0: daha sonra gol yiyen de bir takım. Yani bu görmediğimiz bir şey değil ama iki farklı öne geçtiğiniz anda o düşün kasların boşalması, duygusal rahatlık, o hissettiğin mutluluğun verdiği o rahatlama, o azim, yani artık nirvana ulaşmış o duygular ve bir anda bir offside kararı ve o kadar emeği, o kadar azmi, o kadar tansiyonu, o kadar heyecanı, momentumu boşu boşuna yaşadığınızı anlıyorsunuz. Ya bu seviyede takımlar için çok büyük bir hayal kırıklığı. Yani o hayal kırıklığı, o saha içindeki tansiyonun düşmesi, momentumun kaybını her geçen saniye, dakika bile değil, her geçen saniye Galatasaraylı oyuncuların üzerinde görmeye başladık. Topu tamamen o kararın ardından rakibe bıraktı Galatasaray, çünkü moral olarak, psikolojik olarak toparlanması lazım ki zaten offside'in incelenmesi de yani korkunç derecede uzun sürdü. Uzun süre ekranlara gelmedi. Hal böyle olunca da moral motivasyon kaybı bir anda konsantrasyon eksikliğine dönüştü. Bu gibi takımlara karşı Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, hatta yani o kadar iyi bir formda olmasa da Real Madrid gibi takımlara karşı, Şampiyonlar Ligi'nin bu seviyesindeki, top seviyedeki takımlara karşı en ufak bir konsantrasyon eksikliği, en ufak bir demoralizasyon, en ufak bir moral bozukluğu hiç affedilir cins sen değil. 9'da 9'da gelmiş bir Barcelona'ya karşı ilk yarıyı neredeyse önde kapatmak ne kadar bir hayalse, iş çığırından çıktıktan sonra o ikinci golü de atıp Barcelona'ya farkı 1'e çıkarttıktan sonra da o lokomotifi durdurmak bir o kadar imkansız ve akıl dışı hale geldi. İkinci yarı neredeyse maalesef Galatasaray istemese de sahadan silindi. Ama yapacak bir şey yok. Daha önemlisi Galatasaray'ın şu anda 0 puanda olması. Fikstürler çekildiği zaman bu maça pekala herkes 0 puan gönül rahatlığıyla yazabilirdi. Evet. Ama Galatasaray bir şey denedi. Yani Okan Hoca maç öncesinde basın toplantısında sadece savunma yapmayacağız, hücumu da deneyeceğiz, elbette onları durdurmaya çalışacağız, elbette kazanmaya çalışacağız dedi. İlk 45 dakikalık dilim hakikaten o Okan Hoca'nın Barcelona, efendim söyleyeyim Bayern Münih, Manchester United, o profildeki maçlara girebilecek literatürde bir 45 dakikaydı Barcelona 45 dakikası. Ama ondan sonrasında yapacak bir şey yok yani. Kaderin cilvesi, karşınızdaki takım Avrupa maçı kara en formda takımı. Yani insanın midesini bulandırıyor izlerken. Sonrasında yapacak bir şey yok yani. Hepimiz oturduk ve Barcelona'yla kalite farkını izlemeye başladık.
1: Peki biçiyor muyuz? Neden kullanmıyor Galatasaray Erim? Yani Leipzig'te düzenli olarak süre bulabilen bir isimdi.
0: Yani neden bulamıyor? Hazır değil. Bu çok basit aslında. Yani risk alamıyor. Çünkü düşsenize 4 sene üst üste şampiyon olmuşsunuz. 5.sine biraz olsun uzaklarsanız koltuğunuzdan olma dahi ihtimaliniz var. 4 sene şampiyonluğun kimseyi tatmin etmediği bir süreç. Yani bu sene Galatasaray şampiyon olamasa ne kaybetmiş olacak? Yani her sene şampiyon olmayı ve o baskıyı hisseden bir teknik direktörün radikal değişiklik yapması, bir hafta Torreira'yı oturtup Niyaga'yı oynatması veya Bichabu'yu oyuna sürüp Abdülkerim'i oturtması ya da Davinson'u oturtması pek mümkün mü Göksel'in? Ya bu iklimde bunlar çok imkansız kalıyor. Yani oyuncu kazanmak, her maçı kafasına galibiyet odayla, tabii ki her takım galibiyette çıkar ama saha içinde de yeni bir şey denemek gerekiyor. Çok haklısın. Bichuab'ın süre alması lazım. Çok haklısın. Niyaga'nın süre alması lazım. Çok haklısın. Altyapıdan bir oyuncunun çıkıp artık rotasyonun içinde düzenli şans bulması lazım ama Galatasaray'da dengeler ve diğer Türk takımlarımızın temsilcilerimiz, özellikle Avrupa'da temsil eden takımlarımızın sıralamasındaki takımları düşününce bu pek mümkün kalmıyor. Yani devamlı olarak kazanmaya oynayan takımlar için, ligimizde o baskıyı devamlı hisseden takımlar için düzenli rotasyon imkanı yok. Bu Barcelona 9'da 9 yaparak gelmiş Barcelona ligin her haftasında ön tarafını, merkez orta sahasını, savunmasını değiştirmiş bir takım. Yani bu ideal bir kadro gibi duruyor Rafinha'sız ama sadece Rafinha'yı düşünmeyelim. Arkada Gerard Martin var. İşte Eric Garcia sağ bek. Yani bu biraz rotasyonlu bir takım açıkçası. Yani Gordon her maç 11 oynamıyor. Bazen Adeyemi mi dahil oluyor. Bazen Gabriel Jesus'u santrforda görüyoruz. Bugün Olmo vardı. Yani 9'da 9 yapmış bir takım bile sezon içindeki tüm maçlarında yani 3-5 oyuncu Xavi Esparta onu bunu denerken sen deneyemiyorsun. Yani bıçağı bu geldi, daha kumaşını göremedin. Ugochukwu iyi mi kötü mü, rezalet bir transfer mi, daha onun bile kararını verebilecek seviyede değil. Ben burada Okan Buruk'a da bir şey söyleyemiyorum. Çünkü öyle bir baskı var ki, biraz olsun yarıştan koparsanız, liderlik hattından bir hafta geride kalırsanız koltuğunuzla tehdit ediliyorsunuz. Bu iklimde, bu streste, bu baskıda teknik direktörlerinle avantgard olmasını beklemek abes iştigal. Yani hiçbir şey beklememek. O tamamen Osimhen'e bağlı, mecbur. Tabii ki kalite. Osimhen tabii ki oynayacak ama mesela Deniz Gül'ün de bir şeyler yapabildiğini görmüş olduk bu süreçte. Mesela İlkay şikayetleniyor. Bazı konularda aktarabilirsin, bazı konularda açıklamalar nezdinde kesinlikle çok yanlış açıklamalar. Yani şans bulamıyorsun. İlkay'ı deneyemiyorsun. Ya da diğer takımlarda herhangi bir oyuncuyu test edemiyorsun. Yani bu iklimde stresi artıran unsurlardan bir tanesi. Ben her fikre açığım, her fikre sonsuz saygı duyuyorum. Ama aslında nedenlerinden bir tanesi devamlı olarak 3 puanı oynamaya. Çünkü elindeki oyuncular artık, hani Barış'ı sağ bek yaparak, Barış'ı sol bek yaparak, yani ilk 11'deki oyuncuların o piyon gibi yerlerini değiştirerek çözüm bulmaya çalışıyor Okan Buruk elindeki o kadroyla ve yüksek stresle.
1: Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde de gerçekten bu maçın dışında da keyifli bir gündü. Sürprizler var. Viking Bayern Münih karşısında 3-3'e getirdi durumu. Birer puanla ayrıldı iki takım. Inter Kulüp Brugge karşısında 4-3 kaybetti. Nasıl değerlendiriyorsun bugünü Şampiyonlar Ligi'nde?
0: Yani evet, geri dönüşlerin haftası oldu diyebiliriz. Napoli Villarreal'i de sayabiliriz. 8. dakikada öne geçmişlerdi. Ardından Villarreal önemli bir geri dönüş yaptı. Tebrik etmek lazım. Tahtı sallanan teknik adamlardan biri haline gelmişti Ivo Perez'de. Keyifli bir Şampiyonlar Ligi haftası oldu. Tabii temsilcimizin mağlubiyeti dışında. Viking evet gerçekten çok enteresan. Yani hele gidip Bayern Münih'e karşı bunu yapıyor olmak, ama yani sonrasında maçın elinizden kayıp gitmesi. Mesela Viking'in verdiği reaksiyonu görüyorsun. Bazen de olabiliyormuş diye insan. Hani tekrardan maça bağlayayım. Tekrardan insan şunu düşünüyor, yani olabiliyormuş. Yani şuradan 3-3'ü de alabilirmiş Galatasaray, ama yani kısaca şunu söyleyeceğim Göksel'in. Yani maç sonunda da kendi aramızda bunu konuştuk. Yani bunlar taktik yapan takımlar değil. Taktiği icat eden takımlar. Yani futbolu icat eden takımlar. Ya bir, belli bir yere kadar direnebiliyorsunuz. Elinizdeki enerji belli bir yere kadar değiyor. Osimhen'in bugün sahada olmasının bir önemi var mıydı? Osimhen sadece moral motivasyon. Herhangi bir Osimhen katkısı izleyemedi. Çünkü evet. Osimhen gibi santrforları savunma arkasında topla buluşturman lazım. Karşındaki takım dünyanın en iyi offside taktiğini yapan takım. Yani nasıl
1: Osimhen'i kez offside'e düştü Osimhen.
0: Çok doğru. Yani Osimhen savunma arkasında kaçacak. Kanat oyuncusu ona aktaracak. Attığında ne oluyor? Offside oluyor. Yani belli bir yere kadar tıkanıyorsunuz. Limitleriniz tıkanıyor. Karşınızdaki takım çok farklı bir takım. Yani sadece 90 dakikayı düşünen bir takım değil. Yani devamlı olarak o falanskı, o geçirmeme üzerine, oynatmama üzerine, o yüzden alameti farikalarını sadece mecbur kılabilen bir takım. Yani bu yüzden korkunç, kimseyi suçlamamak lazım. Bu maç nezdinde ki bence taraftar çok çok iyi yaptı. Maçın sonunda Okan Buruk tezahüratları. İnsanın tüylerini diken diken ediyor. Rakip 4 farklı, 3 farklı yeniliyorsunuz. 5 olabilir. Ya Uğurcan'a kızmamak lazım. Ama taraftar görüyor, yani belli bir yere kadar. Elinizdeki yetenek havuzu, mücadele hırsı, güveni belli bir yere kadar. Yani temsilcimiz Galatasaray nezdinde, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon nezdinde söylüyorum. Yani bu tarz takımlara karşı zaten imkansızı başararak çıkmanız gerekiyor. O imkansızlık olmadı. Elindeki şansı çok iyi değerlendi Galatasaray. 1-0'ı buldu. O 30 dakikayla, o 35 dakikayla hatırlayacağız. Yapacak bir şey yok. Önüne bakacak Galatasaray. Dediğim gibi 0 puanla devam etmesi daha büyük bir problem. Hafta Lille maçı, önümüzdeki hafta Lille maçı çok çok kritik. Tam da artık yavaş yavaş kendi fikstürüne göre puan veya puanları toplayacağı maçlara giriyor Galatasaray potansiyelde. Diliyoruz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon temsilcilerimiz birer birer puanları toplarlar ve tamamı bu lig etabından bir üst tura geçerek ülkemizi gururlandırırlar.
1: Peki Erim, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum Göksel'in.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Dinleyenlerimize de saygılar diliyoruz.
1: Erim Dereli ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve hemen bir diğer bağlantımızla devam edelim. Eralp Isı attığımızda. Eralp, hoş geldin tekrar.
2: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk demek isterdim ama maalesef ki alınan ağır bir yenilgi.
1: 4-1'lik mağlubiyet nasıl değerlendirirsin? İlk yarıda aslında olumlu şeyler konuştuk ama ikinci yarı pek olumlu değildi.
2: Evet, senin de söylediğin gibi aslında siyah ve beyaz kadar iki farklı yarı izledik karşılaşmada. Yani özellikle ikinci yarının başında büyük konsantrasyon hataları ve bunun getirdiği bireysel hatalar canımızı çok yaktı ikinci yarının hemen başında. Yani daha dakika 55 olmadan 3-1'i buldu Barcelona ki bu yediğimiz iki golle aslında tamamen oyun üstünlüğünü rakibimize vermeyi şartladı birazcık daha oyunun kalan kısmında da. Yani savunma dörtlüğümüze baktığımız zaman ya yani çok fazla bireysel hata yaptılar. Çok fazla konsantrasyon kaybı yaşadık karşılaşmanın ikinci yarısında. Aslında karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapmıştık. Yani 2-0 da bulmuştuk ama maalesef ki çıkan offside kararı birazcık işleri değiştirdi. Ardından Barcelona 1-1 yakaladı ilk yarıda ki maçın da dönüm noktası offside pozisyonu oldu diyebiliriz. Yani o pozisyonda 2-0 olsa şu anda belki de çok farklı bir maç konuşuyorduk. Farklı bir maç sonu yayınında beraber olacaktık ama maalesef ki şartlar bunu getirdi bizlere. Yani baktığın zaman yani karşımızdaki rakip Barcelona da olsa Galatasaray bugün burada Barcelona'nın da yenilebileceğini kanıtladı bana kalırsa. Eğer ki ilk yarıdaki oyunun 90 dakikaya yayabilseydi Galatasaray şu anda farklı bir tablo görüyor olabilirdik. Tabii ki de karşımızda şu anda dünyanın en formda takımlarının başını çeken bir ekip var. Yani baktığın zaman hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde henüz beraberliği bile olmayan bir takıma karşı oynadı Galatasaray. Bunun da bilincinde olmak gerekir ki sahadaki mücadeleye de baktığımız zaman bence Galatasaray nispeten iyi bir maç geçirdi diyebiliriz. Tabii ki de buradan bir puanla da ayrılabilirdik. Ayrılamadık maalesef ki ama eğer ki maçtan önce böyle bir tablo çizileceği söylenseydi bence Galatasaray taraftarı çok karalar bağlamazdı. Ama özellikle karşılaşmanın ilk yarısının ardından da Galatasaray taraftarları acaba geçen sene grup aşamasındaki Liverpool maçının bir dejavusu olur mu bu maç ihtimalinde akıllara getirmişti. Ama gel görelim ki ikinci yarıdaki yaptığımız savunma hataları, çokça bireysel hata ve birazcık da şansın bizden yana olmaması burada skoru 4-1'e getiren etken oldu. Tabii ki 4-1'in ardından da Galatasaray fırsatlar yakaladı Osimhen'le beraber. Ancak burada Osimhen'in offside problemini bir türlü aşamaması ve sürekli offside'da kalması bence canımızı yaktı. Çünkü 3-1'in ardından bulduğu pozisyonlardan birini değerlendirebilseydi yani belki de oyun üstünlüğü tekrardan Galatasaray'a geçecekti. Yani tabii ki de Rodri ve Pedro orta sahası rakipteyken bu çokça yapabileceğiniz bir durum değil ama yani dediğim gibi durum 3-2'ye gelseydi farklı bir tablo da görebilirdik maçın sonunda. Ama gel görelim ki 3 farklı alınmış ağır bir mağlubiyet var temsilcimizin evinde. Tabii 2-0 da başladı Galatasaray ki aslında bir sonraki karşılaşması Lille deplasmanı olacak ve Lille de 2-0'la başladı. Aslında bu çok fazla görmek isteyeceğimiz bir tablo değil çünkü bizim gibi rakibimiz de aslında ilk puanlarını çıkartmak isteyecek artık 3. karşılaşmalarında. Bu kötü başlangıç bence bizim işimize yaramayacak bir tablo. Eğer ki Lille bu iki karşılaşmanın en azından bir puan çıkartabilseydi bizim deplasmanda işimiz nispeten daha kolay olabilirdi.
1: Uğurcan Çakır'ın maç sonu açıklamalarına baktığımızda taraftarımız harikaydı ve bununla birlikte 1-0 öne geçtik. 2'ye attık ama offside'den döndü. İzleyemedim o pozisyonu. Taraftarlarımızla baskıyı hissettirip 2-0'ı bulmuştuk. Maç istediğimiz gibi gidiyordu. 40-45 arası gol yedik. Şansa önünde kaldı. 2-0 olsa daha farklı olabilirdi. Barcelona dünyanın en formda takımı. Onlara zorluk çıkartmak istedik. 2-0'ı bulsak maç bizim elimizde olurdu. Bulamadık. Maç döndü. Kafamızı kaldıracağız diyor.
2: Evet, aslında birazcık benle aynı görüşteymiş Uğurcan. Ben de az önce Barcelona'nın şu an dünyanın en formda ekibi olduğunu söylemiştim ki Uğurcan'ın da dediği gibi maç 2-0'a gelse yani karşıdaki rakip Barcelona da olsa deplasmandaki bir rakip için 2-0'dan maçı yemek çok zor. O yüzden de yani 2-0'ın motivasyonu çok farklı olurdu. Yani 1-0 gibi olmazdı karşılaşmanın kalan dakikalarında ki birazcık Barcelona futbolcularını ayağa titremeye başlardı eğer ki pozisyon offside olmasaydı. tabii ki de SSA'ları konuşuyoruz şu an. Keşke 2-0 olsaydı da öyle bir maç izleseydik, ama yani gel görelim ki şu anki tabloda alınmış bir mağlubiyet var. Yani dediğim gibi Göksel'in bir puan çıkartılabilir miydi bu karşılaşmadan? İlk yarıdaki oyuna bakarsak kesinlikle çıkartılabilirdi. Ama gel görelim ki karşımızda da çok formda bir Barcelona var. Az önce de belirttiğim gibi yani henüz beraberlik bile yaşamamış bir Barcelona vardı ki bu yükselen form grafiğini maalesef Galatasaray karşısında da tekrardan göstermiş oldular.
1: Peki ikinci yarıda bu kadar dağılmanın sebebi neydi?
2: Bence tamamen orta sahadan kaynaklanıyor Göksel'in. Yani herhalde Lucas Torreira'nın bu sezonki en kötü maçını izledik Galatasaray'da. Lemina ile beraber bence orta saha üstünlüğünü tamamen rakibe bıraktılar. Tabii ki bunu da Galatasaray oyuncularının bireysel performansından ziyade karşımızdaki orta sahanın dinamikliğine bağlayabiliriz. Çünkü ilk yarının ardından da belirtmiştim. Yani Pedri ve Rodri orta sahasına kurmak, Pedri ve Rodri orta sahasına üstünlük kurmak yani çok zor. Yani bunu herhalde güncel kadrolarla sadece Paris Saint Germain sağlayabilir ki bu iki oyuncunun da formsuz olması gerek ki en azından orta sahada işleri dengeleyebilsin rakip takım. O yüzden de yani orta saha üstünlüğünü bu kadar rakibe verdiğiniz durumlarda da yenilgi birazcık kaçınılmaz oluyor. Onun yanında bence Galatasaray'da en çok aksayan yanlardan birisi de bugün kanatlardı. Yani kanat pozisyonunda Yunus, Leao ve oyuna sonradan giren Leroy Sané yani çok formsuzdu Göksel'in. Yani Leroy Sané zaten yani herhalde Galatasaray'ın namına çok bitik bir performans sergiliyor bu sezon. Yani evet geçtiğimiz sezonda kendisi eleştiriliyordu ancak yine maç iyi performanslar sergilerini görmüştük. Ama bu seneki Leroy Sané'ye baktığımız anda yani herhalde tek kelimeyle hayal kırıklığı demek gerekiyor bence performansı hakkında. Çünkü yani çok geriye gitmiş performansı hakikaten de. Öte yandan Rafael Leao da henüz Galatasaray'da o istenilen Leao performansına yakın değil. Yani özellikle rakip savunmacılarla birebir konusunda evet driplingleriyle ön plana çıkabiliyor ama o özellikle Milan'ı şampiyon yapan Leao performansından uzak bir Leao var. Tabii ki de o Leao performansı devam etseydi oyuncu şu anda buralara düşer miydi? Çok zor. Ama baktığımız anda da Galatasaray taraftarının yine de Leao hakkındaki beklentisi yani bu Leao performansının çokça üzerinde olduğunu düşünüyorum ve yani henüz o adaptasyon sürecinde tam anlamıyla atlatamadığını düşünüyorum.
1: Tabii dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Bir dinleyicimiz de yine senin değindiğin konuya değinmiş. Diyor ki 4-5 senedir Yıldız yönetimini iyi yaptığı konuşulan Okan Buruk, Sané ve Leao'ya yaklaşımda bir şeyleri değiştirmeli mi? Oyuna etkileri birinin yok, diğerinin de iki pozisyon.
2: Ben kesinlikle katılıyorum. Eğer ki kanatlarınız Leao ve Leroy Sané ise özellikle hücumda daha yaratıcı olmanız gerekiyor. Hücum çeşitliliğiniz daha fazla olması gerekiyor ki aslında besleyecekleri forvet de yani kendileriyle benzer özelliklere sahip ve driplingleriyle ön plana çıkan ve rakip savunmacılara üstünlük kurabilen Victor Osimhen. Yani sizin Osimhen'i daha iyi beslemeniz gerekiyor bu kanatlarla beraber. Yani aslında kağıt üzerinde çokça şey vaat eden bir ikiliyken sahada oynanan oyuna baktığımız zaman da yani maalesef bu etkinin çok da uzağında kalan bir ikili oldu. Hem Leroy Sané hem de Rafael Leao. Yani tabii ki de belli bir noktada o performansa ulaşacaklardır. Yani beraber oynama alışkanlığı kazandığı takdirde bu oyuncular ve ya o formsuzluğu üzerlerinden attığı takdirde yani sezonun belli bir noktasında az önce de belirttiğim gibi o oynama alışkanlığını yakalayacaklar ve o kimyayı tutturacaklardır. Ama şu anki tabloya baktığımız anda o tablonun çok uzağında olan iki kanat oyuncusu, hatta iki yıldız kanat oyuncusu ve Galatasaray taraftarının bu ikilden beklentisi bu kadar yüksekken bu kadar yani nispeten kağıt üzerinde etki etmeyen performans göstermeleri tabii ki de her geçen maçta kendi hanelerine büyük bir eksi yazıyor diyebiliriz.
1: Ve bir diğer tarafta da tabii Batçakov bugün golünü attı. Takımını 1-0 öne geçirdi. 60. dakikada çıktı oyundan. Nasıl değerlendirirsin Batçakov'u?
2: Evet, aslında Galatasaray'a baktığımız anda herhalde sahadaki en iyi oyuncuydu diyebiliriz. Yani Galatasaray namına sahanın MVP'si batrak oldu ki bugün ilk golünü de atmayı başardı. Ve ilk golünün dışında da aslında Galatasaray hücumlarına özellikle ilk yarıda çeşitlendiren isim oldu. Hem Rafael Leao'ya attığı paslarla hem de Osimhen'le kurduğu bağlantı anlamında Galatasaray'ın namına sahanın en iyisiydi Batrakov. Yani benim çok anlamadığım bir durum Batrakov'un bu kadar erken çıkması. Yani Batrakov'dan önce çıkması gereken o kadar fazla isim vardı ancak Batrakov ilk değişikliklerle beraber kenara geldi. İlk sahadan çıkan 3 oyuncudan birisi oldu ki ya buna da çok fazla anlam veremedim çünkü yani yerine giren oyuncu Gabriel Sara'ydı ve Sara Batrakov'un yarattığı etkinin çokça gerisinde kaldı. Yani Batrakov'dan ziyade evet yani benzer özelliklere sahip değiller. Biraz daha defansif bir oyuncu Lucas Torreira ama yani sanki Torreira Sara hamlesi biraz daha doğru olabilirdi oyunun geneli anlamında. Çünkü Batrakov çıktıktan sonra da Barcelona'nın özellikle ikinci bölgeyi ne kadar rahat geçtiğini gördük karşılaşmanın ikinci yarısında. O yüzden kaynaklı olarak da Batrakov değişikliğine çok fazla anlam veremediğimi söyleyeceğim.
1: Davinson Sanchez de maç sonrasında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi. 2-0 olsa avantajımız olabilirdi. Barcelona fırsatlar yakaladı ve bize zarar verdi. Birçok açıdan seviye farkı var. Kalitelerini görüyorsunuz. Ne kadar iyi olduklarını görüyorsunuz. Bizden daha iyi olduklarını gösterdiler. Hedefimiz Lille maçında 3 puan. Puana ihtiyacımız var. Bir sonraki tur için lazım. Tekrardan Galatasaray olmaya dönmeliyiz. Bugünkü kalite Galatasaray'ın altındaydı. Olmak istediğimiz Galatasaray'a dönmemiz gerek diyor. Yani baktığımızda nihayetinde gerçekten 2'de 0 yapan bir Galatasaray var. Ve Lille maçı da gerçek anlamda bir kader maçı olabilir.
2: Ya aslında Davinson Sanchez doğru noktalara değinmiş. Evet sahada daha iyi olan bir Barcelona vardı. Zaten kağıt üzerinde de Galatasaray kadrosuna göre çokça üstünlük kurabilecek oyunculara sahip bir Barcelona vardı. Ama Davinson Sanchez'in de bireysel performansını değerlendirecek olursak yani bence bu akşam hayal kırıklığı yaratan bir performanstı. Yani çok fazla bireysel hata yaptı. Kademe hatalarında da çok fazla geride kaldığını gördük kendisinin. Yani hem ilk yarıda hem de özellikle ikinci yarıda bu daha da arttı. Özellikle Adeyemi ve Gabriel Jesus girdikten sonra yani iki oyuncuya karşı da üstünlük kuramadı. Uzatma dakikalarında olması lazım. Yine bir pozisyonda konsantrasyon kaybı yaşadı ki orada Galatasaray 5. golü yemesi içten bile değildi ki Allah'tan pozisyon golle sonuçlanmadı. Yani Davinson Sanchez'in toparlanması gerektiğini düşünüyorum çünkü hakikaten de geçtiğimiz sezonların gerisinde bir Davinson Sanchez izliyoruz bu sezon. Özellikle bu geride bıraktığımız karşılaşmada bence performansı hayal kırıklığı yaratacak seviyedeydi. Onun ötesinde lig karşısında mutlak bir 3 puan almamız gerekiyor demiş kendisi yaptığı açıklamada ki ben de buna katılıyorum. Ama baktığımız zaman da Lille evet, Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı ama Lig 1'de iyi bir giriş yaptılar diyebiliriz sezona. Onun ötesinde yani hem Galatasaray'ın hem de Lille'in şu an itibariyle puanı yok Şampiyonlar Ligi'nde. Özellikle bir deplasman takımı için bu çokça zorlayıcı bir durum olacak. Çünkü yani burada ev sahibi ekibin de artık kader maçı sizin gibi ve artık bu maça atılması gerekiyor ki onlar da ya tamam mı ya da devam mı ihtimalini devama çevirebilsinler. O yüzden de Lille karşılaşması hem bizim hem de rakibimiz açısından çok kritik olacak. Yani umarım ki oradan bir puan çıkartabiliriz en azından. Yani tabii ki de hedef mutlak galibiyet olmalı ama yani özellikle Şampiyonlar Ligi gibi bir kulvarda deplasmanda alınacak bir puan da ya asla hayır demezsiniz diye düşünüyorum. Çok kritik bir karşılaşma olacak. Yani olası bir mağlubiyette ki umarım olmaz. Yani Galatasaray açısından da 3 maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma ihtimali ciddi seviyede zarar görebilir.
1: Tabii Şampiyonlar Ligi'nde son olarak bunu da sormak isterim. Bugün sürprizler de vardı. Viking 3, Bayern Münih 3, Inter 3, Kulüpler 3, 4. Ya burada aslında bak Eral, bizim takımlar olunca dayak atmak çok kolay bu konularda ama işte hep söylüyoruz kuzey deplasmanları. Bak Bayern Münih bile çıkamıyordu.
2: Evet, senin de söylediğin gibi özellikle Vikings karşılaşmaya da çok iyi başlamıştı ve 2-0'a da getirmişlerdi durumu. Yani evet, Bayern Münih daha sonrasında öne geçti ama yani baktığımız zaman Vikings pes etmedi ve uzatma dakikalarında attığı golle beraber yani Bayern Münih'ten bir puan çalmayı başardı. Evet, Vikings baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nin kadro kalitesi olarak en zayıf rakiplerinden birisi ama yani bunun en büyük örneğini geçtiğimiz sezonlarda Bodo Glimt'ten görmüştük. Yani hem Avrupa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptıklarını dar oyuncu grubuyla görmüştük kuzey ekiplerinin ki Vikings'te herhalde bu sene buna benzer bir performans sergileyecek gibi gözüküyor. Yani Bayern Münih'ten aldıkları bir puan bence çok kritik bu noktada. Öte yandan Kulüp Brugge'nin Inter deplasmanında Inter'e 4 attılar. Yani gecenin en büyük iki sürprizinden birisi de bu oldu diyebiliriz. Çok çekişmeli bir karşılaşmaydı. Karşılaşma iki tarafa da gitti geldi. Ardından alınan Kulüp Brugge galibiyeti tabii ki de burada her takımın aslında yenilebileceğini bize kanıtlayan etken oldu. Yani bu akşamdan bir Barcelona galibiyeti çıkarsaydık da yani herhalde çokça şaşırılmazdı. Çünkü hakikaten de her takımın her takımı yenebileceğini bu akşam bir kez daha görmüş olduk. Yani Bayern Münih bile az kalsın Vikings'e yenilecekti. Öte yandan bakıyoruz Kulüp Brugge deplasmanda yani Inter gibi bir ekibe 4 atıyor. Ya bu da aslında her maçtan puan çıkartılabileceğini bizlere kanıtlayan unsur oldu bu sezon.
1: Peki Erel, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
2: Ben teşekkür ederim Göksel'in. Sana da yayınlar dilerim. Bütün dinleyicilerimize de iyi geceler dilerim.
1: Teşekkürler. Erel Pısı bizimle birlikteydi. Ve Barcelona teknik direktörüne gidiyoruz. Hansi Flick'e gidiyoruz. Maç sonu basın toplantısında dinleyelim neler söylüyor.
3: Mireia Ruiz en directo a la TDT de Catalunya Radio. Le preguntarem a Flick.
4: Size şunu sormak istiyorum.
3: Galatasaray made things difficult for you in the first half.
4: Galatasaray ilk yarıda sizin için işleri biraz zorlaştırdı, işinizi zor hale getirdi. Ancak ikinci yarı tamamen farklı bir görüntü izledik. Bu anlamda ikinci yarı iyi bir performans sergilediniz. İlk yarıda nasıl bir düzenleme yaptınız takımda ya da neler söylediniz de ikinci yarıda böyle bir değişiklik oldu?
5: I said to... It's okay. Can you hear me?
4: Takıma şunu söyledim. İlk yarıda sahada gördüklerimden de memnun olduğumu söyledim bir yandan takıma. Ancak tabii ilk yarıda Galatasaray 2-3 önemli pozisyon yakaladı ve çeşitli topları kaybettik. Bu anlamda özellikle ilk yarıda özellikle rakip ceza sahasında topu kullanma konusunda iyi tercihler yapmadığımızı söyledim takıma. Bu anlamda ilerleyebileceğimizi, daha iyi olabileceğimizi söyledim ikinci yarıda takıma. Ve ikinci yarıda sahaya döndüğümüzde bu atmosferde, bu sahada oyunu değiştirmek önemliydi bizim için. Ve ikinci yarıda bunu da yapmayı başardık. Oyunu domine edebildik. Bunu görmek güzel oldu. Lamine Yamal ikinci yarıda çok iyi bir maç çıkardı açıkçası. Bizim için de bu önemli bir performans oldu.
3: Hansi Flick, com descriu l'actuació de Lamine? Ara ja ens en estava parlant una mica i fins i tot si havia el pla de canviar-lo. You were talking now about Lamine's performance.
4: Lamine Yamal'ın performansından bahsettiniz. Lamine Yamal'ın ikinci yarıdaki performansını nasıl tanımlarsınız? Neler söylersiniz? İlk yarıda bir şey söylediniz mi kendisine? Bunun dışında kendisine Lamine Yamal'ı oyundan çıkarmayı düşünüyor muydunuz herhangi bir noktada? Hayır, düşünmedim. Çünkü oyuncularımızın oyun süresini ve yorgunluklarını da yönetmemiz gerekiyordu. Lamine Yamal iyi bir durumdaydı. Fiziksel olarak çok iyi bir durumda şu anda. Aynı zamanda futbol oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda da bunu sahaya yansıttı. Bunun gibi böyle bir oyuncuya bu seviyede sahip olmak bizim için çok önemli. Ve ikinci yarıda maçı bizim için döndüren oyunculardan birisi oldu. İlk yarıda bir şey söyleme konusunda tabii ki takımla konuşuyorum her zaman ilk yarıda. Tabii ki orada söylediğim şeyler soyunma odasında kalır.
6: Barça. ¿Qué te hace sentir más orgulloso del partido y la salida del equipo en el tiempo?
7: Seni bugün daha çok gururlandıran şey neydi takıma karşı ikinci yarı dönüş yapmanız mı? Ya burada gördüklerin seni pozitif olarak etkiledi mi? En çok takıma karşı ne etkiledi bugünkü performanstan seni?
8: I think the first half
4: ilk yarı 1-0 geride bitirdik. Ancak ikinci yarıda oyunu döndürdük ve maçı çevirdik ve kazandık. 1-1'i elde ettiğimiz golü bulmak önemliydi ilk yarıda bizim için. İkinci yarıda da çok daha iyi oynadık zaten. Takıma şunu söyledim. Takımla ilgili olduğu için bunu söyleyebilirim burada. İlk yarıda gördüğüm performanstan memnun olduğumu söyledim takıma. Bu şekilde oynamaya devam edersek, oyunu daha iyi kontrol edersek, topu iyi bir şekilde sahada döndürebilirsek, kalitemizi ve gücümüzü yansıtırsak, topu iyi çevirebilirsek sahada oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk. Bizim zaten seviyemiz bu. Bunu sahada göstermemiz önemliydi. Bu seviyede takım olarak oynamak önemli. Oyuncuların özgüvenli oynaması önemli. Yine felsefemizi sahaya yansıtmamız önemliydi. Bunları başardık.
9: Víctor Lozano en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Da la sensación de que este equipo a este nivel es imparable.
7: Size bu takım bu seviyede durdurulamaz geliyor mu? Çok fazla galibiyet aldınız. Bu takım durdurulamaz bir takım mı sizce?
8: Football is you know, can change very fast.
4: Futbolda her şey çok hızlı değişebiliyor.
8: We are proud about this situation.
4: Tabii ki bu şu anda içinde bulunduğumuz durumdan mutluyuz ve gururluyuz. Bunu söylüyoruz. Özgüvenimiz yüksek. Ve oyun tarzımıza olan güvenimiz çok yüksek. Ama günün sonunda bizim isteklerimiz, hedeflerimiz çok daha büyük. Kupalar kazanmak. Şu anda henüz o noktada değiliz. Şu anda bulunduğumuz noktada bir şey kazanmış değiliz. Sezon sonunda Mayıs ayında, Haziran ayında büyük kupalar, lig şampiyonlukları kazanılıyor. Biz onu hedefliyoruz şu anda.
7: Galibiyet için tebrik ediyorum sizi. Sezon öncesinde Barcelona'nın seviyesini daha sonra, milli takımdan sonra seviyesini daha iyi göreceksiniz demiştiniz. Şu anki oyun seviyesinden, şu anki antrenman seviyesinden sizi etkiliyor mu takım? Sizi şaşırtıyor mu bu performans?
8: No. This is always when you see the quality in the training, I think this is
4: antrenmanlarda göstermiş olduğumuz başarı, performans, yüksek performans zaten bunun işaretlerinden birisi aslında. Sahaya yansıttığımız performansın ve antrenmanlarda takımın seviyesini iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. O açıdan şaşırmış değilim. Zaten bekleniyordu bir açıdan. Takımıma olan inancım, güvenim zaten %100 tam. Bunun da sahaya yansımış olması ve oyunu kontrol edebiliyor olmamız, herkesin topa karşı istekli olması, toplu oynamak istemesi, topu aldığında kaliteyi sahaya yansıtması çok önemli. Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyede, üst düzey bir seviyede, üst düzey performans sergiledik. Size Lamine Yamal hakkında bir soru daha sormak istiyorum. Sizi Lamine Yamal'ın performansı konusunda şaşırtan şey ne oldu? Özellikle topsuz oyunda ne kadar çalıştığından, takıma ne kadar katkı yaptığından da bahsediyorsunuz. İkinci yarıda da önemli katkı yaptı, asistler yaptı, önemli paslar verdi. Siz tüm bunları izleyen, gören bir antrenör olarak Lamine Yamal hakkında sizi en çok şaşırtan şey ne?
8: Don't see it in the game. This is you know, when you see
4: aslında Lamine Yamal'ı tüm antrenmanlarda gelip izlediğinizde, gördüğünüzde antrenmanda tıpkı sahadaki buradaki gibi yarattığı fırsatları, yaptığı, oynadığı oyunu gördüğünüzde inanılmaz olduğunu orada da görüyorsunuz. Gerçekten Lamine Yamal gibi bir oyuncunun takımımda olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Ama günün sonunda Birçok oyuncum var. Tüm pozisyonlarda, tüm mevkilerde başarılıyız. İyi oyuncularımız var. Tabii herkes Lamine Yamal'ı izliyor. Biliyorum. Normal bu. Zaten doğal bir şey. Şu anda çok üst düzey, olağanüstü bir oyuncu. Ancak günün sonunda benim için daha önemli olan şey takım halinde başarılı olmamız. Ama tabii ki Yamal'ın ikinci yarıdaki performansı inanılmazdı. Özellikle yaptığı asistler ve son pasları çok başarılıydı. Harika. Öncelikle galibiyetiniz için tebrik ederim. Adeyemi gibi ya da Gabriel Jesus gibi oyunculara sahip olmanız sizin için ne kadar önemli oldu? İkinci yarıda oyuna girip böylesine katkı veren oyuncular. Ve ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Sezon başında zaten söylemiştim aslında. Bu oyuncuları da çok iyi iş çıkarıyorlar. Bu şekilde opsiyon sahibi olmak sahada çok önemli. Karim Adeyemi çok hızlı bir oyuncu. Gol de atabilen, golcü bir oyuncu. Aynı zamanda çok hızlı bir oyuncu. Bugün de yine gol attı. Onun için de iyi oldu. Gabriel Jesus da benim için çok çok üst düzey bir oyuncu. Gabriel Jesus şu andakinden de daha iyi olacaktır. Ancak yine de hala şu anki performansından da gayet memnunum. Biraz daha potansiyeli var ama bunu sahaya yansıtabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki özellikle birkaç hafta, birkaç ay içinde daha da iyisini Gabriel Jesus yansıtacaktır.
1: Hansi Flick'in sözleri bu şekildeydi. Birazdan Okan Buruk'ta basın toplantısında olacak. Onu da anmayan sizlere aktaracağız. Tabii ki temsilcimiz Galatasaray 4-1 mağlup oldu Barcelona'ya ve günün sonuçlarına bakalım. Sabah 2-0 kazandı Slavia Prag karşısında Paris ve Mikkelsen attığı gollerle. Lens Sporting mücadelesinde Sporting 2-0 kazanan taraf oldu. Viking Bayern Münih mücadelesi 3-3 sona erdi. Yani gol düellosu gerçekten. İkinci dakika Stensnes. 38'de Christiansen. Viking 2-0 öne geçti 54'te. Harry Kane penaltıdan attı. Farkı 1'e indirdi 60'ta. Harry Kane yine sahnedeydi. Kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Skoru da 2-2'ye getirdi. 71'de Luis Diaz. 3-2'ye getirdi skoru. 74. dakikada Olise. İkinci sarı karttan kırmızı gördü. 73'te sarı gördü. 74'te ikinci sarıdan kırmızı gördü. Oli ise Bayern Münih 10 kişi kaldı ve 90. dakikada Högen son sözü söyledi. 3-3'lük eşitlikle tamamlandı mücadele. Inter Kulüp Brüj mücadelesinde 4-3'lük Kulüp Brüj üstünlüğü. 30. dakika Tresoldi penaltıdan attı. 1-0 öne geçti Kulüp Brüj. 44'te Lautaro Martinez skoru eşitleyen golü kaydetti. 63'te Nicolò Tresoldi bir kez daha sahnedeydi, durumu 2-1'e getirdi. 74'te Tresoldi farkı 2'ye çıkarttı. Hat-trick'i tamamlamış oldu. Böylelikle 81'de Lautaro Martinez farkı 1'e indirdi. 87'de Vermaat'ın attığı gol skoru 4-2'ye getirdi Kulüp Brüj ve 90'da Boni'nin golü puan için yeterli olmadı. Inter 2'de 0'la başlamış oldu. 4-3 kazanan Kulüp Brüj oldu mücadelede. Arsenal Lille karşısında 3-0 kazanmayı başardı. Villarreal Napoli engelini 3-1 ile geçti. Leipzig PSV Eindhoven karşısında 1-0 kazandı. Galatasaray Barcelona karşısında 4-1 kaybederken Atletico Madrid Manchester United karşısında 2-0 kazandı. Bir flash röportaj var, hemen oraya gidelim. Davinson Sanchez konuşuyor. Dinleyelim Davinson Sanchez neler söylüyor.
10: Bizim burada dediğimiz gibi sadece diyoruz.
11: Galatasaray gol yediği zaman oyundan düşüyor ve ardından bunun sebebini neye bağlıyor? Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim.
12: The reason is because we are playing in the best tournament of the world, talking about clubs. So there is no doubt that we has to do better, has to deliver the job better as a team. It's a reality that we cannot change now. We have to be focused in the next matches and
13: maç heyecanla bekliyordu çünkü.
1: Ve Okan Buruk basın toplantısında hemen oraya geçiyoruz. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u dinliyoruz.
13: Bu tabii ki biraz oyun içerisinde şeyi düşürüyor. Yani o 2-0'ı yakalayıp bir anda golün iptal olması biraz mental anlamda sizi de oyun içerisinde düşürebiliyor. Devamında da gol yedik. Bir şanssız bir gol yedik tabii ki. Yamal'ın topu sürmesi... Pozisyonu tam görmedim. Yani kendini bıraktı mı, faul var mıydı ama orada şanssız bir şekilde top rakibimizin önünde kaldı. O pozisyonu tam seyredemedim. 1-1'e geldi oyun. İlk yarın sonlarında biraz yani çok istemediğim, özellikle oyuncularıma söylediğim, çok fazla dibe gelmeden savunma yapmamız gerekiyordu ama biraz fazla ceza sahasının üstüne kadar çekildik ilk yarın sonlarında. Devre arası özellikle bunu oyuncularımla konuştum. Yani ikinci yarı biraz daha önde karşılamak bizim için, yani çok fazla kalemize yaklaşmadan karşılamak önemliydi. Baktığımızda tabii ki ikinci yarıya çok erken iki golle başladık. 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti. Rakibimizin özgüveni yükseldi. Bizim aşağıya gittiğimiz bir yere dönüştü. Dediğim gibi yani belli dakikalarda iyi işler yaptık. Daha iyisini yapabilirdik ama İki tane şey var tabii ki. Birincisi çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu takım ilk 11'deki 8 oyuncusu, şampiyon olan İspanya milli takımın oyuncusu. Gerçekten yani birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyuncular. Onlara karşı oynamak kolay değil. Yani çok zor top kaybı yapan oyuncular. Ayaklarına top yapışan oyuncular diyelim. O yüzden ikincisi biz tabii ki ilk defa, yani Kasımpaşa maçı, lig maçında sonradan giren olan oyuncularımız, sakatlarımız yavaş yavaş döndü. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte yeni yeni bir sürecin içerisindeyiz. Bugün ilk defa bazı oyuncularım bir arada oynadı. Birbirimizi daha çok tanımamız gerekiyor tabii ki oyuncularımızın. Bu da bir süreç. Yani bu süreç içerisinde bu kadar güçlü bir takıma karşı oynamak, belli dakikalarda işler yapmak daha iyisini yapabileceğimizi de gösteriyor. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Yani temiz bir maç oldu, güzel bir maç oldu. Tabii ki kaybettiğimiz için üzüntülüyüz ama oyun anlamında da yani hem ülke futbolunu, hem bu stadyumdaki atmosferi ve Türk futbolunun gerçekten yani Avrupa çapında daha iyi işler yapabileceğini oyun olarak belli dakikalara kadar gösterdik. Skor olarak bunu gösteremedik ama gerçekten hem stadyum atmosferi hem seyirci atmosferi olarak da Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir takım olduğumuzu gösterdik.
14: Emrah Bey.
13: Hocam geçmiş olsun. Aslında Sporting maçına baktığımızda benzer bir senaryo. Yine orada da öne geçmiştiniz. İlk yarının sonlarında beraberlik golünü buldu rakibiniz. Bugün de ve ikinci yarıda kısa sürede gelen goller vardı. Bugün de benzer bir senaryo oldu. İki maçta da oyuncularınızın bu kırılma anlarından sonra düştüğünü söylediniz. Bugün tesadüf mü yoksa geliştirmeniz gereken taraflar var mı? Bu sezonun geleneğine devamlı için nasıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz? Şöyle tabii yani bu geliştirmemiz gereken bir şey, geriye de düşebilirsiniz. Yani 2-1 de olabilir. 2-0 da geriye düşebilirsiniz. 3-1 de düşebilirsiniz. Buradan sonra aynı şekilde oyunu devam ettirmeniz gerekiyor bir kere. Bu yani bir takım için önemli bir şey. Düzeltmemiz gereken şeylerden biri bu. Benzer şeyler yaşadık mı? Yani Lisbon maçı tabii ki ilk yarı rakibimiz bir kere geldi, gol yedik ve ikinci yarıda 2-1 3-1 olunca yine oyundan düştük. Benzer bir senaryoyu yaşadık. Düzeltmemiz gereken bir şey. Çok tecrübeli oyunculara sahibiz aslında saha içerisinde. Yani sadece teknik adamın değil, oyuncuların da oyun içerisindeki müdahaleleri çok önemli, arkadaşlarına yaklaşımları çok önemli, orada tekrar ateşlemek çok önemli. Bugün bunu belki 3-1 sonrası bir ikinci golle bulsaydık belki oyun içerisine biraz girebilirdik ama burada da ben çok fazla aceleci davrandığımızı da düşünüyorum. Yani tamam Barcelona takım baskı yapıyor ama o baskıyı kırmak için her topu uzun oynamamız gerekmiyordu. Bazen çok gereksiz uzun toplar da attık. Yani 1-2-3 pas sonrası savunma arkasına yapılacak koşular bizi skora götürebilirdi. O yüzden oyunu da daha iyi yönetmemiz gerekiyor. Maçı da daha iyi anlamamız, daha iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yani bunu saha içerisinden bahsediyorum. Yani maç öncesi analizi yapıyorsunuz, rakibi anlatıyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz ama bir de saha içerisinde maç yaşanırken oyuncuların oyunu daha iyi anlaması, daha iyi yaşaması gerekiyor. Bunu belli bölümde yaptık ama geriye düşünce bunu iyi yapamadık.
5: Ömer Faruk Bey.
14: Ömer Faruk Özcan. Hocam geçmiş olsun. Mücadele için de tebrik ediyorum. Bu maçı, bu sezon üzerinde maç başı şut ortalamanız yaklaşık 23'tü bu maç öncesinde. Yani Barcelona'ya göre daha fazla. Maç üzerinde de baktığınızda şimdiye kadarki süreçte hem Leao'nun hem de Royce'nin hücum noktasındaki katkısının burada efektif olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü daha fazla pozisyona girmesine rağmen gol yollarında Galatasaray eksik kalabiliyor. Leao ve Sané performansının ne zaman tam istediğiniz seviyede olabileceğini düşünüyorsunuz?
13: Ben oyun içerisinde Leo'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum. Yani böyle çok kötü bir maç oynamadı zaten. Oyun içerisinde gayretliydi, birebirleri oynadı, golde asisti yaptı. Tabii ki savunmaya bu kadar iyi bir takıma karşı oynarken savunmaya da daha çok geldi. Yani baktığımızda pozitif olarak özellikle ilk yarı o savunmadaki görevlerini iyi yaptı. Oyun içerisinde de en iyisini yapmaya çalıştık. Kolay değil tabii ki. Yani o da bir süreçten geçiyor. Ama ben bugünkü performansından dolayı memnunum. Leroy Sané'ye gelince tabii ki 3-1 sonrası oyuna girdi. 3-1 sonrası oyuna girince takımın daha düştüğü bir bölümdü. O yüzden yani onu değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım ama onlara çok güveniyoruz tabii ki. Çok önemli oyuncular. Çok daha iyisini her zaman yapacaklardır. Yapabilecek oyuncular çok daha iyisini de yapacaklar. Takıma katkı vermek için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yani onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum. Çok daha iyisini yapacaklar. Yani ona da %100 inanıyorum.
5: Buyurun. Takvim.com.tr Görkem Ağgündüz. Hocam 3-1'den sonra oyuncu değişikliği haklarınızı genellikle orta sahadan yana kullandınız. Bugün Deniz Gül'e şans vermediniz. Bunun nedenini soracaktım. Teşekkür ederim.
13: Evet. Şöyle tabii yorgunluklar oldu özellikle orta saha oyuncularında. Yani Lemina'nın maç eksiği, Batrakov'u da yani devre arası konuştuğumuzda yorulmaya başladığını bize söylemişti. O yüzden oyunu 3-1'de olunca oraya daha öndeki direnci arttıracak orta sahaya da Leslie'yi aldık Lucas'ın yanına. Yani oradaki savunma direncini biraz daha arttırmamız gerekiyordu çünkü o bölümde rakip çok fazla çok rahat bir şekilde gelmeye başlamıştı. Devamında da yani Barış da zaten altı delisinde arayla oynuyordu. Onu da çok fazla oyun içerisinde riske etmek istemedim. Dördüncü değişikliği öyle yaptık. En sonunda Lucas oyundan çıkınca beşinci değişikliği de Naga ile yaptık. O yüzden Deniz'i bugün oynatamadık ve Osimhen 90 dakika oynamış oldu. Ama Deniz'den de çok memnunum, performansından memnunum. Bize iyi işler yapacak yani Türk futbolu içinde. Eğer onu geliştirebilirsek çok iyi bir santrafor ortaya çıkacak.
5: Son soru arkadaki yeşil beyefendi.
15: Sercan Dal Sözcü. Hocam bugün savunmada iki oyuncunun farklı mevkide, kendi mevkisi olmayan oyuncuların oynadığını gördük. Barış Alper sağ bekte, Jakob ise stoperdeydi. Bu tercihinizin sebebini öğrenebilir miyim? Abdülkerim nasıl ikna ettiniz bu konuda? Bir de Bilşoğlu da stoper bölgesine transfer edilmişti. Bu tercihinizin altında yatan sebebi öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim.
13: Şöyle tabii Jakobs'u birçok maçta oynattık. En son Kasımpaşa maçının sonunu da Jakobs stoper olarak bitirmişti. Hatta attığımız ikinci golde sol kanattan stoper olarak hücuma katılıp o desteği vermişti. Tabii ki Jakobs da bence bugün de çok iyi oynadı. Yani takımın iyilerinden biriydi. Onu söyleyebiliriz. Abdülkerim bizim için önemli, çok değerli. Ama Abdülkerim de çok fazla maç oynayan bir oyuncu. Hem milli takımda maçlar oynadı, geldi burada lig maçını oynadı. Maç maç bu değişiklikleri yapacağız. Ama şunu söylemek gerekiyor. Bazen rakibin oynadığı oyuna göre de bu değişiklikleri yapabiliyoruz. Barış'ın ve İsmail Yakovs'un performansından bugün memnunum. Yani oyun içerisinde iyi işler yaptıklarını düşünüyorum. Diğer oyuncularımız da hepsi bizim oyuncumuz. Yani bu rotasyonları çok fazla yapacağız tabii ki. Oyuncu değiştireceğiz ama Abdülkerim de yani bizim için çok değerli ve önemli bir oyuncu. Bazen onu da dinlendirmek önemli oluyor. Yani bu Abdülkerim için de bazen onu düşündüğümüzden onun gerçekten bu sezona bütün maçlarda oynayan bir oyuncu, ona yaymak için de Abdülkerim'i de ara sıra dinlendirmemiz gerekiyor.
16: Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.
1: Okan Buruk'un sözleri bu şekildeydi ve bu basın toplantısıyla programımızı noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, dakika skor aktarımında sizlerle birlikteydim. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Bugün yine misafirlerimizle beraberiz. Çok şık, çok tecrübeli.
3: Evet. Birbirimizden habersiz aynı giyinmiş.
4: Evet, öyle olmuş valla.
2: Gerçek bir ekipte hocam böyle olur
3: tabii. İki siyah, iki lacivert.
2: Çok değerli konuklarımız var. Sevgili Ertem Şener, sevgili Ersin Düzen ve sevgili Nebil Evren'le birlikteyiz. Çok uzun yıllardır berabersiniz aslında. Çok uzun süredir yolculuklarına birebir şahit olduğunuz insanlar bugün bizlerle beraber. O yolculuktan bazı kesitlerin üzerinde de duracağımızı sanıyorum. Size bırakıyorum hocam sözü, konuşmayı. Buyurun.
3: Tabii hoş geldiniz çocuklar.
4: Hoş bulduk hocam.
3: Rica ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Tabii sizin yaş bizim tabii ilerledikçe sizin ne zaman geldiğinizi, nasıl beraber olduğumuzu, neler yaşadığımızı çok iyi hatırlıyorum ve çok iyi biliyorum. Gelişiminizi de. Onun için gerek Ertem, gerek Ersin, gerek Nebil de birçok hatıramız var. Dolayısıyla herhangi bir soru veya sıralama yapmadan hem sohbet edelim dedim hem de herkes şöyle bilinmedikleri veya görmedikleri, yaşamadıkları şeyi.
5: Perde arkası,
3: perde önü. Neyse. Beraberce bir vakit geçirelim istedim. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
5: Teşekkür ederim.
4: Davetiniz için sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Yani az önce yukarıda beklerken sohbet ediyorduk. Böyle bazı hepimizin kariyerinde unutulmaz kırılma anları, kilometre taşları var. Tam da ben sizin düşündüğünüz gibi şu pencereden düşündüm. Ben çok genç bir muhabirdim. Siz de aslında teknik direktörlük yıllarınızın başlarındaydınız. Ben buna tanıklık etme fırsatı buldum. Siz de benim muhabirlikten daha sonra moderatörlüğe, programcılığa, müdürlüğe vesaire hepsine geçişimi, yaptığım işleri tanıklık etme fırsatını gördünüz, yaşadınız. Ve şimdi biz sizin davetliniz olarak
3: evet
4: buraya geliyoruz.
3: Çok
4: gerçekten
3: güzel bir
4: bizim
3: şey
4: için unutulmaz bir hatıra.
6: Bizim davetlerimizi geri çevirmenizin nedeni bunu güçlemek hocam.
3: güzel.
4: Ben yorumlarda ne gördüm? Biraz yorumlara baktım hocam programların. Hmm. Biri siz şey demiştiniz ya zamanda, ders almam ders veririm demiştiniz. Evet. Hoca da bundan sonra konuk olmaz konuk eder yazmış. Ermanların emrelerin
3: güzel.
4: Konuk olduğu
3: oldu. Demiş. Evet, güzel. Güzel demiş.
4: Evet.
5: Hocam efendim? Hala çok yakışıklısınız.
3: Estağfurullah.
5: Hala böyle yani ayaktasınız. Bu bizim için çok mutluluk verici. Herkes için. Taraflı tarafsız herkes için. Biz soralım mı önce? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Programımız hoş geldiniz.
3: Yaşımı yaşıyorum. Çünkü aile benim için biliyorsun çok önemli. Bir defa ona borçluyum.
4: Evet.
3: Bence. Ondan sonra futbola borçluyum. Ya bunların hepsini Rabbime borçluyum ama sorduğun soruya göre futbola çok şey borçluyum. Beni ayakta tutuyor. Mesela hala çok güzel teklifler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor ve onur ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Genç antrenörlerin revaçta olduğu, gündemde olduğu bir ortamda uluslararası bazı çok güzel teklifler almak veya herhangi bir teklif almak beni çok mutlu ediyor. Zaten söylemiştim hatırlarsan, futbol aklımı emekli etmeyeceğim. Futbol aklım yettiği sürece de bu işi devam ettireceğim diye. Bu beni zinde tutuyor çok şükür. Böyle arkadaşlarım, dostlarım böyle iyiyim Allah'a şükür. Kendimi iyi hissediyorum. Dediğim gibi sizleri de böyle başarılı gördükçe hoşuma gidiyor.
5: Real Sociedad Galatasaray maçı öncesinde
6: hangisi ama?
5: Real Sociedad.
6: San Sebastian'da.
5: San Sebastian.
6: Çünkü benim kısmım çünkü buradaki.
5: Bu benim kısmım çünkü orada hayırlı şeyler de oldu. Hocam evet. Da vesile oldu sağ olsun. Evet. Real Sociedad Galatasaray maçı aslında kötü başladı. Şöyle bir gün önce bizim televizyon programında Star'da, Telegol'de hoca eleştirildi. Ama biraz böyle yani
4: sert mi?
5: Sert eleştirildi. Hocadan hiçbir cevap yok. Herkes diyor ki ya niye hoca cevap vermiyor falan. Ertesi gün biz gittik San Sebastian'a. Biarritz'te antrenman var. Ondan sonra Bana dediler ki ben maçı anlatacağım. Sen biraz uzakta dur istersen dediler. Ben dedim ya benlik bir şey yok. Yani ben programı ben sunmadım dedim. Sonra bir baktım hoca elini

0: selam söyle arkadaşlara dedi. Maçtan sonra konuşalım dedi. Ama böyle kibar dille, kibar dille, tatlı dille söyledi hocam orada.
1: Adanalıyım ben, nezaket sahibiyim. Allah Allah. Tabii ki. Allah Allah.
0: Ama o yolculuk unutulmaz hocam.
1: Evet. Evet.
0: Hocam uçağın sallandığını hatırlıyor musunuz o yolculukta?
1: Ya.
0: Hasan Şaş bayılmıştı galiba, kafasını falan çarptı
1: evet,
0: böyle.
1: Evet, çok korkardı o uçaktan, evet.
0: Arkada Kadir abi, Harun, Erhan hep beraber böyle. Biz dedik ki düşüyoruz, gerçekten düşüyoruz. Herkes panik halinde, hoca döndü.
1: Sakin.
0: Tabii herkes böyle ama herkes çok, hocam çok
1: birkaç kişiydim siz varsınız diye böyle oldu.
0: Hocam çok sıkıntılı
1: birkaç
0: bir yolculuk.
1: Birkaç basın mensubuna.
0: Değil mi? Bir o Dünya Kupası zamanında galiba bir
2: böyle bir 2002'de olmuş.
0: Bir de
1: Çek o, maçına iner.
0: Evet evet. Bir de bu Biarritz'e inerken çok ciddi anlamda. Hatta televizyonlar falan böyle Galatasaray uçağı sıkıntı yaşadı
1: ya
0: diye.
1: O, Turgay abi de vardı rahmetli.
0: Evet
1: Turgay
0: evet, Allah rahmet eylesin.
1: Sabah gazetesinde miydi o zaman?
0: Rahmetli Gökmen abi falan
1: vardı. Şimdi şuradan görüyorum indiğimizi yerden. Neredeyse 8-10 metre kaldı. Artık ineceğiz. Evet. Ve birdenbire tırmanmaya başladı. En kötü zamanmış yani. Dağlar da var ileride. Böyle sıyırarak. Hakikaten sonra pilotla da konuştuk. Ciddi bir tehlike atlattık. Pas geçmesi dolayısıyla. Haklı olarak. Çünkü çok kapalı bir hava vardı. Evet. Görüş alanı neredeyse minimumdaydı. Çok fenaydı ve bir indik ki neredeyse uçak kazası olmuş, ölmüşüz.
0: Hocam canlı yayın araçları vardı. Yani canlı yayın araçları
1: ölmüşüz, gitmişiz yani. Sonra tekrardan dirildik yani.
0: Hocam
1: öyle bir haberler ki böyle bir şey.
0: Ben kısmen hatırlıyorum. Ben bulutların üzerindeydim çünkü.
1: Evet.
0: O uçuşta ben eşimi buldum.
1: Evet.
0: Eşim Gülşen'i buldum. Evet.
1: Evet.
0: Hocam da nesil olmuş sağ olsun. O uçuş. Ben hiç zaten düşman falan filan hiç...
2: Farkında değilsin sen.
0: Farkında değilim.
1: Biz genel olarak herkese hayrımız dokunur.
0: Hocam onunla ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim? Ben hocaya dedim ki o gün, hocam dedim zaten biz 203 numaralı perondayız böyle, oradan uçağa geçeceğiz. Hocam geldi böyle 10 kişi beraber uçağa geçeceğiz. Sen mi anlatacaksın maçı, ben anlatacağım hocam. Uçağa geçerken ben tabii orada tabii o özel anı yaşadıktan sonra hocama dedim ki, hocam dedim ben dedim birini sevdim. Ben dedim nişan yüzüğümü takar mısınız benim dedim böyle. Hoca ne dedi biliyor musunuz? Bunu her yerde anlatırım böyle. Yok dedim hocam bak evleneceğim. Evlenirsen geleceğim dedi. Nişan da takacağım dedi. Nikahta da geleceğim dedi. Gerçekten de sağ olsun hocam bizi yalnız bırakmadı.
1: Allah mesul etsin. Allah daha uzun sürdürsün inşallah.
0: Hatta kızımızın adını da evet. Hocam koydu. Fulya koydu. Fulya Avusturya koydu. Kampındaydınız. Avusturya
1: eşitlemeye çalışıyorum. Fatih ben... koymuyorum. Çok Fatih var. Hani Fulya'yı da... yani yükseltelim çok da olmaz.
0: Ben size mesaj attım. Hocam dedim kızımız dünyaya geldi. İsim babası olur musunuz? Uygun görürsen dedi. Böyle böyle. Yani hatta o sırada basın toplantısı olayı falan vardı. Onu bıraktı hoca. Kızımın adını Fulya koydu. Gerçekten de iyi ki de Fulya olmuş.
1: Vallahi billahi yani son zamanlarda halbuki erkek olsa Fatih olacak. Kız oldu. Fulle oldu.
0: Teşekkür
1: Allah,
0: ederiz hocam.
1: Bu sevginizi, bu muhabbetinizi korusun inşallah. Ona da buradan selamlar olsun, eşlerinize de.
0: Ya hocam evet. Bu çok önemli ama. Siz benim nişanıma geleceğim dediniz, söz verdiniz. Bir kere söyledim, sonra davetiye getirdim. Sevgili Fulya ablamızla, değerli ablamızla çıkıp geldiniz. Orada kalkıp bir konuşma yaptınız. Dünyanın neresinde olursam olayım, nikahınıza da geleceğim dediniz.
1: Evet.
0: Çıktınız, geldiniz. Yani... Bu çok önemli.
1: Bunlar
0: ya. Bu bizler
1: hayatta,
0: için çok çok değerli bir şey.
1: Bunlar
0: hocam.
1: Hayatta bir defa olan şeylerdir. Bugün de ve hayır şeylerdir, sevap şeylerdir. Bunlar olması gereken şeyler. Mümkün olduğu kadar yetişmeye çalışıyorum. Bugün de. Bir ikincisi de söz verdiğim bir şeyi yapmasam ben rahatsız olurum. Özellikle de bu randevularda. O yüzden de otobüsün kalkma saatinde bir dakika bir saniye geçmez. Kim olursa olsun bırakırım. Kendim dahil. Oyuncu dahil ki bırakmışımdır Fiorentina'da da her yer. Randevulara dikkat ederim. Yani bir kişinin 20 kişiyi 30 kişiyi bekletmesinden hoşlanmam. Ha bundan sonra çok zor. Evlilik çok kolay değil. Bizim seneye neredeyse 50 olacak.
2: Maşallah.
1: Dolayısıyla söz verdiğim zaman mümkünse yapmak lazım. Olağanüstü haller hariç. Yalan mı?
2: Doğru doğru hocam kesinlikle öyle. Yani şimdi Ertem'in tabii aile kurmasında vesile olmuşsunuz. Benim de meslek kariyerimde yani burada da sormazsam olmaz hocam. Neden Tamaş?
1: Çok güzel.
2: Sorulabilecek en iyi yer.

0: Ama gitmeyin hocam, hani oldu.
1: Bütün o gece tabii eskiden yani neticede belirli bir baskıya yetişmesi gerekiyordu. Bütün manşetleri değiştirmişti hocam.
2: Evet,
1: yani.
2: Evet.
1: Orada Real Sociedad maçı.
2: Ben ama orada söyleyemedim amcamın oğlu diye. Akrabam diye. Şimdi esasında ben esasında söylemek istediklerim zaten çok açık. Yani takımın esasında o gün iyi oynadığını, takım halinde bir şey yapıldıysa, yapıldığını, hata olduğunu. Sen ısrarla tamaşta tamaş. Çünkü tamaşın hatasından bir gol yedik.
1: İkinci ama dakika. Nihat bir bacak arasıyla geçti. Evet, Kovacevic atmıştı.
2: Soldan bacak arasıyla geçti. Evet. Yani oradan sonra olan, çünkü soldan geçiş var, gidiş var. Başa kimsenin önüne çıkmaması var. Kademe yok. Var oğlu var ama tamaş. Ben de artık ya yeter tamaş. Tamaş. Ondan sonra düşün yani işte ertesi günkü manşetleri değiştiriyor, düşün yani.
1: Tabii maçın önüne geçti tabii sizin, yani o benim yaptığım röportajda evet. Yayını terk etmeniz o esnada.
2: Sonra işte Tamaş bir yanlış yaptı. Amil takıma seçildi. İspanya'ya gitti oynadı. Tabii bunlar
0: iki oldu.
2: Bunlar yanlış.
0: Bir araya bıraktı.
2: Bunlar yanlış. Ya oluyor işte canlı yayınlarda bazen.
1: Hocamın yalnız, şimdi bunu ilk kez belki de söylüyorum. O yayını terk etmesinden sonra futbol medyasında ne kadar çok sevildiğini, burayı tırnak tırnakla beraber söylüyorum, tırnak içinde. Çünkü herkes neticede Fatih Hoca'nın o yayını terk etmesinden sonra benim sizinle ilgili mesela olumsuz bir şeyler söylememi bekledi. Yani çok kolay alışık olduğumuz bir durum değil aslında. Ve ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim. Ve söyledim sadece şuydu. Hocamın mağlup olunan bir maçtan sonraki reaksiyonu, o esnadaki o tepkisi benim için doğaldır. Bundan sonraki süreçte de beraber yayınlarımız olacaktır. Ben bunu son derece normal karşılıyorum diye. Ve nitekim öyle oldu. Gerçekten hani sonrasında...
2: Ya bunlar olur.
1: Olur.
2: Senin de iyi zamanın olmayabilir. Benim de biz neleri tödör ettik. Büyük kulüplerde dikkat edeceğin önemli şey krizdir. Çünkü kriz hiç bitmez. Tamaş biter, başka bir şey başlar. Ne bileyim işte. Bir maç mağlup olursun, o başlar. Bir maç kazanırsın, o biraz yaparken yönetimden bir şey olur. Yani büyük kulüplerde kriz hiç bitmez.
3: Yaşadığınız en büyük kriz neydi peki hocam? Şimdi kriz deyince aklıma geldi.
2: Dolu birçok kriz yaşadık. Mesela bence Albert Riera, Melo büyük bir krizdi. Öyle. Ama oradaki en önemli nokta ne biliyor musun? Antrenman saat 11'de. Hadise saat aşağı yukarı 1'e doğru.
0: Haber alamıyorsunuz.
2: Ertesi gün saat 11'de antrenman. 10.30'da. 24 saat hiçbir yere bir şey çıkmadı.
1: Evet doğru. Çıkmadı evet.
2: Hem de ne kavga ya. Yani. İşte dikiş atılmış falan filan, ortalık kan revan yani. İki, olağanüstü bir kriz. Allah kimsenin başına vermesin. Lisasız. İki insan öldü. Zaten hatırlayın, biz çoktan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırdık. İki tane Juventus maçını terörden
0: evet.
2: Dışarıda oynadık.
1: Dortmund tabii.
2: Zamanında da oynamadık birini. Birini de Dortmund'da oynadık. Ama yani bizim oradaki derdimiz, bizi eleyecekler. Bizi cezayla dışarı atacaklar. Çünkü dosyamız kabarık. Lis olaylı. Evet. Bir de iki insan ölmüş. Ben orada verdiğim beyanatı biliyorsunuz. Keşke bu iki insan ölmeseydi de biz maçı kaybetseydik. İnsan hayatı her şeyden önemlidir diye. Allah'tan oradaki 3-4 tane sağlıklı ve sağduyulu yazar bunları işaret etti. Çünkü orada Türklere eza çektirmeye başladılar. Dükkanları yağmalamaya başladılar. Sadece Türk değil yani. Müslüman kim varsa hepsini. Ben buradan tek gittim. Bunların hiçbiri kolay değil.
0: Otobüsün önüne geçip neler yaptılar hocam? Hatırlasanıza.
2: Tabii.
3: Ben destek olayım size hocam. Ben de muhabir olarak biz de Leeds'e uçmuştuk beraber. Mesela otele girdiğimizde güvenlik görevlileri vardı otelin kapısında, polisler. Hani bir dışarı çıkacağız, yemek yiyelim dedik. Güvenliğinizi biz garanti edemeyiz dedim. Çünkü burada şu anda Galatasaray kafilesinin, basın mensuplarının geldiği biliniyor. Biz güvenliğinizi garanti edemeyiz. Tavsiyemiz otelden dışarı çıkmamanızdır demişlerdi.
2: Ben orada o 40 bin kişinin içinden filmli bir araba tek gittiğimde Murat'la oradan geçtim ikimiz. Evet. Ve işlerinden oradan geçiyoruz. Bunlar krizdi çünkü ben İngiltere'yi iyi bildiğimi ifade ettim. Hep İngiliz antrenörle çalıştım. Çoğu zaman da İngiltere'de buldum. İngiltere futbolunu da iyi bilirim diye söyledim her zaman. O gün orada da söyledim. Nasıl kaybettiğinizi anlayamazsınız. Benim bütün korkum oradandı. 2-0'la gitmemize rağmen. Korkum değil de çekincem diyelim. Onun için ben tek gittim. Bakın bize ceza ver. Yine ceza verdiler biliyorsun. Takımla beraber 80 kişi. Ya takım zaten 50 kişi. Onda yönetimim var 15. Yani zaten sesin soluğun yok. Şimdi buradan o günkü herkese sonsuz teşekkür ederim. Özel timi rica ettim. Verdiler onlar bize. Hep ben bunları oyunculara psikolojik olarak size bir şey olmayacak duygusu için. Bak ben tek gittim. Bunun duygusu için çalıştım. Allah'a şükür orada hiç kolay bir maç oynamadık arkadaşlar. Ve hak ettiğimiz bir şeyi alamayabilirdik. Yani o büyük bir krizdi. Yani bunların ayarına gelmese de bir sürü kriz hep olmuştur. Ne bileyim ekonomik kriz oluyor işte. Mesela bazen oyuncular hocam biz işte çıkmak istemiyoruz antrenmana. Çünkü bize şöyle böyle. Bunları önlemek krizdir. Yakışmaz deyip kefil olmak veyahut işte arada durmak, doğru şeyler söylemek. Büyük kulüpte bitmez kriz. Bizim ülkemizde.
1: Dışarıda peki hocam yani benzer şeyler hiç yaşadınız mı? Yani o az önce son vurguladığınız konuyla ilgili. Çünkü Türkiye'de teknik direktörler sadece saha içine değil aynı zamanda belki bazen başkanın, bazen yöneticinin, bazen başka bir profesyonelin işini de yapmak zorunda kalıyor farklı sebeplerle.
2: Ama bu Ersin ben ve benim gibiler için.
1: Doğru haklısınız.
2: Anlatabildim mi? Normalde teknik adam işine bakar. Parayla pulla biz oralı olduğumuz için tatsızlık olmasın diye uğraşıyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi 3 ayda bir borçsuzluk kağıdı imzalayacaksın. Tüm profesyoneller alacağım yoktur imzalamak zorunda. Niye çıktı bu kural? UEFA'da dosyalar birikti. Herkesin alacak dosyası birikti. En fazla dosya da Türkiye'nindi. En fazla dosya. Şimdi bu profesyoneller diyorum sadece futbolcular değil herkes.
3: Kulüp çalışanları. Tabii. Dahil.
2: Bunlar bazen kötü bir durumda oluyorsunuz. Nasıl olacak yani? Şimdi biz o kulüple olduğumuz için bu kulübümüz için avantaj. Bizim de yani bir şey iyi gitmeyecekse uzaktan bakıp hayır demek veya beni ilgilendirmez demek bizim tavrımız da değil. Tarzımız da değil. Avrupa'da öyle bir şey yok. Nitekim futbol oraya doğru gidiyor. Futbol şuraya gidecek. Şimdi sportif direktörler revaçta dünyada. Hatta gerekirse transfer ediyorlar. Dünyadaki yönetim algısı olmadığı için, hatta mevcudiyeti de olmadığı için, yani sahibi, CEO'su, sportif direktör. O ikisi isterse o antrenörü alır, isterse o futbolcuyu alır, isterse bunu satar. Ama o iki kişi akıl, futbol aklı ona sahibi teslim etmiş.
1: Doğru model bu mu peki sizce?
2: Dünyada aşağı yukarı 40-50 seneye vardı.
1: Yani Türkiye'de uygulanabilir mi?
2: Bence bu gidişat buraya doğru gidecek.
1: Peki Fatih Şimdi Terim burada, böyle bir sportif direktörle çalışır mı?
2: Elbette tabii ki şeyler eğer nedir o?
1: Şartlar.
2: Hayır bütün kurallar konmuşsa sorun yok. İşte Milan, işte Fiorentina, Giancarlo Antonioni, ben başkan.
1: Peki Fatih.
2: Milan, Galliani, Braida, Aria de Braida, ben Berlusconi sahibi başbakan. Panathinaikos, evet. Sportif direktörümüz sahibi. Anlatabildim mi? Yani şimdi orada tabii Türkiye'deki korku anladığım kadarıyla şu. Ya biz kulübümüzü ekonomik olarak iyi etmek için bir yere verirken kulüp değerlerimize, kulüp değerlerine kimse dokunabilir mi? Kulüp değerlerini alacak para var mı? Alacak bir zengin var mı kulüp değerlerini? Asla.
1: Tabii.
2: Ama İşin ekonomisi evet. Eninde sonunda buraya gidecek.
3: Sahada olma tutkunuzu çok iyi biliyoruz hepimiz. Peki bir gün Fatih Terim için sportif direktörlük istediği, gerçekten bu futbol aklı olarak yönetmek istediği bir mevki midir?
2: Ya olabilir.
3: Bence olmalıdır.
2: Olabilir. Ben de onu söylüyorum. Yani ben bir günde diyeceğim ki arkadaşlar ben aktif teknik adamlık hayatımı kestim. Bir gün diyeceğim, bugün diyeceğim, yarın diyeceğim, 3 gün sonra diyeceğim. Diyeceğim, görevleri okuduktan sonra her görev uygundur. Eğer görevler doğruysa ve dağıtılma, görev tanımları. Yoksa
3: göstermelik olursa yani, diyorsanız değil mi hocam?
2: Yani yaptırımı olmayan bir mevkinin bana katacağı bir şey yok.

0: Yani ben hayatım boyunca da hiç apolet derdinde olmadım. Yani Fatih Terim yürü şekliyle devam ediyorum. Şimdi ben olanı soruya göre yaşadığımı anlatıyorum. Ben bunu yaşadım. Orada ne oluyor? Teknik adam sadece antrenör ediyor. Takımını yapıyor. Takımını çıkarıyor. Adamı yedek bırakıyor. Adamı oynatıyor. Antrenmanlarla, ekibiyle bunlarla ilgili. Yani maaş aldı, almadı, verdi, vermedi o birilerinin işi. Zaten ben pek rastlamadım öyle bir şeye. Yani özellikle İtalya'da yok böyle bir şey. İtalya o zaman zaten dünyanın en büyük ligiydi. Panathinaikos'ta da rastlamadım açıkçası şeyde de.
1: Nebil demin size iki tane bir soru sordu. Kriz sorusu. Üçüncü kriz, ben bir tanesini hatırlıyorum, siz unuttunuz galiba.
0: Yok, ben hani sıralama olarak gideyim demedim.
1: Bunu orada hatırlamanız bırak. Lazım ama hocam. Gilberto Silva'nın mobilya mağazası sahibi olduğunu biliyor muydunuz hocam? Biraz böyle olayı farklılaştıralım. 2006 finali Arsenal.
0: Bilmem mi ya?
1: Barcelona.
0: Ben varım commentator'a.
1: Yanımdasınız hocam. Bu arada hoca o maçtan önce fotoğraf, yani İtalyanı, İspanyolu, İngiliz'i herkes hocayla fotoğraf çektiriyor. Ben yani hocayla maç önü konuşamadım. Hoca oturamadı. Konuşamadım. Öyle bir durum. Sonra yani hayır, normalde bunu söylemem zaten. Mobilya mağazası falan, mobilya mağazası
0: şimdi
1: varmış diye söylemem.
0: Şöyle olmadı mı o ya?
1: Efendim?
0: Hatırladım, sen daha iyi bilirsin. Santra'dan devam ediyordu. Evet, sen hocam. Dedin ki hocam bunun babasının mobilyacı olduğunu.
1: Siz kibar söylüyorsunuz hocam, ben söyleyeyim. Gole giderken gole giderken Gilberto Silva diyorum ki babasının mobilya mağazası, kendisinin mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz? Siz böyle yaptınız hocam, bak. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum.
0: Hayır, hocam, yani,
1: bilmiyorum. Ya, bilmiyorum dedi.
0: Ya gole giderken mobilya mağazasına girdik. Anlatabildim mi? Mobilyacı.
1: Bilmiyorum.
0: Yani. Bilmiyorum. Ya ne alakası var bilmiyorum. Yani bilmiyorum, ne alakası
1: hoca
0: var bilmiyorum.
1: Hoca oturtmaya çalışıyor şimdi. Ne alaka mobilya?
0: Şimdi bu arada pozisyonda derinleşiyor mu yani?
1: Ne gol oldu?
0: Pozisyonuna doğru gidiyor. %100 bu da çabuk çabuk.
1: Hayır, ben bir de devamını da getiriyorum. Diyorum ki Gilberto Silva'nın mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz hocam derim. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum dedi. Ben bozuldum ama onu nasıl düzeltebilirim bilmiyorum deyince, ama orada bir hani hocanın bir şeyi var. Bilmiyorum dedi. Yani ne alaka der gibi. Ben diyorum ki Brezilya'da mobilya mağazası varmış. Etobe gol diyorum bu arada. Hoca böyle yaptı. Yani gole mi böyle yapıyor diyorum. Bana mı böyle yapıyor? İki. Hocam bunu söylememde bir mahsur var mı? Sigarayı bırakmışsınız.
0: Evet.
1: Hoca elektronik sigara. Sigara sağlığa zararlıdır. Hoca herkese de söylüyor, sigarayı bırakın. Elektronik sigara var. Ben de o zamanlar yanıyor böyle ucu elektronik sigaranın. Işık yanıyor böyle.
0: Sendeki.
1: Bendeki. Bendeki.
0: Ben hiç elektronik sigara içmedim mi onun için?
1: Bendeki. Yo yo, bendeki.
0: Ben harbi içtim.
1: Hoca diyor ki içmeyin falan böyle. Ben de hocadan habersiz habersiz böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hoca böyle aldı direkt böyle maç sırasında böyle yaptı. Sesin. Sesin dedi. Yani bu da. Yani yine hocalık bir göstergesi orada. Onu da söyleyeyim yani. Onu da altını çizerek belirteyim.
0: Araya gireyim. Sigarayı dediniz madem öyle. Nasıl bıraktığımı anlatayım. Çok enteresan benimki. 2008 Avrupa Üçüncülüğünden döndük. Bir yere gittim. Dönerken bir gribal durumum var. Dediler ki hemen şeyde. Bakırköy'de. Tamam dedim. Kim nöbetçi dedim. Öğlen 2-3 indim. Sabah uçağıyla gelmiştim. Bir hanım dediler. Zaten Eylül'e doğru. Yine hava güzel böyle. Kısa kollu falan var. Yani bir gömlek var üstünde. Girdi hanımefendi. O nöbetçiymiş. Merhaba hocam dedi. Merhaba hanımefendi dedim. İsmini söylemiyorum. Allah bin defa razı olsun. Dedi ki hocam madem geldiniz bir dinleyeyim sizi. Hani ne oluyor? Ne bitiyor? Gömleğinizi çıkarır mısınız? Tabii dedim. Ben gömleği çıkarırken cebimden sigara, çakmak, makas hepsi düştü. Ben yerdeyim. Toplarken doktor hanım dedi ki ya hocam bir ülkeyle başa çıkacak iradeniz var, bununla mı başa çıkarım?
1: Of.
0: Ben daha doğru olmadım şu vasiyette. Ben de böyle aldım bunların hepsini, getirdim masaya koydum. Peki hocam ben de burada bırakıyorum.
1: Ciddi
0: ben.
1: Misiniz hocam ya?
0: Geçti aşağı yukarı 18 sene 19 sene. Bilsem hiç başlamazdım. Bir tane daha ağzıma koymadım. Ondan sonra dünyanın hakikaten en kötü şeyi, yemeğin tadını anlıyorum artık uzun yıllardır. Efendime söyleyeyim.
2: Kokular.
0: Koku müthiş de uyku çok önemli. Uykumun ne olduğunu anlıyorum. Hakikaten 103 yıl yaşamamışız ya. Bundan daha zararlı bir şey yok. Doktor hanım doğru söyledi ya.

0: O mu bizi esir edecek ya? Hemen. Sağlığa zararlıdır. Atın gitsin.
1: Deminki Paris finaliydi. Arsenal, Barcelona.
2: Başka bomba var mı?
1: 2005'te daha büyüğü var. Var var. Esas daha büyüğü var. Ne Gilberto Silva'sı. Karton kahve, ocağa sıcak kahve getirdiler. Şampiyonlar gibi bardaklarıyla var ya hani. O bardaklardan getirdiler. Yine Ersin de finaldeydi. O röportajlardaydı aşağıda, protokolde. Ben de maç sırasında hocaya kahve getirdiler sıcak. Ben de heyecanla kahveyi döktüm. Nereye? Hocanın buraya. Üstüme. Bacaklarının daha arasına sıcaksın. Döktüm.
2: Yandınız hocam ya.
1: Yandı. Luis Garcia saha içerisinde yanıyor. Hoca diyor ki çıkacak diyor. Bekle diyor. Ben hocaya bakıyorum. Abi inanılmaz. Yani bunu herkese anlattım. Herkese hoca yanmadı. Sıcak. Elimi böyle. Hocam size bir şey itiraf edebilir miyim?
0: Ya ben ne yangınlar görmüşüm.
1: Bu ne ki? Hocam, ne ki Allah aşkına. Hocam size bir şey itiraf edeyim mi?
0: Buyur.
1: Siz maç sırası ben... Çünkü kaldı biraz böyle. Ben elim oraya soktum bardağa. İçmediniz Allah'tan sonrasında. Elim yandı, elimi sokamadım aslında yani.
0: Anla işte.
1: O nasıl buraya düşerdi? Nasıl dökülür? Yalnız Fatih hocamızın en güzel şeyi nedir? Böyle araya bırakmak böyle. Evet. Ben ne yangınlar gördüm. Buradan evet, ama istediğini al. Evet. Nereye giderse. Ya bundan denize çok gönder.
0: Ondan çok daha gönder. Ağır yangınlar görmedik
2: hocam,
0: mi? Gördük.
2: Hobiniz var mı hiç hocam?
0: Yok.
2: Hiç yok.
0: Şey vardır benim, asansör.
2: O kadar.
0: Evet. Kalabalık olmasını sevmem. Bir ikincisi... Rahmetlik babamın evinde 7. kattalardı. Asansör
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yeni kanunlara göre her tarafı kapalı, çok ufak. Ben hiç bilmezdim. 7 kat çıkar, 7 kat inerdim.
1: Hocam kedi köpek besler misiniz?
0: Var, köpeğimiz var tabii.
1: Sever misiniz hayvanları?
0: Çok severim. Ben köpekle büyüdüm 6 yaşımdan beri. Sonra uzun yıllar, ama şimdi hem Buse'de var, hem Merve'de var, hem bizde var. Hem yeğenlerde var, var oğlu var.
2: Bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi 2 seneden beridir sizinle özellikle sezon başlarında hani başka bir konuda görüşüyoruz. Çünkü Fiorentina'da olduğunuz süreç içerisinde burada da aynı zamanda bir televizyon programı yapıyordunuz. En son 2022 Dünya Kupası'nda da televizyonda yorum yapınca hatırlarsanız size sormuştum. Evet. Yorum yapmayı ister misiniz? Evet. Beraber bir program 2 evet. sezondur arıyorum ve siz şunu söylediniz bana. Ersin, eğer ben yorum yaparsam benim teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler. Evet. Ben ama çalışmak istiyorum dediniz. Hala aynı duyguyu yaşıyor musunuz?
0: İzah ettim şimdi. Bırakmadım ama bir de şey bırakmak istiyorum. Nedir o? Dijital. Bir miras, dijital.
2: Yok, yanlış anlaşıldım. Teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler diye yok, dediniz ya. Yani onu
0: o gün, o gün için öyle olabilirdi. Bir televizyonda başlamak başka bir şey. YouTube'da kendimden başka bir şey diye onun için.
2: Yani teknik direktör yok, olarak siz devam etmek istiyorsunuz yani.
0: Yok yok, açıyorum. Evet.
3: Hangi teklifleri hocam?
0: Her türlü teklifi açıyorum. Hani artık anlaşılacak bir durum yok çünkü. Evet. Parmağıma gelince, madem çok ısrar ettin, hadi duyun siz de hepiniz. 17 Mayıs günlerden.
1: Allah Allah.
0: Bodrum'dayız.
1: 17 Mayıs.
3: 17 Mayıs, evet.
0: 3 kişi, 4 kişiyiz arkadaşlar. Bir sahilde bir kayayı çekmeye çalışıyoruz. Çabuk çabuk geçiyorum. Öğlen 1 gibi, 12 gibi. Kıpratamıyoruz. O ara bizim su sporlarını yaptıran, yavaş yavaş da Mayıs olduğu için hazırlanıyor ya Bodrum Türkbükü. O geçerken tekneyle, şeyle, bu kayak yaptırdığı tekneyle bir ıslık çaldım. Geldi dedim ki ya şuradan bir ip ver de şuna bağlayalım, şunu çek biraz. Tabii hocam dedi. Ben de iskeleden onun şeyini atladım, teknesini. Aman hocam dedi, siz elinizi dikkat edin dedi. Çünkü gazı veriyor ya. Ben 1-2 unuttum. Üçüncüde bu gazı verirken benim parmak havada.
1: Of.
0: Ya bir denizin üstü bu kadar çabuk kıpkırmızı olamaz. Dedim parmağım koptu.
2: Bu sakinlikte mi hocam?
0: Bu sakinlikte ve yukarı yürümeye başladım. Yukarıya geldim. Çalışan kadın hocam ne oluyor diye buz getir dedim. Buzun içine soktum ve benim hayattaki yeni arkadaşlarımdan biri olan Dursun Buğra'yı aradım. Yani bugün dünyanın en iyi doktorlarından biri. Dedim Dursun böyle bir elini çabuk buzdan çek dedi. Mesela hepimiz öyle biliriz değil mi? Ben de çektim. Islak bir bezi sar hoca dedi. Bu ara arkadaşlarımdan biri geldi. Sudan çıkmış. Dedim bari gidin parmağımı bulun. Hadi aşağı gittiler. Bu ara tabii kendini kötü hisseden kaptan.
1: Ben şimdi bayılacağım zaten.
0: Aynı zamanda oradaki tonozları falan yapıyor. Atlıyor. Diyor ki çatal yok mu? Benim parmak kayanın altına gelmiş. Esasında sıkışmış. Balıklar için güzel bir madde. Kırmızı, sarı yenebilir de olmamış. Derken buldular. Yukarı getirdiler. Onu da bir ıslak bir şeye sarın dedi. Sardık. Bizim oradaki şeye gittik. Sağlık ocağına. Sağlık ocağına da güzel olması için elimden gelen ben de yardım yapmıştım ama kapalı. Kanı durduracağız. Sonra buraya telefon açtık. Uçak yok. Bu tarafa uçak yok. Yani 2'de, 3'te, 4'te, 5'te bir an evvel de vermek istedim. Yüksel Çağlar'ı aradım. Yüksel abi dedim böyle böyle hoca dedi Antalya'dan uçağım kalkıyor geliyor. Allah razı olsun aslan gibi. Geldi biz arkadaşımızın biriyle bindik. Parmağımı cebime koydum. Geliyoruz geldik. Tabii beni karşılayanlar özel uçakların orada Müfit Hoca başta olmak üzere yardımcım işte Lütfü bilmem o bu. Genel sekreter. Ben Mehmet Hoca'ya dedim tut şunu da hani ben kaybederim. Hastaneye gidiyoruz. Pat düştü Mehmet Hoca. Benzem kan tutarmış. Neyse. O ara Mahmut Bey aradı. Özgener. Daha doğrusu Mehmet Ali Aydınlar dedi. Hoca John Hopkins'ten gelen bir mikrocerrahi bir şeyim var. Çok aklımda olsun dedi. Ben de bıraktım orada. Bindim oraya gittim. Baktım hepsi hazır. Dedim hadi arkadaşlar. Baktınız olmadı. Koparın atın dedim. Dinleyendim sonuçta bilmem falan. Bir moral verdik. 2-3 saat sürdü. Bir hafta 30 derecede yattım. Çok şükür.
1: Allah bir daha yaşatmasın.
0: Hiçbir şeyim yok. Yaşatmasın. Ama yani New York uzak tabii. 10 bin kilometre. Dolayısıyla kar biraz daha dolanıyor. Kolu kopmuş olarak gidiyor New York'a bizim haberimiz. Fullalem buze orada. Düşünemedin. Fatih'in kolu koptu. Babamı aradım önce. Rahmet dedim ki baba bu basını biliyorsun dedim. Bilmem mi dedi. Abartır dedim. Tabii ki dedi. Şimdi dedim derler ki yok parmağı koptu yok filan sen sakın. Biliyorum biliyorum aman dedi tamam. Babamı atlattık. Merve'yi aradım. Fulala şey Buse New York. Dedim kızım şimdi abartırlar bir şeyim yok. Zaten bir şeyim olsa tamam babacığım dedi hemen bilet ayırtmış. Bir şey var babamın demiş. Açmaz yoksa. İlk oradaydı o. Ondan sonra Arda oradaydı, o oradaydı. Böyle bir şey yaşadık. Olacağı varmış. 17 Mayıs'ta kupalar da alınıyor, parmaklar da kopuyor. Yani büyük kopuyor.
3: Geçmiş olsun
0: kopuyor.
3: Hocam tekrar. Tamam. Geçmiş olsun evet. Tekrar. Yayınlardan konu açılmışken artık siz de bir yayıncı sayılırsınız hocam.
0: Evet, çok güzel. Size şunun teklif bekleyin.
3: Artık davet sizden evet, bize geldi evet, hocam evet, zaten. Evet. Evet. Bir, kendinizi izliyor musunuz?
0: Evet.
3: 2. Yorumları okuyor musunuz?
0: Evet.
3: 3. Eray'ı buradaki ekibi tırnak içinde espriyle darlayıp ya biz iyi izlendik mi? Kaç izlendik? Abonemiz ne oldu? İşte like'ımız iyi mi? Yani tam YouTube jargonuyla soruyorum. Bunu ne kadar takip ediyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum.
0: Çok fazla takip etmiyorum. Jargonu da çok fazla bilmem. Ben doğru bildiklerimi paylaşıyorum. Çünkü bunun amacı o değildi esasında. Yani ben yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Çünkü bilinmeyen o kadar çok şey var ki. Hatta doğru diye bilinip yanlış olan var. Yanlış diye bilinip doğru olan var. Burada yavaş yavaş onları da anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi mesela ya nasıl bırakıp gidersin diyor adam bana Galatasaray'ı. Ne zaman bırakmışım diyorum. İşte milli takıma gittin diyor. Öyle değil halbuki. Siz biliyorsunuz.
1: Evet.
3: Ben biraz yorumları okudum hocam. Acaba
0: senden alalım.
3: Evet. Hocayla ilgili ne yazıyorlar, ne düşüyor? Az çok tabii tahmin ediyorum ama hani ne gibi talepler var? Sizden talepler evet. Vardır.
0: Olabilir.
3: Ben 4 tane ana başlık gördüm. 1. Galatasaray'a dön hocam. 2. Galatasaray'a başkan ol hocam. Yazılanları söylüyorum. 3. Milli takıma dön hocam. 4. Federasyon başkanı ol hocam. Ben bunları çok gördüm. Birkaç bölümün altındaki yazıları okudum. Ben size ayna olayım. İzleyiciliğinizin aynası olayım.
0: Şimdi Galatasaray hoca ol, Galatasaray başkan ol.
3: Milli takım hoca ol.
0: Oradan başlayayım ben.
3: Tamam hocam.
0: Şimdi orada bir defa ben bu konuda şöyle diyorum hep. Ya biz Galatasaray'ın bir yerindeyiz zaten. orasındayız, burasındayız ama bir yerindeyiz.

0: Çünkü bugün eğer Galatasaray'ı konuşuyorsak, bugün Galatasaray'ı dert ediniyorsak zaten Galatasaray'ın bir yerindeyiz biz. Ancak her fırsatta söylüyorum. Ben Galatasaraylı çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Hakikaten. Ve ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ve orada onlar gibi bir Galatasaraylı olmak için öyle yaşadım ve öyle yaşıyorum ben. Yani Galatasaray'ın bir efsanesi, bir unutulmazı olmak için de çok büyük çabalar sarf ettim. Çok büyük fedakarlıklar yaptım ve bunları çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim ben. Dolayısıyla orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz bir defa bir Okan Hoca var. Bazen her ne kadar ya yeniler içinde onu niye saymıyorsun deseler de bana şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş olduğu için onu onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için bunu sarf etmiyorum. Şimdi bir sürü şampiyon olmuş, daha evvel benim oyuncum olmuş, sonra da meslektaşım olmuş bir hoca var. İki, Galatasaray'a çok büyük hizmetleri bulunan bir Dursun Başkan var. Dolayısıyla ben hayatım boyunca Galatasaray'da hep birlik beraberliği savundum. Her şartta, her durumda birlik beraberliği savundum. Onun için ben bu olaya böyle bakıyorum diyerek noktayı koymak istiyorum.
1: Öbür tarafa gelmeden Galatasaray'la ilgili ilintili bir soru sorabilir miyim hocam? Şimdi sizin yayınlarınızda zaten biliyoruz, yaşadık ama hep şu mesajı veriyorsunuz. Krizler olur, insan düşer ama önemli olan nasıl ayağa kalktı.
0: Doğrudur.
1: İşte 5-0'lık Chelsea maçı bunun çok net örneklerinden biridir. Şimdi Galatasaray'da yakın zamanda işte 5-0'lık bir Süper Kupa mağlubiyeti aldı. Sonra geldi, şampiyon oldu. İşte geçen sene bir 5-1'lik Frankfurt yenilgisinden dönüp son 16'yı oynadı. Şimdi çok yakın zamanda tesadüf programın çekimi de ona denk geldi. Abi 4-0'lık bir Trabzonspor mağlubiyeti aldı. Sizin Okan Buruk'a, futbolculara, yöneticilere, taraftara nasıl bir tavsiyeniz olur? Hep bunu anlatan, bunu dile getiren biri olarak.
0: Ya bunu bir öğreti olarak kabul edecekler. Buradan ders çıkaracaklar. Çünkü bu sene 5. şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Peki rekor olur mu?
1: Olur. Evet. Hem de sizin rekorunuz kırılır.
0: Ne benim ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Peki. Yani ne benim 2000'de kırdığım rekor, ne 2026'da onların kırdığı rekor, onun rekoru bunun rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekorudur. Yine kırarlarsa Galatasaray rekorunu kıracak. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Peki Galatasaray'ın buna, bu gibi şeylere mukavemeti var mıdır? Vardır tabii. Buradan kalkma duyusu var mıdır? Vardır tabii. Neler görmüştür Galatasaray? Dolayısıyla bugünkü kadrosu, daha düne kadar olan liderliği, transferi, ileriye bakış açısı. Bu sene Galatasaray için kaybedilmiş bir şey yok ki.
2: Çok özür dilerim, çok özür dilerim hocam. Çok çok affedersiniz. Böyle bir dönemde ben bir ekleme yapayım. Bu tip dönemlerde sürekli adınızın geçmesine ne diyorsunuz? Galatasaray'daki böyle en ufak böyle bir ayak takılma durumlarında bu Fatih Terim göreve, Okan Buruk istifa. Bu hatta sadece teknik direktörlükle sınırlamayayım. Başkanlık katında bile yani Fatih
0: nasıl
2: Terim başkan
0: anlattım
2: olsun diye.
0: Nasıl baktığımı anlattım. Ben Galatasaray'ın son 50 yıldaki en önemli insanlarından biriyim. Bundan doğal bir şey olamaz.
2: Tabii.
0: Başka bir tarafı tercih etmemişim, başka bir tarafa gitmemişim. Git demişler. Bu gayet doğal. Belki de tarihin en büyük başarılarını elde etmişim. Bu gayet doğal. Ama ben bu tip davranmam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben tam tersi ömrüm boyunca birlik beraberlik için hep çaba sarf ettim. Bakın, hayatım boyunca bir teknik adam çalışırken ben kimseyle konuşmadım. Kabul etmedim, imzalamadım asla. Dolayısıyla benim bazı prensiplerim var. Nasıl bakış açım olduğunu da demin söyledim.
1: Evet.
0: O yüzden aranmam. Çünkü biliyorlar ki sıkıştıkları zaman geldiğimiz için yıllarca her şeyi bırak. Onlar öyle olacaktır. Ama bu onları istemiyorum.

0: sevmiyorlar, onları sevmiyorlar manasında değildir. Artı benim söylediğim gibi çok büyük hizmetler yapanları da unutmamak gerekir. Dolayısıyla buradan kalkmaya da camianın yardım etmesi gerekir. Anlatabildim mi? Yani o yüzden ben bunları konuşmam, hatta cevap dahi vermem yanlış olur. Ama benim bakış açım bu.
1: Şunu bekliyor musunuz hiç? Ama ne olursunuz her zamanki Fatih Terim gibi içten, yürekten, sizin tabirinizde delikanlı gibi böyle hocam, ne olursunuz. Ya beni daha doğrusu aradı mı mesela hiç Okan Hoca veya Hamza Hoca, ya sıkıştıklarında böyle şampiyonluk dönemlerinde bu tip krizlerde bekliyor musunuz böyle bir telefon? Ya mesela Nebil ya da Ersin'e bir sıkıntı olsa televizyonda ben ararım, kardeşim böyle yap şöyle yap diye böyle. Okan Hoca hiç aradı mı? Hocam şu konuda destek olun, şu konuda yardımcı olun. Ne tavsiye edersiniz?
0: Şimdi
1: böyle bir şey oldu mu hiç?
0: Oraya şöyle cevap verir. Bu bir defa gizli bir ilişkiye girer. Bu eve kimlerin geldiğini bilebilir misin?
1: Bilemez. Tabii ki hayır.
0: Benden hiç duydunuz mu?
1: Hayır. Hiçbir zaman.
0: Şimdi ama onlar benim telefonumun 24 saat açık olduğunu bilirler. Ararlar, aramazlar. Ama herkes de bilir 24 saat açık. Geç demem, erken demem, 24 saat açıktır. Yardım için hazırımdır. Benden kim ne istediyse yardım ederim. Konuya dönüyorum. Beni anmaları çok doğal. Bundan daha doğal bir şey yok.
2: Milli takım ve federasyon başkanlığı boyutu.
0: Evet. Şimdi işin o tarafına gelince, milli takımlara, federasyona gelince, şimdi zaten son olaylara yani pek de bir mana verememiştim zaten. Açıkçası ülke olarak bizim düşüneceğimiz, bizim yapmamız gereken bir sürü iş var. Polemikler, bu tip şeylerden artık uzak kalmalıyız. Kimseye bir faydası yok. Biz bakalım bu sahalarımız niye kötü? Biz bakalım bu altyapılar ne oluyor? Biz bakalım niye seyirci yok ya maçta bazı tribünlerde? Öyle mi? Biz bakalım nasıl organizasyon yapıyoruz? Yani bizim bu tarafları düşünmemiz lazım artık. Polemikleri geçelim yani. O ona demiş, bu buna, öteki demiş. Bizim bunları düşünmemiz lazım. O yüzden yani Türkiye'nin önünde yapacağı o kadar çok iş var ki polemiklerden uzak kalmak lazım. Bu işlere yönelmek lazım. Yani demin söylediğim sıralamayı daha da çoğaltarak bir sürü eksiğimiz var, yanlışımız var, yaptığımız doğrumuz var. Kurallarımıza bakalım. Her dakika bir kural değiştirmeyelim. Yeni kurallar koyacaksak ona koyalım. Ne bileyim, başka problemlerimize bak. O kadar çok problemimiz var ki.
1: Ben Fatih Hoca'nın artık daha çok başkanlık makamında Türk futboluna daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum.
0: Yani bunu çok kişi söylüyor.
1: Ben şöyle mesela.
0: Yani söylenenlerin bir kısmı bu.
1: Kimse evet, üzerine alınmasın, yanlış anlaşılmasın buradan da. Kulüp başkanlığı, federasyon başkanlığı. Çünkü siz artık yani çok şeyi geçtiniz bence yani. Çok merdiven çıktınız. Yani artık böyle hani işin bu tarafında çok daha başarılı olacağınızı, daha faydalı olacağınızı düşünüyorum. Yani Bayern Münih'te, Borussia Dortmund'da, Ajax'ta, Barcelona'da olduğu gibi hani bir Johan Cruyff modeli gibi, Allah uzun ömürler versin, Rummenigge modeli gibi, yani artık Fatih Terim sanki başkan olsa daha mı iyi olur?
0: Arkadaşlar, ben basın mensubu olmadığım için bazı şeylere sizin gibi cevap veremiyorum.
3: Doğru aslında.
0: Siz bunları söyleme hakkına sahipsiniz. Ama ben değilim. Yani nezaketim gereği ve hayatım boyuncaki bu saygım gereği ben buna cevap, yoksa verecek çok cevabım var. Yani bu söylediğinizi günün birçok saati bana her görenin söylediği var. Bir de öyle düşünün. Uçağa giriyorum böyle. Restorana gidiyorum böyle. Hem de önemli insanlar. Şimdi dolayısıyla sizin bir sorma hakkınız var. Çünkü kardeşim biz bu ülkenin basınıyız. Yazılı veya görsel. Ne oluyor, ne bitiyor, neden böyle olmuyor? Bu tamam. Ama benim durup dururken böyle bir şey söylemem çok yanlış anlaşılır.
1: Ben şöyle tamamlayabilir miyim? Fatih Hoca 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bu bir ilk. UEFA kupasını aldı. Milli takımdaki başarılar. Şimdi Fatih Hoca Galatasaray'ı ya da herhangi bir takımı, Milan'ı, Juventus'u şampiyon yapsa benim için artık haber değil. Fatih Hoca'dan benim şu anda bekleyeceğim şey ya milli takım için Avrupa şampiyonluğu, ya Dünya Kupası şampiyonluğu, ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Bu üçünden biri. Ben ancak buna tırnak içerisinde şaşırırım ama hoşuma giderek şaşırırım. Benim, biz Fatih Hoca'yı sağ kenarında gördük. Biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Nasıl başarılı olduğunu biliyoruz. Burası tartışılmaz hiçbir zaman. Ben hocanın nasıl başkanlık yapacağını düşünüyorum.
0: Aşağı yukarı futbol direktörüyken de gördünüz. O dönemler de gördünüz neler yaptığımızı.
2: Yetkileri çok genişti o zaman.
0: Evet. Yetkilerim çok genişti ya. Başkanımız Yıldırım Demirören'le çok güzel anlaşmıştık.
1: Çünkü siz bundan çok özür dilerim Ersin. 15 sene önce milli takım teknik direktörüyken bir cümle kullandınız. O hala benim kulağımda ve her yerde de gittiğim üniversitelerde, panellerde anlatıyorum. Fatih Hoca bunu söylemişti diye. Ne zaman ilkokulların penceresinden futbol topunu attığımızda bu bir disiplin cezası olmazsa bizim futbolumuz o zaman gelişecek. Basketbolumuz o zaman gelişecek. Hocam biz lisede nasıl büyüdük? Disiplin cezası alıyorduk.
0: Evet.
1: Biz ortaokulda top oynuyoruz diye okul bahçesinde annemizi babamızı çağırıyorlardı okula. Ama sizin bu cümleniz
0: spor başarılarının burs aldığı dünyada birçok yer var. Bize de topu kesme ve ceza var. Şimdi o gün de dalmışız biz okullara sokmak için. Sporu ve futbolu. Bugün de mesela voleybol takımımızın şampiyonunda diyoruz ki muhteşem bir yayılım oldu Türkiye'ye. Şimdi benim torunum da mesela voleybol antrenmanına gidiyor gibi. Şimdi futbol tabii çok büyük rakamlı bir talep gören bir oyun. Yani ne voleybola ne baskete bir şeye benzemez. Ama bunu sokamadık mesela
1: hocam,
0: hala
1: siz,
0: okuldan içeri.
1: Siz sıfırdan başlayacağız dediniz. O gün hiç unutmuyorum.
0: Evet.
1: İlk işimizde okulların, sınıfların penceresinden topu içeri sokacağız dediniz. Herkes bir kaldı böyle.
0: Şimdiki
1: altyapı bu dediniz.
0: Milli Eğitim Bakanımız da bu şeyin açılışında kapalı salon. Hı-hı. Basket. Fatih Hoca'yı da unutmayalım be de. Beraberce divanın oradaki liseyi açtık. Futbol lisesi. Ama tabii devam etmesi lazım bunu. Ben hep şöyle gittim. Ülke kaç milyon? 67 kişi vardır burada. Ülke 70 milyon. 70 kişi vardır diye çıktık yola. O dönemde.
2: Evet, evet,
0: 313 kişi yazdık. Evet. İşte o günlerinden Düştülerine, Tugaylarından Ergünlerine. Aklınız Abdullah'la. Abdullah'ı ben Ümit Milli Takımı'ndan attım.
2: Evet.
0: Amatör. Beyoğlu Yeni Çarşı'da oynarken. Tarihte yok. Amatörden Ümit Milli Takım. Olimpik Milli Takım yok. Oradan çıktı. Sonra Milli Takım. Şimdi gezince var. Değil mi? Arayınca, araştırınca 86 milyon da olmaz mı ya? Eski 2. lige biz PTT Ligi diyoruz.
2: Evet.
0: Sonrası 2. lig, 3. lig bal. Peki ben de iddia ediyorum 2'de, 3'te balda hiçbir oyuncu yok mu?
1: Olmaz mı?
0: Mesela çok şey gidiyorum ben basit. Ama kimsenin baktığı yok demek. Ya çıkmaz mı ya? İşte çıktı Kerem. Çıktı Barış. Biri üçten, biri ikiden.
1: Onların çok eleştirilmesine ne diyorsunuz?
0: Ya eleştirilecekler. O şey de alacaklar. Ne bileyim.
1: Biraz haksızlık olmuyor mu?
0: Büyük taltifler de alacaklar. Eleştirecek. Tabii ki canım. Yani ağır eleştirilere oldu bitti karşıyım. Yani belki bir yanlış oynamada, bir efendime söyleyeyim kötü oynamada olabilir. İyi değildin şuydu buydu ama ağır küfür, o bu hakaretlere tabii ki karşıyım. Olur mu öyle şey? Herkes için karşıyım. Çok ağır oluyor bazen. Değil mi?
3: Hocam şimdi bir belki de hatta iki jenerasyonu Galatasaraylı yaptığınız ve aynı zamanda milli takımda da başarılar elde ettiğiniz bir süreçte Fatih Terim şöyle bir geçmiş kariyerine baktığında keşke şu da olsaydı dediğiniz var mı? Keşke şunu da yapabilseydim dediğiniz.
0: Ya pek keşkesi olan bir adam değilim ama keşkesi olmayan da yoktur. İlla yine belki ona keşke demez de başka bir gözden bakar. Ama bakar illa. O an için doğru gelen her şeyi yaptığımızdan eminim ama gittikten sonra keşke demek de bir şey yapmıyor.
3: Ya da hayal ettiğiniz belki.
0: Ya hayaller bitmemeli ya. Hayaller bittiği zaman sen bitersin. Hayaller bitmemeli.
2: Bu soruyu biraz geliştirerek. Pardon bitti.
0: Estağfurullah bitti bitti.
2: Pardon. İki maç hakkınız var hocam. Birini çok mutlu olduğunuz ve büyük haz duyduğunuz için tekrar yaşama hakkı tanıyoruz size. Birini de çok üzüldüğünüz ve bir şeyleri değiştirme şansınız olduğu için tanıyoruz. Bu iki maç ne olurdu?
0: Çok zor bu ya. Bu kadar maçın içinde
2: evet,
0: birdenbire.
3: İkinciyi ben tahmin ediyorum
2: hocam,
3: ama.
2: Hocam size de kolay sormayalım ama değil mi?
0: Doğru. Yani belki Real Madrid'in İkinci yarısını
2: 3-0'ın revanşı 3-2.
0: Evet.
2: Onu diyorsunuz değil mi?

0: Yani yendiğimiz maçın
1: 5'e gitme ihtimali olan.
0: En üzüldüğümü söyleyeyim. Beraberliğe de gidiyoruz.
1: Bilbao mu?
0: Bilbao maç.
2: Evet.
1: Okan Buruk'un en son çamurların içinde büyük üzüntüyle.
0: Şey ya, Burak atamadı.
1: Burak atamadı. Ya. Okan Buruk'un öyle.
0: Bülent Hoca esas var ya, 2 metre girip çamurun içinde düştü. Böyle atladı.
1: Peki, ben size çok yarım kalacak, çok özür dilerim. Hazzı tekrar yaşamak için o maçı bir daha yaşamak isterim diyeceğiniz maç.
0: O maç işte Real Madrid.
1: Hazzı mı? Öyle mi?
0: Evet. Ha. İkinci yarıdaki haz.
1: Özür dilerim.
0: O futbol, o sonuç.
1: Tamam.
0: Yani.
2: 4 oluyordu aslında.
1: Yok, 4-5'e değil.
0: Oldu da.
1: Statta 5-5-5 diye bağırılıyordu. Pardon, ben yanlış yaptım.
2: Hocam.
1: Teşekkür ederim.
2: Şeyde peki, milli takımda hocam?
0: Milli takımda ben Almanya'ya çok
2: değil
0: üzüldüm.
2: Mi? Evet.
0: Almanya.
2: Tabii. En iyi oynadığımız maçta
0: eksik oynadığımız diye düşünüldüğü etraftan. O maç bizim en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Tabii hayat böyle bir şey. Sen son dakikalığı atarsan son dakikalarda yiyebilirsin. Filip buna da evet, dikkat etmek lazım. Orada onu söyledim geçenlerde, bu yine soruldu. Antrenman bitti. Maçtan önceki son idman, sahadaki resmi official idman. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım bir şey değil. Oturtturdum hepsini. Ben de topun üstüne oturdum. Yapmamız gerekeni, olması gerekeni. Çok duygulanmıştım orada. Onlar da aldılar bunu hiç. Mesela rahatsızlık duymadılar. Ya hocam terledik, soğuyoruz da denmedi. Genelde bu işareti verirler. Ve ertesi günde müthiş bir oyun oynadık. Yani. Müthiş. Hiç unutmuyorum. Maç bitti, o tarafa doğru yöneldim. Onlar da bana doğru görüyor. Hepsi birden bütün kulübe alkışlayarak bizi.
2: Biz o zaman Güntekin, ben, Rıdvan Hoca birlikte yayın yapıyoruz. NTV'deyiz. Biz golleri izleyemedik Güntekin'le.
0: Niye?
2: Yani güya Avrupa Şampiyonası'nı takip ediyoruz ama
1: hiç maçtan golü göremediniz değil mi?
2: Evet. 5 dakika önce, çünkü stadın dışında yayın yapıyoruz biz.
0: Ha.
2: Erken çıkmak zorundayız. Ne Arda'nın golünü gördük. Arda? Ne biz İsviçre maçında.
0: Ha, ha.
2: Ondan sonra Nihat'ın golünü göremedik. Hırvat'a en sonunda artık inat ettik hocam. Dedik ya ne olursa olsun biz bunu mutlaka bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hırvatistan maçını da göremedik biz. Semih'in attığı golü de göremedik.
0: Keşke.
2: Hepimiz koşturuyoruz dışarıya.
1: İşte
0: keşke dışarı çıksaydınız.
1: Evet. Lam atacağına biz atacakmışız demek ki.
0: Sen Gültekin, Rıdvan.
2: Evet.
0: Ben bu işliği bir düşünüyorum.
2: Sorumuzu biz izliyormuşum.
0: Hiç gelmemişsiniz, hep kazanmışız.
1: Evet.
2: Erken çıktık hep. Hep golleri göremedik.
0: Erken çıktık da atacağız.
2: Evet. Doğru.
1: Metin Hoca'nın kart hikayesi gibi oldu bu.
0: Evet.
1: Akreditasyon kartı,
0: evet,
1: değil mi hocam?
0: Evet.
3: Hocam yine duygusal ve bir o kadar da beni çok mutlu eden, çok gururlandıran bir maç. 98-99 Galatasaray, Rosenborg, Atletik Bilbao, Juventus. Çok kritik bir sene. Ve ben Juventus-Rosenborg maçını anlatıyorum. 5 beraberlikle gruptan çıktıkları dönem.
0: Ya.
3: Siz Bilbao'da Atletik Bilbao'yla San Mames'te oynuyorsunuz.
0: Bir galibiyetten çıktılar 5 beraber.
3: Hocam ben maçı anlatıyorum Torino'da. Dönüşümlü veriyoruz Star'dan. Galatasaray maçı, bir de benim anlattığım maça daha çok dönüldü. Ben Juventus maçını anlatıyorum. Juventus-Rosenborg'la oynuyor. Hocam maç 88-89. Lippi'nin elinde radyo. Del Piero'nun elinde radyo. Dev ekrana maçı verdiler. Dell Alpi'de, Alpler'in eteğinde o muazzam stat. Bütün stat ölüm sessizliğinde maçın bitmesini bekliyor. Hangi maçın? Galatasaray'ın. Sizi getiriyor ekrana televizyon. Bir böyle statta böyle bir şey, hani bitsin.
0: Uğultu.
3: Uğultu acayip. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Juventus'un Juventus olduğu zaman işte
0: tabii
3: Zidane'lar, Trezeguet'ler falan.
0: Tabii.
3: Hocam maç bitti. Maç son düdük çaldı. Gol sesi gibi yıkıldı ortalık. İtalyan meslektaşımız bana böyle kenardan böyle hareketler falan. O adamlar sanki Galatasaray'la maç yapıyor. Hocam bu çok gerçekten herkes tarafından bilinmesi gereken bir şey işte. Ve o zaman daha UEFA Kupası falan yok. Galatasaray, Atletik Bilbao elimizden kaçırıyoruz. Yensek değil mi hocam? Çıkacağız.
1: Evet.
0: Berabere kalsa.
3: Berabere kalsa. Tabii. İnanılmaz bir şeydi yani.
2: Taksim'de bekliyoruz.
0: 44'te yedik golü. 45'te yedik. Evet.
3: Juventus'un.
0: Sen yapmaya hazırladın, gelmezdim.
2: Sizi değil hocam. Bütün Galatasaraylılar çıkacaklar sokaklara.
0: Yayıncı kuruluş siz değil miydiniz?
2: Efendim?
0: Yayıncı kuruluş kimdi?
2: Biziz. Star. Ben Star. Taksim'de bekliyorum. Maç, yani Galatasaray kazandığı ya da berabere kaldığı takdirde yayınlara başlayacağız. Evet. Herkes
0: Taksim'e gelmez.
2: Onun coşkusunu yaşayacak.
0: Hocam Taksim'e biz şampiyon.

0: Ondan sonra geliyoruz. Hocam, Avrupa şampiyon olunca.
1: Amorosolar, Tudorlar, Del Piero'lar.
0: Ya ne diyor Zidane'lar ya? Ne diyorsan müthiş bir takım.
1: Rezegeler, Peruziler.
0: Ya burada
1: inanılmaz. Edward Davis'ler.
0: Maçtan bir gün önce akşamüstü bize haber geldi. Yemeğe gidiyoruz. Kamptayız. Akşam saat 7:30. Haber gelince arkadaşlar bir dakika dedik. UEFA'dan gelen habere göre yarın maçı oynayamıyoruz. Herkes evine gider.
2: Evet.
0: Hani gazozu açarsın fıs eder ya.
2: Evet.
0: Herkes fıs oldu. O gün devam etse çok formdayız ve perme perişan ederiz. Herkes. Ve o gün hocam, oradan sonra 22 bin polis, kimse bağırmayacak. Herkes bastırılmış. Psikolojik olarak bilmem ne olmuş. Buna rağmen berabere kaldık. Ama şeyde Bilbao'da o beraberliği almalıydı.
1: Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Bilbao'daki her görüntüyü unutun. Bunu siz yaşamadınız, ben orada yaşadım. O Torino'daki, Delle Alpi'deki o atmosferi yaşayan bilir. Orhan Ayhan hocamız, o da radyoda anlatıyordu. Oradaki hocam o atmosferi anlatamam. Dev ekranda siz veriliyorsunuz, Galatasaray maçı veriliyor, maç bitmiş. Üstlerinde böyle işte acayip bir yük, kenarda bekliyorlar. Lippi maçın sonucunu bekliyor yani. Donmuşlar kenarda böyle.
0: Çünkü gol atsak biz gidiyoruz.
1: Tabii son düdükte hocam.
0: Biz de o ara sıkıştırıyoruz. Burak'ın kaçırdığı golü gördünüz değil mi? Yani. Kafayla hep beraber de çamura doğru gittik zaten.
3: O son biz yedek kulübesi.
0: Efendim?
3: Yedek kulübesi herkes kafayı vuruyor.
1: Evet. Hocam o bile bir gururdu biliyor musunuz? O tabii. Mesela bizim yaşadığımız o hale düşürmek.
0: O eski bizim önemli. Hallerimiz.
1: Evet.
0: Eski. Değil mi? O eski bizim hallerimiz.
1: Ve Juventus yaşadı bunu.
0: Yani biz yenilmedik Juventus'a. Ne orada ne burada. Rosenborg'a orada aynı skorla, burada aynı skorla yendik. Ondan sonra Atletico Bilbao'ya yendik. Orada beraberlik bize yetiyordu avantaj olarak. Statü. Bir de iki, bizim zamanımızda iki takım çıkmıyor. Tek çıkıyor.
1: Tek takım. Tabii, tek
0: iki takımda. İki çıkıyor. Evet. En iyi iki ikincilerde de üçüncü olduk. Avantajımız da fena olmamasına rağmen.
3: Hocam o zamanlar şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bir altı oynanıyor. Sonra ilk iki tekrar yoluna devam ederken yine bir altılı oynanıyor. Aslında maç trafiğine bakıldığında şu anki statüye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde 8 tane maç oynuyorsunuz.
0: Öbür yani tarafta, telafi edilebilir.
3: Telafi edilebilir bir durum var yani.
0: Tabii.
3: Mesela o dönemki Şampiyonlar Ligi, bu dönemki Şampiyonlar Ligi ve bu maç trafiğiyle ilgili olarak düşünceniz nedir? Bence, o mu iyiydi, bu mu iyiydi daha iyi, burada mı oynamayı?
0: Kesinlikle bu daha iyi. Değişik takımlarla oynuyorsun, değişik yerlerde. Ve her an tekrardan kotarma şansın var. Maç sayısı fazla olduğu için, her türlü takımla da oynadığın için, onlar da birbirleriyle oynadığı için bu sana bir avantaj temin etmiyor belki ama şansını devam ettiriyor.
3: Son maça kadar sürüyor.
0: Burada bir tane kendi sahanda yenilip bir de rakip sahada yenildin mi neredeyse
3: tabii.
0: Çıkma ihtimali yok. Tek takım çıkıyor evet. Çünkü.
3: Son yani. Maçta bir de sıranı belirleyebiliyorsun aynı zamanda. Tabii. Rakibini bile belirleyebiliyorsun yani.
0: Evet.
4: Şuna da neden oldu galiba hocam. Zaten gol sayısında ciddi bir artış var bu yeni formatta. Hı-hı. Şimdi grupta beraberliklerle bir yere taşıyabiliyordunuz iddianızı. Ama burada bir bilinmez olduğu için. Tabii. Yani 8 maçın sonunda nerede olacağınızı kestiremiyorsunuz. Galibiyet sayısı, galibiyeti oynayan takımların sayısı arttı. Bu da golle yansıdı.
0: Juventus'un 8 puan yapma sebebi 5 beraberlik 1 galibiyet.
3: Evet. Evet.
0: O çıkıyor, ben çıkamıyorum. 8-8'den çıkamıyoruz. Evet. O zamanlar 8 puan falan çok hayal değildi. İyi hatırlayalım. O yüzden bu formatta gol de arttı.
3: Evet, gol arttı.
0: Gol de arttı.
3: Beraberlik hesabı yapmıyor takımlar artık. Hayır. Ben çıkayım kazanayım 3 puanımı alayım sonra ne olacak belli olmaz diye.
0: O beraberlik hesapları biraz daha geçince hani birkaç galibiyetten sonra.
3: Şimdi mesela işte kendini zor belki hani kötü başlıyor lige. Sonrasında kendini 24'ün içerisine zor atıyor ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliyor. Paris ya da birinci Liverpool bir anda elenebiliyor. Paris Saint Germain kez aynı şekilde. Tabii.
4: Son maçta 22. Ya. Olup Şampiyonlar Ligi'ni.
3: Şu anda size göre en iyi, en çok beğendiğiniz takım hangisi hocam? Avrupa'da.
0: Şu anda Barcelona iyi gidiyor. Ondan sonra Real Madrid zaten. İtalyan takımlarında bir hafif iniş görüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Evet. Arsenal her şeye rağmen mağlup ligde ama iyi bir takım. Bayern hiç istifini bozmadan diyelim aynı şekilde devam ediyor. Hollanda'da biraz Ajax ve diğer ekiplerde bir düşüş var. Paris Saint-Germain zaten şampiyon ve koruduğu gibi 1-2 de takviye yaptı. Belçika'dan bir şey yok. İngiltere'den 5-6 takım var ama yani hepsi de bence söz sahibi olabilecek. Yani Aston Villa dahil. İspanya, Atletico Madrid, oranın gediklisi.
3: Son derbiyi de kazandılar.
0: Evet, biliyorum. Şeyi yendiler, Real Madrid'i. Ben mesela çok hoşuma giden bir şey nedir biliyor musun? Hep söylediğim, burada hep bulunalım. Trabzon, yani oradan enteresan şeyler yapabilir. Beşiktaş, Trabzon, UEFA ve konferansta ben oradan da bir şeyler bekliyorum açıkçası.
3: Bir şeyden kastınız ne hocam? Yani bunu
0: yani iyi bir gidişat bekliyorum. Yukarılara doğru tırmanma bekliyorum. Avrupa'da başarılı olabilirler. Onu gösterdiler demek istiyorum.
3: Yok şeyde yani bir yarı final beklentiniz, bir kupa beklentiniz mi?
0: Var tabii ya. Var. Benim her zaman
3: gelir mi Türkiye'ye sizden sonra?
0: Niye gelmesin ya? Niye gelmesin?
1: İnşallah.
0: Gelmeli zaten. Gelmeli zaten. Gelmeli. Yani bugün orada ben güzel işler olacağını düşünüyorum. Yani bana elemeler iyi sinyaller verdi. Değil mi? Beşiktaş'ın, evet, Fenerbahçe'nin. Evet. İyi sinyaller.
4: Marsilya'yı da yenerek başladı. Çok da iyi oynayarak.
0: Onu diyor, onu evet, diyorum işte. Aynen. Beşiktaş'ın da Marsilya'sı. Hem Beşiktaş hem Fener gayet.
4: Evet.
0: Ve oradaki çok kadrodan da iyi kadrolar.
1: Hocam Beşiktaş Marsilya'yı yendi. Şöyle bir şey var. Siz sevmezsiniz böyle. Onun için sizden bir cevap rica ediyorum. Marsilya eski Marsilya değil. O bu bilmem ne değil. Şu değil. Yani galibiyetleri küçümseme gibi bir... Ya, hastalığımız var bizim.
0: Yani bir sonraki ön alma hastalığımız devam ediyor. Marsilya bayağı da Marsilya. Marsilya eski Marsilya olmuyor ama galibiyet yeni galibiyet. Ha, oraya bakalım.
1: Güzel.
0: Dolayısıyla çok da iyi oynadı Beşiktaş. %100 hak etti. Daha da fazla olabilirdi. Ya ne zaman biz bu raddeye geldik onu anlamadım ben. Avrupalılar eski halinde değil de biz çok Allah aşkına ya. Yani yıllarca... Yendiler bizi ya. Bırakın her türlü yenelim ya. Eskisi yenisi filanı yok. Bir ikincisi de emeğe saygı duyalım.
1: Tabii.
0: Hocanın, o çocukların, yönetimin, işte başkanının, taraftarının emeğine, sevincine de ket vurmayalım Allah aşkına. Sevinçlerini de yaşamalarını sağlayalım. Biz mi söyledik kendilerine bu takımla çıksınlar? Beşiktaş onları öyle yaptı. Yani baskıladı.
1: O duruma getirdi.
0: Tabii ki. Yani bir de Marsilya çok iyi bir takım zaten. Bir tane oyuncu gitmeyle iki tane oyuncu gitmeyle bir şey olmaz. Hani bunlar artık bahsedilmiyor. Kendi takımlarımızı, kendi insanlarımızı kötülemeyelim. Galibiyette, mağlubiyette nasıl acı davranıyorsak galibiyette de biraz bonkör davranalım ya. Biraz sevgide de biraz beğenide de bonkör davranalım Allah aşkına ya. Yapılan güzel şeylerde de bunlar bizim evladımız, bunlarla övünüyoruz diyeceğimiz yerine ya işte o da iyi durumda değil, çok kötüydü veya öteki de eski hali yok deyip başarıları, emekleri, galibiyetleri de küçümsememek lazım. Kendi insanımıza da biraz bonkör olalım Allah aşkına.
1: İsmail Hoca'ya da böyle bir haksızlık yapılmıyor mu bu konuda? Yani İsmail Kartal Hoca'ya da. Yani o da sizin meslektaşınız.
0: Ben bunu sonucu zaten yani, genel olarak söylüyorum. İsmail veya Okan veya bir başkası değil. Genel olarak zaten fikrim benim bu. Ben kimseye bir şey yapılsın istemem. Kimsenin onuruyla oynansın istemem. Kimsenin gururuyla oynansın istemem. Kimsenin kariyeriyle oynansın istemem ki. Rakibim de olsa. Bu konuda rakibim yok. Herkes benden. Yani Alas Maltemen'in de bir mağrurluğu var, bir kibarlığı var, bir şekli şemali var ya. Ben birleşme ne kadar makulsa, mantıklıysa ayrılma da öyle olmalı. Piontek, ilk maçımız Piontek değil mi? Benim.
1: Evet.
0: Daha doğrusu beraber çalışacağız. Neydi o maç? O fikstürde olan bir şey değildi. Danimarka Futbol Federasyonu bizden rica etti. Sepp'in veda maçını adam Türk milli takımında oynadı ve hediyelerle tebrik ederek yolcu etti. Bu çok zor mu ya? İşte yeni geldim ben Fiorentina'dan. En azı benim 25 sene. 50 sene unutmadığı var, 60 sene unutmadığı var. 200 küsür kişi, erkek kadın. Hepsine tek tek sahneye çağırdı. Bunları niye anlatıyorum? Ya insan kıymeti bilelim ya. Beğenmiyorsak da Onu da kibarca yapalım yani mümkünse.
1: Tabii.
0: Tabii ki hepimizin hataları var. Bazen

0: hepimiz yükseliyoruz. Kaba oluyoruz işte, sinirleniyoruz ama genel olarak bu nedir ya? Kazanırsın eski. Esas bombalar şey değil miydi ya? Biz fixture çektiğimiz zaman Real Madrid çöpü sıralanıyor. Diyor ki Real eski Real değil.
1: Evet.
0: Haydi bakalım. Real'in eskisini bana bir anlatsın Allah aşkına. Real eski
2: hangi,
0: Real
2: hangi
0: değil.
2: Eski
0: Real? Ya Real eski olsa ne olur yani? Eski Real olmasa ne olur? Real Madrid bu ya.

0: edilmediğini düşünüyorum. Sizin kazandığınız kupalar, şampiyonluklar, başarılar daha çok liderliğiniz üzerinden, işte kriz yönetiminiz üzerinden, iletişiminiz üzerinden, kurduğunuz ilişkiler üzerinden anlatıldı ama sahanın içinde verdiğiniz kararlar üzerinden pek anlatılmadı.
1: Doğrudur, olabilir.
0: Ben öyle düşünüyorum.
1: Olabilir, olabilir. İyi bir nokta.
0: Hatta geçen Emre Özcan, Erman Yaşar ve Milli Eğitim programında biraz o UEFA Kupası serüvenine girdiniz.
1: Bana ona ait bir soru sordular.
0: Üçlüden dörtlüye dönüş üzerinden. Ama orada bence çok önemli bir detay var. Chelsea'ye yenildikten sonra Hertha Berlin, Milan, hatta iki Bologna maçında da siz aslında Ahmet Yıldırım'ı stoper oynatıp üç stoperle, yani çok uzun süre planladığınız bir şeyden kısa bir süreliğine vazgeçip tekrar planınıza geri dönmek. Bir geçiş süreci yaşadınız.
1: Evet. Çünkü 5 gollü mağlubiyetin bizde yarattığı hasarı Avrupa'da onarmak istedim. Bunu da ancak söyleyip de işaret ederseniz tekrar yarayı kanatmış olursunuz. Onun için kaydırarak veyahut da pozisyon değiştirerek yapmayı düşündüm. Ahmet bu konuda hem bek hem stoper oynadığı için onu da öyle kullandım. Artı orta sahada gerektiği zaman içeri dışarı çıkararak. Evet. Ve işimize de iyi yaradı. Çünkü analizde şöyle bir durumumuz var. O gün Taferel yoktu. Popescu bizi çıkartıyor. Defansın lideri olduğu için onu söylüyorum. Ve biz şöyle duruyoruz. Unutmayalım, çabuk adamlardan geçiş hücumu yemedik.
0: Flo'dan
1: yedik. Hatırlıyorum. Anlayın durumumuzu. Şimdi eğer bir defans top rakipteyken ve rakibe hiçbir baskı yokken tek hatta durursa, bence bunun adı aciz ofsaytıdır. Ben oyuncularıma onu söylerim. Yani atsın, elimizi kaldıralım, ofsayt olsun. Böyle bir şey olmaz. Hele uluslararası seviyede hiç olmaz. Bir sıfırdan sonraki halimiz buydu. Yani adam uzun atabilir, ara topu atabilir, ikiye bir yapabilir, pas arası yapabilir. Çünkü hiçbir baskı yok.
2: Evet.
1: Şeyi söylüyorum, Chelsea'li orta saha veya defans oyuncusu. Ama biz buna rağmen tek hatta duruyoruz. Geriden her gelen bizle karşı karşıya. Şimdi o gün böyle bir hata yaptık ve bunu tabii analizde anlattığımız için daha da fazla üstüne gitmek istemedim. O yüzden biraz sanki tedbir alıyormuş gibi. Üçlüyü nasıl bir tedbir düşünüyorsa ki, ben üçlü oynadığım zaman da iki bek tavandadır. Yani 3-2-5 gibi oynardık. Ama onu iyi tedavi ettik, iyi gözlemlemişsin, bravo. İyi tedavi ettik çünkü dörtlüden vazgeçme gibi bir huyum yoktu ama bu da hiçbir zaman asla vazgeçmeyeceğim olmamalı. Futbolda böyle bir şey olmaz. Seni her an her konuma getirir futbol.
0: İlintili bir soru sormak istiyorum hocam. Türkiye'de üçlü savunma oynamak sanki bir
1: suçmuş gibi
0: aynen. İşte yakın zamanda Okan Buruk'un bazı denemeleri oldu. Tedesco'nun denemeleri oldu. Jorge Jesus böyle oynadığı için çok eleştirildi. Vitor Pereira, aklıma gelen yakın zaman örnekleri bunlar. Halbuki Serie A'da, Bundesliga'da özellikle bu üçlü savunmayla oynayan ve bunu şimdi Inter mesela Şampiyonlar Ligi finalleri oynayan ve İtalya Ligi'ni domine eden bir takım. Bunu daha iyi savunma yapmak için oynamıyor aslında. Daha iyi hücum etmek
1: ama
0: için.
1: Ama müthiş oynuyor.
0: Ay, müthiş oynuyor.
1: Diyor herkes.
0: Ama
1: üçlü oynuyor, beşli oynuyor, öyle bir şey yok.
0: Bunu nasıl kıracağız hocam ya bu ülkede?
1: Çok basit bir şey söyleyeyim ben sana. Formatın bir şekilde çıkacaksın. Değil mi formata? Yani üçlü oynuyorum, dörtlü oynuyorum, beşli oynuyorum. Teknik adamlara yaşım gereği bir tavsiyede bulunabilirim herhalde, değil mi? Bildiğini yap. Zaten maçtan sonra ne olursa olsun eleştirileceksin. Hiç olmazsa, hiç olmazsa dersin ki bildiğimi yaptım. Şimdi numaraların benim şahsımda hiçbir fonksiyonu yoktu. Oyun içerisinde zaten 4-4-2'ye, 4-3-3'e, 2-4-4'e hepsine dönersin. Bir koşuyla zaten numara değişir. Şimdi üçlüden kasıt şöyle korkuyorlar bence.
0: 3 tane stoper var, çok defansif.
1: 2 de bek diyor, 5. Bir de 6 numara var, 6 ben ileride yalnız kalıyorum. Tam tersi, 2 bek, 2 açığı içeri atarak görevini alır eder 5. Stoperlerden biri de oyuna zaten girer, 6 numarada girer. Sen yine 2 kişi kalırsın, merak etme. Bilemedin en fazla 3 kişi kalırsın. Ama şimdi stoperlerin görevleri de değiştiği için, artık stoperler topu oyuna sokan, hem de topu oyuna iyi sokan, pas atan, çal.

0: adım atan, oyuna giren. Çünkü herkes adam kovaladığında kim boş kalacak? Stoperlerden biri. Tek santrafor oynadığı için rakip. Şimdi orada olayı buna vermek, bu payı yanlış. Oradaki 4-4-2 seni üzmedi. 3-5-2 yanlış değildi.
1: Nasıl oynadığın?
0: Nasıl oynadığın?
2: Bir kimlerle oynadığın?
0: Evet. Yani nasıl alışkanlıklarını
2: tabii.
0: sahada eğer uygulayabiliyorsan orada peki şöyle yapıyoruz bazı maçlar. Üçüncü stoperi alıyoruz. Son 5 dakika bitirmeye
1: Evet.
0: uğraşıyoruz. İşe yaramıyor mu çoğu zaman?
1: Yarıyor.
0: Yarıyor. Çünkü artık yapacağımızı yapmışız. Oyun bize bunu çağırıyor. Diyor ki senin böyle bir gereksinmen var. Öyle mi? Bir teknik adam bu kadar baskı altında eğer dağılıyorsa başkasının isteklerini yapıyor demektir. Dağılmayacak. Kendi bildiğim bu. Atletizm diyoruz. Bizim zamanımızda 10 koşanlar önemliydi. Şimdi 12-13'ler koşuluyor. 14'ler belki de kulağımıza çalınıyor.
2: Tabii.
0: Olabilir de. Teknoloji de ilerliyor. Hiç itirazım yok. Ama futbolun belirli prensipleri hiç değişmiyor. Kelimeler değişiyor. Süslü, değişik.
3: Kontratak yerine geçiş oyunu mesela.
0: Gibi. Değişiyor ama özü asla değişmiyor. Bazı şeyler dönüşmüyor mu? Evet. Mesela neredeyse dünyada çift forvet kalmadı gibi bir şey.
2: Evet.
0: Ama mesela bazen de çife dönüyorsun. Değil mi?
3: Lautaro Martinez, Turam.
0: İhtiyaç
3: İnter'in
0: olduğu zaman
3: son maçı.
0: dönüyorsun. Şimdi belirgin bir 10 numara neredeyse kalmadı gibi bir
2: Kalmadı.
0: şey.
2: Evet.
0: Peki Amerika Dünya Kupası'ndan sonra 1994'ten sonra ben ne demişim? Her Dünya Kupası ne hediye etti? Yani futbolda denildiği zaman ben de Bergkamp diye bir takım hocasıydım. Bergkamp diye söyledim. Nedenini söyledim hocalara toplayıp yenilikleri anlatırken. Orta saha kadar koşuyor. Forvet kadar iş yapıyor. Defansa da geliyor, hücuma da geliyor. On numaraların bir önceki tavrı biliyorsun. Pas atan, şut atan, gol atan ama hiçbir zaman defans yapmayan idi.
3: İkinci bölge bile değil,
0: Öyle değil
3: üçüncü
0: mi?
3: bölge.
2: Evet.
3: Evet.
0: Ama şimdi Bergkamp'la değişti. Ama esas bence değişen mantalite şu. Hep beraber hücum, hep beraber defans mantalitesi bayağı gelişti. Yani olağanüstü yetenekli oyuncuların haricinde ona da müsaade ediliyor. İşte Mbappe gibi.
2: Vini Junior, Lama,
0: O Junior
2: Yamal.
0: geliyor.
2: Şey açıyor, defansif açıdan
0: evet.
2: diyorsunuz.
0: Ha, bazı Yamal bazen gelmiyor falan da
2: Evet.
0: bu bunlarda ihtiyaç var futbolda. Ama onun dışında takım halinde bir bütün olarak yer değiştirmek veyahut gidip gelmek bir blok halinde oynamak daha ön plana çıktı. Büyük bir kısmı santra civarında karşılamaya başladı. Kaptığı toplarla çabuk hücum, hızlı hücum yapasın diye. Ve bir kısmı büyüklerle oynarken kendi 18 ve önünde bir veyahut 18 içinde veya 18'in üstünde bir 10 kişilik defansif anlayışla araya pas yaptırmama, pasa, şuta, ortaya müsaade etmeme prensibiyle hareket ederek orada kaptığı toplarla büyük takımları yenme düşüncesine girdi. Ama baktığın zaman futbola yeni gelmiş girmiş terimler de eskisiyle aşağı yukarı modern hale getirilmiş şeyler. Özü hiç değişmedi futbolun. Hiç değişmedi. Beraberce oynama isteği arttı yalnız futbolda. Takım halinde oynama isteği. Pas yüzdesi yükseldi. Bazı takımlarda kaleden çıkış 8-10 tane tembel pasla çıkmıyor dahi. Bazısı 3-4 pasla arkasına bir dik pas, bir rakip arası
3: Biz buna
0: çıkıp
3: uygun
0: falan.
3: muyuz peki?
0: Tabii ki.
3: Geriden
0: Tabii ki.
3: çok eleştirilen bir şey bu mesela.
0: Ama herkes değil.
3: Temiz
0: Ama
3: ayak.
0: biz de bakalım hiç yapmayacak takım da yapıyor. Bırak kardeşim çıkamıyorsun, o kabiliyetin yok, başına gol yeme. Futbolda sadece bu yok. Çıkarsın, kalecin vurur, ikinci topu kovalarsın. Orada devam edersin ama kalenden uzakta riske de girmezsin. Yani takımındaki ne tip oyuncular varsa sen ona göre bir düzen sağlamak zorundasın. Şimdi benim olmayan bir yerde oynamam yani hiç hayal

0: hayatımda oynamadığım bir yerde oynama seçimi yapmak kadar saçma bir şey var mı? Bir teknik adam her oyuncusundan maksimum alabileceği en iyi yeri iyi tespit etmelidir. Eğer bir insan sahada, antrenmanda mutsuzsa hiçbir şey olmaz. Ondan da o takımdan da. Yaptığı işten zevk almalıdır. Oynadığı futboldan mutlu olmalıdır. O zaman oradan her şeyi bekle. Size de söylüyorum, çalıştığınız işte mutsuz olsanız performansınız nasıl olur? Berbat olur. Oyundan zevk almalı oyuncu.
1: Tabii ki.
0: Benim birinci şartımdır.
1: Bunu hep söylersiniz zaten yıllardır. Zevk al, evet, keyif al. Antrenmanlarda
0: Antrenmanda da. Bile. Oynadığın oyundan, antrenmandan zevk alacağız. Arkadaşlar, ben de size bir soru soruyorum.
2: Zor sormayın hocam.
0: Soracağım. Sevgili Cemilay, misafirlerimizi tanıyorsun. Benim adıma onlara bir soru sorabilir misiniz? Senden rica ediyorum. Benim adıma sen sor Cemilay. Bekliyorum. Evet. Hazır mısınız?
1: Hazırız hocam.
3: Eyvah.
2: Ben değilim.
1: Eyvah.
4: Hep biz mi soracağız?
2: Evet. Doğru.
0: Bravo Cemilay. Vallahi. Üçünüz bir takımın teknik heyeti olsanız. İlk büyük krizde o soyunma odasını nasıl toparlarsınız ve kim hangi sorumluluğu alırdı? Evet. İşte burada.
1: Evet.
0: Vallahi billahi. Bravo Cemilay. Vallahi.
1: Buyurun.
2: Üçümüzün farklı farklı özellikleri var. Farklı karakterlerdeyiz. O yüzden herkes üzerine farklı bir sorumluluk alırdı herhalde. Ben kendi adıma disiplinli ve analitik düşündüğümü düşünüyorum. Oradaki krizi bir disiplin altına almaya çalışırdım. Ben kendi adıma bu sorumluluğu üstlenirdim.
0: Kötü polis sen mi olurdun?
2: Belki de olabilir.
0: Hmm.
2: Ben bunu aldım üstüme. Sıra sizde.
0: Peki sakin kim olurdu iyi polis?
3: Benim olmayacağım kesin.
0: O zaman sen oyuncunun dilinden anlar mısın?
3: Anlarım.
0: O zaman sen onu al, sen de sakin ol.
1: Hocam ben hiç sakin olamam. Vallahi ben...
0: Senin zaten programın da sakin.
1: Ben hocam ben hani normal bir şey değil benimki.
0: Evet.
3: Yani evet. Cemile'ye şunu söylememiz lazım. Biz üçümüz bir araya gelirsek eğer... Futbolcular belki de bizim krizimizi...
0: Hayır ya şey demek istiyorum.
1: Hocam ben Diyarbakır'daki Galatasaray-Antalya maçındaki Fatih Terim olurdum herhalde devre arasındaki.
0: Ayıp ya, bırak buralara girme.
1: Değil mi ama?
0: Peki hangi görevleri tevdi ederdiniz birbirinize?
3: Hocam yani bizim soyunma odasından...
2: Yani... Hayırlı bir şey çıkmaz mı?
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Yani içinizden...
1: Üçümüz forma giyer çıkardık hocam.
0: Soğukkanlılıkta kim çözerdi?
3: Ben çözebilirim.
2: Soğukkanlı ben de evet. Soğukkanlı olduma inanıyorum.
0: Yani biraz soğukkanlı.
1: Siz soğukkanlı olurdunuz ya ben olamam.
2: Sen evet bekliyorum.
3: Ercem'in bir hararet olurdu. O hararet önce ben...
0: Hararet de lazım orada ama.
3: Hararet
1: ben
3: lazım ama.
1: Ben hararetli ol. Yani benim
3: o harareti olsun. Benim de birazcık azaltmam gerekirdi. Evet. Önce Ertem tarafını hallederdim. Sonra Nebil yani bildiğim ve tanıdığım kadarıyla evet. Daha böyle soğukkanlı ve
1: Nebil,
3: sakin.
1: Soğukkanlı ve sakin evet. Evet. Yani.
0: Ya orada çok da buz gibi olmamak lazım.
2: Şöyle yapacağız hocam.
0: Evet.
2: Ertem bir patlayacak.
0: Kafadan.
2: Tamam mı? Ersin orayı yumuşatacak.
1: Sakin ben
2: geleceğim.
1: Beyler.
3: Ben hem buraya ayar vereceğim hem futbolculara ayar vereceğim.
2: Ben de
3: yani iki tarafa birden. Bir dakika diyeceğim Ertem'e. Bir dur ya bir sakinleş.
0: Ha.
3: Dur hemen böyle parlama. Bir saniye halledeceğiz derim. Futbolculara da ondan sonra.
2: Sonra ben gelip temizliği yapacağım.
0: Sizin bu takım sahaya bile çıkmaz.
2: Çıkmaz mı hocam pek tamam. O yüzden biz de
0: sahip. Çok teşekkür ederim. Hocam, sağ olun.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi gördüğüme çok sevindim.
2: Biz de aynı şekilde hocam.
0: Gözümün önünde tabii büyüyen yaş olarak da mevki olarak da insanlarsınız. Sizlerle olmaktan çok mutlu oldum.
2: Bizim
0: güzel bir ne diyelim? Nostalji oldu diyelim.
2: Sabah başladık hocam, akşam.
0: Evet.
3: Evet hocam ya.
2: Evet.
0: Bir dahaki seferi yemekli
3: yapalım hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Yapalım. Ondan sonra vallahi billahi sen söz verdim arada bir arayacağım seni.
3: Bekliyorum.
0: Arkadaşlara selamlarımı unutmayın.
3: Sağ olun.
0: Herkese sevgilerimi iletin.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Öpüyorum. Çok teşekkür
1: ederim. Allah sizlere sağlık saat versin.
0: Amin. Teşekkür sağ ediyoruz. Olun.
5: Kim ne dedi?
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Kim ne dedi?
4: Bir Şampiyonlar Ligi gecesi maalesef bence şu anda dünyanın en iyi 5 takımından, dünyanın en formda 3 takımından birine Galatasaray 4-1 mağlup oldu. İlk 45 dakikada oyunun kafa kafaya geldiği bölümler var. 1-0 öne geçtik. 1-0'dan sonra 2-0'ı bulduk duran topta. Yani o 2-0 top golün kornerden dönmesi, vardan dönmesi bence Galatasaray'da yani kötü gidişin başlangıcı oldu. Yani o golden sonra, iptal edilen golden sonra oyun düştü. 1-1'e yakalandıktan sonra daha farklı da olabilirdi ilk 45 dakikada. Uğurcan Çakır bence Galatasaray'ı maçta tuttu ilk 45 dakikada. İlk 45 dakikada sahada olmayan Yamal ikinci 45 dakikada 15 dakika oynadı. O 15 dakikalık oyunda da Galatasaray maalesef 3 gol birden yedi. Oradan sonrası maalesef beklemediğimiz, istemediğimiz bir sonuca evrildi maç. Yani bu seviye çok zor bir seviye. Ben şunu söyleyeyim. Yani maçı seyreden milyonlarca insan var. Yani bugün Barcelona Galatasaray'a bunu yaptı ya. Bunu yapmayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde yapamayacağı takım neredeyse yok gibi. Yani çok başka bir seviye futbol oynuyorlar. Yani bugün Galatasaray'da oyuncular yattığı yeri bilmeyecekler. Torreira, Lemina, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Yunus, yani bu Davinson Sanchez. Bak bugün öylesine yoruldular ki, çünkü topla oynama 70'e 30 civarıydı. Yani eğer birkaç gole daha ihtiyaçları olsaydı onu da yaparlardı. Onu da söyleyeyim. Onlar da oyun disiplininden koptular. Oyuncu değişiklikleriyle oyun geri gitti. Yani bugün Pedri ile Rodri, yani bizde Lemina ile Torreira karşısındaki rakamlara baktığımız zaman zaten bütün her şeyi anlatıyorlar. Yani merkezde çok ezici pas üstünlüğüyle Galatasaray'ı perişan ettiler. Yani bugün kelimenin tam anlamıyla büyük kalite farkı, büyük oyun farkı vardı. O da bence nispeten skora da yansıdı. 4-1'lik mağlubiyet. Galatasaray için dünyanın sonu değil. Zaten hepimiz Galatasaray'a Barcelona'da içeride oynayacağı maçta 0 puan yazmıştık. Evet. 1 puan da 3 puan da bizim için mükemmel olurdu. Beklentimiz, hayalimiz oydu. Maalesef hayalimiz gerçekleşmedi. Konuşuruz, çok ayrıntılı konuşacağımız çok şey var ama bugün Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'ı ayrı bir yere koymak lazım. Yani 4 gol yemiş olmasına rağmen maçın en iyilerindendi Galatasaray'da. Bu bize her şeyi anlatıyor aslında.
7: Ya %100 7 kurtarışı var Uğurcan'ın. Öyle ki 3'ü 4'ü net kurtarışlar, yani gollü kurtarışlar yaptı Uğurcan Çakır. Her geçen dakika gerçekler yüzümüze acı acı vurdu açıkçası. İlk yarım saat bence çok iyi mücadele ettik, hatta 40 dakika. Ben golle alakalı, yani Barcelona'nın attığı beraberlik golünde sanki bir topa fake yapıyor orada Alex Gordon. Ya orada bir offside incelemesi coğrafi neden olmadı. Olsun. Yani coğrafi offside'leri de gördük biz bu ülkede ama UEFA'da yok demek ki.
4: Galiba Eren Elmalı'yı bozuyor orada. Eren Elmalı böyle giderken o dokunacak gibi yapıyor. Sonra arkadan gelen oyuncu ayak içiyle uzağa vuruyor.
7: Ya çok kolay verdi bence. Hiç inceleme vesaire olmadan, hani Galatasaraylı savunmacıyı engelliyor mu engellemiyor mu Eren'i incelemeden verdiler golü, ki bizim golümüzde de böyle milimetrik bir offside var gibi sanki. Ya 2-0 olsaydı belki de hikaye çok farklı olurdu. Evet, Barcelona hani uzaylı diyeceğimiz bir takım, makine gibi diyeceğimiz bir takım, hani hep tetik kalmak zorundasın, nefes alırken dahi hata yapmaman lazım ki zaten 2-1'e gelen golde hava topunda Davinson kaçırıyor Fermin'i, golü yapıyorlar. Evet. Yani çok doğal açıkçası, yani yordular bizi ilk 45 dakika. Haluk abiye katılıyorum, yani Barış Alper Yılmaz bu takımın herhalde Osimhen'den sonra en atletik oyuncusu. 35. dakikada adalesini tutmaya başladı ki mavi ekran verdi deyim yerindeyse Barış Alper. Yani Barcelona'ya yenilmek normal zaten. Normal, yani olağanüstü olan şey öne geçmemiz, belki de 2'yi bulacak olmamızdı. Ha şunu da söyleyeyim, biz 2-0 olsaydı 3-2 yapar mıydı, 4-2 yapar mıydı Barcelona? Açık konuşalım, yapardı. Diyorum ya, ya ilk 45 dakikada biz...
4: Yapamayabilirdi o zaman ya. 2-0 girsek
7: çok
4: içeri,
7: zor abi ya.
4: İçeri 2-0 girseydik, yani direncimiz artardı. Daha belki 2. 45 dakikanın başında oyuncu değişiklikleri gelirdi Okan Hoca'dan. Yani 2-0'ı tutup arkada boşluk bulmak daha kolay olurdu. Yani daha fazla risk almaya başlayacaktı çünkü yani... Barcelona.
7: Belki de, ama ya ilk 45 dakika bittiğinde ya hepimizin suratı düştü, endişe hakimdi, hepimiz stresliydik. Yani çok fazla açık konuşalım, umudumuz yoktu. Bizde olan muhtemelen Galatasaray takımı soyunma odasında da skordan bağımsız bizi pasla, bizi oyunla, bizi futbolla ilk 45 dakika havlu attırdılar aslında.
8: Hikmet'e söyledim, ben dedim ki yani Galatasaray oyunun son bölümünü nasıl çıkartacak dedim. Abi dedi bütün paslar 60. dakikaya hazırlık dedi.
7: Çok güzel
8: bir 60'a kadar gelmedi bu arada yani. İkinci 45 dakikanın başında direkt. Yani Yamal'ın performansıyla havlu attık. Korkunç. Tam Yamal da çok büyük oyuncu abi. Hele ikinci buldukları golde topu kestiği yer, altı pasın oraya kesiyor. Yani ne stoperler vurabilir topa, ne kaleci çıkabilir. Geriden koşan anca vurabilir o topa, öyle oluyor. İkinci Anthony Gordon'a attırdığı golde Eren Elmalı'ya yani iki acayip çizgide acayip bir çalım atıyor, içeri çeviriyor falan.
9: Çok kısa zamanda.
8: Çok kısa zamanda. Bence dördüncü gol de aslında oraya kesiyor ama dördüncü gol biraz şans golü yani. Barcelona bugün attığı üç gol bence çok bilinçli. Pas golü. Ama dördüncü golde Jesus kontrol edemiyor. Adeyemi'nin önünde kalıyor top yani. Biraz öyle şans golü.
9: Galatasaray'ın kaçırdığı fırsat yok. Öyle bir Şampiyonlar Ligi maçı geçirdik. Johan Garcia savunmanın bel kemiği gibi oynadı. Galatasaray sürat noktasında da ciddi problem yaşadı. Şimdi Barcelona çok çabuk oynayan bir takım. Topla %69 ila 70 arası topla oynadılar. Galatasaray %30-31 gösteriyor genelde veri firmaları. 2.35'ten 4 gol çıkardı Barcelona. 7 tane kaçırdıkları büyük fırsat var. O da tamamıyla Uğurcan'ın kurtarışı. Yani Barcelona'lı oyuncuların kaçırdığı değil, Uğurcan'ın kurtardığı pozisyonlar. Galatasaray'ın 4, Barcelona'nın 18 şutu var. 9 tanesinde isabet sağlamış. Şimdi Barcelona'nın koşu mesafesine baktım. Şampiyonlar Ligi'nin resmi veri platformundan. Galatasaray'dan 4 kilometre de fazla koşmuşlar. Bu nasıl yansıyor? Galatasaray %30'luk diliminde oynadı sadece oyunu. Bu %30'da pas isabeti %79'da kaldı. Topu kazandığı anda Galatasaray 3 tane Barcelona'da hemen çöktü. Uzun vurmak zorunda kaldı Galatasaray. Şimdi Osimhen burada inanılmaz bir anomali. Çok büyük fark yaratan bir isim. Ama bu işin top yere düştükten sonraki kısmı çok önemli. Hani hep konuşuyoruz ya, hava topları tamam. Fakat aldın topu, ikinci adam, üçüncü adam kimler koşacak o belirliyor. Galatasaray bugün bir kere Batrakov'u koşturdu. Onunla da golü buldu. Bu arada Barcelona resmi hesabının tweetini de verdi arkadaşlar.
8: Yani öyle bir atmosferle başladı ki oyun. Taraftar, ıslıklar falan, onlar da böyle bir oyunun başında yani o bildiğin oyunu oynayamamaya evet. Başladılar o şeyle.
7: Ya 2-0 iken yedek kulübesinin Hansa Flick'in suratı gördünüz
8: mü? Felaket düştüler. Yani ama abi şöyle bir şey var işte. Yani taraftar da görüyor. Şimdi herkes her şeyi görüyor yani. Şimdi sen 1-0 öne geçtin. 2-0 gol geri döndü. Oradan sonra Galatasaray yavaş yavaş her geçen dakika vites arttı Barcelona'da. Galatasaray zayıfladı. Galatasaray'da böyle oluyor. Yani Galatasaray çok çabuk düşüyor oyundan. Yani bu sefer golü yedikten sonra olmadı. Yani ikinci gol. Abi olur. Var bu. Futbolda var. Çünkü burada hepimiz düştük aslında. Ali Naci çok doğru söylüyor. 2-0 olunca hepimizin enerjisi çok yükseldi. Gol iptal olunca düştük. Niye düştük? Çünkü Barcelona'nın gol atacağı çok belli. Yani bir şekilde atacak o golü. Yani ya Olmo atacak, ya şey doğru, gelecek,
7: Yamal
8: Gordon atacak, ya Yamal bir şey yapacak, ya arkadan Pedri bir şey yapacak, ya Rodri vuracak, ya Duran toptan atacaklar. Bir yerde bulacaklar o golü. Yani şimdi bizim bildiğimizi, gördüğümüzü tribündeki taraftar da görüyor, sağdaki oyuncu da görüyor. Yani o ilk dakikadaki muazzam baskı son dakikada tribünlerden giden taraftara dönüştü. Yani son yıllarda ilk kez Rams Park'ın bu kadar erken boşaldığını gördüm. Bu da aslında bize bu gece yaşananı anlatıyor biraz. Yani oyun olarak çok geride kaldı. Ama bir daha söylüyorum. Yani bu Galatasaray değil bugünkü özne. Bugünkü özne Barcelona.
7: Abi canım.
8: Yani bugün Barcelona futbol oynadı. Bugün Galatasaray'ın yerinde Liverpool'da olsaydı belki çok daha farklı bir maçı izlerdik yani. Öbür taraftan bugün ne bileyim Bayern Münih olsaydı farklı olabilirdi, değişirdi iş yani o seviye.
7: Onlar da Paris kaybetti galiba bu arada.
8: Paris Saint Germain yani o seviyede takımlar yani Bayern Münih de çünkü Barcelona'ya yakın seviyede bir takım. Paris Saint Germain de o seviye bir takım yani bunlar hani 5 tane büyük takım diyorsun ya abi. O 5 büyük kulüple diğerleri arasında Avrupa'da kadro olarak da oyun olarak da çok büyük fark var. O farkı da biz tabii bugün çok net bir şekilde gördük.
7: Geçen sene son maç City maçı 20 dakikada bitirdiler. Tabii 25 öyle. Dakikada bitirdiler işi. Aynen. Skoru aldılar. Son maçta Rolanti'yi alıp 2-0 bitirmişler.
8: Bir istatistik var ilk yarıda. Hikmet ona ne dersin bilmiyorum. Rodri 54, Pedri 47 pas yapmış ilk yarıda. Bak yanlış anlama, bir daha söylüyorum. İlk 45 dakikada Rodri 54, Pedri 47 pas yapmış. Toplam ikisinin pas yaptığı sayı 101. Galatasaray orta sahasında Lemina ve Torreira'yı merak ediyor musun?
9: Evet. Hiç bakmadım bile mi?
8: Tahmin et.
7: 37.
9: Yani 30.
8: 15.
7: İkisinin toplamı.
9: İkisinin toplamı 15.
8: Yani anlatabiliyor muyum? Bütün hikaye aslında burada. Yani Galatasaray hücum hattında Osimhen 9, Yunus 10, Batrako 16 kez topla buluşmuş. 3 oyuncunun toplamı 36, 35 özür diliyorum. Barcelona'da yalnızca Pedri 52 kez topla buluşmuş. Yani bize aslında ilk 45 dakikadaki oyunu, biz ilk 45 dakikadan memnunuz. Skor olarak memnunuz. Maç başlangıcından da fena değiliz. Yani golü de bulduk. Golü sonrası bir tane Leao'nun savunma arkasında yaptığı koşu var. O korner evet. oldu. Daha iyi kullanabilirdi onu ama yine de korner oldu. Korneri de gol yaptın. Osimhen çıktı vurdu. Yani oradan sonra yoksun. Bir de maçın ikinci 45 dakikasında yine bir Leao'nun Osimhen'e attığı bir top var. Bir tane de sağ kanada Torreira'nın Sané'ye attığı bir top var. Onun dışında ikinci yarı pozisyonu var mı Galatasaray'ın? Yani Osimhen iyi kontrol etse bence çok net bir gol pozisyonu. Ya kendi atacak ya Sané'ye bırakacak. Sané boş kaleye atacak. Bu arada Sané de o patlayıcı gücünü gösterse ikinci 45 dakikada belki 4-2'yi bulur. Evet. Ama sen 4-2'yi bulsan da o maç 4-2 bitmeyebilir. Yani bunu ortaya koyalım. Şimdi biz maçı konuşuyoruz ama bütüne baktığımız zaman yani bugün futbol adına çok ağır basan çok. Bir takım vardı. Yani kendi yani deplasmanda oynuyor olmasına rağmen ben iddia ediyorum bugün Ramspark'taki 50-55 bin Galatasaray taraftarı da hani bu takıma saygı duymuştur. Ben çünkü hani Yamal'a, Pedri'ye, Rodri'ye, Gordon'a yani bugün santraforsuz oynuyorsun, Olmo santrafor oynuyor, sahte 9 oynuyor. Yani bu takıma saygı duymamak mümkün değil.
7: Ya zaten Barış Alper kenara gelirken skor 4-1'di. Bütün tribünler alkışladı. Aynen. Yani taraftar da gördü zaten Barcelona'nın bambaşka bir kalitede, bambaşka bir seviyede olduğunu. Hani cezanın da değil mi o şarkıya? Seninle benim aramda kocaman bir fark var. Gerçekten de öyle yani. Galatasaray'la Barcelona arasında kocaman bir fark var. Yani nefesimiz yetmedi ve ilk başta söylediğim gibi her geçen dakika acı gerçekler yüzümüze vurdu.
8: Bu sezon 10. maç, 10 galibiyet. Elche'yi 5-0, Atletik Bilbao'yu 2-0, Rayo Vallecano'yu 5-2, Valencia'yı 5-0, Feyenoord'u 5-1,
7: 43 gol.
8: Levante'yi 4-2, Racing Santander'i 7-2, Sevilla'yı 3-1, Hetafe'yi 3-0, Galatasaray'ı 4-1. Yani bir gol attığı maç yok, iki gol attığı maç yok. En az attığı gol Sevilla'ya ve Hetafe'ye 3 atmış, onun dışında 4, 5, 7.
7: Böyle maç yani başına 4.3 ya.
8: Durmuyorlardı.
7: Acayip bir ortalama abi.
8: Ben şimdi diyorum ki mesela şimdi biz burada dedik ya bana ikinci 45 dakika ilk 45 dakika da bitmiyordu yani. Hikmet'e evet. dedim ki tabii. Hikmet bu maç
7: üç gün sürdü diyordunuz
8: ya. 3 gündür sürüyor gibi diyor yani. Yani sürekli hani ilk 45 dakika yine böyle bir şey yap yani bir heyecan vardı. İkinci 45 dakika tek taraflı bir maç oldu yani. 15 dakikada Yamal aldı tek başına yani ilk 45 dakika hiçbir şey yapmadı Yamal.
7: Evet.
8: Bence hiçbir şey yapmadı yani. Evet. Eren de Allah var karşısında iyi durdu. Bence her şeye rağmen ikinci 45 dakikada da Eren karşısında kötü durmadı. Bu arada onu söyleyeyim. Yani bugün Avrupa'nın hangi sol beki olursa olsun zaten Yamal bunu yapar ona. Ben bu arada Eren'i de iyiler arasında yazarım bugün.
7: Evet, tabii canım.
8: Ben yani Eren Elmalı da bugün özellikle ilk 45 dakikada Galatasaray'ın attığı golde de yani o pası iyi vererek, dengeli vererek Batrakov, Leao'ya falan çok güzel gol attık. Aslında plan tam da bizim attığımız gol gibiydi. Leao'yu savunma arkasında kaçıracağız. Leao inecek,
7: indirecek, merkeze çıkaracak.
8: Şeyde. Ya da topla içeri girecek, kendisi yapacak. Yani plan buydu. Ama biz bu planı sadece birkaç kez işleyebildik.
7: Ama yalnız...
8: Ama onlar da müsaade etmiyorlar. Ya, senin planın bu da. Onlar da biliyorlar o plan olduğunu.
7: Şimdi oyunu konuşuyoruz ama yani yanlışlarımız da bugün açık bir şekilde yüzümüze vurdu. Geçen sezon son 16'ya kaldığın senaryoda bundan daha fazlasını yapamaz bu merkez orta saha diyorduk. Bugün Barcelona karşısında açık bir şekilde büyük bir fırsatın pas geçildiğini görmüş olduk. Ya da Galatasaray yönetiminin transfer stratejisinde kadro planlamasında ne kadar büyük bir yanlış yaptığını görmüş olduk. Lemina Lucas pas sayıları ortada. Ve sen bu merkezde Barcelona'ya, Manchester City'ye, Liverpool'a
2: kafa tutamaz.
7: Kafa tutamayacağım. Bir kez daha ortaya çıktı. Aslında sen bu dersi geçen yıl almalıydın. Liverpool maçında, Juventus maçının revanşında almalıydın. Çıkardın, teşhisi koydun ama tedaviyi unuttun, pas geçtin. Cesaret edemedin. O riski alamadın. Bak bu, bugün kim girdi? Leste Hugo Çukwu. Mesela Leste niye girdi sahaya? Bak burada ben hocayı eleştiriyorum. Abi İlkay hazır olmasa da Leste gireceğine İlkay girsin ya. Kontürlü oyuncu abi, ben 28,5 milyon euro niye vereyim abi Leste'ye? Muhtemelen Ocak ayında gidecek, tamam vermeyeceğim ama niye oynatıyorum abi? İlkay'ı kazanayım. Kazanabilirsem. Ya da Niyaga girsin abi. Yarım saat 40 dakika Niyaga form. Zaten skor 4-1 ya. Hiçbir şey olmayacağı belli zaten maçtan. Ama bir tane oyuncu kazanmak, bugün Galatasaray Barcelona'ya kaybetti. Ama bana göre Uğurcan'ı kazandı. 4 gol yemiş olsa da Uğurcan belki de maçın 8-9 olmasını engelledi değil mi?
9: Evet.
7: Abi yani niye bir oyuncuyu kazan? Niyaga'yı niye 40 dakika izlemesin Galatasaraylılar? Haluk abi diyor ki mesela maç oynanırken ben bu oyuncunun artık monte edilmesini istiyorum diyor. Ben de dedim ki abi hangi performansta? Hani neyi gördük ki? Neyi izleyebildik ki? Niyaga hakkında herhangi bir böyle net bir fikrimiz var mı? Yok. Niye izleyemediğimiz için yok. Belki de direkt 11 oyuncusu olabilecek bir futbolcu Niyaga.
8: Doğru. Yani senin %100 haklısın ama biz görmeden de karar veremeyiz abi. Görmemiz lazım. Artık bizim Niyaga'yı filan, Gençler Birliği filan maçlarını görmemiz lazım. Abi ben artık yani Lemina, Torreira, Sara şeyinden böyle rotasyonundan çok sıkıldım. Yani bugün Lemina mesela, yani bugün Lemina'nın yerine mesela Niyaga oynasaydı maç başlangıcında ne değişecekti abi? Lemina bugün ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Bak açık söylüyorum. Ben Galatasaray, yani biz sezon başı işte burada bağırırken transferlerde, yani Lemina'yı niye uzattılar anlayamıyoruz falan dediğim bölümler buralar. Galatasaray Lemina'yı uzatarak, Leslie'yi alarak hata yaptı abi. Bunu biz bangır bangır bağırdık burada. Yani şimdi gün o gün değil evet ama yani Galatasaray'ın oraya iyi bir sırtı dönük oynayabilecek bir orta saha oyuncusu alması gerekiyordu. Gerekiyordu abi. Almadın orta saha oyuncusunu. Niye almadın? Para harcamayayım diye almadın. Eyvallah. Almadın ama sonuçları, ya bugünkü maçtan bağımsız söylüyorum. Benim için, ben zaten Lille ve Stuttgart 3 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak Galatasaray üst üste. O 3 maçtan 6 puan benim istediğim. 6 puandı. Ben o 6 puanla Galatasaray'ın alacaksa Lille ile Stuttgart'tan alabileceğini düşünüyordum. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde hedefler hala değişmiş değil. Yani bir tek Sporting deplasmanında belki bir puan alınabilirdi. O Sporting de bugün gitti, Lens'i yendi 2-0. Yani şimdi herkes yeniyor abi, çatır çatır Şampiyonlar Ligi'nde.
7: Geçen sene 9'du.
8: Puan kazanıyorsun. Tabii bu sene.
7: Bence en kritik, en kader maçı bizim içeride Aston Villa. Ben Stuttgart'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Ben Feyenoord'u...
8: Nasıl bunu sana düşündüğün şey ne abi, mesela?
7: 40 dakikadaki oyun, Barcelona maçındaki o tutku, o kazanma hırsı. Yani dünyanın en iyi istediğimiz takıma karşı gol atıp öne geçebiliyorsak, ilk yarıyı evet Uğurcan'ın kurtarışlarıydı da olsa 1-1 bitirebiliyorsak, ya Galatasaray taraftarının o yarattığı ambiyans, kazanma enerjisi çok farklı bence. Ya bugün belki de Liverpool olsa, geçen yıl Liverpool olsa yine galip gelebilirdik. Ama Barcelona ya...
8: Çok haksız rekabet.
7: Çok farklı yani.
8: Gerçekten
7: çok farklı.
8: Hani Galatasaray Erzurumspor'a gitti 4-0 kazandı ya. Benzer bir maç oldu biliyor musun? Hani Erzurum, hani Galatasaray Galatasaray'a karşı Erzurum nasıl kaldıysa Galatasaray'da Barcelona'ya öyle kaldı. Çok çaresiz kaldı yani. Hele ikinci 45 dakika. Yani düşünsene abi, senin şimdi Osimhen gibi bir silahın var. Hiç faydalanamadın Osimhen'den bugün. Leo hadi golde yaptı atraksiyonu. Batrakov bugün mesela işte golü attı. Hatta bizim Alper söyledi. 2000 kaç yılında? 19 yılında UEFA Gençlik Ligi'ni finalinde Batrakov penaltı kaçırmış Barcelona maçında. Gözyaşlarını tutamamış. Bugün Barcelona'ya karşı golünü attı. Golü attı ama onun dışında hiç sağda yok. Yani savunma, işin savunma tarafında çok ezildi Batrakov. Ben mesela Okan Hoca'nın İkinci 45 dakikaya neden Yunus ve Batrakov ve Lemina
7: golü yemeden diyorsun?
8: Golü yemeden çıkartması gerekiyor.
9: Yunus daha 40. dakikada pile bitmişti
8: yani zaten. Yunus, Batrakov, Lemina. Lemina mesela yani bence bugün bendeki en büyük hayal kırıklığı Lemina.
7: Evet. Bir de Lemina hani maç seçiyor diyorduk ya, Şampiyonlar Ligi maçlarında hep sana özel performans veriyordu. Belki de kontrat almasının en önemli gerekçesi buydu ama sözleşmeyi aldığı maçlarda oynayamadı abi bugün Mario Lemina.
8: Bir de ben Alerji'yle sohbet ettik. Şimdi Galatasaray bugün Barcelona karşısında açık alanda oynamadı. Yani yaslanarak oynadı. Okan Hoca'nın tercihi Jakobs Eren oldu. Stoperde Jakobs. Yani ön alan baskısı yapmayacaksan, geniş alanda yakalanmayacaksan Abdülkerim Bardakçı bugün oynayabilirdi. Evet. Bu oyunda kapanan, çünkü kapandığın savunma anlayışında Abdülkerim Bardakçı'nın oyun bilgisi, stoper özellikleri, hava hakimiyeti, itişi, kakışı.
9: Yani Uğurcan'ın taca attığı topları Osimhen'e ulaştırabilirdi.
8: Yani topu oyuna sokma becerisi. Yani buralarda bunlardan faydalanabilirdi Galatasaray. Ama Okan Hoca işte Yamal'ın oradaki hızına cevap verebilmek için bence iki tane hızlı oyuncuyu tercih etti orada.
10: Bir daha bir sürekli savunma arkasında koşu attılar ya.
8: Attılar ama zaten savunmayı geride kurduğun için yani o kadar hıza ihtiyacın olmadı. Yani bugün Jakobs oynayınca ne değişti mesela? Yani diyebilir misin ki Jakobs?
10: Ya ben...
8: Yani Jakobs oynamasaydı bunu Abdülkerim Bardakçı oynasaydı bir fark olur muydu diye soruyorum. Daha doğrusu benim
10: olmazdı
8: sorum.
10: Olmazdı tabii ki ya. Kim oynarsa oynasın olmazdı bence yani. Bugün de hayır bence Abdülkerim'i korumak adına da doğru karardı. Çünkü Abdülkerim de linç çukuruna ilk atılmaya hazır oyuncu konumunda Galatasaray'da. Maçtan bir gün önceyi düşünelim. Herkes şunu söylüyordu. Ya Abdülkerim ağır kalacak. Manchester City karşılaşması ortada. Dilerim Jakobs'a başlar. Herkes bunu söylüyordu. Bugün iki hatasında Abdülkerim şu an hedef noktasında.
8: Hayır benim söylemeye çalışma şey anlaşıldı değil mi?
10: Tabii.
8: Ben niye Abdülkerim... öyle oynuyorum? Şunun için söylüyorum. Doğru. Yani bir geride bu oyun ya. Böyleyse bu oyunda yani Abdülkerim oynamış, ay Jakobs oynamış. Hız açısından söylüyorum. Yani hızını biz Jakobs'un hızından bugün yani bir şey hedefledik tabii ki Yamal'a karşı ama bir sonuç alamadık. Yani Abdülkerim Bardakçı da oynasaydı Abdülkerim Bardakçı'nın da hızı bizim için sınırlı kalırdı. Ama senin söylediğini anlıyorum. Yani bugün 4 birlikte şimdi kelle avına çıkmıştık biz. Abdülkerim Bardakçı, Barış, Leslie, Torreira. Şimdi bugün herkes sevmediği, Galatasaray'da sevmediği oyuncuyu kesme modundadır şu anda. Ama ben bir kez daha söylüyorum. Ben çok samimiyetimle söylüyorum. Yani bugün... kötü bir futbol akşamı var abi futbolda bunlar var. Yani Galatasaray'ın gücü bugün Barcelona'ya yetecek güç değildi. Galatasaray'ın gücü yetmedi Barcelona'ya ve ben iddia ediyorum yani bu Barcelona'ya Avrupa'da gücü yetecek çok az takım var. Bugün 2-0'ı bulsaydı Galatasaray belki bugün yani çok büyük mutlulukla çıkardık ama skoru aldığımız için mutlu olurduk yani oyundan mutlu olmazdık. Oyun çünkü maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar Barcelona ne isterse öyle oynandı.
10: Evet. Hatta işte 1-1'ken Hikmet'in söylediği laf çok güzel abi. Pasla yordular bizi. Oynayarak yordular. İkinci yarıya yatırım yaptılar. Nakavt ettiler.
9: Ben orta saha konusuna çok takıldım. Maçın başından sonuna kadar. Hani Lemina zaten... Sözleşme imzalanacak söylemleri çıktığı andan itibaren ben Lemina ile sözleşme imzalamanın büyük hata olduğunu yazın senle de çok konuştuk abi burada. Üstüne basa basa söyledik. Şimdi Lemina ile alakalı plan neydi bilmiyorum ama Lemina kendi performansından memnun mu mutlu mu onu bir ayrıca sorgulaması lazım. Ben birini linç etmek için söylemiyorum. Şimdi bu kadar ayağı çabuk oynayan bir Barcelona merkezine karşı sağından soluna dönene kadar mevsim değişen bir oyuncuyla çıkmak bir kere bence çok mantıklı bir tercih değil. Geriye gömülüyorsun, orada da katılıyorum. Arkaya gömülüyorsun ama arkana adam kaçırıyorsun. Yani Abdülkerim adam kaçırıyor diye oynatılmıyordu. Jakobs'un da arkasına onlarca kez kaçtılar. Ceza yayında hiç kimsenin olmayışını ben anlamlandıramıyorum. Yani Galatasaray orta sahası geçen sene mesela Liverpool elit bir takım değildi. Ama elit olmayan Liverpool Galatasaray'a çok ciddi problem yarattı. Barcelona elit takım.
10: Tabii.
9: Barcelona şu anda dünyada formda oyuncu sayısı en yüksek takımdır belki. Yani dünyanın en iyi takımı konusunda belki başkalarının başka fikirleri olabilir. Ama sayı olarak bu kadar formda adamın bir arada hepsinin üst düzey performans gösterdiği başka bir takım yok dünyada. Yani kim alsa topu etki yaratıyor. Rodri mesela diyorsun ki işte durarak oynuyor falan deniliyor. Bakıyorum sosyal medyada işte çok ağır şöyle böyle. Sahanın en fazla koşan oyuncusu Rodri. Her yerdeki bağlantıyı sürekli sağlıyorlar ve bunu 10 kişi yapıyorlar. İşte Erzurumspor örneği de çok güzel abi. Yani Galatasaray elit takımlarla karşılaşana kadar defolarını görmüyor. Galatasaray'la Barcelona çeyrek finalde karşılaşmış olsa buraya kadar gelmek başarıydı falan deniliyor. Şimdi grup maçında gördü eksilerini. Yani o zaman çünkü şöyle denecekti. Ya kardeşim çeyrek finale çıkılmış. İşte orada herhalde defomuz olacak.
10: Geçen sene yaptık işte o hatayı. İçeride Liverpool'u yendik ama
8: deplasmanda
10: son 16 takımın 16 şeyinde yani, evresinde gördük abi farkı.
8: Lank'ın parmağına bir şey olmasa durmayacaklardı.

0: Evet. Durmuyorlardı yani. Ki bir de penaltı kaçı kurtardı Uğurcan. Dünyanın pozisyonu. Bu arada Uğurcan deyince Barcelona'nın kalecisi, yani Sané ile Barcelona'nın kalecisi bir topa koştular birlikte. Avantaj bence Sané'deydi. Ya Sané'den hızlı Barcelona'nın kalecisi. Yani diyorsun bizim çocukluğumuzda, yani daha böyle biz gençken şöyle sarkık libero diye bir şey vardı. Yani. Evet. Liberolar daha sarkık. Barcelona'nın kalecisi sarkık libero gibi oynuyor. 10 dedin ya, bence 11 kişi oynuyorlar.
1: İlk yarıda kaç kere çıktı?
0: Yani, yani savunma arkasına attığın toplarda bugün bir tane Osimhen'in var ikinci yarıda. Yani biraz uzun vurdu Osimhen. Düşün, Osimhen o topa yetişemedi, kaleci çıktı. Yani iki tane pozisyonu var, ikisinde de Barcelona'nın kalecisi sarkık libero gibi hop süpürdü iki pozisyonu da.
2: Bir de şey, şimdi bu tip takımlara karşı çok fazla mesela taktiksel olarak eleştiremiyorsun. Performans olarak herkes 37-38'e bitti. Yani çok Okan güzel. Hoca diyordu ya, iki tane ilk 11'imiz olması lazım. Oyuncu değiştirme hakkın 10 olsa yine 70. dakikayı görmeyecektin. Barcelona öyle bir takım. Bunu bir kenara koyuyoruz. İşin özeti elit takımlara karşı nerede olduğumuzu Türk takımları olarak görmek açısından iyi bir maç oldu. Hani böyle biz zaten bilmiyor şampiyon muydu? Kadroyuz falan diye.
0: Bilmiyor muyduk?
2: Demek ki bilmiyormuşuz. Ben çünkü biliyorum. Şu orta sahayla çıkıldığına göre hala ve tüm beklenti Lemina ve Torreira'dan hala. Şimdi Torreira da yok sahada.
0: O felaket. O da bu Galatasaray kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadı. Ama şunu abi şunu unutmamak lazım. Ya karşıda da az önce söyledim ya, Pedri ile Rodri oynuyor.
2: Tabii. Bir de yanında herkesi sıfırla çarpan Lemina var.
0: Tabii.
2: Yani. Seni de aşağıya çekiyor.
0: Çekiyor.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Maç sonu programına hoş geldiniz. Evet Yunus, son olarak değerlendirmelerini alayım. Karşılaşmayı genel anlamda nasıl değerlendiriyorsun? İlk yarı ve ikinci yarı arasında büyük farklar vardı. 4-1'lik Barcelona galibiyeti Rams Park'ta.
6: Çok çok farklıydı. Dediğin gibi ilk yarı ve ikinci yarı. Gerçekten ilk yarı itibariyle özellikle gol iptal edilene kadar, ikinci gol iptal edilene kadar, ki onunla alakalı da birçok ben şimdi Galatasaray medyasından hani isimler görüyorum, tepkiler gösteriyorlar. Hani Uğur Karakullukçu olsun, işte Radyo Gol'den yine Cihan Dişli olsun. Hani çizgiyle alakalı bir itirazları var ama eğer 2-0 olsaydı belki çok çok başka bir şeyden bahsedebilirdik.
5: Ya burada itirazı ama, ben anlamadım ki Yunus açıkçası. Ya biraz hani objektif bakmak gerekiyor. Gönül isterdi ki offside olmasın. Evet ama görünüyor offside. Yani diğer pozisyonda da oyuncunun pasif olduğu belli. Ya bizimki offside'di, onlarınki değildi. Bu kadar basit bir açıklaması var aslında bunun.
6: Çizgiyi herhalde geçtiklerinden kaynaklı bir eleştiri yapmışlar ama yani şöyle.
5: Burada işte ben şunu anlamıyorum. Bana açık konuşulsun. Nedir iddia edilen? UEFA çizgiyi geç çizerek Barcelona'nın Galatasaray'ı yenmesini mi sağladı? Bu mu iddia ediliyor? Ben buna inanmam.
6: Yani biraz Uğur'un söylediği şey biraz sanki oraya geliyor gibi ama hani yani şöyle, bana da tabii inandırıcı gelmedi ama oyunun genelinde ilk yarının sonundan itibaren, yani sadece ikinci yarı demeyeyim, ilk yarının 35'ten itibaren Barcelona net bir şekilde üstünlüğünü ele aldı. İkinci yarının başında zaten yani bizi çok korkutan, açıkçası hani bu maç 6'ya 7'ye gider mi diye bir üst üste goller bularak, çünkü çok erken buldular yani 50-53'te golleri. 3 dakika içinde 2 gol buldular, 65'te 4'ü buldular. Ama sonrasında hem onlar oyuncu değiştirdi hem de sonrasında yani bir rotasyon, bir maçı rölantiye alma fikri Barcelona'nın da herhalde aklına yattı daha da fazla yorulmamak için. Uğurcan'ın kurtarışları vardı şüphesiz. Yani Uğurcan'ın farkı önlemesini net bir şekilde gördük, gözlemledik. Yani çok net bir kalite farkının ilk 45 dakika itibariyle çok fazla yansımadığını gördük sadece ama yani çok sürdürülebilir bir şey değildi aslında. Umut ettiğimiz bir şeyin ikinci yarıda gerçekte yüzleşmesini seyrettik. Yine de tebrik etmek lazım. İlk yarıdaki Galatasaray'ın performansı gerçekten en azından Süper Lig için ne kadar üst düzey bir durumda olduğunu gösterdi. Barcelona yayın boyunca anlattığımız gibi dünyanın en hazır takımı, en formda takımı ve kadro kalitesi olarak da bana göre en iyi takımı. Yani buna itiraz edecek insanın da 3 en iyi takım olarak gösterebileceği takımlardan bir tanesi. Bu sebeple Galatasaray'ı yine de direncinden dolayı tebrik etmek gerekiyor bence.
5: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Hem karşılaşma içerisinde hem de karşılaşma sonunda Yunus Aydın'la birlikteydik. Ağzına sağlık Yunus.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
5: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve birazdan spor spikeri Erim Dereli bizimle birlikte olacak. Maçlar da tamamlandı. Günün Şampiyonlar Ligi sonuçlarını aktaralım. Sabah 2 Slavia Prag 0, Lens 0, Sporting 2, Viking 3, Bayern Münih 3, Inter 3, Club Brugge 4, Arsenal 3, Lille 0, Villarreal 3, Napoli 1, Leipzig 1, PSV Eindhoven 0, Galatasaray 1, Barcelona 4, Atletico Madrid 2, Manchester United 0. Günün Şampiyonlar Ligi sonuçları şüphesiz burada. Norveç temsilcisi Viking'e parantez açmak gerekir. 2-0 öndeydi, 3-2 geriye düştüler. Kırmızı kart gördü Bayern. Pes etmedi Viking, 3-3'e getirdi durumu. Kulüp Brugge İtalya'da Inter karşısında Giuseppe Meazza'da gerçekten iyi bir galibiyete imza attı. 4-3 kazanan taraf oldu Kulüp Brugge. Ve Villarreal'de kendi evinde 1-0 geriye düştüğü mücadelede Napoli karşısında 3-1 kazanmayı başardı. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Erim Dereli'ye gideceğiz.

0: Ve hattımızda Erim Tereli var. Erim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçen'in, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Temsilcimiz Galatasaray ilk yarıda 1-0 öne geçmişti. Sonrasında 1-1'e gelen skor ikinci yarıda ise bambaşka bir görüntü. 4-1'lik Barcelona galibiyeti. Tabii tahmin edilmesi zor bir durum değildi bu durum ama ilk yarıda hepimiz bir hayli umutlanmıştık. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmanın genelini?
1: Çok haklısın. Öncelikle temsilcimize gösterdiği çabadan dolayı, bu büyük azimden dolayı tebrik ediyorum. Taraftarlara da ayrı bir parantez açmak lazım. Takımları yalnız bırakmadılar. Onlar da en az oyuncular kadar müthiş bir efor sarf ettiler. Okan Buruk'u kutlamak lazım. Böylesine dünyanın belki de açık ara takımına karşı ilk yarı nezdinde özellikle çok disiplinli ne oynadığını bilen ve zamanı gelince oyun planını o patlama gücüyle sahaya yansıtan bir oyun sergiledi. Yani ilk yarısı itibariyle Barcelona elden kaçtı demek çok da yanlış olmaz Göksel'in. Maç sonunda normal şartlarda 90 dakika öncesinde o ilk yarı skorunu birbiri görsek herhalde hepimiz şeker gibi skor derdik. Yani herkes birbirine razı olurdu. Ama işte öyle bir 45 dakika izledik ki Barcelona ilk yarım saat içinde oyun işte pek fazla giremedi. Hani atmosferden mi etkilendiler yoksa onların da taktik olarak bir şeylerin çözüldüğü bir maç mıydı bilmiyorum. Offside sayılarına bakarsan zaten ne kadar başa baş bir oyun olduğunu görebilirsiniz ilk yarı nezdinde. Yani bir ara 7'ye 7 offside'lar vardı. Okan Buruk da Barcelona'yı biraz olsun kendi silahıyla vurdu. Çünkü çok sık offside'e düştüler. Galatasaray savunması çok öndeydi. Jakobs'la birlikte Jakobs'un orada oynamasının sebebi de şayet bir offside taktiği olursa, yani bozulursa o düzen, bir anda işte takımın en hızlı oyuncularından biri olması, Eren'in yine aynı hız seviyesinin yüksek olması Yamal'ı durdurma adına offside taktiğinde etkili olacaktı. Yani iki devreyi de farklı değerlendirmemiz gerekiyorum. Bunu bu yüzden söylüyorum. Ama ikinci yarı, yani Barcelona bizim alışığımızın da çok çok üzerinde bir performans. O 45-55 arası, 60 arası hatta, yani korkunç bir rüzgar. Çok sert esti. Ama bunu da biraz yine offside kararına da bağlayabiliriz. Yani oradan sonra oyuncuların morali, motivasyonu, taraftarların morali, motivasyonu, azmi bir o kadar düştü ki bitti maç. Herkes yıkıldı. Yani ben onları da anlıyorum. Yani şöyle düşün. Dünyanın en formda takımına karşı 1-0 öne geçiyorsunuz. Bir kontratak oyunuyla buraya kadar her şey çok iyi. Barcelona gol yiyen de bir takım. Yani bu görmediğimiz bir şey değil ama İki farklı öne geçtiğiniz anda o düşün kasların boşalması, duygusal rahatlık, o hissettiğin mutluluğun verdiği o rahatlama, o azim, yani artık nirvana ulaşmış o duygular ve bir anda bir offside kararı ve o kadar emeği, o kadar azmi, o kadar tansiyonu, o kadar heyecanı, momentumu boşu boşuna yaşadığınızı anlıyorsunuz. Ya bu seviyede takımlar için çok büyük bir hayal kırıklığı. Yani o hayal kırıklığı, o saha içindeki tansiyonun düşmesi, momentumun kaybını her geçen saniye, dakika bile değil, her geçen saniye Galatasaraylı oyuncuların üzerinde görmeye başladık. Topu tamamen o kararın ardından rakibe bıraktı Galatasaray, çünkü moral olarak, psikolojik olarak toparlanması lazım ki zaten o saatin incelenmesi de yani korkunç derecede uzun sürdü. Uzun süre ekranlara gelmedi. Hal böyle olunca da moral motivasyon kaybı bir anda konsantrasyon eksikliğine dönüştü. Bu gibi takımlara karşı Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid hatta, yani o kadar iyi bir formda olmasa da Real Madrid gibi takımlara karşı, Şampiyonlar Ligi'nin bu seviyesindeki, top seviyedeki takımlara karşı en ufak bir konsantrasyon eksikliği, en ufak bir demoralizasyon, en ufak bir moral bozukluğu hiç affedilir cinsten değil. 9'da 9'da gelmiş bir Barcelona'ya karşı ilk yarıyı neredeyse önde kapatmak ne kadar bir hayalse, iş çığırından çıktıktan sonra o ikinci golü de atıp Barcelona'ya farkı 1'e çıkarttıktan sonra da o lokomotifi durdurmak bir o kadar imkansız ve akıl dışı hale geldi. İkinci yarı neredeyse maalesef Galatasaray istemese de sahadan silindi. Ama yapacak bir şey yok. Daha önemlisi Galatasaray'ın şu anda 0 puanda olması. Fikstürler çekildiği zaman bu maça pekala herkes 0 puan gönül rahatıyla yazabilirdi. Evet. Ama Galatasaray bir şey denedi. Yani Okan Hoca maç öncesinde basın toplantısında sadece savunma yapmayacağız, hücumu da deneyeceğiz. Elbette onları durdurmaya çalışacağız, elbette kazanmaya çalışacağız dedi. İlk 45 dakikalık dilim hakikaten o Okan Hoca'nın Barcelona, efendim söyleyeyim Bayern Münih, Manchester United o profildeki maçlara girebilecek literatürde bir 45 dakikaydı Barcelona 45 dakikası. Ama ondan sonrasında yapacak bir şey yok yani. Kaderin cilvesi, karşınızdaki takım Avrupa'dan çıkara en formda takımı. Yani insanın midesini bulandırıyor izlerken. Sonrasında yapacak bir şey yok yani. Hepimiz oturduk ve Barcelona'yla kalite farkını izlemeye başladık.
0: Peki Bichiabu'yu neden kullanmıyor Galatasaray Erim? Yani Leipzig'te düzenli olarak süre bulabilen bir isimdi.
1: Yani neden bulamıyor? Hazır değil. Bu çok basit aslında. Yani risk alamıyor. Çünkü düşsenize 4 sene süre şampiyon olmuşsunuz. 5.sine biraz olsun uzaklarsanız koltuğunuzdan olma dahi ihtimaliniz var. 4 sene şampiyonluğun kimseyi tatmin etmediği bir süreç. Yani bu sene Galatasaray şampiyon olamasa ne kaybetmiş olacak? Yani her sene şampiyon olmayı ve o baskıyı hisseden bir teknik direktörün radikal değişiklik yapması, bir hafta Torreira'yı oturtup Niaga'yı oynatması veya Bichiabu'yu oyuna sürüp Abdülkerim'i oturtması ya da Davinson'u oturtması pek mümkün mü Göksel'in? Ya bu iklimde bunlar çok imkansız kalıyor. Yani oyuncu kazanmak, her maçı kafasına galibiyet odayla, tabii ki her takım galibiyette çıkar ama saha içinde de yeni bir şey denemek gerekiyor. Çok haklısın. Bichiabu'nun süre alması lazım. Çok haklısın. Niaga'nın süre alması lazım. Çok haklısın. Altyapıdan bir oyuncunun çıkıp artık rotasyonun içinde düzenli şans bulması lazım ama Galatasaray'da dengeler ve diğer Türk takımlarımızın temsilcilerimiz, özellikle Avrupa'da temsil eden takımlarımızın sıralamasındaki takımları düşününce bu pek mümkün kalmıyor. Yani devamlı olarak kazanmaya oynayan takımlar için, ligimizde o baskıyı devamlı hisseden takımlar için düzenli rotasyon imkanı yok. Bu Barcelona 9'da 9 yaparak gelmiş Barcelona ligin her haftasında ön tarafını, merkez orta sahasını, savunmasını değiştirmiş bir takım. Yani bu ideal bir kadro gibi duruyor Rafinha'sız ama sadece Rafinha'yı düşünmeyelim. Arkada Gerard Martin var. İşte Eric Garcia sağ bek. Yani bu biraz rotasyonlu bir takım açıkçası. Yani Gordon her maç 11 oynamıyor. Bazen Adeyemi dahil oluyor. Bazen Gabriel Jesus'u santrforda görüyoruz. Bugün Olmo vardı. Yani 9'da 9 yapmış bir takım bile sezon içindeki tüm maçlarında yani 3-5 oyuncu Xavi Esparta onu bunu denerken sen deneyemiyorsun. Yani Bichiabu geldi daha kumaşını göremedin. Ugo Çukwu iyi mi kötü mü, rezalet bir transfer mi, daha onun bile kararını verebilecek seviyede değil. Ben burada Okan Buran'da bir şey söylemiyorum. Çünkü öyle bir baskı var ki biraz olsun yarıştan koparsanız, liderlik hattından bir hafta geride kalırsanız koltuğunuzla tehdit ediliyorsunuz. Bu iklimde, bu streste, bu baskıda teknik direktörlerinle avantgard olmasını beklemek abes iştigal. Yani hiçbir şey beklememek. O tamamen Osimhen'e bağlı, mecbur. Tabii ki kalite. Osimhen tabii ki oynayacak ama mesela Deniz Gül'ün de bir şeyler yapabildiğini görmüş olduk bu süreçte. Mesela İlkay şikayetleniyor. Bazı konularda aktarabilsin, bazı konularda açıklamalar nezdinde kesinlikle çok yanlış açıklamalar. Yani şans bulamıyorsun. İlkay'ı deneyemiyorsun. Ya da diğer takımlarda herhangi bir oyuncuyu test edemiyorsun. Yani bu iklimde stresi artıran unsurlardan bir tanesi. Ben her fikri açığım, her fikre sonsuz saygı duyuyorum. Ama aslında nedenlerinden bir tanesi devamlı olarak 3 puanı oynamaya. Çünkü elindeki oyuncular artık hani Barış'ı sağ bek yaparak, Barış'ı sol bek yaparak, yani ilk 11'deki oyuncuların o piyon gibi yerlerini değiştirerek çözüm bulmaya çalışıyor Okan Buruk elindeki o kadroyla ve yüksek stresle.
0: Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde de gerçekten bu maçın dışında da keyifli bir gündü. Sürprizler var. Viking Bayern Münih karşısında 3-3'e getirdi durumu. Birer puanla ayrıldı iki takım. Inter Kulüp Brugge karşısında 4-3 kaybetti. Nasıl değerlendiriyorsun bugünü Şampiyonlar Ligi'nde?
1: Yani evet, geri dönüşlerin haftası oldu diyebiliriz. Napoli Villarreal'i de sayabiliriz. 8. dakikada öne geçmişlerdi. Ardından Villarreal önemli bir geri dönüş yaptı. Tebrik etmek lazım. Tahtı sallanan teknik adamlardan biri haline gelmişti Ivo Perez'de. Keyifli bir Şampiyonlar Ligi haftası oldu tabii temsilcimizin mağlubiyeti dışında. Viking evet gerçekten çok enteresan. Yani hele gidip Bayern Münih'e karşı bunu yapıyor olmak, ama yani sonrasında maçın elinizden kayıp gitmesi. Mesela Viking'in verdiği reaksiyonu görüyorsun. Bazen de olabiliyormuş diye insan. Hani tekrardan maça bağlayayım. Tekrardan insan şunu düşünüyor, yani olabiliyormuş. Yani şuradan 3-3'ü de alabilirmiş Galatasaray, ama yani kısaca şunu söyleyeceğim Göksel'in. Yani maç sonunda da kendi aramızda bunu konuştuk. Yani bunlar taktik yapan takımlar değil. Taktiği icat eden takımlar. Yani futbolu icat eden takımlar. Ya bir, belli bir yere kadar direnebiliyorsunuz. Elinizdeki enerji belli bir yere kadar değil. Osimhen'in bugün sahada olmasının bir önemi var mıydı? Osimhen sadece moral motivasyon. Herhangi bir Osimhen katkısı izleyemedi. Çünkü evet, Osimhen gibi santrforları savunma arkasında topla buluşturman lazım. Karşındaki takım dünyanın en iyi offside taktiğini yapan takım. Yani nasıl
0: Osimhen'i kez offside'e düştü Osimhen.
1: Çok doğru. Yani Osimhen savunma arkasında kaçacak. Kanat oyuncusu ona aktaracak. Attığında ne oluyor? Offside oluyor. Yani belli bir yere kadar tıkanıyorsunuz. Limitleriniz tıkanıyor. Karşınızdaki takım çok farklı bir takım. Yani sadece 90 dakikayı düşünen bir takım değil. Yani devamlı olarak o falanskı, o geçirmeme üzerine, oyun atmama üzerine, o yüzden alameti farikalarını sadece mecbur kılabilen bir takım. Yani bu yüzden korkunç, kimseyi suçlamamak lazım. Bu maç nezdinde ki bence taraftar çok çok iyi yaptı. Maçın sonunda Okan Buruk tezahüratları. İnsanın tüylerini diken diken ediyor. Rakip 4 farklı, 3 farklı yeniliyorsunuz. 5 olabilir. Ya Uğurcan'a kızmamak lazım. Ama taraftar görüyor, yani belli bir yere kadar. Elinizdeki yetenek havuzu, mücadele hırsı, güveni belli bir yere kadar. Yani temsilcimiz Galatasaray nezdinde, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon nezdinde söylüyorum. Yani bu tarz takımlara karşı zaten imkansızı başararak çıkmanız gerekiyor. O imkansızlık olmadı. Elindeki şansı çok iyi değerlendi Galatasaray. 1-0'ı buldu. O 30 dakikayla, o 35 dakikayla hatırlayacağız. Yapacak bir şey yok. Önüne bakacak Galatasaray. Dediğim gibi 0 puanla devam etmesi daha büyük bir problem. Haftaya Lille maçı, önümüzdeki hafta Lille maçı çok çok kritik. Tam da artık yavaş yavaş kendi fikstürüne göre puan veya puanları toplayacağı maçlara giriyor Galatasaray potansiyelde. Diliyoruz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon temsilcilerimiz birer birer puanları toplarlar ve tamamı bu lig etabından bir üst tura geçerek ülkemizi gurur.

0: hattımızda. Eralp hoş geldin tekrar.
1: Merhaba Gökçen'in, tekrardan hoş bulduk demek isterdim ama maalesef ki alınan ağır bir yenilgi.
0: 4-1'lik mağlubiyet nasıl değerlendirirsin? İlk yarıda aslında olumlu şeyler konuştuk ama ikinci yarı pek olumlu değildi.
1: Evet, senin de söylediğin gibi aslında siyah ve beyaz kadar iki farklı yarı izledik karşılaşmada. Yani özellikle ikinci yarının başında büyük konsantrasyon hataları ve bunun getirdiği bireysel hatalar canımızı çok yaktı ikinci yarının hemen başında. Yani daha dakika 55 olmadan 3-1'i buldu Barcelona ki bu yediğimiz iki golle aslında tamamen oyun üstünlüğünü rakibimize vermeyi şartladı birazcık daha oyunun kalan kısmında da. Yani savunma dörtlüğümüze baktığımız zaman ya çok fazla bireysel hata yaptılar. Çok fazla konsantrasyon kaybı yaşadık karşılaşmanın ikinci yarısında. Aslında karşılaşma iyi bir başlangıç yapmıştık. Yani 2-0 da bulmuştuk ama maalesef ki çıkan offside kararı birazcık işleri değiştirdi. Ardından Barcelona 1-1 yakaladı ilk yarıda ki maçın da dönüm noktası offside pozisyonu oldu diyebiliriz. Yani o pozisyonda 2-0 olsa şu anda belki de çok farklı bir maç konuşuyorduk. Farklı bir maç sonu yayınında beraber olacaktık ama maalesef ki şartlar bunu getirdi bizlere. Yani baktığın zaman yani karşımızdaki rakip Barcelona da olsa Galatasaray bugün burada Barcelona'nın da yenilebileceğini kanıtladı bana kalırsa. Eğer ki ilk yarıdaki oyunun 90 dakikaya yayabilseydi Galatasaray şu anda farklı bir tablo görüyor olabilirdik. Tabii ki de karşımızda şu anda dünyanın en formda takımlarının başını çeken bir ekip var. Yani baktığınız zaman hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde henüz beraberliği bile olmayan bir takıma karşı oynadı Galatasaray. Bunun da bilincinde olmak gerekir ki sahadaki mücadeleye de baktığımız zaman bence Galatasaray nispeten iyi bir maç geçirdi diyebiliriz. Tabii ki de buradan bir puanla da ayrılabilirdik. Ayrılamadık maalesef ki ama eğer ki maçtan önce böyle bir tablo çizileceği söylenseydi bence Galatasaray taraftarı çok karalar bağlamazdı. Ama özellikle karşılaşmanın ilk yarısının ardından da Galatasaray taraftarları acaba geçen sene grup aşamasındaki Liverpool maçının bir dejavusu olur mu bu maç ihtimalinde akıllara getirmişti. Ama gel görelim ki ikinci yarıdaki yaptığımız savunma hataları, çokça bireysel hata ve birazcık da şansın bizden yana olmaması burada skoru 4-1'e getiren etken oldu. Tabii ki 4-1'in ardından da Galatasaray fırsatlar yakaladı Osimhen'le beraber, ancak burada Osimhen'in offside problemini bir türlü aşamaması ve sürekli offside'da kalması bence canımızı yaktı. Çünkü 3-1'in ardından bulduğu pozisyonlardan birini değerlendirebilseydi yani belki de oyun üstünlüğü tekrardan Galatasaray'a geçecekti. Yani tabii ki de Rodri ve Pedro orta sahası rakipteyken bu çokça yapabileceğiniz bir durum değil ama yani dediğim gibi durum 3-2'ye gelseydi farklı bir tablo da görebilirdik maçın sonunda. Ama gel görelim ki 3 farklı alınmış ağır bir mağlubiyet var temsilcimizin evinde. Tabii 2-0 da başladı Galatasaray ki aslında bir sonraki karşılaşması Lille deplasmanı olacak ve Lille de 2-0'la başladı. Aslında bu çok fazla görmek diyeceğimiz bir tablo değil çünkü bizim gibi rakibimiz de aslında ilk puanlarını çıkartmak isteyecek artık 3. karşılaşmalarında. Bu kötü başlangıç bence bizim işimize yaramayacak bir tablo. Eğer ki Lille bu iki karşılaşmanın en azından bir puan çıkartabilseydi bizim deplasmanda işimiz nispeten daha kolay olabilirdi.
0: Uğurcan Çakır'ın maç sonu açıklamalarına baktığımızda taraftarımız harikaydı ve bununla birlikte 1-0 öne geçtik. 2'ye attık ama offside'den döndü. İzleyemedim o pozisyonu. Taraftarlarımızla baskıyı hissettirip 2-0'ı bulmuştuk. Maç istediğimiz gibi gidiyordu. 40-45 arası gol yedik. Şansa önünde kaldı. 2-0 olsa daha farklı olabilirdi. Barcelona dünyanın en formda takımı. Onlara zorluk çıkartmak istedik. 2-0'ı bulsak maç bizim elimizde olurdu. Bulamadık. Maç döndü. Kafamızı kaldıracağız diyor.
1: Evet, aslında birazcık benle aynı görüşteymiş Uğurcan. Ben de az önce Barcelona'nın şu an dünyanın en formda ekibi olduğunu söylemiştim ki Uğurcan'ın da dediği gibi maç 2-0'a gelse yani karşıdaki rakip Barcelona da olsa deplasmandaki bir rakip için 2-0'dan maçı yemek çok zor. O yüzden de yani 2-0'ın motivasyonu çok farklı olurdu. Yani 1-0 gibi olmazdı karşılaşmanın kalan dakikalarında ki birazcık Barcelona futbolcularını ayağa titremeye başlardı eğer ki pozisyon

0: Offside olmasaydı tabii ki de SSA'ları konuşuyoruz şu an. Keşke 2-0 olsaydı da öyle bir maç izleseydik, ama yani gel görelim ki şu anki tabloda alınmış bir mağlubiyet var. Yani dediğim gibi Göksel'in bir puan çıkartılabilir miydi bu karşılaşmadan? İlk yarıdaki oyuna bakarsak kesinlikle çıkartılabilirdi. Ama gel görelim ki karşımızda da çok formda bir Barcelona var. Az önce de belirttiğim gibi yani henüz beraberlik bile yaşamamış bir Barcelona vardı ki bu yükselen form grafiğini maalesef Galatasaray karşısında da tekrardan göstermiş oldular.
1: Peki ikinci yarıda bu kadar dağılmanın sebebi neydi?
0: Bence tamamen orta sahadan kaynaklanıyor Göksel'in. Yani herhalde Lucas Torreira'nın bu sezonki en kötü maçını izledik Galatasaray'da. Lemina ile beraber bence orta saha üstünlüğü tamamen rakibe bıraktılar. Tabii ki bunu da Galatasaray oyuncularının bireysel performansından ziyade karşımızdaki orta sahanın dinamikliğine bağlayabiliriz. Çünkü ilk yarının ardından da belirtmiştim. Yani Pedri ve Rodri orta sahasına kurmak, Pedri ve Rodri orta sahasına üstünlük kurmak yani çok zor. Yani bunu herhalde güncel kadrolarla sadece Paris Saint Germain sağlayabilir ki bu iki oyuncunun da formsuz olması gerek ki en azından orta sahada işleri dengeleyebilsin rakip takım. O yüzden de yani orta saha üstünlüğünü bu kadar rakibe verdiğiniz durumlarda da yenilgi birazcık kaçınılmaz oluyor. Onun yanında bence Galatasaray'da en çok aksayan yanlardan birisi de bugün kanatlardı. Yani kanat pozisyonunda Yunus, Leao ve oyuna sonradan giren Leroy Sané yani çok formsuzdu Göksel'in. Yani Leroy Sané zaten yani herhalde Galatasaray'ın namına çok bitik bir performans sergiliyor bu sezon. Yani evet geçtiğimiz sezon da kendisi eleştiriliyordu ancak yine maç iyi performanslar sergilerini görmüştük. Ama bu seneki Leroy Sané'ye baktığımız anda yani herhalde tek kelimeyle hayal kırıklığı demek gerekiyor bence performansı hakkında. Çünkü yani çok geriye gitmiş performansı hakikaten de. Öte yandan Rafael Leao da henüz Galatasaray'da o istenilen Leao performansına yakın değil. Yani özellikle rakip savunmacılarla birebir konusunda evet driplingleriyle ön plana çıkabiliyor ama o özellikle Milan'ı şampiyon yapan Leao performansından uzak bir Leao var. Tabii ki de o Leao performansı devam etseydi oyuncu şu anda buralara düşer miydi? Çok zor. Ama baktığımız anda da Galatasaray taraftarının yine de Leao hakkındaki beklentisi yani bu Leao performansının çokça üzerinde olduğunu düşünüyorum ve yani henüz o adaptasyon sürecinde tam anlamıyla atlatamadığını düşünüyorum.
1: Tabii dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Bir dinleyicimiz de yine senin değindiğin konuya değinmiş. Diyor ki 4-5 senedir Yıldız yönetiminin iyi yaptığı konuşulan Okan Buruk, Sané ve Leao'ya yaklaşımda bir şeyleri değiştirmeli mi? Oyuna etkileri birinin yok, diğerinin de iki pozisyon.
0: Ben kesinlikle katılıyorum. Eğer ki kanatlarınız Leao ve Leroy Sané ise özellikle hücumda daha yaratıcı olmanız gerekiyor. Hücum çeşitliliğiniz daha fazla olması gerekiyor ki aslında besleyecekleri forvet de yani kendileriyle benzer özelliklere sahip ve driplingleriyle ön plana çıkan ve rakip savunmacılara üstünlük kurabilen Victor Osimhen. Yani sizin Osimhen'i daha iyi beslemeniz gerekiyor bu kanatlarla beraber. Yani aslında kağıt üzerinde çokça şey vaat eden bir ikiliyken sahada oynanan oyuna baktığımız zaman da yani maalesef bu etkinin çokça uzağında kalan bir ikili oldu. Hem Leroy Sané hem de Rafael Leao. Yani tabii ki de belli bir noktada o performansa ulaşacaklardır. Yani beraber oynama alışkanlığı kazandığı takdirde bu oyuncular ve ya o formsuzluğu üzerlerinden attığı takdirde yani sezonun belli bir noktasında az önce de belirttiğim gibi o oynama alışkanlığını yakalayacaklar ve o kimyayı tutturacaklardır. Ama şu anki tabloya baktığımız anda o tablonun çok uzağında olan iki kanat oyuncusu, hatta iki yıldız kanat oyuncusu ve Galatasaray taraftarının bu ikiliden beklentisi bu kadar yüksekken bu kadar yani nispeten kağıt üzerinde etki etmeyen performans göstermeleri tabii ki de her geçen maçta kendi hanelerine büyük bir eksi yazıyor diyebiliriz.
1: Ve bir diğer tarafta da tabii Batrakov bugün golünü attı. Takımını 1-0 öne geçirdi. 60. dakikada çıktı oyundan. Nasıl değerlendirirsin Batrakov'u?
0: Evet, aslında Galatasaray'a baktığımız anda herhalde sahadaki en iyi oyuncuydu diyebiliriz. Yani Galatasaray namına sahanın MVP'si batrak oldu ki bugün ilk golünü de atmayı başardı. İlk golünün dışında da aslında Galatasaray hücumlarına özellikle ilk yarıda çeşitlendiren isim oldu. Hem Rafael Leao'ya attığı paslarla hem de Osimhen'le kurduğu bağlantı anlamında Galatasaray'ın namına sahanın en iyisiydi Batrakov. Ya benim çok anlamadığım bir durum Batrakov'un bu kadar erken çıkması. Ya Batrakov'dan önce çıkması gereken o kadar fazla isim vardı ancak Batrakov ilk değişikliklerle beraber kenara geldi. İlk sahadan çıkan 3 oyuncudan birisi oldu ki ya buna da çok fazla anlam veremedim çünkü yani yerine giren oyuncu Gabriel Sara'ydı ve Sara Batrakov'un yarattığı etkinin çokça gerisinde kaldı. Yani Batrakov'dan ziyade evet yani benzer özelliklere sahip değiller. Biraz daha defansif bir oyuncu Lucas Torreira ama yani sanki Torreira Sara hamlesi biraz daha doğru olabilirdi oyunun geneli anlamında. Çünkü Batrakov çıktıktan sonra da Barcelona'nın özellikle ikinci bölgeyi ne kadar rahat geçtiğini gördük karşılaşmanın ikinci yarısında. O yüzden kaynaklı olarak da Batrakov değişikliğine çok fazla anlam veremediğimi söyleyeceğim.
1: Davinson Sanchez de maç sonrasında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi. 2-0 olsa avantajımız olabilirdi. Barcelona fırsatlar yakaladı ve bize zarar verdi. Birçok açıdan seviye farkı var. Kalitelerini görüyorsunuz. Ne kadar iyi olduklarını görüyorsunuz. Bizden daha iyi olduklarını gösterdiler. Hedefimiz Lille maçında 3 puan. Puana ihtiyacımız var. Bir sonraki tur için lazım. Tekrardan Galatasaray olmaya dönmeliyiz. Bugünkü kalite Galatasaray'ın altındaydı. Olmak istediğimiz Galatasaray'a dönmemiz gerek diyor. Yani baktığımızda nihayetinde gerçekten 2'de 0 yapan bir Galatasaray var. Ve Lille maçı da gerçek anlamda bir kader maçı olabilir.
0: Ya aslında Davinson Sanchez doğru noktalara değinmiş. Evet sahada daha iyi olan bir Barcelona vardı. Zaten kağıt üzerinde de Galatasaray kadrosuna göre çokça üstünü kurabilecek oyunculara sahip bir Barcelona vardı. Ama Davinson Sanchez'in de bireysel performansını değerlendirecek olursak yani bence bu akşam hayal kırıklığı yaratan bir performanstı. Yani çok fazla bireysel hata yaptı. Kademe hatalarında da çok fazla geride kaldığını gördük kendisinin. Yani hem ilk yarıda hem de özellikle ikinci yarıda bu daha da arttı. Özellikle Adeyemi ve Gabriel Jesus girdikten sonra yani iki oyuncuya karşı da üstünlük kuramadı. Uzatma dakikalarında olması lazım. Yine bir pozisyonda konsantrasyon kaybı yaşadı ki orada Galatasaray 5. golü yemesi içten bile değildi ki Allah'tan pozisyon golle sonuçlanmadı. Yani Davinson Sanchez'in toparlanması gerektiğini düşünüyorum çünkü hakikaten de geçtiğimiz sezonların gerisinde bir Davinson Sanchez izliyoruz bu sezon. Özellikle bu geride bıraktığımız karşılaşmada bence performansı hayal kırıklığı yaratacak seviyedeydi. Onun ötesinde lig karşısında mutlak bir 3 puan almamız gerekiyor demiş kendisi. Yaptığı açıklamada ki ben de buna katılıyorum ama baktığımız zaman da Lille evet, Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı ama Lig 1'de iyi bir giriş yaptılar diyebiliriz sezona. Onun ötesinde yani hem Galatasaray'ın hem de Lille'in şu an itibariyle puanı yok Şampiyonlar Ligi'nde. Özellikle bir deplasman takımı için bu çokça zorlayıcı bir durum olacak çünkü yani burada ev sahibi ekibin de artık kader maçı sizin gibi ve artık bu maçı atılması gerekiyor ki onlarda ya tamam mı ya da devam mı ihtimalini devama çevirebilsinler. O yüzden de Lille karşılaşması hem bizim hem de rakibimiz açısından çok kritik olacak. Yani umarım ki oradan bir puan çıkartabiliriz en azından. Yani tabii ki de hedef mutlak galibiyet olmalı ama yani özellikle Şampiyonlar Ligi gibi bir kulvarda deplasmanda alınacak bir puan da ya asla hayır demezsiniz diye düşünüyorum. Çok kritik bir karşılaşma olacak. Yani olası bir mağlubiyette ki umarım olmaz. Yani Galatasaray açısından da 3 maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma ihtimali ciddi seviyede zarar görebilir.
1: Tabii Şampiyonlar Ligi'nde son olarak bunu da sormak isterim. Bugün sürprizler de vardı. Viking 3, Bayern Münih 3, Inter 3, Kulüp Brugge 4. Ya burada aslında bak Eral, bizim takımlar olunca dayak atmak çok kolay bu konularda ama işte hep söylüyoruz kuzey deplasmanları. Bak Bayern Münih bile çıkamıyordu.
0: Evet, senin de söylediğin gibi özellikle Viking karşılaşmaya da çok iyi başlamıştı ve 2-0'a da getirmişlerdi durumu. Yani evet, Bayern Münih daha sonrasında öne geçti ama yani baktığımız zaman Vikings pes etmedi ve uzatma dakikalarında attığı golle beraber yani Bayern Münih'ten bir puan çalmayı başardı. Evet, Vikings baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nin kadro kalitesi olarak en zayıf rakiplerinden birisi ama yani bunun en büyük örneğini geçtiğimiz sezonlarda Bodo Glimt'ten görmüştük. Yani hem Avrupa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptıklarını dar oyuncu grubuyla görmüştük kuzey ekiplerinin, ki Vikings'te herhalde bu sene buna benzer bir performans sergileyecek gibi gözüküyor. Yani Bayern Münih'ten aldıkları bir puan bence çok kritik bu noktada. Öte yandan Kulüp Brugge'nin Inter deplasmanında Inter'e 4 attılar. Yani gecenin en büyük iki sürprizinden birisi de bu oldu diyebiliriz. Çok çekişmeli bir karşılaşmaydı. Karşılaşma iki tarafa da gitti geldi. Ardından alınan Kulüp Brugge galibiyeti tabii ki de burada her takımın aslında yenilebileceğini bize kanıtlayan etken oldu. Yani bu akşamdan bir Barcelona galibiyeti çıkarsaydık da yani herhalde çokça şaşırılmazdı. Çünkü hakikaten de her takımın her takımı yenebileceğini bu akşam bir kez daha görmüş olduk. Yani Bayern Münih bile az kalsın Vikings'e yenilecekti. Öte yandan bakıyoruz Kulüp Brugge deplasmanda yani Inter gibi bir ekibe 4 atıyor. Ya bu da aslında her maçtan puan çıkartılabileceğini bizlere kanıtlayan unsur oldu bu sezon.
1: Peki Erel, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in. Sana da yayınlar dilerim. Bütün dinleyicilerimize de iyi geceler dilerim.
1: Teşekkürler. Erel Pısı bizimle birlikteydi. Ve Barcelona teknik direktörüne gidiyoruz. Hansi Flick'e gidiyoruz. Maç sonu basın toplantısında dinleyelim neler söylüyor.
2: Mireia Ruiz'den direkta a la TDT da Catalunya Radio. Le preguntarem a Flick.
3: Size şunu sormak istiyorum.
2: Galatasaray make things difficult for you in the first half.
4: Galatasaray ilk yarıda sizin için işleri biraz zorlaştırdı, işinizi zor hale getirdi. Ancak ikinci yarı tamamen farklı bir görüntü izledik. Bu anlamda ikinci yarı iyi bir performans sergilediniz. İlk yarıda nasıl bir düzenleme yaptınız takımda ya da neler söylediniz de ikinci yarıda böyle bir değişiklik oldu? Takıma şunu söyledim. İlk yarıda sahada gördüklerimden de memnun olduğumu söyledim bir yandan takıma. Ancak tabii ilk yarıda Galatasaray 2-3 önemli pozisyon yakaladı ve çeşitli topları kaybettik. Bu anlamda özellikle ilk yarıda özellikle rakip ceza sahasında topu kullanma konusunda iyi tercihler yapmadığımızı söyledim takıma. Bu anlamda ilerleyebileceğimizi, daha iyi olabileceğimizi söyledim ikinci yarıda takıma. Ve ikinci yarıda sahaya döndüğümüzde bu atmosferde, bu sahada oyunu değiştirmek önemliydi bizim için. Ve ikinci yarıda bunu da yapmayı başardık. Oyunu domine edebildik. Bunu görmek güzel oldu. Lamine Yamal ikinci yarıda çok iyi bir maç çıkardı açıkçası. Bizim için de bu önemli bir performans oldu.
5: Marta Ramon en directa a Racul y preguntaremos Hansi Flick com descriu l'actuació de la Mina. Ara ja en Joan estava parlant una mica i fins i tot si havia el pla de canviar-lo. You were talking now about Lamine's performance.
4: Lamine Yamal'ın performansından bahsettiniz. Lamine Yamal'ın ikinci yarıdaki performansını nasıl tanımlarsınız? Neler söylersiniz? İlk yarıda bir şey söylediniz mi kendisine? Bunun dışında kendisine Lamine Yamal'ı oyundan çıkarmayı düşünüyor muydunuz herhangi bir noktada? Hayır, düşünmedim. Çünkü oyuncularımızın oyun süresini ve yorgunluklarını da yönetmemiz gerekiyordu. Lamine Yamal iyi bir durumdaydı. Fiziksel olarak çok iyi bir durumda şu anda. Aynı zamanda futbol oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda da bunu sahaya yansıttı. Bunun gibi böyle bir oyuncuya bu seviyede sahip olmak bizim için çok önemli. Ve ikinci yarıda maçı bizim için döndüren oyunculardan birisi oldu. İlk yarıda bir şey söyleme konusunda tabii ki takımla konuşuyorum her zaman ilk yarıda. Tabii ki orada söylediğim şeyler soyunma odasında kalır.
3: Seni bugün daha çok gururlandıran şey neydi takıma karşı? İkinci yarı dönüş yapmanız mı? Ya burada gördüklerin seni pozitif olarak etkiledi mi? En çok takıma karşı ne etkiledi bugünkü performanstan seni?
6: I think the first half
4: ilk yarı 1-0 geride bitirdik. Ancak ikinci yarıda oyunu döndürdük ve maçı çevirdik ve kazandık. 1-1'i elde ettiğimiz golü bulmak önemliydi ilk yarıda bizim için. İkinci yarıda da çok daha iyi oynadık zaten. Takıma şunu söyledim. Takımla ilgili olduğu için bunu söyleyebilirim burada. İlk yarıda gördüğüm performanstan memnun olduğumu söyledim takıma. Bu şekilde oynamaya devam edersek, oyunu daha iyi kontrol edersek, topu iyi bir şekilde sahada döndürebilirsek, kalitemizi ve gücümüzü yansıtırsak, topu iyi çevirebilirsek sahada, oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk. Bizim zaten seviyemiz bu. Bunu sahada göstermemiz önemliydi. Bu seviyede takım olarak oynamak önemli. Oyuncuların özgüvenli oynaması önemli. Yine felsefemizi sahaya yansıtmamız önemliydi. Bunları başardık.
7: Víctor Lozano en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Da la sensación de que este equipo a este nivel es imparable.
3: Size bu takım bu seviyede durdurulamaz geliyor mu? Çok fazla galibiyet aldınız.
7: El equipo ahora mismo.
3: Bu takım durdurulamaz bir takım mı sizce?
6: Futbol is can change very fast.
4: Futbolda her şey çok hızlı değişebiliyor. Tabii ki bu şu anda içinde bulunduğumuz durumdan mutluyuz ve gururluyuz. Bunu söylüyoruz. Özgüvenimiz yüksek ve oyun tarzımıza olan güvenimiz çok yüksek. Ama günün sonunda bizim isteklerimiz, hedeflerimiz çok daha büyük. Kupalar kazanmak. Şu anda henüz o noktada değiliz. Şu anda bulunduğumuz noktada bir şey kazanmış değiliz. Sezon sonunda Mayıs ayında, Haziran ayında büyük kupalar, lig şampiyonlukları kazanılıyor. Biz onu hedefliyoruz şu anda.
3: Galibiyet için tebrik ediyorum sizi. Sezon öncesinde Barcelona'nın seviyesini daha sonra, milli takımdan sonra seviyesini daha iyi göreceksiniz demiştiniz. Şu anki oyun seviyesinden, şu anki antrenman seviyesinden sizi etkiliyor mu takım? Sizi şaşırtıyor mu bu performans?
6: This is always when you see the quality in the training. I think this is.
4: Antrenmanlarda göstermiş olduğumuz başarı, performans, yüksek performans zaten bunun işaretlerinden birisi aslında. Sahaya yansıttığımız performansın ve antrenmanlarda takımın seviyesini iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. O açıdan şaşırmış değilim. Zaten bekleniyordu bir açıdan. Takımıma olan inancım, güvenim zaten %100 tam. Bunun da sahaya yansımış olması ve oyunu kontrol edebiliyor olmamız, herkesin topa karşı istekli olması, toplu oynamak istemesi, topu aldığında kaliteyi sahaya yansıtması çok önemli. Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyede, üst düzey bir seviyede, üst düzey performans sergiledik. Size Lamine Yamal hakkında bir soru daha sormak istiyorum. Sizi Lamine Yamal'ın performansı konusunda şaşırtan şey ne oldu? Özellikle topsuz oyunda ne kadar çalıştığından, takıma ne kadar katkı yaptığından da bahsediyorsunuz. İkinci yarıda da önemli katkı yaptı, asistler yaptı, önemli paslar verdi. Siz tüm bunları izleyen, gören bir antrenör olarak Lamine Yamal hakkında size en çok şaşırtan şey ne? Aslında Lamine Yamal'ı tüm antrenmanlarda gelip izlediğinizde, gördüğünüzde antrenmanda tıpkı sahadaki buradaki gibi yarattığı fırsatları, yaptığı, oynadığı oyunu gördüğünüzde inanılmaz olduğunu orada da görüyorsunuz. Gerçekten Lamine Yamal gibi bir oyuncunun takımında olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Ama günün sonunda birçok oyuncum var. Tüm pozisyonlarda, tüm mevkilerde başarılıyız, iyi oyuncularımız var. I know that everyone looking to Lamin. Tabii herkes Lamin Yamal'ı izliyor, biliyorum. Normal bu, zaten doğal bir şey. Şu anda çok üst düzey, olağanüstü bir oyuncu. Ancak günün sonunda benim için daha önemli olan şey takım halinde başarılı olmamız. Ama tabii ki Yamal'ın ikinci yarıdaki performansı inanılmazdı. Dominated also the game and also always said the last pass is unbelievable. Özellikle yaptığı asistler ve son pasları çok başarılıydı. Harika. First of all, congratulations on the win. Öncelikle galibiyetiniz için tebrik ederim. Adeyemi gibi ya da Gabriel Jesus gibi oyunculara sahip olmanız sizin için ne kadar önemli oldu? İkinci yarıda oyuna girip böylesine katkı veren oyuncular. Ve ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Sezon başında zaten söylemiştim aslında. Bu oyuncuları da çok iyi iş çıkarıyorlar. Bu şekilde opsiyon sahibi olmak sahada çok önemli.
6: Karim
4: Adeyemi çok hızlı bir oyuncu. Gol de atabilen, golcü bir oyuncu. Aynı zamanda çok hızlı bir oyuncu. Bugün de yine gol attı. Onun için de iyi oldu. Gabriel Jesus da benim için çok çok üst düzey bir oyuncu. Gabriel Jesus şu andakinden de daha iyi olacaktır. Ancak yine de hala şu anki performansından da gayet memnunum. Biraz daha potansiyeli var ama bunu sahaya yansıtabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki özellikle birkaç hafta, birkaç ay içinde daha da iyisini Gabriel Jesus yansıtacaktır.
1: Hansi Flick'in sözleri bu şekildeydi. Birazdan Okan Buruk'ta basın toplantısında olacak. Onu da anmayan sizlere aktaracağız. Tabii ki temsilcimiz Galatasaray 4-1 mağlup oldu Barcelona'ya ve günün sonuçlarına bakalım. Sabah 2-0 kazandı Slavia Prag karşısında. Paris ve Mikkelsen attığı gollerle Lens Sporting mücadelesinde Sporting 2-0 kazanan taraf oldu. Viking Bayern Münih mücadelesi 3-3 sona erdi. Yani gol düellosu gerçekten. İkinci dakika Stensnes, 38'de Christiansen. Viking 2-0 öne geçti 54'te. Harry Kane penaltıdan attı, farkı 1'e indirdi 60'ta. Harry Kane yine sahnedeydi, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Skoru da 2-2'ye getirdi. 71'de Luis Diaz 3-2'ye getirdi skoru. 74. dakikada Olise İkinci sarı karttan kırmızı gördü. 73'te sarı gördü. 74'te ikinci sarıdan kırmızı gördü. Oli ise Bayern Münih 10 kişi kaldı ve 90. dakikada Högen son sözü söyledi. 3-3'lük eşitlikle tamamlandı mücadele. Inter Kulüp Brüj mücadelesinde 4-3'lük Kulüp Brüj üstünlüğü. 30. dakika Tresoldi penaltıdan attı. 1-0 öne geçti Kulüp Brüj. 44'te Lautaro Martinez skoru eşitleyen golü kaydetti. 63'te Nicolò Tresoldi bir kez daha sahnedeydi, durumu 2-1'e getirdi. 74'te Tresoldi farkı 2'ye çıkarttı. Hat-trick'i tamamlamış oldu. Böylelikle 81'de Lautaro Martinez farkı 1'e indirdi. 87'de Vermaet'in attığı gol skoru 4-2'ye getirdi Kulüp Brugge ve 90'da Boni'nin golü puan için yeterli olmadı. Inter 2'de 0'la başlamış oldu. 4-3 kazanan Kulüp Brugge oldu mücadelede. Arsenal Lille karşısında 3-0 kazanmayı başardı. Villarreal Napoli engelini 3-1 ile geçti. Leipzig PSV Eindhoven karşısında 1-0 kazandı. Galatasaray Barcelona karşısında 4-1 kaybederken Atletico Madrid Manchester United karşısında 2-0 kazandı. Bir flash röportaj var, hemen oraya gidelim. Davinson Sanchez konuşuyor, dinleyelim Davinson Sanchez neler söylüyor.
8: Bizim burada dediğimiz gibi sadece
9: The reason is because we are playing in the best tournament of the world. Talking about clubs. So there is no doubt that we has to do better, has to deliver the job better as a team. This is a reality that we cannot change now. We have to be focused in the next matches and
10: maç heyecanla bekliyordu çünkü.
1: Ve Okan Buruk basın toplantısında hemen oraya geçiyoruz. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u dinliyoruz.
10: Bu tabii ki biraz oyun içerisinde şeyi düşürüyor. Yani o 2-0'ı yakalayıp bir anda golün iptal olması biraz mental anlamda sizi de oyun içerisinde düşürebiliyor. Devamında da gol yedik. Bir şanssız bir gol yedik tabii ki. Yamal'ın topu sürmesi... Pozisyonu tam görmedim. Yani kendini bıraktı mı, faul var mıydı ama orada şanssız bir şekilde top rakibimizin önünde kaldı. O pozisyonu tam seyredemedim. 1-1'e geldi oyun. İlk yarın sonlarında biraz yani çok istemediğim, özellikle oyuncularıma söylediğim, çok fazla dibe gelmeden savunma yapmamız gerekiyordu ama biraz fazla ceza sahasının üstüne kadar çekildik ilk yarın sonlarında. Devre arası özellikle bunu oyuncularımla konuştum. Yani ikinci yarı biraz daha önde karşılamak bizim için, yani çok fazla kalemize yaklaşmadan karşılamak önemliydi. Baktığımızda tabii ki ikinci yarıya çok erken iki golle başladık. 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti. Rakibimizin özgüveni yükseldi. Bizim aşağıya gittiğimiz bir yere dönüştü. Dediğim gibi yani belli dakikalarda iyi işler yaptık. Daha iyisini yapabilirdik ama İki tane şey var tabii ki. Birincisi çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu takım ilk 11'deki 8 oyuncusu şampiyon olan İspanya milli takımın oyuncusu. Gerçekten yani birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyuncular. Onlara karşı oynamak kolay değil. Yani çok zor top kaybı yapan oyuncular. Ayaklarına top yapışan oyuncular diyelim. O yüzden ikincisi biz tabii ki ilk defa yani Kasımpaşa maçı lig maçında sonradan giren olan oyuncularımız, sakatlarımız yavaş yavaş döndü. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte yeni yeni bir sürecin içerisindeyiz. Bugün ilk defa bazı oyuncuların bir arada oynadı. Birbirimizi daha çok tanımamız gerekiyor tabii ki oyuncularımızın. Bu da bir süreç. Yani bu süreç içerisinde bu kadar güçlü bir takıma karşı oynamak, belli dakikalarda iyi işler yapmak daha iyisini yapabileceğimizi de gösteriyor. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Yani temiz bir maç oldu, güzel bir maç oldu. Tabii ki kaybettiğimiz için üzüntülüyüz ama oyun anlamında da yani hem ülke futbolunu, hem bu stadyumdaki atmosferi ve Türk futbolunun gerçekten yani Avrupa çapında daha iyi işler yapabileceğini oyun olarak belli dakikalara kadar gösterdik. Skor olarak bunu gösteremedik ama gerçekten hem stadyum atmosferi hem seyirci atmosferi olarak da Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir takım olduğumuzu gösterdik.
11: Emre abi.
12: Hocam, hocam geçmiş olsun. Aslında Sporting maçına baktığımızda benzer bir senaryo. Yine orada da öne geçmiştiniz. İlk yarının sonlarında beraberlik golünü buldu rakibiniz. Bugün de ve ikinci yarıda kısa sürede gelen goller vardı. Bugün de benzer bir senaryo oldu. İki maçta da oyuncularınızın bu kırılma anlarından sonra düştüğünü söylediniz. Bugün tesadüf mü yoksa geliştirmeniz gereken taraflar var mı? Bu sezonun geneline devamlı için nasıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz?
10: Şöyle tabii yani bu geliştirmemiz gereken bir şey, geriye de düşebilirsiniz. Yani 2-1 de olabilir. 2-0 da geriye düşebilirsiniz. 3-1 de düşebilirsiniz. Buradan sonra aynı şekilde oyunu devam ettirmeniz gerekiyor bir kere. Bu yani bir takım için önemli bir şey. Düzeltmemiz gereken şeylerden biri bu. Benzer şeyler yaşadık mı? Yani Lisbon maçı tabii ki ilk yarı rakibimiz bir kere geldi, gol yedik ve ikinci yarıda 2-1-3-1 olunca yine oyundan düştük. Benzer bir senaryoyu yaşadık. Düzeltmemiz gereken bir şey. Çok tecrübeli oyunculara sahibiz aslında saha içerisinde. Yani sadece teknik adamın değil, oyuncuların da oyun içerisindeki müdahaleleri çok önemli. Arkadaşlarına yaklaşımları çok önemli. Orada tekrar ateşlemek çok önemli. Bugün bunu belki 3-1 sonrası bir ikinci golle bulsaydık belki oyun içerisine biraz girebilirdik ama burada da ben çok fazla aceleci davrandığımızı düşünüyorum. Yani tamam Barcelona takım baskı yapıyor ama o baskıyı kırmak için her topu uzun oynamamız gerekmiyordu. Bazen çok gereksiz uzun toplar da attık. Yani 1-2-3 pas sonrası savunma arkasına yapılacak koşular bizi skora götürebilirdi. O yüzden oyunu da daha iyi yönetmemiz gerekiyor. Maçı da daha iyi anlamamız, daha iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yani bunu saha içerisinden bahsediyorum. Yani maç öncesi analizi yapıyorsunuz, rakibi anlatıyoruz, her şeyi yapıyorsunuz ama bir de saha içerisinde maç yaşanırken oyuncuların oyunu daha iyi anlaması, daha iyi yaşaması gerekiyor. Bunu belli bölümde yaptık ama geriye düşünce bunu iyi yapamadık.
11: Ömer Faruk Bey.
13: Ömer Faruk Özcan. Hocam geçmiş olsun. Mücadele için de tebrik ediyorum. Bu maçı, bu sezon üzerinde maç başı şut ortalamanız yaklaşık 23'tü bu maç öncesinde. Yani Barcelona'ya göre daha fazla. Maç üzerinde de baktığınızda şimdiye kadarki süreçte hem Leao'nun hem de Royce'nin hücum noktasındaki katkısının burada efektif olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü daha fazla pozisyona girmesine rağmen gol yollarında Galatasaray eksik kalabiliyor. Leao ve Sané performansının ne zaman tam istediğiniz seviyede olabileceğini düşünüyorsunuz?
10: Ben oyun içerisinde Leo'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum. Yani böyle çok kötü bir maç oynamadı zaten. Oyun içerisinde gayretliydi, birebirleri oynadı, golde asisti yaptı. Tabii ki savunmaya bu kadar iyi bir takıma karşı oynarken savunmaya da daha çok geldi. Yani baktığımızda pozitif olarak özellikle ilk yarı o savunmadaki görevlerini iyi yaptı. Oyun içerisinde de en iyisini yapmaya çalıştık. Kolay değil tabii ki. Yani o da bir süreçten geçiyor. Ama ben bugünkü performansından dolayı memnunum. Leroy Sané'ye gelince tabii ki 3-1 sonrası oyuna girdi. 3-1 sonrası oyuna girince takımın daha düştüğü bir bölümdü. O yüzden yani onu değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım ama onlara çok güveniyoruz tabii ki. Çok önemli oyuncular. Çok daha iyisini her zaman yapacaklardır. Yapabilecek oyuncular çok daha iyisini de yapacaklar. Takıma katkı vermek için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yani onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum. Çok daha iyisini yapacaklar. Yani ona da %100 inanıyorum.
11: Buyurun. Takvim.com.tr'ye gel Kemal Gündüz. Hocam 3-1'den sonra oyuncu değişikliği haklarınızı genellikle orta sahadan yana kullandınız. Bugün Deniz Gül'e şans vermediniz. Bunun nedenini soracaktım. Teşekkür ederim.
10: Evet. Şöyle tabii yorgunluklar oldu özellikle orta saha oyuncularında. Yani Lemina'nın maç eksiği, Batrakov'u da yani devre arası konuştuğumuzda yorulmaya başladığını bize söylemişti. O yüzden oyun 3-1'de olunca oraya daha öndeki direnci arttıracak orta sahaya da Leslie'yi aldık Lucas'ın yanına. Yani oradaki savunma direncini biraz daha arttırmamız gerekiyordu. Çünkü o bölümde rakip çok fazla, çok rahat bir şekilde gelmeye başlamıştı. Devamında da yani Barış da zaten altı delisinde Ağrı'yla oynuyordu. Onu da çok fazla oyun içerisinde riske etmek istemedim. Dördüncü değişikliği öyle yaptık. En sonunda Lucas oyundan çıkınca beşinci değişikliği de Naga ile yaptık. O yüzden Deniz'i bugün oynatamadık ve Osimhen 90 dakika oynamış oldu. Ama Deniz'den de çok memnunum, performansından memnunum. Bize iyi işler yapacak yani Türk futbolu içinde. Eğer onu geliştirebilirsek çok iyi bir santrafor ortaya çıkacak.
11: Son soru arkadaki yeşil beyefendi.
14: Sercan Daz Sözcü. Hocam bugün savunmada iki oyuncunun farklı mevkide, kendi mevkisi olmayan oyuncuların oynadığını gördük. Barış Alper sağ bekte, Jakob ise stoperdeydi. Bu tercihinizin sebebini öğrenebilir miyim? Abdülkerim'i nasıl ikna ettiniz bu konuda? Bir de Bilşoğabu da stoper bölgesine transfer edilmişti. Bu tercihinizin altında yatan sebebi öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim.
10: Şöyle tabii Jakobs'u birçok maçta oynattık. En son Kasımpaşa maçının sonunu da Jakobs stoper olarak bitirmişti. Hatta attığımız ikinci golde sol kanattan stoper olarak hücuma katılıp o desteği vermişti. Tabii ki Jakobs da bence bugün de çok iyi oynadı. Yani takımın iyilerinden biriydi. Onu söyleyebiliriz. Abdülkerim bizim için önemli, çok değerli. Ama Abdülkerim de çok fazla maç oynayan bir oyuncu. Hem milli takımda maçlar oynadı, geldi burada lig maçını oynadı. Maç maç bu değişiklikleri yapacağız. Ama şunu söylemek gerekiyor. Bazen rakibin oynadığı oyuna göre de bu değişiklikleri yapabiliyoruz. Barış'ın ve İsmail Yakovs'un performansından bugün memnunum. Yani oyun içerisinde iyi işler yaptıklarını düşünüyorum. Diğer oyuncularımız da hepsi bizim oyuncumuz. Yani bu rotasyonları çok fazla yapacağız tabii ki. Oyuncu değiştireceğiz ama Abdülkerim de yani bizim için çok değerli ve önemli bir oyuncu. Bazen onu da dinlendirmek önemli oluyor. Yani bu Abdülkerim için de bazen onu düşündüğümüzden onun gerçekten bu sezona bütün maçlarda oynayan bir oyuncu, ona yaymak için de Abdülkerim'i de arasında dinlendirmemiz gerekiyor.
15: Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.
1: Okan Buruk'un sözleri bu şekildeydi ve bu basın toplantısıyla programımızı noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrısı Araç, dakika skor aktarımında sizlerle birlikteydim. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Şampiyonlar Ligi gecesi maalesef bence şu anda dünyanın en iyi 5 takımından, dünyanın en formda 3 takımından birine Galatasaray 4-1 mağlup oldu. İlk 45 dakikada oyunun kafa kafaya geldiği bölümler var. 1-0 öne geçtik. 1-0'dan sonra 2-0'ı bulduk duran topta. Yani o 2-0 top golün kornerden dönmesi, VAR'dan dönmesi bence Galatasaray'da yani kötü gidişin başlangıcı oldu. Yani o golden sonra, iptal edilen golden sonra oyun düştü. 1-1'e yakalandıktan sonra daha farklı da olabilirdi ilk 45 dakikada. Uğurcan Çakır bence Galatasaray'ı maçta tuttu ilk 45 dakikada. İlk 45 dakikada sahada olmayan Yamal ikinci 45 dakikada 15 dakika oynadı. O 15 dakikalık oyunda da Galatasaray maalesef 3 gol birden yedi. Oradan sonrası maalesef beklemediğimiz, istemediğimiz bir sonuca evrildi maç. Yani bu seviye çok zor bir seviye. Ben şunu söyleyeyim. Yani maçı seyreden milyonlarca insan var. Yani bugün Barcelona Galatasaray'a bunu yaptı ya. Bunu yapmayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde yapamayacağı takım neredeyse yok gibi. Yani çok başka bir seviye futbol oynuyorlar. Yani bugün Galatasaray'da oyuncular yattığı yeri bilmeyecekler. Torreira, Lemina, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Yunus, yani bu Davinson Sanchez. Bak bugün öylesine yoruldular ki, çünkü topla oynama 70'e 30 civarıydı. Yani eğer birkaç gole daha ihtiyaçları olsaydı onu da yaparlardı. Onu da söyleyeyim. Onlar da oyun disiplininden koptular. Oyuncu değişiklikleriyle oyun geri gitti. Yani bugün Pedri ile Rodri, yani bizde Lemina ile Torreira karşısındaki rakamlara baktığımız zaman zaten bütün her şeyi anlatıyorlar. Yani merkezde çok ezici pas üstünlüğüyle Galatasaray'ı perişan ettiler. Yani bugün kelimenin tam anlamıyla büyük kalite farkı, büyük oyun farkı vardı. O da bence nispeten skora da yansıdı. 4-1'lik mağlubiyet. Galatasaray için dünyanın sonu değil. Zaten hepimiz Galatasaray'a Barcelona'da içeride oynayacağı maçta 0 puan yazmıştık. Evet. 1 puan da 3 puan da bizim için mükemmel olurdu. Beklentimiz, hayalimiz oydu. Maalesef hayalimiz gerçekleşmedi. Konuşuruz, çok ayrıntılı konuşacağımız çok şey var ama bugün Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'ı ayrı bir yere koymak lazım. Yani 4 gol yemiş olmasına rağmen maçın en iyilerindendi Galatasaray'da. Bu bize her şeyi anlatıyor aslında.
3: Ya %100 7 kurtarışı var Uğurcan'ın. Öyle ki 3'ü 4'ü net kurtarışlar, yani gollü kurtarışlar yaptı Uğurcan Çakır. Her geçen dakika gerçekler yüzümüze acı acı vurdu açıkçası. İlk yarım saat bence çok iyi mücadele ettik, hatta 40 dakika. Ben golle alakalı, yani Barcelona'nın attığı beraberlik golünde sanki bir topa fake yapıyor orada Alex Gordon. Ya orada bir offside incelemesi neden olmadı. Yani coğrafi offside'leri de gördük biz bu ülkede ama UEFA'da yok demek ki.
2: Galiba Eren Elmalı'yı bozuyor orada. Eren Elmalı böyle giderken o dokunacak gibi yapıyor. Sonra arkadan gelen oyuncu ayak içiyle uzağa vuruyor.
3: Ya çok kolay verdi bence. Hiç inceleme vesaire olmadan, hani Galatasaraylı savunmacıyı engelliyor mu engellemiyor mu Eren'i, İncelemeden verdiler golü. Ki bizim golümüzde de böyle milimetrik bir offside var gibi sanki. Ya 2-0 olsaydı belki de hikaye çok farklı olurdu. Evet, Barcelona hani uzaylı diyeceğimiz bir takım. Makine gibi diyeceğimiz bir takım. Hani hep tetik kalmak zorundasın. Nefes alırken dahi hata yapmaman lazım ki. Zaten 2-1'e gelen golde hava topunda Davinson kaçırıyor Fermin'i. Golü yapıyorlar. Yani çok doğal açıkçası. Yani yordular bizi ilk 45 dakika. Haluk abiye katılıyorum. Yani Barış Alper Yılmaz bu takımın herhalde Osimhen'den sonra en atletik oyuncusu. 35. dakikada adalesini tutmaya başladı ki mavi ekran verdi deyim yerindeyse Barış Alper. Yani Barcelona'ya yenilmek normal zaten. Normal, yani olağanüstü olan şey öne geçmemiz, belki de 2'yi bulacak olmamızdı. Ha şunu da söyleyeyim, biz 2-0 olsaydı 3-2 yapar mıydı, 4-2 yapar mıydı Barcelona? Açık konuşalım, yapardı. Diyorum ya, ya ilk 45 dakikada biz...
2: Yapamayabilirdi o zaman ya. 2-0 girsek
3: çok
2: içeri,
3: zor abi ya.
2: İçeri 2-0 girseydik, yani direncimiz artardı. Daha belki 2. 45 dakikanın başında oyuncu değişiklikleri gelirdi Okan Hoca'dan. Yani 2-0'ı tutup arkada boşluk bulmak daha kolay olurdu. Yani daha fazla risk almaya başlayacaktı çünkü yani... Barcelona.
3: Belki de ama ya ilk 45 dakika bittiğinde ya hepimizin suratı düştü, endişe hakimdi. Hepimiz stresliydik yani, çok fazla açık konuşalım. Umudumuz yoktu. Bizde olan muhtemelen Galatasaray takımı soyunma odasında da skordan bağımsız bizi pasla, bizi oyunla, bizi futbolla ilk 45 dakika havlu attırdılar aslında.
2: Hikmet'e söyledim, ben dedim ki yani Galatasaray oyunun son bölümü nasıl çıkartacak dedim. Abi dedi bütün paslar 60. dakikaya hazırlık dedi.
3: Çok güzel yorumdu.
2: 60'a kadar gelmedi bu arada yani. Evet. İkinci 45 dakikanın başında direkt. Yani Yamal'ın performansıyla havlu attık. Korkunç. Tam Yamal da çok büyük oyuncu abi. Yani hele ikinci buldukları golde topu kestiği yer, altı pasın oraya kesiyor. Yani ne stoperler vurabilir topa, ne kaleci çıkabilir. Geriden koşan anca vurabilir o topa, öyle oluyor. İkinci Anthony Gordon'a attırdığı golde Eren Elmalı'ya yani iki acayip çizgide acayip bir çalım atıyor, içeri çeviriyor falan.
4: Çok kısa zamanda.
2: Çok kısa zamanda. Bence dördüncü gol de aslında oraya kesiyor ama dördüncü gol biraz şans golü yani. Barcelona bugün attığı üç gol bence çok bilinçli pas golü. Ama dördüncü golde Jesus kontrol edemiyor. Adeyemi'nin önünde kalıyor top yani. Biraz öyle şans golü.
4: Galatasaray'ın kaçırdığı fırsat yok. Öyle bir Şampiyonlar Ligi maçı geçirdik. Juan Garcia savunmanın bel kemiği gibi oynadı. Galatasaray sürat noktasında da ciddi problem yaşadı. Şimdi Barcelona çok çabuk oynayan bir takım. Topla %69 ila 70 arası topla oynadılar. Galatasaray %30-31 gösteriyor genelde veri firmaları. 2.35'ten 4 gol çıkardı Barcelona. 7 tane kaçırdıkları büyük fırsat var. O da tamamıyla Uğurcan'ın kurtarışı. Yani Barcelona'lı oyuncuların kaçırdığı değil, Uğurcan'ın kurtardığı pozisyonlar. Galatasaray'ın 4, Barcelona'nın 18 şutu var. 9 tanesinde isabet sağlamış. Şimdi Barcelona'nın koşu mesafesine baktım. Şampiyonlar Ligi'nin resmi veri platformundan. Galatasaray'dan 4 kilometre de fazla koşmuşlar. Bu nasıl yansıyor? Galatasaray %30'luk diliminde oynadı sadece oyunu. Bu %30'da pas isabeti %79'da kaldı. Topu kazandığı anda Galatasaray 3 tane Barcelona'da hemen çöktü. Uzun vurmak zorunda kaldı Galatasaray. Şimdi Osimhen burada inanılmaz bir anomali. Çok büyük fark yaratan bir isim. Ama bu işin top yere düştükten sonraki kısmı çok önemli. Hani hep konuşuyoruz ya, hava topları tamam. Fakat aldın topu, ikinci adam, üçüncü adam kimler koşacak o belirliyor. Galatasaray bugün bir kere Batrakov'u koşturdu. Onunla da golü buldu. Bu arada Barcelona resmi hesabının tweetini de verdi arkadaşlar.
2: Yani öyle bir atmosferle başladı ki oyun. Taraftar, ıslıklar falan, onlar da böyle bir oyunun başında yani o bildiğin oyunu oynayamamaya başladılar o şeyle.
3: Ya 2-0 iken yedek kulübesinin Hansa Flick'in suratı gördünüz
2: mü? Felaket düştüler. Yani ama abi şöyle bir şey var işte. Yani taraftar da görüyor. Şimdi herkes her şeyi görüyor yani. Şimdi sen 1-0 öne geçtin. 2-0 gol geri döndü. Oradan sonra Galatasaray yavaş yavaş her geçen dakika vites arttı Barcelona'da.
3: Galatasaray zayıfladı.
2: Galatasaray'da böyle oluyor. Yani Galatasaray çok çabuk düşüyor oyundan. Yani bu sefer golü yedikten sonra olmadı. Yani ikinci gol. Abi olur. Var bu. Futbolda var. Çünkü burada hepimiz düştük aslında. Ali Naci çok doğru söylüyor. 2-0 olunca hepimizin enerjisi çok yükseldi. Gol iptal olunca düştük. Niye düştük? Çünkü Barcelona'nın gol atacağı çok belli. Yani bir şekilde atacak o golü. Yani ya Olmo atacak, ya şey Gordon gelecek.
3: Yamal
2: ya
3: atacak.
2: Gordon atacak. Ya Yamal bir şey yapacak. Ya arkadan Pedri bir şey yapacak. Ya Rodri vuracak. Ya Duran toptan atacaklar. Bir yerde bulacaklar o golü. Yani şimdi bizim bildiğimizi, gördüğümüzü tribündeki taraftar da görüyor. Sağdaki oyuncu da görüyor. Yani o ilk dakikadaki muazzam baskı son dakikada tribünlerden giden taraftara dönüştü. Hemen son yıllarda İlk kez Rams Park'ın bu kadar erken boşaldığını gördüm. Bu da aslında bize bu gece yaşananı anlatıyor biraz. Yani oyun olarak çok geride kaldı. Ama bir daha söylüyorum. Yani bu Galatasaray değil bugünkü özne. Bugünkü özne Barcelona. Yani bugün Barcelona futbol oynadı. Bugün Galatasaray'ın yerinde Liverpool'da olsaydı belki çok daha farklı bir maçı izlerdik yani. Öbür taraftan bugün ne bileyim Bayern Münih olsaydı farklı olabilirdi, değişirdi iş yani o seviye.
3: Onlar da kaybetti galiba bu arada.
2: Paris Saint Germain yani o seviyede takımlar yani Bayern Münih de çünkü Barcelona'ya yakın seviyede bir takım. Paris Saint Germain de o seviye bir takım yani bunlar hani 5 tane büyük takım diyorsun ya abi. O 5 büyük kulüple diğerleri arasında Avrupa'da kadro olarak da oyun olarak da çok büyük fark var. O farkı da biz tabii bugün çok net bir şekilde gördük.
3: Geçen yani sene son maç City maçı 20 dakikada bitirdiler. Tabii 25 öyle dakikada bitirdiler işi. Aynen. Skoru aldılar. Son maçta Rolanti'yi alıp 2-0 bitirmişler.
2: Bir istatistik var ilk yarıda. Hikmet ona ne dersin bilmiyorum. Rodri 54, Pedri 47 pas yapmış ilk yarıda. Bak yanlış anlama, bir daha söylüyorum. İlk 45 dakikada Rodri 54, Pedri 47 pas yapmış. Toplam ikisinin pas yaptığı sayı 101. Galatasaray orta sahasında Lemina ve Torreira'yı merak ediyor musun?
4: Evet. Hiç bakmadım bile de.
2: Tahmin et.
3: 37.
4: Yani 30.
2: 15.
3: İkisinin toplamı.
2: İkisinin toplamı 15. Yani anlatabiliyor muyum? Bütün hikaye aslında burada. Yani Galatasaray hücum hattında Osimhen 9, Yunus 10, Batrako 16 kez topla buluşmuş. 3 oyuncunun toplamı 36... 35 özür diliyorum. Barcelona'da yalnızca Pedri 52 kez topla buluşmuş. Yani bize aslında ilk 45 dakikadaki oyunu, biz ilk 45 dakikadan memnunuz. Skor olarak memnunuz. Maç başlangıcından da fena değiliz. Yani golü de bulduk. Golü sonrası bir tane Leao'nun savunma arkasında yaptığı koşu var. O korner oldu. Daha iyi kullanabilirdi onu ama yine de korner oldu. Korneri de gol yaptın. Osimhen çıktı vurdu. Yani oradan sonra yoksun. Bir de maçın ikinci 45 dakikasında yine bir Leao'nun Osimhen'e attığı bir top var. Bir tane de sağ kanada Torreira'nın Sané'ye attığı bir top var. Onun dışında ikinci yarı pozisyonu var mı Galatasaray'ın? Yok. Yani Osimhen iyi kontrol etse bence çok net bir gol pozisyonu. Ya kendi atacak ya Sané'ye bırakacak. Sané boş kaleye atacak. Bu arada Sané de o patlayıcı gücünü gösterse ikinci 45 dakikada belki 4-2'yi bulur. Evet. Ama sen 4-2'yi bulsan da o maç 4-2 bitmeyebilir. Yani bunu ortaya koyalım. Şimdi biz maçı konuşuyoruz ama bütüne baktığımız zaman yani bugün futbol adına çok ağır basan çok bir takım vardı. Yani kendi yani deplasmanda oynuyor olmasına rağmen ben iddia ediyorum bugün Ramspark'taki 50-55 bin Galatasaray taraftarı da hani bu takıma saygı duymuştur. Ben çünkü hani Yamal'a, Pedri'ye, Rodri'ye, Gordon'a yani bugün santraforsuz oynuyorsun, Olmo santrafor oynuyor, sahte 9 oynuyor. Yani bu takıma saygı duymamak mümkün değil.
3: Ya zaten Barış Alper kenara gelirken skor 4-1'di. Bütün tribünler alkışladı. Aynen. Yani taraftar da gördü zaten Barcelona'nın bambaşka bir kalitede, bambaşka bir seviyede olduğunu. Hani cezanın da değil mi o şarkıya? Seninle benim aramda kocaman bir fark var. Gerçekten de öyle yani. Galatasaray'la Barcelona arasında kocaman bir fark var. Yani nefesimiz yetmedi ve ilk başta söylediğim gibi her geçen dakika acı gerçekler yüzümüze vurdu.
2: Bu sezon 10. maç, 10 galibiyet. Elche'yi 5-0, Atletik Bilbao'yu 2-0, Rayo Vallecano'yu 5-2, Valencia'yı 5-0, Feyenoord'u 5-1.
3: 43 gol.
2: Levante'yi 4-2, Racing Santander'i 7-2, Sevilla'yı 3-1, Atefe'yi 3-0, Galatasaray'ı 4-1. Yani bir gol attığı maç yok, iki gol attığı maç yok. En az attığı gol Sevilla ve Atefe'ye 3 atmış, onun dışında 4, 5, 7...
3: Böyle, maç yani başına 4.3 ya.
2: Durmuyorlar da.
3: Acayip bir ortalama abi.
2: Ben şimdi diyorum ki mesela şimdi biz burada dedik ya bana ikinci 45 dakika ilk 45 dakika da bitmiyordu yani. Hikmet'e dedim ki tabii. Hikmet bu maç bitmiyor. 3 gündür sürüyor gibi diyor yani. Yani sürekli hani ilk 45 dakika yine böyle bir şey yap yani bir heyecan vardı. İkinci 45 dakika tek taraflı bir maç oldu yani. 15 dakikada Yamal aldı tek başına yani ilk 45 dakika hiçbir şey yapmadı Yamal.
3: Evet.
2: Bence hiçbir şey yapmadı yani. Evet. Eren de Allah var karşısında iyi durdu. Bence her şeye rağmen 2. 45 dakikada da Eren karşısında kötü durmadı. Bu arada onu söyleyeyim. Yani bugün Avrupa'nın hangi sol beki olursa olsun zaten Yamal bunu yapar ona. Ben bu arada Eren'i de iyiler arasında yazarım bugün.
3: Evet, tabii
2: canım. Ben yani Eren Elmalı da bugün özellikle ilk 45 dakikada Galatasaray'ın attığı golde de yani o pası iyi vererek, dengeli vererek Batrakov'a, Batrakov, Leao'ya falan çok güzel gol attık. Aslında plan tam da bizim attığımız gol gibiydi. Leao'yu savunma arkasında kaçıracağız. Leao inecek,
3: indirecek,
2: kesecek ya da topla içeri girecek. Kendisi yapacak. Yani plan buydu. Ama biz bu planı sadece birkaç kez işleyebildik.
3: Ama yalnız...
2: Ama onlar da müsaade etmiyorlar. Ya, senin planın bu da. Onlar da biliyorlar o plan olduğunu.
3: Şimdi oyunu konuşuyoruz ama yani yanlışlarımız da bugün açık bir şekilde yüzümüze vurdu. Geçen sezon son 16'ya kaldığın senaryoda bundan daha fazlasını yapamaz bu merkez orta saha diyorduk. Bugün Barcelona karşısında açık bir şekilde büyük bir fırsatın pas geçildiğini görmüş olduk. Ya da Galatasaray yönetiminin transfer stratejisinde kadro planlamasında ne kadar büyük bir yanlış yaptığını görmüş olduk. Lemina Lucas pas sayıları ortada ve sen bu merkezde Barcelona'ya, Manchester City'ye, Liverpool'a
5: kafa tutamaz.
3: Kafa tutamayacağım bir kez daha ortaya çıktı. Aslında sen bu dersi geçen yıl almalıydın. Liverpool maçında, Juventus maçının rövanşında almalıydın. Çıkardın, teşhisi koydun ama tedaviyi unuttun, pas geçtin. Cesaret edemedin. O riski alamadın. Bak bu, bugün kim girdi? Leicester Ugoçuk mu? Mesela Leicester niye girdi sahaya? Bak burada ben hocayı eleştiriyorum. Abi İlkay hazır olmasa da Leicester gireceğine İlkay girsin ya. Kontürlü oyuncu abi, ben 28,5 milyon euro niye vereyim abi Leicester'ye? Muhtemelen Ocak ayında gidecek, tamam vermeyeceğim ama niye oynatıyorum abi? İlkay'ı kazanayım. Kazanabilirsem. Ya da Niyaga girsin abi. Yarım saat 40 dakika Niyaga form. Zaten skor 4-1 ya. Hiçbir şey olmayacağı belli zaten maçtan. Ama bir tane oyuncu kazanmak, bugün Galatasaray Barcelona'yı kaybetti. Ama bana göre Uğurcan'ı kazandı. 4 gol yemiş olsa da Uğurcan belki de maçın 8-9 olmasını engelledi değil mi?
4: Evet.
3: Abi yani niye bir oyuncuyu kazan? Niyaga'yı niye 40 dakika izlemesin Galatasaraylılar? Haluk abi diyor ki mesela maç oynanırken ben bu oyuncunun artık monte edilmesini istiyorum diyor. Ben de dedim ki abi hangi performansta? Hani neyi gördük ki, neyi izleyebildik ki? Niyaga hakkında herhangi bir böyle net bir fikrimiz var mı? Yok. Niye, izleyemediğimiz için yok. Belki de direkt 11 oyuncusu olabilecek bir futbolcu Niyaga.
2: Doğru. Yani senin %100 haklısın ama biz görmeden de karar veremeyiz. Abi görmemiz lazım. Artık bizim Niyaga'yı filan, Gençler Birliği filan maçlarını görmemiz lazım. Abi ben artık yani Lemina, Torreira, Sara şeyinden böyle rotasyonundan çok sıkıldım. Yani bugün Lemina mesela, yani bugün Lemina'nın yerine mesela Niyaga oynasaydı maç başlangıcında ne değişecekti abi? Lemina bugün ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Bak açık söylüyorum. Ben Galatasaray yani biz sezon başı işte burada bağırırken transferlerde yani Lemina'yı niye uzattılar anlayamıyoruz falan dediğim bölümler buralar. Galatasaray Lemina'yı uzatarak, Leslie'yi alarak hata yaptı abi. Bunu biz bangır bangır bağırdık burada. Yani şimdi gün o gün değil evet ama yani Galatasaray'ın oraya iyi bir sırtı dönük oynayabilecek bir orta saha oyuncusu alması gerekiyordu. Gerekiyordu abi. Almadın orta saha oyuncusunu. Niye almadın? Para harcamayayım diye almadın. Eyvallah. Almadın ama sonuçları ya bugünkü maçtan bağımsız söylüyorum. Benim için ben zaten Lille ve Stuttgart 3 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak Galatasaray üst üste. O 3 maçtan 6 puan benim istediğim. 6 puan. Ben o 6 puanı da Galatasaray'ın alacaksa Lille, Stuttgart'tan alabileceğini düşünüyordum. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde hedefler hala değişmiş değil. Yani bir tek Sporting deplasmanında belki bir puan alınabilirdi. O Sporting de bugün gitti, Lens'i yendi 2-0. Yani şimdi herkes yeniyor abi, çatır çatır Şampiyonlar Ligi'nde.
3: Geçen sene 9'du.
2: Puan kazanıyorsun. Tabii bu sene.
3: Bence en kritik, en kader maçı bizim içeride Aston Villa. Ben Stuttgart'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Ben Feyenoord'u...
2: Nasıl bunu sana düşündüğün şey ne
3: abi,
2: mesela?
3: 40 dakikadaki oyun, Barcelona maçındaki o tutkuk, o kazanma hırsı. Yani dünyanın en iyi istediğimiz takıma karşı gol atıp öne geçebiliyorsak, ilk yarıyı evet Uğurcan'ın kurtarışlarıydı da olsa 1-1 bitirebiliyorsak, ya Galatasaray taraftarının o yarattığı ambiyans, kazanma enerjisi çok farklı bence. Ya bugün belki de Liverpool olsa, geçen yılki Liverpool olsa yine galip gelebilirdik. Ama Barcelona ya
2: çok haksız rekabet.
3: Çok farklı yani.
2: Gerçekten çok farklı. Hani Galatasaray Erzurumspor'a gitti 4-0 kazandı ya. Benzer maç oldu biliyor musun? Hani Erzurum, yani Galatasaray'a karşı Erzurum nasıl kaldıysa Galatasaray'da Barcelona'ya öyle kaldı. Çok çaresiz kaldı yani. Hele ikinci 45 dakika. Yani düşünsene abi, senin şimdi Osimhen gibi bir silahın var. Hiç faydalanamadın Osimhen'den bugün. Leao hadi golde yaptı atraksiyonu. Batrakov bugün mesela işte golü attı. Hatta bizim Alper söyledi. 2000 kaç yılında? 19 yılında UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Batrakov penaltı kaçırmış Barcelona maçında. Gözyaşlarını tutamamış. Bugün Barcelona'ya karşı golünü attı. Golü attı ama onun dışında hiç sahada yok. Yani savunma, işin savunma tarafında çok ezildi Batrakov. Ben mesela Okan Hoca'nın ikinci 45 dakikaya neden Yunus ve Batrakov ve Lemina
3: golü yemeden diyorsun.
2: Golü yemeden çıkartması gerekiyor.
4: Yunus daha 40. dakikada pile bitmişti.
2: Yani Yunus, Batrakov, Lemina. Lemina mesela. Yani bence bugün bendeki en büyük ayak kırıklığı Lemina.
3: Evet. Bir de Lemina hani maç seçiyor diyorduk ya, Şampiyonlar Ligi

0: Mesela bugün Barcelona karşısında açık alanda oynamadı. Yani yaslanarak oynadı. Okan Hoca'nın tercihi Jakobs Eren oldu. Stoperde Jakobs'u. Yani ön alan baskısı yapmayacaksan, geniş alanda yakalanmayacaksan Abdülkerim Bardakçı bugün oynayabilirdi.
1: Evet.
0: Bu oyunda kapanan, çünkü kapandığın savunma anlayışında Abdülkerim Bardakçı'nın oyun bilgisi, stoper özellikleri, hava hakimiyeti, itişi, kakışı
1: Yani
0: ya
1: Uğurcan'ın taca attığı topları Osimhen'e ulaştırabilirdi.
0: ulaştırabilirdi. Yani topu oyuna sokma becerisi. Yani buralarda bunlardan faydalanabilirdi Galatasaray. Ama Okan Hoca işte Yamal'ın oradaki hızına cevap verebilmek için bence iki tane hızlı oyuncuyu tercih etti orada.
2: Bir daha bir sürekli. Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
5: Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere

0: Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Efendim günaydınlar, mutlu sabahlar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Üzünlüyüz, öfkeliyiz ve farkımızın ne olduğunu, neden eksik, neden yarım, neden tamamlanamamış olduğumuzu anladığımız bir gecenin sabahındayız. Futbolda Barcelona Galatasaray'a adeta gol oldu yağdı. Hattımızda spor psikoloğu saygıdeğer hocamız Ömer Ateş var. Hocam günaydınlar, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicileri, hoş bulduk.
0: Bir akademisyen olarak, bir spor psikoloğu olarak dün geceki maçın özellikle ikinci yarısını seyrettiğinizde nasıl bir düşler denizi içerisine daldınız ve daha da önemlisi futboldaki aradaki bu uçurumun temel prensipler anlamında baktığımızda yapamadığımız kavramların nedenini neye bağlıyorsunuz?
1: Evet, şimdi tabii ki dünkü maçtan önce tabii ki sonuçta Barcelona'ya baktığımızda o klasik tiki-taka futbolunu, bol paslı, kısa uzun paslarla oynayarak, teknik oyuncularla topu çok iyi kullanan, yönlendiren, kolay pozisyon bulan ve kolay

0: pozisyon vermeyen bir takım kimliğinde. Tabii ki maçtan önce favori gerçek anlamda Barcelona'ydı. Bunu herkes de biliyordu. Evet, sosyal medyada da baktığımızda işte çok büyük farklar olacak gibi söylemler. Hani bir umut dedik, Galatasaray bundan hırs yapar. Bu hırsı da iyi bir oyunla, iyi bir anlayışla, sadece hırs yeterli değil, o hırsı da oyuna yansıtmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hem rakibi analiz etmek hem de rakibi analiz ettikten sonra iyi bir oyun tutturmak lazım. Bir gerçek var, böyle takımları yenmek için siz çok iyi olmak zorundasınız. O takımı da ya kötü olacak ya da onu kötü felç edeceksiniz. Böyle bir durumda kazanabilirsiniz. Şimdi maçın ikinci yarısı tabii ki çok kötüydü. Sonuçta 47. dakikayı gösterdiğinde Barcelona'nın 3 pozisyonu oldu ve biri gol oldu. Yani 2 dakikada 3 pozisyona girdiler. Bir tanesi de yanılmıyorsam offside'di. Bir tanesi de akıl almaz şekilde kaçan bir goldü. Ama 47. dakikada bir anda maç 2-1'e döndü. Ondan sonra yani ikinci yarıda 66. dakikaydı yanılmıyorsam maç 4-1 olduğunda, ki hani Barcelona sanki istese böyle bir yine gol veya goller atabilecek durumdaydı. Rolanti'ye aldılar oyunu ve ona rağmen de birkaç pozisyon buldular. Şimdi sorduğunuz soruya gelirsek Emre Bey, neden böyle oldu? Şimdi karşınızda bir sistem takımı var. Bu tür takımlarla mücadele edebilmeniz için sizin de ülke futbolunun ilerlemiş ve gelişmiş olması gerekiyor. Biz maalesef futbol ülkesi değiliz. Biz artık voleybol ülkesi olduk. Sonuç olarak futbol, evet, herkes çok seviyor, herkes yatırımını oraya yatıyor, futbolla yatıp kalkıyoruz ama bir haberiz, çünkü dünyada bilimsellik çok hızlı gelişiyor. Bunun birincisi fiziksel anlamda, ikincisi mental anlamda, üçüncüsü istatistiksel anlamında ve yönetimsel anlamda. En önemlisi kısım da açıkçası yönetimsel anlamda. Şimdi bakıyoruz, dün işte Viking 3-3 kaldı yanılmıyorsam Bayern Münih'le. İşte Brugge deplasmanda Inter'i 4-3 yendi. Şimdi evet, sonuçta Barcelona 1 milyar euroluk takım. Ama Galatasaray'da 300 küsür milyon euroluk bir takım. Bakıyoruz Avrupa'da 20-30 milyon euroluk, 40 milyon euroluk takımlar, 70 milyon euroluk takımlar 300-500 milyonluk takımlara kök söktürebiliyorlar. Çünkü neden? Sahaya çıktıklarında bir ekolü var, bir sistemi var, bir oyun kurgusu var. Yani rakip takımları çok iyi analiz ediyorlar ve bir sistem olduğu için bu sistemi de iyi uyguluyorlar. Transferlerini de kendi kimlik yapısına uygun transferler yapıp araştırıyorlar. Anlık böyle menajer transferleri değil. Sonuç olarak baktığımızda üzülüyorum ben. Hani bu tüm Türk takımlarımız için de geçerli. Çok büyük paralar harcıyoruz, çok büyük transferler yapıyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Türkiye'de bir şekilde evet şampiyon olabiliyorsunuz veya zirvede kalabiliyorsunuz ama bunu Avrupa arenasına geldiğinizde kurgulayamıyorsunuz, ileri götüremiyorsunuz. Çünkü bir sisteminiz yok, bir ekolünüz yok, bir yatırımınız yok, vizyonunuz yok. Türkiye'de futbol iyi yönetilmiyor, her anlamda yönetilmiyor. Yönetim anlamında kulüpler çok sıkıntılı. Futbolu bilmeyen kişiler futbolun başında. Sonuç olarak dünkü maça gelirsek takım anlamında kritik anlar vardı. İşte o anda mesela Barış Alper ikinci 2-0 olduğu anda topa dokunmamış olsa, tabii ki orada onu göremeyebilir. Güdüsel olarak arkada biri var diye büyük ihtimalle vurdu. O anda maç 2-0 olsa acaba ne olurdu? Yani Barcelona gol atmaya gelecek, belki 3-0 olacak, 2-1 olacak. Gelecek 2-2 yaparken 3-1 olabilir. Hani bu tür durumlar olabilir. Gerçi hani baktığımızda Barcelona 2-0'dan da çevirebilir miydi? Çevirebilirdi. Ama ilk yarıda Barcelona bence çok son dokunuşlarda iyi olsaydı skor daha da maalesef kötü olurdu. Baktığımızda felaket bir skorla da karşılaşabilirdik şey olarak. Ama tabii ki 4-1 de kötü bir skor. Bence ilk yarıda kritik anlarda son dokunuşu yapamadı. Aslında Barcelona'nın da defansında böyle bir sinyaller verdi ama bundan Okan Hoca da Galatasaray'da faydalanamadı. Bakıyoruz Osimhen, Sané, yanılmıyorsam Leao, top kayıpları 27'yi buldu. Yani ve top isabetli şut yok diyebiliyorum istatistiksel olarak. Galatasaray tabii ki uzun toplarla çıkmayı denedi. Biraz daha kısa paslarla top yaparak ki orta saha hakimiyetini tamamen Barcelona'ya verdi. Sonuçta Barcelona güçlü ve büyük bir takım. Ama tabii ki bu kadar da fark olmaması lazım. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde İşte ilk 16 veya ilk 8'i hedefliyorsanız kendi sahanızda oyun olarak da skor olarak da bu kadar geriye düşmemeniz gerekiyor. Yani Türk futbolunun dediğim gibi ciddi anlamda bir yapılanmaya ihtiyacı var. Zaten bizde bir kaos futbolu var. Bu kaos futbolu yüzünden de bir yerlere gelemiyoruz. Ondan sonra dünkü maçta görüyoruz hani fiziki mücadelelerde hakemler yani ufak tefek itme çekmeleri oynatıyorlar. Topun oyunda kalmasını istiyorlar. Evet. Sonuç olarak oyunda akıyor ama yani Avrupa buna müsaade ediyor. Yani bizde birçok kişide suç var. Hakemlerde de suç var. Yani hakemler Avrupa'da bizim takımların maç oynama psikolojisini bir türlü onlar da hazırlayamıyorlar. Çünkü burada ufak tefek düşmelere, çekmelere faul veriliyor. Ama oradaki hakemler işte omuz omuza mücadele olsun, ikili mücadelelerde topun oyunda kalmasından yanalar. Oyunun akışını daha da hızlandırıyorlar. Hani bir ara öyle bir tempo oluştu ki hani daha maçın 30. dakikalarıydı. Hani Galatasaray takımı biraz topu böyle tutmaya çalışıp hani dinlendirmeye çalıştı. Bu da fiziki anlamda da ciddi sorunların olduğunu gösteriyor. Sonuçta Okan Hoca evet Barcelona'yı okuyamamış. Bence o bunu tüm yayınlarda da söylüyoruz zamanı geldiğinde. Avrupa'da başarılı olmak istiyorsanız oyunu iyi okuyan, iyi bir strateji uzmanı, aynı zamanda taktiksel anlamda da iyi bir hocayla ilerlemeniz gerekiyor. Hani maçın baktığımızda evet psikolojik anlamda kırılma anları vardı. İşte o ikinci gol anlık bir olay olmuş olsa bir anda işler Galatasaray lehine de dönebilirdi. Bu tür maçların da psikolojik hazırlığı çok çok iyi yapılmalı. Galatasaray hem fizik olarak hem taktik olarak hem de psikolojik anlamda maça hazır değildi. Tek hazır olan taraftarıydı. Müthiş bir destek vardı Galatasaray taraftarı. Hatta mağlupken bile takımına sahip çıktı, alkışladı. Dünkü maçta Galatasaray taraftarı gerekeni yaptı ama sahada oyuncular gerekeni yapmadı diye düşünüyorum. Şimdi tabii şöyle bir şey de var. Hani biraz önce dediğim gibi bu scouting sistemleri geçen işte ben bilirsiniz Tarkan Batgün Hoca'yı onun scouting konferansına gitmiştim. Yurt dışında çok değerli kulüplerin scoutları gelmişti işte Juventus belirli İngiltere'den kulüplerden. Şimdi öyle bir araştırma yapıyorlar ki oynayan oyuncular işte alternatif olarak oynayabilecek oyuncular bunların takibini yapıyorlar, alıyorlar oyuncuları. Evet bu direkt oyuncular işte oynayabilecek oyuncuların takibini yapıyorlar, başka kulüplere veriyorlar, onların istatistiklerini raporluyorlar, sisteme uygun oyuncularla daha sonra devam ediyorlar. Şimdi bizde öyle bir şey yok ki, transfer dönemini biliyorsunuz, geldi işte tamam Galatasaray'ın nokta atışlara ihtiyacı vardı, Galatasaray için Haziran'da Temmuz'un başı ortasında transferin bitmemesi çok sorun değildi, zaten kampa Temmuz ortası gibi başladılar. Sonuç olarak Şampiyonlar Ligi'ne de garanti katılacağı belliydi ama transferler son anda yapıldı. İşte bu son anda yapılmasından dolayı da takım adaptasyonu anlamında da sorun yaşadı. Bizde işte böyle hasbel kader anlayışı metodu var. Ya tutarsa metodu var. Maalesef Avrupa acımıyor. Yani sistem olarak baktığımızda sistemin karşısına sizin de bir sistemle çıkmanız lazım. O yüzden tekrarlıyorum. Türk futbolu ciddi anlamda kaosun içindedir. Harcanan paralara ben üzülüyorum. Bu harcanan paraların %10'u, %20'si atletik amatör branşlara harcansa, biz inanın olimpiyatlarda daha fazla madalyalar çıkarırız, daha fazla madalyalar alırız sonuç olarak. Şimdi maça da baktığımızda şey olarak, hani o ikinci yarı ile ilgili söyleyeceklerim şöyle, yani Barcelona, tabii ki bu maç bir de Barcelona'da olmuş olsa ne olur, hani bunlardan da bütün Türk takımlarımız ders çıkarmalı. Yani Galatasaray'ın yanında Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta eğer Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız gerçekten çok doğru transferler yapmanız gerekiyor, doğru yatırımlar yapmanız gerekiyor ve oyun anlayışınızda da bir ekoda ihtiyaç var. Ben hep hatırlarsanız hep söylüyordum yayınlarda. Galatasaray rahat 4 yıldır şampiyon. Örnek veriyorum, 2 yıl şampiyon olduğu senede bir sistem geçişi yapıp iyi bir teknik direktörle çalışmış olsaydı geçen sene, bu sene bu sistemi oturtturmuş daha başarılı olurdu diye düşünüyorum. Gerçi daha 3 hafta oldu ama şimdi yanılmıyorsam Lille'le oynayacak Galatasaray. Onlar da 3-0 kaybettiler. Sonuç olarak baktığımızda gelecek haftaki maçta çok çok kritik. Bu maçı artık hani kazanması gerekiyor Galatasaray'ın yolunda devam etmesi için. Beraberlik bile yetmeyecek ondan sonra. Bakalım bugün Fenerbahçe oynayacak. Sonuçta Aston Villa'yla. Onlar da her ne kadar ligin 16. takımı olsa da sonuçta bir Premier Lig takımı. Yani sonuç olarak evet, Fenerbahçe ne var, yenebilir mi, berabere mi kalır, yenilir mi, farklı mı yenilir? Her şeye açık bir maç olacak. Aston Villa maçı. Tabii ki bence bir puan, bir kazanç olabilir. Ben gerçekten hani Barcelona maçından sonra da hani biraz açık konuşmak gerekirse Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları biraz kaygıyla izliyorum. Çünkü her an her şey kötü olabilir. O olumsuz durumu takımlarımız yaşayabilir diye düşünüyorum. Ben dün maçın hakemini de beğendim. Gerçekten o topu oyunda tutan, gerektiği yerde vakit kaybetmeleri engelleyen, işte hemen süreye sadık kalıp kalecilerin atışı yapmadan önce işte süreyi sayması oyunun akışını da hızlandırıyor. İnşallah bizim hakemler de maçı izlemişlerdir. Kendisinden de çok şey öğrenmişlerdir diye düşünüyorum. Maalesef ve maalesef Türk futbolu her zaman söylüyorum, iyice dibe batıyor. Diyoruz ki daha dibe batıp hani şey olsun, Türk futbolu ayağa kalksın, silkelensin. Ama gerçekten futbolda rant ortadan kalkması gerekiyor. Rakamların çok küçülmesi gerekiyor. Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlar, Beşiktaş gibi takımların bütçeleri öyle 300-400 milyon veya 200 küsür milyon eurolara değil, 50-60 milyon eurolara kurulması gerekiyor. Bilimsellik olunca daha iyi kadrolar bu rakamlara kurulur, 60-70 milyon eurolara. Öyle 250-300 milyon euroluk takımlar kurup da yine sonuç aynı. Rakam, evet, futbolda para önemli ama daha önemli olan bilimsellik diye düşünüyorum. O yatırımı daha iyi yapılması gerekiyor. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Tabii ki şu var, ligimizde bence eskiden baktığımızda, bundan mesela bir 10 yıl önce
1: birkaç cümle Fenerbahçe'ye de değinelim bunu anlatırken.
0: Evet, şöyle, tabii ki şu var, 10 yıl öncesine baktığımızda, 5 belki 15 yıl öncesine baktığımızda ligde daha büyük bir rekabet vardı. 12. 13. takımlar bile en azından puan kaybetme riskiniz oluyordu. Şehir takımları bunlardı. Ama bizim ligimizde hazırlamıyor. Fenerbahçe'ye gelirsek bugün, hani dediğim gibi Aston Villa maçı, evet, Aston Villa son ligin sonlarında 16. bir takım ama sonuçta bir Premier Lig takımı. Bugün Fenerbahçe'nin içinde ilk 20-30 dakikanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer erken gol yerse durum iç açıcı olmayabilir. Ben açık ve net konuşuyorum, gerçekçi. Ben bir puana razıyım. Bir puan alırsak çok çok iyi olur. Ama tabii ki sonuçta Fenerbahçe kaybetse de en azından bir puan olduğu için biraz daha umudunu koruyabilir sonuç olarak. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın mutlaka ve mutlaka haftaya kazanması gerekiyor deplasmanda.
1: Sevgili hocam, Ömer Ateş'le zamanı paylaştık. Hocam harikasınız.
0: Teşekkürler Emre Bey. İyi yayınlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ömer Ateş hocam bizi bilgilendirdi. Bilgisiyle detayları aktardı. Şimdi bir reklam arası.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz sizlerle beraberliğimize. Bu blokta biliyorsunuz çok değerli bir hocamız oluyordu ama bugün bizlerle birlikte olamayacak. Dün bir mesaj attı, yolda olacak, şu dakikalarda belki uçağa biniyor Mustafa Tümöz hocam. O yüzden de bizle birlikte olamayacak. Dün aslında bize pek çok şeyi gösterdi. Birincisi, biz Türkiye'de futbol oynadığımızı zannediyoruz. Biz futbol falan oynamıyoruz. Biz kaos oluşturuyoruz. Kaos. Ve bu kaostan da beslendiğimiz için basın olarak, taraftar olarak. Hani taraftar diyor ya, ben kaos istemiyorum. Hayır, istiyorsun kardeşim. İstiyorsun ya. İstememe imkanın yok. Neden biliyor musun? Çünkü YouTube rakamları bunu söylüyor. Çünkü reytingler bunu söylüyor. Çünkü Reels videolar, Twitter'lar bunu söylüyor. Sen oraya taktiksel biçimlenmeler üzerine iki kelam ettiğinde ne diyorsun baba ya diyor. Ama sen oraya bak Ahmet bunu demiş, Mehmet şunu demiş, Mustafa bunu demiş, Şaban şöyle demiş, sen de bak bunu diyorsun gibi noktaya geldiğinde. Ya dün Galatasaray Barcelona ile oynuyor. Maçın içerisinde Twitter'da Ahmet Çakar'ın attığı bir tane tweet üzerine değerlendirme yapıyoruz. Bu ülkede, dünyada belki, sadece ülkede değil, en zor okunacak bölümlerden birine girmiş, o bölümü başarıyla tamamlamış, muhteşem işlere imza atmış olan bir adam. Eğitim hayatında. Kim? Ahmet Çakar. Türkiye'nin hakemlik müessesesinde de önemli gururlarından biri. Ve bir tweet atıyor. Biz bütün yorumlamaları bu tweet üzerinden yapıyoruz. Ya siz hala Sayın Ahmet Çakar hocamı, kıymetli hocamı dikkate mi alıyorsunuz? Yani yayında rating alsın diye işte hani siz biliyorsunuz ne yaptığını. Hadi ben en hafif ifadeyle söyleyeyim, gaz çıkartan, ne bileyim daha başka garip işlere imza atan bir ismin işte bir fotoğraf paylaşımı üzerinden analiz yapma. Ya hocam, siz hala şunu anlamadınız mı? Ben seyredilmek adına her şeyi yapabilirim mübahlığı içerisinde bir yaklaşım ortaya konuluyor. İşte o yüzden sen buna prim verdiğinde demek ki ben kaostan beslenmiyorum. Hayır, sen kaosun tam odağından besleniyorsun saygıdeğer dinleyicilerimin bazıları. Dönelim oyuna. Biz baştan beri hep aynı şeyi söylüyoruz. Ben saygıdeğer Okan Buruk'la ilgili haddimi aşan, bunu çok net kabul ediyorum. Ya Okan Hoca teknik direktör falan değil gibi bir değerlendirmeyi yaparken aslında haddimi de aştım ama kelimeleri yanlış kullandığım için haddimi aştım.
5: Yoksa aslında benim anlatmak istediğimle söylemek istediğim, ki o zaman mavi tikim falan da yoktu. O mavi tıkım da olmadığı için ben oraya para ödemenin çok akıl dışı bir şey olduğunu düşünüyordum. Ki hala öyle düşünüyorum ama maalesef ödemek zorunda kaldım. Çünkü işte atıyorum 100 vuruşla 200 vuruşla bunu

gerçekleştiremiyorsun. Uzun uzun bazen anlatman gerekiyor. Orada da bu yanılgının içine düştüm. Şunu söylemeye çalışıyorum. Okan Hoca'nın oyunu okuma kabiliyeti, oyuna müdahale kabiliyeti, oyuncularla mühendislik kabiliyeti ve bu mühendisliği oyuna yansıtma kabiliyeti Türkiye normlarında çok başarılı. Başarılı abi. Kimse bunu inkar edemez. Bu takım 4 yıldır şampiyon oluyor. Hadi geç bu takımı, Başakşehir'i şampiyon yaptı. Hadi geç bunu, Akhisar'la final oynadı. Kupa kazandı. Ondan bir yıl sonra Akhisar onun bıraktığı mirasla yine finaldeydi. Finalde kaybetti. Buralarda başarılı. Ama Okan Hocam'ın yurt dışındaki analiz yetileri yetersiz. Kadro mühendisliğini Türkiye normlarına göre yaparken Avrupa'ya göre kadro mühendisliği yapma noktasında etkisiz. Oyuncularla kurduğu ikili diyaloglarda Icardi ile yönettiği kriz kadar başarılı olamıyor. Icardi ile bir kriz yönetti, evet müthişti. Icardi'den de verim aldı ama Nelson'la o krizi yönetemedi. O krizin birçoğunu futbolcularının yerel olanlarıyla yönetemedi ve onları göndermek zorunda kaldı Galatasaray. Altyapıdan bir oyuncu çıkartıp Türk futboluna armağan etme noktasında maalesef çekinik kaldı. Ama daha da acıklı olanını dün gördük. Ya 60. dakikadan sonra Galatasaray'ın fiziksel bütünlüğünün tamamen kaybolduğuna tanıklık ettik. Kırılganlığı bu kadar yüksek ölçekte bir takım olabilir mi? Evet, karşınızdaki Barcelona. Evet, bu maça çıkarken 34 gol atmış. Şampiyonlar Ligi'nde de 5, toplamda 39, maç başına 4.25 gol ortalamasını yakalamış. Ben bunları anlattığımda ve Barcelona bizi en az 4 golle yener dediğimde birçok insan kızdı. Hatta Osman Tamburacı ile bir yayın yaptık. Barcelona bizi yener dedi. Ben de yensin, ben de o zaman gelir Boxer'la yayın yaparım burada dedim. Bunu şunun için söyledim. Bu da hadsiz bir kelimeydi ama. Çünkü böyle bir imkan yok. Yani biz dün bunu KRT'de gece yayında da söyledim. Bizim elimizde bir sihirli değnek var. Ve bu değneğe dokunduğumuzda her şeyi değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu yanılgıya varmamızın temel nedeni de ne biliyor musunuz? İstikrarsızlık. İstikrar olmaması. Yani biz hep bir kuşun taşa çarpmasını bekleyen taraftayız. Biz Juventus maçını oynarken de iyi oynadık ama kuşun taşa çarptığını biliyorduk. Liverpool maçının ilk bir bölümünde de iyiydik. Orada da kuş taşa çarptı. Biz tarihimize baktığımızda dinamik, etkili oynadığımız ve gerçekten futbolun gereklerini yerine getirdiğimiz çok az periyotlar var. Ya dün Barcelona'ya eğer bu bir eleme usulü maç olsaydı ve deseydi ki Barcelona benim tur atlayabilmem için ilk maçta beni 7-1 yenen Galatasaray'ı 9-0 ya da 8-0 yenmem gerekiyor deseydi, emin olun 8 gol atardık. Ya baktığınızda 5 Lemasya okulundan sahada, 4 de kenarda var. 9 Lemasya'dan gelmiş oyuncu var. Gencecik çocuklar ya, çoluk çocuk geldi Galatasaray'a futbol dersi verdi. Bak ikinci yarı. Bu çok acıklı ama bu benzeştirmeyi Twitter'da da yaptım. İkinci yarı top toplayıcı çocuklar Galatasaray'dan daha fazla topa sahip oldu. Bir pas yüzdeleri var. İstatistiklere baktım sabahleyin gelirken. %90'lara ulaşmışlar. Kral çıplak arkadaşlar. Biz yıllardır Avrupa'nın çöplüğü haline geldik zaman içerisinde. İlkay'ın emekli maaşını aldığı ve emekli ikramiyesine bonus kondurduğu yer oldu burası. Mesut Özil için keza aynı şekilde. Türk milli takımı formasını tercih etme noktasında imtina edenlerin gelip bu ülkede bana oradaki futbol derslerinin bir benzerini ortaya koymalarını bekledim hep. Tercihleri konusunda onların hiçbirini suçlamıyorum, eleştirmiyorum, böyle bir hakkım da yok. Ama futbol anlamında benden yıllık çok ciddi ücretler alan kimliklerin
bu ülkeye en azından değer katacak yaklaşımlar vermelerini bekliyorum. Hacı'yı yıllarca bu ülke eleştirdi. Ama Hacı Emre Belezoğlu'nun çıkışında, Hacı Okan'ın, Hacı Suat'ın, Hacı bazı isimlerin bir noktaya gelişinde çok önemli kilometre taşlarından biri değil miydi? Peki bunu Mesut'u, İlkay'ı yaptı mı? Türkiye'ye gelen yabancılar, yani Türk olarak gelen yabancı ülkedeki kıymetli dostlar, kariyerleri parlak isimler yapmadı. Daha acıklısını söyleyeyim. Biz hep şöyle zannettik. Dellali'yi getirdik, işte farklı isimleri getirdik. Bu adamlar kendi ülkelerinin takımlarında oynama becerisini ortaya koyamazken, biz onlara teknik adamlarımızla sihirli dokunuş gerçekleştirip, bambaşka bir hüviyete büründürüp, tekrar futbol sahalarının vazgeçilmez kimlikleri olabileceklerini zannettik. Hadi canım. Hadi canım ya. Bunu Klopp yapamamış. Arteta yapamamış. Wenger yapamamış. Pep yapamamış. Buraya gelecek. Şenol Hoca dokunacak. Fatih Hoca dokunacak. Bunlar da o gazla çalışacak, öyle mi? Bir yudum su alayım. Komikiz. Komikiz ya. Komiyiz hocam, komik. Dün oynadığımız futbol benim içimi yaraladı. Bak, yenilebiliriz. Çünkü karşındaki takım Barcelona. Ama biz sadece yenilmedik. İkinci yarıda ezildik hocam. Yerle yeksan perişan etti adamlar bizi. Ben yayına gelirken dinliyorum. Kim olduğunu da bilmiyorum. Genelde yorumcuları biliyorsunuz, hiç asla eleştirmem. Ama işte Eren iyi yaptı Lamal karşısında falan. Ya Lamal ilk yarı boyunca kendini dinlendirdi. İkinci yarıda adam şov yaptı Eren karşısında. Eren bir oyuncudan topu alma noktasında ne kadar aciz kaldı onu gördük. Galatasaray'da biz geçen yıl, ya bu takım sol bek istiyor, bu takım sağ bek istiyor, bu takım en az iki stoper istiyor, bu takım Lemina, Sara, Torreira rotasyonundan bıktı, yeni rotasyona girebilecek oyuncu istiyor dedik. Leslie geldi. Yahu hiç mi seyretmediniz? 10 numara istiyor dedik, genç bir Batrakov geldi. Belki çok iyi olacak. Umutluyum da. Ama hazır bir oyuncuya da ihtiyacım. Bu takımın forvete ihtiyacı var dedik. Deniz Gül'ü aldınız. Sonra da bu işi biz tamamıyla Okan Burak'a yükleyeceğiz, öyle mi? Hayır. Bu işin içerisinde Dursun Özbek ve zamanında alkışladığımız Galatasaray yönetimi de vardır. Bugün Galatasaray'ın bu perişanlığında, futbol fakirliğinde, acizliğimizde, yahu Okan Buruk'un açıklamaları aslında bizim için her şeyi özetlemiyor mu saygıdeğer dostlar? Okan Buruk basın toplantısında diyor ki, stat ve seyirciyle Şampiyonlar Ligi'ne yakıştığımızı gösterdik. Zaten hep yakıştırıyordu o stat seni Şampiyonlar Ligi'ne, o seyirci seni Şampiyonlar Ligi'ne. Hiç yalnız bırakmadı ki. 2 yılda 2 milyon forma almış. Senin hep yanında olmuş. Soru şu, sen yakıştın mı o lige? Sen o lige yakışan tavırları ortaya koyabildin mi saygıdeğer hocam? 4 yıldır kendini geliştirmek, Şampiyonlar Ligi'nde belli bir noktaya gelebilmek adına ne yaptın Allah'ını seversen? Yani basın toplantısında bundan sonraki ilk Şampiyonlar Ligi'ne akredite olacağım ya. Allah izin verirse, ve bu soruyu sormak istiyorum saygıdeğer hocama. Yahu 4 yıldır ben bu masalı, bu filmi hep görüyorum. Yahu çık de ki, kardeşim ben bir tane sağ bek istedim, almadılardı. Sağ stoper istedim, sol stoper istedim, almadılardı. İstedim, vermedilerdi. De ya. Niye demiyorsun babam? Niye söylemiyorsun güzel baba? Canım hocam.
çok öfkeliyim. Yenilgiye öfkeli falan değilim. Yenilgi olacak. Zaten ben yenilgi bekliyordum. Ben acizliğimize öfkeliyim. Ben bunu zaman zaman hayatımın içerisinde de yaşarım. Yani bir şeyi başaramadığımda eğer ona çok emek verdiysem bundan herhangi bir üzüntü duymam. Ama ben onu ya yaradan bana yardımcı olur mantığı içerisinde beslersem, ben bir şey yapmadığımda yaradan bana ne kadar yardımcı olur? Niye olsun? Bir şey yapıp çabalayan, gayret veren ve bu uğur adına zamanını harcayana yaradan yardımcı olacak. Biz hep bir mucize bekliyoruz ya. Yok hocam, öyle bir mucize yok. Yok. Dün gördük işte. Sen Şampiyonlar Ligi'nde diyorsun ya, biz Şubat'ı görürüz. Biz görürüz Şubat'ı, o kadar. Mart'ı görmeyiz. Arada bir görürüz Şubat'ı. Orada da o yupi Şubat'ı gördük, Juventus'u yendik deriz. Biter, o kadar. Sonra derler ki hadi otur yerine, git sen. Biz sınıfta arada bir dersten 8 alan çocuğuz. Barcelona'nın her dersi 9-10. Madrid'in de öyle, Paris Saint-Germain'in de öyle. Ve bunlar ders çalışma stratejilerini biliyorlar. Biz sürekli takviye alıyoruz. Ebeveynlerimiz bize matematik öğretmeni tutuyor, fizik öğretmeni tutuyor, kimya öğretmeni tutuyor, evde ders çalıştırıyor. Ama biz yine de aklımız dışarıda. Hatta fırsat bulsak yerimize birini sınava soksak derdindeyiz. Selamun aleyküm uyandırma servisine. 4-1'lik skoru bildim. Makine gibi takım dedik. Altyapılarının ne kadar önemli olduğunu söyledik demiş. Sevgili Derfin Yunus Tane. Sane Leo'yla ligde işimiz çok zor. Hocam Sane 2 yıldır ne oynadı Allah'ını severseniz ya. 3 maç var, 6 maç yok. Ne yapayım abi ben öyle futbolcuyu? Bak Jürgen Klopp bile milli takımda vazgeçti. Ya diyorum ya, Türkiye köprüden önce son çıkış ya. Kebap, boğaz, deniz, kum, fıstık gibi kızlar. Burası mis gibi yer ya. Sürekli yatış. Milyon dolarlar gelsin, milyon dolarlar gitsin. Yönetimler, deniz, yemeyen keriz. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Bugün çok güzel bir gün. Galatasaray teknik direktörü Okan Bulut diyor ki ülke futbolu için, Türkiye futbolu için dünyaya gösterdik diyor. Basın toplantısında futbolcu top oynamak yerine her pozisyonda patron futbolcuların faul yaptı. Hakeme el kol hareketleri dünya futboluna göstermiş demiş bir değerli dostumuz. Devam edelim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. İstanbul Sarıyer'den İbrahim Bulut. Size bir sorum olacak. Yağmurlu havalarda telefonum ıslanmasın diye montumun üst cebinde kalbime yakın bir yerde taşıyorum. Herhangi bir şekilde kalbime. Hocam bir sağlık uzmanı yok ama bu konuyla ilgili Hasan Hoca da uyarmıştı beni. Ben dedi iç cebimde kalbime yakın manyetik alan olduğu için taşımıyorum demişti. Yine sorarız Hasan Hoca'ya cuma günü ama ben de taşımıyorum. Yan ceplerde taşımaya gayret edin. Manyetik bir alanı var zaten onun. Emre abicim günaydın. Bu konuşan arkadaş ne anlatıyor? Daha aynı şeyleri 100 kere tekrar edip durdu demiş. Bak biz mesela adam spor psikoloğu, Amerika'da eğitim görmüş. Amerika'nın en önemli spor psikoloji derneğinin üyelerinden, akademisyen. Ve onu beğenmiyoruz. Sen de buna müsaade ediyorsun abi demiş. Ne konuşmasını bekliyorsun mesela? Galatasaray düşmanı, belki de Fenerbahçeli demiş. Ya yani şimdi ben mesela bu Galatasaray analizleri yaptığımda Galatasaray düşmanı mı oluyorum? Yani Galatasaray dün ezildi, rezil etti Barcelona bizi dediğimde Galatasaray düşmanı mı oluyorum? Hocam çık artık bu diyaloglardan. Kurtar orada ya Ömer Otaş hocam bana ne anlatabilir? Ulan bu Amerika görmüş, dünyanın en ünlü spor akademilerinden birinde spor psikolojisi üzerine doktora yapmış bir adam, önemli bir kimlik. Bu adamdan ben ne kapabilirim peşinde değiliz biz. Biz primitif, ilkel insan gibi düşünüyoruz hep. Sonra da ben bunu deyince siz bana mesaj atıyorsunuz. Emre abi ya sen niye böyle diyorsun?
Ne dememi bekliyorsun mesela? Bu mesaja ne dememi bekliyorsun? Ne konuştu mesela Ömer hocam? Anlattı bütün sorunları. Tek tek vurgularını yaptı. Bak yazmış. Hayırlı sabahlar Emre Bey. Ömer Hoca 5 dakikadır konuşuyor. Sanıyoruz ki Galatasaray sıradan bir Avrupa takımına yenildi. Avrupa takımına yenilmedi Ferhat. Ezdi Avrupa takımı Galatasaray'ı. İkinci yarı Galatasaray diye bir takım sahada yoktu. Top göstermedi. Yani sen bunu eğer itiraf edebilirsen o zaman başarılı olacağız biz. Ben görüyorum mesela. Çocuk 300 bininci olmuş üniversite sınavında. Diyorum ki kaçıncı oldu? 300 bininci oldu diyor. Seneye diyor girecek, çok iyi olacak. Baba diyorum bak ben bütün dershanelerde çocuklara motivasyon eğitimleri veriyorum. 300 bini çocuğun çekebileceği nokta en iyi ihtimalle 100 bin civarı. Ama diyorum çok çalışırsa, bu çalışma yetisini ortaya koyarsa daha da iyi bir noktaya çeker. Çekecek amcası diyor. Çocuk bir sonraki sınavda 200 bininci oluyor. Çok çalıştı amcası diyor. Zannediyoruz ki kısa vadede bir yıllık süreçte bu işler çözülür. Hocam öyle bir sistem değil. Biz uzun vadeye yayılan çalışma prensiplerinin ne olduğundan bir haber bir toplumuz. Onu anlatmak için bu örneği veriyorum. Yani bizim hayatımızda çok uzun süreçli çalışıp planlama gibi bir öge yok. Biz zamanı kısa vadede kurtarıp kotarıp bu planı çözme çabasındayız. Halbuki hayatın içerisinde ilkokuldan başlayıp üniversite sürecine kadar devam eden, orada da hala öğrenme yetisini ortaya koyan bir felsefeden bahsediyoruz. Kendini sürekli geliştirme gayretinden bahsediyoruz. Biz günü kurtarıyoruz. Bugün de günü kurtardık. Ve biz birinin söylediklerinden, ya desene ki sen kendine şunu. Aa hocam biz ikinci yarı top görmedik. %81 ile oynamış ya. %81 nedir kardeşim ya? Yani şu hamlelere Uga Çigu niye giriyor babacığım oyuna? Bana bunu biri anlatsın lütfen. İlkay niye orada oturuyor o zaman? Rotasyon şu mudur? Sara çıkar, Lemina girer, Torreira çıkar, Sara girer, Sara çıkar, Lemina. Bu mudur rotasyon orta alan?

0: Ulaştırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Tep o kadar iyi ki Tep.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
8: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
9: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Doçent doktor Sayın Hakan Güveli hocama gideceğim. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
10: Sevgili Emre ve dinleyicilerimiz, hoş buldum.
9: Bak şimdi bir tane mesaj yazmış Furkan. Abi eleştirmek için eleştiriyoruz. Oynadığın takım Barcelona. Dünyada kaç takım var Barcelona'yı yenebilecek? City, Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain başka. Sen de o takımlar olmadığına göre yapacak bir şey yok. En azından ilk yarı hayal etti. Bak bununla yetiniyoruz biz, biliyor musun? Yani ilk yarıda bir gol atıp ooo sevindik diyoruz. O zaman niye Şampiyonlar Ligi'ndesin hocam? Gel annenin liginde oyna işte burada. Şampiyonlar Ligi'ne niye gidiyorsun yani? %81 ikinci yarı toplu oynama oranını Barcelona'yı seyrettirmek için mi gidiyorsun? Evet, ben Galatasaray olarak Barcelona'yı Rams Park'a getirdim, size seyrettirdim demek için mi gidiyorsun? Niye gidiyorsun yani? Yanlış mı söylüyorum hocam ya? Ya niye sen şunu kabul edemiyorsun? Hocam ben Avrupa'ya giderim, elimden geleni yaparım. Senin ya eleştirmek için eleştiriyorsun diyorsun ya Furkan'cığım. Senin en iyi olduğun dönemde Leeds'i, Arsenal'ı, Mallorca'yı, Bologna'yı, Borussia Dortmund'u yenerek UEFA kupasını kazanan, Real Madrid'in en iyi olduğu dönemde Jardel'in attığı golle Süper Kupayı müzene götürdün. Sen böyle küçük düşünürsen seni ezerler geçerler işte. O zaman sen Okan'a sahip çıkacağım diye, Okan Hoca'ya ya da işte birilerine sahip çıkacağım diye bunu yapıyorsun. Özür dilerim hocam, bu bölümü aldım. Geceden beri hakikaten çok doluyum ve de çok öfkeliyim. Yani yenilebiliriz hocam bak. Yenilmeye hiçbir şeyim yok. Ama ezildik hocam biz ya. Top görmedik ya.
10: Yani sevgili Emre, şimdi ben de biliyorsun yine 5'ten beri ayaktayım. Şimdi birincisi şunları söyleyeceğim. Bir sonra olayları bağlamaya çalışacağım. Senin gibi kudurmuş vaziyetteyim. Galatasaray enerjisi bitti. Orta saha çöktü. Ne yapacağını biliyorlar. Adamlar iplikle dokuyorlar. Birbirlerinin zihinlerini okuyorlar. İsviçre saati gibi kusursuzlar. Daha sayayım mı? Bunlar sevgili basın mensuplarımızın egzajere ettiği, bu sabah sosyal medyada gördüğüm haberlerden sadece birkaçı. Şimdi Barcelona %69 toplamda top, 575 pasın 519'u isabet. Galatasaray'da 247'den 181. 22 şut 5. Gol fırsatı 7'ye 1. 2.48 gol beklentisi 0.43. Ceza sahası buluşmaları. Daha bütün bu örnekleri verebiliriz. Evet Emre, ben de çıldırıyorum. Sen Galatasaray'sın. Ne demek enerjim bitti? Şimdi şunu da deyip sonra eleştirilere gelelim. 2026-27 Barcelona kadrosu 27 tane isim açıklıyorlar. 24.7 ortalama yaş oyuncuları var. 21 yaş altı 8 oyuncu var. 30 yaş ve üzeri de 5 oyuncu var. Büyük bir çoğunluğunda arada 21 ile 30 yaş arasında toplandığını görüyoruz. Şimdi bunlar uzaydan inmedi. Hikayeyi bırakın. Bunlar uzaydan inmedi. Evet, Messi gibi, Yamal gibi bir takım oyuncuları küçükken seçebilirsiniz. Bunların topa sahip olma, Arda Güler gibi tarama, sahaya uzun top atabilme. Ama bir dakika ya, futbolun da bir takım kuralları var. Ezip geçmeyin bunları. Ne demek fizik gücün yetmedi? Sen korkarak oynarsan habire ileriye Uğurcan topu atmak zorunda, haklı. Her gelen kaptırırım gol yeriz diye atma. Sen pres yap. Bir ara pres yaptığında onlar bocaladı. İki defa taça attılar. Ne yapacaklarını bilemediler. Ama adamlarda şu var. Yani adamlar topu aldı mı surat bize dönüyor. Tek pasla kaleciyle buluşturabiliyor. Tehlike yaratmaya çalışıyor. Hızlı oyun, tek pas. Kusura bakma, sen nesin ya? Sen Galatasaray'sın ya. 400 milyon euroya artık biz bıraktık eski toplam değerimizin 60-80 milyon euro olmaları. Çift tanelerin altında oyuncu kalmadı ya neredeyse. Böyle saçmalık olur mu ya? Emre, ben sana cani körlüden katılıyorum. Sen sahada silinemezsin. Sadece Paris Saint-Germain'miş, işte Liverpool'muş, Liverpool, Manchester City'miş, Chelsea'miş, şu bu bunları yenebilir. Yok öyle bir dava ya. Sen şimdi iyi bir ivmeye kadılar. Hayır, sen de bunu yapabilirsin. Zamanda kupayı senin dediğin gibi kazandık da şimdi o zaman yanlışlarını gider. Ha, adama sorarlar. Barcelona ülke çapında kaç tane okuldan oyuncu seçiyor? Kaç tane altyapı çalıştırıcı sadece İspanya ve İspanya dışında da var, Brezilya'da var. Squad ekipleri ne yapıyor? Senin ekibin ne yapıyor? Hadi bunları tartış. Senin aldığın oyuncularda kaç defa bilmem kaç milyon eurolar verildi? Hepsi hak mıydı? Bazıları menajerler fazla para kazansın diye miydi? Yani bütün bunları masaya yatırabiliriz. Geçmişte söylenen, medyaya da çıkan şeyler bunlar. Benim hani kendimin yorum yaptığı şeyler değil. Ben hep altyazıyla, künyeyle, kanıta dayalı konuşmayı severim. Ama futbolu yeniden keşfetme. 90 dakika oynayacaksın kardeşim. Yani 3A plus pili takacaksın vücuduna. Koşacaksın, tekniğinde olacak, tek topla da sen. Sen bugün Barcelona'ya pres yapsaydın onları maymuna çevirirdin, maymuna. Daha oyunu ikinci yere kendi sahanda kabul edebiliyorsan daha ikinci dakikada gollerin geleceği peş peşe belliydi. Kısa sırada 4-1'de yapınca oyuncu da değiştirir. Daha da rahat oynarlar. Bir kere senin de psikolojin yıpranır.
9: Ya hocam, ben sana şunu söyleyeyim. Hani yere göğe sığdıramıyoruz ya. Mesela şimdi Anthony Gordon'ın yıllık sabit kazandığı ücret 18 milyon civarında. Rodri'nin, Frank de Jong'un 19 milyon civarında, işte Pedri'nin falan böyle 12,5 milyon civarında. Rafael Leao yıllık Galatasaray'dan 15 milyon euro alıyor. Leroy Sané 13 milyon euro civarında alıyor. Anlatabildim mi? Yani sen de az buz para ödemiyorsun ya.
10: Hiç değil, hiç değil.
9: Yani sen şimdi iki tarafın maaş bütçelerine bakıyorum. Barcelona 240 milyon euro ödemiş bu sene yıllık. Galatasaray'da 120 milyon euro ödemiş. Aradaki yani fark 100 milyon euro.
10: Ya ama ki bu gerçekten biz de çok yüksek ediyoruz. Birçok Avrupa takımından.
9: Abi canım, yani sen 2.1 kat daha az ödemişsin. Peki futbolun, hadi yarı yarıya olsun. Yahu kardeş bak, oyunun toplamında 79'a 21. İkinci yarıda 81'e 19 hocam.
10: Tabii canım, topu görmediler ya, rezalet. Bu inançtan da düştüler Emre, beni ona kızıyorum. Yani gerçekten bırakılmışlık olmaz. Ama sen o hızda, o teknikte, o tek pasta adamlar sürekli kaleye dönüp ilerliyorlar. Ya pres yapmadın, hep oyunu kendinde kabul ettin. Artık ben bu lafı demekten tencit pilavı gibi bıktım. Hayır kardeşim, demek ki hepsi birlikte oluyor. Artık 21. yüzyılın futbolunda hızlı olman yetmiyor. Aşırı kondisyon, aşırı iyi bir akciğer. Ama teknik, görme, kafanı kaldırma, nereye pas atacağını, dikine geçme, ver kaç geçme, anında şut çekebilme, saniyenin 5'te 1 farkıyla o şutu, çünkü ayak koyuyorlar, savunmaya giriyorlar. Sende bu olacak ya. Oyunu hep sen kendi ceza sahanda bile değil. Yani ceza sahanda, pardon, orta sahanda bile değil. Kabul edersen o gollerin, yani Barcelona'da peş peşe geleceği belli ya. Adamlar çocuk oyuncağı gibi şut çekme pozisyonu, orta yapma pozisyonu, geçme pozisyonu, gollerin hepsi çok klasik. Kalıyor bir, o kadar kalabalıklar ki bir kişi atıyor. Sen ileride bir tek Osimhen, o da kaç kere buluştu? Buluştuğunun %80'i offside'dı. O zaman onun yanında birisi niye yok? Offside'da topa müdahale etmez. Yanlardan biri koşar. O bir şey yapabilirdi ama bunu bir kere gördük.
9: Hocam biz 5 benzemez oynuyoruz. Bak 5 benzemez. Ben Yamal'ın attırdığı bir gol var. Gördünüz mü bilmiyorum. Ceza sahamız dışında yavaşlatılmış gösterimde görüyorsun. Yamal kafayı böyle kaldırıyor. Ceza sahası içine bakıyor.
10: Evet.
9: Yani o kadar çalışılmış ki. Yani Yamal o topu ortalıyor. Ve yani bu golü ben Barcelona'nın en az bu sene 5 kez attığını gördüm. Ve sen bir şey yapamıyorsun savunmada. Yani senin saçlarını böyle hafif tarıyor top. Arkadaki adamın kafasına konuyor da köşeye böyle eliyle koymuş gibi bırakıyor. Şimdi ben burayı şöyle şundan dolayı anlatıyorum. Bunu adam antrenmanda 2000 kere deniyor hocam. Bak abartmıyorum, 2000 kere 3000 kere deniyor. Neden? 7 yaşından beri deniyor. Yani 7 yaşından beri o topun altına giriyor. Ceza sahası için ortalıyor. Ya bunu ben söylemiyorum. Lucescu söylüyor. Lucescu Galatasaray'a geliyor. Ayak içi pas yapmayı çalıştırıyor takıma. Suat diyor ki ya Lucescu diyor yani hocam diyor bunu diyor 12 yaşındaki çocuklar yapıyor diyor. Biz şimdi ne bunu mu çalışacağız diyor. Lucescu diyor ki sen 12 yaşında çalışmamışsın bunu diyor.
10: Harika bir cevap. Harika bir cevap yani. İşte diyorum ya yani senin kondisyonun da yetmiyorsa. Evet bunlar eminim öyle. Yani şimdi sen diyorsun ya bizim alt taraflardan hani diyoruz ya yetiştirme bunu federasyon da al, onların da suçu büyük. Onlar toplasın 600 kişinin uçak parasını, otel parasını toplasınlar. En kalabalık ordu gibi, kafile gibi gitsinler. Ama kaç tane çocuğun ekmek parasını, okul parasını, anne baba barınma parasını verip futbolcu keşfetmesinler. Yani sen bunları yapıp komple o tekniği, o iç pası evet 7 yaşında öğreteceksin. Bunları seçeceksin. Kim yıldız yapıyor? Onun okulla, eğitimiyle, her şeyle sahip çıkacaksın. Ya bir yandan bunları konuşurken bir yandan da bu planlama. Ama birinin kuzenine, birinin yeğine, birinin emmisine, birinin bilmem nesine giderse kadrolar, giderse çirkin paralar, giderse mevkiler senden hiçbir alt olmaz. Artık ben bunları ya seninle bir yaş var aramızda ya yeter. Sen 30 yıldır nasıl çıldırmıyorsun anlamıyorum. Artık bu hikayeyi bırakılsın, bağımsız olsun. Bilim kurumu olsun ya. Federasyonda da hakem TFF'de de bir bilim kurulu olsun. Bu bilim kurulunda eski FIFA kokart hakemler çağrılsın. Bu işin sen programına çıkartıyorsun ya. Orada da bu desteği verecek mentorlar, ilgili matematikçiler, bilim adamları, eski teknik direktör, eski hocalar. Hani bir şey kurulsun. Birisine emanet et. Yani bizim tek kurucumuz şimdi aman Şalke'yi de beraber çalıştırsın bu ya. Ne demek beraber çalıştırmak ya? Tamam onlar bir savaşta, zor durumda. Arda Turan çok güzel konuşuyor. Bu dönem için destek verilebilir ama bizi kabul edecekse tamamen sahip çıkıp orada da iç pasları bilmede sorun var bence. Orada da teknikte, orada da kondisyonda sorun var. Ya biz kondisyonu ne zaman bitireceğiz Emre? Ne demek koşamıyoruz ya? Ne demek primin? Sen hızlı olursan pas oranın artar. Hızlı olursan şut oranın artar. Hızlı olursan ceza sahasında gol riskin, gol yaratma riskin bunların hepsi artar. Ama hem teknik Oğuz birleşmeyince de ancak Türk Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe çok seviniyorum. Hani şimdi diğer takımlar da giriyor birkaç tane. Beşiktaş başta, Trabzon başta olmak üzere ama diğer takımlar da var. Yani Türk Ligi'nde işte böyle 5-6 takımı seyreder, garip yorumlar yapar. Ama biz altyapıdan bu işi nasıl geliştiririz'in matematiğinden konuşulmaz. Bir rezilliktir gidiyor. Ben çok üzülüyorum Emre.
9: Hocam bak ben sana en belirgin 3 temel öğeyi söyleyeyim mi? Haddimi aşarsam lütfen bağışla, vaktinden çalıyorum. 1. Topu almakla ilgilenmiyor adamlar. Topu yönetmekle ilgileniyorlar. Biz topu kontrol etme noktasında sorun yaşıyoruz. Yani top gökyüzünde bir yerden geliyor, adam tık ayağını indiriyor onu. 2 kere hem Osimhen hem bu işin duayenlerinden biri olduğunu söyleyen Portekizli Leo o topu indiremedi. 2. Oyuncuların birbirine göre konumlanması var. Yani biz statik oyunun ne olduğunu görüyoruz. Onlar kinetik enerjinin ne olduğunu görüp dinamik oyunun ne olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Ve en önemlisi adamların baskı altındaki karar doğruluğunu görebiliyor musunuz hocam?
10: Evet, süperdi ya, süper.
9: Yani süper. Bu bizim öğretilerimizde yok. Çünkü biz ilkokula başlıyoruz. Lan otur yerine, sen ne anlarsın, karışma babanın ananın işine ile büyüdük ya biz hep. Ya icat mı çıkartıyorsun dediler ya bize. O yüzden de biz hep bir baskılanmış tarafımız var. Şimdi mesela bak, ben sana çok çarpıcı bir şey anlatayım. İsmi bende kalsın. Bir beyefendi, Tabe'yi çıkarttım biliyorsun. Eski Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekiliydi. Ve adam Türkiye Futbol Federasyonu'nun içinde FETÖ yapılanması, hain terör örgütü FETÖ yapılanmasını anlattı KRT'de. Detaylarıyla. Ve neler olduğunu anlattı. Ben de adama sordum, şimdi mi konuşma aklımıza geldi dedim. Adam önceden de konuştuğunu anlattı. Sonra Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan birisiyle sözleştim. Dün o, kayıtları bende var. 18'e kadar yayına alacaktım onu. 18'de bana bir mesaj attı. Emre Bey dedi, ya birileriyle konuştuk, ben çıkmayayım yayına dedi.
10: Anladım.
9: Şimdi bu hakem skandalı patlak verdi ya. Bu hakem skandalı 10 yıl önce patlak vermeliydi. Aslında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söylediği bazı şeylerde haklılık payı var mı? Var. 20 yıl önce patlak vermeliydi. Ama 20 yıl önce herkes kendinden korktuğu için, aman bana bir şey olmasın, çevremdekiler yansın, bitsin, kül olsun, ben saçlarımı tarayayım, dışarıda ne olursa olsun mantığıyla hareket ettiği için kimse konuşmadı. Konuşmadığı için de Türk futbolu bu bataklığın içine düştü işte.
10: Bu çok doğru sevgili Emre. Yani bu aynı şeyi de işte, şimdi de altyapıyla ilgilenmemek, ahbap çavuş ilişkilerine emanet etmek, orada bir düzenli organizasyon, bu çocuklara nasıl sahip çıkılır, bunlar nasıl büyük takımların altyapısına getirilir, bunların sosyal çevresi, okul, parasal, maddi imkanları, bunların hepsi de dediğin gibi bir sorun. Ama bunlar da dile getirilip konuşulmuyor. Günü kurtaran, reyting almaya çalışan spor programları yapılıyor. Ama analitik, ileriye doğru bilimsel, aynı zamanda istatistiksel olarak da bu işin bilimini koyup ama gelişimini takip edemiyoruz. Senin şu dediğin hani statik ve kinetik, evet. Eğer sen hızlıysan, yetenekliysen, bu kinetizmi de yapıyorsan, o zaman oyun içinde 3 saniyede karşı sahada da oluyorsun. 2 saniyede

Saniyede tehlikeden kurtulup orta sahaya da gidebiliyorsun. O demin dediğin kararlılık ve inançlılık da adamları o kadar sıkıştırma, bir top atıyor, atıyor, görüyor. Bir kere bile tehlikeye düşmediler. Birkaç kere taça gittik, top kaptırdı.

0: 20 yıl önce de konuşulmalıydı hakem meselesi. Belki bazı şampiyonlukların adı değişilecekti. Bazı ikinci lige düşenlerin adı değişecekti. Bu kadar bile etkili olmuş olabilirler Türk futboluna. Kara leke sürmüş olabilir bu insanlar. Çok üzücü diyorum Emre ya.
1: Ya işte ama dinleyici de şey bekliyor senden. Aslında biz iyi oynadık ama yenilmedik. Hocam ben o dönemi geçtim. Bak hocamla aynı yaştayız. Biz onu 90'larda yaşadık. Genç kardeşler mesela Furkan yazmıştı. Onlar yazmış ya abi sen de ama. Ben o dönemi yaşadım hocam. Yenildik ama ezilmedik. Bizi yendiler ama unutmasınlar falan. Ben bunları çok yaşadım hocam. O yüzden ben diyorum ki yenildik hem de ezile ezile yenildik. Bizi darmadağın ettiler.
0: Ve yani bu futbolcularda da çok olumsuz. Şimdi yani o kadar psikolojik olarak seni de etkiliyor ki bu. Ama bir yerden sonra senin dediğin şeye geliyor. Ya işte buradayım işte maaşım cebime yatıyor. Türk futbolundayız. Bunlar belirli bir süre sonra unutulur. Ben mi kurtaracağım? Ben mi kaptan olacağım bu gemide? Hani su alıyor ama ne yapayım? İşte gittiği yere kadar gibi. Hayır ya, hayır. Yani ben bunların enerjisinin bitmesini de tekniği olmayanların bu takımda olmaması da bir de Allah aşkına ya bu kadar para veriliyor. Hani bunların beşte bir paralarına hani squat ekibi midir nedir gidin ya Doğu Avrupa bloklarına gidin. Hani gidin Japonya'ya gidin Çin'e gidin ama Avrupa'da o kadar ülke var. Ya eminim çok daha iyi kiralamayla yetiştireceğiniz çok iyi oyuncular olacaktır. Biz niye yani toplasan 10-15 tane 10 yıldır isim çıkmıştır altlardan. Hani niye daha böyle starlar yaratamıyoruz? Yani star derken Türkiye'de iyi yerlere gelenler var ama yurt dışında da bunu ispat etmiş ve kararlılıkla devam eden demek istiyorum. Üzücü Emre ya. Galiba vaktimizi de doldurduk. 8'i bir geçiyor gibi.
1: Evet. Bugün literatür söyleyemedik ama olsun boş ver. Futbol üzerine
0: Çok
1: konuştuk
0: güzel
1: güzel hocam.
0: literatürüm var. Yedirmem haftaya anlatırım bunu.
1: Yo o zaman ben 4 dakika çalarım. Dinleyelim hocam. O kadar hazırlanmışsınız. Sizi yoramam. Bu arada
0: Valla çok
1: felaket yağmur
0: önemli bu.
1: yağıyormuş. Dikkatli olun.
0: Tamam, yo yo ben evdeyim bekledim seni. Güzel ben 5'ten beri ayaktayım. Şimdi
1: Buyurun.
0: arkadaşlar bu benim her zaman tapındığım bir konu. Bağırsağın mikro ekosistemi. İçinizde bir ekosistem yaşıyor. Bağırsaklar ana yönetici, sizin metabolizmanızı, hormonlarınızı, enerjinizi, her şeyinizi kontrol ediliyor. Dolayısıyla siz ne yediğiniz o diyetin kompozisyonunda bağırsakları belirliyor. Bunu yapmışlar. Arkadaşlar su içsem yarıyor. Doğru. Bir kalori bir enerji demek değildir vücutta. Bizim aldıklarımız gıda etiketlerinin üzerinde karbonhidrat, protein, yağ miktarının eski usulle hesaplanan enerji totali değil. Bağırsak bakterileri besinlerden ne kadar kalori emildiğini beklenenden daha önemli bir rol oynuyor. Yani siz batı tarzı katkılı, lifi düşük bir beslenmeyle günde vücudunuza 116-140 kimi çalışmalarda 170 kaloriye kadar bakın günlük sokabilirsiniz. Dolayısıyla sindirim yalnızca besinlerin parçalanmasından ibaret değil, gastrointestinal sindirim sisteminde trilyonlarca mikroorganizmanın faaliyetlerine adamlar DAMM denen işte sindirim, emilen, mikrobiyal, metabolizma ilişkisini ne yapıyorlar? Ben besinler parçalıyor, senin doğal elma yemen önemli değil, bunun nasıl emildiği bir yere kadar önemli ama bunun senin bağırsağın içinde ne ürettiği, asıl metabolizmana ne katkı, ne ilerleyişler, hangi yolakları uyardığı önemli. Dolayısıyla insan sindirimi ve bağırsak bakteri arasında ve buradan da çıkacak metabolik aktiviteleri ölçen bir sistem yapıyorlar. Tabii ki enstitüyle, tabii ki bir öğrenci, birkaç merkez, harika merkezler, obezite ve diyabet ve diğer hastalıklarda bir tedavi olanağı aramak için. Aynı zamanda da kişiye özgür beslenme programları. Çünkü senin bağırsak bakterin, onun yarattığı ortam senin parmak izin gibi sana aittir. Dolayısıyla bağırsak mikroorganizmaları iyice tanımlamalıyız. Unutmayın sizin mikroorganizmalarınızın da beslenmesi lazım. Aldığımız %80-85 üst kısımda emilirken bağırsakta daha fazla mikroorganizma var, oraya da geçiyor. Onlardan ne geçiyor, ne üretiyor? Artık bir takım yapay zeka ile ve iyi bilgisayarlarla bunları ölçebiliyoruz. Vücudumuza faydalı lifleri ve bir takım maddeleri diyeyim, kısa zincirli yağ asidi meraklı olanlara.

0: Bunların doğru oluşumu, hangi beslenmenin bunları oluşturduğunu, bağırsağa gittiğini, artık bunları yapmalıyız. Bunun içinde iki gruba ayırıyorlar. Hani bir gruba yüksek miktarda diyet lifi, dirençli nişastalar. Çünkü bağırsağa ulaşsın. Toparlıyorum. Arkadaşlar, ne yersek biz oyuz. Ama içinizdeki bakteriler bunu nasıl işliyorsa oyuz. Ne olur katkı adi maddelerden uzakta. Bugünkü mesaj: lifli beslenme, doğal kaynaklı lif nelerde var? Vücudumuza 25 gram lif almak diyabetinizde, kanserinizde, gecikme riski düşürmede ve daha sağlıklı olmanızı sağlayabilir.
1: Harikasınız hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese sağlıcakla kalın diyorum.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
6: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
7: Sıradaki şarkı Hep İcin'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
3: Reklam bitti.
1: Evet, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve kıymetli dostlardan gelen mesajlar da var, onlara da bakacağım ama çok değerli isimlerle zamanı paylaşacağız. Ve bunlardan biri de bir kaleci antrenörü, biliyorsunuz her çarşamba günü bu blokta Murat Yılmaz hocamla beraber oluyoruz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
10: Günaydın Emre Bey, hoş bulduk, nasılsınız?
1: Valla işte nasıl olabilirim hocam, biraz üzgün, biraz kızgın, biraz ya biz niye burada böyle bir kayıp yaşadık noktasındayız. Ama hani yenilmeye tahammül edebiliyorum, zaten oynadığın takım Barcelona, bizi yenecekler, onu kabul ediyorum ama bu kadar çaresiz kalmayı tahammül edemiyorum.
10: Çok haklısınız. Şimdi gündem Galatasaray. Konuya ben de Galatasaray'la müsaade ederseniz çok kısa bir giriş yapmak
1: tabii
10: istiyorum.
1: Ki Uğurcan Çakır dün çok başarılıydı bence.
10: Evet, ona da değineceğim. Sorunuza da değineceğim. Şimdi Okan Buruk'un dün akşam basın toplantısındaki bir cümlesiyle giriş yapmak istiyorum.
1: Yoksa aynı cümleden mi bahsedeceğiz? Taraftar ve sağ olarak hazırız ifadesinden mi?
10: O da var ama daha fecaat, yani daha kötüsünü söyleyeceğim. Yediğimiz gol şans golüydü dedi. Emre Bey, yani biz hakikaten bu ülkede şansa yaşıyoruz. Yani şimdi o zaman ben de Okan Buruk'a şöyle söylerim.
1: Abdülhamid'in şans golüydü.
10: Şans golüydü. Batrakov'un vurduğu defansa çarptı ve kaleciye yanıldı dersen, bana çok merak ediyorum nasıl bir cevap verecek. Yani siz Barcelona'nın attığı bir golü şans olarak nitelerseniz çok komik durumlara düşersiniz. Bırakın Türkiye'yi, dünya çapında insanlar size başka tarafıyla gülerler. Barcelona'yı hiçe saymaktır bu, yok saymaktır. Bu mantık çerçevesini açıklayabilecek mi konumdur sizce? Dolayısıyla ben Galatasaray'ın futbolcularından ziyade hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da ben eğitmenlere, yani antrenörlere ciddi kusur buluyorum. Neden mi? Şimdi bu teknik direktörlerimiz bilgisiz diyemeyiz. Ama bilgi tek başına güç değildir. Güç olma potansiyeli vardır Emre Bey. Yani işlemesini, kullanmasını, yöntemleri iyi bilirseniz güç olur. Şimdi var mı bu antrenörlerimize diye bakarsak, bence yeterli değil. Yani bilgi transferi yapabilme kültürleri bu hocalarımızda çok az. İyi konuşuyorlar, güzel konuşuyorlar ama popülist yaklaşımlarla gerçek anlamda insan

0: etkileme, yönlendirme, yönetebilme, grup kontrolü, ses tonu, eleştiriyi nasıl yapacağını bilme kavramları çok aşağı seviyelerdi. Ve bana göre bir eleştiri daha yapayım ki dinleyicilerimiz, ben sizi çok yakından takip eden, programları çok yakından takip eden biriyim. Dinleyicilerimiz genelde hep eleştiriyorsunuz, eleştiri yapmak için bunları konuşuyorsunuz diye cevapları da var. Biz her şey çok iyi yapılıyor da bu yüzden mi eleştiriyoruz? Bakın, Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluğunda bence Okan Buruk'un etkisi aşağılarda bir seviyedir. Futbolcu grubu yapmıştır. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin son 2 senedeki hataları yapmıştır. Fenerbahçe o hataları yapmasaydı saha içerisinde teknik taktiksel olarak, oyun olarak, oyuncuların kalitesi olmasaydı bugün Okan Buruk'tan bahsediyor olamayacaktık. Dolayısıyla Arsenal'ın attığı golde şanssızlık, şans golüydü derseniz bence hiç konuşmaya bile gerek yok. Kitabın kapağını kapatalım, başka bir konulara geçelim derim. Şimdi Uğurcan Çakır'a gelecek olursak müsaadenizle, sanıyorum onu da söylemiştiniz.
1: Lütfen.
0: Şimdi Uğurcan Çakır, tabii maçı sizlerin de bahsettiği gibi 2 bölümde incelemek lazım. Birinci devre ve ikinci devre. Uğurcan Çakır da değerlendireceğimiz yönü birinci devre olarak. Bence Uğurcan Çakır dün akşam ciddi anlamda takımı ayakta tutabilecek ekstra kurtarışlarla iyi bir oyun ortaya sergiledi. Son 2 haftadır biliyorsunuz Uğurcan Çakır'ı biz eksik yönleri, formsuzluğunu konuşmuştuk. Ama bu maçta ne yaptı Uğurcan Çakır? Dikkat, ilgi, arzu ve eylem dediğimiz kavramları çok iyi kullandı. Yani farkına varmayı, ilgi göstermeyi, istemeyi, harekete geçme unsurları sahada iyi uyguladı. Yani özellikle farkına varmak kelimesini kullandım. Çünkü gidişatın aleyhine işleyecek bir süreç olduğunu farkına varabilmiş en sonunda Uğurcan. Yani dolayısıyla zihinsel hazırlığı iyi yapmış. Ya bu ne demek? Performansını geliştirmeye yönelik teknik ve taktiksel konuları iyi çalışmış. Yani Uğurcan bence gereksiz bir şekilde güven duygusunu abartıyordu. Beden dilini ve oyuna yansıtıyordu. Bu maçta gördük ki Trabzonspor'daki gibi ya daha olmadım, olma yönünde iyi gidiyorum ve olacağım şeklinde ciddi bir duruşu vardı. Bu nedenle diri ve caydırıcıydı ilk yarı. Konsantrasyonu yüksekti ve bu da oyun içerisinde odaklanma süresini uzattı. Kurtarışlarda doğru kararlar verdi genelde. Pozisyona göre, topa göre pozisyon alma işlevi iyiydi. En önemlisi Uğurcan dün akşam kontrollü riskler aldı. Oyunu boşaltma ve seçenekleri çok iyi kullandı. Ve en önemli konulardan bir tanesi de rahatlık ve hırsı aynı anda kullandı. Bu ne demek? Süreç ve sonuçları iyi yönetti. Yani tecrübenizin vermiş olduğu rahatlığı topa karşı hamlelerde yüksek konsantrasyon, yüksek hız ve teknikle uyguladı. Yani sonuç olarak Uğurcan şunun farkına varmış. Maç benle Barcelona arasında geçecek. Çok ekstra yapmam lazım. Çıkış yapmam için benim adıma fırsat ve bu fırsatı kaçırmamalıyım demiş gibi görünüyor. Tek eksiği vardı bence ama buna eksik der miyiz? Oyunun gidişatı gereği de denilebilir. Belki 3. golde kapadığı köşeden yediği golde farklı aksiyon alabilir miydi? Evet alabilirdi diyebilirim ve sözü size bırakıyorum Emre Bey.
1: Evet, zor bir süreç hakikaten hepimiz için ve biraz da sinirli olduğumuz bir süreci geride bırakmış oluyoruz. Peki A milli takımınız önünde 5 sene içinde kaleci sıkıntısı yaşanır mı buradan baktığımızda? Yani Uğurcan keza yine kaldı ki bugün bir de Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı var. Yarın Beşiktaş'ın maçı var. Avrupa kupaları için de neler söyleriz? Burayı da son 8 dakikada nasıl yönetiriz?
0: Şimdi A milli takım önümüzdeki 5 yıl içerisinde ciddi bir kaleci problemi yaşayacak. Bu çok net olarak söylüyorum. Bunu sadece kaleci bazında değerlendirmemek de gerekir. Hep tartışılan konu şudur, dikkat ederseniz Emre Bey. Biz işte altyapılar, akademilerde sıkıntıyız, dünyayı takip etmiyormuş, şunu yapmıyoruz, bunu yapmıyor muyuz diye. Aslında bu kalecilere de yansıyan bir bölümdür. Yani yaşama ihtimali çok yüksektir kaleciler konusunda. Bunu daha iyi açıklamak için bakın sizleri biraz daha gerilere götüreceğim. 2019 yılında Rüştü Rençber milli takım için 6 kaleci önerebilirim demişti. Yıl 2019. Bunlar Mert Günok, Harun Tekin, Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan, Okan Koçuk, Muhammed Şengezer. Okan Koçuk'la Muhammed Şengezer o sene Bursa Spor'da oynuyordu. Okan Koçuk sonra İstanbul Spor'a gitti. Şimdi o günden bugüne bakalım. Mert Günok devrini tamamlamak üzere. Harun Tekin şu anda ikincilikte oynuyor. Gökhan Akkan bir türlü sakatlıklardan kurtulamadı. Zaten milli de olamadı. Uğurcan şu an en çok oynayan. Okan Gocuk ve Muhammed Şengezer'in durumu ortada. Şimdi bunların yanında Berke ve Altay o dönemde yaştan dolayı anılmıyordu. Yani kaç sene geçti? 7 sene geçmiş. Bu zaman sürecinde Berke ve Altay dışında kaç kaleciyi biz bunlara alternatif olarak yaratabilmişiz? Yaratamamışız. Ve şu andaki kaleci yaş ortalamasına baktığımızda 30. Ha diyebilirsiniz ki 35-40'a kadar kaleciler oynuyor ama mesele yaş değil. Mesele kalifikasyon, yani kaliteniz, neyi ne kadar nerelerde nasıl yapacağınız. Bizde bu sıkıntı var. Ben çok açık ve net sormak isterim. Şimdi Berke ve Uğurcan harici herkese soruyorum. Milli amili takımda kaleyi ciddi anlamda kime teslim edersin? Var mı bana aklına gelebilecek olan bir şey söyleyebilir mi? Şu kaleciye teslim ederim. Siz söyleyebilir misiniz Emre Bey?
1: Yok, söyleyemem.
0: İşte bu durumu çok net bir şekilde özetliyor. Yani bundan önce şöyle söyleniyordu. Çok iyi bir kaleci jenerasyonumuz var 3 sene öncesinde. Ama bakıyorsunuz şimdi kaleci var mı? Yok. Ben size çok ilginç bir bilgi daha vereceğim. Lütfen dinleyicilerimiz buraya çok dikkat etsinler. Uğurcan Galatasaray'a geldiğinde 2025 yılında Gürcistan maçında oynadığında Galatasaray 27 yıl sonra milli takımda ilk defa bir kaleci oynatmış oldu. Düşünebiliyor musunuz? Galatasaray takımının 27 yıl sonra bir kaleci oynattı milli takımda, A milli takımda. Yani 98 yılında Volkan Kilimci oynamış Arnavutluğa karşı yendiğimiz maçta. Nasıl kaleci bulacaksınız A milli takıma? Ülkemizde büyük takımların kalecilerinin yabancı ağırlıklı olması nedeniyle önümüzdeki yıllarda zaten çok daha kötü durumlar bekliyor biz. Oynayanlar da Anadolu takımlar, yüksek seviye, uluslararası seviyede oynatabileceğimiz değil. Yani sonuç olarak kendimizi büyüklüklerin, ileri seviyedeki ülkelerin durumlarına bakmayalım. Onlar işte şurada şu oynuyor, burada bu. Onlar futbolcu ihraç ediyorlar, farklı çalışma metotları var. Biz kendimiz çözüm bulmalıyız ve A milli takımı çok ciddi sorunlar bekliyor Emre Bey. Şimdi diğer konumuz Beşiktaş'la ilgili sormuştunuz yanılmıyorsam.
1: Yani hem Beşiktaş hem Fenerbahçe, çünkü bir bugün Fenerbahçe oynuyor, yarın Beşiktaş oynuyor. Bir de Trabzonspor'u da sorayım çünkü yarın Trabzon'un da maçı var.
0: Evet, şimdi Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorum? Aslında Beşiktaş çok hızlı gidiyor Emre Bey. Lakin bu hızlı gidiş kontrollü bir gidiş değil bence. Bunu teknik bir oyun anlamında söylüyorum. Ben Beşiktaş'ı şu an neye benzetiyorum biliyor musunuz? Hani bir insan vardır, uzun süre yemek yememiştir. Yemeği görünce nasıl yiyeceğini şaşırır ve gözü hiçbir şey görmez. Acele yer, çok yer, dengesiz yer. Yani Beşiktaş'ın da şu an durumu böyle. Sürekli yüksek tempo, pres, baskı, yüksek kazanma arzusu başlarına dert açacak. Ben bunu böyle okuyorum. Beşiktaş'ta çok erken bir beklenti oluştu. Bu durum sürdürülebilir mi? Açıkçası şüpheliyim. Taraftar ve basın da buna yol veriyor bence. Sürekli yüksek dozda övgüler takımı etki ediyor. İtalyano'nun beden dili ve hırsı takıma iyi güzel yansıyor ama bunu nereye kadar cevap verebilecek takım? Ya anlaşılan şu ki antrenman düzeyleri de yüksek dozda gerçekleşiyor. İnşallah sakatlık olarak ciddi sorunlar yaşamazlar. Bir de şu da var ki Türkiye'de ligler her zaman ikinci devre başlar her yönden. Yani atmosfer, basın, hakemler, gidişat vesaire. İtalyano'ya bunu birinin anlatması gerekir. Avrupa Kupası maçı için ise rakip Hoffenheim sıkıntı çıkaracak gibi gözüküyor Emre Bey. Yani oyun sistemi 4-2-3-1, iki tane 6 numarayla oynuyorlar. Bu neye tekabül eder? Merkeze, ceza sahasına, koridorlara atılacak pasların, topların engellemesini arttırır. Önde baskıyı seven bir takımları var. Beşiktaş'ta hala defans problemleri yaşayan bir takım olmaya devam ettiği için sorun yaşayabilir. Burada en çok iş düşecek kişilerden biri bence kaleci Nübel'dir. Ekstraları fazlasıyla yapması gerekecek bir maç gibi duruyor. Yani rakibin ligde sondan ikinci olması, son maç mağlup olması yanıltmasın. Dolayısıyla bütün bunlara rağmen ben yine de Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Ve Fenerbahçe için şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin bence işi zor gibi gözüküyor. Nasıl halledebilir bu konuyu bu akşam? Futbolcuların bireysel kalitesi ve saha içi kendileri yönetimiyle. İsmail Kartal'ın çok iyi yöneteceğini düşünmüyorum. Bir önce saydığım özellikler konusunda, eğitmen ve antrenör konusunda kendisinde eksikleri olduğunu söylemiştim. bilgiyi güç olarak kullanamadığını söylemiştim. Dolayısıyla nasıl ki Lyon maçı

0: maçından önce Fenerbahçe'yi bu kadar aşağılara çekmeyelim. Bazı futbolcular konuyu halledecektir ders dediğim gibi. Eğer o futbolcu grubu Fenerbahçe Aston Villa maçında devreye girerse Fenerbahçe ancak buradan az hasarla çıkabilir. Bakın az hasarla çıkabilir diyorum. Bu önemli bir nokta. Fenerbahçe'nin sonuç olarak işi çok zor. Aston Villa'da lige geçen senekinin aynısı oldu. Aston Villa geçen sene de ligi iyi başlamadı ama Şampiyonlar Ligi'nde. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi bu akşam çok zor bir maç bekliyor. Onlara da başarılar diliyorum. Trabzonspor yine Beşiktaş gibi çok övgüler alan bir takım ama Trabzonspor yanılmıyorsam bu akşam Suni Çin'de oynayacak. Ve 22 maç oynamış lig lideriyle oynayacak. Şartlar zor olacak. Dolayısıyla Trabzonspor'un işinin çok enteresan bir maç olabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Zorlanabilir ama bazı parametreler oyun içerisinde dönebiliyor maalesef. Onun için Trabzonspor'a da başarılar diliyorum ama son için hava şartları, rakibin maç performansının daha fazla olması Trabzonspor'u her birçok konuda zorlayacak gibi görüyorum Emre Bey. İnşallah Trabzonspor'un lehine olur diye sözü size bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de reklama gidiyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz. Beraberliğimiz tüm hızıyla sürerken sizlerden gelen mesajlar var. Hem sondan gelenlerle böyle geriye doğru giderek okumaya gayret ediyorum. İzmir'den Fatih merhabalar. İyi yayınlar Emre Hocam. Galatasaray'ın kadro değeri 323 milyon euro. Yamal tek başına 358 milyon euro. Nasıl yeneceksin? Vallahi hocam ben para dolu çantaların gidip de gol attığını görmedim diyor Johan Cruyff. Yani o zaman oynama çıkma. Yani biz bu Barça çok iyi. Paris Saint-Germain çok iyi. Tamam. Peki o zaman sen mesela o dönemde Leeds'in değeri de senden iyiydi. Mallorca'nın da iyiydi. Nasıl aldın? Yani nasıl buralara ulaştın? Yani bunu da iyi analiz etmek lazım. Bu arada Umut Eken'e aramıştım. Ulaşamamıştım. Şimdi bağlandı attığımızda. Umut'cum günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, iyi yayınlar Emre.
0: Çok teşekkür ediyorum canım dostum. Evet, Umut'u Twitter'dan mutlaka takip edin. YouTube'dan da yayınlarını mutlaka izleyin. Çünkü Türk futbolu adına taşın altına elini koyan cesur yüreklerden. Tebrik ediyorum hocam.
1: Estağfurullah. Çok çok iddialı, çıtayı çok yukarı koyuyorsun ama yani Türk futbolun temiz kalması, temizlenmesi adına kamu görevi yürüterek biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Peki. Onun için zaman zaman bedeller ödüyoruz, zaman zaman düşman da kazanıyoruz ama madem oradan geldik iki cümle söyleyeyim. Maalesef böyle olağanüstü durumlarda bile kendi kulüplerimiz adına, kendi aşık olduğumuz renkler adına bazen

0: Gerçeği görmemeye çabalıyoruz ki çok yanlış yapıyoruz. Daha önce bunu yaptık defalarca. Şimdi bu son MHK operasyonunda da yapıyoruz. Yapmamamız lazım diyeyim ve sözü sana bırakayım.
1: Hocam biz bunu dün akşamki maça binaen yapıyoruz. Yani ben şimdi Galatasaray'ın ne kadar kötü bir futbol oynayıp ne kadar ezildiğinden bahsediyorum. Ve insanlar şöyle dememi bekliyorlar. Ya Galatasaray çok iyi bir direnç gösterdi. Barcelona ya işte bu Barcelona'ya yeniliriz doğaldır falan dememi bekliyorlar. Ve buna binaen böyle mesajlar atıyor. İşte biri diyor ki 500 milyon lira sadece bir oyuncusu o kadar 1 milyarlık takım. Ya Ozan gitmeyelim. Biz mesela oturalım burada annemizin liginde her sene şampiyon olalım. Yani biz mesela ben tokat yemekten yoruldum hocam. Yani ben mesela sen de aynı kuşaksın. 90'larda şerefli mağlubiyetleri gazete manşetlerinde okumuş ve bu manşetleri atan abilerle birlikte çalışmış biriydim. 2000'de bunu kıran bir adamla tanıştım, Fatih Terim. Tamamıyla bunu kırdı, bambaşka bir serüvene sürükledi. Şimdi tekrar o noktaya döndük biz. Yani biz bir arpa boyu yol gideceğiz derken 5 arpa boyu geriye yöneldik.
0: Kaldı ki arada çok büyük bir fark var Emre. Yani o zaman ekonomi tarafında, finansman tarafında bu kadar güçlü değildik ya da bu kadar rekabet edebilir değildik. Yine çok paralar büyük. Yine rekabet edemiyoruz. Kabul ediyorum. Onlarla finansal anlamda mücadele etmemiz mümkün değil ama ya bizdeki yatırım karşılığıyla performans, fiyat performans ile Avrupalılardaki fiyat performans arasında uçurum var. Şimdi dün akşamdan bahsedersek yine kimse yanlış anlamasın. Bunun Galatasaray Fenerbahçesi yok. Beşiktaş'ı yok, Trabzonspor yok. Çünkü Trabzonspor bu sezon Salah'ı aldı. Yani daha ötesi var mı? Dün akşam Barcelona'da önemli oyunculardan Gordon'da 80 milyon euro bonservis. Galatasaray'da 80 milyon euro bonservis ödeyerek geçen sezon kadrosuna oyuncu kattı.
1: Kaldı ki
0: 50
1: maaş,
0: bin.
1: az önce maaşları söyledim ben. 4 tane oyuncu var. Mesela bugün sahada Barcelona'da oynayan 25 milyon euroluk oyuncu var. Galatasaray'da da var. Sané'si var, Leao'su var, İlkay'ı var.
0: Yani bravo, brüt maaşla neti karşılaştırdığın zaman çok da böyle bazen artık uçurum olmadığını görüyoruz. Orada futbolcular vergilerini kendi veriyorlar, brüt maaşları. Biz burada netleri ödüyoruz, üzerine para ödüyoruz, vergi veriyoruz devlete. Onu da doğru dürüst vermiyoruz, gecikmeli falan veriyoruz. Ayrıca yani son rakamlara ben bugün bakacağım tekrar ama Barcelona'nın mesela son 2-3 yılda harcadığı bonservis ücretiyle Galatasaray harcadığı arasında da uçurum yok. Yani dün akşam ben her ne kadar gol atmış olsa da Leao'nun performansını tatmin edici bulmuyorum, gol attırmış olsa da. Tamam, bir pozisyonda çok iyi gitti, ortasını yaptı ama onun dışında oyunda çok eksikti. O zaman sorguluyorsun, bu adamın bonservisi neden bu kadar yüksek? 40-50 milyon euro.
1: Ya da İlkay niye
0: Aldı.
1: kenarda oturuyor ya? Emekli ikramiyesi Galatasaray mı İlkay'ın?
0: Yani ya da Leroy Sané o pası neden atamıyor? Net 12 milyon euro, net 12 milyon euro para kazanıyor. 9 artı 3. Bonservis elinde geldiği için bir kısmını imza parası alıyor. Barcelona'da çok daha aza oynayıp çok daha kaliteli işler yapanlar var. Ya izlerken yiyoruz. Çok ben mesela futbol sever olarak yanlış anlamaz kimse, Barcelona izlemekten keyif aldım bir taraftan da. Yani tabii ki kazanalım isterdik, berabere kalalım isterdik, puan alalım isterdik. Ülke puanı. Şimdi hiç kimse polemik yapmasın yani. Kimse niyetimizi de sorgulamasın. Ama aradaki performanslar bakımından çok büyük fark var. Biz en yükseğini, en hacimlisini, en devirlisini oynarken bile onlar standart oyunlarıyla bize üstünlük kurabiliyorlar.
1: Ya
0: Çok
1: adamlar
0: açıldı
1: o
0: aradaki.
1: kadar rahattı ki sanki 5'e 2 antrenman yapıyorlardı. Bu beni rahatsız etti hocam.
0: Yani bu adamlar da sonuçta aynı ortamlarda aynı şekilde antrenman yapıyor. Aynı top var, aynı saha var, aynı çim, değil mi? Yani aşağı yukarı dünyada artık beslenme uzmanları vesaire filan bilimin geldiği noktada benzer uygulamalar var. Çok uzaydan hani ilaç filan getirmiyorlar.
1: Ya kaldı
0: Aynı
1: ki
0: şeyleri yaparak daha kaliteli bir düzen kurmuşlar, daha sistematik, daha ezbere dönmüş, daha başarılı bir oyun yaratmışlar.
1: Ya kaldı ki Estevan Kalzade, sen de hatırlarsın, o dönemde biz fanatikteydik. Türkiye'ye gelmişti. La Masia Futbol Okulu'nun başındaki adamdı ve Türkiye'de Galatasaray'da bunu organize etmeye çabaladı. Ama ne yazık ki burada ciddi anlamda sorun yaşadık. Çocuklar geldi bu arada herhalde.
0: Aynen öyle. Yok. Okula teslim etmeye başladık çocukları.
1: Umut, bugün için ne söylersin? Fenerbahçe maçı var.
0: Vallahi bugününüz de zor şimdi. Baktığınız zaman şimdi bak, onun kıyasını yapacağım yine. Greenwood gibi bir yetenek var değil mi? Fenerbahçe 39 milyon euro, 40 milyon euro neyse aldı. O ayardayız. Aston Villa'nın verdiği maaş bütçelerine yakın bütçeler veriyoruz. Ben bunu hepsi için söylüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray için söylüyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray öncelikle. Diğerleri belki biraz daha geride kaldı ama yani aynı maaş bütçelerinde aynı paraları harcayarak aynı futbol kalitesine niye ulaşamıyoruz onu sorguluyorum. Diğer taraftan Aston Villa Fenerbahçe zor tabii ya, yani çok zor. Yani bir kere Premier Lig ekipleriyle, Premier Lig'in kalbur üstü ekipleriyle mücadele etmek bizim adımıza çok zor. Onun da sebebi şu, dün akşam hatta maçın bir esnada da eşime de söyledim. Yani şimdi mesela Barcelonalılar topu alıp boş alandayken tık tık tık tık tık tık 5 saniyede bir 6-7 pas yapıyorlar. Biz ayağımızı tutuyoruz ve baskı yiyoruz falan gibi böyle ya. Yani bireysel olarak da biraz bence futbolcuların Avrupalıların ne yaptığıyla daha fazla ilgilenmesi lazım. Her şeyi teknik direktör anlatamaz. Yani orada 2 metreye yakınızda arkadaşınızla bir pas alışverişini yapacağınız pası teknik direktör maçtan önce size anlatamaz. Orada inisiyatif sizde olmalı. Ama biz yapamıyoruz. Çünkü onun da sebebi şu bence. Biz maalesef lokal ligimizde çok tembeliz. Hızlı oynamıyoruz, zorlamıyoruz.
1: Özellikle bu hafta bir Rize Fenerbahçe maçı vardı. Vallahi billahi kapatasım geldi ya.
0: Ya mesela işte demeye çalıştığım maçlardan bir tanesi o. Yani inanılmaz temposuz, inanılmaz mücadelesiz, inanılmaz yavaş. Bu daha önce diğer takımlarda da oldu. Çok yavaş oynuyoruz. Sürekli foul yapıyoruz. Sürekli oyunu durduruyoruz ve çok fazla konuşuyoruz. Bu da haliyle ezberleri uygulamamızda, daha hızlı, daha tempolu oynamamızda, vücudu bireysel olarak kasları zorlamamızda engel oluyor. Avrupalıların karşısına çıktığımız zaman da o tempo ve yavaşlık bariz şekilde ortaya çıkıyor. Onlar çok hızlı, çok hızlı düşünüp çok hızlı oynuyorlar. Biz maalesef burada yavaş oynamaya alıştığımız için, yavaş düşündüğümüz için, kendimizi zorlamadığımız için onlara göre çok eksik ve yavaş kalıyoruz.
1: Bak sana enteresan bir not vereyim. Kubarsi mesela dünkü isimlerden biri ya da Cancelo. Cancelo'nun maaşı 9.38 milyon euro ama eline geçen para vergilerden sonra 4.69 milyon euro, tamam mı?
0: Bizde bak bir araya gireyim hemen. Icardi mesela Galatasaray'ın 4 milyon euroluk net teklifini beğenmediği için gitti ve şu anda kulüpsüz.
1: Ben sana daha çarpıcı söyleyeyim. Wilfried Tsingo 6 milyon euro kazanıyor Galatasaray'dan yılda.
0: Evet, yani bir sezondur alınan verim de ortada.
1: İlkay Gündoğan 4.5 milyon euro kazanıyor. Ugaçuğu'ya 3.31 veriyorsun. 3 milyon, 31 milyon euro. Christensen ve Kubarsi daha az kazanıyor vergiler hesaplandıktan sonra. Ve Garcia, Juan Garcia da daha az kazanıyor. 3.65 kazanıyor. Yani hani bir de hani diyorlar ya Lamine Yamal şuka, babalar ona para vermedi ki. La Masia'dan çıkarttı zaten 9
0: kendi
1: tane adamı.
0: Kendi yetiştirdiği değer yani. Onu şimdi almaya kalksa şu anda 1 milyar euro, bak abartmıyorum, 1 milyar euroya alabilir.
1: Baba Eren'le bir pozisyonu var. Seyretmedin mi? Neler yaptı adam ya. Yani, oyunda tuttu ya. Çıkartmadı ya.
0: Gol oldu zaten devamında işte. Devamında da gol oldu. Gordon'un attığı golü söylüyorsun. Eren'le gitti. Aldı. Top ayağına yapıştı. Çizginin üzerinde de ayağına yapışık şekilde gitti. Gordon'a verdi, gol oldu. Yani şimdi öyle bakmak lazım. Dediğin gibi La Masia'dan çıkmış adam, adamın maliyetine, fiyatına, performansına, hepsine, bütün bir organizasyonda nasıl geldiğine, neye mal olduğuna bakmak lazım. Bugün Yamal'ı almaya kalksan 1 milyar euro. O da verirseler, yani şimdi mesela Real Madrid'de olduğunu düşün, Barcelona istediği zaman kaç lira ister Real Madrid gibi gibi. O yüzden kendi yetiştirdiği adam ne kadar yetiştirmiştir, ne kadarlık bir yatırım yapmıştır? 10 milyon euro mu, 20 milyon euro mu, 50 milyon euro mu? Ya bedava.
1: Ya
0: yetiştirmiş adam ve faydalanıyor. Daha kaç yaşında, kaç yılda, kaç sezonda faydalanacak kim bilir?
1: Galatasaray taraftarının gösterdiği özveriyi ben oyuncuların aynı nitelikle ortaya koymadıklarını, hatta yönetimin de buna eşlik etmediğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray taraftarı dünyada 8. sırada en çok forma satışında. Ya 2 milyon forma satılmış sevgili dostum Umut. Ya geçen yıl muazzam 8. sırada. Yani ve inanılmaz bir merchandising geliri elde ettirmiş Galatasaray'a. Dün sevgili tanırsın sen, Doktor Bora Yargıç hocam söyledi. Bora Yargıç hocam kombine almış. Bu sene o kombinelere binaen bir maçın bedeli 35 bin liraya denk geliyormuş. Dün maçı izlemek için 100 bin liraları gözden çıkartanlar varmış.
0: E tabii ki, görmüyor musun? Geçen gün şahane bir operasyon oldu yine. Kara borsa operasyonu yapıldı. Kaç liralık biletleri kaç liraya satıyorlardı yani. Talebi var bunun. Bu konuda alıcısı var. O anlamda söylüyorum. Ama karşılığı bu mu olmalı? Hayır. Ya Barcelona tabii ki ekstrem bir örnek. Barcelona uç nokta.
1: Şu anda Sporting'e de 3-1 yenildin. Ona ne diyeceksin?
0: Tabii. Barcelona şu divanda dünyada kimle oynasa doğal favori yani. Paris Saint Germain'le oynasın. Efendime söyleyeyim, Arsenal'le oynasın, Real Madrid'le oynasın, ezeli rakibiyle doğal favori. Bütün maçlarda doğal favori. Çok acayip formda. Yani Guardiola dönemi standartlarına yükselmiş durumdalar. Yani Xavi'li, Iniesta'lı, Messi'li, Eto'lu döneme yükselmiş durumdalar. O seviyeye gelmiş durumdalar. Oynadıkları oyunla, performansla, soğukkanlılıkla. Ona bir şey demiyorum ama bizim bakışımız genele ilişkin ya. Genele ilişkin biz bu kadar para harcayıp da, bu kadar çaba harcayıp da, yani diğer tarafta yani bir camian unsurları, taraftarın dersin, camia üyelerim dersin, her şeyi üstüne yaparken, bu kadar görevini yerine getirirken, yani ortaya çıkan tablolar çok da iyi değil. Dün akşam gerçekçi adam Galatasaray ilk yarıda çok direndi, çok mücadele etti. Yani şöyle bir bilgi var bak, bu bile başarı. Bu sezon Barcelona'nın en geç gole ulaştığı mücadele olmuş, 43. dakika. Daha önce 37. dakikada yanılmıyorsam Atletik Bilbao maçında gol atmışlar. Yani adamlar 43 dakika bekledi gol atmak için. Barcelona bekledi. O taraftan da büyük bir başarı ama diğer taraftan baktığın zaman da 8-9 da olabilirdi maç. Yani Uğurcan'ın sadece net 4 tane kurtarışına tanık olduk. Lamine Yamal'ın 3 tane şutu var ki o tür gollerini çok görüyoruz biliyorsun. İsabet ettiremedi çerçeveyi. Biraz da buradan bakmak lazım. Genel ilişkin işte. Bu yüzden diyorum hani bugün Aston Villa Fenerbahçe maçı için umutlu konuşabilsek. Ama bilmiyorum yani. Rize'deki Fenerbahçe beni ürkütüyor Aston Villa deplasmanında. Öyle söyleyeyim.
1: Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Onu da hemen belirteyim. Halk TV'ye kayyum atanmış. Son dakika gelişmesi olarak vereyim. Halk TV'ye kayyum atandığı belirtiliyor. Bununla ilgili de siyasetçilerin sert tepkileri var. Siz bunları okursunuz ama ben son dakika gelişmesi olarak bunu vereyim. Bir gazeteci olarak Halk TV'ye kayyum atandığını belirtelim. Peki sevgili, eklemek istediğin var mı Umut'cum?
0: Yani biraz daha bence futbol yönetimi konusunda daha kalifiye insanlar İşbaşı yapmalı. Şimdi sürekli teknik direktörleri, futbolcuları eleştiriyoruz ya, işte sportif direktör ya da idari menajer, her kimse o. Yönetim kurulları da kurulurken bence biraz daha artık hani futbolun ekonomisini de, yatırımda, transferinde, Avrupa'sında takip eden o insanlardan kurulu bir düzenle başlamamız lazım. Önemli olan organizasyonlar, demin çok güzel bahsettin, işte La Masia, yani Barcelona belki de dünyada bir numara. En iyilerden, örneklerden. O seviyeye gelmese bile bütün organizasyonu altyapıdan itibaren kurup profesyonellikte bu seviyeye kadar inşa etmemiz lazım. Bunun için de gerçekten iyi kalifiye yöneticiler lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum canım dostum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Evet sevgili dostlar, Umut Eken mutlaka Twitter'da takip edin. YouTube'daki yayınlarını da izlemenizi sizlere öneririm. Gelen mesajlar var, hemen o mesajları okuyalım. Bakalım neler söyleyecek saygıdeğer dostlar. Şöyle geriye doğru inelim. Biz Barcelona'nın altyapısından çıkanları daha çok konuşuruz. Biz bırak altyapıdan oyuncu çıkarmayı, transfer dönemi alınacak Türk futbolcu bulamıyoruz. Alt liglerde para karşılığı lisans çıkartılan oyuncular, torpille yükseltilenler, hakemlerin bile liste verilerek yükseltildiği bir ortamda ne futbolcu yetişir ne de hakem. Bu paraları daha çok harcarız demiş değerli dostumuz. Çok da bence yanlış söylememiş. Emre abi, konu dışı bir alanda entelektüel bilgilerine dayanarak fikrini merak ediyorum. Okuyup okumamakla, cevaplayıp cevaplamamakla serbestsin tabii ki. Azerbaycan'da eğitim alanında olan olaylar hakkında düşüncen ne? Her ülkenin dinamikleri farklı mı? Herkes özgürdür. Öğrencilerin kıyafetlerine karışılmamalıdır. Bu konuyla ilgili biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yapılmıştı. Azerbaycan tarafı da hemen bu bizim iş ilişkilerimiz dedi. Her ülkenin kendi dinamikleri var. Yani Azerbaycan bizim dost ve kardeş ülkemiz. Her zaman onlar bizimle, biz de onlarla yan yana olma gayreti içerisindeyiz. Ama sonuç itibariyle mesela Azerbaycan'ın İsrail'le de çok önemli ilişkileri var ve bu ilişkilerini de sürdürüyor. Dış ilişkilerde de özgür, adı Azerbaycan, bayrağı farklı, marşı farklı, orada yaşayanların hüviyeti, etiketleri, her şeyleri farklı. Doğal olarak bu onların iç ilişkileri ve iç ilişkilerde, iç politikalarında ben olayların içerisinde olmaktan yana değilim. Yani bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Eğer müdahale edebilme şansın var mı? Yok. Aynı. Ama bunu kınayabilirsin. Bununla ilgili yanlış yaptıklarını söyleme noktasına gelebilirsin. Ama bu da senin dostunu, dost ve kardeş diye gördüğün ülkeyi demek ki rahatsız etmiş ki bununla ilgili bir paylaşım yapmışlar. Şimdi bir reklam arası. Reklamların ardından beraberiz.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
6: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
7: Reklam bitti.
8: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Az sonra KRT televizyonunda ortak yayında olacağız. Kıymetli dostlarla birazcık Barcelona maçını konuşacağız. Ve devam edelim. Emre Bey günaydın. Televizyon yayınları, diziler, gündüz kuşağı programları rezalet ötesi. Biz Süper Baba ile Perihan Abla ile Ekmek Teknesi ile büyüyen insanlarız. Süper Baba Çengelköy'de aile dizisi oturup çoğunlukla onunla yetişmiştik, büyümüştük diye çok uzun yazmış. Bu ülkede bir dizi karakteri için cenaze namazı da kılındı değerlendirmelerini yapmış. Bu saatten sonra da başka şeyler de yazmış ama onunla ilgili değerlendirmeler bize düşmez. Emre Albayrak'tan gelmiş. Abi Karabağ'da rahatsız olmamışlardı demiş. Yani işte dediğim gibi, yani bazı ince çizgiler var ya, o yüzden senin senden başka dostun olmadığını hep söylüyorum hocam. Bu topraklarda, bu bayrak altında sadece senin en büyük dostun, senin arkadaşın, apartmanındaki dostun, bu bayrak sevdalısı, bu ülke sevdalısı insanlar. Onu asla unutma. Kaleci topu kurtarmak için mi, için yok mu? Kaleci geç gol at mı desin? O zaman buradaki maçlarda Anadolu takımların kalecisi kurtarmazsa 7 olacak mı diyelim? Anlamadım dediğinizi efendim. Ne yazmak istediğiniz çok anlaşılmış değil. Ferhat Hızarcı'dan gelmiş. Emre Bey, tamam iyi söylüyorsunuz da yıllardır bıkmadınız mı aynı şeyleri anlatmaktan? Hepsi futbol yönetenlerin bildiği şeyler değil mi? Okan Buruk bir tane yerli topçu çıkaramadığını bilmiyor mu? Bilmiyor demek ki, yapmıyor. Yani biz bunları ne konuşmamı bekliyorsunuz mesela saygıdeğer dostum? Ne konuşalım? Size mesela kuru fasulye nasıl yapılır? Önce soğanları tek tek doğrarız, sonra bunu mu anlatmamı bekliyorsun? Bence bilmiyor. Bilmiyor ki, ya da günü kurtarmaya yönelik davranış modelleri yapıyorlar. Yani hakem dürüst olması gerektiğini, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri dürüst olması gerektiğini bilmiyor mu? Biliyor. Peki davranıyor mu öyle? Hayır, davranmıyor. Peki o öyle davranmıyor diye bunu o zaten biliyordu, ben de bunu konuşmamalıyım zaten onu biliyor mu diyeceğiz biz? Ya da bu ülkede bakanlık yapmış bir hanımefendi değerlendirmelerinde kendisinin en çok dikkat etmesi gereken hadiselerin fon hadisesi olduğunu, bu işlere asla girmemesi gerektiğini, partisinin bu ülkenin en önemli iktidarlarından biri olduğunu ve bu noktada ince bir çizgi olduğunu bilmiyor mu? Biliyor ama yine de giriyor. Peki ne yapacağım ben, onu eleştirmeyecek miyim? Eyvallah, süper yapmışsın, muhteşemsin. Ben hatta sen daha çok kazan, ben de daha çok vergi vereyim mi diyeyim? Yani bence argümanınız kesinlikle yanlış bir noktada. Bence bunu Okan Buruk biliyor ama neden hayata geçirmediğini sorgulayalım o zaman. Günü kurtarmaya yönelik mi davranış gösteriyor? Yani Osman Tamburacı'yla maç sonrası görüştünüz mü, çok iddialıydı demiş. Ya Osman abi daha popülist yaklaşıyor. Burada da o mesajlar var. Yani o burada da çok popülist yaklaşımlar yok muydu? Yazmış mesela, bak bir değerli arkadaşım da, size kayyum atanma olasılığı var mı? Nereye, bana mı? Ben kimim ki? Mehmet Kandemir. Kimim yani? Ben gariban bir adamım. Bana ne kayyumu atayacaksın? Ata yani, ne olacak yani? Ben gariban sabahleyin gelip işte radyoda program yapan bir adamım. Yani kaldı ki benim siyasetle ilişkim olmaz. Para, pul, fonlar, monlar. Ben alım terime bakarım kardeşim. Benim ay başında maaşımı yatırır patron. Vergisini verir. Bana da ödemesini yapar. Ben de hayatımı böyle idame ettiririm. Yoksa sabahın 5:30'unda kalkıp niye bu işlerle ilgileneyim? Niye evde yatmak, mis gibi uyumak, latteyle oynamak varken? Yani Emre, radyo gol olarak kayyum endişesi taşıyor musunuz? Yok hocam, taşımıyorum. Niye taşıyayım yani? Öyle bir endişem yok yani. Ben radyo golün herhangi bir noktasında yönetim organizasyon şemasında değilim ve bunları da bilmem zaten. Yani şu anda radyo kendi yağıyla kavrulan bir kanal ve biz spor radyoculuğu yapıyoruz. Siyasetle de işimiz yok. Yani ama olanı da söylemezsem o zaman gazeteciliğime de ters düşmüş olurum. Yani yanlış yapan adamın da yanlışını söyleyeceğiz hocam. Deminki yorumcunuz kaleci kurtarmasa 7 olacaktı demiş. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Adam akın akın geldi oraya. Etkili oldu, dinamik oldu. Çok tehlikeli geldi noktasında değerlendirmeler yapmak istiyor. Devam edelim. Bu arada bize geliyorlarmış. Ben de hemen bize geldiklerini söylediler. Hazırlayalım. Bakalım neler oluyormuş. Birazcık kulak verelim KRT'ye.
1: Beklediğimiz bir maç vardı. Bu akşam da var. Hepsini konuşacağız. Ancak ben şimdi öncelikle Emre Tilev'le tüm dün akşamki konuyu değerlendireceğimizi size söylerken bir selamla karşılayayım. Emre abi merhaba, hoş geldin.
0: Günaydın. Radyo Gol ailesi olarak KRT ailesine, ya benim iki ailem var gibi böyle kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Hem radyodan bizi herkes dinliyor şu an itibariyle, hem de televizyondan izliyorlar.
1: Emre abi çok teşekkür ediyorum. Senin için iki ailem varmış gibi, senin sayende benim için de artık durum öyle oldu gibi. Hemen hemen gerçekten burada bizde her gün neredeyse artık böyle bir klasikleşen bir buluşma yapıyor gibiyiz aslında. Ben şimdi sana ilk başta şu soruyu yöneltmek istiyorum. Hazır mısın Emre abi?
0: Ben hazırım da sen şu soruma hazır mısın? Şimdi dün sayılmayan ikinci gol oldu. Offside'den bana dün sordu, dedi ki bu maç ne olur Emre abi dedi. Dedim ki valla dörtlük ya da beşlik oluruz. Allah günahlarımızı affetsin dedim. Çok sıkıntılı bir maç yaşarız dedim. Yok abi yeneceğiz görürsün dedi. Sonra bana 2-0 olduğunda mesaj attı. Gördün mü abi diye.
1: Emre abi ben çok hızlı karar aldım ama bende şöyle bir durum oldu. Dün seninle hatta ilk konuştuğumuzda burada ben sana Osimhen ateşi yakmaz mı demiştim. Tam da aslında çok da güzel yerlere gidecekti buradaki sohbet ama maalesef çok da üzücü bir durum yaşandı elbette. Ama yine de şunu ben söylediğimi hatırlıyorum. Sen demiştin ki ilk 15-20 dakikası maçın çok kritik. Eğer coşkuyla başlarlarsa öyle de devam edeceğini düşünüyorum dedikten sonra ben sana hatta bir şey söylemiştim. Dedim ki orada Emre abi ben Galatasaray'ı şöyle okudum hep. Ne zaman ilk golü atarsa bir yenilgiyle ve mağlubiyetle ayrılıyor dedim. Ve aslında ilk söylediğim ilk aklıma geleni yaşamış olduk.
0: Kesinlikle maalesef birçok yorumcudan çok daha iyi yorumlar yaptığını söylüyorum sana. Bazen bana ya hanımefendiyi ne kadar övdünüz diyor yorumcularım ama gerçekten, daha doğrusu dinleyicilerim. Ama gerçekten böyle, dün çok önemli bir saptama yapmıştın sen. Galatasaray ilk golü attığında geri dönüşleri rakiplerin çok daha güçlü oluyor. Demek ki uyan devi uyandırıyor Galatasaray. Dün de öyle oldu. Ben ilk 15 dakikada Galatasaray'ın gösterdiği direnç, hatta ilk yarıda gösterdiği dirençten büyük bir memnuniyet duydum. Müthiş bir performans ortaya koydu ilk yarıda Galatasaray. Barcelona'nın zaten kazanacağını biliyorduk. Yani az önce Umut Eken'le de onu konuştuk yayında. Dedi ki doğal favori dedi. Yani doğal, Barcelona bugün dünyada yeryüzündeki Paris Saint-Germain, Arsenal, Porto, Lisbon, Shakhtar kim var? Hangi takım var? Japonya'da Urawa Red Diamonds, Amerika'da MLS liginden bir takım, Boca River, kimle oynarsa oynasın kazanır zaten. Kazanma potansiyeli yüksek bir takım. Ama ilk yarı direnci iyiydi. Ben şunu gördüm. Barcelona ilk yarıda yapmak istediklerini ikinci yarıda yaptı. Yani ikinci yarının 15 dakikasında bizi dağıttı, işi çözdü, defteri kapattı ve tamam artık ben birazcık bu saatten sonra da ligdeki maçımı düşünerek antrenman yapayım dedi. Beni kızdıran, beni üzen, sabah da bunu vurguladım. Bu kadar ikinci yarıda ezilen bir Galatasaray'ı izlemek oldu. Yani %81 topa sahip olma oranı, yakaladığı pozisyonlar, kaleci Uğurcan'ın müthiş kurtarışları, tüm bunları arka arkaya eklediğimizde Galatasaray talihsiz bir geceyi geride bıraktı. Tabii bu işin müsebbibi kimdir sorusunu sormak lazım. Herkes bu işin müsebbibi olarak Okan Buruk'u görüyor. Ama ben Okan Buruk'un yanına Sayın Dursun Özbek ve yönetimi de ekliyorum. Çünkü bu takım geçen yıl bas bas bağırdı. Dedi ki sağ beke ihtiyacım var, stopere ihtiyacım var. Benim orta alanda Lemina, Sara ve Torreira'dan oluşan üçgene destek olacak bir adama ihtiyacım var dedi. Yapmadılar bu transferleri. Şimdi herkes diyor ki Barcelona 1 milyar euroyu aşan bütçeye sahip. Evet, ama bunlardan 7 tanesi, hatta sağdaki 5, kenarda 4, toplamda 9 tanesi Le Masia Futbol Okulu'ndan. Sabahleyin üşenmedim, biraz araştırma yaptım. Hani diyorlar ya Galatasaraylı oyuncuların maaşından çok daha iyi, çok daha üst seviyede. Değil. Bak, vergiler çıktığında, yani kümülatif değerlerle, hani net maaş ve brüt maaş kavramları vardır ya. Dün oynayan adamlardan biri João Cancelo 9.38 milyon euro kazanıyor İspanya'da. Ama eline geçen para 4.69 milyon euro. Bizim Türkiye'de Winfled Singo'nun kazandığı para, net eline geçen para 6 milyon euro. Yani şimdi ben şu soruyu soruyorum. Sen Joao Cancelo'dan mı daha çok verim alıyorsun? Ya da müzmin sakat Winfred Singo'da? Sen niye bu transferleri yapamıyorsun? Sen niye bu menajer ilişkilerinin içerisindeki bir girdapta kendini kaybediyorsun saygıdeğer yöneticiler? Galatasaray özelinde bütün kulüplere söylüyorum bunu Begüm'cüm. O yüzden evet, de buradaki en önemli kriterlerden biri ya işte onların maaş bütçeleri, onların transfer bütçeleri. Yamal diyorlar ki işte 1 milyar euro. Evet, hatta 1,5 milyar euro diyebilirsin Yamal'a. Ama o Yamal 7 yaşında geldiği Le Masia'dan yetişti. Sen kimi yetiştirdin? Okan Hoca'ya bunu soruyorum mesela. Sen kimi yetiştirdin? Bak sen 1994'ten beri Galatasaray'dasın. İtalya'yı gördün, altyapıları gördün ve 4 yıldır bu takım şampiyon oldu. Ya bir tane oyuncuyu atamadın mı sen oyuna? Atamadın.
1: Emre abi daha konuşacak aslında o kadar çok şey var ki. Senden burada canlı yayında yarın için şöyle bir söz alsam olur mu? Çünkü yarın da Fenerbahçe konuşalım istiyorum tabii aynı zamanda. Bugünü de şöyle bir tabii ki tekrar değerlendiririz, üstüne konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum çünkü benim çok kısıtlı vaktim vardı. Tabii ki. Hemen şöyle bir reklama gitmem gerekiyor.
0: Ben bu akşam Fenerbahçe'ye başarılar dileyerek veda edeyim, onu da söyleyelim. Bir de Alk TV'ye kayyum atanması hadisesine emekçi kardeşlerime Allah kolaylık versin diyorum. Gazeteci kardeşlerimiz bizim için değerlidir biliyorsun.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz Emre abicim. Görüşmek üzere diyorum sana.
0: Ben de... Evet, sevgili Begüm'le birlikte olduk ve KRT ekranlarında da ortak yayının içerisindeydik kıymetli dostlar. Az sonra Muhsin Ertuğral hocama gideceğim ama gelen bir telefon var, hemen o telefonu da alalım. Sonu 31 ile bitiyor, bizi de uzun bir süredir arıyordu. Günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydınlar.
0: Buyurun efendim.
2: Nasılsınız Emre Bey? Öncelikle.
0: Valla üzgünüm, kızgınım. Yani yenilmekten yana derdim yok. Zaten yenileceğimizi tahmin ediyordum. Bana soran herkese de söylüyordum. Ama ben oynayamadığımız oyuna öfkeliyim. Hani öfkem yapamadıklarıma diyor ya, yaptıklarımdan pişman değilim. Öfkem yapamadıklarıma, benim öfkem de oynayamadıklarımıza.
2: Emre Bey, siz... sabahki şimdi daha deminki yaptığınız yorumunuzda gerçekten çok önemli tespitlerde bulundunuz. Bir oyuncu yetiştiremedik diye 4 yıldır Galatasaray'ın şampiyon oluyor, bir oyuncu çıkmıyor. Bizde şöyle bir şey var sanırım, maç başlarken de dikkat ederseniz Galatasaray'da oyuncularımız her pozisyonda el kol hareketi yapıyordu. Hakeme itirazlar, İsyanlar. Ama Barcelona'ya baktığımız zaman bir makina düzeninde kalkıp tekrar görevini yapıyordu. Hatta maçın bir pozisyonunda top taça çıkmadan karşı karşıya kalacaklardı. Orada bile çok isyan etmediler. Hakem taç atışı vermişti. Oyunlarına baktılar. Oyunlarına devam ettiler. Biz de kurtuluş olarak sadece şunu görüyoruz. Şampiyon olalım. 70 milyonluk oyuncu alalım. 80 milyonluk alalım. Alalım. Ama sistem üzerine hiçbir geliştirme yok. Bunu da şöyle söyleyeyim, bunu Türkiye Ligi'nde bir hocamız yapmıştı, o da alay konusu olmuştu. Sistem, genç oyuncu istiyor, yok Rize'den oyuncu istiyor, yok şöyle pahalı oyuncu istemiyor. Şöyle söyleyeyim size, Barcelona'da santrafor kim oynuyor Emre Bey?
0: Dün için mi söylüyoruz?
2: Evet, evet. Ya genel anlamda da aynı kadro, Rafinha yoktu. Kim oynuyor? Rafinha da nokta santrafor değil. Yani forvet değil.
0: Yani takım halinde, alan. Yani orada tek bir santrfor isminden bahsetmek değil. Anthony Gordon oraya giriyor. İşte evet. Lamin Yamal oraya giriyor. Kanattan bindiren isimler oraya giriyor. Ya yani o kadar çok var ki. Hatta orta alandan gelenler bile besliyor orayı.
2: Tabii şunu söylemek istiyorum. Bir sistem üzerine gidiyorlar. Yani
0: biz şöyle makine aksamıyla çalışıyorlar.
2: Tabii yani bizim Türk futbolunu da ben böyle kurtulacağını düşünüyorum. Yani yoksa biz gidip de işte Greenwood'ları alarak veyahut da Osimhen'leri alarak, Salah'ları alarak Türk futbolu günü kurtarıyor sadece. Burada da şu tespiti yapmıştı. Ben bilmiyorum, çok da benim inandığım bir hoca Aykut Kocaman şu tespiti yapmıştı. Biz yabancı serbestliği olduğu zaman Türk futbolu çöplüğüne döneceğiz. Bir yerde batacak, sonra tekrardan düzeltmeye çalışacağız. Sistem üzerine gitmemiz lazım. Yani biz hep günü kurtarmak için şovanist söylemlerle hücum futbolu diye ön tarafı gerçekten inanılmaz bütçelerle oyuncu doldurduk. Sistem üzerine de hiçbir şey yok. Ben bir Fenerbahçeliyim. Bugün mesela Fenerbahçe Aston Villa ile maç yapacak. Ya ben şöyle söyleyeyim. Puan da alabiliriz. Başka bir şey de olabilir. Ama bu günü kurtarmak olacak. Ben inanmıyorum da bugün Aston Villa'nın...
0: Toparlarsak sevinirim. 3 dakikaya geçtik çünkü bekleyenler de
2: tabii var. Şöyle söyleyeyim. Bir Fenerbahçeliyim. Bugün Aston Villa karşısında Fenerbahçe'nin şansının çok düşük olduğunu düşünüyorum. Puan da alabiliriz, sürpriz de yapabiliriz ama bu günü kurtaracak. Bu bir gerçeği ortadan kaldırmayacak. Türk futbolunun gelişmesi için gerçekten şovenist söylemler dışında gerçekçi bakmak lazım. Sistem üzerine, genç oyuncu üzerine bunu da dile getiren hocaları da peki, alay konusu yapmamamız
0: lazım. Çok teşekkür ediyorum. Aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler.
2: İyi yayınlar. Teşekkürler.
0: Sonu 11 ile biten değerli dostuma gideyim. Onu da hemen yayına alalım. Alo.
3: Selamünaleyküm. Merhaba. İyi sabahlar. İstanbul'dan Ahmet.

Galatasaraylı. Abi dün maçı seyrettim. Abi Şampiyonlar Ligi'nde ben şuna inanıyorum ya. Orta sahada ayağa pas yapmayı bilen, yani yetenekli ve kaliteli oyuncuların olması gerektiğini düşünüyorum. Ya orta sahada iki pas yapamazsanız böyle ezilirsiniz. Yani teknik kapasitesi çok iyi olması lazım. Adamlarda Pedri diye bir adam var. Abi adam kendi kale önünde 3 kişiyi

0: pas becerileri yok. Orta saha bence çok önemli abi. Defans da önemli. Ya ben bunu gördüm. Teşekkür ederim abi.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de devam ediyorum. Sonu 07 ile biten değerli dostumu da alalım hemen. Alo.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Emre Bey günaydın.
1: Günaydın.
2: Deniz ben İstanbul'dan arıyorum.
1: Buyurun efendim.
2: Ya ben öncelikle dün dün müydü? Televizyondaki programınızı seyrettim. Yani inanılmaz iddialar o PFDK başkan vekiliyle alakalı. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, eski başkan vekili.
2: Yani eski başkan vekili ama sonuçta Türk futbolunda federasyonda çok önemli görev yapan birisi. Evet. Yani iddiaları inanılmazdı yani. Bence bugün konuşulması gereken konu, yani sadece bu program üzerinde değil ama genelde bunun konuşulması ve irdelenmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Çok inanılmaz bir şey yani, öyle söyleyeyim. Söylediği şeyler yenilir yutulur gibi değil. Siz de çok şaşırmıştınız, hatta inanamamıştınız ama yani ben bunun altından çok şeyler çıkacağını düşünüyorum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bugün Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Az önce bağlanan arkadaşımızın söylediği yorum doğru. Türk futbolunun bu şövenist işte vesaire yapılanmalardan kurtulması gerekir. Bunun futbolun önünü açacaktır. Ama kurtuluş da şu da değil. Hani klasik herkes diyor ya, işte altyapıdır efendim, şudur budur bilmem ne. Bu bizde olmaz. Bunu artık kabul etmek lazım. Yani bunu söyleyenleri de, yani atıyorum mesela siz yarın bu üç büyük kulübün yönetim kurulu üyesi olsanız altyapıyla ne kadar ilgileneceksiniz? İnanın bana öyle bir zamanınız, öyle bir yani şeyiniz bile olmaz diye düşünüyorum.
1: Olur hocam.
2: Bence
1: eğer
2: futbol, bak, futbol biraz kendine...
1: Pardon sözünüzü kestim. Buna kafa yorarsak olur bak. Ben 2007'de üniversitelerde ders vermeye başladım. Bir spiker abim bana dedi ki, manyak mısın lan sen dedi. Niye abi dedim. Ne dersi lan dedi. Kendine niye rakip yetiştiriyorsun dedi. Anlatabildim mi? Biz bence bu felsefeden, bu bakış açısından kurtulmamız lazım.
2: Ya yani şöyle aslında, yani hiç ilgilenmemeli demiyorum ama böyle tek kurtuluş, yani sen kulübü doğru yönetirsen, doğru oyuncularla oynarsan, doğru yabancılarla oynarsan, doğru yapar, zaten burada bir futbolcu gelişimi olur. İster istemez olur. Yani doğru teknik direktörle olursan, işte futbolun her kademesine hakim. Yani bugün örnek gösterilen işte Barcelona'nın ya da diğer kulüplerin yani yıldız takımı da, PAF takımı da, A takımı da hepsi aynı sistemlerle oynuyor yıllardır. Hiç değişmiyor. Giden gelen bilmem ne falan filan. Yani bizde bunlar hep değiştiği için hiç belki bunları değiştirmeseler doğru teknik yapılanmalar içerisinde olsa zaten olduğu yerde olacaktır diye düşünüyorum. Ama bizim futbolun biraz çağımıza uygun bakış açısına ihtiyacı var. Yani futbolu böyle bir savaş gibi gören, ne bileyim işte en son hafta sonu Bursa Spor Mardin Spor maçında gördüm yani. İnanılmaz yani, futbol bu değil yani. Bu bakış açısının mutlaka değişmesi lazım. Yani futbol ülkeyi bölen değil, ülkeyi birleştiren bir unsurdur. Mardin Spor'u da tebrik ediyorum bu arada. Yani birçok kulübün bu bakış açılarını değiştirmelerinde fayda var. Çünkü bu ne yerli oyuncularımıza ne getirdiğimiz yabancı futbolculara hiçbir şey kazandırmaz yani, öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum ve Muhsin Ertuğral'a gidiyorum. Güney Afrika'ya, hocam da attığımızda. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Emre, günaydın. İyi yayınlar sana.
1: Saatler 9'u 3 geçeyi gösteriyor. Ve hocam dün Galatasaray neyi yanlış yaptı, neden kaybetti demeyeceğim. Zaten her şeyi gördük ama. neden bu kadar futbol anlamında gerideyiz soracağım. Yani bizim futbolda böyle hep çağ atlayacağımızı iddia edip hep çağın gerisinde kalışımızın dışarıdan üçüncü bir göz olarak baktığınızda neyini yorumlayabiliriz?
3: Eyvah, yakaladın beni o zaman, herhalde saatlerce konuşuruz diye düşünüyorum yani sonuçta. Gerçekler hakikaten bazen gerçekleri görmek kendimizi düzeltmek anlamına geliyor ama gerçekleri bir türlü göremiyoruz biz. O kadar çok konudan konuya atlayabiliriz ki. Sonuçta işte Türkiye'nin şu anda yıllarca şampiyon olan takımın aradaki farkı gördük. Ben şeyi dinlemek istemiyorum. Yani 2-0 olsaydı maç farklı olurdu falan. Hiçbir şey farklı olmazdı. Gene gollerini atarlardı. İlk devre

0: Biraz o baskılarla ikinci bölgeden üçüncü bölgeye giren o baskıları biraz orada. Hatta ben sevgili Hazar'a da o arada söylüyordum. Biz yapımızdan çok fazla bir agresif olmaya çalışıyoruz. Bu dayanamayız bu. Yani 20-25 dakikalık sürer de ondan sonra zaten dağılırız diye söylüyordum. Ondan sonra ikinci devre zaten olay çok farklı boyutlara geldi. Ama soruna bizim tabii ki futbol felsefemiz kendimiz sürekli işte Leao gibi bir oyuncu sahada vardı. Ne verdiklerini bilemiyorum ama bu tarz maçları karşılaşmalar için alıyoruz. Süper Lig, Türkiye Süper Ligi için değil. İlkay orada yedekte oturuyor. Barcelona'da oynayan, eski Barcelona'da oynayan, City'de oynayan, yıllarca şampiyonlar yaşayan bu karşılaşmanın kalitesini ve önemini bilen oyuncular. Sané gibi bir oyuncu var yedek bekliyor. Yani biz tabii ki Yunus çok özel, Türkiye şartlarında özel bir oyuncu. Bu tarz maçlarda, karşılaşmalarda bu oyuncuları aldığımızın sahada olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten onun için alındı. Sonra dün biraz Osimhen aradaki farkı biraz gördük. Beni biraz rahatsız eden tabii ki Batroukhoff orada golde de ikinci kuşu desteklerini yaptı ama Osimhen çok yalnız kalırken inanılmaz çok ofsayta düştü. Yani bunlar tabii biraz bir düşünüp konuşup biz aradaki farkı bu kadar rakamlar yatırdığımızda arada bu kadar fark olması tabii biraz önce bir yutkunuyoruz. Ondan sonra hemen böyle silkeleyip asıl problemlerimizi çözmemizle ilgili düşünmemiz, tartışmamız gerekiyor. Ama görüyorum ki medyada, yayınlarda artık insanlar tabii ki her şeyi çok farklı gördükleri için üzerine gidiliyor ama bunlar yıllardır hep hani milli takım içinde geçerli, bizim üst seviye takımlar içinde geçerli. Aradaki fark çok büyük.
1: Peki şunu soracağım. Muhsin Ertuğral olarak baktığınızda mesela biz neden futbolcu yetiştiremiyoruz abi? Yani sorun ne? Ben onu anlamakta çok zorlanıyorum. İşte Arda çıktı. Mesela az önce biri yazmış. Messi Arjantin'de çelimsiz cılız bir çocuk gelip Barcelona'da dünya yıldızına dönüştü. Biz değil mi?
0: Öyle,
1: Öyle
0: değil,
1: değil mi?
0: öyle değil, öyle değil. Öyle
1: Öyleydi
0: değil,
1: abi,
0: onlar gibi.
1: hastalıklı bu çocuk dediler. Bizde ben
0: Yok
1: mesela
0: hayır.
1: altyapılara bakıyorum, bundan olmaz diyor mesela. Adam bir bakışta anlıyor. Diyorum ki ya Carlos Rexaç'sın sen maşallah diyorum ya.
0: Evet, biz her şeyi yorumlamasını çok iyi biliyoruz ama sonuçta yorum yapmak tabii ki o futbolun getirdiği dışarıdan izleyeceğim diyor. Ya 30 yıldır izleyeceğim ama içerideki dinamikler çok farklı. Sen izleyebilirsin. Yani ama futbol hakikaten çok farklı. Yani Messi bütün zaten şeyi oradaydı. Rosario'da yetişip Rosario'da şimdi ben de zaten yine hafta sonu gidiyorum Arjantin'e. Seni biraz sana biraz bir şey vereyim, seni de biraz biliyorum ki
1: Kıskandırdın beni şimdi, acayip.
0: kıskanacaksın.
1: Siz şimdi La Brigado'ya da gidersiniz, değil mi?
0: Ben şeye gitmeyi seviyorum. O hakikaten ya zaten şeye gideceğim, derbiye gideceğim, klasik gideceğim ama
1: Boca River'a gidiyorum. River'da mı Boca'da mı bu
0: gidiyorum.
1: derbi?
0: Bu kadar.
1: Oo, La
0: Bu kadar
1: Bombonera'ya
0: olacak.
1: gidiyoruz.
0: Roma nerede olacak? Ama onun dışında çok önemli işte Justicia olsun çok şeyi bölgelere biraz yani hakikaten futbolcu çıkan bölgelere gitmek istiyorum. Orada da gençleri biraz izlemek, onların yapılarını izlemek çok önemli. Evet, oraya gitmemiz gerekiyor. Bizde de aslında çıkar ama biz sabır da yok. Ve biz çok değişkeniz. Olmadığı zaman hemen karar veriyoruz. Kalemi kırıp başka bir şeye bakıyoruz. Yeniden yaptığımız planların hepsini alt üst edip tekrar yeniden planlıyor. Biz sürekli böyle bir arayış içinde bir yapımız var, öyle diyelim. Futbol uzun vadeli çalışmalarla oluyor. İşte Messi'ye bile orada arkadaşlar yorum yapabiliyor ama Rosario'da bile Messi Arjantin'de kalsaydı Messi olacaktı. Bu seviyede olur mu onu tartışıyorduk ama gene mi Messi olacaktı? Çünkü o yetenekten birlikte zaten bu yaşlarda o seviyeye gelmişti.
1: Peki, şimdi en çok konuşulan hadiselerden bir tanesi bu akşamki Fenerbahçe maçı. Ne beklersiniz Aston Villa karşısında?
0: Aston Villa şöyle bir teknik adamı bakalım. Orada Unai Emery var değil mi? Bir yapısına bir bakalım. Çok değerli bir hoca olduğunu düşünüyorum. Hep böyle tam üst seviyede takımlar değil, bir alt seviyede olan, onun bir altında olan orta basamakta takımları çok ciddi başarılar elde eden bir hocadan bahsediyoruz. Ama uzun vadeli çalışan bir hoca. Dolayısıyla bu akşam Fenerbahçe tabii orada bunlara karşı neler yapması gerektiğini bence Fener Bu sene iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Yani çeşitli takım içindeki hem bireysel yetenekli hem kolektif anlamında biraz daha önem verdiklerini düşünüyorum. Yani geçen senelerde çok kırılgan bir Fenerbahçe vardı. Ne düşünüyorum hele defans hattında. Ama biraz işte dün Barcelona'da gördük gibi bu kadar çok üst seviyede oyuncuların top kaybedildiği zaman kolektif yapısını düşündük. Herkes kolektif o takımın çerçevenin içine giriyor. Dolayısıyla Fenerbahçe de bunu yapmaya çalışıyor bu sene. Ama şöyle diyelim, önüne baskı kurabilen çok yönlü bir takımdan bahsediyoruz. Yani belli bir sistemi oynadığında oraya adapte olunca oyun içinde başka bir oyun formatına dönebiliyorlar. O yüzden ben bu sene Unai Emery'nin takımını daha farklı bir takım olduğunu düşünüyorum. Daha üst seviyeye çıkacağını düşünüyorum. Ama başa baş bir maç olabileceğini düşünebiliyorum. Yani orada pek arada dünkü bir fark olacağını umut etmiyorum. Öyle diyelim.
1: Yarın için Hoffenheim maçı var. Alman futbolunu da iyi bilen birisiniz siz. Ne olur Beşiktaş mücadelesi?
0: Ya Beşiktaş beni biraz hakikaten İtalyan'dan gelmesiyle birlikte biraz hakikaten mutlu etti. Çünkü İtalyan'ı pek tanımıyorlardı Türkiye'de. Biz yorumları seviyoruz dışarıdan yapmayı ama bu kadar çalışkan, istekli, arzulu ve takımla şu anda yapmak istediklerini. Biliyorsunuz İtalyanlar ilk önce defans hattını biraz yani çocukken bile defans yapmasını bilen, onların tabii geleneksel yapısında olan bir futbol düşünceleri var. Futbol yapıları, futbol kültür anlayışı var. Ben Hoffenheim bu sene yani eskiye dönük bir Hoffenheim gibi görüyorum. Kanat beklerinde biraz bir sıkıntıları var. Önde bir arayış içindeler diye düşünüyorum ama bu sene de iyi başlamadılar. Yani kendini biraz bir arayış içinde olan bir Hoffenheim'de görüyoruz. Ama bu fikstür dezavantajı da olabilir mi? Onu da bir bakmak gerekiyor. Ama Beşiktaş Hoffenheim'a sürpriz değil. Beşiktaş'ın beklediğimizin oyun tarzından bile şu anda oyun tarzından bana göre buradan galibiyetle ayrılabilir diye düşünüyorum.
1: Ve Trabzonspor Finlandiya takımı Kupsla oynayacak. O nispeten biraz daha kolay. Konferans Ligi sanki birazcık böyle yol açan bir lig gibi değil mi?
0: Evet ya, tabii biz oraya pek endekslenmiyoruz. Çünkü bir A kategoriye baktığımızda orada Barcelona'lar. Real Madrid'ler, bunları görünce tabii insanlar tabii buraya daha çok endeksleniyor ama Trabzon açısından da bu karşılaşmalar çok önemli. Dolayısıyla bunu yabana atmamak gerekiyor. Bizim için uluslararası hem puan alıp puan açısından da önemli ama bu tarz takımlar bir de kolektif anlamda iyiler. Yani bu kadar yabana atmamak gerekiyor. Artık dünya futbolu birbirine çok yaklaştı. Dolayısıyla tabii ki Trabzonspor galibiyeti bekliyoruz. Başka bir şey de zaten çok büyük sürpriz olur diye düşünüyorum.
1: Okan Buruk'un bir açıklaması var. İkinci yarıda bir şanssızlık golü yedik şeklinde bir değerlendirme. Katılır mısınız?
0: Futbolu şanssızlık golü demek olabilir. Tabii ki hocanın görüşüne saygı duyuyoruz ama sonuçta o şanssızlık golü yemeseydi başka gol yerdik. Çünkü takımın sonunda Barcelona istediği gibi oynadı. Baktık ki ilk devre zaten ikinci devre çok yani vitesi çok Yamal'ın ikinci devre farklılığı zaten takımı birbirinden atıştı. Pedri baktığımız orta saha baktığımızda bana göre Rodri ile gelmesinden biz biraz bu sene Trent takımından Trent grubumuzdan Barcelona'yı çok yakından izledik. Pedri'nin gelmesinden Pedri'nin oynamasından Rodri çok enteresan bir orta saha yapısı oldu. Burada da Gavi var. Burada da bana göre Gordon çok büyük etkisi var. O sol taraftan bindirmeler inanılmaz bir seviyedeler. Dolayısıyla buradaki oyun içindeki sinerjileri çok farklı boyutlarda. Baktığınızda lige baktığınız zaman zaten takımlar patır patır çözülüyor. Yani zaten gollerine kadar 3 tane 4 tane %100 gol şansı. Yani ben baktığımda sürekli o çapraz kademelerden Barış'ın o çapraz kademe nasıl refleksleri olacak diye bakıyordum. Çünkü Barış yıllarca forvet hattında oynayan bir oyuncuydu. Bekte oynaması o çaprazdaki kademeler işte Yamal buluştuğu zaman Gordon'a verecek topları beni sıkıntı olarak bakıyordum. Oradan zaten 1-2 gol olabilirdi.
1: Davinson Sanchez'in enteresan bir açıklaması var. Sanchez diyor ki kendi yerinde oynamayan oyuncularımız vardı. Takımda kararları elbette teknik direktör verir. Ama bu yerinde oynamayan oyuncular da dikkate alındığında her şeyi onlara yüklemenin yanlış olduğunu düşünüyorum diyor. Enteresan bir açıklama değil mi?
0: Çok doğru söylüyor. Çünkü futbol artık öyle bir çabuk oynanıyor ki biz belki dışarıdan bunu fark edemiyoruz. Yani 2 saniyede topu alıveriş 90 dakika ortalama da oluyor. Yani topla buluştuğu zaman pas vermesi 2 saniyenin altında oluyor. Bu da ortalama 90 dakikada. Yani oyun çok çabuk. Bu tarz takımlar zaten ezberlemiş pas yolları, koşu yollarıyla birlikte çalışıyorlar. Çok doğru söylüyor. Burada artık refleksten oynuyorsunuz. Yani şuur altı refleksten. İşte biraz önce bahsettiğim gibi Barış'ın o çapraz kademede refleksi nasıl olabilir? Hep yanlış duruyordu. İkinci golde de yanılmıyorsam zaten elini kaldırarak offside diye. Orada zaten devam etse engelleyecek. Ama elini kaldırıyor o pozisyonda. İşte bu refleksler çok önemli. Bunu diyor demek ki. Dolayısıyla ben katılıyorum burada. Ama sizin burada da şunu da doğru görmek lazım. Yani bana göre İlkay gibi bir oyuncu neden oynamıyor? Yani bunu sormak lazım. Yani antrenmanda çalışmaları, bu tarz profesyoneller çok üst seviyedir. Sana niye yedekte? Yani biz Yunus'u bu kadar tabii ki Süper Lig'de çok önemli bir oyuncu bizim için ama bu seviyelerde, bu seviyelerin oyuncusu değil. Sana orada oturuyor, sana niye oynar? Bunun için alın zaten bu paralar veriliyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ne daha ilerlemek için. Bu aradaki bu kadar büyük bir farkı görmek. Burada bu açıklamanın altını artık bana göre çiziyorum.
1: Hocam var mı eklemek istediğiniz?
0: Ya bunlar tabii çok üst seviyede takımlar. Biz çok güzel bir konuya değindin, işte biz neden yetiştirmiyoruz? Yetiştirmiyoruz. Yani bir takımlar aslında yıllarca işte görüyoruz. Bir Samsunspor geçen sene çok üst seviyede savaşmaya çalışan bir takım, iyi bir sinerji yakalıyor. Bu sene yok. Teknik direktör değişimi, oyuncu satmaları, alttan yani bir kaos durumu sürekli. Biz kaosu da seviyoruz zaten. Dolayısıyla böyle inişli çıkışlı borsa gibi bir performansımız var ama sonuçta altyapılara, kendi çocuklarına önem vermeyen futbol camiası hiçbir zaman başarılı olmaz. Bunda dün bir Kubarsi'yi seyrederken, Pedri'yi seyrederken, Yamal'ı seyrederken hakikaten insanlar yani bu nasıl bir futbol diyorsun. Ama bunlar hep birlikte İspanya milli takımını da gördük dün akşam, öyle demek lazım.
1: Kesinlikle. Çok çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sevgiler, iyi yayınlar.
1: Saygılar, reklamlar.
2: Emretilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
5: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Reklam bitti.
2: Emretilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Birlikteliğimize az sonra bir konuma daha gideceğim ama birkaç mesaj okuyalım. Çok fazla teveccühünüz var. Mesajlar atıyorsunuz. Emre Bey günaydın. Ülkemizde sadece futbol altyapıları kötü değil. Türkiye'de her kurumda, şirkette altyapı yok. Gençlere liyakatli yatırım yapılmıyor. Torpili olan, tanıdığı olan işe girip yükseliyor. Selamlar Görkem ben demiş. Devam edelim. Halk TV'ye kayyum atanması baya baya üzüldün değil mi Emre Tilev demiş. Birazcık da dalga geçmiş. Benle Azerbaycan'da özgürlük kılık kıyafet özgürlüğüne gelince iç işlerine karışmamalıyız yorumunu da yapan sen demiş. Bak Emre Tilev Ergenekoncu demiş bana. Layık bir zihniyet yapını kendine sakla, şurada spor programı yapacaksan yap demiş ve sallamış buradan. Erdal Tekin artı 31 nerenin oralardan yazmış ve sallamış. Hocam zaten kurallar, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin esasları laik bir cumhuriyet esaslarına dayanıyor ya. O yüzden de bu kavramlar üzerinden değerlendirmeyi yapıyorum. Kaldı ki Azerbaycan'la ilgili sorulan soruya da ben onu demedim. İç işlerine karışmamalısınız diyen dinlememişsin. Demek ki Artı 30 bin nerenin ama Türkçeyi kaybetmiş herhalde arkadaş, yurt dışında kalınca böyle bir eksiklik oluyor. Ne ki o beyinde Türkçeyi algılayan kısımda bir problem olmaya başlıyor. Sürekli yabancı dil konuşunca anlamıyor mu? Halbuki bir sürü dostum bağlanıyor, hepsi cillop gibi anlıyor ama bu arkadaş herhalde anlamak istemedi. O yüzden tane tane böyle, hani bazen tane tane anlatmak zorunda kalırız ya, tane tane anlatayım. Bu yorumu ben yapmadım. Bu yorumu Cumhurbaşkanı Sayın Genel Sekreteri Azerbaycan'la ilgili yapınca, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından da bu konuyla ilgili, bu bizim iç işlerin meselemiz, kimse karışmasın, Türkiye'yi seviyoruz, dost ve kardeş ülkemiz ama karışmayınız değerlendirmesini Azerbaycan heyeti yapmış. Anlaşıldı mı? Umarım anlaşılmıştır. Maalesef istediğimiz gibi olmadı. İlk yarı çok tutuk başladık. Yine de ikinci yarıdaki oyuncumuz 3 tane attık. 4-1 iyi skor demiş. Bu arada Halk TV meselesine de gelince, biz gazeteciyiz hocam. Yani biz emekçi adamlarız. Biz şurada aldığımız 3-5 kuruşla evimizi geçindirmeye gayret ediyoruz. Orada da, yani Akit TV'de de bugün aynı şekilde çalışan kardeşim için üzülürüm. A Spor'daki kardeşimin de başına gelse üzülürüm. Halk TV'deki kardeşimin başına da gelse üzülürüm. Neden üzülürüm biliyor musun? Çünkü oraya kayyum atandığında orası 3 gün sonra kapanıyor. Flash TV'de yaşadık işte biz bunu. Flash TV'ye kayyum atandı, kapandı. Bir sürü adam işsiz kaldı. Bak bugün Can Küçük Yıldırım'dan tut Bülent'e kadar, Bülent Tuncay'a kadar, işte beraber Nihat'la çalışmaya başladık. Ben ona üzülüyorum. Yoksa insanların ne yaptığı, kayyum atanıp atanmamasının doğru olup olmadığı, ben siyasete girmem, benim işim değil bu. Ben oradaki emekçi kardeşimi düşünüyorum, gazeteci. Herkes şöyle zannediyor, gazeteciler çok para kazanıyor. Yok ya, biz öyle çok para falan kazanmıyoruz. Bizim kazandığımız, çoğumuzun kazandığı para asgari ücretin 3-5 bin lira üzerinde. Abartmıyorum yani. Öyle yani, öyle insanlar şöyle zannediyorlar. İçimizden bazılarını görüyorlar. Ya da televizyonda böyle magazin programları, başka programları yapanları görüyorlar. Bunlar uçuyor kaçıyor. Yok öyle bir şey. Ya bugün bir kurgucunun aldığı para 30-35 bin civarında. Bir editörün aldığı para 30 bin lira civarında. 30-35 bin civarında. Yine bir oradaki muhabir kardeşimin aldığı para o civarlarda. Spiker belki 2 asgari ücret, bilemedin 3 asgari ücret alıyordur. O kadar. Yani bunları göz ardı etmeyin lütfen. Yani ekrana çıkıyorlar, bunlar deli gibi para kazanıyorlardır öğesinin ne kadar yanlış olduğunu size anlatmak adına söylüyorum. Ya bu ülkede geçen yıl, bu yıl 2000 liraya maç anlatıyor çocuklar ya. 1500 liraya maç anlatıyorlar bugün bir yayıncı kuruluşta. 1500 TL. Yani çocuğun evinden çıkıp o kanala gidip off-tube girmesi zaten 500 lira. Benim anlatmak istediğim bu sevgili kardeşler. Mesajlarınızı artık okumayacağım saygıdeğer dostum. Eğer öyle düşünüyorsanız, evet aynen öyle yaptım. Aynen öyle yaptım. Selamun aleyküm Emre abi, ben çocuğumu Ankara Gücü altyapısına götürdüm. Aleyküm selam. Seçmelere fiziğine bakarak karar veriliyor. Her yerde torpil, çoğu kulüp çalışanı çocuğu demiş, belli bir noktaya geliyor. Devam edelim. Sinan'dan gelmiş. Sinan hocadan gelmiş. Biz üzülmeyiz Emre abi. 2 kuruş para için insanlara iftira edip. Ya hocam bu işlere girmiyorum, bu toplara girmiyorum. Bu sadece... Neyse girmeyeceğim. Günaydın Emre Bey. Türkiye'de bizim niye kalbimiz kötü? Mesela bunu merak ediyorum. Ya yani bu yazılan mesaja yorum yapmayacağım da sadece şunu düşünüyorum. Yani birimizin kalbi bizim. Biz niye mesela bu kadar kutuplaştık? Niye mesela bizim gibi düşünmeyen, bizim partiye oy vermeyen, bizim takımımızı tutmayan, bizimle aynı düşünce yapısı içerisinde olmayan adam ölsün, gerisi yaşasın mantığını yüreğimizin derinliklerinde yeşerten öğeler ne oldu? Neden hocam? Mesela neden Sinan Bey, eşiyle de çocuğuyla da çok güzel bir resmi olan Sinan Bey, yani ya işsiz kalsın, açlıktan ölsün diye mesaj atar bana? Bak aynen böyle mesaj ha. İşsiz kalsınlar, açlıktan ölsünler diye mesaj atmış. Yani bizi bu noktaya getiren nedir? Reklamlarda düşünün hocam. Ben diyorum ki Allah hepimizi ıslah etsin. Yarın bu hayatta hepimiz düşeriz. Ben düştüm defalarca. Ve yine birine dayanarak, birinin omuzuna dokunarak kalkarız. Bunu asla unutmayın. Biz bu ülkede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı verirken sağımıza bakıp sen nerelisin demedik. Solumuza bakıp sen Allah'a benden daha çok mu inanıyorsun, daha mı az inanıyorsun diye bir ölçü aletimiz yok. Kimin Rabbine ne kadar inandığını kimse bilemez. Rabbi ile kendi arasındaki o kalpte yaşananları ancak ve ancak bizi yaradan bilir. E o zaman bu öfkemiz, bu sinirimiz, bu karşı tarafı ötekileştiren tavrımız, hocam bizim en önemli anahtarımız dostluğumuz ve kardeşliğimiz. Bu bütünlüğümüzü yitirmemeliyiz. Hangi düşüncede olursak olalım, hangi inanç kavramında hareket edersek edelim, bence burayı ıskalıyoruz. Yarın çocuğunuzun, evladınızın hangi çizgide olacağını bilebiliyor musunuz? Mesela bizim evde yeşim sürekli Emrecan'a Fenerbahçe formaları aldı. Fenerbahçe tulumları giydi. Babam rahmetli sürekli Galatasaray tulumları aldı. Giydirdi, formalar aldı, maçlara götürdü. Buraya sırf Galatasaraylı olsun diye maçlara gelir onu maça götürürdü. Adam Beşiktaşlı çıktı. O yüzden insanı asla kınamayacaksınız saygıdeğer dostlar. Bu hayatta bana öğretilen, Allah tarafından öğretilen en önemli şey bu oldu. Kim birini kınarsa Rabbim onu ona yaşatmadan öldürmüyor. Çok net bunu gördüm ben. O yüzden de bugün işsiz kalan insanlarla ilgili bu hassas terazide bile tartılması mümkün olmayan ifadeleri sizden çıkarak okuduysam bana da yazıklar olsun, size de yazıklar olsun. Çok açık ve net söylüyorum. Yazık. Bu düşünceler denizinde hepimiz boğuluyoruz. Halbuki kardeşlik ve dostluk var.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. 21.10'da reklamımız yokmuş. Bazen düşünüyorum, yani bu yayınları yaparken artık öfkelenmiyoruz ama üzülüyorum. Yani diye düşünüyorum. Neyse, sorun yok. Saygıdeğer dostlar, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz de tüm hızıyla devam ediyor. Ve değerli konuklara bağlanacağız. Kıymetli konuklara bağlanacağız. Onlara merhaba diyeceğiz. Bakalım kim olacak hattımızda. Hızlıca bakalım. Saygıdeğer dostlara. Ya benim için yoksa kanal vesaire, ben bunlarla hiç ilgilenmiyorum. Benim için gazetecilik önemli. Doğru gazeteciliği, nitelikli gazeteciliği yapmak çok değerli ve çok kıymetli. Bu imkanları sağlayabilmek önemli. İşte bakın, burada radyoda, keza yine KRT'de doğru ve nitelikli gazetecilik yapmak adına kimse gelip de sana müdahale etmiyor. Burada da vesaire, başka bir yerde de. Bu değerli gazetecinin özgür olabilme kavramından bahsediyoruz ya. Bu esaslar bence değerli esaslar. Cezmi hocamın bir rahatsızlığı vardı. O yüzden de birkaç gündür bağlanamıyoruz Cezmi hocama. Bir müddet beni affet demişti. O yüzden sonu 22 ile biten değerli bir dostuma gidelim. Bakalım o neler söyleyecek telefonla. Cezmi hocamı da önümüzdeki hafta alırız inşallah. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
6: Emre Bey günaydın. Onur benim ismim. İstanbul'dan bağlanıyorum. Az önce bir soru sordunuz kıymetli hocayla konuşurken. Biz neden futbolcu çıkaramıyoruz, neden üretemiyoruz diye. Aslında bunu genel olarak ülke geneli için sormak lazım. Biz neyi üretebiliyoruz ki, neyi marka yapabiliyoruz ki diye bir sormak lazım. Bence bunun birazcık kültürel ve ahlaki ve eğitim tarafından bizim genel olarak, toplum olarak eksik olduğumuzu düşünüyorum. Bunu nasıl böyle yargılayabiliyorsunuz derseniz de, son 3 yıldır İtalya'da Como'da yaşıyorum. tüm Avrupa'yı seyahat ediyorum. Burada ürettiğimiz ürünleri oraya satmaya çalışıyoruz. Doğal olarak oradaki yaşamı da tecrübe etmiş şansım oldu. Oradaki çocukların nasıl eğitim aldığını, eğitim almış çocukların da hayata ne kadar değer kattığını da görüyorum. Doğal olarak bizim yorum yaparken çok geniş bir kelime yelpazemiz var ama kendimize dönüp bakmaya geldiğinde, öz eleştiriye geldiğinde maalesef hiç kimse kendinde bir sorun görmüyor. Bugün ülkenin neresine bakarsanız bakın, siz bir spor radyosunuz ama mecbur tabii ki de spor konuşmak zorunda kalıyoruz ama ülkenin neresine bakarsanız bakın her yerden bir şekilde ya çamur fışkırıyor, ya liyakatsizlik fışkırıyor, eğitimsizlik fışkırıyor. Bu trafikte de öyle, iş hayatında da öyle, aklınızın neresi geliyorsa. Çok basit bir örnek vereyim. Benim oğlum 11 yaşında, siz de defalarca da konuştum, oğlumla da konuştunuz telefonda. Biz 5 yaşından beri futbol oynamaya çalışıyoruz, futbol öğrenmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu futbolcu olmak için değil, sadece hayatımızda spor olsun, farklı insanlar da tanıyalım diye böyle bir şeyin peşinden koşuyoruz. Bu hafta sonu turnuva vardı. İstanbul'da bazı kulüplerin yaptığı turnuva vardı. Kasımpaşa tesislerinde gerçekleşti. Çok güzel aileler vardı, veliler hep beraber oturduk, çocuklarımızı izledik. Orada bir hanımefendi bir soru sordu. Dedi ki, ya bu kadar genç nüfusu olan bir ülkeyiz. Hepimize dönüp bakıyorum, hepimiz tertemiz yüzlü insanlarız. Ebeveynler olarak. Neden biz bu ülkeden bir tane futbolcu çıkaramıyoruz diye sorduğumuzda. Hocam burada gerçekten ekonominin, eğitiminin çok büyük faktörleri, etkisi var. Hocalara bakıyorsunuz, hocalar çocuklarımızı eğitecek hocalar. Bunlar normal ilkokuldaki hocalarımız için de geçerli. Minibüsle, otobüsle, metrobüsle işe giden hocalar, gece özel dersler vererek gece 11-11.30'da evlerine dönen insanlar. Bunların hayatla ilgili daha hala tırnak takma, kazanma, başarma arzuları, ihtiyaçları olan insanlar. Doğal olarak hayatla savaşı varken kalkıp da benim çocuğumla olağanüstü ilgilenmesi imkansız.
1: Peki.
6: Özel bizim...
1: Hocam çok uzattık. Cezmi hocama da gideceğim aradı. Çok teşekkür ediyorum ilginize.
6: Güzel bir gün diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın.
1: Saygılar. Cezmi Turan hocama gideceğim ama bu noktada da siz Arjantin'i, yani hocam komada yaşıyormuş. Siz Arjantin'i görseniz orada daha büyük zor imkanlar var ama buna rağmen futbolcu yetişiyor. Bence ben oraya çok takılmıyorum. Hattımızda Cezmi Turan hocam var. Hocam merhabalar, günaydınlar.
7: Günaydın Emre, bir saniye kulaklığımı takayım, hemen hazırım.
1: Evet, şu anda da hattımızda sevgili hocam, o da kulaklığını takacak ve bizimle birlikte olacak. Hocam özellikle düne dönelim. Dün Barcelona karşısında Galatasaray'ı nasıl buldunuz sorusunu sormak istiyorum. Sonra da bugüne bakalım. Bugün özellikle Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanındaki maçı nasıl gidiyor?
7: Şimdi öncelikle hepinize, herkese günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Herkese de güzel bir gün olsun inşallah. Şimdi dün akşamki maça baktığımızda öncelikle şunu konuşmak lazım. Ülkemizde oynanan futbol, ki Galatasaray Türkiye'de futbolu en iyi oynayan kulüplerimizden birisi. Fakat Avrupa başka bir şey. Ve karşınızda Dünya Kupası kazanmış ve Dünya Kupası'nı kazanan ilk 11'den 8-9 oyuncunun oynadığı bir Barcelona. Dolayısıyla bu gibi takımlara karşı oynarken çok dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Özellikle dün akşamki maçın en önemli kırılma noktalarına baktığımızda, evet Galatasaray oyuna iyi başladı. Kötü oyuna iyi başladı fakat kontrollü baskı ve hızlı geçişlerle Barcelona savunmasını biraz zorlamaya çalıştı. Hatta bunun bir tanesinde Leão'nun hazırladığı pozisyonda ve yanılmıyorsam Batrakov'un golüne de öne geçti. Fakat bu oyun üstünlüğünü sürdüremedi, yani çok kısa sürdü. Burada tabii büyük takımlar burada ortaya çıkıyorlar. En büyük sorun takım savunmasının bütünlüğüydü Galatasaray'da. Barcelona'nın hareketli hücum organizasyonlarına karşı çok dikkat ettiğimizde Galatasaray'ın hatlar arasındaki mesafeler açıldı. Özellikle ikinci yarıda savunma ve orta sahasındaki bağlantı çok zayıfladı. Tabii burada en önemli şey Barcelona'nın oyun kültürü. Barcelona'nın oyun kültürüne baktığınızda, geriye gidelim biraz. Barcelona oyun kültürüne baktığımızda Johan Cruyff'un Barcelona'ya gelip Barcelona'nın direktörü olduktan sonraki dönemde Total Futbol, Renus Meyers'in yıllar önce Hollanda milli takımına Ajax'a oynattığı Total Futbol'u Barcelona'nın akademisine yerleştirmesi, oyun kültürüne yerleştirmesi ve ondan sonra gelen bütün antrenörlerin, şöyle baktım, Rexach'tan Valverde, Luis Enrique, Pep Guardiola tabi ondan önce, hepsi ve günümüzde Hansi Flick, hepsi kesinlikle Total Futbol'u tercih ediyorlar. Nedir bu Total Futbol? Ve üstelik Johan Cruyff'un da getirmiş olduğu, oturtmuş olduğu oyun kültürü, sahanın her tarafında baklava dilimi olması, üçgen olması, futbol oyun prensiplerinde topu dikine istemesi, mümkün olduğu kadar bunu çok iyi uygulayan bir takım. Dolayısıyla burada oyun kültürü Barcelona'nın en büyük üstünlüğü bu. Sadece bireysel yeteneklerle kazanmıyor Barcelona. Pozisyon değişimleri, üçüncü adam koşuları, pas açıları, hatta top kaybından sonraki reaksiyonları bile çok önemliydi. Tabii burada Pedri'nin oyun organizasyonu, Yamal'ın golleri hazırlamadaki belirleyici faktör olması da etkin. Tabii bu arada Okan Buruk'un en önemli problemi oyun sürekliliği, yani Galatasaray olarak. Galatasaray'ın, hatta Sporting Galatasaray'da yaşadığı sorunlarda da aynısı Barcelona'da karşı ortaya çıktı, eğer farkındaysanız. Takım belirli bölümlerde etki olabiliyor ama yüksek tempolu rakiplere karşı bütün maç boyunca 90 dakika, hatta 90 artı boyunca aynı taktik disiplini koruyamıyor. Ve bunun etkisinde de ikinci yarıdaki ilk 7 dakika çok belirleyici. Baksanız toplam 22 dakikada 4 tane gol attılar ki yani bana göre 7-8 falan olurdu. Bence fark olabilirdi. Çünkü Barcelona takımı istediği anda rakip ceza sahasına girip gol pozisyonuna hazırlayan ve sahip olan bir takım. Özellikle Barcelona'nın 50 ve 53. dakikada bulduğu goller Galatasaray'ın savunma dengesinin ne kadar kolay bozulabildiğini gösterdi. Bakın dikkat ederseniz Türkiye liglerinde Galatasaray'ın savunma dengesi, pozisyonu, pozisyon oyunu, orta saha oyuncuları ne kadar etkili olan bir takım, Avrupa'ya karşı bir şey yapamıyoruz. Zayıf kalıyoruz. Dolayısıyla sevgili Emre, Galatasaray'ın problemi yalnızca Barcelona gibi bana göre güçlü bir rakibe yenilmesi değil. Oynadığınız takım Barcelona. Futbol oyun prensiplerini en iyi uygulayan, özellikle bilmiyorum hiç araştırma yapabildiniz mi? Avrupa'da her kulübün yazılı felsefesi vardır. Bu yazılı felsefenin en önemli birisi Barcelona nasıl oynamalıdır. Buna baktığınızda Barcelona'nın bütün oyun kültürünü görürsünüz. Dolayısıyla burada Galatasaray'ın en önemli bana göre Barcelona'nın yenilmesi değil. Asıl problem Avrupa'nın üst düzey takımlarına karşı sürdürülebilir bir oyun organizasyonu oluşturamaması. Barcelona bize bir kez daha gösterdi ki artık modern futbolda bireysel kalite kadar takım boyu, takım birlikteliği, hatlar arası mesafeler, topsuz oyun ve kolektif oyun belirleyici oluyor. Galatasaray'ın kadrosunda evet yetenekli kaliteli oyuncular var. Ama kaliteli oyuncuların bulunması her zaman kaliteli bir takım ve oyun kültürü anlamına gelmiyor. Yani işin neticesinde Barcelona'nın üstünlüğünü yalnızca teknik kaliteyle açıklamak yanlış olur sevgili Emre. Esas fark bu benim gözlerime göre oyun organizasyonu, karar verme hızı ve kolektif futbol anlayışı. Çünkü karşınızdaki rakip inanılmaz bir oyun kültüründen gelen kurum. Yani Johan Cruyff'un Barcelona'ya yerleştirdiği pozisyonel oyun kültürü halen devam ediyor. Yani o kadar oyun kültürü, oyunu neredeyse bölmüşler. Pozisyon oyunu var, üçgen oyun var, baklava oyunu var, üçüncü adam koşuları var. Üçüncü adam koşuları o kadar etkili ki, üçüncü adam koşuları ve duvar pasları rakibin bütün savunma hatlarını kırıyor. Dikkat ederseniz pası nerede yapıyor? Rakibin orta sahasının içerisine sokuyor. Dikkat edin mesela kalecilere baktığınızda Galatasaray oyuncular hücumda kaleciye baskı yaparken kaleci dikini oynuyor. Uzun oynamıyor. Ha, bir iki tane mecbur oynadı ama genel baktığınızda sanki son savunma oyuncusu gibi, libero gibi dikini oynuyor, kenara oynuyor. Yani burada çok ciddi bir oyun kültürü var. Burada aynı zamanda takım olarak hem hücum ve savunmayı birlikte yapması, takım halinde hücumu, takım halinde savunma, özellikle top kaybı sonrasındaki karşı hızlı baskı. Çekilirken bile inanılmaz bir baskı uyguluyor kendi sahada. Mücadele ederek çekiliyor. Dolayısıyla tabii en önemlisi sadece topa sahip olmuyor. Doğru zamanda dikine paslarla da rakibin savunma organizasyonunu bozuyor. Burada başka bir unsur, öncelikle oyun kültürüne baktığımızda şu var ama Galatasaray bravo, oyunda kalmaya çalıştı. Yani objektif konuşmak gerekirse. Oyunda kalmaya çalıştı. Mümkün olduğu kadar direnç göstermeye çalıştı. Fakat gol pozisyonu üretemedi. Dolayısıyla Türkiye Ligi'nin ortalığı dumanını attıran kaba tabirle söylüyorum, Osimhen'e hiç kimse pozisyon vermedi. Çünkü pozisyon teknikleri çok önemli. Burada tabii ki her şey dönüyor dolaşıyor. Her şey de Türk kulüp oyun kültürüne geliyor. Şimdi bu kulüp oyun kültürünün Avrupa'da oynamak Türk futbolu değil. Kulüp kültürü. Türk futbolu milli takım. Türk futbolun aynası milli takım. Dolayısıyla burada en önemli şey, Barcelona'larda dikkatini hepimizin çekti. Beni çok etkiledi. Uzun yıllarda Barcelona'yı takip ediyoruz zaten teknik adam olarak. Burada önemli başka unsur, daha Barcelona oyuncuların top kendilerine gelmeden önceki yaptıkları çevre kontrolü ve sonraki aksiyonu önceden planlaması sanki. İnanılmaz oyun zekaları var. Mesela çok yaratıcı oyuncuları var. Yani sadece o yaratıcı oyuncu Yamal değil. Ademir'e bile oyuna girdikten sonra son golde attıkları topu vuruşu görüyor musun? İnanılmaz pozisyon tekniğindeki topu vuruş tekniği sanki çizgi gibi vuruyor topu. Yani burada Barcelona'nın pas temposu, karar verme hızı çok etkili. Tabii iş dönüyor dolaşıyor, nereye geliyor? Long term player development dedikleri uzun süreli, uzun vadeli oyuncu gelişimi. Ve buna sadık kalma. Ve Barcelona bunu çok iyi yapıyor. Yani La Masia akademisi burada ortaya çıkıyor. Oyuncular küçük yaşlardan itibaren ortak bir futbol dili öğreniyor. Dolayısıyla sahada yalnız teknik becerileri değil, sanki birbirlerinin hareketlerini okuyabilme yeteneğini kullanıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Burada Barcelona'nın başarısında tabii ki yalnızca yetenekli futbolcular ortaya çıkmıyor. Johan Cruyff'un biraz evvel daha önce de özellikle üzerine dokunarak konuştuğumuz Johan Cruyff'un yıllar önceki temelini attığı bu La Masia'daki akademiye nesilden nesile aktarılan bir oyun kültürü var. Yani oynadığınız takım nesilden nesile devam ettirilen bir oyun kültürüne sahip. Biraz evvel dediğimiz gibi baklava oynuyor, üçgen oynuyor, üçüncü adam koşuyor, yani dikine pas oynuyor, inanılmaz hareketli oynuyor. Anında atağın yönünü değiştirebiliyor ve oyuncular problem çözüyor. Önemli olan o. Dolayısıyla ve Barcelona oyuncular değişiyor, teknik direktörler değişiyor ama ne değişmiyor? Temel oyun prensipleri. Sahip oldukları temel oyun prensipleri yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla neticede burada bir kulübün futbolcu yetiştirmeden önce oyun kültürünü oturtması çok önemli. Futbolcular da o kültürün içerisinden geliyor. Dolayısıyla özellikle elit oyuncu gelişiminde ve antrenör gelişiminde bu çok önemli. Galatasaray ve Barcelona ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar sevgili Emre.
1: Peki son olarak yaklaşık 2 dakikam kaldı. Fenerbahçe için neler söylersiniz?
7: Bence bu karşılaşmanın Aston Villa-Fenerbahçe maçının en önemli noktası. Aston Villa çok oturmuş bir takım, iyi bir teknik adamı var, Unai Emery. Aston Villa bireysel yeteneklerden çok takım organizasyonu, hatta oyun disipliniyle öne çıkan bir ekip. Fenerbahçe'nin İngiltere'de başarılı olabilmesi için sadece iyi savunma yapması yetmez. Topu kazandığında doğru hücum oyun organizasyonlarını uygulaması gerekiyor. Yani Fenerbahçe bugün sahaya en iyi sahada mücadele edebilecek ve iyi bir oyun organizasyonu ortaya koyacak bir ilk 11'le çıkmalı. Yani özellikle orta saha üstünlüğünü kaybetmemeli Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin en önemli görevi orta sahada sayısal ve pozisyonel dengeyi sağlamak ana ilkesi olmalı. iki merkez oyuncusuyla rakibin üçlü orta saha bağlantılarına karşı mücadele etmek çok ciddi bir risk yaratabilir. Buna dikkat etmek lazım. Artı Fenerbahçe'nin mutlaka yataydan çok dikine oynaması lazım. Bugün artık Fenerbahçe'nin transfer ettiği oyuncular bu maçta oynayacaklar. Arena burası. Greenwood bu maçta iyi oynayacak. Asensio bu maçta iyi oynayacak. Lukaku bu maçta iyi oynayacak. Bu maçta iyi oynayacaklar artık. Arena burası. Yani sizin transfer edilmediğiniz Avrupa arenasında ne yapmamız lazım? Evet, Türkiye'nin ilgini görüyoruz. Önemli olan Avrupa'da ne yapacaksın? Dolayısıyla Fenerbahçe'nin kanat oyunu da çok önemli burada. Yapması lazım. Savunma oyuncularının özellikle beklerin yalnız bırakılmaması çok önemli. Kanat oyuncuları hem savunmaya yardım etmeli hem de hücumda genişlik ve derinlik sağlamalı. Yani bugün Fenerbahçe disiplinli oynarsa futbolda olmayacak denen bir şey yok. Ama çok yüksek koordinasyon bir maç. Burada tabii Aston Villa'nın da güçlü ve zayıf tarafı var. Mesela Unai Emery'nin en önemli başarısı, ben yakından takip ediyorum antrenör performansını. Gittiği takımlara yerleşmiş bir oyun kimliği kazandırmasını dikkatimi çekiyor. Yani Aston Villa savunmada kompakt kalabilen, nasıl diyeyim, hücum oyuncularının birbirini tamamladığı geçişlerde tehlikeli bir takım. Dolayısıyla bu futbolda kim olursanız olun yenilmeyeceğiniz anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla Aston Villa da Premier Lig'de sezona istediği gibi iyi başlayamadı. Bildiğim kadarıyla son maçta iki berabere kaldı Brentford'da herhalde. Özellikle baskı altında geriden oyun kurarken de hata yapabilir. Onun için Fenerbahçe'nin bugün oyuncularına dediğim gibi Guendouzi'nin topu kazanması, baskıdan çıkması, Kante'ye büyük iş düşüyor. Asensio'nun mümkün. Asensio oynayacak. Ayağına top istemeyecek. Mutlaka Asensio'nun takım oyununa katkı vermesi lazım. Mümkün olduğunca rakip kaleye yakın oynaması lazım. Yüzü kaleye dönük topla buluşturmalı. Aynı şekilde Lukaku'yu kullanacaksan mutlaka Lukaku'ya çok destek vermeli. Mesela Greenwood bireysel oyundan çok bugün kolektif oyunun bir parçası olmak zorunda. Greenwood biraz çok fazla bireysel oynayabilen bir oyuncu. Eğer Lukaku oynarsa, ki bana göre oynaması lazım, yakın destek vermek lazım. Ona doğru ortaların gelmesi lazım. Biliyorsunuz orta demek pas atmak demektir. Ve üçüncü adam koşulda beslenmeli. Onun için Fenerbahçe'ye de çok başarılar diliyoruz. Ve eminim zaten geçmişte de Aston Villa ile oynadığı çok maçları var. Eminim İsmail Kartal bunun hazırlıklarını yapmıştır. Temennimiz Fenerbahçe'nin bugün oyun disiplininden kopmadan yüksek mücadele gösterebilecek bir oyun formatında performansını göstermesi, bunu yapabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe bu maçı yalnızca savunma yaparak kazanamaz. Uğraşırsanız işiniz zor. Orta sahaya dengeyi çok iyi kurmalı. Yani rakibin baskısını kırmak için topu kazandığında hızlı ve dikine çabuk çıkması lazım. Evet, benim için önemli konu Fenerbahçe'nin bireysel oyuncu kalitesini kolektif takım oyuna dönüştürmesi lazım. Biraz evvel Greenwood'dan bahsederken evet, bundan bahsediyordum. Onun için başarılar diliyorum Fenerbahçe'ye de. İnşallah bugün iyi bir sonuç, iyi bir oyun ortaya koyarlar. Tabii en büyük arena Avrupa Şampiyonlar Ligi.
1: Peki.
7: Takımlarımızın hepsine başarılar diliyorum sevgili Emre.
1: Hocam teşekkürler. Ben de hızlıca reklama gidiyorum.
7: Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi yayınlar.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
8: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
9: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
10: Tep o kadar iyi ki Tep.
11: Kanarya, İngiltere'de Devler Ligi sahnesinde dev maçın heyecanı Nesile'de. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de Aston Villa deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesile'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti.
12: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Tarkan 7 Yıldız hocama gideceğiz. Avusturya'ya ve bakalım Avusturya'da Tarkan bize neler anlatacak. Tarkan 7 Yıldız ve şu anda da hattımızda Tarkan hocam. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
13: Günaydın Emre abi, nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Avrupa'da dün geceki maçın yansımaları hangi ölçekte şekillendi ve Avrupa nasıl gördü bu maçı? Asıl önemlisi bir teknik direktör gözüyle nasıl yorumlarsın?
13: Emre abi, Avrupa'da golün Galatasaray'ın attığı ikinci golün tartışmalara sebep olduğu ile ilgili haberler gördüm. Yani offside olmama ihtimalinin çok daha yüksek olduğu kanısı var buradaki medyada da. 2-0 olsa Barcelona maçı çevirebilir miydi diye yorumlar var. Tabii teknik taktik konulara gelecek olursak, ya Galatasaray her zamanki hastalığı devam ediyor Emre abi. Yani Okan Buruk evet çok şey başardı, yani çok doğru işler yaptı. Galatasaray'da üst üste 4 sene şampiyon, şu anda hala ligde lider. Ama bazen bazı şeyleri görmemekte ısrar ediyor. Mesela dün akşam benim için şu sürpriz oldu mesela. Sağ bek Barış, stoper Jakobs. Yani bu dörtlü hangi maçta oynadı mesela? Sanchez, Eren. Yani ansızın bu şekilde değişik kararlar verebiliyor Okan Buruk. Tabii ki bu onun tercihi, saygı duyuyorum ama burada benim anlamadığım bir konuda 4,5-5 senedir Galatasaray teknik direktörü maçta her zaman gol yediği vakit oyuncu değişikliğine gidiyor. Ya insan bir defa dahi olsa maç 1-1 iken devre arasında Yunus'un ve Batrakov'un yorulduğunu, oyuna yeterli derecede katkı sağlayamadığını göremeyecek kadar kenardan bu kadar, yani maça kendini kaptırmamalı bir teknik direktör. Rakip teknik direktör 1-0 geriye düşüyor. Orada sessiz sakin bir şekilde oturuyor. Ama biz geriye düştüğümüz vakit veya aleyhimize bir karar verildiği vakit yedek kulübesindeki görüntüler gerçekten hoş değilim. Yani bu görüntüleri ben bir Galatasaray taraftarı olarak da tasvip etmiyorum. Bir futbol sever olarak da zaten bu görüntüler beni irite ediyor. Yani teknik direktörler takımların komutanıdır. Komutanlar da takımlarını çok nezih bir şekilde, sessiz, sakin bir şekilde sağ kenarında temsil ederler. Tabii ki de itiraz edilmesi gereken yerlerde itiraz edilir ama her pozisyonda kameraların Okan Hoca'yı o şekilde göstermesi, bu benim futbol felsefeme aykırı bir görüntü. Teknik taktiğe gelecek olursak Emre abi, ne söyledim? Devre arası kesinlikle Galatasaray değişiklik yapmalıydı. Batrakov ve Yunus çıkıp yerlerine başka oyuncular girmeliydi. Daha fit, daha işte Okan Buruk hangi oyuncuyu tercih etti ikinci yarıda? İlkay Okuçuk'u, bir de İlkay diyorum. Özür dilerim. Sara Okuçuk'u oyuna girdi. Niyaga oyuna girdi. Yani bunlardan katkı alabildi mi? Alamadı tabii ki. Burada 3-1'den sonra hiçbir oyuncudan katkı alamazsın. Çünkü takım mental olarak geriye düşmüş oluyor. Ama 1-1'den oyuna birazcık hareketlilik katmış olsaydı, orta sahayı güçlendirmiş olsaydı, ya benim merak ettiğim konulardan bir tanesi de İlkay Gündoğan'a bu kadar çöp muamele yapılmasını da kabul etmiyorum. Yani şu maçta oyuna giremeyecek kadar ne kadar kötü olabilirdi mesela? Sara'dan daha ne kadar kötü olabilir İlkay Gündoğan? Ya bunu da Okan Buruk'a keşke muhabir olsam sorabilseydim. Sorma imkanım olsaydı. Tabii eleştiriler olacak. Eleştiriler en doğal hak ama Galatasaray ilk iki maçı zor olacağını hepimiz biliyorduk. Sporting Lisbon bizim Türk medyasında basit bir kura gibi görüküyordu ama şu gerçeği de atlamamız gerekiyor. Bu adamlar her sene Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takım ve geçtiğimiz sezon ilk 8'de bitirip yani oraları zorlayan bir kulüptü. Yani yarı finali zorlayan bir kulüptü Sporting Lisbon. Bodoglimt'e elenmişti yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla ilk iki maçı Galatasaray'ın gerçekten zordu. 0 çekeceğini tahmin ediyordum ama tabii ki de futbol maç 90 dakika oynanmadan hiçbir skor tahmin edemeyiz. Sadece temennide bulunuruz. Bunun neticesinde ilk iki maç kalesinde görülen 7 gol, atılan 2 tane gol Galatasaray için eksi yazdım abi. bir sonraki karşılaşmalarda umudum var mı dersen, Galatasaray'ın ben bu sene şampiyon liginde pek başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü yanlış transfer politikası, yanlış isimler, yanlış kadro tercihi ligimizin kalitesizliğinden dolayı orada iş yapabiliyor ama Barcelona gibi, Sporting gibi takımlara karşı bu yanlış kadro ve yanlış transferler iş yapmıyor Emre abi. Yani Galatasaray'ın çok daha doğru transfer hamleleri, orta sahaya biraz daha güçlü bir isimler alması gerekirken hiçbir şekilde oralara doğru katkı yaptıklarını düşünmüyorum. Eğer maç 2-0 olsaydı golde benim de şüphelerim var. Offside olup olmamadığı konusunda çok net bir kararım yok. Zaten bu tür pozisyonlarda zaten genellikle Türk takımlarının başına geliyor. Bayern Münih karşılaşmasında Torreira'nın attığı gol de karambole getirilip offside gerekçesiyle iptal edilmişti Almanya'da. Tıpkı Fenerbahçe'nin Ivan Bebek tarafından doğranıldığı gibi Beşiktaş'ın keza tip. Yani bu tür maçlar genelde Türk takımı bu tür goller atmada ve yemede genelde bizim başımıza geliyor maalesef. Umarım bir sonraki karşılaşmada Galatasaray çok daha diri, çok daha mücadeleci bir yapısıyla Şampiyonlar Ligi'nde puan ya da puanlar almak için mücadele eder Emre abi.
1: Bu akşam ne bekliyorsun Aston Villa maçından?
13: Emre abi yine zor bir maç. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki takım karşılaşmıştı. 1-0 mı yenilmişti Emre abi Fenerbahçe? Yani o kadar çok maç oynuyoruz ki artık yani skorları kafamızda tutma şeyimiz de kalmadı artık. Yenilmişti Fenerbahçe galiba 1-0. Aston Villa Avrupa Ligi'nde. Bu sefer Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecekler. Ben İsmail Hoca'nın rotasyon yapacağıyla ilgili bir haber okudum. Doğruysa. Yani o zaman biz oraya puan almamak için gidiyoruz demektir. Daha çok lige önem vereceğiz demektir. Fenerbahçe açısından konuşuyorum. Fenerbahçe için konuşuyorum. Zor maç. İngiltere'de oynadığımız her maç zor bizim için Emre abi. Hangi takım olduğunun yani takım isminin bir önemi yok. İngiltere deplasmanında oynayacağımız her maç bizim için çok zor olacak. Fenerbahçe için Shakhtar maçı İngiltere'de oynanan için biraz daha kolay bir maç diyebilirim Shakhtar maçı. Fenerbahçe puan ya da puan alabilir. Bu akşam yine puan ya da puan alabiliriz. Ama ben kağıt üzerinde Aston Villa'nın maçı kazanacağını düşünüyorum Emre abi.
1: Peki devam ediyoruz. Sevgili Tarkan 7 Yıldız hocamla yarın da Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un maçı var.
13: Hoffenheim'a karşı Beşiktaş'ın mutlak galip gelmesi gerekiyor Emre abi. Çünkü kadro kalitesi olarak iki takımı yan yana bile getirmem. Tabii Beşiktaş'ın eksiklerinin son durumunu bilmiyorum. Orkun oynayacak mı? Vlahovic oynayacak mı? Bunlara tabii ki bakmak lazım yarın. Eğer tam kadro çıkarsa Beşiktaş, ben maçın favorisinin Beşiktaş olduğunu düşünüyorum Emre abi.
1: Tarkan teşekkürler. Var mı eklemek istediğin, burayı da tamamlayalım dediğin bir yer?
13: Trabzonspor'a da konferans liginde başarılar diliyorum. En azından konferans liginde Trabzonspor çok daha ileri seviyeye gidebilir. İleriki turlara kadar gidebilme potansiyeline sahip bir kadrosu var. Teknik direktörü de zaten geldiği ilk iki maçta da kalitesini gösterdi. Çok farklı 4-0, 3-0 gibi skorlarla ilk iki maçında Trabzonspor'u şaha kaldırdı diyebiliriz. Onlara da konferans liginde başarılar diliyorum. Dinleyenlere, bizleri dinlediği için de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar Emre abi.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Tarkan 7 Yıldız hocamla bir araya geldik. Zamanı paylaştık. Avusturya'dan bizlerle birlikte oldu. Kısa, öz, dinamik aktardı. Avrupa'da gençler Şampiyonlar Ligi'nde dev takımlara karşı aslanlar gibi mücadele ederken bizim kulüplerimiz yıldız isimlerin kaprislerini çekmekle meşgul. Altyapıdan çıkan yeteneklere bir iki maçta neşter vurulurken milyonlarca avro kazanan yıldızların disiplinsizliklerini görmezden geliyoruz. Bu çarpık sistem Türk futbolunun geleceğine dahil sadece günü kurtarmaya odaklanan vizyonsuzluğun bir göstergesi demiş. Altına imzamı atarım. Emre Bey, 4 yıldır neden altyapıdan oyuncu çıkmıyor deniyor da Okan Hoca'nın başkanın gelişi sebebi bunu isteyen bir toplumun olmaması. Türkiye'nin en kariyerli hocası gençleştirme yapacağını, geleceğin Galatasaray'ını kuracağım dedi. 6 ayda ne terim kaldı ne de başkan. Okan Hoca deseydi ki biz Leo'yu almayacağız, Berat'ı takıma katacağız, sağ beki Arda'yı monte edeceğiz. Şimdi eleştirilmez miydi? Önce bizim zihniyeti değiştirmemiz lazım. Bu da çok doğru bir yaklaşım. Aynen. Doğru bir tanımlama. Mehmet Maskan'dan gelmiş. Oğlunuz Beşiktaşlı olmuş. Doğru yolu bulmuş demiş. Latife yapıyorum demiş. 9 kardeşiz. 3 Beşiktaşlı, 4 Galatasaraylı, 2 Fenerbahçeli. Babam da Galatasaraylı demiş sevgili dostlar. Hocam renkleriz ya. Yani renkleriz. Hepimiz farklı renkleriz. Kimimiz Abaz, kimimiz Gürcü, kimimiz Kürt, kimimiz Yörük, kimimiz Egeli, kimimiz Karadenizli, ama hepimizin ortak bir sevdası var, o da bayrağımız. Hepimizin ortak bir sevdası var, o da ülkemiz. O yüzden de ana sevdamız üzerinde biriz, beraberiz. Farklı fikirleri düşünüyor olabiliriz. Az önce bir yazı okudum. İşte Hazreti Ali ile Hazreti Ömer'in de tartıştıkları, hatta birbirleriyle kavga ettikleri, hatta bu işin savaşa kadar vardı ama daha sonra birbirleriyle kucaklaştıklarını anlatan. Evet, kızabiliriz birbirimize, öfkelenebiliriz. Ama bir olmak, beraber olmak, ortak değerlere sahip çıkmak, ortak hareket etmek kavramını yüreğimizin derinliklerinde yaşamak çok değerli ve çok kıymetli. Bunlar bizim için önemli hadiseler. O yüzden bu hadiselerin içerisinde olmak, bu hadiseleri değerlendirirken karşıdaki kişileri inciten, onları yaralayan, onlarla ilgili kem ifadeler kullanan anlayıştan da kaçınmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Bu futbolda da böyle, siyasette de böyle. Dediğim gibi farklı fikirlerimiz olacaktır. Yani siyasi olarak da, futbol dünyasında da ama ortak değerlerimizi zedelemeyecek, insan hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek, en önemlisi ama en kıymetlisi etik değerleri bozmayacak, ahlaki değerleri erozyona uğratmayacak bir felsefeyi barındırmamız gerekiyor.

0: Ben Birmingham'dan alınacak bir sonuçtan umutluyum, biliyor musunuz? Yani dün Galatasaray ile ilgili umudu beslemediğimi söylemiştim. Bugün de tam tersi. Aston Villa deplasmanında Fenerbahçe'nin en azından bir beraberlikle dönme. Yani belki mağlup olabilir ama öyle çok farklı bir mağlubiyet beklemiyorum, ama burada doğru kadro seçimi, doğru dokunuşlarla bir beraberliğin ve hatta sürpriz olmayacak benim için bir galibiyetin dahi söz konusu olabileceğini düşünen taraftayım. O yüzden de Fenerbahçe'den yana tavrımı koyuyorum ki zaten hep öyle olmalı. Avrupa'daki mücadelelerde her zaman Türk takımlarının yanındayız. Bir yayını daha noktaladık. Yarın sabahlar saat 7, sabah saat 7'yi gösterdiğinde yine birlikte olmayı ümit ediyoruz. Yine beraber olmayı ümit ediyoruz. Yine sizlerden gelen telefonları, mesajları okumaya gayret edeceğiz. Bugün okuyamadıklarım da var. Çok fazla hem de. Çok fazla mesaj gelmiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi bu arada son bir mesaj var. Emre abi, Bey yeni bir tarih yazdılar. 20 dakikada 4 gol yedik diye mesaj atmış. Evet. Sonuna geldik. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Dinlediniz, vakit ayırdınız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Mediamarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Ajax'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyununda değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun

0: devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da formu bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil. İşlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat o Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Çarşamba gününün sabahındayız. 14 Ekim ve artık günün orta saatlerine doğru bir yolculuğa çıkacağız. 2 saat boyunca birlikteyiz. Tarkan Batgün bugün bizimle beraber. Detayları, ayrıntıları, analizleri onunla yapacağız. Dün gece gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde lig macerasına Sporting mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'ın ikinci haftada da Barcelona'ya evinde 4-1 mağlup olması, konumuz bu. Aslan'ın gücü yetti mi yetmedi mi, bu skor ve oyunun farklı sürprizleri olması gerekir miydi? 2-0 tabelada gözükünce nasıl bir ortam oluştu? Sosyal medya üzerinden de incelenebilir, yok artık dedirten dakikalardı. Gol offside mı değil mi, bu tartışmalar herhalde bugün gün içerisinde insanların iş yerinde, okullarda, toplu taşımada en çok konuşacağı konulardan bir tanesi olur. O offside ise ben de futbolu bilmiyorum diyenlerin sayısı da tabii daha fazla olacaktır duygusal bakmaya başladığımızda. Tarkan abi hoş geldin.
5: Günaydın. Hoş bulduk, günaydınlar olsun.
4: Seni tekrar görmek çok güzel.
5: Sağ olasın, bir mukabele.
4: Tam da sana ihtiyacımız olduğu bir anda Hızır gibi yetiştin, analiz yapıyorsun ve bu analizlerle ilgili olarak dünkü maçta analize ihtiyaç var mıydı, yoksa gerçekten Barcelona zaten şu an için dünyanın en güçlü takımı ve gerçekten de çok formda?
5: Ya şimdi mağlubiyete bahane olarak konuşmuyorum, fakat aşağı yukarı bir 30 senelik video analistlik, yani maç video analistlik tecrübesine sahibim. İngiltere'sinden, Avustralya'sından, Amerika'sına çalışmadığım bu konuyla ilgili, çalışmadığım hakem de bu konuyla ilgili yok. UEFA ile ilgili de bu konuyla ilgili çalışmalarımız oldu. Bu VAR hikayesinin kulakları çınlasın. İbrahim Erçin, Karate Milli Takımlar Teknik Direktörü, dünyada ilk defa Türk karatesi yaptı bunu. Oyun içerisine VAR müdahalesi. Türkiye Karate Federasyonu tarafından İbrahim Erçin teknik direktörlüğündeyken yapıldı. Şimdi bu background'u geçtim. Şimdi birinci, ben sana birkaç soru soracağım. Birincisi, aradan bir 10 dakika geçtikten sonra bir resim geldi. Normalde biliyorsun 3 veya 5 dakikayı geçmiş.
6: Uzaydan çekilen, uydudan yollanan görüntü.
5: Bir resim. Şimdi birincisi, böyle bir teknoloji yok. Görüntü yataydan verilir. Şimdi düşün, kendini hayal et oraya. Hı hı. Bu Tarkan Batgün'ün görüşü değil. Bugün Tarkan Batgün olarak soruyorum herkese. O görüntü kimseyi tatmin etti mi? Nereden çıkmış? Şimdi biliyorsun,
6: bu kadar
5: yukarıda
6: teknoloji gelişirken sen bu işin içinde olan bir insan olarak bana 10 dakikayı anlatır mısın önce?
5: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde bunun ortalaması 4 dakika sürüyor. Yani bu bildiğin bir video analiz programı. Yani şöyle düşün, çizgi olarak oyuncular yataydan çıkar. Onun hesabını yatay görüntüden çıkartırsın. Yani sıfır, kendini yan hakem gibi hisset. Yan hakemin görüş açısı gibi verilir bu. Kimin kolu çıktı, kimin ayağına çıktığını görürsün. Şimdi yukarıda o televizyona verilen görüntüde, birincisi yukarıdan çekim. Şimdi yukarıdan çekim diye bir şey literatürde yok. Ben yani Galatasaray yönetimine buradan bunun kesinlikle resmi
6: Avrupa,
5: olarak
6: Avrupa bu pozisyonu konuşuyor.
5: Resmi
6: yani
5: olarak
6: tartışıyorlar, bizim başımıza da gelirse ne olması gerekiyor, burada bizim bilmediğimiz ne var diye tartışıyorlar.
5: Şimdi yüksek ihtimalle o video analiz programı o anda çalışmadı. Çalışmayınca da bunlar kendi aralarında biz bunu nasıl buluruz? Çünkü orada bir kamera yok. Kamera açısı da müsait değil. Yani örümcek kamera olsa, yukarıdan tam 90 derece çekim olsa tamam diyeceğim. Galatasaray'ın muhakkak ve muhakkak surette bunu sorgulaması, şikayet etmesi. Şimdi şikayet edeceği makam da var makamı bu arada. Orta hakem golü veriyor. Ortaya geliyor. Doğru mu?
6: Doğru.
5: Nereden? Dinliyorum, bir dakika. Dinliyorum. Ama hani biz yıllardır bunu söylüyoruz. Kanıt yok.
6: Sevgili dinleyenler, kırılma anı gerçekten öyle. 1-0 Galatasaray önde. Dakika 34. Batrakov korner kullanıyor. Osimhen kafayı vuruyor ve Barış Alper'in dokunduğu top ağlara gidiyor. Hakem ilk etapta gol kararı veriyor, Tarkan abinin dediği gibi. Uzun bir inceleme, 10 dakikaya yakın bir inceleme ve Barış için offside veriliyor. Ekrana yansıtılan görüntü tespitin stadın en tepesindeki kameralar aracılığıyla yapıldığı anlaşılıyor.
5: Şimdi şöyle söyleyeyim. O görüntü kamera görüntüsü bile değil. Nereden bulunmuş? Öyle bir kamera yok zaten orada. Yani hangi kamera çekti onu? O en önemli soru.
6: Bir drone murom gibi bir şey mi?
5: Ya anlayamadım ki. Görüntü çok flu. Şimdi normal maç görüntüsü değil.
6: Yağmur da var ya.
5: Yani normal maç görüntüsü değil. Dediğim gibi yukarıdan şemsiye kamera adını verdiğimiz o drone çekimi olsa 90 dereceden onu görürsün. Yani bu kanıtsız bir şekilde offside kararı veriyor. Var. Ve
6: görüntüde şöyle bir şey var.
5: Bu karar yanlış.
6: Osimhen'in kafa vuruşunda Barış defansın arkasında, kaleciye en yakın iki tane Galatasaraylı oyuncu var ve çizgi oradan çekilmiş, ayakları orada duruyor.
5: Şimdi şöyle bir şey hatırlıyorsun. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Dediğim gibi.
6: Kalecinin görüş açısını mı kapatıyor diye
5: hiç alakası
6: düşündük.
5: Yok. Kalecinin görüş açısı diye bir mevzu yok. Korner atışı. Orada 15 tane oyuncu var abi.
6: Kornerden sonra Osimhen'in kafasından itibaren kalecinin görüş açısı diye bakılmaz.
5: O görüntü hikayesi o değil. Alakası yok. Ha bak, bu görüntü hikayesini nerede sorguladım?
6: Ya Türkiye'de bunu vermeyecek, buna offside çalacak bir teknoloji var mı ya da bir hakem var mı?
5: Ya şimdi
6: bunu Galatasaray olarak inceleme. Fenerbahçe, Beşiktaş. Ya bu herhangi bir maçta, çünkü Avrupa'nın en iyi hakemlerinden biri değildi belki ama yine de Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maça atanmış bir hakem iyi hakemdir gene sonuçta. O bile golü verip dönüp gidiyorsa, sonrasında yan hakem bir şey kaldırmıyorsa offside mi offside? Vardan zaten sana diyorlarsa bir dakika hocam tam golü verme, başlatma, bir dakika bir şey inceliyoruz deyip bir 10 dakika aranıyorsa, hep bizde öyle bir tabir var ya.
5: Ya şimdi
6: çünkü şeye dönecek konu. Galatasaray'ın da arandı ya, offside'ımsı mı acaba ya döner konu çünkü. Oradan gider.
5: Ya şimdi burada Neticede
6: ya burada Fenerbahçe'nin de Aston Villa'da bu pozisyonda bir canı yansa, attığı gol verilmese aynı acıyı yaşasak anlarız. Hoffenheim karşısında Beşiktaş da bunu yaşasa anlarız anlamında söylüyorum. Çünkü tek tek örnek vermem lazım bazılarının anlayabilmesi için, anladın mı? Neden Fenerbahçe'den bakıyorsun? Neden yani Eyüp de bir gün Avrupa kupalarına gitse deyip öyle anlatmam lazım, anladın mı?
5: Evet, şimdi neticede bir gerçek, kesin bir gerçek var. Burada VAR hatası var abi. Artı teknoloji eğer bunu desteklemiyor ise senin hakeme güvenmen gerekiyor.
6: Abi 2-0 olsun, ondan sonra 5-2 mağlup ol, bak onda değilim ben.
5: Ya tabii ki.
6: Ama o 2-0 olsun.
5: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. İlk maçı hatırla, Lisbon maçını hatırla. Mükemmele yakın bir Galatasaray, doğru mu? Ben 30 sene Galatasaray'ı bu kadar mükemmel top oynarken görmedim. Burada da abi ilk yarı mükemmele yakın bir ilk yarı. Gerçekten doğru söylemek
6: gerekirse. Ben mükemmele yakın bir oyun görmedim. Ama oynatmayan bir Galatasaray gördüm. Ne yapacağını şaşırmış Barcelona'nın genç oyuncular gördüm. Daha öncesinde böyle bir tepki ve reaksiyon yaşamamış çocuklar gördüm sahada.
5: Ya şimdi neticede Barcelona ile oynuyorsun.
6: Hani yüreğini koy mantığı vardır ya bizde, duygusal ve gaza gelerek bir futbol şeyi, motivasyonu. Onu yaşadı Galatasaray.
5: Taktiksel olarak da ben uzun zamandır Galatasaray'ın bu kadar büyük takıma karşı kaç tane maç sayar? Liverpool maçını sayarsın, değil mi? Bayern Münih maçını sayarsın.
6: Nöşetel
5: falan
6: diye
5: oralara gidiyorsun. Sporting maçının ilk yarısını sayarsın. Bu maçında Barcelona ile oynadığını unutmayarak bu maçı sayarsın. Şimdi neticede tecrübe, ama benim çok üzgün olduğum olay, yani Galatasaray kulübünün bu VAR olayını araştırması, kesinlikle araştırması. Burada şimdi neticede hakem kural hatası yapıyor ya. Hakem kural hatası yapıyor, maç tekrarlanıyor, doğru mu? Şimdi burada VAR teknolojiye dayanarak karar veriyor, doğru mu?
6: Doğru.
5: Burada o teknoloji yok arkadaşlar. O resim, o teknolojinin resmi değil. Dolayısıyla VAR müdahalesi subjektif müdahale olarak, bunu hakem arkadaşlarım benden 40 tane iyi biliyordur ama ben yıllardır bu hakem eğitimlerinde olduğum için, özellikle teknolojik eğitimde bulunduğum için, burada VAR'ın buna karar verebilecek bir yetisi olmadığına %100 eminim. Ve senin kanıtın ne? Yukarıdan çekilmiş maç görüntüsü. Bu VAR kurallarına aykırı bir durum. Şimdi tabii diyeceksin ki ya Tarkan Batgün nereye kadar dayanabilirdik? Maç 2-0 olsa bunun resmi çok farklı olurdu abi. Çünkü bakıyorum 4.25 gol ortalaması Barcelona, 34 tane gol atmış abi 8 maçta. 8 maçta 34 gol. Şimdi gol pozisyonlarına bakıyorum. 6 net gol pozisyonu var Barcelona'nın. 4 tane de gol attı.
6: Uğurcan da bir yere kadar değil.
5: 4 yani. Tane de gol attı. Bu maç 10 bile olurdu. Olur muydu? Olurdu. Neden olur diye şimdi gelelim. Birincisi, Leao ne kadar asist yapsa da takım bir kişi eksik. Neden?
6: Lemina mı?
5: Takım baskıya gittiğinde Leao orada kalıyor. Ön tarafı bomboş.
6: Leao da çok gitmedi farkındaysan. Bir kere gitti. Hatta Özkan da maçı anlatırken onu söyledi. Leao bir kere çıktı ve golü attı.
5: Abi gelemiyor ki. Gidiyor gelemiyor zaten. Yani inanılmaz derecede enerjisi düşmüş. Şimdi Leao konusuna geleceğim. İkincisi de o değerli Almanımız Bayern Münih'ten aldığımız. Abi o da sahte okey çıktı. Yani bir oyuncu, ya bırak takıma fayda göstermeyi, verilen pasların 10 metre arayla yanlış verildiğini, ya bırak lig maçı, Şampiyonlar Ligleri ligi seviyesinde zaten bunu göremezsin.
6: Ama onu da oyuna eğer 60'ta alırsan sana anca bunu yapar mı?
5: Abi 90 dedi. Dakikada da gördük. Ligde de yok ki. Ondan sonra aldın Ogeçuk bu. Ya ligde sırasına baktım. Comparisonator verilerine göre o pozisyonun 35. sırasındaki adamı aldın. Şimdi hani ben yıllardır scouting...
6: Ama bir tane daha aldın ki gerçekten oldu bu çocuk dedirtti mi? Batrakov.
5: Ya Batrakov şimdi yavaş yavaş yavaş oturacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş yavaş. Fakat burada kulakları çınlasın. Seyit Mehmet Özkan abimiz Altın Ordu'nun kitabını yazan, Türk tarihinin bir bölümüne imzasını atan, onun scouting prensipleri konusunda çok önemli bir fikri vardı. Bir oyuncu bir futbol takımında 3 sezonu geçmeyecek. Abi dedim neden bu? Tarkan dedi. Özellikle yerli oyuncu biliyorsun Altınordu yerli oyuncular. Yani bizim ham maddemizin üretim kaynağıydı. Hala çok üzüldüğüm yönetim kurulunda da bulunduğum. Tarkan Batgün olarak, Comparisonator ekibi olarak elimizden geleni yapıp final zamanına kadar çıktığımız, daha sonra devam etmediğimiz bir kuruluş. Neden dedim Mehmet Seyit Özkan abimize. Tarkan dedi, 3 seneyi geçen Türk futbolcusu dedi kemikleşir. Burada papazlığa doğru gider. Yabancılarda da durum böyledir. Çok büyük kökenli bir takım değilsen o takımda 3 veya 4 oyuncuyu senelerce oynatırsın. Ama özellikle orta saha dediğim bölgede bunun değişmesi gerekiyor dedi. O yüzden dedi bizim takımımızda dedi kimleri gönderdi o takımdan 3. seneyi geçen. Tahmin edemezsin. Ha şimdi buradan geliyorum Galatasaray'a. Scouting sistem, yani Galatasaray galip geldikçe bunları konuşmazsın. Mağlup olduğunda bunları konuşursun. Fakat baktığımda bugün 3-4 oyuncunun transferinin son derece oturmadığını görüyorum. Ha bu dünyanın en zor işidir bu scouting ve transfer olayı bu arada. Neticede insanoğlunu alıyorsun. Biz bunu unutuyoruz. Makine değil bunlar. İnsanoğlunu getiriyorsun, oraya oturtuyorsun. Şimdi ben hiç unutmuyorum. Fernandao'yu Bursa Spor Scouting direktörlük zamanında biz gittik canlı seyrettik. Brezilya'da. Bir ay harcandı orada. Fernandao 1.94 bir nokta santrafor. Box to box bile oynayabilen bir santrafor. 96-97 kilo falandı. Bir ay izin aldı. Kış transferinde geldiğinde 120 küsür kilo geldi abi adam. Ve düşün, ben Bursa Spor'daki ilk zamanlarımı, yönetim istifa, Tarkan Batgün istifa, Barış Güçlü istifa, neden oyuncumuz oynayamadı diye. Bir ay sonra o kiloları verdikten sonra adam durmadı, 2 sene üst üste gol kralı oldu. Şimdi geliyoruz, oyuncu neden oynamaz? Oyuncunun
6: neden oynamaz kısmı sana üzerinden mi geliyor?
5: Hepsi, bu oynamayanların hepsi. Oyuncunun ailesi uyum sağlayamaz. Çocuk okulunu beğenmez.
6: Dış faktörlerden bahsediyoruz.
5: Ya inanamayız. Ya 10-15 tane sayarsın. Fakat bir de olay vardır ki oyuncu düşüşe geçmiştir. Şimdi bakıyorsun Leao'nun son 3 senesine dikey, 45 derece dikeyle aşağı doğru iniyor. Ya bir de anlayamadığım olay ne biliyor musun? Leao'ya Ronaldo'nun formasını verdiler. Ya ben şimdi Portekiz'in, özellikle Portekiz'in maçını seyrettim. Ya bizim göremediğimiz bir şey mi var? Abi adam orada da aynı. Yani durağan, özellikle ileriye çıktığında geri gelemeyen, inanılmaz umursamaz tavırlara sahip.
6: Geri dönüşlerinin tamam arkasında duralım. Ama boş alanda dribling yapıp bir Leao'yu durdurmak rakip ne olursa olsun çok zor değil mi?
5: Ya şimdi...
6: Zaten onu da Leao yapan bu değil mi?
5: Leao'nun mesela, iyisinden bahsediyoruz.
6: İyisinden bahsediyorum. Mesela o iyiyi sahada 90 dakikada 3 kere görüyorsun. Ya, topu aldığında bir gidişi var. Yanında kim olursa olsun yıka yıka yara yara öyle bir gidişi var.
5: Ya bir kere onu yaptı zaten Barcelona maçında. Bir de yarım.
6: Ya yanındaki Barcelona'nın da olsa, tamam, en formdaki takımların da sağ kanadı olsa, sağ beki, fakat yine de durduramadı.
5: Abi oyun 90 dakikadan ibaret.
6: Evet.
5: Oyun 5 dakikalık
6: değil. Bunu yayabilmek önemli yani.
5: Sen şimdi bunu
6: bir
5: saman
6: tane
5: alevi,
6: kurşunla çıkılmaz zaten o maçı.
5: Saman alevi gibi yaptın. Şimdi burada, şimdi gelelim ikinci devrenin başına.
6: Birbirinden
5: sonrasına. Şimdi o ilk devredeki o kompakt yapı tamamen full konsantrasyonlaydı ve 20-22 metrelik bir takım boyuyla orada büyük bir blok halinde var. Bak ona rağmen, o duruşa rağmen bir tane de gol pozisyonu verdim, bir tane de gol verdim. O duruşa rağmen. Şimdi maçın 2 olduğunu düşündüğün 2-0'la oraya girdiğini hayal et. Aynı kompaktlığı orada sürdürsen, ki yaptın bunu, bu Barcelona'ya yenilmezdik. Çok net söylüyorum. Ne olursa olsun yenilmezdik. Ve hoca burada bir Catenaccio oynattı mı abi? Okan. Hı. Oynatmadı. Catenaccio oynatsaydı yine yenilirdin. 1-0 2-0 kaybederdin. Neticede yiyardın. Hani Catenaccio, bu terimi bilmeyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Ceza sahasının 1 metre ötesinde taktiğin 1-10. Herkes orada. Bu taktik Catenaccio. Arkaya kaçışların mümkün değil. Herkes baklava gibi diziliyor. İtalyanların yenilmez armadası 1950'lerden 80'lere kadar İtalyan defansı bu. Şimdi geliyoruz. Bizim Türkiye'de olan eksikliğimiz şu. Uğurcan Çakır orta saha gibi top oynadı abi. Ne oldu? Top, çünkü stoperlerle orta sahaların alışveriş olanı olmadığı için ve artık bu o orta saha demode kaldığı için, yıllardır beraber oynamasına rağmen fiziksel performansında da düşüş olduğu için ne oldu? Senin stoperlerin orta sahayla bağlantı kuramadı.
6: Torreira ve Lemina'dan bahsediyorsun.
5: Evet, kuramadı. Önlerini dönemediler abi. Taktiksel olarak Barcelona bir kere burada
6: ona izin vermedi.
5: Ona izin vermedi. Ne ya oldu ondan sonra?
6: Zaten o Pedri, Rodri ve işte ne bileyim oradan Cancelo gibi düşün. Hani oradaki baskıyı zaten çok net görebiliyorsun. Şimdi bunu... Kanatta zaten çok hızlılar ve orta alanda da zaten üstünlüğü ele geçirdiğinde Galatasaray'ın o yıpratıcı pres oyunu var ya, ondan zaten inanılmaz bir pas trafiğiyle çıkabilmeleri Galatasaray'ı çok yordu ve bitirdi. Yani ya, Lemina ve Torreira'nın dili dışarıda tabirini kullanabileceğimiz bir moda geçtiğini gördük zaten onda.
5: Şimdi Montella'nın milli takımını hatırla. Orta sahalarıyla, orta sahalarla bağlantın yok. Topu verdin Uğurcan'a. Uğurcan topu dikti. Maalesef taktik.
6: Çok hızlı, fark ettin mi bir tane, evet, pozisyonda? Okan Buruk.
5: Şimdi
6: çok sinirlendi.
5: Sinirlendi ama yani bu oyun kurgusunu...
6: Niye topla çıkmıyorsun diye.
5: Bu oyun kurgusunu, yani bu taktiksel bir olay. Şimdi bakıyorum ilk devre 12 tane top kaybı yaşamış Uğurcan'dan. Yani ne yapıyor? Uğurcan sağa atıyor, sola atıyor. Bir de attığı yerlerde top havadan geliyor. Havadan gelen topu karşılayan kim? Yunus. O topu alma imkanı var mı? Yani
6: ya 1.70'e 1.50 mücadelesinden
5: topu
6: bahsediyorsun.
5: Topu rakibe verelim. Şimdi burada o geride top döngüsünü sağla. Şimdi hatırla, Galatasaray baskıya gidiyor. Ama baskıya gittiğinde toplu bir baskı yok. Herkes her yerde. Oyuncular arasında 25'er 30'ar metre mesafeler var. Barcelona bununla yaptığında ne yapıyor? 3 kişili 2'şer metre aralıklı baskılarla. Bu inanılmaz bir baskı taktiği. Ve bu şekilde ne oluyor? fiziksel verilerine
6: topun
5: baktığında
6: geçiş ihtimalini azaltıyor.
5: Bak, fiziksel verilerine baktığında Galatasaray'ın çok daha fazla mesafe kaydettiğini görüyorsun. Neden? Bu koşturmayı yapmaktan. Ha, bunu ilk devrede yapabildik mi? Evet.
6: Kaliteli koşu ve kalitesiz koşu diye bahsediyorsun.
5: Aynen bu şekilde. Yani kat edilen mesafeye aslında ben çok inanmıyorum. Bakıyorsun bizim Türkiye Süper Ligi'ne baktığında kat edilen mesafelerde yukarıda olanların hepsi aşağıdaki takımlar. Neden?
6: Ya Gazi koşusu 2400 koşuyorsun. Galatasaray 3000 koştu diyelim.
5: Kovalamadan.
6: Ne gerek vardı 2400'de bitiyor mu?
5: Kovalamadan ibaret. Ha, burada tabii izleyicilerimizin de gerçekten aydınlanmasını istediğim bir veri seti var burada. Şimdi o veri setinden bahsedeceğim ki biz kim kaç kilometre koştu hikayesi, bu arkadaşlar total hikaye. Şimdi ben buradan değerli izleyicilerimize bunların ne olduğunu anlatacağım. Şimdi kat edilen mesafe dediği şey, içinde yürüme var, taca gitme var, kornere gitme var. Yürüme hızının altı bu. Ama bunun içerisinde yüksek hızlı mesafesi de var, sprint mesafesi de var, hepsi içinde. Şimdi gelelim ikinci olaya. Koşu mesafesi. Şimdi koşu mesafesi dediğimiz yerde de 15 ila 20 kilometre arasındaki koşular bu. Koşu mesafesi bunun ismi. Tekrar ediyorum. 15 ila 20 kilometre arasındaki.
6: Ne bu? Mesafe hız mi, hız mı?
5: Hız. Şimdi sprintte de ki en kıymetlisi bu, 25 kilometre üstü. Yani o bahsettiğimiz.
6: Bu 30 olur, 32
5: Türkçesi
6: olur en fazla zaten.
5: Depar. Yüksek yoğunluklu mesafe diyoruz. Burada da 20 kilometre baremimiz var. Bunun haricinde de bir dakika başına mesafemiz var. Yani bir oyuncu bu alt segmentlerde mesela koşu mesafesi içindeki dakika başına mesafe. Bunlarla oyuncular şey yapıyor. Şimdi bunları bizim oyuncularımızla tek tek karşılaştırdığımızda inanılmaz farklılıklar görüyoruz.
6: Yani. Tarkan Batgün bizimle, analizlerin efendisi, bütün detayları anlatıyor. Biz sadece işte dışarıdan baktığında koşsana dediğimiz maçı seyrederken adamın aslında nerelerde koşması gerektiğini, ne kadar kaliteli koşu yapması gerektiğini ve artık koşmaması gerektiği yerlerde de durması gerektiğini anlatıyor. Biz sürekli koşuyoruz. Hani düğünlerde şuursuzca koşturan çocuklar vardır ya. En öndeki nereye giderse arkadaki de oraya gider, kalabalık halinde. Opa falan. Mahalle maçlarında da öyleydi. Herkes topun peşine koşar. Abi koşma. Ne koşuyorsun sen? O pozisyon senin pozisyonun değil. Sen niye oraya doğru koşuyorsun yani?
5: Ya şimdi
6: adam eksiltme, boş koşu yapma. Bunlar çok kaliteli şeyler. Belki Osimhen'in en çok yararlandığı ya da yararlandırdığı şeylerden bir tanesi bu. Ben Okan Hoca'nın kızdığı pozisyona geri dönmek istiyorum. Uğurcan'ın topu bir anda ileriye doğru dikmesi diye adlandıralım, uzaklaştırması. Okan Hoca ne yapıyorsun, versene sağ tarafa, topu kursana oyundan dedi de. Galatasaray'ın oyun kurabilecek bir hızı ve aynı zamanda oradaki oluşumu yoktu. Yani Barcelona buna izin vermiyordu zaten. En iyisi 3 tane Barcelona doğursa oradan o topu alabilecek ihtimali daha yüksek bir Osimhen vardı.
5: Ya şimdi
6: çıkışı o şekilde yapması daha mantıklı değil miydi diye düşündüm tabii ki.
5: Ya şimdi degaj olayı dünyada artık göremediğim bir şey. Bir kaleci degaj yapıyor. Şimdi İngiltere Premier Ligi seyrediyorum, İtalya'yı seyrediyorum, Fransa'yı seyrediyorum. Kalecinin bu şekilde bir olayı yok. İki, kalecinin uzaklaştırma olayı var. Şimdi rakip oyuncuya basıyor, zaten amacı o. Kaleciye önde basıyor, üçlü artı stoperlere bastığı anda kalecinin verecek yeri yok. En güvenli liman ne? Topu dikmek.
6: Topu diktiğinde de hızını kaybettiriyorsun. defansın toplanmasına fırsat veriyorsun. Topu yere paleler hızlı bir şekilde havadan attığında kıymetli oluyor. Havaya doğru dikip attığında onun yükselmesi, düşmesi derken bir de dümdüz gitmesi
5: i̇şte
6: var.
5: İşte o Muslera'ydı.
6: İşte o Cordoba'ydı. Evet. Anladın mı? Yani.
5: O yani ne diyeyim sana, top 2,5 metreden şut gibi gidiyor. Şimdi tabii burada şunu kesinlikle unutmamak lazım. Şimdi Barcelona 34 gol atmış. Bunların çoğunu ne diyeyim sana %82 oran vereyim, Galatasaray attı gibi atmış. İnanılmaz bir possession. Rakip 3. bölgesine çöreklenme. Burada aradaki boşlukları kovalama.
6: Hızlı kısa paslarla.
5: Golleri bu. İkincisi, Barcelona'nın kaç tane boş orta yaptığını gördün?
6: Galiba yoktu. Yok. Var mıydı? Yoktu.
5: Yok.
6: Şişireyim yapılan dediği içeride yapılan, biri olur mutlaka.
5: Yapılan 6 ortadan bir tanesi gol, 5 tanesi oyuncunun kafa vuruşu. Bazısı kaleye gitti, bazısı avuta gitti. Yani tamamen görerek yapılan ortalar. Şimdi bizim lige gel.
6: Ama şimdi pas isabet oranı %92 olan bir takımın orta yapma ihtiyacı mı olur?
5: Sadece,
6: orta bir pas mıdır? O da
5: sadece
6: tartışılır.
5: İhtiyacı olduğunda, garanti gördüğünde, hedefe vuracağına emin olduğunda
6: çok
5: yapılan orta.
6: Çok diagonal oynayabiliyor. Hani kanat değiştirme bir anda en arkadaysa öbür kanada, öbür taraftan öbür kanada geçme gibi bir şeyler yapabiliyorsun.
5: Şimdi
6: Beşiktaş da bunu çok fazla yapıyor. Bizim, Trossard'dan Çerni'ye, Çerni'den öbür tarafa o. Falan.
5: Bizim lige gel. Galatasaray'da da var bu. Fenerbahçe'de de var bu. Bunu şu anda en iyi yapmayan Beşiktaş. Ne yapıyoruz abi? Top sağa geliyor, sağdan içeri orta. Kör orta denir bunu. Yani doldur boşaltın bir tık üstü. Top sola gelir. Yine ceza sahası çizgisine gelmeden yapılan ortalar bunlar. Bizim Türkiye Süper Ligi'nde en yoğunluklu yaptığımız organizasyon bu ve bunu kanat organizasyonu diyoruz. Arkadaşlar bu kanat organizasyonu değil. Kanat organizasyonunda orta sıfıra doğru iner ve kalabalık arasına değil hedefe orta yapmaya çalışırsın. Şimdi bakıyorum Barcelona yanlış hatırlamıyorsam 20 takım var İspanya Ligi'nde ya 18 ya 20 şu anda tam aklımda kalmadı. Bunlar içerisinde 15. Top devamlı yerde. Ya o Tiki Taka'nın bir tık üzerine çıkmış aslında bu takım. Çünkü Tiki Taka'da hiç orta yok. Çok nadir. Fakat burada tabii iş oyuncu kalitesine geliyor mu? Tabii ki. Ama biz bu Barcelona'yı yenebilir miydik? Bence bu Barcelona'yı yenebilirdik eğer o kompaktlığı koruyabilseydik. Neticede ikinci devreye biliyorsun devreye gol yiyerek başladık.
6: Hatta yemeyerek başladık. İki tane pozisyonda evet. Olmadı.
5: O zaten o sinyali
6: verdi zaten. O geliyor dedi.
5: Verdi. Biz geliyoruz. O kompaktlığı o anda koruyabilseydik.
6: Oradan sıyrılsam belki atlatırdım bak,
5: o
6: diyorsun.
5: O kompaktlığı
6: yani.
5: Orada kaybettik. Maalesef kaybettik. Ama neden? Şimdi bakıyorsun. Atak pozisyonlarına bak Barcelona'nın. Atak pozisyonlarında ceza alanında minimum 3 tane oyuncu harekete hazır komando gibi bekliyor abi. Biri ortada, biri sağ kanadın boksun ucunda, diğeri öbür tarafta. Orta sahalar, iki orta saha devamlı surette geziniyor, içine 6 numara giriyor. Devamlı arıyorlar yani. Ara pası arıyorlar. Tabii ara pası yapamadığı zaman ne yapıyor? İnanılmaz derecede çalım özelliğine sahip. Çalımla giriyor. Orada o şöyle düşün. Deniz anası gibi düşün. Deniz anası nasıl açılır ve kapanır? İşte biz orada o ortayı kapayamadık abi. Ortayı kapamayacağız. Ortayı kapadığımız zamanlarda
6: arka
5: da ne oldu?
6: Arka mahane offside'den sayılmayan gol. Tabii aslında ki. Orada birçok şeyi değiştirebilirdik. Yani filmin fragmanı gibi izledik. 2-0 olunca bu film böyle mi bitecek derken tahmin ettiğimiz gibi bitmedi. Kimine göre 2 olsaydı 5 değerdin. Öyle devam edebilirdi. Kimine göre o maç 3-2 olabilirdi. 2-2 bitebilirdi. Zamana göre değerlendirebilirdi ama Serdar Akçer biliyorsun eski hakemlerden. Hatta evet. Aktif olarak da galiba eski FIFA gözlemcisi ve eski Süper Lig yardımcı hakemlerinden bir tanesi. O bir paylaşım yapmış. İzleyenlerden ve dinleyenler daha doğrusu bugün yazmışlar, yollamışlar. Diyor ki paylaşımında. Osimhen kafayı vurduğunda Barış offside pozisyonunda crosshair'la çizmek zorunda kaldılar. Oyuncular birbirine çok yakındı çünkü diye yazmış.
5: Ya şimdi oyuncular tabii ki birbirine yakın olacak. Uzak olsa zaten offside'ı görürsün. O yüzden yan çizgi uygulaması var. Ben
6: sen neden hocamın, oyuncudan bana aydan çekilmiş bir görüntü veriyorsun?
5: Ben hocamın o bahsettiği kamera teknolojisini hiç duymadım. Hani öyle bir teknoloji var da bizim mi haberimiz yok? Ben ne ligde gördüm, ne UEFA'da gördüm, ne FIFA'da gördüm. Öyle bir görüntü göremedim. Ha ben burada dedim ya, VAR'ın subjektif bir karar verdiğini düşünüyorum. Hatta bilmiyorum bizi dinleyen hakem arkadaşlarımız, hakem camiası varsa bu konuyu yani gerçekten VAR'ın çok önemli bir hatası olarak değerlendiriyorum. Hakem olarak değil, teknolojik olarak düşün. Yani Tarkan Batgün olarak, Comparisonator ekibi olarak yıllardır biz bunun içindeyiz. Video analiz teknolojisi içindeyiz. Oyuncu
6: nişancı anlamına geliyormuş crosshair. Nişan alma, hedefleme veya ölçüm yapmaya yardımcı olmak için bir görüş alanının merkezine yerleştirilen ince çizgilerden veya noktalardan oluşan görsel bir işaret.
5: Tamam.
6: Artikül ya da retikül diye bunu anlatabiliriz herhalde, daha net olabilir. Yani Valorant ya da Counter Strike gibi oyunlarda bir tane şeyin var ya, senin nişan alma, yuvarlak ortasını bulduğunda oradan atış ediyorsun falan gibi. Hassas ya, atış yapabildiğin.
5: Neticede hakem doğru kararı verdi. VAR teknoloji kullanmayarak kullanıyorum diyorlarsa ben inanmıyorum buna. O teknoloji orada çalışmadı. Subjektif karar verdiğini düşünüyorum.
6: Tarkan abi bizim bu kadar şeyi bilmeye hakkımız yok biliyorsun değil mi demiş.
5: Ya abi, şimdi
6: bak bu bilgiler bize fazla geliyor abi, bizi bozma lütfen demiş. Biz şimdi hani şey abi yap ortanı, vur topu ileri. Biz onları seviyoruz diyor.
5: Ya beni çok mutlu eden bir ilk yeri vardı. Gerçekten
6: yani bu oyuncu üzerinden gelsene mesela. Barış Alper'in sağ bek oynuyor olmasının Galatasaray'a katkıları gibi konuştuğunda mesela dün de öyleydi. Jakobs stopere çekildi Sanchez'le beraber. Eren de sol bek olarak görev aldı. Bu defans hattı mesela seni ne kadar tatmin etti?
5: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ben beğenirsin beğenmezsin, bu maç özelinde Eren'i çok beğendim. Yani hem gitli hem gelli.
6: Bu arada çok soğukkanlıydı. Hani bir anda uzaklaştırmaya çalışan yani, da karşında Barcelona var deyip eli ayağı titreyen bir çocuk yoktu karşısında.
5: Bir de Eren'in en önemli özelliğinden bir tanesi hız artı çabukluk. Çabuk bir oyuncu. Her zaman tabii doğru karar veremiyor. O ayrı mevzu. Ama ben artık Eren'in o bölgede oturacağı kanaatindeyim. İkincisi de şimdi Jakobs'u yine beğenirsin beğenmezsin, ben stoper bölgesinde çok daha etkili, çok daha aktif, çok daha çabuk gördüm. Ben şimdi Abdülkerim'in, maalesef ki Abdülkerim çok çok beğendiğim, çok çok sevdiğim, karakterine inanılmaz değer verdiğim, kanının son damlasına kadar oynayan bir oyuncu olmasına
6: şüphesi yok mücadele kimsenin.
5: Artık o bu sene ona bir şeyler olduğu kesin. Ne olduğu konusunda kendisi...
6: Lukaku yaktı onu biliyorsun değil mi? Yani gerçekten Lukaku yaktı. Çünkü sürekli olarak o video paylaşılacak abi.
5: O haldeki Lukaku'ya da geleceğiz. Çünkü Lukaku da patlamaya hazır bomba. Kimse yani Fenerbahçe taraftarı.
4: Ama işte orada şey var ya hani kilolarından oynayamıyor. Ne olmuş şişmiş ya, bu adam kafası.
5: Lukaku her zaman böyleydi ki.
4: Ama işte orada yerleşti ya şimdi. Ve Abdülkerim'in orada onun o hızından sonra iki tane şey düşün yani. Hani 500'sel Mercedes gibi düşün, anladın mı? Hani, tabiri de kullanmak istemedim. Herkes çok iyi anladı. Evet. Onların otobanda gidişini düşün, anladın mı? Kalkışları çok zayıf ama hızlandıktan sonra ne yapacakları belli değil yani.
5: Ya şimdi tekrar Galatasaray'a gelelim. Zaten Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Beşiktaş'ı da fırsat bulursak konuşacağız. Ama bugün Fenerbahçe günü.
4: Evet.
5: Neticede o tandemde formda olmayan, gerçekten iyi olmayan bir orta saha var Galatasaray'da. Formda olmayan bir orta saha.
4: Ocak'ta iyi bir 8'e mi ihtiyacı var?
5: Ya şimdi
4: ya da artık 6'ya mı ihtiyacı var? Torreira maçı tamamlayamadı. Mesela bu Şampiyonlar Ligi yorgunluğu lige yansıyabilir mi?
5: Ya ligi Galatasaray her türlü kotarır. Çünkü lig dengelerinde, lig kalitesinde şimdi Galatasaray yine Comparisonator yapay zekasıyla baktığımızda Galatasaray tablonun altında kalanlara en az %10'luk bir farkı var abi. Yani Galatasaray her halükarda bu ligi...
4: %10 çok düşük değil mi abi?
5: Abi %10 bir futbol takımı içerisinde inanılmaz bir şey.
4: Öyle mi?
5: Tabii.
4: Yani ben bir kaba taslak şey diyeceğim mesela. Favori anlamında %40'ı 60 mı?
5: Şöyle ben sana şey yapayım. Bir takım şimdi Comparisonator yapay zeka puanları nasıl çıkartıyor? Yani ben bunu %10'a yakın dediğimde neye göre söylüyorum? Hı. Benim kanıtım ne? Kafadan mı atıyorum bunu?
4: %10 küçük bir rakam gelirdi bir Galatasaray'a diye şu an, o yüzden söylüyorum yani.
5: Bir araba 100 ile gidiyor, bir araba 90 ile. Hangisi geçiyor? 100 ile giden. Şimdi bütün takımları 100'den aşağı sırala, en yüksek baremde Galatasaray olduğunu düşün. Ona yakın en yakın gelen takım 90 ile oynuyor. Yani oradaki %10'luk fark çok çok büyük bir fark.
4: Zamanla neden? Da o zaten açılıyor %20'ye %30'a
5: zaten
4: çıkıyor.
5: Zaten zamanla bunu gördün. Burada
4: çünkü %10'da kalmıyor.
5: Tabii burada ona en yakın ivme şeklinde düşünürsek şöyle düşün. Yokuş aşağı gidiyorsun arabada. Sen 100'lesin, bir araba 90'la gidiyor. Yokuş aşağı saldın. 90'la giden arabanın hızını arttırdığını görürsün. Neden? Devinim olayı var. Nereye girdik ya? Fizik kimyaya girdik.
4: Evet, yemin ederim.
5: Şimdi o devinim Beşiktaş'ta var. Ve force edecek takım Beşiktaş. Ayrıyeten Fenerbahçe'yi düşünürsek...
4: Onun da tanjan ve kotanjanını alırsam diye. Hani öyle söyleyeceğim artık, ne yapayım ben sana?
5: Yok şimdi bunlar teşbihte hata olmaz. Yani neticede benzetme yapmaya çalışıyorum. Bunu açıklamaya çalışıyorum. Yani Galatasaray bu gücünde yine bu ligi force etme ihtimali diğerlerine oranla %10 daha fazla diyeyim. Ha bu değişebilir mi? Takım içinde bir oyuncu sakatlanır, işte Osimhen.
4: Peki Galatasaray'ın dün oynadığı oyun Barcelona karşısında biraz vasat kalmış gibi gözükebilir ama Galatasaray gerçekten iyi oynadı ve kendi düzeyindeki rakiplere karşı niye böyle oynamıyor diye de soruluyor.
5: Ya şimdi şöyle düşün.
4: Bu konsantrasyon ve motivasyon mudur yani? Karşında o rakip olduğunda senin göstereceğin reaksiyon daha farklı olur mu?
5: Şimdi cevap. Birincisi topun oyunda kalım süresi. İkincisi rakip seni nerede karşılıyor? Şimdi şöyle düşün. Galatasaray önde oynayan bir takım. Nedir? Ligde Fenerbahçe'ye de karşı da bunu yapmaya çalışıyor. Beşiktaş'a karşı da bunu yapmaya çalışıyor. Önde oynamaya çalışan bir felsefe var burada. Şimdi sen çıktığında Şampiyonlar Ligi aşamasına geldiğinde senden daha iyi ve sana denk takımlarla, yani senin minimum oynadığın takım Beşiktaş Fenerbahçe. Ve bu takımlar sana önde baskı uyguluyor. Şimdi hep diyorlar ya Şampiyonlar Ligi bir tecrübe. Gerçekten bir tecrübe bu. Sen sana karşı basan takımlara karşı tecrübe kazanıyorsun. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde 7-8 maç daha oynayacaksın.
4: Bir şeyin seni zorlaması lazım zaten.
5: Bir şeyin seni zorlaması lazım. Şimdi nedir? Hep tecrübe. Şimdi teknik direktör arıyorsundur. Şampiyonlar Ligi takımısındır. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan hocayı ararsın. Şampiyonlar, şimdi oyuncu ararken sen Şampiyonlar Ligi'nde,
6: o atmosferi bilmesi lazım. Seni bir rehbere ihtiyacın var. Bilmediğin bir yere gitmişsin gibi düşün.
5: Şampiyonlar Ligi oyuncusu.
6: Nerede ne yenir? Aynen bu şekilde. Nereye gezeceksin? Orayı bilen bir adam lazım.
5: Şampiyonlar Ligi oyuncusu ararsın. Neden? Birincisi baskı. Şimdi biz milli takımımızda da bu olayı konuşuyorduk. Baskı. Şimdi buradan hep Ömer Ateş geliyor aklıma, psikolog, sen de bilirsin. Mental güç. Şimdi biz Galatasaray maçının devre arasında mental düşüklük yaşadık. Gerçekten iyi inandığına inanıyorsun. Takımın bir golünün yutulduğunu, elinden çalındığını düşünüyorsun ki ben bu şekilde net konuşuyorum. Ondan sonra o şekilde çıkıyorsun maça.
6: Ben Barış Alper'in offside olduğunu iddia ediyorlar, söylüyorlar. Orada takıldım kaldım. Bunu hakemler de söylüyor çünkü birçoğu. Osimhen'in kafayı vurduktan sonra Barış'ın offside'de olduğunu, o pozisyonu ondan bozduğunu, dokunmasa ya gol olmayacak zaten belki ama.
5: Bir video analiz programı olan bugün Manchester United'ın Bayern Münih'in kullandığı SportsCode programıyla inceledim abi. Çizgileri çekerek. Ben bunu göremedim. Ve bana VAR'dan gelen o görüntüde asparagas bir görüntü olduğuna %99 eminim abi. Ben öyle bir görüntü görmedim, yani bana, öyle bir fotoğraf görmedim.
6: Şöyle söyleyeceğim, bana bunu gerçekten teknolojinin en son raddede 4 dakikada yaptığını söylüyorsun ya, evet. O zaman gösterselerdi. 10 dakika sonrasında gösterdiklerinde insanın gerçekten midesi bulanıyor ya derler ya.
5: Ben şimdi
6: ya.
5: Bizi
6: bir şey mi aradın buldun, ne bulamadın, neyi araştırıyorsun hala? Bir de sen UEFA'sın artık, hani bunu Riva'daki tesislerden biri yapmış olsa telefon mu geldi, görüntüye bilmem ne mi oldu, adamın ayağını mı büyüttüler, kıçını mı geri çektiler falan, bir sürü şey söyleyebilirim. Haksız mıyım?
5: Tamam, kesinlikle
6: haklısın. Bir de UEFA ya bunun, hani rejisi bilmem nesi falan, incelemesi oradan yapılıyor ya. Oradan şey yapıyorum, illegal bahis mi devreye girdi falana dönüyor, anladın mı konu? Ben çünkü Türk'üm abi, ben kafam doğru. Buralara çalışıyor benim çünkü yani.
5: Doğru ya, şimdi neticede ben sana sorayım, izleyicilerimize sor. 10 dakika sonra gelen offside olduğunu gösteren resmi daha evvel herhangi bir ligde, herhangi bir Şampiyonlar Ligi lig maçında kimse gördü mü? Ben görmedim. Şimdi benim işim maç seyretmek abi. Ben Comparizinator'da ofise gittiğimde 12 tane lig takip ediyorum. 12 tane ligin öncelikle öne çıkan U23 santraforlarına bakıyorum. Öne çıkan sağ beklerine bakıyorum. Ondan sonra görüntü seyretmeye başlıyorum. İngiltere'deki maç görüntüleri. İngiltere'deki offside'ıydı, VAR'ıydı. Bunların hepsi işim benim bu çünkü. Benim 7-24'üm bu şekilde geçiyor. Oyuncu aramak. Bizim işimiz bu. Önce datasına bakıyoruz. Evet, yapay zeka bu oyuncu, evet, incelenebilecek bir oyuncu dendiğinde seyrediyoruz. İtalya 3'ü de seyrediyorum ben. Fransa 3'ü de seyrediyorum. Hiçbir yerde böyle bir görüntü görmedim. Yukarıdan çekilmiş, ne olduğu belirsiz, slick flu bir resim. Ben bu resim nasıl çekildiği sorgularım. Evet, nereden, bu, hangi ekipmanla çekildi
6: ekrana
5: bu?
6: Ekrana yansıtılan görüntülerde tespitin stadın en tepesindeki kameralar aracılığıyla. Mobese mi?
5: Bilmiyorum ne olduğunu. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa gerçekten, yani hakem arkadaşlarımıza... Yani
6: oradan geçmekte olan bir drone'un ya da ne bileyim oradan geçmekte olan bir helikopterin
5: bir
6: görüntüsü
5: bu. Resmin açısı
6: ya
5: da
6: müsait değil. Ya da Skyland var ya arka tarafta, onun en üst katındaki abinin çektiği fotoğraf.
5: Yani resmin açısı da müsait değil abi. O tamamen aynı açıda, o birebir çizgiyle onu tespit etmen lazım. Onu tespit edemiyorsan VAR'da, o kararı veremezsin. Bu subjektif karar olur. Teknolojiye dayalı bir karar olmaz. Ve bunu kanıtlayamazsın.
6: Ama bunu sana mesela görüntüyle verdi. Flu da olsa görüntü verdi. Bizde hemen böyle yapay zeka görüntüsü oluşturuluyor ya. Oraya o adam konmuş. Arkaya ayağı çekilmiş gibi de yorumlatabiliyor çünkü. O animasyon görüntü.
5: Ya ben anlayamadım zaten. Anladın şimdi mı? Animasyon görüntüye ben neden o teknolojinin ne olduğunu biliyorum. O teknolojinin uygulama kurslarında bile bulundum. Meraktan. Ne, nasıl yapılıyor abi bu? Evet. Bütün sahada bir 2D animasyon stüdyosu gibi düşün. Hı-hı. Görüntü, normal televizyon görüntüsü geliyor. O animasyon görüntüsüyle eşleşiyor.
6: Tamam.
5: Ve o görüntüden, çünkü sahanın bir sürü yerinde kamera var. O görüntülerden gelen çizim görüntüyle eşleşip seyircinin arasına çıkıyor. Ortalama maksimum...
6: Neden işte zaman kaybettiriyorsun, versene o görüntüyü o zaman bana.
5: Abi kolay iş değil henüz. O teknoloji henüz öyle zıp diye onu verebilecek düzeyde olmadığı için 4 dakika 5 dakika sonra şey yapıyorsun.
6: Niye animasyona çeviriyorsun ki o görüntüyü?
5: Eşleştirmen lazım. Yani orada milimetreler, santimetrelerin hesaplarını yapıyorlar.
6: Yani aradaki aynı görüntü ekstra üzerinden... bir görüntüyü, bir ayağı oradan çizmek, sadece kimle kim arasında bir mücadele varsa onu mu göstermek istiyor bana?
5: Ya şimdi orada birincisi doğru açıyı gösteriyor. Şimdi hayal kuralım birlikte. Hı-hı. Herhangi bir şekilde bir offside pozisyonunu hatırla. Bir tarafta Galatasaray, bir tarafta Barcelona. O iki oyuncuya odaklanıyor. Bu sadece...
6: Ama şimdi bunu çözemeyiz zaten. Burada görüntü de yok ya radyoda. Hani bir
5: benim inandığım teknolojik
6: evet.
5: olarak
6: inandın mı? Sen mesela seni tatmin etmedi bu offset görüntüsü.
5: Beni hiç tahmin etmedi.
6: Evet. Bu tatmin olayı ayrı bir konu. Burada tabii ki kardeşim Barış'ı görmüyor musun falan diye. Bir başka konu daha var. Galatasaraylıların çok fazla konuşmadığı, yok abi bir şey dediği ve duygusal baktığı bir konu var. Barış Alper'in olmuyor ya da... Kanselo muydu? Olmuydu galiba. Düşürdüğü formadan çektiği ikili bir mücadele. Omuz omuza kardeşim bu dediği. Galatasaray'ın başına gelseydi penaltı değil miydi muhabbeti yapılır mıydı?
5: Şimdi bizim ligde bu penaltı. Bizim ligde bu penaltı. Avrupa'da değil.
6: Bunu İtalyan vermez diyorsun.
5: Yok.
6: Ama belki bunu bir İngiliz hakem verebilir miydi mesela? Örnek veriyorum.
5: Ben zannetmiyorum. Neden olduğunu söyleyeyim. İkili mücadele olarak ya benim... Geçen sene hangi maçtı? Bir Fenerbahçe maçında son dakikada kim arkadan çekilerek düşürülmüştü hatırlasana.
6: Hangisinde? Bir daha söyle abi.
5: UEFA maçındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Son dakikada bir penaltısını yemişlerdi Fenerbahçe'nin.
6: Aa evet.
5: Hatırlıyor musun?
6: Evet evet.
5: Hatırlıyorsun. Arkadan cayır cayır çekmişti. Bu penaltının penaltısının tillesiydi.
6: Ennesiriydi. Evet.
5: Penaltının penaltısının sillesiydi bu. Bu Lille daha maçı çok miydi? Veren verir, vermeyen vermez tarzıydı. Bu tür küçük çekmelere, itmelere müsaade ediyorlar Avrupa'da. Neden? Top oyunda kalsın abi.
6: Adamın çekmesi yalnız formadan falan değil, şorttan falan çekmişti.
5: O ayrı bir mevzu. Bak orada bile penaltı verilmedi. O... Hatırlamaya geçelim. Bu %1 milyon penaltıydı. Bu verilebilir miydi? Veren de verebilirdi. Türkiye Ligi'nde olsaydı penaltı mıydı? Verilirdi burada.
6: Tarkan abi sana tribünlerden fotoğraflar atıyorlar. Offside ile ilgili olarak. Çünkü o pozisyonu çekip de aynı zamanda topa vuruş anında durduranlar da var.
5: Evet.
6: Burada birkaç görüntü de var. Hani buna değil mi diyecek hala diye yazanlar da var. Tabii burada artık şu raddeye de geldi konu. Galatasaray'ın yenilmesini isteyen bir kesimle ne kadar Fenerbahçeli, Beşiktaşlı veya diğer takımlı olsa da bunun bir Türk puanına ihtiyaç olduğu, Türk futbolu için yararlı olduğunu düşünüp daha gerçekçi, realist bakanlar var. Diğer taraftan da abi öyle değil, hani bu ülkemizin takımıdır, bizi temsil ediyor mantığıyla, bir milliyetçi duyguyla bakanlar da var falan. Zaten bölünmeleri hep beraber yaşıyoruz hayatın içinde de.
5: Ya bunun, ben şunu söyleyeyim, yani bu offside hikayesinin milliyetçilikle onunla bununla hiç alakası yok abi.
6: Ya bak
5: abi.
6: Barcelona bile yani... kendi savunmasını yapamayacağı görüntüleri Türkiye'den bulabilir. Hani yardım istese mesela, dese ki bir gazeteye ilan verse, bana yardımcı olur musunuz, ben Barcelona olarak Galatasaray'a karşı hak arıyorum dese, en büyük yardım Türkiye'den alır. Anladın
5: tabii
6: mı?
5: Canım.
6: Yani o yüzden söylüyorum, bu hale geldik
5: yani
6: çünkü.
5: Yani onun
6: biz.
5: Görüntüsünü şöyle düşün, yan hakemle aynı sırada oturup da onun videosunu çeken birisinden alırsan
6: yaparsın. Tam
5: karşıdan
6: hakemin de görüntüsünü görüp tam karşı açıdan düşün. Hakemin olmadığı kanattaki açıyı düşün. Oradan iki tane
5: İki taraftan da
6: paylaşılmış edilmiş. Ben sana göstereceğim daha sonrasında.
5: Ya şimdi burada benim şöyle bir değerli dinleyicilerimize
6: ya
5: bir
6: bu Riva
5: tavsiyem
6: olsaydı
5: var.
6: Biz bunu o gece, o maç tamamlanmayabilirdi. Yani devre arasında abi, açıklamalar gelirdi, maçı, Beşiktaş, anladın mı?
5: Fener maçı.
6: Biz izledik derdi, Metin Öztürk çıkar konuşurdu, öbür tarafta bak her şey olurdu. Orası Şampiyonlar Ligi organizasyonu olduğu için Osimhen de itiraz ederken belli bir yerde fren sistemi ABS mi neyse artık devreye giriyor. Metin Bey'in de konuşmaması gerektiği yerler olduğu anlaşılıyor. Devre arası olsaydı daha sosyal medya hesabından, official hesaptan falan yazılar yazılırdı. Bu ne? UEFA bizi yedi falan gibi hani ya, böyle şeyler çıkardı.
5: Ben burada şu konuyu sorgulardım. Bu bilmediğim bir mevzu. Şimdi biliyorsun hakem kural hatasında maç

0: biliyorsun her taraf bu konuda. İtalya'da bakıyorsun adam çıkıyor, açıklıyor bütün herkese ne olduğunu. Orada o offside çizgisi çekilebilmişse onu bile açıklıyor ve bazen bunun kararı 4 dakikayı 5 dakikayı bile geçtiği zamanlar oldu Avrupa'da. Şimdi ben Galatasaray yönetimi olsam buna hakkım var mı bilmiyorum. Bunu bilmeyerek konuşuyorum. VAR hatası diye subjektif bir VAR olayının gerçekten kural hatası olarak işlenme durumu var mı? Bunları takip ederim.
1: Bizim hakemlerimiz de VAR dedi. Offside'ın olduğunu söylemiş. Maç sonrasında biraz yorum yapan arkadaşlar var. Eski hakemler, otorite diye adlandırdığımız isimler var. Konunun zorlandığını düşünüyorum diyor. Bitti artık abi diyor. İki olsaydı da beş olur diye dönen de var, şey de var. Oralar ayrı bir konu. Bu arada Duran emmiği çekmişler.
0: Evet.
1: Lille maçıymış.
0: Evet, evet.
1: Orada yazmış arkadaşlar.
0: Benim yalnız burada bir parantezim var.
1: Collina'da offside yok hocam demiş. Collina da biliyorsun İtalya'da sevilmeyen bir hakemdir ve İtalyan hakem olmasından
0: bizim
1: dolayı.
0: Bizim en sevdiğimiz
1: da,
0: hakem.
1: Bize, yani biz Collina sevilmeyeni ya. Severiz. Biz. Öyle bir yapımız var.
0: Şimdi bizim millet olarak, insan olarak, taraftar olarak bir şapkamızı takıp şunu düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar.
1: Şapkayı takmamız mı, çıkartıp önümüze koymamız mı lazım?
0: Şapkayı özel takmamız gerekiyor. Bu da bayrak oluyor. Kırmızı beyaz milli bir bayrağımızı kafamıza takıyoruz. Şimdi ülke dışında alınan her puan bizim ülke puanımız arkadaşlar. Biz burada yaşadığımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon taraftarlığını bırakıp o takım kimse onun için dua etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onu desteklememiz gerekiyor arkadaşlar.
1: Arkadaşlar biz 10 senede bir böyle takımlarla karşı karşıya geliyoruz kısmına biliyorsunuz gelmiştik. Son 2 senedir 3 senedir Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşıyoruz. Ön elemelerden geçemeyen bir toplumduk. Ve bunun için biz UEFA'dan ve Konferans Ligi'nden topladığımız puanlarla biz Şampiyonlar Ligi'ne gidebildik. O yüzden her takımın desteğe ihtiyacı var, duaya ihtiyacı var. Neyse artık mesaj yollamaya, evrene güzel şeyler, enerjiler yollama falan da diyen çıkabilir. Ona da saygı duyarım ama şöyle bir gerçek var. Ya ismini bilmediğim takımlarla oynayıp 0-0 berabere kalıp 1-0 yenmektense ben her defasında Barcelona ile Liverpool'la Paris Saint Germain'le oynayayım abi.
0: Abi adamlar futbol resiteli yaptı mı yaptı yani.
1: Ben haddimi bileyim. Ben bunları yeniyorum da zaman zaman. Onda da mutlu olayım. Zamanında Ümit Karan goller atmış Barcelona'ya. İşte Ahmet Dursunlar goller atmış İnönü'de Barcelona'ya. Anladın mı? Onlar da biliyorlar bir sürpriz olabileceğini. Ve dünya da kabul ediyor zaten futbolun 3 ihtimalli bir oyun olduğunu. Sadece biz değiliz yani. Barcelona da dün nasıl şaşırdı 2 olduktan sonra, surat ifadelerini gördüm çocukların. Ulan hani ilk mağlubiyet bu, o gün bugün mü dedi yani
0: ya
1: aslında.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk devre kalesinde gol gördü müye bakacağım Barcelona.
1: Sen onlara bak, öbür taraftan devam edelim. Ben de bir reklama gideyim, saat başı yapalım. Ondan sonra dinleyicilerimizle beraber Fenerbahçe maçının analizlerini, vakit kalırsa da Beşiktaş'la ilgili konuşmaları da yapalım. Ayrılmayın, az sonra buradayız.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti. Reklam.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam bitti.
6: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı. Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle

0: Yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve, Skriniar'ın yanına hız, agresiflik ve gelişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Opong yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki, Kojo Opong kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Opong'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Kojo Opong 4 Haziran 2004'te Ghana'nın başkenti Accra'da dünyaya geldi. Altram de Wizard Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Opong da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Ghana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Opong nasıl bir oyuncu? Opong'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Opong'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Skriniar'la oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Skriniar merkezde, Opong sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Skriniar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Kojo Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Taraftar Kulübü devam ediyor. devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi macerasına Sporting mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'ın ikinci haftada da Barcelona'ya evinde 4-1 yenildiğini, haftaya çarşamba günü de Fransa'da Lille'le karşı karşıya geleceğini hatırlatalım. Tabii sezona 9'da 9 da başlayıp rakip fileleri 39 kez havalandıran bir Barcelona gerçeği vardı dün. Oyun anlamında, yaş anlamında, işte hız anlamında bir sürü üstünlüğü vardı. Ama Galatasaray'ın ilk yarıda ortaya koyduğu oyun ya da sahaya koyduğu yürek diyelim. Mesela Uğurcan üzerinden incelersek iyi bir performanstı. O da bir yere kadar, nereye kadar zaten hani Uğurcan'la da bir yere kadar dersin. Sonrasında bazı kişisel oyuncular üzerinden Torreira ve Lemina'nın performans düşüklüğü ve orta alandaki boşluktan Barcelona'nın çok daha etkili gelmeye başlaması kırılma anlarıydı. İki olsaydı çok daha farklı olur muydu? Sakalı bıyığı olsaydı o da böyle olurdu, şöyle olur diye döner. Sonuç bu, değişmiyor. Ama Batrokov'un gerçekten bu takıma çok şey katabileceğini de gördük. Gerçekten yüreğini koyarak oynayan bir oyuncu. Osimhen'siz Galatasaray'ın gerçekten çok zorlanacağını
3: ama ligde Osimhen bile... Ama Osimhen de çok düşüktü.
2: Evet, Osimhen de dün yok gibiydi. Hani
3: o
2: zaten
3: sakatlıktan dönememiş.
2: 9,5 kişi gibi. Leao'nun da biraz yokluğunu düşünürsek sahada 9-9,5 kişiyle oynayan bir Galatasaray vardı. Aslında Torreira'nın yarım yamalak oynayışı, Lemina'nın varla yok arasındaki mücadelesi gibi. Eren'i beğendik dün. Sen
3: Uğurcan'ı beğendik.
2: İşte Barış'ın sağ kanattaki performansı gene de fena değil. Durdurdu. Çünkü Gordon'ın gelmesini çok fazla etkiledi. Evet. Yani geçemeyeceğini anladı Gordon. Farkındaysan. Yani
3: paramparça bir kavga gürültü orada.
2: Orada zaten, evet. Orada karakolda zaten bitebilecek mücadelelere dönecektik.
3: Ama oyun içinde abi taktikleri o kadar çabuk değiştirebiliyorlar ki.
2: Ben
3: Gordon'u anlar anlamaz abi hemen kanat değiştirdiler.
2: 1-0 olduktan sonra şunu söyledim maçı izlediğim arkadaşlara. Dedim ki teknik adam hamlesini biraz sonra izleme imkanımız var. Hansi Flick yaparsa bir şey yapar. Okan Hoca bu şekilde 90 dakika devam eder dedim. Biz şimdi 2 de oldu. Dedim ki 2 olduktan sonra offside inceleniyor. Zaten orada bir 5-6 dakika bekliyoruz ya. Dedim ki şimdi dedim Hansi Flick'i seyretmek lazım. Neyi değiştirecek? Oyuncuyu mu değiştirecek yoksa aynı bölgedeki bir oyuncuyu çıkartıp yerine aynı bölgede bir oyuncu mu alacak?
3: Evet,
2: bir şey bakacağız dedim ya. Barcelona'da bir değişiklik görecek miyiz, görmeyecek miyiz?
3: Evet.
2: Çok iyi bir fırsat şu an dedim bizim için yani. Hani analiz anlamında
3: işte
2: söylüyorum. Sağda kalan.
3: Şampiyonlar Ligi tecrübesi. Evet. Büyük hoca olmanın tecrübesi. Yani sakın dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Yani bizim ligimizle Kapıkule'nin dışına çıktığımız olay arasında dağlar kadar fark var.
2: Edinmeden sonrası çok fark var.
3: Yani fark var yani neticede ama ne kadar orada maç yaparsak
2: ama dün
3: o kadar tecrübeleneceğiz.
2: Sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir an böyle skorlara bakarken Viking'in Bayern Münih
3: evet
2: karşısında
3: 2-0, 3-3.
2: Bak 2-0 önde olduğunu gördüğümde ben de neden olmasın ki dedim. Hani o sürpriz sonuçlar çıkıyor anladın
3: zaten
2: mı?
3: Zaten o Viking'i ben Etogior karşısında Etogior Macaristan şampiyonu Etogior Viking maçında Viking iki maçı da yani çünkü orada da kulakları çınlasın Steven Warren oranın sportif direktörüydü. O yüzden o maça dikkat çektim. Abi inanamadım o Viking'e. İnanamaz nasıl bir hız, nasıl bir sürat. Çok hızlı oynayan bir takım.
2: İşte Bodo Glimp'e inanamıyoruz biz zaman zaman. O yükselişli gösteren Leipzig'e bir ara proje takımları çıkışları vardı hatırlarsan.
3: Ya
2: şimdi böyle şeyler arada bir oluyor ama istikrar ne kadar kalıyor anladın mı?
3: Şöyle
2: mesela
3: bir...
2: ben sana şöyle söyleyeyim. Midtjylland o da bir proje takımı. Beşiktaş'ın iki tane galibiyetiyle başlamış olduğu bir Avrupa arenası. Oradan diyorsun ki vay be işte playofflar falan oradan gruplara kalması falan güzel başarı. Bodo Glimt abi ne takım ya falan Şerif vardı bir ara inanılmaz bir performans
3: evet,
2: sergiliyordu.
3: Evet,
2: şimdi
3: doğru.
2: Mesela onları göremiyorsun. Gene gedikliler çıkıyor. Mesela bir Como gerçeği var şu aralar farkındaysan ona bakıyorsun. Ama yine aynı. Ama ben sana artık geri dönüyorum. Çünkü hani zaman geçiyor bu konu üzerinde kaldığımızda. Türk ya futbolunun bu... değişmeyen bir gerçeği villalardan bahsedeceğim sana.
3: Şimdi o villalara gelmeden ev...
2: sonra Aston Villa tek bir villaya geçeceğim. Villalardan tek
3: öyle villaya... bir pas attın ki yani. Kale bomboş bende. Fakat şöyle bir özellikle kuzey takımları için şu olayı söylemem gerekiyor. Şimdi kuzey takımları 15 maç oynarken biz lige yeni başlıyoruz. Şu anda kuzey takımları 20-25
2: Kuzey Avrupa'dan İskandinavya'dan bahsediyorsun.
3: Evet, İskandinav takımları buralarda iken ne yapıyorsun? Sen daha ligde 7. 8. maçını oynuyorsun. Bu takımlara inanılmaz avantaj veriyor Nisan'a kadar. Nisan'da da onların
2: tam oturmuş
3: bitiyor.
2: Demlenmiş takımlar mı onlar?
3: Tabii. Nisan'da da onların artık lig sonu, lig arası veriliyor. Onların tatil yapacağı zamanda da daha üstte kalanlar oynuyor ve orada da onların başarısı düşüyor. Şimdi bana bir Norveç, bozuluyor. İsveç, Danimarka.
2: Ritim bozuluyor.
3: Evet. Norveç, İsveç, Danimarka takımını en üst seviyede gördüğün hiçbir zaman oldu mu? Düşünelim. Ha olmuşsa bile.
2: İşte bu dönemler gerekir. Olabilir dediğin gibi. En şimdi, üst dönemleri bu dönemler.
3: Peak zamanı.
2: Bizim liglerimizin 10. haftasına tabii, kadarki süreç.
3: Kuzeylilerin peak zamanı, bizim daha başlangıç ortaya doğru bile gelemedik daha. Zaten 3 hafta boyunca.
2: Abdülkerim Durmaz
3: oldu.
2: Diyor ki bir de iklim çok kıymetlidir onlar için diyor. Yani sürekli alıştığı bir iklimden farklı bir iklime gittiğindeki oradaki reaksiyon farklı olabilir ya diyor. Tabii. Biz milli takımdayken diyor Finlandiya ile maçımız vardı. Antalya'ya aldık maçı diyor. Normalde İstanbul'da.
3: O maçı da kaybetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Hatta 4
2: ama adamlar yemiyorduk. Onlar havuza, biz havuza mavuza giriyoruz diyor. Onlar gene çalıştılar diyor. Sıcak mıcak falan demediler diyor. 2-0 yendiler
3: işte, bizi. Neticede baktığında şu bir gerçek oluyor. Bizim liglere ne zaman başlamamız? Çünkü bizim en çok elendiğimiz zamanlar, biz daha oralara çıkamadan eleniyoruz. Doğru mu?
2: Hı hı.
3: İlk defa bu sene bu çok fazla bir elenmeleri görmedik yani. Dört takımla.
2: Mikrofon alsan önüne doğru biraz abi.
3: He. Yani dört takımla yürüyoruz. Neticede aslına bakarsan kadro kaliteleriyle bu sefer kurtardık. Ama bir sonraki sezonda biz yine bu elemeleri oynayacaksak, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya yapacaksak bayağı yine halim. Aynı hüzle oturmak üzereyiz. Şimdi burada bizim o eliminasyonlara başlamadan minimum 4-5 maç top oynamamız gerekiyor abi. O yüzden değerli federasyon yetkililerimizin buna kulak vermesi ve ona göre bir lig ayarlaması yapmaları gerekiyor.
2: Peki az önce bahsettiğim, severim kelime oyunlarını ya, bir sürü villadan tek villaya geldik diye Şampiyonlar Ligi hasreti bitti ama 18 yıldır galibiyet yok. Şimdi tam zamanı diyebileceğim bir Fenerbahçe'mi izleyeceksin Aston Villa karşısında. Yıkabilecek misin o villayı, kentsel dönüşüme sokabilecek misin, yoksa villa seni içinde hapsedecek mi?
3: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Önce bir teknoloji olarak bakalım olaya. Yani Comparisonator yapay zekası ne söylüyor? Birincisi, Aston Villa Premier Lig'de oynuyor. O ligin bir ağırlığı var.
2: Hı hı.
3: Türkiye Ligi'nin ağırlığı var. Yapay zeka puanları burada bunlara göre oluşuyor. Yani neye göre biz bu yapay zekayı anlatıyoruz? Belki defalarca anlatıyorum bu yapay zeka burada nasıl çalışıyor. Bunu dinleyicilerimizin çok iyi anlaması gerekiyor. Çünkü neticede artık o yapay zeka çağındayız. Ve futbol içerisinde bu yapay zeka nasıl şey yapılıyor? Önce şuna geliyoruz. Yani buradan Aston Villa Fenerbahçe karşılaşmasına geçmeden evvel bir altlık yapıyorum. Ki iyice ne bunu anlayalım. Birincisi, ben Osimhen'im, Erzurumspor'a gol attım. Değişik puan topluyorum. Erzurumspor'a deplasmanda gol attım. Değişik puan topluyorum. İkinci katman yapay zekanın puan oluşturması her oyuncu için her maçta. İkincisi, golü nasıl attım? 35 metreden mi vurdum? Eksisi çok yüksek bir gol müydü yoksa penaltı golü müydü? Değişik puan alıyorum. Golü Şampiyonlar Ligi'nde mi attım? İç sahada mı attım? Dış sahada mı attım? Hangi takım kalitesine göre gol attım? Bunlardan her maç puanlama yapılıyor. Ve bu puanlama, her oyuncunun aldığı puanlamada o takımın puanını ekledik, takım puanı yaratıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Belki Elma ile armut ama oradan başlayarak daha sonra bunları yapay zeka ile convert edeceğiz. Yani değişimle anlatacağız. Maç başı ortalama Aston Villa 2526 puana ulaşmış. Yani ofansif, defansif, birebirler, paslaşmalar ve fiziksel performansın içinde olduğu değerler bu puan değerini yaratmış Aston Villa için. Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'de 2420 üretmiş Fenerbahçe. Sadece ve sadece %4'lük bir fark görünüyor Aston Villa ile karşılaştırdığında. Yani bu bizim minimum beraberlik, hatta galibiyet alabileceğimizin habercisi. Ha, biliyorsun, büyük bir maça çıkıyorsun. Her zaman 3 ihtimalli maç bir kere. Şampiyonlar Ligi'nde. Her zaman 3 ihtimalli maç. Ama burada istatistiki olarak demiyorum, istatistikle yapay zeka karşılaştırmasını kesinlikle ayırt etmemiz gerekiyor. Tabii ki yapay zekanın içerisinde algoritmalar, rakamlar oynuyor. Ama yapay zeka bunu oynanan maçlardan yaptığı bir tahmin olarak gösteriyor. Şimdi burada ofansif değerlere baktığımızda inanılmaz derecede bir Fenerbahçe üstünlüğünü görüyorsun. Bu Fenerbahçe'nin gol atabileceğine delalet. Yani 21.23 ofansif değere %96 bir fark atmış Fenerbahçe. İnanılmaz derecede bir ofansif olarak Aston Villa'dan çok daha fazla üstün olduğunu gösteriyor. Fakat defansif olaya ve birebir olayına geldiğimizde Aston Villa'nın inanılmaz ağır bastığını görüyoruz. Yani yapay zekanın bölümlendirildiği o defansif ve birebir olaylarında Aston Villa gözüküyor. Paslaşmada da Fenerbahçe'nin %3.5 Aston Villa'ya üstünlüğü var. Şimdi buradan fiziksel performansa geçiyorum. Şimdi bugün Fenerbahçe'yi kesinlikle yabana atmamak gerekiyor Avrupa'da. Kesinlikle. Fizikselde bile ne diyeyim sana, Premier Lig kalitesini yakalamış bir Fenerbahçe görüyoruz. Bakıyorum, kat edilen mesafeler lig ortalamalarında, onların 8 maç, kaç maç oynamışlar? 6 maça 7 maç bizim. Bakıyorum, kat edilen mesafeler aşağı yukarı ayrı. Bakıyorum, üstünlükler nerelerde? 15 ila 20 kilometre arası koşular neredeyse aynı. Yani şöyle söyleyeyim, fiziksel olarak Aston Villa'nın bir tek artısını görüyorum. Sprint mesafesi, yani 25 kilometre üzerinde.
4: Ben sana başka bir artısını söyleyeyim mi? Unai tabii. Emery.
3: Ya şimdi
4: bu da İsmail Emery... Hoca'ya karşılık olarak kıyas anlamında söylemiyorum. Az önce Şampiyonlar Ligi tecrübesinden bahsediyordun ya.
3: Ya şimdi
4: hani o zaman ön plana çıkan detaylardan bir tanesi Unai Emery olmak zorunda.
3: Ya buralarda hep geliyorum ya, tecrübe. Şimdi
4: oyuncu anlamına bakarsan Aston Villa'yı da tanıyan Asensio'sundan tutarsın Greenwood'una, Muriç'ine, Kerem'ine, Kantes'ine, Arşis'ine, Şikvinyar'ına, Ederson'una. Orada bir sıkıntı yok.
3: Şimdi ligde Aston Villa'yı...
4: İlk defa çıkan bir oyuncu var mı? Ligde... Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'de bence yok.
3: Yok. Ben şimdi baktığımda...
4: Zaten daha önce oynadılar diyecek
3: Premier
4: şimdi
3: Premier Lig'de...
4: Roma maçı var diye diyecek.
3: Premier Lig'de 16. olan bir takımla Süper Lig'de şu anda Fenerbahçe 3. mü? İki takımın olayı bu. Fakat baktığımızda ligin yukarısında şampiyonluk mücadelesi veren bir ekiple, Premier Lig'de 16. olan bir ekiple güç olarak eşitlik görüyorsun. Şimdi buradan Galatasaray, Barcelona ayarının bunları yapmadım orada. Çünkü orada çok çok daha büyük bir uçurum vardı. Şimdi geliyorum buradan. Şimdi birincisi, ben bu maçtan ümitli miyim? Kesinlikle ümitliyim. Ben bu maçtan Fenerbahçe'nin puan çıkartabileceğini düşünüyor muyum? kesinlikle düşünüyorum. Hücum performansı olarak %100'e yakın bir fark görüyorum. Fakat şunu da görüyorum ki fiziksel performansta da neredeyse kafa kafaya bir takım. Buradan Aston Villa'ya mağlubiyeti ben göremiyorum.
4: Ben şimdi şöyle söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin ben daha gerçekçi bakacağım ve biraz daha senin o bilimsel tabirlerinin ve mesafelerinin ve istatistiklerinin ötesine geçerek söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın bir önceki maçlarına baktığında Kasımpaşa'ya karşı gösterdiği reaksiyonla Fenerbahçe'nin Rize karşısında kötü oynayarak kazandığı bir 90 dakika izledik mi?
3: Ya çok garipti yani, Fenerbahçe Rize maçı hiç aklımda yoktu konuşmayı, ama gerçekten o maçta yani Recep Hoca'nın takımı herhalde Fenerbahçe'nin
4: Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanan Rize gibiydi sanki, değil mi?
3: Ben o performansa inanamadım. O sonuç da 3-0 değildi.
4: Evet. Şimdi ona istinaden şunu söyleyeceğim.
3: Bitiriciliğe geliyor olay.
4: Ama Roma maçı öncesinde de Fenerbahçe'nin bir performansı vardı. Bu Fenerbahçe mi Roma'ya karşı deyip de Roma çok iyi zaten denildikten sonra elinden kaçırdı Roma'yı. Maçtan maça oyuncunun konsantrasyon ve motivasyon mantığını zaten hep beraber yaşayarak test ettik, öğrendik, tecrübe sahibiz.
3: Şu anda alışkanlık kazanıyoruz. Biz seyirci olarak da alışkanlık
4: ama
3: kazanıyoruz.
4: Ama yabancı oyuncunun o organizasyondaki duruşu bile farklı. Arşi daha farklı bir Arşi. Kante her zamanki Kante. Onu kenara koyuyorum. O çünkü değişmeyecek bir yapıya sahip.
3: Bu Galatasaray'da olmadı.
4: Galatasaray'da evet, Osimhen de çok sönüktü. Leao da çok istenileri veremedi. Çok cesaret edemedi. Gitmeye gidersem tek kalacağım ne gerek var'a döndü. Lemina, Torreira eskisi gibi değil. Bir Uğurcan konsantrasyon açısından dün gerçekten iyiydi. Eren tadını çıkarttı oynadığı oyunun. Evet. Barış her zamanki Barış. Her zamanki Barış. Yunus keza aynı şekilde. Daha ayakta kalarak oynadılar, ayrı konu
3: ya şimdi
4: aslında.
3: Her şeyini vermek. Şimdi şöyle düşün. Barcelona'ya karşı bir oyuncu %1'lik bir düşüşünü yaşadığında o maçı kazanman mümkün değil.
4: Ben sana dünkü Galatasaray'ı saydığımda, bak dünkü Galatasaray'ı saydığımda Yunus, Eren, Barış, Uğurcan,
3: başka sayamıyorum.
4: Diğerli değil mi?
3: Batrakov'u da say.
4: O da bizden mi diyorsun yani? Hani tabii, yok tabii, o yerli oyuncu olarak sayıyorum. Ben 4 tane 5 tane yerli oyuncu girip çıkmalarla oyuncusu beraber 4 tane evet, kesim var zaten. Kerem oynamazsa Oğuz oynar diye düşünüyorum. Bir tane yerli oyuncuyla çıkacak Fenerbahçe. Hani bunun oyunu değiştirebilme yüzdesini merak ediyorum sen.
3: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yerli oyuncuları sayalım. Hangisi milli değil?
4: İrfan Can Kahvecisi'nden Oğuz'una, Levent Mercan'ından Kerem'ine, Kerem'inden işte her şeyini ya devam ettik.
3: Kadronun
4: Mert tamam, Müldür falan yapalım, sakat olmasa onları sayacağım ama.
3: Hepsi milli takım.
4: Tamam, mikrofona abi gelsen abi.
3: Yani milli takım oyuncuları. Hı hı. Neticede inanılmaz derecede yerli bir oyuncu kalitesine sahip. Ve şunu gerçekten
4: herkes
3: söylüyorum.
4: Herkes kendini göstermek istiyor ya diye söylüyorum.
3: Şöyle oyuncu söyleyeyim. Hani biz Türk oyuncuları bazen suçluyoruz ya. Ben dün önce Galatasaray'dan bahsederek söyleyeyim. Saydığım Türk oyuncuların hepsi elinden ne geliyorsa marjinal ferma, o formanın terinin hepsini tamamını akıttı.
4: Yabancı oyunculardan daha iyilerdi.
3: Yabancı oyuncuların kaç tanesi bunu
4: çünkü
3: yaptı?
4: Çünkü türbünün reaksiyonunun ne olduğunu daha iyi biliyorlar. Anladın mı? O maçın kıymetinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi hissediyorlar. Bunu sahaya yansıtabiliyorlar diye de bakabilirim. Bunu abi öyle deme. Bir futbolcu profesyonelse bunun yerlisi yabancısı olmaz diyen de çıkar. Oraya bakar ama ben o konuda bir tık daha böyle bir fark olduğunu düşünenlerdenim. Şimdi burada Ederson'un hem kulüp anlamında iyi bir sezon geçirmesi ve oynadıkça ritim tutması durumu var. En iyi transferlerden bir tanesi Fenerbahçe için.
3: Evet.
4: Diğer taraftan Semedo, Şikrinyar, Ake ve Brown dörtlüsü oturuyormuş
3: tamamen
4: gibi gözüküyor.
3: Oturdu.
4: Artık tamamen hani tamamen demlenmiş
3: bir ya çay gibi. Ya artık Fenerbahçe kadrosunu sayabiliyorsun.
4: Evet. Kantesi, Genduzi'si ve önlerinde Asensio varsa eğer tadından yenmez kısmını biliyorsun. Orada mücadeleyi hem Kante'nin gidik gelişlerini, Genduzi'nin ileriye çıkışlarını, Asensio'ya karşı ya da kesişlerini görebiliyorsun. Kerem'de ısrar konusunda gerçekten artık İsmail Hoca'ya yok artık hocam yeter diyen de var. Ya da abi çocuk ne yapsın ki deyip korumaya çalışan da var ama bugünkü performansı Genduzi belirler der misin? Pardon, Greenwood belirler der misin?
3: Benim o kadroda...
4: Bu arada Vedat var, Lukaku yok. Dün ilk haberi verdik Lukaku İrfan 25. Antrenmanda Rize maçında aldığı bir darbeden sonra bir çekme hissediyormuş arka adalede.
3: Kadroda var mı?
4: Kadroda olacak ama belki yarım saatlik falan bir oyun sonlara doğru ya bir hamle olarak.
3: Zaten Muriç de çıkacaktır. İkinci devre duruma göre onu alacaktır almayacaktır.
4: Maç saatinde belli olacakmış. Aslında Lukaku ile başlamak istiyormuş hoca.
3: Şimdi burada benim yani Fenerbahçe'nin performans olarak baktığımda %100'ünü vermeyen ya da veremeyen bir oyuncusu kaldı, Greenwood. Neden diyeceksin? Greenwood ileri çıktığında geri gelme olayını sezon başından bu ana kadar biz göremedik. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlara baktığında da onun kanadından verilen boşluklarda sağ beklerin, sol beklerin perişan olduğunu gördün. Bu olayı da orta sahalarla ikame ederek hoca bu işleri çözmeye çalışıyor. Şimdi burada eğer Greenwood gerçekten hem ileri hem geri olayına girerse Aston Villa bu sahadan çıkamayacak.
4: Kendi sahasından.
3: Evet. Sadece Greenwood'un, şimdi şöyle düşün, hep Alex Ferguson gelir.
4: Ki o da Bordo Mavilleri yakından tanıyan bir isim. Asensio evet. Ve Greenwood en fazla karşı karşıya geldiği, formalarını giydiği oyuncular onlar çünkü.
3: Şimdi yüzden, şunu ben söyleyeyim.
4: Hele hele Asensio üzerinden bakarsak.
3: Fenerbahçe'nin kaç senedir sen ilk 11'ini dunk diye sayamıyordun? 10 sezon gider misin? İlk 11'ini dağın diye sayıyorsun abi. Radyocu olarak soruyorum sana.
4: Çok zor.
3: Ben Fenerbahçe'nin...
4: Stoperini saymaya başlasam orta sahası bozuluyordu. Orta saha oturmaya başlayınca forvet hattı yoktu. Bu arada onu bir şey sayamıyorum.
3: Şöyle söyleyeyim. Benim hani Galatasaray kadrosunu bugün Fenerli de bilir, Trabzonlu da bilir, Rizeli de bilir. Şimdi Fenerbahçe kadrosunu aşağı yukarı herkes biliyor. Hı. İşin enteresan tarafı Beşiktaş'ın da artık kadrosunu biliyorsun. Beşiktaş'ta
4: yani rotasyon olarak 1-2 oyuncu üzerinden o değilse bu, onun yerine de zaten kimin oynayacağını da biliyorsun. Yani her o olmazsa
3: türlü,
4: bu diyorsun.
3: Her türlü ikameyi biliyorsun.
4: Evet.
3: Kimi alabiliyorsun. Artık bir de İsmail Hoca'ya yapışan 65'ten sonra oyuncu alma hikayesi de değişmeye başladı. Artık yadırgamıyorsun onu. Çünkü neden? Aldığı oyuncular da o performansı gösterip o kadroya girebilmek için inanılmaz bir mücadelede abi. Benim Galatasaray için üzüldüğüm nokta bu değişimlerin yapılamadığı. Şimdi bakıyorum orta saha. Şimdi bak Beşiktaş orta sahasına bakıyorsun. Salih'in oynamadığı zamanlarda Olaytan girdi. Orkun'un oynadığı zamanlarda Miretti girdi.
4: Aslında biraz Ndidi üzerinden gidebilirsin oradan.
3: Hatta ve hatta daha benim yıllardır kovaladığım yine Kocaeli Spor kökenli Kartal Kayra Yılmaz girdi. Hoca ısıtıyor. Görüyorum ben bunu yani. Zaman veriyor çünkü neden? Şu anda fikstürü en sıkıntılı durumda olan takım Beşiktaş abi. Beşiktaş'ın ben gördüğümde o kadro zenginliğini, hocanın zenginliğini görüyorum. Neden?
4: De Hoffenheim sonrası Trabzon maçı
3: var. Abi herkesi ısıtıyor hoca. İnanılmaz derecede güzel dokunuşlar yapıyor.
4: Bugün aynı zamanda daha doğrusu Beşiktaş'ı konuşmaya başladık ya. Büyük bir ihtimalle kaptan biraz mola verecek gibi gözüküyor. Mola vermeyen tek ya, isim abi performansıyla takdir toplayan Salih.
3: Ya Salih.
4: Nübel'le beraber.
3: Salih inanılmaz derecede bir... Abi Nübel için ben aynısını konuşmayacağım.
4: Hayır yok, oynamaya devam eden istikrar anlamında
3: evet,
4: söylüyorum.
3: Evet. Yalnız
4: iyi ya da kötü ona söylemedim.
3: Beşiktaş'ın hani yumuşak karınlardan bahsediyoruz ya. Hı hı. Bunu inşallah yanlış çıkarım tabii. Fakat Nübel'in çok enteresan pozisyonlarda pozisyon almadaki ki bunu kaleci antrenörleri zaten üzerinde çalışıyordur. Beşiktaş'ta çok güzel kaleci antrenörleri de var. Ama zamanlama sorunları yaşadığını düşünüyorum ki daha evvelden seyrettiğim Avrupa maçlarında da bunu görmüştüm. Dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi Beşiktaş'ın yedek kalecisi kim? Ben tanımıyorum.
4: Doğan Alemdar.
3: Abi kupa maçlarını sabırsızlıkla bekliyorum. Kalede Beşiktaş'ın ikinci kalecisini görmek benim en büyük dileğim. Beşiktaş açısından konuşuyorum. Beşiktaş'ın bir tek ileride sıkıntı yaşayabileceğini tahmin ettiğim yeri, herkesin şu anda inanılmaz derecede güvendiği kaleci. Neden? İnanılmaz derecede bir orta saha var abi. Bugün
4: bu arada Neuer sonrasında Almanya milli takımının da şu an kalesini korumaya en aday isimlerden
3: işte
4: bir tanesi.
3: Geçtiğimiz maçta seyretmedim ben o maçı ama neticede bir tek.
4: Bu arada Klopp da şeyi düşünüyor. Yani yeni bir oluşum içerisinde olduğunu biliyor.
3: Ya şimdi
4: bunu Mancini de İtalya için yapıyor biliyorsun. Dünya Kupası'na gidemeyen takımdan bahsediyoruz İtalya için. Hani bize hiç karşı oynadığı oyuna bakıyorsun.
3: Milli takım yani olayını bana hiç açmayalım.
4: Ben de açmak zaten istemezdim. O acıyı yaşamak istemezdim tekrar ama yani İtalya'nın oluşumu inşallah. İtalya şu anki Barcelona gibi genç bir oluşum içerisinde. Çok kıyas anlamında hemen söylemiyorum abi, sen de Lamine Yamal'la bilmem neyi bir mi tuttun falan da filan değil. Gençleşme anlamında söylüyorum. Yani yaş ortalaması 22-23'ten bahsediyorum yani.
3: Tabii yani.
4: İtalya milli takımından bahsediyoruz.
3: Tabii abi. Şimdi orada
4: Maldini onlar, ailesi bile bitti, anladın mı yani?
3: Onlar o değişimi yaptılar. Belçika o değişime doğru gidiyor. Çünkü biliyorsun
4: Belçika atlattı abi ya. 3 senedir ben hani 3 organizasyondur.
3: İyi yaptılar bazında. 3
4: organizasyon
3: söylüyorum.
4: Şöyle yapar abi. Yani 12 yıl falan yapar. 12 Fellini'lerden beri o kıvırcık saçlarıyla orta sahada koşarken vay be ne takım falan derken bir anda ne oldu, hani Belçika'ya döndü. Abi işte bence en sürpriz takım falan diye Avrupa şampiyonalarına, dünya kupalarında falan konuştuk ama iyi bir jenerasyon Belçika. Tamamen futbol adına çok keyif veren, seyir zevki yüksek bir takım. Ama orada da şey oluyor. Bir yerde bir kırılman durumu var.
3: Ya beni bizim Türk takımlarımız için en mutlu eden şey ne biliyor musun abi? Gerçekten maksimum kalitede 4 takım Avrupa'da.
4: Abi bu yıllardır 5 olabilirdi biliyorsun değil mi?
3: Evet.
4: Yani
3: kısmetsizlik oldu.
4: Kısmetsizlik demeyelim. Orada çok bir fazla türlü gereksiz rotasyon diyelim ona, kısmetsizlik
3: yani,
4: demeyelim.
3: Yani o da tecrübe. Yani ben Nuri Hoca'ya, ekibine...
4: Ben Abdullah Avcı itibariyle başlarım abi oraya. Abdullah Avcı döneminden başlarım yani. O ligi aman kurtaracağım lig falan derken ya sen kendini Avrupa'ya ispatla, ya sen kendini niye sürekli ya, olarak bizim
3: ben,
4: yerli hocalarımız Türkiye'yi ispatlamaya çalışıyor anlamış değilim yani.
3: Başakşehir'in ben geri döneceğini düşünüyorum bu arada.
4: Nereye?
3: Yani ligde lige mi geri dönüş abi, yapacağını
4: zaten
3: düşünüyorum.
4: Zaten Başakşehir'in kafasında ligden başka bir şey yok. Sonra neden şey olmuyor? Şampiyonluk yaşamış bir camiadan bahsediyoruz. Yani bir hedef belirlersin ya, o hedef sürekli geriye doğru gitmez abi. Başakşehir bu sezon ilk 6. haftasında ligin ortalarında bir takımdı neredeyse değil mi? Öyle miydi puan
3: durumu? Ya şimdi yıllardır
4: hani Göztepe Samsun'a nasıl şaşırdık ya mesela.
3: Beşiktaş'ta hani da görüyordun. Orada da bir değişim, bir oyun felsefesinin
4: abi
3: değişimi
4: o, abi ben,
3: var.
4: Bence o bir değil. Oradaki oyuncu transferiyle Başakşehir 50 tane oyuncu alıp paralarını bilmem ne falan yapıp da başkanına paralar nerede diye bağırılmadı. Anladın mı? Oradaki evet, oradaki evet oluşum, oradaki gelir, hani Başakşehir'in işte belediye değiştikten sonra halk ekmekten parayı alamayınca falana dönmesin konu kimse, anladın mı? O da var, anladın mı?
3: Evet.
4: Arda'lar geldi, Robinho'lar geldi abi o takıma.
3: Ya şimdi önümde demin Arda'yı gördüm.
4: Dembabalar falan oynuyordu, Bağlar Mağlar oynuyordu.
3: Ben
4: yani
3: ben sana bir kontra bir soruyla geleyim. Tekrar Fenerbahçe'ye döneceğim. Orada gayet güzel
4: milli
3: gidiyordum.
4: Milli takım Abdullah Avcı'yı mı açıkladı? Abdullah Avcı milli takım açıklaması mı yaptı?
3: Ben anlayamadım ne olduğunu. En son Abdullah Avcı ile konuştuklarını düşünüyorum. Şimdi
4: ben dün sana bir şey söyleyeyim mi? Çok samimi bir şey söyleyeyim mi? Dedim ki Tahir Kum'la yazıştım dün maçta. Protokol türbünü gözüktü bir anda ekranda.
3: Hangi maçtan bahsediyorsun?
4: Dün gece Galatasaray maçında.
3: Evet.
4: Sayın Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak yanında Fatih Hocam vardı.
3: Evet.
4: Ben de dedim ki protokol tribününde, locada değil yalnız bak, protokol tribününde bakan yanında Fatih Hoca'yı
3: o
4: görmek
3: görüntü verildi.
4: Federasyon başkanlığı için mesaj olarak nitelendirebilir miyim dedim.
3: Ya dahil. Ben de hoca olarak bak, isterler
4: teknik
3: mi
4: teknik adam olarak diye artık düşünmem. Fatih Hoca'yı ben o kafada teknik adamlılıktan sildim. YouTube'a da başladı ya artık. Hani oradan artık şeye dönüyor dedim. Biraz
3: ya Fatih Hoca ölmez
4: yüksek,
3: be abi.
4: Bak daha yüksek düşünüyor diye düşünüyorum.
3: Yani şöyle söyleyeyim.
4: Ya Şükrü'ye haber vereyim geri dönsün o zaman yani haznedara o zaman. Ne diyeyim yani?
3: Ben kendi...
4: Nefit Hoca'ya mı söyleyeyim? Hacıma hazırlan mı diyeyim yani?
3: Ben kendi nacizane düşüncemi söyleyeyim. Yani benim federasyon başkanlığı için eğer öyle bir değişiklik olursa tek adayım Mustafa Eroğut olur. Doktor Mustafa Eroğut olur.
4: Çok konuşulan konu tabii ki.
3: Şu anda bir geçiş dönemi var. Geçiş dönemi olacak. Şimdi bu federasyonun ben... Yani ihtimaller var mı? Tabii Türkiye Cumhuriyeti burası. Her an her şey olabilir.
4: Sayın Hacı Osmanoğlu dün Ankara'da Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyarete gitmiş.
3: Yani neticede onlar ya kararını şey oluyor, hani... kararını aldılar. Bir sonraki seçim dönemine kadar buradalar. O döneme kadar...
4: 90+4 diye tabela kalkmış falan. Yani öyle söyleyeyim. Uzatmaları oynuyor zaten.
3: Yani o döneme kadar, o dönem gelene kadar bir geçiş döneminde kim hoca olabilir? Şimdi Abdullah Avcı olabilir. Fatih Hoca olabilir. Ben Fatih Hoca'yı...
4: Fatih Hoca olabilir. O da, Tahir Kum da bana diyor ki...
3: Fatih Hoca teknik direktör abi.
4: O zaman bakan diyor, federasyon başkanı olur. Fatih Hoca milli takımın başına geçer diyor. Teknik adam olarak diyor.
3: Ya mesela bakan zaman, federasyon başkanı olsun o zaman. Çünkü neticede yıllardan beridir sporun içinde olan birisi. Futbolda son derece haşır neşir olan birisi. Madem öyle,
4: siyaset girmesin dedikçe artık siyasetin tamamen bence şey meclise falan mı verilsin? Bence meclis yönetsin şeyi.
3: Ben spor bakanımızı bir politikacı olarak hiç görmedim ya. Ya gerçekten abi, şu anki spor bakanını
4: etkilenmek ve etkilenmemekle bağlantı kuracağım.
3: Yani ne bileyim, ben gerçekten samimi söylüyorum. Çünkü o kadar gerçekten sevecen, o kadar sporun her türlü içinde olan birisi ki, yani ben onun politikacı olduğunu bile şimdi sen söyleyince ya politikacı evet diye düşünüyorum. Ama ben onu hiçbir zaman Osman Başkan'dan görmedim. Onun politikacı olduğunu bile düşünmedim. Benim şahsi Tarkan Batgün olarak düşünüyorum yani. Parti purti hikayesi değil kesinlikle. Yani o sıcaklığı, o sevecenliği, o gerçekten 7/24... sporun güreşini de karatesini de futbolunu da voleybolunu basketbolunu her şeyini yaşayan birisi. Ha futbolu
4: Mustafa
3: daha çok.
4: Mustafa Eroğut gelirse ne olur diye sorulmuş. 3 tane soru var çünkü farklı isimlerden sana. Ben de şöyle söyleyeyim, Mustafa Eroğut gelirse ya çok güzel şey olur diye referans da veremiyorum. Çünkü ne kadar etkileneceğini de bilmiyorum. Mustafa Eroğut tek başına bir şeyler yapmaya çalışsa eminim ki çok güzel şeyler yapacak. Bundan şüphem yok. Ama ne kadar etkilenebilir? Ayrı bir konu. Bir taraftan çünkü biz onu kolay yiyebileceğimiz malzemeler var elimizde. Bir taraftan kayınpederi Mehmet Ali Aydınlar. Vay efendim, Fenerbahçe'ye
3: abi
4: bir yakındı.
3: Biz kimleri yedik ya?
4: Ya tabii. Öbür taraftan Göksel Gümüşdağ yıllardır işte neredeyse el ele kol kola gittikleri. Neredeyse değil mi? Hani
3: ya,
4: aynı
3: Fatih hocaları yedik. Abdullah hocaları yedik. Abi,
4: biz kafayı
3: yani
4: yedik
3: yemediğimiz kafayı yemediğimiz yedik, kim kaldı? Neticede oraya gelen o yenilebilme ihtimali düşünerek. Benim şu şekilde düşünüyorum ben. Şimdi futbol yöneticiliği ayrı bir ilim. Teknik direktörlük ayrı bir ilim. Ben bir taraftar olarak Fatih Terim hocamızın ismi geçiyorsa teknik direktörlük olarak düşünürüm. Ha teknik direktörlük için benim adayım Aykut Kocaman. Artık Fenerbahçeli olduğum için de söylemiyorum bunu. Bir spor sever olarak Aykut Hoca'ya bu şansın verilmesini düşünüyorum. Ama Aykut Kocaman için şu andaki bu geçiş dönemi uygun bir zaman mı? Şimdi neticede gelip de 6 ay sonra hadi yeni federasyonda işte hadi Aykut Hoca sen git çok daha fazla üzer beni. Ha bu durumu gerçekten İngilizce handle etmek, yani bu durumu kaldırabilmek, iki tane hoca görüyorum. Biri Fatih Terim, biri Abdullah Avcı. Ha federasyon değişikliği şimdi olsaydı Doktor Mustafa Eroğut artı Aykut Kocaman derdim.
4: Ben de aynısını isterim. Hani artık gelmeli diye. Ama Osman Bey bile, hani Sayın Bakan da az önce dedi ya, Tahir Kum'da makarasını yaptı. Gerçi gülücük attığı için söylüyorum makarası dediğimiz, kendi aramızda bunun makarası olmaz da, ciddi bir iş çünkü. Ama orada şeye dönüyor yani, hani bakan da bu fırsatı nerede kaçırdı biliyor musun? Şampiyon cimbom diye bağırıp ondan sonra Fenerbahçe için de vay tebrik ederim
3: ya, şimdi ya. Herkes oradan, bir takımı tutmuyor mu
4: tabii,
3: Doğan?
4: Tamam işte oradan o ya aslında evet niyetini biliyorum şimdi, ama önemli olan niyet
3: Sayın
4: ama.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız Fenerbahçeli değil mi? Abi herkes çocukluktan bir takım tutmaya başlıyor.
4: Onun heyecanını biliyor
3: yani mi? Sen şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza diyebilir misin, sen Fenerbahçe forması giyiyorsun, niye giyiyorsun? Niye Fenerbahçe? Ya taraftar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızla bizler gibi bir izleyici, bir futbol sever, eski futbolcu. E kimi tutacak? Şimdi haydi Galatasaray, Galatasaray forması. Yapın Fenerbahçe'nin abi, ne yapayım
4: ya
3: yani?
4: Ya bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'ndan dolayı bu sene Rize düşmez dendi, Rize düştü. Kasımpaşa Avrupa'ya gider dendi, kayyum atandı. Öbür taraftan ben sana söyleyeyim yani, Fenerbahçe dedin kaç sene şampiyon olmadı.
3: Ya ben falan, bir sürü hiçbir şey parti tutmayarak, benim bu zamana kadar hiçbir parti tutmaya vaktim olmadı abi. Topun peşinde koşmaktan. Gerçekten bu. Ama yani şu anda o kadar zor bir coğrafyada yaşıyoruz ki, şöyle düşün.
4: Ama artık şu noktaya geldi, ben sana onu söyleyeyim en son. Aykut Hoca Galatasaray'ı çalıştırmış olsaydı bir kere, milli takıma gelir diye kaç tane mesajda görüyorum. Bence artık zamanı geldi kısmındayım ben de. Oradan da bir rahatlayalım. Hani Trabzon bir şampiyon olsun. Anladın mı? Fenerbahçe bir şampiyon olsuna döndü ya, bir rahatlı bir gazı alınsın diye. Evet. Bu Aykut Hoca konusu da bir kapanması lazım.
3: Abi ben kendi yine görüşümü söyleyeyim. Ben Aykut Hoca olsam, bana deseler ki gel şu anda milli takımı al ama federasyon aynı, ben nacizane Tarkan Batgün olarak bunu yapmazdım.
4: Bunu Arda Turan da yapmadı.
3: Neden yapmazdım?
4: Bunu o yüzden mi yapmadı bilmiyorum. Shakhtar Donetsk izin vermiyor dendi. Çünkü teşekkür edip sonraya bıraktı.
3: Aykut Hoca'yı dış faktörlerden koruyacak kimse olamayacak. Bugün Fatih Hoca da kendini, yani bu sakın Fatih Hoca bunu yapıyor, Aykut Hoca karşılaşması da değilim. Fatih Hoca gelecekse benim Fatih Hocam gelsin teknik direktör olsun. Çünkü toparlama olayını dış faktörlerden etkilenmeden yapacak iki tane hoca var. Birisi Abdullah Avcı, diğeri Fatih Hoca. Şimdi Fatih Hoca'nın iki değişik dönemi oldu. Şenol Hoca'yı burada saymıyorum artık. Neden? Çünkü Şenol Hoca da iki defa geldi. Kendisi de inanılmaz derecede sevdiğim, kendim takdir ettiğim bir insan. Fakat bu seviyede bir stresi geçici federasyon olarak düşünüyorum. Bu da kendim, Tarkan Batgün olarak kendi fikrim. Yani bir taraftar gibi düşünmek zorundayım burada. Çünkü ben milli takımın taraftarıyım abi. Bana burayı toplayabilecek, geçici dönemde burayı toplayabilecek, dış faktörlerden etkilenmeyecek bir teknik direktör istiyorum. Ve bunu yarın istiyorum abi artık. Bir önümüzü görelim. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Aykut Hoca gelirse ne olur? Ben asıl Aykut Hoca'nın bu görevi alması ne istiyordum. Mustafa Eröğüt'le yine Tarkan Matkin olarak nacizane görüşüm, bir taraftar görüşü. Ama artık şu milli takımın içerisindeki kaostan bizi kurtarın ya.
4: Evet ya, artık bazı şeylerin değişmesi lazım abi. Bu adamla olmaz, bu jenerasyonla olmaz, bu kadroyla olmaz, bu tribünlerle olmaz, bu federasyonla olmaz. Olmaz oğlu olmaza dönüyor. Çok şey umut ettik, çok şey, büyük beklentilere giriyoruz. Belki üzüntümüz veya tepkimiz daha sert bu yüzden oluyor. İnşallah bugün Fenerbahçe işte hem basketbolda iyi gidiyor, Şampiyonlar Ligi'ne yıllar sonra girmiş, bu seviyelerde oynamayı özlemiş bir Fenerbahçe. Ve bugün de, dün çalınmış çünkü birkaç kere programlarda. Ben de eğer şeyse bir Fenerbahçe marşı ekleyerek devam edeyim. Bir muhtemel 11 üzerinden de gideyim. Birkaç dinleyicimiz dün hatırlatmış, akşama kadar Galatasaray maçları çaldı, bugün de maç var Fenerbahçe'nin. O da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor, neden ayrıcalık yapıyorsunuz diye geçmiş. Ivan Kruziak bugünkü mücadeleyi yönetecek.
3: Ya nereden hatırlıyoruz biz bu hocayı? İzleyicilerimizden
4: bir şey olsa ya yazarlar. Dinleyicilerimizden hemen anında iki tane haberi çıkardı.
3: Bir müdahale.
4: Şeyi söyleyeyim, Beşiktaş'ın hakemini söyleyeyim sana. İki tane Süper Lig maçında VAR görevi alan bir hakem atandı Beşiktaş maçına, Hoffenheim maçına.
3: Çok enteresan.
4: Türkiye'de görev aldı. Kayseri ne maçıydı? Dur söyleyeceğim sana. Hoffenheim'a tanıdık hakem. Belçikalı Lawrence Visser karşılaşmayı yönetecek. Ülkemizde VAR hakemi olarak görev yaptı Belçikalı. Galatasaray, Antalya, Gaziantep, Kayseri maçlarında VAR hakemi olarak bir önceki sezonda görev almış.
3: Ya bugün tekrardan dinlemeyen, yani yayına yeni katılan değerli dinleyicilerimize de şunu söylemek lazım. Bu maçta Comparisonator yapay zekasına göre tamamen bir eşitlik görünüyor. Onlar Premier Lig'de 16. sırada, Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi veriyor Türkiye'de ve şuna ben, yani nereden baksan bir tek olayımız burada Greenwood'un o mesafeleri, yani orta saha bloğuyla hücum bloğu arasında geriye dönüşlerini yaptığı olayı, yani o olayı gördüğüm anda buradan bizim galibiyetle dönmemiz kesinlikle sürpriz değil. Ve buna inanıyorum. Fenerbahçe'nin de, yani ben artık Trabzon kadrosunu da, bak Trabzon'u da yabana atmayalım, Trabzon kadrosunu da sayabiliyorum artık. Yani Beşiktaş kadrosunu sayabiliyorum. Orada kim girer kim çıkarı, hocanın rotasyonunu tahmin edebiliyorum. Ya hoca bunu yapar diyebiliyorum. Fenerbahçe'de de aynı şekilde artık o dakika 65'te yapılan değişiklikler beni rahatsız etmemeye başladı. Yani İsmail Hoca'ya ben dahil gerçekten söylüyorum, canı gönülden söylüyorum, Tarkan Batkın olarak bile kendi çapımda haksızlık etmişim. İnanılmaz derecede güzel bir futbol oynatıyor mu? Evet. Roma'yı da elimizden kaçırdık. Evet. Ama Aston Villa'yı orada yenerek 4 puanla daha da güzel bir devamlılık olacağına, yani vallahi nereden baksan emin miyim?
4: Alacağın 4 puan seni neredeyse garanti olarak ilk 10'un içine sokacakmış gibi gözüküyor.
3: Abi şimdi takım kaliteli ya, şimdi şöyle diyorsun. Bir kere yeni transferim var. Kante yeni transfer abi. Ederson yeni transfer abi. Şöyle düşüneyim yani. Bunlar yeni transfer.
4: Archie Brown yeni transfer.
3: Archie Brown yeni transfer. Yani Ake, şöyle düşün.
4: Ake yeni transfer.
3: Yani.
4: Öyle düşün.
3: İnanılmaz bir.
4: Muric yeni transfer. Hiç olmazsa forvetim var artık diye oradan ya, bakabilirsin.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Santrafor power olarak düşün. Dünyanın bence en iyi iki santraforu. Yani şöyle söyleyeyim. 30 tane saysam Lukaku'yu sayarım. Muric'i de koyarım. Geçen senenin 20 küsur gol atmış oyuncusu bu. Yani
4: İrfan 25 dün İrfan Can Kahveci ile başlayacağını, Asensio'yu sonradan oyuna hamle olarak atacağını söyledi.
3: Ya hocanın İrfan Can Kahveci'yi devamlı oyunda tutmasını,
4: buna Kerem'i de ekler misin?
3: Kerem'i, yani aslında oraya kritik yapıyordum fakat baktım Comparisonator yapay zekasında İrfan Can bit by bit dediğimiz azar azar azar azar yukarı çıkıyor. Yani bunu ben,
4: takım oynadıkça o da oynuyor.
3: Takım oynadıkça, o da oynuyor.
4: Maalesef o da düşenlerden biri.
3: İrfan Can Kahveci'nin bu dakika ihtiyacını hoca cevapladı ve onu yeni bir transfer olarak kazanmak üzere olduğunu düşünüyorum.
4: Bu arada bir önceki maçta da zaten işte Eyüp maçında farklı bir galibiyet, Rize maçında da hamleleriyle kazan, kötü bir oyun var bu arada. Rize maçını baz alırsak inanılmaz kötü bir oyun. Aston Villa karşısında öyle bir oyunda Rize kadar kolay kurtulamazsın.
3: Ya orada. Şimdi burada,
4: orada şimdi İrfan ve Oğuz hamlesi ve ikisi de gol atınca ister istemez hoca gördün müye döndü.
3: Ya ne güzel, milli takımımızın iki güzide oyuncusu değil miydi bu oyuncular? Ve gerçekten benim o ikisinde gerçekten hoşuma giden oynama isteği, devamlılık, Ve kanının son damlasına kadar bir çarpışma, onların yüzünde görüyorsun o hırsı. Bir tek İrfan Can'dan ricam, biraz daha az hakemle oynaması. Biraz daha surat ifadesini değiştirip biraz daha pozitife dönmesi Türk futbolu için çok önemli. Çünkü neticede bu dört takımımızın bu kulvarlarda ilerlemesi demek Şampiyonlar Ligi'ne bir takımın daha girmesi demek. Ve bu...
4: Ne güzel şeylerden bahsediyorsun.
3: Abi gidiyoruz ama oraya doğru gidiyoruz. Gerçekten... Hani
4: Alice Harikalar diyarında gibi hissettim kendimi.
3: Gerçekten dört takımımız da gerçekten çok iyi kadrolara sahip. Yani bugün senin top oynaman Leon birazcık böyle birazcık sıkıştırsa kendisi ki 3 haftadır yani o gamsızlığı görmek beni rahatsız ediyor abi.
2: Bugün o farklı bir vitrinde sahaya çıkacak olan 11 tane Fenerbahçeli oyuncu var. Hepsinin
3: 11 tahmini var mı?
2: Var. Kalede Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Oğuz ya da Kerem ve Muriç.
3: Abi ben sana söyleyeyim mi? Bu son 15-20 senenin en iyi kadrosu. Bu ben son 15-20 senedir Fenerbahçe takımını her sezon
2: yani bu aynı kadro, aynı kadro İzede oynadığı oyunla aynı kadronun Roma'da oynadığı oyun arasındaki farkı.
3: Ya şimdi hani Şampiyonlar Ligi başka bir dünya.
2: Ne kompresör ne de başka bir algoritma bu konuyla
3: yani
2: ilgili şey
3: cevap veremez. Yani o kadar farklı bir dünyada oynuyoruz ki şimdi şöyle tekrardan bu. Şimdi diyeceksin Tarkan Matkın yeter artık şu bilimden ilimden yapay zekayı bırak. Ama bu şu gerçeği aydınlatıyor. Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluğa oynayan ekiple Premier Lig'de 16. olan ekibin gücü neredeyse aynı.
2: İnşallah Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün İngiltere'nin Aston Villa takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldiğinde gülen taraf biz oluruz. Sabırlı pası, sağlam defansı, doğru hücumu yaptıktan sonra bu işin üstesinden gelebilecek bir kadroya sahibiz az önce saydığımız gibi. Aston Villa'da Kulüp Brugge'le ilk maçta 3-2'lik bir galibiyetle sahadan ayrılmış. Biz de Roma'yı elimizden kaçırmışız. Sonuçta Brugge mü, Roma mı, Aston Villa mı dersen Roma'nın daha performansı yüksek bir takım olduğunu kabul ediyor herkes. İnşallah bugün de Fenerbahçe'nin İngiltere'den güzel bir skorla, iyi bir sonuçla,
3: bu arada
2: en azından bir puanla dönmesini arzu ederiz.
3: Küçük bir konu değişikliği yapayım. Türkiye Süper Ligi 7. haftanın Comparisonator yapay zeka 11'ini sayayım. Hı hı. Konumuz olmasa da. Kalede Andre Onana.
2: Hı hı. Trabzon'da.
3: Sağ bek Barış Alper Yılmaz. Sol bek Richard Aconyor. Geri dörtlüde.
4: Aconyor nerede oynadı abi?
3: Göztepe.
4: Göztepe'nin 4-0'lık galibiyetteki mimarlarında.
3: Çok enteresan bir şekilde Abdülkerim Bardakçı'nın geri dönüşünü gördün. Stopere gelmiş. Bu sene ilk defa ilk 11'e giriyor. Çubik'e Trabzon'da. Hı hı. Orta sahaya geliyorum. Yani ben Fenerbahçe maçını önce bu yapay zeka 11'leri çıktıktan sonra ben Y-Scout'a girip bu oyuncuların tamamen yaptıkları olayları da görüyorum. Burada Matteo Guendouzi'yi görüyorum. Çok enteresan bir şekilde. Hı hı. Artı Orkun Kökçü klasik artık 7-11'in 5'inde ilk 11'de Orkun Kökçü. Sağ tarafta Samuel Bale'yi görüyorum. Ahmet'te. Ernest Muçi Fenerbahçe. Sol tarafta Alexandros.
4: Ernest Muçi mi?
3: Ernest Muçi Trabzon'da. Hı. Alexandros Kisridis ki bu Çorum'da Galatasaray'ı da hatırlarsın. Attığı golü. Evet. Ve Andre Henrique'yi gördüm. Bu sene ilk defa santrafor bölümünde de öne çıkmış. Tabi burada iki oyuncuyu Göztepe'den görüyorsun. O Göztepe'nin çıkış yapmaya başlayacağını tahmin etmiştim. Ahmet Çorum, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon. Yani çok güzel bir dağılım. Aslında bu 11'de.
2: Sen bu hakemi nereden tanıyoruz dedin ya evet. Az önce. Lokomotiv Moskova Fenerbahçe maçı 2016'da 1-1'lik sonuç. Krasnodar 1-0 yendiğinde de Fenerbahçe'yi bu hakem görev almış.
4: Helsinki 5-2 yendiğinde UEFA Avrupa Ligi'nde 2021 yılında bu maçı yönetmiş. Ve bugün de Aston Villa Fenerbahçe maçını yönetecek. Galatasaray maçlarında da 1-1'lik Kulüp Brüj maçı Şampiyonlar Ligi'nde. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Casemiro'ya kırmızı kart gösterdiği tarihi Old Trafford zaferi var ya, Manchester United'ın
3: evet.
4: 3-2'lik galibiyeti, evet. Orada da görev almış bu hakem.
3: O zaman bizim için uğurlu hakem.
4: İyi bir hakem. Yani gördüğünü çalıyor. Bugün de inşallah görür.
3: Ya benim en büyük korkum artık hem bizim ligimizde, gerçekten samimi söylüyorum, hem yurt dışında benim en büyük korkum VAR abi.
4: Peki.
3: Yani VAR. Biz VAR'ı VAR olsun diye.
4: Hakemin mi VAR, derdin VAR gibi bir şey oluyor değil mi?
3: Yani o VAR olayı, subjektivite olayı Galatasaray Kulübü tarafından yani sorgulansın isterim.
4: Ya dün statla seyirciyle Şampiyonlar Ligi'ne yakıştığımızı gösterdik.

0: Güzel sonuçlarla dönelim haftaya.
1: Galatasaray seyircisini de tebrik ediyorum. Tebrik ettik mi Barcelona'yı ikinci devre? Evet. Alkışladık mı? Evet. Yani bu da bir kesinlikle...
0: Çirkinleştirmedik.
1: Çirkinleştirmedik, yuhalamadık. Yani bugün şöyle düşün. Yani bunu söylerken sakın Tarkan Batgün sen din toplarına falan girme diye hiç düşünme. Lamin Yamal. Şimdi Lamin Yamal'ı bizim Türk halkının kucaklaması lazım abi.
0: Yani Filistin bayrağını sallayarak dediğin yani şampiyonluk kutlamasındaki bugün, hareketleriyle.
1: Yani bugün o Filistin bayrağıyla bu olayı yaratabilen kaç tane oyuncu var abi? Ya
0: Cristiano Ronaldo'yu hatırlarsın, onu hatırlarsın. Yani, hatta bakarsan ki en son Norveç, İsveç takımları, Finlandiya takımları neler yaptılar biliyorsun. Yani, İsrail takımlarına karşı.
1: Neticede Allah onlara da kolaylık versin, ne diyeyim. Buradan dualarımızı da esirgemeyelim. İnşallah bir gün dünya da bu kaostan kurtulacaktır. Ama futbola döndüğümüzde bizim kesinlikle bugün değil her gün yurt dışında hangi takımımız oynarsa o takımın renkleriyle onları desteklememiz gerekiyor. Canı gönülden manevi olarak bir Fenerbahçe'nin yenilgisi tüm Galatasaraylıları, Beşiktaşları, Trabzonluları üzmeli. Kimseyi sevindirmemeli. Çünkü neticede hepsi bu ülkenin zaferi için, bu ülkenin puanının artması için mücadele ediyor.
0: Teşekkür ediyorum abi, ağzına yüreğine sağlık. Eksik olma. Bugün de geldin, keyif verdin, renk kattın programa. Haftaya inşallah görüşürüz. Tekrar ne zaman istersen mikrofonumuz, kapımız açık sana biliyorsun.
1: Görüşmek üzere tekrar.
0: Başarılar diliyoruz.
1: Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz.
0: Hepsine tekrar kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Taraftar Kulübü sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altrami Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise girişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla

0: savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Opong'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Skriniar'la oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Skriniar merkezde, Opong sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasına koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Skriniar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Biri bir başladı Radyo Gol frekanslarında. Ben Cihan Dişli. Saatler 14'ü gösterene dek İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Tabii umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz diyelim. İbrahim abi selam. Nasılsın?
1: Cihan merhaba. Selam. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Hallice.
1: Evet, yani evet. Sen dün akşam ya hepimiz gibi tabii ama sen biraz daha bir tık daha tabii evet. Senin duygular bizden bir tık daha
0: İkinci
1: fazla,
0: golde biraz o ortalığı işte, karıştırdık.
1: Evet, i̇kinci golde biraz yani hatta senin o yorumunu da okumuştum o ara. Bir yorum daha okudum. Yani sitemeden kızan ya bu kadar beklendikten sonra da bir offside verilmez diyenler.
0: Yok
1: yani.
0: Canım o kadar değil.
1: Gerçekten artık o kadar kontrolü kaybettik.
0: Ben hemen tabii pozisyondan sonra Serdar Akçer hocama yazdım.
1: Evet.
0: Bilir kişiye tabii biz 14 dakika sonra çizgi çizildiği için. Hı-hı. Ya Cihan dedi oyuncular çok iç içe yarı otomatik offside sistemi algılayamıyor. Orada crosshair denen bir uygulama var, elle çiziyorlar dedi. Ya hocam hı-hı, daha güzel çizemezler mi? Yani bunu dedim çamur gibi görüntü, evet, at yarışındaki foto finish görüntüsü gibi dedi. Aynen. Böyle oluyor bu dedi yani. Bu budur dedi yani. Elle yaptıkları için dedi. Sonra ben de biraz sonra izleyince...
1: Yani sonra tabii düşününce sen de evet, ya bizim kusur o golden daha büyük değil mi? Yani
0: oyun olarak evet.
1: Kusurlarımız, teknik direktör davranışlarımız değil mi? Oradaki kusurlarımız
0: ilk yarı çizilen fena değildi o... aslında.
1: Ya şöyle şimdi ilk yarıya sığınma sebebimizin bence temel sebebi ki ben de oradan pozitif taraftan bakalım hadi hep de olumsuz bir şey anlatmayalım diyoruz ama ya en iyi dediğin oyunda yani skor üzerinden okuduğun için bir iyi ama orada da oyunun büyük bir çoğunluğu hoş tamam topa sahip olma konusunda anladık yani bunlar bu sana özel bir durumdur. Herkes aynı sorunu çıkartıyorlar ama çok iyi savundum dediğin anda bile rakibin herhalde 3-4 tane %100 pozisyonu vardı değil mi? Yani offside diye sonra verilmeyen pozisyonları da düşündüğünde ilk yarısı bir hayli problemli. İkinci yarı zaten herhalde 55'ten sonra onlar şeye döndürdüler işi. Aktif dinlenmeye, ter antrenmanına. Yani 55'ten sonra Barcelona ya bizim bir 4 gole daha ihtiyacımız var. Tur atlamamız lazım gibi bir oyun oynamış olsaydı herhalde tarihi bir fark olurdu değil mi? Bizim adımıza üzücü olan taraf ne? Yani ben işte dün akşam yorumları dinledim. En sonunda da teknik direktörün yorumunu merak ettim. Ya herkes memnun. Mesela Okan Hoca'yı ben dinledikten sonra ya kafa kafaya bir oyun oynanmış ve Galatasaray 2-1, 3-1. Hadi skoru da 4-1 ama Galatasaray'da hani bir Barcelona maçı vardı hatırlar mısın? Şey özür dilerim Bayern Münih maçı vardı. Hani baktığında orada eline tutulur değil mi? 60'a kadar bayağı ciddi rakibine içeride üstünlük sağlayan. Mağlup oldu Galatasaray o gün ama hadi yine oyun üzerinden bir şey okuyabiliyordun. Güçlü bir Galatasaray oyundan bahsediyordun. Orada gelecek adına bir şeyler bize vaat ediyordu ama orada da yine Okan Buruk'un analizi yanlıştı. Ne dedi? 60 dakika çok iyi bir oyun dedi. Yani 60 dakika ne demek? Oyunun 3'te 2'si demek. Nerede oyunun 3'te 1'i? Yarım saat yok. Teknik direktör o 3'te 1'ini sorgulaması gerekirken 60 dakika bana yeter diyor. İnsanlara bu 60 dakikayı satmaya çalışıyor. Ne belirleyici oluyor? O 30 dakika. Ne belirleyici olmuş burada? Oraya da gidememişsin zaten. 55'te iş bitmiş. E hani İrfan Sarıoğlu 3 gün önce şey demedi mi? Biz fiziksel olarak bunlarla aynı durumdayız. Ya kendi demedi mi yardımcısı? Ben ki zaten burada sen de biliyorsun Okan Buruk'un yardımcı konusunda ciddi anlamda yalnız olduğunu düşünüyorum. Yani İrfan Saraloğlu'nun anlattıklarını dinledikten sonra yani dehşete düşüyorum her açıklamasından sonra. Hatta büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Ya bu deneyimde bu yaşta bu kadar tecrübeli bir teknik direktör 4 sene şampiyon olmuş bir teknik direktörün yardımcısını dinlediğim zaman çok üzülüyorum. Hiçbir şey anlatmıyor. Hiçbir şey anlatmıyor İrfan Saraloğlu. Yazık. Fiziksel olarak onlardan hiçbir farkımız yok demedi mi? Maçtan sonra da teknik direktörün reddediyor bunu. Onların daha iyi durumda olduğunu söylüyor değil mi? Genel olarak planlama olarak. Yani biz de aynı durum dedik. Öyle anlattın sen insanlara. Ve daha problemli olan maçtan sonra teknik direktör Okan Buruk Türk futbolunu iyi temsil ettiklerini ifade etmiş. Neymiş bizim Avrupa'da iyi temsilimiz? Stat ve seyirciyle Şampiyonlar Ligi'ne yakıştığımızı gösterdik. Bunu neden kullanıyor hoca? Bunun alıcısı var çünkü. Bunun Türkiye'de alıcısı var. Bak ben dün bir paylaşım yaptım. Girsinler baksınlar X'te paylaşımların altına yapılan yorumları. Galatasaray düşmanıyım ben yani. Ve anlattığımın tamamen şeyi teknik. Ya arkadaş sende Leao var mı? Var.
0: Var.
1: Osimhen var mı? Var. Sané var mı? Var. İlkay var mı? Hani toplar oyuncuların ayağına yapışıyor dedi ya Okan Hoca. O ayağına yapışanlardan biri de İlkay'dı oradan buraya geldi. Sana geldi ne oldu? O ayağına yapışan oyuncuyu biz Kasımpaşa maçında sahaya gönderemiyoruz. Bu da oyuncu sorunu. Bak kaç tane oyuncu saydım. Şimdi bu kadar önemli oyuncuların olduğu bir takım, kusura bakmayın ama ya bir Viking'in, Molde'nin yaptığını da bir zahmet yapsın. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en fazla, en güçlü ya da en fazla para harcayanlar da demeyeyim de en güçlü oyunculara sahip takımlardan biri. Öyle değil mi abi? Şimdi bireysel anlamda nereden geldi bu Osimhen'ler, Icardi'ler, Sane'ler, Mertens'ler? Nereden geldi? Ne yaptık biz? 4 senenin sonunda, 5. senenin başında Galatasaray bugün Şampiyonlar Ligi'nde resmen biz buraların takımı değiliz mesajı verdi. Teknik direktörü verdi bu mesajı. Ve diyor ki oradaki tekrarın ne kadar değerli olduğundan bahsediyor. E sende niye bu tekrarın karşılığında biz aynı yorum yapamıyoruz? Ya yazık değil mi? 5 senenin sonunda bir tane oyuncu, ya bir tane akademide oyuncu, ya oynamaktan da vazgeçtim ya. Aday da mı olamıyor bu ülkede ya? Ben inanmıyorum abi. Ben Galatasaray altyapısında oralarda aday olamayacak oyuncu, yok abi inanmıyorum. Yok, mümkün değil ya. Ben gördüm ya, Lucescu bana gösterdi. Zeki Çelikler'le, Çağlar'larla ikinci ligden amil takım takımı yaptı ya. Ben gördüm ya. Bak yine anlatıyorum. 10 sene önce, 2016 falan olması lazım. İstanbulspor Hacettepe maçı. Stadyumdayım ya, stadyumdayım. Arkamda o dönemin Ümit Mil takım teknik direktörü. Zeki Çelik'le Taylan Antalyalı'yı izlemeye gelmiş. Önermişler Mil takım için. Diyor ki 60. dakika arkamızda kalkıyor, diyor ki arkadaş bunların ikisi futbolcu falan değil. Bu seviyelerin oyuncuları değil diyor. Yani Süper Lig seviyesinin oyuncusu değil. Bunlar ikincilik oyuncusu diyor. Kalkıyor gidiyor. O gün de İstanbulspor'un Furkan abi var, başkanın kardeşi. Sohbet ediyorum. Diyor ki Lille'den yetkililer vardı diyor. Nasıl ya dedim. Şeyi diyor, Zeki Çelik'i takip ediyorlar diyor. Ya Fransa'dan adamlar kalkmış ta anasının gözünden gelmişler buraya. Senin gözünün önündeki evladına diyorlar ki bu üst düzey futbolcu, Şampiyonlar Ligi futbolcusu. Diğer tarafta da arkamızda onun geleceğini direkt etkileyecek mil takımlar seviyesindeki antrenör diyor ki futbolcu değil. Allah'tan çocuk şanslıymış, Taylan da şanslıymış ki bu düşünce onların geleceğinin kararını vermedi. Bir taraftan Lille yetkilisi aldı. Hatta şöyle yaptı bak o abimize, arkadaşımıza dedi ki bak sen bir şey bilmiyorsun, kusura bakma diyor. Sen futbol oynamış olabilirsiniz, iyi de futbolcu olmuş olabilirsin ama siz antrenör falan değilsiniz, siz eğitici değilsiniz. Bak size de bir mesaj veriyorum. Al senin topçu değil dediğin Zeki Çelik, al amil takımında oynat. Al oynat diyor, bak veriyor. Sen yapamadın, ben yapacağım sana. Zeki de şanslı çocuk da bize denk geldi diyor. Zeki gibi olup da bu ülkede kaybolan bir sürü çocuk var. Sırf bu tarz düşünceler, işte Okan Buruk ve benzeri düşüncelerden dolayı.
0: Peki abi, geleceğim Okan Buruk'un maç sonu açıklamalarına ama hani bir maçın başından itibaren sana sormak istiyorum. Yani doğru bir 11 ile çıktığını düşünüyor musun?
1: Asla.
0: Abdülkerim'i kesti, Sane'yi kesti. İşte Okan Hoca onun yerine işte Batrokova oynattı. Sarı'yı oynatmadı mesela. Biraz da Barış Alper'i bekte oynattı. Çünkü maç önü röportajında Lamine Yamal'ı nasıl durduracaksınız diye bir
1: çok
0: soru gelmişti.
1: Çok güzel durdurdu. Müthiş.
0: Ona göre planlarımız var ya, demişti. Plan herhalde Barış'ın bek oynamasıydı.
1: Ya Cihan, külliyen bak bir kere planlama diye,
0: Jakobsen,
1: bak, planlama diye bir şey vardır. Mesela bu bize özel bir, dünyanın her yerinde şöyle yapılır. Mesela stoper mevkisini atıyorum. 3 tane oyuncu alırsın. Oynama ritmi olan 3 oyuncu. 4. oyuncu da altyapıdan orayı destekleyen potansiyeli olan oyuncu olur. Tamam mı? Planlamada. İşte bekleri alırsın. Neyse. Ya dünyanın neresinde? Bak rica ediyorum bizi dinleyen herkes bir tane örnek versinler bana. Bir takımda iki stoper, orijinal iki stoper kulübede sol bek stoper oynuyor. Kanat bek oynuyor. Ya yapmayın bak, Allah aşkına yapmayın. Ya bunu bize normalmiş gibi bak Avrupa'da falan olsa mesela UEFA Okan Hoca'nın hemen lisansını askıya alır. Burada bir sorun var. Biz bunu şeyden geçirmememiz lazım. Bu teknik direktör davranışını nedir o, sınavdan pozitif anlamda geçirmememiz lazım. Kalması lazım Okan Hoca'nın. Mesela normalde Okan Hoca'nın pro lisans sınavında sınıfta kalır. Mesela pro lisansa gidiyorlar ya kursa. Bunlar mesela İsviçre'ye falan gidiyorlar kursa. Mesela Okan Hoca İsviçre'de kadro planlaması yapıyor. Şimdi antrenörlük testten geçecek. İki tane stoper var, diyor ki onlara. Baba siz burada bekleyin diyor. Sol beki stoper yapacağım. Kanadı bek yapacağım. Maç maç gidiyorum ben. Maça özel bir analizim. Hemen böyle yaparlar. Bak bu maç maç analizlik bir durum değildir. Herkesi yerinde oynat. Teknik direktörlere öğrettikleri ve kendisi de çok iyi biliyor. Yani kendi futbolculuğunu en üst seviyede deneyimlemiş. En iyi bilmesi gereken ya da uygulamıyorsa bir eksiklik var. Herkes yerinde oynar. Elinde Abdülkerim varsa Abdülkerim'le oynarsın. Ha, Abdülkerim geniş alanlarda sorun yaşıyor. Kusura bakmayın da onun hazırlığında siz yapacaktınız. Abdülkerim dün yaşamıyor geniş alanlarda. Ya tribündeki taraftarın sizden öngörü konusunda daha iyi olması anormal bir durum değil mi ya? Taraftar bağıra bağıra demedi mi? Bu takımda stoperle sezona girerseniz büyük problem yaşarsanız. Daha yazın yazın. Bağıra bağıra anlatmadım bu takım. Stoper bulun, stoper bulun, stoper bulun. Bu takıma orta saha bulun, orta saha bulun, orta saha bulun.
0: Buldular.
1: Bu
0: takıma bir şey aldılar.
1: Bu takıma orijinal sağ bek bulun, sağ bek bulun, sağ bek bulun. Şimdi bu taraftar mesela ben şu an şöyle düşünüyorum. Mesela taraftar konusunda bazı şeylerim vardı ya, taraftar bilmez hani onlara öğretin. Ben değiştirdim şeyimi. Taraftar öğretebilir Galatasaray'da mesela. Galatasaray idarecileri taraftarın şeyiyle devam edebilirler. Çünkü taraftar öngörmüş Abdülkerim'in yetersizliğini. Keşke Bichua yerine de taraftara sorsalarmış kimi alacaklarını. Ya da taraftar hazırlasaymış. En azından Bichua ile oynardı Galatasaray. Ya bu inanılmaz bir şey ya. Ya Barış Alper'le ilgili ilk yarı mesajlar okuyorum. Bak gerçekten yani ülke futbol yorumu konusunda ya her şeyde aşağı hızla gidiyor da burada da çok. Ya arkadaş, teknik bir yorumdur bu. Barış Alper'in sen ilk yarı oyununda her şeyin çok iyi olduğundan bahsediyorsun değil mi? Ya gir tek tek izle bak, lütfen rica ediyorum. İlk yarıyı izlesinler. 3 tane ters kademeden Galatasaray Barış Alper'in arkasına atılan toptan gol yiyordu. Ve bu normal bir durum, çünkü Barış Alper zaten önde oynarken de en büyük sorun ne? Pozisyon bilgisi değil mi? En büyük sorunu değil mi? Önde oynarken de karar verme. Şimdi zaten pozisyon bilgisi konusunda bu kadar eksik bir oyuncu, bek gibi savunmada çünkü ekstra pozisyon bilgine ihtiyacım var Cihan. Yani kademe, adam, alan. Şimdi bu kadar dağılmış bir oyuncunun sırf işte Gordon üzerine girdi bir birebir de geçemiyor diye, ki normal. Bence mesela oyuncunun orada Barış Alper'i tanımamasıyla da alakalı bir durum. Barış Alper'in üzerine öyle gidip geçemezsin Barış Alper'i. Barış Alper o konuda çok güçlü bir oyuncu. Ama Barış Alper'in bir öne koştur, bir yana koştur. Yediği golü hatırla Galatasaray'ın. Barış Alper ilk gittiği yer neresi? Öne gitti. Gitmemesi gereken yere gitti. Sonra karar değiştirdi. Sonra orada bir karambol oldu. Sağ bekte eğer doğru pozisyon alması almış olsaydı orada Galatasaray gol yemezdi. Gel Galatasaray'ın yediği dördüncü gole. Yine Barış Alper öne gidiyor, top arkaya gidiyor. Şimdi bu kadar pozisyon bilgisi anlamında eksik bir oyuncunun nasıl sağ bekte başka bir seviyelere evrileceğini söyleyebiliyorsunuz? İnanılmaz bir şey. Ya bugün öğrenmeye kalksa minimum 2 senesi var Barış Alper'in. Bek oynamayı öğrenecek. Sen Kasımpaşa maçında öne çıkıyor diye. Çünkü orada Kasımpaşa tarafından savunmayla ilgili bir tehdit yok ki. Ya orada da mesela ben Emre Belözoğlu'nun yerinde olsam şu maçı izlerken biraz da mahcup olurum. Tamam, anlıyorum ben aradaki farkları, eyvallah da. Ya 10 kişi takım, şu takım size 10 kişi 2 tane gol attı ya.
0: Barış'ın da bu işi yani doğru yürütmesi mümkün mü? Milli takıma gidiyor, forvet oynuyor, lige dönüyor, açık oynuyor, Şampiyonlar Ligi'ne dönüyor, bek oynuyor. Yani bir oyuncu için bu kadar mevki değişikliği sağlıklı bir durum mu?
1: Hiç değil. Ya öyle şey olur mu? Bak ben de futbolcuğumda benzer sorunu yaşadım. Stoper oynuyorum, bek oynuyorum, orta saha oynuyorum, sol bek oynuyorum, sağ bek oynuyorum. Bak bu nasıl bir şeydir bir oyuncu için biliyor musun? O oyuncu o gün takımın işini görür. Hocanın işini görür. Hani her işi yaparım var ya. Dikkat et, mesela Türkiye'de de vardır. İşte tesisat yapar, elektrik yapar. Her şeyi yapar ama hepsinden yarımdır adam. Tam anlamıyla iyi bir tesisatçı değildir. O gün birilerinin işine yarar ama kendisine bir hayır olmaz o işin yani uzun vadede. Bu da böyle bir şey. O gün Barış Alper birilerinin eksiklikte işini görebilir. Kendi gelişimine hiçbir faydası olmaz. Bir konuda uzmanlaşacaksın Cihan. Bir konuda uzman olacaksın. Bir pozisyonun uzmanı olmak zorundasın. Nerede Barış Alper? Hangi pozisyonun uzmanı? Santrafor oynuyor, itiraz ediyorsun. Bek oynuyor, itiraz ediyorsun. Kanat oynuyor. Çünkü çocuk uzmanlaşamadı ki. Ama bak onu uzmanlaştıracak kişi de konunun benimle bir alakası yok diyor. Seyirci şahaneydi diyor. Şampiyonlar Ligi'ne de yakıştık diyor. Eğer sen bu oyunla, bak bu oyunla Lisbon, bu Liverpool, bak son 3 Şampiyonlar Ligi maçı, Liverpool deplasmanı, Lisbon ve Barcelona maçları ile ilgili yeterli görüyorsan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni böyle temsil etmesinin iyi olduğunu, hele hele kadronda da bak bu 90'larda olsa farklı bir yorum yapardım. Bak 90'larda 2 tane 3 tane yabancın oluyordu. En son Galatasaray'ın burada Barcelona oynadığı dönemi hatırlayalım. 2 tane 3 tane öyle ortalama yabancılarla oynuyordun. Ya Osimhen diyorum, Leao diyorum, Sané diyorum, İlkay diyorum. Ayağına yapışıyor dedi ya, onların yapışıyor işte oradan geldi. O da yapıştıranlardan biriydi ayağına topu. Nasıl oluyor burada o aynı oyuncu tanınmaz hale geliyor? Ama sen diyorsun ki konunun hiç benimle alakası yok. Sporting maçına benzer bir senaryo oldu. Sporting maçında ilk yarı rakibimiz bir kere geldi. Ne güzel iş ya. Bir kere geliyorlar, gol atıyorlar, dağıldık. E tamam abi, o zaman şöyle yapalım biz. Galatasaray gol attıktan sonra bir şey olsun, durdurulsun yani. Çünkü bizim devamıyla ilgili bir sorunumuz var yani. Abi böyle teknik direktör yorumu olur mu? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Federasyonda görevli olsam, mesela yabancı sınırı getiriyor. Ben yerli hoca sınırı getiririm abi. Bu ülkenin tek kurtuluşu ne biliyor musun? Acil bu ülkeye yabancı oyuncu, teknik direktörler getirmek zorundasınız. Olamaz abi, bu normal bir şey değil. Ahmet'in teknik direktörü bu kadar kısa sürede bu kadar fark yaratamaz. Yakirovic'in bu kadar fark yaratması normal değil. Bak, İtalyano'nun bu kadar kısa sürede fark yaratması normal değil. Burada bizimkiler hiç olmadığı kadar kötü. Ülke futbolu, benim yaşımın yettiği dönemden bahsediyorum, Piontek'te Derval'le devrim yapmıştı. Onların devamıdır Mustafa Denizli, Fatih Terim. Bak, Mustafa Denizli, Fatih Terim şöyle teknik direktör olmadı. Biz şahane futbolcuyduk, bıraktık ve biz bu işi yönetiyoruz. Onlar şahane bir futbol kültürüyle, bir teknik direktör kültürünün devamını yansıttılar ülkeye. Bak, o ekolle devam etti Türkiye. Bugün tıkandı, yok. Futbolu bırakan, ben herkesten iyi biliyorum, ben müthiş futbolcuyum deyip devam ediyor. Selçuk İnan'ın Beşiktaş maçından sonra söylediklerini unutmayalım. Bak, o gün orada kıyametin kopması lazım. Teknik taktik konuşmayacağım, maçın hakemi kötü niyetti. Yok ya. Aynı hakem atılan dirseği de vermedi. Onu ben görmem diyorsun. Penaltın verilmedi. Dirsek verilse penaltı, kırmızı kart. Yok, onu görmem diyorsun. Ya bu, evet. bu normal bir şey değil yani.
0: İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Dinleyenlerimizin mesajları var. 45-50 geç, onlara bakacağım, hiç merak etmesinler. Abi bir Leo ya da parantez açmak istiyorum. Yani bu çocuk, ben izliyorum, Milan'da da izledim, geçen sene fırtına gibiydi. Ama sanki böyle biraz durağan oynuyor ve Galatasaray 45 milyon euro bir bonservis parası ödedi. Hadi Leroy insana bir şey demeyeceğim. Bir bonservis ödenmedi, imza parası var. Ben şimdi Galatasaray taraftarı olarak, taraftarlar olarak Kafe İl Gala'ya gitsem, Galatasaray'ın bir kafe projesi var. Orada 10 yıl herhalde latte mocha içsek Leo'nun parası çıkmaz. Bu çocuğa ne olmuş olabilir? İyi mi oynadı? Yani aslında ilk yarı biraz böyle sanki bekleri falan kovalıyor gibiydi ama böyle ayakta duracak dermanı yok gibiydi ekrandan. Ya bir şey olmuş olabilir mi bu çocuğa? Yani olay nedir? Şimdi, aidiyet mi hissetmiyor?
1: Şimdi şöyle, benim düşüncem o konuda şu. Bu tarz oyuncuları buraya yetenekleri getiriyor. Yani biz onların tamamen yeteneklerine talip oluyoruz. Onları bir sistemin içerisinde buraya getiriyoruz. Burada belirleyici olan davranışları oluyor. Değil mi? Onların davranışları. Ben bunun davranışını ilk maç canlı stadyumda izledim. Bayıldım oyuncunun yeteneğine. Devamındaki o beden dili davranışları ile ilgili şöyle bir yorum yapmıştım. Bunun davranışı bana çok sağlıklı gelmedi. Umarım yanılırım. Şimdi Leo'nun durumu o. Yani Sané'den farksız bir performans sergileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü beden dili çok problemli. Çok problemli beden dili. Şimdi bu bizim adımıza çok gelecek adına pek hayırlı bir durum değil. Galatasaray korkunç bir yatırım yaptı bu oyuncuya. Ama burada tek başına hepsini oyuncu üzerinden okuyamazsın. Batrokov'u neyle okuyacaksın ya? Batrokov gol attı da, Batrokov'un oynadığı oyunda, bak şeye sorsunlar, neydi orta saha, City'den gelen orta saha?
0: Kimi?
1: Barcelona'nın orta sahası. Merkezdeki iki. Ya şimdi Barcelona'da orta saha var ya dün. Hayatın en rahat maçını oynadı. Ya Batrokov ya bir tane pozisyonda, arkadaş biz takım savunmasında ya bir tane yardım etmez misin? Ya orta sahada herifler orayı şey yaptı ya. Ya merkezden her topta buluştu. Ya tamam, anlıyoruz, bunlar yetenekli, organize de. Ya bu kadar da mı siz direnç gösteremeyeceksiniz? Bak, inanılmaz, inanılmazdı ya. Söyleyeceğim şimdi ya sana.
0: Oyuncuyu mu? Pedri.
1: Ya Rodri ile Pedri ya. Bak, Rodri ile Pedri kariyerinde bu kadar rahat oynamamışlardır. Arkadaş sen oradasın ya Batrokov. Sen hangi topa çıkacaksın? Ama onu da anlıyorum. Batrokov'un 55 dakika topu, ya 60 dakika top oynayacak hali yok, biliyor musun? Galatasaray'a geldiğin günden beri 60'ın üstüne çıkamıyor Batrokov. Ya siz bu kadar fiziksel anlamda yetersiz bir oyuncuya nasıl getirip 30 milyon euro para veriyorsunuz ya? Ya yazık, bak Batrokov'u gören, Leslie'yi gören, bak ben Galatasaray altyapısında olsam vallahi küserim, biliyor musun? Vallahi billahi küserim ya, şu adamları para verip buraya getiriyorlar ya. Ya var 500 tane Batrokov var Türkiye'de, 500 tane Leslie var ya. Ya bunları kim buluyor, kim analiz ediyor, kim onay veriyor? Ya adam 55'in üstüne çıkamıyor Galatasaray'da. Şu Kasımpaşa maçında Batrakov'u 67'de çıkardı oyundan ya. Düşün Kasımpaşa maçında, ki bence Batrakov Kasımpaşa maçı hayatının en rahat maçını oynadı yani. Hiç o kadar özgür hayatında bir daha oyun oynamayacak. Ya orada bir şey yapamıyor oyuncu ya. Ya sen bu oyuncuya diyorsun ki memnunum. Okan Hoca'yı dinliyorum. Batrakov'dan memnun. Leano'dan memnun. Herkesten memnun, hiçbir sorun yok. Barış Alper'den memnun. Barış Alper'den nasıl memnunuz hocam biz? Barış Alper iki tane ters kademede hata yapmış. Gol olmuş. Diğerlerinde abi şimdi bak gördük. E abi şimdi diğeri beki takip etmiyor. Kanat beki takip etmiyor. Ya bunları biz neyle anlatacağız? Orada sistem otomatikleşiyor da bizde 5. senenin sonunda niye hiçbir şey otomatikleşmiyor? Niye biz bir tane oyuncuyu koyamıyoruz yerine? Ama bunlar teknik direktörden okunur. Bunları biz kimden okuyacağız?
0: Biraz oyuncuların aslında sistem etti. Evet yani Leao'yu iyi dedi. Barış Alper'e iyi dedi ama topu yere indiremedik dedi. Sürekli havadan oynadık dedi. Yani indirmek zorundaydık dedi.
1: Alman lazım önce.
0: Ön alanda baskı yani. Denedik zaman zaman dedi. Hani topu kaybedeceklerini bekliyorsunuz ama Pedri'dir, Rodri'dir. Topu kaybetmiyorlar. Bu tarz takımlara karşı önde baskı yapmak zor. Bazı şeyleri kolay yaptık. Yani iyi yaptık, bazı şeyleri de kötü yaptık diyor. Yani ön alan baskısı çok işe yaramadı demeye getiriyor. Çok yetenekli oyuncular olduğu için. Topu kaptıracaklar mı diye bekledik diyor mesela.
1: Abi bilmiyorum ki yani bu mesela, ben hayatımda böyle bir teknik direktör yorumu dinlemedim yani. Sanki o da yorumcu gibi anlatıyor yani.
0: Tam böyle top kaybedecekler mi derken adamlar çıkıyor dedi.
1: E tamam ne yapalım ya, sizin de bir çözüm bulmalı. Bu ilk defa olmuyor değil mi? Barcelona mesela hayatında ilk defa böyle bir şey yapmıyor. Ya mesela şu Barcelona oyunlarını öngöremeyen var mı yani ülkede? Ben bilmiyorum yani. Barcelona'nın böyle oynayacağına şaşıran var mı? Ben hakikaten mesela ben şöyle bir yorum yapmıştım Cihan. Dedim ki ben Okan Hoca'nın yerinde olsam otururum yardımcılarımla beraber Türkiye-İspanya maçını izlerim. Bak Türkiye-İspanya maçı aslında Galatasaray'ın burada analiz anlamında en önemli izlemesi gereken maç. Çünkü benzer bir maç olacak, ki benzer maç oldu. Hoş sonra zaten aslında biraz da benim o söylediğimi şöyle destekledi. İspanya milli takımının 8 oyuncusu. İspanya milli takımının 8 oyuncusu yakın tarihte sana 6 tane attı ya. Aynı kaleci zaten, senin kalecin de orada da. Stoper Abdülkerim de oradaydı. Senin bir çözüm bulman gerekiyordu ya teknik direktör olarak yani. Biz yani onu mesela Okan Hoca yorumcu gibi anlatıyor yani. Öyle oldu, yapamadı. Ya neden yapamadık işte? Biz onu öğrenmek istiyoruz ya teknik direktörden. Neden İlkay hala bu organizasyonda değil? Neden Leo bu kadar kötü? Neden Batrakov 60 dakika futbol oynayabilecek durumda? 60'tan sonra şey yapamıyor, sahaya devam edemiyor. Kim analiz etti? Neden hiç kimse gelişmiyor Galatasaray'da? Nasıl oluyor da koskoca Galatasaray 250-300 milyon eurolar harcıyorlar transferler? Nasıl oluyor da bir tane orijinal sağ bek bulamıyorlar? Nasıl oluyor da orijinal sağ beki şeye, ki o da biliyorsun. Mesela geçen gün bir mesaj atmış arkadaş bana. Ben Galatasaray'da kimse burada şey dedim ya, kimse gelişmiyor, bir tane örnek verin diye. Ya arkadaş Sasha Boy gelişti, nasıl bunu görmüyorsun? Bir de Yunus gelişti demiş. Ya ona da bir mesaj olsun arkadaşımıza ya da öyle düşünenlere. Ya Sasha Boy ile ilgili size anlatayım. Siz o zaman bilmiyorsunuz. Öğrenin. Sasha Boy Galatasaray'ın Okan Buruk döneminde sezon başı planlamasında yoktu. Yani Okan Buruk göreve geldiğinde Sasha Boy'un yeterli olmadığını yönetime bildirdi. Ben Sasha Boy ile oynamayacağım dedi. Dubois diye bir oyuncuyu transfer etti Galatasaray sağ beke. Sasha Boy altyapıda bireysel antrenman yaparken Dubois sakatlanıyor. Ki oyuncu da profesyonel bir oyuncuymuş. Fiziksel olarak hazır dönüyor. Sasha Boy dediğin oyuncu öyle bir oyuncuydu. Gelelim Yunus'a. Yunus dediğin oyuncu Fatih Terim'in Çıkıldağ ve Morutsan'la gelecek inşa ederken Adana Demir'e kiraladığı oyuncu. Yani Fatih Hoca dedi ki ben Çıkıldağ Morutsan'la gelecek inşa edeceğim. Yunus da şu an onu yapamam. O biraz gelişsin dedi Adana Demir'de. Yunus da şanslıymış, işte Montella'ya denk geldi. Kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi Adana Demir'de. Döndü Okan Buruk'un ilk geldiği dönem Yunus. Hatırlayalım. Devre arasına kadar bir önceki senenin en flash oyuncusu, devre arasına kadar tanınmaz haldeydi. Yine şanslı gitti devre arası. Premier Championship'e gitti, hatırlayın, İngiltere 2. ligine gitti Yunus. Oradan sonra döndü sezon başı Galatasaray'ın 2. sezonunda. Galatasaray Beşiktaş'tan Süper Kupa'da 5 tane yedi. O gün de herkesin bildiği kriz ortaya çıktı. Tete, Zaha, Ziyech, Kerem. Değil mi? Bu oyuncular oynuyordu. Bu oyuncular o sorunu yaşayınca Okan Hoca ertesi gün, arkadaş biz bunlarla bu işi idare edemeyiz. Mental olarak bunlar bayağı bir problemli bir oyuncular. Bunları hemen Galatasaray'a gönderdi. Bir anda Kerem ve Yunus'a şans doğdu. Yani lütfen bunlara bir şey yorum yaparken bir bakalım bir, acaba yani bu söylediğimiz doğru mu? Şimdi Sasha Boy'u hoca mı almış, getirmiş, geliştirmiş yani? Ya da Barış Alper gelişti diyor. Barış Alper gelişmiş olsa, fiziksel anlamda bu kadar iyi bir oyuncu, teknik anlamda nasıl bir adım ileri gidemez? Gelişmemiş ya oyuncu. Onun da talihsizliği maalesef, Türkiye'de doğmuş, Türkiye'de büyümüş. Altyapı eğitimini burada almış. Senin o Kubarsilerini falan buraya getirsek var ya altyapıda. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bak bu ülkede vallahi billahi yerli oyuncu olarak çok kaliteli oyuncular var. Bunların talihsizlikleri burada yerli teknik direktörlere...
0: Hepsi fizik olarak eksik dersin. Barçalı oyunculara baktığında hiç öyle şey durmuyorlar yani.
1: Ya çünkü onlar...
0: Hani formu bol geliyor gibi. Ama şimdi... Aslında fizikleri vardır tabii de.
1: Ya ama şimdi orada temel eğitim veriliyor. Altyapıdan başlanıyor A takıma kadar. Orada şey olmuyor yani. Futbolu en üst seviyede oynayan... Mesela şey demiyorlar orada. İşte Ronaldinho Barcelona'nın hocası olsun kardeşim, o bizim efsanemiz demiyorlar değil mi? Mesela Ronaldinho futbolculuğu ayrı, antrenörlüğü ayrıdır. Bak o da bulaşmıyor, ben yapamam antrenörlük diyor, gidiyor başka işlerle meşgul oluyor. Bizim bir kere o düşünceden uzaklaşmamız lazım. Biz bu ülkede antrenörlük konusunda devrim yapmamız lazım. Biz bir daha Piontek, bir daha Derval bulmamız lazım. Bulduk bulamadık. Yeni teknik direktörlerle bak göreceksin, bundan iki sene sonra bu düşünce teknik direktörler devam etsin. Bak eğer biz Şampiyonlar Ligi'nde hani o çok gurur duydukları, çok iyi ya 8 tane yedik ama İyiydik dediğimiz o var ya, milli takımın dönemleri hatırlıyor musun? Altılar yedilerin oldu. Bak vallahi billahi oraya döndürürler. He, yok mu bu ülkede yerli antrenör? Var. Var, bu Uğur Uçar böyle bir antrenördü. Hemen sen onu dışarı aldın Çorum'da. Hemen dışarı aldın. Mesela hangi gerekçe onu oradan alıp Burak Yılmaz'da ki problemin olduğunu düşünmediğim oyun anlamında bir yere getirdin? Efe İnanç, Beyoğlu Yeni Çarşı. Var. Takip et. Ertuğrul Hoca, Bandırma. Var. Takip et. Bu insanların talihsizliği. Aynı şekilde Ümraniye'nin hocası. Çok özür dilerim. Var ya artık isim konusunda şey oldum ya. Hani tanıştığım.
0: Bakalım abi, hiç dert etme. Tayfun mu?
1: Tayfun Hoca. Çok Tayfun özür dilerim. Tayfun Hoca'dan bin kere özür dilerim yani. Tayfun Hoca. Var, gidin bu insanlara bakın. Var bu ülkede bu seviyede antrenörler. Ya çıkın artık ya, sırf iyi futbolcu diye. Yani bu Tayfun Hoca bunlar kadar üst seviye futbol oynamadı diye oraya gidemiyor. Efe İnanç gidemiyor. Ya Efe İnanç Başakşehir'de çok önemli oyuncuydu. Ya şu Nuri Şahin'e verdiğiniz, gösterdiğiniz sabrı veremiyorsunuz Efe İnanç'a. Niye Nuri Şahin Liverpool, tamam eyvallah da yok olmuyor ya Nuri Şahin. Ya Almanlar tarihinde kaç tane adamı Dortmund'a alıp 3 ay sonra 5 ay sonra gönderdi ya. Hiç var mı Almanların bakın kültüründe bir tane oyuncu şey teknik direktörü bu kadar kısa sürede gönderirler mi? Ya onlar gönderiyorsa bak orayı takip edin, onlar boşuna kimseyi göndermez. Al bak ne anlatıyor Nuri Şahin sana.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la beraberiz abi, çok fazla mesaj ver, az sonra sana hepsini okuyacağım. Sen sahanın içini deneyimlediğin için bu soruyu soracağım. Şimdi sahanın içinde bir futbolcuyu ya bu tabii bir hikaye yaratmaya çalışıyorum şu an için. Mesela Lamine Yamal ilk yarı sahada yoktu. Lemine ile bir tartışma yaşadı. Sonra bir kafa salladı falan. Hatta onun öncesinde işte Lemina'nın bir quiz yapılmıştı Lemina ile ilgili. Soruyorlar işte Leroy Sané mi, Lamine Yamal mı? Lemina da diyor ki Lamine Yamal kim? Tanımıyorum. Daha sonra işte maç bittikten sonra da Lamine Yamal bir fotoğraf paylaşıyor. Artık beni tanıyordur diyor Lemine ile ilgili. Bir de hayalet emojisi koyuyor. Şimdi orada Lemine'nin Lamine Yamal'ı tetiklemesi hani etkili midir oyuna? Yani belki uyuyordu. Tam tep hani şey olur mu? Oyunu deneyimlediğin için soruyorum. Yoksa hani yani güzel bir hikaye yaratmaya çalışıyorsun ama alakası yok mu dersin?
1: Ya şöyle,
0: çünkü böyle bir kafa salladı yani.
1: Alakası yok da demem.
0: Tempomu getireceğim demeye.
1: Alakası ya. Asla yok demem tabii ki yani hani şey yapar.
0: Tetikler mi ya?
1: Ya tetikler tabii ki ya, sonuçta nerede doğup büyürsen büyü insansın sonuçta, duyguların var yani. Evet, oralarda biraz daha onu düzenliyorlar, törpülüyorlar, bizim kadar o kontrol konusunda dağılmıyorlar ama tabii ki insan olabilir. Ama orada yine belirleyici olan sistem oluyor. Bak 2-0 geriye düşsek oyun kopup gitmek konuları konuşuluyor değil mi mesela? Olabilir mi? Olabilir tabii ki. Yani 2-0 geriye düşmekte 1-0.
0: Tedirgin oldu Barcelona oyuncuları, yüz ifadeleri falan.
1: Ama onlar şundan asla vazgeçmez. Maç 2-0 Galatasaray üstünlüğüyle de geçse 88'e kadar aynı planla devam ederler. Aynı düzenle devam ederler. Bizi onlardan ayıran temel özellik. Bak ben kendi futbolculuğumdan örnek vereyim. 19 yaş mil takımında oynuyorum. Hani Tuncay Şanlı, Egemen Korkmaz falan böyle bir kadromuz vardı. Hani ben şimdi oynadım deyince beni çok şey yapmıyor. Hani onlardan örnek verirsem daha hani heyecanlı olabilir yani. Hani evet. Genelde öyle oluyor ya. Hani
0: onların adı var diyorsun.
1: Yani. Arkadaş mesaj atmış.
0: Bizi ciddiye almıyorlar.
1: Akşam 9-10 Halı Saha maçı var. Yani yedek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Gelir misin diye bana mesaj atmış da. Ondan sonra ya şöyle, şimdi senin oynadığın kulüpler üzerinden bir şey yapmaya çalışıyor. Kendince aşağılamaya ki insanın fikri neyse zikri de odur. Ben hiç öyle düşünmüyorum yani. Hiç öyle bakmadım hayata da. Yani oynadığım kulüpler üzerinden ya da birinin oynadığı kulüp üzerinden hiç değerlendirmedim. Ben onun bilgisi birikimiyle ilgilendim. Yeterli, yetersiz. O benim için önemlidir. Benim kendi düşünceme göre. O yüzden şimdi bizde Hollanda ile oynuyoruz. Hollanda'nın da bütün yaş kategorilerine Louis van Gaal bakıyor. Bak, kulübede Louis van Gaal var, tamam mı? 2-0 Hollanda'yı deplasmanda yendik Cihan. Biz o ara öndeyiz. Mesela ne beklersin? Bizde mesela nedir? Bir de bahsettiğim belki 20 seneyi geçti yani. 25 sene önceden bahsediyorum.
0: 2003
1: yani.
0: Mü? 2002.
1: Çok çok erken. 98, 99'dur yani. 2002'de, 99.
0: 2003'te Galatasaray'daydın. Ha, 99.
1: Tabii 99. 19 yaş milli takımda, 18 yaş milli takımda oynuyorum. Şimdi orada Louis van Gaal not alıyor. Aynı bildiğin fotoğrafı düşün. Onun çok böyle Barcelona'dan çok bacak bacak üstüne atıp önünde not alan bir teknik direktör. Gözlerimde onu gördüğüm için söylüyorum. Şimdi orada asla şeyin dışına çıkmadılar. Planın dışına çıkmadılar. Yine geriden oyun kurarak bize problem çıkarmaya çalışıyorlar. Yani orada altyapılarda duygulara yenilmiyorlar. Bizde mesela Bursa Spor şampiyon oldu. Neydi oradaki en temel şeylerden biri herkesin hafızasında? Ömer Erdoğan'ın son dakikaları ileri çıkıp kafayla gol attığı.
0: Ya Volkan Sercan falan vardı canım ya.
1: O tabii ki onların gelişimi.
0: Zihnimizde kalan.
1: Zihnimizde hani farklı olarak stoperi öne gönder, problemi çöz düşüncesi. Bizde hani en çabuk. Aslında bu iyi bir şey değildir yani. Bu ne biliyor musun? Tükendim, çaresizim, bir de öyle deneyeyim. İşte bu bir teknik direktör. Hollanda yapmıyor onu. Louis van Gaal o yaşta yapmıyor. Yani biz onları o yaşta yendiğimizi zannediyoruz ama sonra bizi çeyrek finalde
0: Fatih
1: eliyorlar.
0: Fatih Terim'in donku ileri atması i̇şte çaresizlik
1: onun gibi,
0: mi diyorsun?
1: Çaresizliktir o.
0: Kimse
1: o,
0: yok ki elinde.
1: Hiçbir şey yapamıyorum. Ben görmüyorum. Ben mesela böyle teknik direktör davranışını üst seviye teknik direktörlerden görüyorum. Bak kendi deneyimlerimi anlatıyorum. Hadi başkası ne yaptı bilmiyorum. Ben 18 yaşındayken Hollanda'ya karşı 2-0 öndeyiz. Golü de Tuncay Şanlı atmıştı. Bulurum da birazdan o kadroyu da ikinci şeyde söyleriz. Tuncay atmıştı. Onlar bak altyapıdan A takıma bir planlamayla geliyorlar değil mi? Orada Louis van Gaal ona şey demiyor. İleri şişir, 2-0 gerideyiz, problemi çöz. O gelişimle ilgileniyor. Kaybedebilirim diyor. Yani biz o gün Hollanda'ya karşı orada kazandık ama şeyde kaybettik. Değil mi? Geçen 2 sene önce Avrupa Şampiyonası'nda yendiler bizi değil mi? İşte biz orada kazandığımızı zannediyoruz ama biz günü kurtarıyoruz kazanarak. Onlar temeli atıyorlar. Senin böyle insanları bulman lazım bu ülkede. Yok demiyorum. Var. Vallahi var, billahi var. Var ya. Sonra ben geçen gün bir arkadaşım diyor. Ya tamam da diyor. İrfan Saral hani hoca diyor. İfade konusunda diyor. Çok donanımlı ama diyor ifade edemiyor diyor. Mesela diyor onu diyor biraz kusura bakmayın da bu ülkede pro lisanslı bilgisi birikimini ifade edebilecek bir sürü insan var. Kusura bakmayın abi. Burası duygularını da ifade edebilen insanların yeri olması lazım. Öyle bir şey kabul etmem asla. Ben çok donanımlıyım Cihan ama ifade edemiyorum. Ne yapacağız abi senin şimdi odanın donanımını biz? Nereden öğreneceğiz abi? Anlatamamışsın ya abi. Kornerden en çok gol atan takımmışsın. Duran toptan anlatamamışsın onu. Fiziksel olarak çok iyi demişsin. Analizlerin tamamı yanlış olmuş. Bana sormayın Okan Hoca söylesin demiş. Oraya çıkarttım pro lisanslı. Bak bir sürü benim tanıdığım var pro lisanslı ve şahane anlatıyorlar yani şahane. Bak benim Taşkın Hoca diye bir hocam var. Ben Kayseri Spor'da Ankara Gücü'nde çalıştım. Hikmet Karaman'ın yardımcısıydı. Bak şahane bir teknik direktördü. Gitti aldı üçüncülüklerden, ikinciliklerden, imkansızlıklardan takımları aldı ama ne belirledi ülkede? İkili ilişki bir. Futbolculuk kariyeri iki ya. Öyle olmuyor işte bak yok ediyorsun gidiyor. Dün onunla maçta yazışıyoruz bak önde olmasına rağmen bir tespitte bulunuyor. Bulunduğu tespitlerin %90'ı çıkıyorsa niye biz bu tespitlerde bulunan insanları sırf onlar kadar çevreleri ya da gücü olmadığı için dışarıda bırakıyoruz? Abi kendini ifade edemeyenler, oyuna gelişime katkı sağlayamayanlar lütfen kenara çekilsinler. Lütfen çekilsin abi. Ben demiyorum Emre Belözoğlu olan. Emre Belözoğlu bu ülkenin en büyük değeridir. Ülke futbol tarihinin bana göre en büyük futbolcusudur. Gelmiş geçmiş en büyük. Beraber oynadığım için söylüyorum. Şahane futbolcuydu. Ama Emre Belözoğlu iyi bir teknik direktör değil. Emre Belözoğlu bizi başka bir yerde temsil etsin. Burak Yılmaz bizi başka bir yerde temsil etsin. Bizim onlara ihtiyacımız yok demiyorum. Bizim onlara ihtiyacımız var ama biz teknik direktörlük bölümüyle ilgili oyuncuları geliştirecek ve sağlıklı zihinlere, Selçuk İnan yapmasın teknik direktörlük. Bak benim tavsiyem, bu kadar öfkesine yenilen birinin teknik direktörlük yapması sağlığı için iyi bir şey değil. Vallahi ailesi olsam yaptırmam.
0: Aslında Selçuk sakin de bir kişiliği vardı. Ama, hem Trabzon dönemi hem Galatasaray dönemi.
1: Ama kaçıncı bu ya? Kaçıncı? Göztepe peki maçında kulübeyi sahanın içine gönderdin hakem kararından sonra. Hatırlıyorsun değil mi? İçeri. Ya bak şu çok önemlidir. Hani o tarafa atlıyor insanlar. Bak herkes çok gergin. Değil mi? Dışarıda mesela toplu taşımaya binin. Halkla karışın. Bakın herkes çok gergin. Kimsenin kimseye tahammülü yok. Araba kullanırken de yok. Şimdi bu kadar insanların gergin olduğu bir yerde sahanın kenarındaki insanlar sakin olmak zorunda. Ben kabul etmiyorum yani. Ya bizde o kadar para alıyorsun, duygularını kontrol etmek zorundasın. Benim de içimde fırtınalar kopuyor. Bak şu telefonuma atılan mesajları görmen lazım. Ben de mesela aynen cevap vereyim istersen, değil mi? Onların tonunda. Ama veremem değil mi? Benim de bir sorumluluğum var abi. Yaz
0: ya,
1: ben
0: bana ağla falan yazmışlardım yani. Küfür, bir sürü şey var.
1: Bak küfür ya, küfür.
0: Olabilir.
1: Bak evet, vallahi billahi küfür. Hiçbirinde mahkemeye falan da vermiyorum. He. Hepsi yani, ben parayla onları terbiye edemem. Onların aileleri edememiş terbiye onları. Ben onlardan 10 lira 20 lirayla onları terbiye edemem yani. Hiç o işlere de girmem yani. Öyle diyorlar bana. Ya ver avukata. Hiç girmem. Kötü söz sahibinindir. Onun anası babası terbiye edememiş. Tanımadığı birine sırf yaptığı yorum yüzünden küfür etmeyi bilmeyen bir insana ben ne diyeyim? Üzüntüm ne biliyor musun? Bakıyorum bazılarına. Çoluğu çocuğu var. Ya o adam topluma bir çocuk yetiştirecek. Yazık. Senin de çok sağlıklı yetiştirdiğin kızın gidecek yarın onun çocuğuyla
0: mesela
1: tanışacak yani.
0: Sana senin beğenmediğin yoruma karşı anti bir yorum üretebilir mesela. Sen dedin ya Galatasaray iyi oynamadı. Peki Galatasaray'ın yaptığı hiç mi iyi bir şey yoktu İbrahim abi? Sana İtiraz ben sorayım eder. Mesela.
1: Ben mesela ilk yarı ile ilgili şöyle bir yorum yaptım. Düşünce gayet sağlıklıydı. Hatta benim maç öncesi düşüncem şuydu. Galatasaray önde basamaz, Galatasaray geriye yaslanamaz. Tek şansı var Galatasaray'ın. Oyunu ikinci bölgede kabul edecek. Ve Galatasaray hiç olmadığı kadar o da çok enteresandır, takım boyu dedim, tamam mı? Bir tane arkadaş da mesaj atmış. Ya futbolda hala hani boyun uzalığı kısalığıyla ne alakası var ya? Ben takım boyu diyorum, o futbolcu boyu o da duruyor telefonumda. Ya yani şimdi ben ona ne anlatayım ha? Ben takım boyu diyorum, diyor ki ya diyor bu kadar hani cahilleri çıkartıyorsunuz. Boyun uzalığı kısalığıyla ne alakası var diyor. Herif
0: yani, boy ortalaması zannetmiş.
1: Boy ortalaması zannetmiş. Şimdi ben ne diyeyim abi sana? Neyse sana da bir şey demeyeceğim. Şimdi ben diyorum ki takım boyunun hiç önemli olmadığı kadar burada bir ihtiyacı olacak Galatasaray'ın. Aslında ilk yarı Galatasaray mümkün olduğunca bahsettiğim o düzenle oynadı. Yine kalesinden uzak tuttu. Ön tarafa çok gitmedi. Hep ikinci bölgede. Mesela sen hiç hatırlıyor musun Osimhen geldiği günden beri bu kadar Osimhen'in ceza sahası orta yayının orada beklediğini. Dikkat et bak, hep orta yayını orada bekleyip oradan sonra baskıya gitmeye çalışıyordu. Ama oraya kadar hep bekledi. Aslında orada analizde bir problem yok. Yani oraya kadar Galatasaray
0: bağlantıyı mı kesmeye çalışmış stoperlerle?
1: Oradaki sıkıntı şu. Ya sen Jakobs oynattın. Barış Alper'i oynattın. Oynamaması gereken yerde oyuncuları oynattın. Orada sorun yaşadın. Attı Jakobs'un arkasına, attı Barış Alper'in arkasına. Attı onların arkasına. Ha, bir yere kadar Eren direndi. Bir yere kadar. İşte orada oyunu şöyle okumak lazım. Eren mi direndi? Etkisiz oldu. Bir de bunlarda şöyle bir durum var. Bak ben onu Fransa maçı stadyumda gördüm. Fransa-Türkiye maçı. Bak bence onu şöyle yorumladım. Sen de fikrini söyleyebilirsin. Bilmiyorum, belki aynı şeyi düşünmüyor olabilirsin. Bence onlar şöyle planlıyor. Real Madrid, Barcelona, işte bu tarz Paris Saint Germain takımı. Adamlar yılda 60 tane maç oynuyor Cihan. 60'ı da geçiyor değil mi abi? O kadar. Bence onlar mesela Galatasaray, İşte Viking, Molde, Club Brugge falan böyle maçları biraz rolantiye alıyorlar. Çünkü onların mesela Şampiyonlar Ligi yarı finali var, final var, Uluslar Ligi finali var, Dünya Kupası var. Şimdi her maçı bu seviyede oynama şansları yok yani. Şimdi bu tarz maçları bence onlar biraz hani ilk yarı, çünkü biraz onlar daha pozisyonla pas hani hallederiz. Sonra iş biraz ciddiye binince artık bir tık daha vitesi arttırıyor. İşte o vitesi arttırdığında korkunç makas açılıyor. Ve o vitesten sonra da hemen oyunu rolantiye alıyorlar. Sence 60'tan sonra saldırdı mı Barcelona? Değil mi yani? Tamamen artık pas. Yani bir tane önde senin savunma arkanda bir boşluk görürse tek pasla savunma arkasını atmaya çalışıyor. Şimdi burada orayı yok saymıyorum ama Cihan 5 sene diyorum ya. 5 sene biz seninle burada program yapsak herhalde gözümüz kapalı bir sürü şey anlatırız değil mi yani? Bak 5 senenin sonunda ben herhalde yani bir sürü şeyle ilgili bir acayip şeyler çıkartabiliriz diye düşünüyorum yani. Ya bu böyledir, tekrardır. 5 senenin sonunda yani 4 özür dilerim. 4 senenin sonunda bizim bir şey görmemiz lazım. Bu yorumu dinlediğim zaman üzülürüm. Yani bak Okan Hoca yapıyor bir de bu yorumu. O kulüple UEFA Kupası, Süper Kupayı kazanmış kişi yapıyor. Bu camianın kültürünü en iyi anlatması gereken topluma şu durumu yeterlilik olarak anlatıyor. Ve tarihindeki en pahalı oyuncularla olmaz, itiraz etmesi lazım. Ben ondan o davranışı beklerdim. Galatasaray'ın teknik direktörü İtalyan olsaydı dünkü basın toplantısında yerden yere vururdu. Yerden yere vururdu. Çok kötü, bu acil analiz etmemiz gereken bir maç derdi. Çünkü bugüne kadar hep ben o davranışı gördüm İtalyan'dan. O yüzden bize gelecek adına devrim yaptıracak düşüncede teknik direktörlere ihtiyacımız var. Bahsettiğim, saydığım genç antrenörlerle deneyimli antrenörleri harmanlamak zorundasın. Amil takımda geç aynı isimlere gitme. Bırak Fatih Tekkeleri, Arda Turanları, nedir o? Sergen Yalçınları, Okan Burukları. Orada çok önemli bir yaşı ilerlemiş. Lucescu gibi birini bul tekrar. Avrupa'da var öyle biri. Onun planıyla al Egemen Korkmaz'ı onun yanına. Al aşağıdan Güngör Öztürk'ü onun yanına. Oraları harmanla. Başka şansın yok. Temel böyle atılır. Bak attı birileri temel. Mirası yedim. Bir param vardı, parayı yedim. Bak paran da bitecek yarın. Ben burada ne anlattım? Ya bana dedi ki bir arkadaşımız. İyi de kardeşim, bu oyuncular gelmeden onlarla yarışamayız. Bu oyuncularla da yarışamazsın demedim mi ben sana? Kimi getirirsen getir Barcelona ile yarışamazsın. Liverpool'la yarışamazsın. Sen kimle yarışman gerekiyor biliyor musun düşük bütçeyle? Kulüp Brugge'le yarışman gerekiyor. Yenmedi mi Kulüp Brugge'nü? Inter mi yendi? Birini deplasmanda yendi. Nasıl yeniyor? Nasıl yeniyor abi Kulüp Brugge? Kulüp Brugge senden fazla para mı harcıyor? Ya Kulüp Brugge yapıyor. Molde yapıyor. Sen diyorsun ki geçen sene Galatasaray diyorsun çok başarılı bir şampiyon. Ne abi çok başarılı? Son 16. Molde'yi neyle anlatacaksın abi seninki başarısıyı? Başarı Molde'nin yaptığıdır başarı. Sen kadronda Osimhen, Icardi, Sané, İlkay, Mertens olmaz abi. Öyle olmaz. Bir paran gidiyor ya. Dünya paran gidiyor diyorum sana ya. Bak gittin gene de Leao da gitti 38. Bak bu Osimhen'i 70'e satamazsın. 60'a satamazsın bak söyleyeyim sana. İçeriden bile canavar yaratıyorsun. Dünkü halini gördün mü beden dilini? Bak bu Osimhen'in durumu, içeride canavar yaratıyorsun. Bak yarın bu ayağına dolanacak bu Osimhen davranış. Bak seninle kavga edecek bu Osimhen. Sen benim seviyemde değilsin diyecek. Bak iki tane daha Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybet. Osimhen sana ne diyecek biliyor musun? Sen benim diyecek futbolculuk kariyerimi, markamı yere düşürüyorsun diyecek. Ben gitmek istiyorum diyecek. Sen diyeceksin ki getir 75. Ne 75'i? Yok 75 diyecek. Bak bu duruma götürecek seni Osimhen. Bunu ama birilerinin görmesi lazım. Hiçbir şey göremiyoruz maalesef yani. Ve öz eleştiri yapmamız gereken yerden maçın teknik direktörü ikinci golü bulduk ama iptal oldu. Yediğimiz ilk gol şans golü, şans golü, şans golü. Peki abi şans golü. Peki abi şans ya, rakip atınca şans, biz atınca o organize.
0: Bir de Olmo ile ilgili bir şey var. Santrafor olmasını beklemiyorduk dedi Okan Buruk. Adeyemi'yi bekliyor. Yani biraz orada ya şaşırdık, ne zaman şaşırdık dedim.
1: Ya kabul ediyorum da ya niye bu kadar şaşırıyorsun? Adamlar zaten net senin bahsettiğin santrafor düzeniyle oynamıyor ki. Ki zaten teknik direktörlük de biraz da öyle bir şey değil midir yani? Rakibi şaşırtmak. Biz Okan Hoca hiç şaşırtmıyor. Ha şaşırtıyor ama şöyle şaşırtıyor. İki stoper orijinal bek şeyde duruyor kulübede. Sol bek stoper oynuyor. Kanat şeyde... Bek'e geliyor. Bek oynama alışkanlığı olmuş. İyi ya da kötü. En fazla tekrar olmuş oyuncu. Kulübede bekliyor. Ben yani inanılmaz bir şey ya. İnanamıyorum yani.
0: İbrahim abi bayılıyorum yorumlarına. İsmail Hoca'ya ne zaman geçeceksin demiş. İkinci bölümde Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayacağız. Bizim kulüpler isme para veriyor demiş bir dinleyenimiz Hasan.
1: Vermeyin isme para. Yarışamazsın. Yani sen Osimhen'i de Icardi'yi de kimi getirirsen getir bizim... oralarla yarışma şansımız yok. Biz birilerini rol model alacaksak Kulüp Brugge alacağız. Gidin abi Kulüp Brugge'yi inceleyin. Nasıl oluyor da senin burada takım kurduğun para 200 milyon euro verdiğin Osimhen'le adam takım kuruyor, gidiyor Inter'i deplasmanda yeniyor. Bunlar uzaydan falan gelmiyor ya. Bunlar bizden de öyle çok akıllı, çok zeki adamlar değil. Sadece disiplinliler. Bahane aramıyorlar. Gol yiyince şans demiyorlar. Altyapısında Arda varsa Bişuva'yı alıp getirmiyor. O öyle yapıyor. Arda'yı geliştiriyor. Sen Arda'yı yok sayıyorsun, Abdülkerim'i yok sayıyorsun. Sol beki stoper yapıyorsun. Sonra diyorsun ki şans golü. Ne şansı ya? Şans olur mu?
0: Kimler geldi, kimler geçti? Delboski'ler, Aragonesler, Rijkaard'lar. Olmuyor maalesef. Ülke futbolu atmosferi çok toksik. Bu adamlar da çözemiyor demiş.
1: Delboski, Rijkaard, Jose Mourinho. Getirdiğin adamlara da ne sunduğun ve ne alman gerektiğini de iyi bilmen lazım. İyi bilmen lazım. Sen diyorsun ki Delboski gel. Nedir o? Ben sıfırdan bir takım kuruyorum, beni şampiyon yap. Yok ki, adam hayatında böyle başarılı olmamış ki. Jose Mourinho'ya yeni bir takım kuruyorum, gel bu takımla şampiyon. Yok yok, kariyerinde bana çıkarsınlar Jose Mourinho'nun o bahsettiğin sistemle bir tane başarısını söyle. Başarı istikrardır ki o bahsettiğin adamlar buraya antrenörlük yapmaya gelmiyor. Getirdiğin adamı da iyi seçmen lazım. Diyorum ya, yeteneklerine talip olup davranışlarının belirleyici olma durumu. Davranış belirleyici olur. Getirin abi, bulun bunları ya. Lucescu böyle bir insandı işte, geldi. Temelini attı senin, bak şu an o iki dünya kupasına gittiğin takımın temelini Lucescu attı ya.
0: Mustafa Dürüst zevkle dinlediğini belirtmiş. Allah aşkına bakar mısınız, maç boyunca Barcelona kaç pas hatası yapmış? Bu adamların pas hatası yaptığını hatırlamıyorum diyor. İnanılmaz.
1: Bak şey, bak Cihan, orada mesela şey yapmak istemiyorum, hani haksızlık yapmak istemiyorum. Tabii ki bunların oyun kültürü, altyapı, eyvallah, hani ben demiyorum ki sen de onun gibi o istatistikte oyna, ama direnemiyorsun. Direnemiyorsun.
0: Baktım ben şimdi, 628 pas denemesi yapmışlar, 584'ü isabetli. 44 pas, %92 ile oynamışlar.
1: Ya. Ama normal, onların kültürüm ya, mesela benim yıllar önce duymuştum ben, yani Barcelona ile ilgili genç milli takımda bir hocamız anlatmıştı bize. Barcelona'nın kültürü şudur dedi. Atılan çok şık kaliteli bir pas gol kadar değerlidir kültürüyle büyütüyorlar çocuğu, yani bak net bir pasın atılan gol kadar kıymetli olduğunu söylüyor.
0: Ama sen de beğenmesin. Futbol sever de çok beğeniyor atılan pası mesela.
1: Ya. Şimdi düşünsene bak, ama o çocuk öyle büyüyor. Sen burada nasıl büyütüyorsun? Baban eve gelince ne diyor? Kaç gol attın diyor. Kaç tane iyi pas attın değil mi? Yok.
0: Yok, kimse demiyor.
1: Kaç gol attın diyor. Şimdi o
0: ya da ne kadar müdahale yaptı stoperler.
1: Bilmiyor kaç
0: ama
1: tane
0: kademide. Ama eskisinden bir tık daha gelişti sanki. Şimdi stoperlere falan da kıymet veriliyor abi. Hala aynı mı diyorsun?
1: Ya bence verilmesin abi. Yani
0: eskiden hani, sadece forvetti ya, yani futbol.
1: Bir kere zaten oyun şeyde de değişime uğradı ya. Bence mesela eskide kalmasında fayda vardı. Stoper stoper gibi oynasın abi. Stoper dediğin sert olur, agresif olur. Ya biz teknik stoper, teknik stoper diye diye.
0: Pepe
1: ki gibi. Orada da şey kırıcı zehirledi. Etti. Pepe stoper Pepe gibi olur ya. Stoper öyledir yani, hani
0: Stam
1: sert
0: vida gibi.
1: Sert, vida gibi.
0: Eski şey, prime dönemlerinden bahsediyor. Servet Çetin
1: şeydeki ya. Ya öyle olur abi stoper.
0: Biraz daha
1: dediğin,
0: hızlı hali yani.
1: Yani stoper dediğin öyle olur. Tamam, o geriden oyun kurmayı anlarım da, ama işte bu da şey zehirledi dünyayı işte. Ne o? Barcelona oyunları zehirledi ya.
0: Tiktakalar.
1: Ya yapacak oyuncun varsa üzerine git. Niye biz sürekli yani yapamayacağımız bir şeyin de peşinden gitmeye çalışıp sonra ya onlar bizden zaten çok iyi. Tamam, biz onu biliyoruz. Ne yapalım yani şimdi? O zaman niye gidiyorsun ki mesela? O zaman Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne niye gidiyor? Mesela niye biz gidiyoruz oralara? Biz eğer hani 24. olacaksak biz niye bunu başarı sayıyoruz ki? Zaten sistem seni zorla şeyin içine atıyor. Artık gitmeme şansın yok ya. Yani.
0: Devam edelim. Sorar mısınız diyor. Lucescu ile Terim, İbrahim Yavuz'un dediğini yaptı da ne oldu? Zekileri, Çağlar'ları aldı. Takımı gençleştirdi. Peki kaç ay dayanabildi?
1: Kaç ay mı?
0: Terim geleceğin takımını kuruyorum dedi. Takımı gençleştirdi. 6 ayda ne başkan kaldı ne hoca.
1: Geleceğin takımını yanlış kurmuş ya. Söyledik ya. Morutsan'la çıkıldı öyle. Gelecek mi kurulur yani? Ya oradaki problem de o ya.
0: Oyuncu tercihleri.
1: Ya oyuncu tercihi, kimle gelecek kuracağını bilmen lazım ya. Savaşa gidiyoruz. Kimle gidiyorum abi? Ya onu ben yapacağım ya. Komutan benim ya işte. Lider benim ya. Stratejiyi ben yapıyorum ya. Olmaması gerekenlerle gitmişim ya. Onun Lucescu ile mesela kurduğu planla daha ne yapacağız ya? Bir Dünya Kupası'na gittik. Bir Avrupa Şampiyonası'na gittik.
0: İbrahim Bey, size sonuna kadar katılıyorum. Eskiden kale vuruşu vardı. Orta sahaya topu dikerlerdi. Bir de şimdi kaleden çıkmak diye bir şey
1: ya
0: türedi.
1: Ya evet
0: demiş.
1: Hocam ya, vur şunu orta sahaya git. Vallahi vursun orta sahaya şu topu, vursunlar ya. Sonra bir mücadele. Geriden oyun kuracağız diye abuk subuk goller izliyoruz. Şimdi bak Alman Ligi'nde bir top geri pası attı. Kaleci girdi araya.
0: Ramos Cannavaro demiş. Stoperlerin ya, kralı Lugano demiş ya, mesela.
1: Lugano. Yani karşılıklı oynadığım için söyleyebilirim.
0: Sürekli kaşı maşı patlıyordu onun. Abi
1: Lugano. Sürekli kanıyordu. Stoper öyledir ya yani. Ayak tekniği iyi olsun. Ya olsun da şey gibi mesela. Geçen kaleci üzerine bir şey konuşuyoruz. Dedi ki ya dedi, ayakları iyi kaleci arıyormuş. Ya tutan kaleci bulsunlar Allah aşkına. Önce topu tutan kaleci bulsunlar. Ayak boş ver ya ayak. Ne yapacak kaleci? Ederson dünyanın en iyi ayağını kullanan kaleci. Ne yaptı Fenerbahçe'de? Kaç tane katkısı oldu? City'de olur. City çünkü o başka bir seviyeye geçmiş artık. O ayağa ihtiyacı var onun kalecisinde. Ama senin önce tutan kaleciye ihtiyacın var. Topu tutacak kaleciye ihtiyacın var. Sonra ayakları iyi olsun, önemli değil yani.
0: Osimhen dün 6-7 kere offside'e düştü. Cihan dediğin çıktı demiş. Yani benim dediğim değil, istatistik o. Yani Barcelona en yakın rakiplerinden 2-3 kat fazla offside'e düşürüyordu takım.
1: Bir de önemli bir istatistiktir. Bir de şöyle sana destek...
0: Kubarsi çok zeki, yer pozisyon offside'e işte bırak.
1: Sana ama şöyle bir destek katkıda bulunayım. Osimhen'in şöyle bir problemi var. Futbolcuları ona oynamaya da mahkum etti. Görüyor aslında offside olduğunu, atmak zorunda hissediyor. Ben stadyumda bunu bir iki sefer Yunus'ta gördüm. Ya çocuk aslında atmayacak, biliyor musun?
0: Sistem edecek diye mi?
1: Evet abi, veriyor artık yani. Bak o da çok tehlikelidir. Bizim oynadığımız dönemlerde de ben mesela Galatasaray'da kenara bir iniyordum. Şimdi isim de veremiyoruz. Ön taraftakiler de benim zamanımdaki. Ümit Karan diyeyim o zaman. Ümit Karan. Ya Ümit abiye atacağım ya da diğerlerine. Kime atarsam atayım maç bitene kadar söyleniyorlar abi sürekli yani. Yani antrenmandan bahsediyorum yani. Ben boştum. Şimdi Osimhen de çok mahkum etti onları, sürekli onu oynamak zorunda hissediyorlar yani. Tamam, liderlik önemli ama abi biraz da bir sakinleş. Çünkü sen de ikna ettin. Baba sen varsan varız, sen yoksan yokuz dedin adama. O da ikna oldu. Ben burada her şeyim dedi ya.
0: Evet, daha dün 7000 TL verip Ederson forması aldım, gömmeyin adamı diyor. Daha geçmedik Fenerbahçe'ye, dur.
1: Yok ya, Ederson'u gömmüyoruz. Biz hani bizdeki eksikliği, yoksa Ederson'un ayaklarıyla ilgili olumsuz bir şey söylemedim.
0: İbrahim Bey'in tüm tezlerini çürütebilirim ama o kadar enerjim yok demiş.
1: Hocam lütfen, rica ediyorum. Bak rica ediyorum, faydan olur yani, hani bize İrfan, faydan olur yani.
0: İrfan Karakaya.
1: İrfan Bey lütfen.
0: Yok. Bu başka.
1: Ha, başka mı? Pardon.
0: Uçe nasıldı sizce diyor.
1: Çok iyi. Ona karşı da oynadım. Ona da yetiştim. Çok iyiydi.
0: Hemen devam edelim. Şöyle Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray'ın kadrosuna dahil olsa, karma yapsa yine de yenemezdik.
1: Ya konu zaten
0: Türk futbolunun aklı yeniden güncellendi. Adamlar bizi ezdi maalesef.
1: Konu kazanmak, kaybetmek değil zaten. Çok ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. Ben mesela Galatasaray neden kaybetti diye bir şey söylemiyorum. Galatasaray'ın Barcelona'ya kaybetmesinden doğal bir şey olamaz. Galatasaray'ın Barcelona'dan 4 tane gol yemesinden doğal bir şey yok. Ama Galatasaray'ın oyun olarak bu kadar geride olması normal bir durum değil. Galatasaray'ın teknik direktörünün kadro planlaması analizinin bu kadar dağınık olması normal değil. Ya Singo diye bir oyuncu aldılar. Bak dün gene onunla ilgili bir şey dinliyorum. Ya neye şaşırıyorsunuz ki Singo'da ya? Ya Singo sakat. Zaten sakat almışın ya adamı. Mesela Singo'da neye şaşırıyorsunuz? Girin kariyerine bakın. Singo Galatasaray'a gelmeden önce tendon, nedir o işte, hamstring. Girin bakın ya. Oyuncu zaten.
0: Ben bakayım senin.
1: Bak lütfen ya, rica ediyorum. Singo sakatlıklar yaz. Zaten Galatasaray'a gelmeden önce benzer sakatlıkları yaşamış oyuncu. Neye şaşırıyorsunuz?
0: Omuz. Ya, koronavirüs

0: uyluk, hamstring bitti. Hamstring, uyluk, tendon, geçmiş olsun.
1: Ama en çok tendonda kaçırmış maçları. Diğerlerinde 5 maç, 6 maç.
0: Ama sana bir şey anlatıyor işte o 5 maç, 6 maç. Adele gidiyor.
1: Ama 30 güne neredeyse hepsi, o 77 gün var mesela.
0: Ya işte bak, orada bir şey anlatıyor sana. Ya kulübün doktoru diyor ki, kulübün Yener İnce'ydi değil mi? Ya dehşete evet, düştüm ya Singo ile ilgili söyledikleri. İşte diyor oyuncunun diyor, biz nasıl yok hocam ya, siz nasıl kimsiniz? Görmüyor musunuz oyuncunun 70 gününü, 60 gününü? Veremediniz mi yönetime rapor? Bak bu bizde çok sakatlanır, almayalım. Geldiği gün söyledim ya. Bak bu oyuncu sakatlanmazsa bana büyük sürpriz dedim. Bak sakatlanmazsa benim için büyük sürpriz. Çünkü çok kas sakatlığı yaşamış biri olarak söylüyorum. Bu tarz durumlar nüksetmeye çok açık, çok problemli.
1: Evet, Singo'da taraftarın merakla beklediği isim. Bakalım ne zaman oynayacak. İbrahim Yavuz'la birlikteliğimi sürüyor. Az sonra reklama gireceğiz ama çünkü Galatasaray'la ilgili mesajları bir eritmeye çalışıyorum. İnsan yetiştiremediğimiz için futbolcu yetiştiremiyoruz demiş. Aslında bu kadar basit diyor Ahmet Yürük.
0: Haklı.
1: İlginç bir bakış açısı.
0: Doğru, çok doğru.
1: Abi geleceğin takımını kurdular da milli takımda, biz adamlara sabredebildik mi? İki maç kaybedince, üçüncü i̇şte maçta biz adamları kovduk diyor.
0: E tamam, o da seninle alakalı bir durum
1: Nurullah. Yani. Nurullah.
0: İşte bu, onu da anlattık ya, ya bu kadar da kendi çocuğuna da düşman olma yani. Ya kabul et bazı şeyleri, eleştirini yap tabii ki ama bu kadar da hemen yıkma. Ne konuşuyorsun şu an? Yık. En sevdiğimiz şey yık. Tamam ama ne, önerin ne? Önerin ne? Yıkalım da önerin ne? Öneri yok, yıkalız, yıkalım bakarız. Öyle olur mu?
1: Dün akşam bir umut demiştik. Stoper deyince bir de Uche Hök ikilisi vardı Fenerbahçe'de. Hök'e karşı oynadı mı diyor.
0: Hök'e oynamadım. Uche'ye oynadım da Hök'e oynamadım.
1: Almanya'dan Mete selamlarını iletmiş. Selam olsun Almanya'ya. Basın toplantısında Barcelona'nın ilk golü şans dediği Okan Hoca. Batrokov'un attığımız golde de bizim de şansımız vardı. Defansa ya çarptı,
0: Batrokov'un
1: girdi. Batrokov'un
0: vurduğu adama çarpıyor. Yani ve kötü bir vuruşla gidiyor topu.
1: Kötü vurdu.
0: Şimdi mesela o şans olmuyor. Bence de çok doğru tespit. Ama onların attığı şans oluyor. Niye? Çünkü alıcı var. Bak gir benim X hesabıma. Yapılan yorumlara bak. Alıcı onlar. Galatasaray düşmanları, Okan Buruk düşmanları diyor. Niye ben Okan Buruk'a düşman olayım? Ben tanıyorum bir de Okan Buruk'u. Bir dönem aynı menajerle çalıştım yani. Niye ben Okan Buruk, Emre Belözoğlu ya da Burak Yılmaz düşmanı olayım? Ama ben üzülüyorum ya. Bu alttaki gerçekten bu anlamda donanımlı teknik direktörler var. Bu ülkeyi yukarı taşıyacak var teknik direktörler. Ama mahkum ettiniz. Sırf onlar çok güçlü diye mahkum ettiniz oraya. Bak geliştiremiyorlar. Her şeyden önemlisi zihinleri sağlıklı değil. Çok öfkeliler.
1: Ahmet Derya, Fenerbahçeliyim diyor. Dün Lamine Yamal'ın yaptığı asistlerden nasıl zevk aldığını vücut dilinden anladım. Ki hep golleri ben atayım diyenleri ders niteliğindeydi demiş.
0: Eğleniyorlar. Bir kere onların zaten en, bence en temel şey, ki en belirleyici olan, eğlenerek bu işi halledebilirsin. Yani keyif alman lazım. Bak şey de çok önemlidir. Bak onun da ekran görüntüsünü aldım. Şeyden bir gün önce, maçtan bir gün önce reaksiyonla ilgili bir şey yapıyorlar, bir çalışma yapıyorlar. Gördün mü Cihan onu şeyin? Ramsbach'ta Barcan'ın.
1: Tabii hepsine oyuncu. Baktım.
0: Gördün mü onu mesela? Bak ne diyor? Geleneksel antrenman anlayışı yalnızca kası ve nabzı hazırlamaya odaklanır diyor. Yani işte bir gün sonraki şeyle ilgili, maçla ilgili işte ancak modern spor psikolojisi ve işte nörobilim çok net bir gerçeği gösteriyor. Beden hazır olsa bile sinir sistemi uyanmadan elit seviyede reaksiyon veremezsiniz diyor. Ya adamlar artık hangi seviyeye gidiyor? Bak diyor ki kas, şu, her şey hazır ama diyor şeyi uyandırmadan diyor, beden diyor hazır olsa bile diyor sinir sistemini diyor uyandırman lazım diyor. İşte nörobilim bilmem nelere gidiyor. Bak o kadar önemli şeyler ki. Bak, adamlar orada diğer etkenleri de işin içine. Biz ne diyoruz? Fiziksel olarak hazırladık, gönder. Diğeri bak adam onu da, o eksikliği de görmüş.
1: Evet, bir de bir şey dikkatimi çekti. Oyuncular işte hani normalde karşılıklı oynarsın ya, havada mı dersin artık halk dilinde. Bilerek zor top attılar hep birbirlerine. Vuruyor mesela kontrol amaçlı, hep böyle zor top attılar.
0: O şöyledir. Yani Turan Mesci diye bizim genç milli takımlarda bir hocamız
1: ama
0: vardı.
1: Ama tekte tutuyor Modri yani.
0: Ama işte onu anlatacağım işte. Turan Mesci diye bir hocamız vardı genç milli takımlarda. Mesela çok üzülüyorum. O da bence bu ülkenin bu anlamda en değerli eğiticilerinden biriydi. Bak sert pas attırıyordu bize yakın mesafeden. Şut atar gibi. Biz o ara şaşırıyorduk yani. Hani bahsettiğim 15 yaşında falanız Can. Böyle biz onu kötü pas olarak değerlendiriyoruz. O da bize anlatıyor. Pasın şiddeti. Pasın şiddeti ne kadar hızlı olursa

0: Değil mi? Yani belirleyici olan odur ya, pasın şiddetidir. Şimdi ben seni o anlamda stopersin değil mi? Senin önüne o pası ya da ayağına sert attığımda hemen
1: kontrol edin, işte
0: topun hızı değil mi? Orada belirleyici. Kontrol edip hemen devam ediyorsun. Yavaş topta ne olur, adam pozisyonunu alır. İşte geç kalırsın. Ve orada önce temeli şöyle atıyordu bize. Önce o pasa hazırlık yaptırıyordu. Değil mi? Şimdi bir hazırlığın olması lazım. Sen ne dedin şimdi? Abi çok sert atıyorlar ama hiç herifler şak diye kontrol ediyor. İşte altyapıda onu oturtuyor karşıdan karşıya abi. Mümkün olduğunca önce kısa mesafede sert. Ama o topu kontrol ederken ayağının içiyle ilk dokunuş. Hani biz daha şeyi daha çok seviyoruz. First touch.
1: İlk dokunuş.
0: Ya. İlk dokunuş, yani o topa ilk dokunuş. O kadar önemlidir ki, çünkü ikinci dokunuşta artık eylem olması gerekiyor. Adam onu çalıştırıyor ve izlerken keyif alıyorsun. Niye mesela üst seviyelerde dikkat et, sahayı suluyorlar yazın. O sahayı sulamasının temel sebebi de topun hızının artması. Çünkü kuru zeminde biraz daha top kalıyor ya, hızlı oynamak istedikleri için. Bu da daha çok yabancı oyuncularla ülkeye gelen durumdur. Hani zemini ıslat, daha hızlı oynansın diye.
1: Evet, Galatasaray'ı bitirip Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Fenerbahçe'de İngiltere'de zafer peşinde. 22'de Aston Villa'ya konuk olacak. Son 2-3 mesaj, ardından reklam, ardından Fenerbahçe yapacağız. Osimhen de çok istekli değildi. Hakemlere fazla itiraz etmedi diyor. İbrahim Yavuz'la beraberiz bu arada. Bence maçın enleri Uğurcan. Orta ikili kötü, Eren'in Yunus kötü, defans orta, Leao orta, Osimhen orta, Batrakov orta iyi, sonradan giren Niyaga istekliydi diyor. Erkan Kambursarı yerden sevgilerini iletmiş. Teşekkür edelim, selam olsun, hızlıca okumaya çalışıyorum. İkinci gol sonrası saçmaladık, çok duygusalız, bence de hemen Fenerbahçe'ye geçin demiş. İbrahim abi, seni televizyonda, YouTube'da nerede görsem izlemeye çalışıyorum, selam olsun. Bana eyvallah, selamını etmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Mental olarak çok zayıfız, ikinci gol iptal olduktan sonra bitti, eridi takım. Evet İbrahim abiye katılıyorum, 2-0'dan sonra 4-2 de olabilirdi ama daha farklı bir Galatasaray'da izleyebilirdik demiş. Abdülkerim oynamasın hep 5-4 yiyoruz demiş. Çakılı oyununu oynasa daha mı iyi olurdu acaba diyor.
0: Ya orada da şeyi soracaksın. Ne yapsın Abdülkerim mesela? Oynaması tamam. Niye duruyor Abdülkerim orada ya? Amil takım oyuncusu. Eğer yetersizse onu da öngörmeleri gerekmiyor muydu yani? Daha yeterli birini oraya göndermeleri gerekmiyor muydu?
1: Sana bir salvo yapmış. Ülke tabii olarak ki. Biz İbrahim Yavuz Beyefendi'yi nasıl keşfedemedik? Büyük ayıp, özür dileriz kendisinden diyor.
0: Şimdi şöyle. Mesela bana şöyle mesaj geliyor. Diyor ki ya diyor tamam diyor hani... Anlattığıma itiraz edecek teknik bir şey yok. Mesela biraz önce bir abimiz dedi ya, arkadaşımız neyse. Mesela
1: evet,
0: isterdim.
1: Yazmadı. İtiraz bak, bakayım yazmış
0: bak, mı? Şeyi bir sen net bir şekilde söylüyorum. Biz burada şimdi program yapıyoruz değil mi? Yani bana faydası olacak teknik anlamda ama altını dolduracaksın yani. Şimdi bana mesela tek söylenilen şey şu. Çok biliyorsan git teknik direktörlük. Yani şimdi ben teknik direktörlük yapmak istemiyorum diye bu bilmediğim anlamına mı geliyor? Ya da nerelerde oynadın ki? Ya arkadaş ben... Adana Spor'da oynamışım Süper Lig'de. Kayseri Spor'da oynamışım. Ankara Gücü'nde oynamışım. Yani 21 yaşında Galatasaray'a transfer olmuşum. Şimdi ne yapacağım? Ben futbolculukla ilgili test mi yapacağız? Evet, Tavşanlı Yiğit'te de oynadım.
1: Milli takımları unuttum.
0: TFF 1. Lig'de oynadım. 87 kez milli takımlarda oynadım. Mesela diyor ki bir tanesi yazmış. Sen hayatında hiç uluslararası bir maç oynadın. Oynadım. İngiltere'ye karşı oynadım. Sen James Park'ta oynadım. Yani oynadım şimdi. Ne yani? Ben anlamıyorum yani insanları. Ben orada oturup onu mu? Sen benim anlattıklarım teknik anlamda mantıklı mı değil mi? Senin düşüncene göre. Olmayabilir, hiç izlemezsin, dinlemezsin. Ama en azından bana itiraz ettiğinde de altını doldur. Ne oynadın? Ben oynamadım da şimdi o zaman Türkiye'de hiç oynamamış yorumcu olmaması gerekiyor değil mi o düşünceye göre? Yani oynamamış bir sürü çok değerli arkadaşlarımız, abilerimiz var. Hiç oynamamışlar ama çok da güzel anlatıyorlar oyunu. Biz onlarla da oturup fikir alışverişi yapıyoruz değil mi? Çok da böyle ufkumuzu açan arkadaşlarımız, abilerimiz de var. Hiç oynamamışlar. Şimdi ne yapayım ben ona şey mi diyeyim? Arkadaş lütfen sen hiç oynamadın, benimle konuşma mı diyeyim ya?
1: Futbol manager oynayıp scoutluk yapanlar
0: ya,
1: var.
0: Ben olabilir anladım. Yani ne demek? Bak Eren diye biri var değil mi Trabzon'da mesela? Hiç oynamamış ama bak oynamışlardan daha şey, gözü daha iyi. Ben şimdi ona ne diyeyim? Eren hiç oynamamış, seninle oturamam mı diyeyim? Eren benim için şahane bir profil. Bak kimsenin göremediği gençleri tespit etmiş. Abi buradan bakın abi, yani hep aynı mesaj. Ne oynadın? Bir. Ne oynadın? Ne oynadın dediğin öyle ya da böyle 350 tane resmi maç oynamışım. Profesyonel maç oynamışım. Mil takımlar falan ya. Ne oynamışsın diyor. Sen şimdi şey mi yapacağız? Kıyas mı yapacağız yani? Ya geçen Serkan Balcı'yla öyle bir şey oldu. Serkan Balcı'ya atmış biri mesaj. Ya senin futbolculuğun ne? Ya dedim ki, sonra dedim ki Serkan, sana bunu yazıyorlarsa hani bizim bu konuda konuşuyor. Ya adam Trabzonspor'da oynamış. Fenerbahçe'de oynamış.

0: Amil takımda oynamış. Senin diyor futbolculuğun neydi ki, yorumculuğun ne olsun diyor. Hiçbir şeyde beğenmiyorsun. Bunu diyen de mesela teknik anlamda bu eleştiriyi yapıyor ya. Mesela ama kendini de bu anlamda donanımlı görüyor. O hiç oynamamış. Bak teknik bir yorum yapıyorum ben. Diyorum ki atıyorum işte Okan Buruk oyunlarında bu böyle olur diyorum. Diyor ki ya sen ne anlatıyorsun, ne biliyorsun diyor. Ve ne oynadın diyor. Tamam ben bilmiyorum, yeterli değilim, az oyun. Sen bu anlamda beni eleştirecek hangi donanıma, bilgiye, birikime sahipsin? Mesela bunu oynamış biri eğer senin düşüncene göre yorumlasa anlaşılabilir bir durum. O da benden daha iyi yerlerde oynamış, beni eleştiriyor. Bence öyle de olmaz da. Bunu oynamayla uzakta. Bölgesel amatörde hayatı geçmiş, benden çok daha iyi yorumcu, benden çok daha iyi teknik anlamda bilgisi olan insanlar var ya. Ne yapmışım ben onları, o bölgesel amatörde oynadı diye yok mu sayayım? Böyle yani bir şey söylerken gerçekten biz bence onu kaybettik. Hani biraz önce arkadaşımız insan yetiştiremiyoruz dediği durum var ya. Ve en üzücü olan ne biliyor musun Cihan? Girip bakıyorum profillere bazen. Eğitimlisi de hani bakıyorsun adama, Boğaziçi, ODTÜ, hani değil mi mesela adam şey yani Orta Doğu herif şeyi, CV müthiş. Ama o yorumla benim Gazi Osman Paşa'da kahvede oturduğum abiyle yaptığım şey ortak noktada buluşuyorlar. Yani futbolun aslında böyle bir durumu var. Yani Orta Doğu Boğaziçi'li çocuklarla şeyi bir araya getiriyor abi. Gazi Osman Paşa'da kahvedeki abiyle dil aynı oluyor abi.
1: Ya abi o tamamen bakış açısıyla alakalı. Sergen hocamı ben futbolculuğunu falan çok severdim ama yorumculuk ya tarafında dinleyemiyorum
0: daha
1: hocam mesela.
0: Daha üzücü bir şey söyleyeyim mi sana?
1: Anladım
0: bak ya. Daha üzücü bir
1: üst
0: şey.
1: Üst düzey bir futbolcu.
0: Sergen mesela. Hoca Samsun Sporlu mühendis, bir elektrik mühendisi mi abi? Ya dedi, o dedi ne elektrik.
1: Makine.
0: Ya makine mühendisi olmak için senin kaç tane eğitimde. Lan makine mühendisi aşağılanır mı ülkede?
1: %50'si okulu ya, bırakıyor zaten.
0: Böyle bir şey olabilir mi ya? Makine mühendisi aşağılanır mı ülkede?
2: Ya İbrahim Yavuz'un yan stüdyodan duydum sesini. İbrahim abim selamlar, saygılar. Aynen. Gazi Osman Paşa Bayrampaşa. Gazi Osman Paşa Bayrampaşa. Dedim ki kim konuşuyor Gazi Osman Paşa'yı? Nerede konuşuyor? Aa dedim, İbrahim Yavuz'un günü. İbrahim abim hoş geldin, selamlar tekrar.
0: Selamlar kardeşim, hoş
1: merhaba Berkciğim, sana da selam.
2: Sizin
1: olsun.
2: Çok sıkı bir dinleyiciniz ben. Cihan Dişli. Eyvallah. Ve İbrahim Yavuz'un birebir de. Onu burada da size de söylemek istedim. Stüdyoya o yüzden geldim.
1: Cansın. Eyvallah, çok teşekkür
0: kardeşim,
1: ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın.
1: Sağ olasın. Biz de seni sıkı dinleyeceğiz. Berk Sayar. Evet, birbirimizi yıkama yağlama saatinin ardından
0: ben
1: araya
0: ben
1: gidelim.
0: Ben arabada zaten sürekli katılıyorum. Yani Berk'in yayınlarına sürekli müdahale ediyorum zaten.
2: İbrahim abinin yorum yapmadığı konuğumuz yok, yorumcumuz yok ya. Neyse ki hepsini okumuyorum o mesajları.
0: Abi hepsi arkadaşımız, dostumuz. Olumlu, olumsuz. Evet. Mesela ben Yunus Aydın'la hiç tanışmadım ama birbirimizi dinliyoruz. İşte şeyde de takipleşiyoruz.
2: Mesela aynı fikirde hep Yunus Aydın'la. Bütün
0: aynı fikirde aynı bile İbrahim olmasam hiç önemli değil yani. Evet. Benim için önemli olan değil mi? Fikirlerin böyle özgür bir platformda böyle hani birbirine kesinlikle katkısı kesinlikle olacak şekilde tartışılması. Yoksa öteki türlü sen ne oynadın, ne oynadın? Ne yapacaksın sen benim ne oynadım diye? Ne yapayım? Futbolcu mu alıyorlar buraya? Alı sahada mı oynatacaklar beni?
2: Çanakkale'ye bu aralar çok gidip geliyor İbrahim abi.
0: Bu aralar gitmiyorum. Yani
2: Bozcaada, Çanakkale tarafları.
0: Bence reklama git.
2: bak gitme reklama. Çanakkale'ye çok gidiyor. Orada niye frekansınız yok? Orada dinleyemiyorum diyor. Tekirdağ'dan sonra çekmiyormuş. Öyleymiş ya. Neyse peki tamam. Çanakkale'yi uzatmayayım. Ben.
1: Reklama gideceğiz. Az önce söylediği konuya hak vermiş. Diyor ki bizim futbolcular diyor, altyapıda diyor, babası diyor işte oğluna ikinci golü at, sana istediğimi alacağım diye kenardan bağırıyor. Bizim aklımız fikrimiz gol peşinde diyor. Asiste yorum yapmış, aynen onu da söylemiş olalım. Ara, geliyoruz hemen.
3: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
4: Reklam.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
6: Futbolda bazı oyuncular vardır. Ligler boyunca çok konuşulmazlar, manşet olmazlar, transfer listelerinin zirvesinde yer almazlar. Ama Dünya Kupası başlar, milli forma giyilir ve o oyuncular sanki gizli bir tuşa basılmış gibi başka bir seviyeye çıkar. İşte bu kadro, kulüp kariyerleri normal kabul edilen ama Dünya Kupası denilince sahneye çıkan, turnuva futbolunun gizli yıldızlarından oluşan bir kadro. Kalede Meksika'dan Guillermo Ochoa. Kulüp kariyeri istikrarlı ama sıradan. Ancak Dünya Kupası sahnesinde Ochoa refleksleriyle maçın kaderini değiştiren bir kaleciye dönüşüyor. Penaltılar, yakın mesafe kurtarışları, devlet

0: Karşı ayakta kalma becerisi. Ochoa için Dünya Kupası bir turnuva değil, adeta bir vitrin. Sağ bek, Arjantin'den Nahuel Molina. Kulüpte sistem oyuncusu olarak tanımlanıyor. Dünya Kupası'nda ise doğru koşullarla doğru anlarda ceza sahasına giren bir bek haline geliyor. Final oynayan bir takımda bunu yapabiliyorsanız bu tesadüf değildir. Stoper, Kolombiya'dan Yeri Mina. Kulüp kariyerinde istikrarsızlık ve sakatlıklar ön planda. Ama Dünya Kupası'nda Mina savunmacıdan çok bir hücum tehdidine dönüşüyor. Özellikle duran toplarda olağan şüpheli haline geliyor. Rakipler onu durdurmakta zorlanıyor. Turnuva futbolu yüksek fizikli oyuncuları öne çıkartıyor. Stoper, Joško Gvardiol, Hırvatistan. Zaten iyi bir savunmacı ama Dünya Kupası Gvardiol'u üst düzey bir lidere dönüştürüyor. Sadece savunma değil, oyun kurulumunda da sorumluluk alan bir profil haline geliyor. Büyük sahneler, büyük karakter istiyor. Sol bek, Theo Hernandez. Zaten bir yıldızdan bahsediyoruz. Dünya Kupası'ndaysa fark yaratan bir silah. Hızıyla oyunun yönünü değiştiren, savunmada hücuma geçişleri hızlandıran bir karakter. Turnuva temposu onun atletizmini daha da görünür kılıyor. Orta saha, Sofyan Amrabat, Fas. Kulüpte çoğu zaman göz ardı edilen bir isim. Dünya Kupası'nda ise orta sahayı tek başına ayakta tutan bir oyuncuya dönüşüyor. Top kapma, pozisyon alma, fizik mücadele, sessiz ama oyunun merkezinde. Orta saha, Arjantin'den Rodrigo de Paul. Kimimiz onu Messi'nin özel koruması olarak da biliyoruz. Kulüp performansı dalgalı ama Dünya Kupası'nda de Paul oyunun görünmeyen yükünü sırtlanan isim oluyor. Pres yapar, denge sağlar, yıldızlara alan açar. Turnuvalar, görev adamlarını sever. Orta saha, Granit Xhaka, İsviçre. Kulüplerinde tartışılan bir lider, Dünya Kupası'nda ise sorumluluk alan, oyuna yön veren bir kaptan. Uzaktan şutlar, tempo kontrolü ve karakter. Turnuva futbolu liderliği ödüllendiriyor. Sağ kanat, Hakim Ziyech, Fas. Kulüp kariyerinde uyum sorunları yaşıyor ama Dünya Kupası'nda Ziyech tek dokunuşla oyunu değiştirebilen bir yıldıza dönüşüyor. Bir pas, bir orta, bir an. Turnuva futbolu yeteneği serbest bırakıyor. Sol kanat, Şerdan Şakiri, İsviçre. Kulüpte rol oyuncusu gibi görünse de Dünya Kupası'nda Şakiri büyük maçları, güzel golleri seven bir karaktere bürünüyor. Uzaktan goller, kritik anlar, rövaşatalar, yüksek özgüven. O turnuva futbolunun aktif simgelerinden birisi. Forvet, Aleksandar Mitrović, Sırbistan. Kulüpte güçlü bir santrafor ama Dünya Kupası'nda Mitrović fizik gücünü turnuva gerçekliğiyle birleştiriyor. Savunmacıları yıpratan, hava toplarında üstünlük kuran, takımını oyunda tutan bir merkez forvet profili. Turnuvalar böyle forvetleri seviyor. Bu 11 bize şunu gösteriyor. Dünya Kupası sadece yıldızların değil, doğru anda doğru formayı giyen futbolcuların turnuvası.
1: Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Saatleri 13.22 yaptık ve artık biraz Fenerbahçe diyelim. Temsilcimiz İngiltere'ye gitti ve İsmail Kartal basın toplantısında bütün stratejimiz kazanmak üzerine dedi. Lukaku vesaire soruldu İsmail Kartal'a, sağlık ekibiyle toplantımızı yapacağız dedi İsmail Kartal.
1: Sana bir bilgi gönderdim de o
0: kayboldu.
1: Anladın değil mi? 13.45 sansürsüzle ilgili bir şey gönderdim de.
0: Tamam.
1: Ona göre
0: tamam, hallederiz. Evet, evet, hallederiz.
1: 40 gibi falan, evet. 40'a doğru buradan şey yapalım. Bu arada hemen şeyi söyleyeyim. Biraz önce Hollanda-Türkiye maçıyla ilgili şey söylemiştim. Abim de...
0: Kazandık mı demiş.
1: Abim de tabii bizim yendik, sıkı dinleyicimiz. De. Yok bizim... ben anlattım ya, Luis Van Gaal oranın hocasıydı. Bizim takımla ilgili. Bu arada kalede Recep Biler varmış. Egemen Korkmaz.
0: Kadroyu.
1: Uğur İncaman, Hamit Altuntop, Tuncay Şanlı.
0: Aytek abi mi attı acaba?
1: Yok, kendi abim. Kendi öz abim. Süper. Yasin
0: selam,
1: abim attı.
0: Selam olsun Yasin abi.
1: Eyvallah. Yani onları orada 3-1 yenmişiz bu arada. Biraz önce anlattığım Hollanda'da. U20 mil takımıymış bu arada.
0: Güzel bilgi.
1: Çok onu teşekkür... da belirtelim dedim yani.
0: Çok teşekkür edelim bu bilgi için de. Evet abi, Aston Villa.
1: Ya şöyle şimdi.
0: Fenerbahçe.
1: Yani Fenerbahçe ile ilgili... Ya, bence öngörüsü en zor takım Fenerbahçe. Hani Galatasaray'la ilgili 3 aşağı 5 yukarı bir şey söyleyebiliyorsun yani. Hani en güçlü olduğu dönemlerle ilgili, işte özellikle öne çıktığında yaptı en azından. Çok da haksızlık etmek istemiyorum yani. Yapıldığı dönemleri de yok saymak istemiyorum yani. Yine onun peşinden gitmesini de anlayabiliyorum. Şimdi Fenerbahçe'de acayip bir durum var. Can, biz hangi Fenerbahçe'yi göreceğiz? Mesela onu çok merak ediyorum. Burada Roma maçının ikinci yarısındaki Fenerbahçe mi? Lyon maçının ilk yarısındaki Fenerbahçe mi? Beşiktaş maçındaki Fenerbahçe mi?
0: Rize maçındaki Fenerbahçe.
1: Bak.
0: Çok pozisyon verdi
1: Rize. İki ayda böyle hani o şeyde var ya, işte ekonomide hani böyle yukarı çıkıyor çizgi, aşağı iniyor. Ne eğrisi diyorlardı ona, neyse. Böyle bir şey yani. Ama inanılmaz bir şey yani. Hani bir bakıyorsun mesela, tamam diyorsun, bu Fener takımından bir şey olabilir böyle. Bir izliyorsun ertesi maç, çakılmış takım yani. Ki bence Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden biri. Onlar da benzer sorunu yaşıyorlar. Bir kere o bahsettiğin oyuncu profiline uygun oyun oynamıyor Fenerbahçe yani. Ona göre bir oyun inşa etmek zorunda İsmail Kartal'ın. Mesela sen Greenwood'la yüksek şiddetli bir oyun oynayamazsın. Vedat Muriç'te yüksek şiddetli bir oyun oynayamazsın. Yani öne çıktığında rakibi hataya zorlayacak, anladın mı? Asensio ile oynayamazsın. Senin yüksek şiddetli oynayacak bir tane oyuncun var orada şu an. Kerem. O da en formsuz oyuncun. Ki bence zaten topla buluştuğunda fiziksel anlamda o kadar gereksiz yerlere gidiyor ki topla buluştuğunda tükeniyor. Orta sahada zaten Guendouzi, Kante alışkanlığı, ki bence bu akşam orada üçlü orta sahayla oynaması sanki Fenerbahçe adına daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Hoca biraz şeyden bahsetti. Hani oyuncuları dinlendirmeyle ilgili bir şey anlattı. Ya ben şeyi anlayamadım mesela. Yani daha sezonun başı, sürekli bir dinlendirmeden bahsediyoruz. Bu da sadece buralarda. Avrupa'da mesela kimse dinlendirmeyle ilgili bir şeyden bahsetmiyor. Biz daha başlamadık. Bismillah dinlendiriyoruz abi.
0: Şey mi demek? Hani deplasman bizim hedef maçımız bu değil. Ben iç sahalardaki maçlara odaklanacağım mı demek istiyor. Mesela Galatasaray'ın Stuttgart maçı, mesela Barcelona'nın maçı değil gibiydi.
1: Muhtemelen bir araya geldiklerinde böyle kapalı bir odada ekiple oturduğunda, yani bizi burada yıpratırlar. Biz mümkün olduğunca az hasarla çıkalım düşüncesi. Ben öyle okudum hocanın maç önü yorumunu. Ya çok zor bir kere fiziksel anlamda. Ya bizim çok ötemizde, işte Tarkan abi biraz Doğan abiyle burada program yaparken de biraz daha hocam istatistik üzerinden, veriler üzerinden anlattı. Tabii kıymetli mi? Kıymetli, ama şey çok belirleyici oluyor. Koşu mesafelerinden çok atılan şiddetli koşu çok belirleyici oluyor. Yani hız çok belirleyici oluyor Cihan. Yani senin atacağın bir depar ya golü atıyor ya golü önlüyor. Ya da savunma müdahalesi yapıyor. Neyse. İşte o yüzden oralarla bizim aramızda fark var. Ve üzücü olan Asensio oradan buraya geldi değil mi yani? Oralardan geldi oyuncular. Nasıl oluyor da oralarda o seviyede, hoş çok kalamadıkları için zaten buraya geliyorlar, ama en azından oralarda bir seviyeyi deneyimliyorlar. Bizim bence en büyük problemlerimizden biri. Bize ne oluyorsa burada, son zamanlarda oluyor bu. Çok makas açıldı fiziksel anlamda. Direnemiyoruz yani. Ya oyuncularımız en çok para verdiğimiz 55'in 60'ın üstüne çıkamıyor. Tanınmaz hale geliyor oyuncular. ve bir takımda fiziksel anlamda hazır oyuncu sayısı çok düşük. Fenerbahçe'de bu takımlardan biri. Yani Archie Brown'u ayırırım, fiziksel anlamda çok fit. Kerem'i koyarım oraya. Oğuz'a şöyle itirazım var. Oğuz'un şöyle bir problemi var. Mesela İsmail Kartal'ı en masum bulduğum tarafı Oğuz'dur. Çünkü Oğuz'un şöyle bir sorunu var. Oğuz geldiği günden beri hep zaman zaman

0: müthiş maçlar oynuyor ama hep zaman zaman. Hiç sürdürülebilir bir performans sergileyemedi. Hatta İsmail Kartal'la bunu başarabilirse çok şaşırırım. Yani Oğuz'dan İsmail Kartal güçlü bir performans, sürdürülebilir bir performans çıkartırsa çok şaşırırım. Hiç olmadı çünkü Oğuz'un. Geldiği günden bugüne kadar. Bir bakıyorsun müthiş, sonra iki hafta sahanın en kötüsü. Lyon maçını hatırla. Müthiş bir Oğuz vardı Beşiktaş maçında, tanınmaz halde. Sonra bir daha kayboldu ortadan. Bir milli maç çıktı, yine bir ortada bir şeyler yaptı. Şimdi böyle bir durum. Yani kiminle oynayacağını çok merak ediyorum. Çünkü yani hocanın anlatısı değişime uğrayacak bir Fenerbahçe takımı. Kim oynayacak önde? Lukaku mu? Muriç mi? Asensio ile mi oynayacak orta sahada? Yoksa İsmail ile Guendouzi Kante ile üçlü mü yapacak? Ya da Guendouzi Kante birini dinlendirip Bartu ile beraber mi oynatacak? Hazır Bartu da bir uluslararası İtalya maçından dönmüş. Olabilir. Bence yapması da lazım eğer o kadronun içindeyse ve diğerlerini de o bahsettiğin durumda kullanmak istiyorsan yapmak zorundasın.
1: O cümleden sonra bunu anlıyoruz. Böyle düşünüyorum. Dinlendirme olayından.
0: Doğru bulduğum değil, yani doğru bulmam, doğru bulduğum bir durum değildir. Ama bana onu anlatıyor yani.
1: İbrahim abi, ben böyle maçlardan önce işte dün de İspanyol forumlarında geziyordum. Bugün de biraz böyle İngiliz forumlarına baktım. Greenwood'a böyle düşmanca yaklaşıyorlar. Geçmişte yaşadığı durumlardan dolayı ve Greenwood'a hedef almış durumdalar. Burada performansı da etkiler mi Greenwood oynarsa?
0: Ya etkiler, psikolojik olarak kötü bir durumla yaşamışsın ve o durumu sana çağrıştırıyor.
1: Yani mesela işi gücü bırakmışlar, Greenwood'la uğraşıyorlar.
0: Ya şey olsa mesela çok etkilemez diye düşünüyorum. Mesela Galatasaray Fener şeyi vardır ya, mesela Galatasaray'da top oynamış zamanında çok başarılı bir oyuncu Avrupa'ya gidiyor. Yabancı oyuncu geliyor Kadıköy'e, çok tepki görüyor. Mesela oyuncu onunla eğlenir, motive olur ama diğer konu biraz problemli bir konu olduğu için o etkiler oyuncuyu psikolojik olarak diye düşünüyorum. Yani çünkü zaten bence Greenwood'un şu an burada yaşadığı en temel sorunlardan biri yine şey değil yani, hani o aidiyetle ilgili, psikolojik durumla ilgili, onu da çok sağlıklı görmüyorum. Beden dili onun da çok sağlıklı değil yani. Böyle net şunu diyemiyoruz ya, Greenwood alır bunu götürür. Vermiyor o duyguyu sana.
1: Evet, İbrahim Oğuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Bir de bu haddini bilerek oynama denilen bir tabir var. Katılır mısın bu tabire?
0: Asla katılmam ya.
1: Haddini demek? Bilmek ne demek mesela?
0: Ya ben bilmiyorum yani, onu diyene soracaksın yani.
1: Mesela çok
0: ben,
1: konuşuluyor mesela.
0: Ben hiç öyle had bilme, hadsizlik, yani o konuyu bir kere bence yanlış yorumluyorlar. Evet, haddini bileceğin, bilmediğin konularda.
1: Ya defans mı yap diyorlar, saldırma mı diyorlar. Had bilme kelimesi biraz savunma sert, yapmak, sert bir kelime
0: tabii
1: gibi.
0: Tabii ki canım ya, savunma yapmak, şey, haddini bilmek mi, ne alakası var yani? Rakibi analiz ettim, bu oyun bizim için doğru. Ne yaptı Inter, haddini mi bildi Şampiyonlar Ligi şampiyon olduğu dönem? Savunmayı daha çok ön plana çıkardı. Bu bir oyundur ya, haddi bilmekle ne alakası var yani? Ya işte ama orada yine aynı toplumla alakalı bir durum yani. Hani sosyokültürel muhabbet var ya, bizdeki genel problemler. Ne diyor sana? Sen kimsin Okan Buruk'u eleştiriyorsun? Haddini bil diyor. Çünkü onun ilgilendiği şey başka. O hayatı öyle yaşıyor. Çünkü ona biri eleştiride bulunduğunda sen kimsin haddini bil diyor. Ama ekonomisiyle, değil mi? Ama o anki gücüyle eziyor karşısındakini. Asla kabul etmiyor bir eleştiriyi. Niye haddini bilecek? Ne alakası var? Had bilmeyle onun ne alakası var yani? Niye ayrıca biz var olan potansiyeli kullanmayalım ki yani? Var ya oyuncular sende, niye ben haddimi bileceğim yani? Ben de gelişim orada başlamıyor mu ayrıca yani? Gelişim o had bilmeyle alakalı, ki bence de gelişim haddini bilmemeyle başlar futbolda yani. Bilme haddini yani. İtiraz et bu duruma. İtiraz ettikten sonra gelişim başlar. Bana göre öyledir yani.
1: Yani şu an hani ben bu tabiri sevmesem de çok hat bilecek bir durum da yok. Hani Aston Villa'nın bir galibiyeti var. Bu haftada Brentford'la çok da iyi bir futbol oynamadı.
0: Fenerbahçe takımının kadrosuna yani. Bak, güncel performanslarını bir tarafa bırakıyorum. Yani şey yapamaz mı Aston Villa? Ya da bence mesela İngilizler tarafından yorumlayayım ben. İşte Aston Villa'daki bir abi gazeteyi alıp kadrolara baktığında akşam işimiz çok zor der. Bilmiyor çünkü. Tabii, o kadronun şu an ne durumda olduğunu.
1: Ederson.
0: Ake'ye bakıyor, Skriniar'a bakıyor. Ederson orada, Greenwood orada, Kante Lukaku var. Orada, Muriç orada.
1: Kante de var.
0: Kante burada, Guendouzi burada. Yani adam daha düne kadar o organizasyonun en güçlü takımlarında olan oyuncuları görüyor. Ama bilmiyor tabii onların bizdeki güncel durumunun ne halde olduğunu. Biz bildiğimiz için orada Aston Villa'ya karşı işte o neyse o had bilme aman diyor. Yoksa ne bileceksin Atiçe? Kadroyu görmüyor musun yani? Bu kadro nasıl olur da gözün kapalı reddedersin bu kadroyla? Niye? Biliyorsun çünkü Rize Spor'da izledin Fenerbahçe'yi yani. Gördün Fenerbahçe'nin Rize Spor'daki halini. Bak orada da Recep Uçar'a da bir yorum yapayım. Hani hep yerli hoca eleştirisi. Ya inanılmaz bir şey. Recep Hoca maçtan sonra dedi ki

0: Yüksene kadar dedi. İşte oyun şöyleydi böyleydi falan filan, risk aldım dedi 80'de dedi. Çift santrafora döndüm dedi. Şimdi çift santrafora nasıl dönüyorsun Cihan? Merkezden bir oyuncuyu eksiltiyorsun orta sahadan sayısal anlamda. Öne gönderiyorsun. Şimdi sen sayısal anlamda bir oyuncuyu öne gönderdiğinde o merkezde bir problem yaşıyorsun. Ve sen o hamleyi yaptıktan sonra teknik direktör olarak iki tane de gol yemişsin değil mi? Yani aslında sen problemi söylüyorsun ya. Hatta İsmail Hoca maçtan önce diyor ki maçlarını izledim diyor. Çok da iyi oynadılar. Nasıl kaybetmişler anlamadım diyor. Nasıl anlamadın anlatıyor ya teknik direktör nasıl kaybettiğini. Çift santrafora dönüyormuş. İşte biri hocayı uyaracak. Dönme çift santrafora. Ya diyeceksin ki ya tamam da gole ihtiyacı var. Gole ihtiyaç çift santrafora dönülerek ortadan kaldırılmıyor. Yani şöyle olur. Senin bir sistemin vardır. Cihan o golü bitiricilikle hallediyordur. İbrahim halledemiyordur. O zaman İbrahim'i çıkartırsın, Cihan'ı alırsın oyuna. Daha iyi bitirir. Çünkü topu oraya getiriyorsun. Var mı Rizespor'un topu öne götürmeyle ilgili bir sorunu? Yoktu gayet. Oyun da çok iyiydi onlar adına. Yani teknik direktörü sistem anlamında bir hata yapmış. Sizin bu tarafı görmeniz gerekmiyor mu? Nasıl bunu mesela kaçırıyoruz biz? Mesela Recep, ben orada idareci olsam Rizespor'da hemen ona söyleyeceğim. Hocam sen niye çift santrafora döndün ki? Senin çift santrafora dönme sebebini söyle. Oyunu verdin ya. Sen teknik direktör olarak bir oyun anlayışıyla rakibe oyunu teslim ettin. Bence buradan yorumlanması gerek.
1: Evet İbrahim abi, Ocak ayında Orhan Kaynak abiyle biz sohbet ederken, Allah rahmet eylesin, Mart ayında da vefat etti. O zaman Fenerbahçe ile
0: Allah
1: yine
0: rahmet eylesin.
1: Aston
0: Evet.
1: Villa maç yapıyordu. Ben
0: Onda bir
1: hatırlamıyorum.
0: golü var. Çok
1: Var
0: iyi
1: tabii, ben
0: hatırlıyorum.
1: çocukluk dönemim
0: Attığı
1: yani.
0: golü dün gibi
1: 5
0: hatırlıyorum
1: yaşında
0: yani.
1: falanım. O zaman dedi ben gol attım. Aston şey Villa oldu, gecekondu başlıkları atıldı dedi. Bugün o başlığı görebilir miyiz? Yani sen skor olarak ne bekliyorsun?
0: Çok zor. Yani ben bak hiç oyuncu üzerinden okumuyorum yani. Ben oradaki fiziksel duruma bir kere direnç gösterebileceğimizi asla düşünmüyorum yani. Orada zaten bize karşı bir üstünlük sağlayacaklar. Tempo olarak sağlayacaklar. Oyuncu kalitesi olarak hiç o işe katılmam. Bu Abraham için ne diyorduk biz burada? Bak orada Abraham değil mi? Beşiktaş'taydı bu. Daha geçen sene
1: Tabii
0: buradaydı.
1: tabii.
0: Futbolcu değil dedi Beşiktaşlılar değil mi? Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde izliyor Beşiktaşlılar Abraham'ı. 60 Aston Villa'da bak 7 maçta 2 tane de gol atmış yani. Problem sende miymiş, Abraham'da mıymış? Bence sendeymiş. Bak bir tane adam da öğretti. Yani kadro kalitesi üzerinden okumaktan çok bence bir planlama üzerinden okumak lazım. Öyle liginde de öyle hani içinde bulunduğu durumda değil mi yani onların çok öyle şahane güçlü. Ama sen o kadar eksiksin ki kendi üzerinden okuduğun için diyorsun burada problem yaşarız. Ben de diyorum ki fiziksel olarak bir kere direnemeyeceğiz. Net. Direnemeyeceğiz fiziksel olarak. Oyun hızlandığında hiçbir şansımız yok. İhtiyacımız olan işte kısa kısa anlar. İşte Roma'da yakaladığın, Lyon'da yakaladığın. İşte süreyi uzattığında sen de oralara ortak oluyorsun yani.
1: Evet İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor biliyorum, sansürsüz futbolda da bir
0: Evet.
1: yayın var, yetişmek durumundasın.
0: Evet.
1: O yüzden Fenerbahçeli arkadaşlarım biraz yorumlarına bakalım. Aston Villa kaybetmez not alın demiş. Fenerbahçe Aston Villa'ya kaybetmez not alın diyor. Aldık.
0: Mesela aynı notu geçen gün bir arkadaşım atmış. Barcelona, Galatasaray Barcelona'ya kaybetmez not al dedi.
1: Ahmet var.
0: Aldım. Aldım abi notumu. Yine alayım notumu. Peki.
1: Avrupa'nın en iyi organizasyonlarından gelen İlkay'ı, Asensio gibi oyuncuları biz üst düzey maçlarda neden kullanamıyoruz? Neredeyse 3 tane 6 numara ile oynama bu oyuncuları mı yoksa hocaların sistemlerinin bir sıkıntısı mı diye
0: %100
1: sormuş.
0: Hocaların sistemlerin sıkıntısı.
1: Güzel soru sormuş İbrahim.
0: Bence şahane bir soru yani, nefis. Aslında bizim hani anlattığımız şeyi o da bu mesajla desteklemiş.
1: Viking dün haddini bilseydi Bayern Münih'ten puan alabilir miydi? 3-3 bitti maçtı, şaka gibi.
0: Onlar onunla ilgilenmiyorlar ya. Hadi bilmekle. Yani mesela diyor ya Okan Hoca işte diyor kadro. Viking'i ne yapacağız mesela Bayern Münih'le?
1: 2-0'dan
0: Keşke mesela
1: yaptılar ama.
0: Orada deseydi Okan Hoca'ya şey. Mesela muhabir bir arkadaşımız. Hocam Viking'de gaz şeyle 2-2 mesela. Viking senin Osimhen'in kramponlarını satın alamaz. Eğer kadro değerinden bir şey anlatacaksak. Mesela Viking alamaz yani. Sané'nin falan formasını alamaz. Ama bak onlar gidiyor Bayern Münih'le bir de. Bak Bayern Münih de şey değil ha yani. Hani, değil mi böyle. Mesela Kulüp Brüj gidiyor Inter'i yeniyor yani. Yeniyor Inter'i.
1: Deplasmanda
0: bir de yeniyor yani. Hocam acaba hani bu taraftan da mı okusak ya, biz artık valla sıkıldık yani, İspanya bizden iyi, İtalya bizden iyi, onun 300 milyon bunun 500 milyon, o zaman çıkmayalım abi, hiçbir şey oynamayalım biz ya. Niye buralara getirdik sizi? Niye getirdik Osimhen'lere o paraları verdik yani?
1: Biz de hala iyi futbolcu, iyi teknik direktör mantığında hareket ediyoruz. Kötü futbolcuysan iyi teknik direktör olamazsın.
0: Aynen öyle, çok doğru. Yani futbolculuk kariyerin diğerleri kadar üst düzey değilse ne iyi yorumcu olursun ne iyi teknik direktör olursun. Algı bu, düşünce bu. Bir yıkamıyorlar o düşünceyi yani. Ve o kadar olumsuz örnek olmasına rağmen yıkamıyorlar yani.
1: İbrahim Yavuz'un milli takımlarda oynadığı maç sayısı kadar halı sahada oynamamış isimler İbrahim Yavuz'u eleştiriyor. Gülüyorum demiş Alba. İyi güzel konuşuyor İbrahim Bey de. Lafla peynir gemisi yürümez.
0: Ne yapayım ekmek abi? Gemisi yürümez. Tamam, ne yapayım abi, söyle o zaman. Yani ara şey Dursun Özbek'i de ki yarından itibaren de İbrahim Yavuz göreve başlıyor. Ne yapayım abi yani, şimdi ben hakikaten anlamıyorum ya. Ne yap, benim mesela bizim elimizde ne var Cihan yani hani. Ya biz bir öneride bulunuyoruz.
1: Mikrofon var gücü olarak.
0: Anlatıyoruz yani. Abi biz yani. Biz kişiselleştiriyor muyuz mesela? Bir kişiselleştirilen bir yorum duyuyor musun? Ya, ya da
1: bakanlar, milletvekilleri yani federasyon başkanları falan dinliyor bizi, öyle söyleyeyim yani. Denk geliyorlar yolda. Belki duyarlar.
0: Ben anlatıyorum, planlamadan bahsediyorum yani. Tutarlı olmaya çalışıyorum. Çok da güzel sözdür o. Bir basiretli söze karşılık bin cehalet çığlığı yükselir diyor. Sonra o cehalet çığlığı toplumları sığ bırakır diyor. Bence okumakta o sözü fayda var. İyice anlamakta fayda var. Çok güzel bir sözdür ya. Müsaade etmiyor insanlar basiretli söze, davranışa abi. O kalabalık isyan ediyor. O kalabalığın isyanı sığ bırakıyor ya bilgi konusunda insanları. Bilmediğin konu hakkında yorum yapıyorsun. Üçlü dörtlü diyorsun. Ya bilmiyorsun ya hocam, üçlü dörtlüyü hayatın hiçbir alanında oyuncu olarak deneyimlememişsin. Antrenör olarak deneyimlememişsin. Bir müsaade et. Teknik olarak birileri orayı konuşsun. Sen gazeteci olarak da anlat tabii ki. Ama şimdi öyle şeyler duyuyoruz ki buradaki problem de ne biliyor musun? Okan Hoca ile röportaj yapacağım. Okan Hoca ile sohbetin bozulmasın. Ben Okan Hoca'yı tanıyorum. Ama benim bu eleştirilerim Okan Hoca'yı rahatsız edecekse burada bir problem var. Etmemesi lazım. Ben kişiselleştirmiyorum çünkü. Altını dolduruyorum. Ya da İsmail Kartal ya da Emre Belözoğlu. Altını doldurmam lazım. Birine bir şey söylerken öyle altını dolduracağız ya. Bu kişisel bir şey değil ki. Hepimizin derdi ne? Oyun. Oyun güçlü olursa bana faydası var, sana faydası var. Bu ülkenin oyunu güçsüz olursa, burada kaos olursa bize ne faydası var? Kim bizi izleyecek? Kim bizi dinleyecek?
1: Kesinlikle. İbrahim Yavuz'la devam ediyoruz. Biz Aston Villa'nın oyuncularından çekinmiyoruz. Unai Emery var diyoruz. Bütün sorun bu demiş teknik direktörden çekindiğini.
0: Ya onları da buraya getiriyorsun, öyle olmadığını da görüyorsun ya yani.
1: Galatasaray'ın dünkü pozisyonu Google Earth ile çekilmiş uzaydan diyor Erdal. Offside pozisyonu ile alakalı olarak. Abi niye öyle diyorsun ya? Ülkenin milli takım hocası Montella böyle söylemiş diyor.
0: O da yanlış yaptı işte. O yüzden söylemesin ya. Niye söylüyorsun böyle bir şeyi?
1: İbrahim Bey boşuna uğraşmayın demiş. Ülke olarak matematiğimiz kötü ama işin içine çıkarlarımız girince çok iyi hesaplama yaparız biz demiş. Ohoho. İyiymiş ya, kamyon arkası söz gibi ama ilk defa duydum. İlginç. 5-0 Aston Villa yener diyor. Evet, dünkü mesajlardan da vardı. 9-0 Barcelona falan vardı. Yine bugün de bu tarz mesajlar da var. Fatih Terim dünkü maça görevli olarak davet edilmiş diyor. Galatasaray davet ettiği imalarını bıraksınlar demiş. Biz onu daha konuşmadık.
0: Federasyon mu?
1: Biz şey, o federasyon diyorum.
0: UEFA mı?
1: UEFA'dan görevli olarak gibi. Galatasaray'ı da davet edebilir yani bu arada. Ne olacak, ya. Ne olacak yani? Belki hani başka radyoyu dinliyordu o ara denk geldi. Evet. Biz o konuya hiç girmedik çünkü. İsviçre vatandaşı gibi bazen anlatıyor İbrahim Bey. Ama biz de uzun vadeli bir şey yapamazsınız. Planlama da yapamazsınız.
0: Ya yapışın. Sen bunu dediğin için yapamazsın. Sen itiraz ediyorsun ki niye yapılmasın onu anlamadım.
1: Bu arada sana katılmış ama burada diyor hayat nereye savuruyorsa oraya gidiyor.
0: Ya tamam işte birileri de itiraz edecek ya yani bir yerden başlanması gerekiyor ya. Nasıl yani şimdi bu bahsettiğim sayı daha az diye yok mu sayacağız diğerini? Var burada. Hani yapabilirsin. Yapmış Lucescu işte bahsettiğim ya. Düşürmüş yaş ortalamasını. Hepsini göndermiş. Canerleri, Gökhanları, Ardaları hepsinden o şeyden sıyrılmış. O orada düşüncede devrim yapmış ve geliştirmiş ama altını doldurmuş. Varmış ya biri yapmış. Niye biz şimdi bunu yok sayıyoruz yani ve aynı yorum. Ya burası Türkiye. Burada öyle olmaz. Neden? Bana mesela diyor ki Barış Alper gelişmez. Neden? Gelişmez. O Guardiola geliştiriyor ya milleti ya. Niye Barış Alper gelişmez? Bilmediğin için olabilir mi? Geliştirmeyle ilgili bir derdin olmadığı için olabilir mi?
1: Evet yani teknik direktörlük İbrahim abi önemli bir husus ama şimdi mesela Burak Yılmaz'ı aldılar, Çorum'un başına getirdiler. Orada mesela örneğin seni getirdiler. İstediğin oyuncu yok orada. Mesela oradan Yani oynatacağın oyuncular belli. Bu insanların yetenekleri kısıtlı. Yani teknik direktör de her şey demek midir yani? Evet, kenarda biri var, oyun planı var. Ama sahadaki oyuncu da ona her zaman...

0: uymayabiliyor. İşte
1: şu çıkar ortaya. Ben demiyorum ki zaten Barcelona oyunu yarat her yerden. Aradaki eksikler oyuncu davranışıyla çıkar ortaya ama şunu görürsün. Burada bir düzen var dersin. Sağlıklı bir teknik direktör davranışı var dersin.
0: Yapmaya çalışıyor. Deniyor. Şey
1: deniyor ama tabii ki mesela dersin ki ya bu takım yamaç. Bitiricilikle ilgili sorun yaşıyor. Ya da savunmanın merkezi. Mesela İtalyano eleştirmiyor muyuz? Merkezle ilgili bak halledemiyor merkezi. Bir oyun var ama hala güçlü bir oyunu yok Beşiktaş'ın. Savunma merkezinde de hemen dağılıyorlar. Şimdi ama büyük resme baktığında öz eleştiri yapan, oyuncusu gelişen birini görüyorsun. Sen hiç gördün mü bugüne kadar o bahsettiğin isimlerle gelişen oyuncu ya da oyun? Ben görmedim. Ve daha problemlini bunların hepsi, bu insanların hepsi asla olumsuz bir şeyi kabul etmiyorlar. Kendileriyle ilgili hiçbir olumsuzluk olduğuna inanmıyorlar yani. Bu daha tehlikeli yani.
0: İbrahim abi ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Hemen buradan şeye kusura bakmayın. Biraz bir 15 dakika erken olacak. Sansürsüz'e geçiyorum.
0: O da.
1: Orada bir canlı yayın yapacağız.
0: Televizyon var mı bugün?
1: Televizyon yarın gece var. Süper. Beşiktaş maçından sonra.
0: Bir dinleyenimiz seni bak ilk kez ekranda görmüş. İbrahim abi diyor çok karizmayı mısın, modellik teklifi aldın mı demiş. Biraz beni de onore etmiş yani. Ya sen de fena değilsin diyor. Yok mu hiç modellik teklifi falan?
1: Yok baba yok. Dur öyle şeyler söyle.
0: Orayı da deneyelim abi, ne olsun ya. Bu dönemde para kazanmak
1: daha
0: zor yani.
1: Daha burayı halledemiyoruz baksana. Burada bile yani oraya giden perişan ederler bizi. Yani. Yani
0: TikTok'ta yürüyorlar ya oralara falan düşmüyor sonra abi yani. Sağ olasın.
1: Eyvallah çok teşekkür ederim Cihan.
0: Sağ olun dostlar, çok teşekkür ediyoruz.
1: Herkese selamlar.
0: İbrahim Yavuz'u sosyal medyadan takip ederseniz hani benim takip ettiklerim bakıyor hep ortak
1: yani
0: arkadaş.
1: Burada tabii senin de çok X'le ilgili özellikle çok katkın oldu.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi eskiden yani bundan bir sene önce X'te etkileşimler çok düşüktü. Şimdi hatırı sayılır etkileşimler geliyor tabii.
0: Ama sen de her yerdesin yani. Telefon bağlantıları, radyo,
1: ki,
0: televizyon, YouTube,
1: eyvallah,
0: onun da etkisi var
1: gönül
0: bence.
1: Gönül isterdi ki yani böyle etkileşim ortak olsun, hani ben de cevap yazayım, hani bana da faydası olsun ama çok hakaret olduğu için cevap da veremiyoruz. Eyvallah diyoruz, yapacak bir şey yok yani.
0: Evet, İbrahim Altire Yavuz, İbrahim Yavuz'un evet. İkisi. Cihan Dişli beni de takip ederseniz ben sizi söz takip ederim. İbrahim abi eder mi onu bilmiyorum ama mesajları cevap verir onu biliyorum.
1: Veriyorum, cevap veriyorum.
0: Peki hoşça kalın.
1: Hadi görüşürüz.
0: Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Orta sahan zaten helva gibi olduğu için geçen sene Liverpool seni ele geçti. Bütün aklı başında Galatasaraylılar oturdu dedi ki orta saha problemi var dedi. Orta sahanı hiç yenilemeden hatta kattığın isimler bence orta saha profilini geri getirdi. Vesaire Galatasaray'ın her tarafta problemi var abi.
4: Alabiliriz hocayı arkadaşlar. Direkt ekrana verir misiniz? Hocam duyabiliyor musunuz beni?
5: Ben duyuyorum haydi. Siz beni tamam. Duyabiliyor musunuz?
4: Evet evet. Hocam bu dünkü ofsaytı bir anlatır mısınız bize?
5: Şimdi Osimhen topa kafaya vurduğu anda tabii o bir karambol. Yani duran toptan gelen topta kale alanı içinde çok bir karambol vardı. Canlı yayında seyrettiğimiz zaman biz de tabii ilk önce ne olduğunu anlamadık. Ama sonra yavaş çekim de gelmedi ve en son çizgi geldi. Çizgi geldiğinde de Osimhen kafayı vurduğu anda Barış Alper'in sol ayağının kale çizgisine ve sondan ikinci savunma oyuncusundan daha yakın olduğu çok net olarak görülüyor. Yani bizim burada teknolojiye inanmamız gerekiyor. Yani biz buna da inanmazsak, burada da bir herhangi bir şey şüphe duyarsak hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Ha tabii Türkiye'de olsa işte operatör bir şey mi dedi veya VAR hakemi yanlış mı çizdi bile çok tartışılıyor bizde biliyorsun. Ama bu UEFA'nın bir organizasyonu. Onun için teknolojiye saygı duymamız gerekiyor.
4: Burada özellikle doğal olarak herkesin sorduğu ve sorguladığı mesele şu hocam. Gol oluyor. Hakem inceleme istiyor. Yani burada bir problem var diye VAR'dan uyarı geliyor. İnceleniyor. Ve gol iptal ediliyor. Bu arada bir dakika falan sürdü mü?
3: 2 dakikaya yakın sürdü.
4: Öyle mi?
3: Evet.
4: Yani bir, uzun bir inceleme. Sonrasında...
5: Evet, evet, evet.
4: Sonrasında o çizginin ekrana
5: karışık
4: gelmesi...
5: Karışık bir pozisyon.
4: Çizginin bu kadar geç ekrana gelmesi, yani offside pozisyonu olarak nitelendirilen pozisyonda çizginin bu kadar ekrana geç gelmesi kafaları karıştırdı.
5: O bir şüphe doğurdu. Doğru. Doğru Aydın ama... Maça dikkat edersek maç hiç kesilmedi. Yani maçın hiçbir şekilde o sırada bir ara verilmedi, bir top durmadı, bir sakatlık olmadı ve onun için o görüntünün tekrardan geri göstermesine bir zaman da kalmadı işin açıkçası. Onun için biraz uzadı. Uzayınca da hepimizde bir şüphe oldu mu oldu işin açıkçası, ama sonra çizgi gelince de bunun net bir görüntü olduğunu gördük ve karara saygı duyduk.
4: Genel hakem yönetimi nasıldı hocam?
5: Genel hakem çok sakindi zaten. Yani çok net kararlar verdi. Yani faul kararlarında da çok iki takıma da tutarlıydı. Sonra sonuçta zaten Şampiyonlar Ligi maçlarında iki takım da, yani bizim belki ligimizde Galatasaraylı oyuncular bu kadar sakin veya hakem kararlarına saygılı olmadığı pozisyonlar oluyor ama burada çok daha o ligin marka değerine uygun davranış içindeler zaten. Zaten hakemler de bu tip olaylara çok müsaade de etmiyor orada. Onun için maçın genelinde top oynama gayreti içinde olan iki takım ve hakem yönetimi başarılıydı. Bir tek bir ilk bir Barış Alper'in bir pozisyonu vardı. Bir rakibinin ceza alanının içinde bir çekmesi. Yani ben penaltıya yakınım o pozisyonda.
6: Ben de öyle düşünüyorum valla.
4: Vardı devreye girmedi.
5: Yani o pozisyon Türkiye'de olsa çok net olarak VAR'ın karışacağı ve bizim ligimizde çünkü benzerleri hep oldu. Yani burada belki yani onların diyorum ya, bu 5 büyük ligdeki İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya gibi liglerde VAR çizgisi biraz daha farklı tabii. Yani bu veya UEFA standartlarında farklı. Ligimizde çok farklı. Burada bir standart belirleyemeyiz. Çünkü her hakemin bir yorumu var. Her pozisyona yorumu farklı. Buradaki yorumları da ona göre ikili bir mücadele olarak veya oyuncunun çok çabuk kendini bıraktığı yönde değerlendirdiler ve hakemi izlemeye davet etmediler.
6: Bazı pozisyonlarla ilgili triyonun hani üçünün birden üzerinde anlaştığı ve hani bu pozisyon aslında sahada penaltı ama VAR buna karışamaz dediği pozisyonlar görüyoruz ya ligimizin içinde. Galiba herhalde evet, Avrupa evet, standartlarında doğru. Biraz Avrupa için söyleyeyim bunu, ligimiz için söylemeyeyim. Ben, çünkü sizin söylediğiniz gibi ben ligimizde de penaltı verileceğini düşünüyorum buna VAR'dan, ama Avrupa standartlarında VAR'ın karışacağı pozisyon değildi sanki gibi yorumladılar. O yüzden girmedi.
5: Yani. Olabilir. Yani UEFA'nın eğitimi farklı oluyor çünkü. UEFA'da hakemlerden sahadaki hakemin karar vermesi bekleniyor. Çok teknolojinin VAR'da oturan hakemin oyuna müdahale etmesine pek müsaade etmiyorlar. Ama bizim ligimize dikkat edersen daha çok hep VAR'da oturanlar, VAR'ın kararları çok tartışılıyor. VAR öne çıktı ama sezon başında Merkez Hakem Kurulu veya Anthony Taylor'ın açıklamaları da biraz daha sahadaki hakemin kararlarının öne çıkacağını belirtiyorlardı ama 6-7 haftadır izlediğimiz maçlarda çok da bu söylediklerine pek uygulandığını düşünmüyorum.
4: Hocam son sorum. Bugünkü maçın hakemi, yani Fenerbahçe Aston Villa Fenerbahçe maçın hakemi Ivan Kuzliak, Sloven hakem. Ne dersiniz? Evet. Var mı hakeme dair bir değerlendirmeniz yoksa?
5: Ya bu tip maçlarda çok fazla zaten o Sloven hakem de bayağı maç alan bir şey, UEFA'nın görevlendirdiği bir hakem. Bu maçlarda çok hakemle ilgili bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani Sloven hakem de başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Önemli olan bizim takımımızın mücadele gücünün yüksek olması. Bunu doğru bir mücadeleyle iyi bir skorla dönmesi. Sadece burada dün belki sizin dikkatini çektim bilmiyorum Aydın. Merkez Hakem Kurulu elit direktörü Anthony Taylor ilk Eylül ayı için bir görüntüler gönderdiler. Yani tartışılan kararlarla ilgili, ona dikkat edebildin mi?
4: Evet.
5: Mesela orada da Eylül ayına ilişkin tartışmalı kararlarda hakem ve görüntülü analizini verdi. Bu doğru bir uygulama. Yani baktığım zaman doğru. Ancak açıklanan bazı kararlar var ki bunlara tabii ki katılmak bence mümkün değil. Yani benim de farklı değerlendirdiğim pozisyonlar var. Zaten futbolda her karar herkesin üzerinde tartışacağı, uzlaşacağı kadar net değil. Yani madem ki bizim artık ülkemizde Merkez Hakem Kurulu'nda Futbol Federasyonu Anthony Taylor'ı bu konuda son karar verici olarak görüyor, o zaman bu açıklamalar ayda bir değil de haftada bir olması, salı olmasa da çarşamba günü eğer o haftanın oynanan maçlardaki tartışmalı pozisyonları, VAR kararları gündeme gelirse gündemde tartışılması biraz daha az olabilir ve bir sonraki hafta oynanacak maçlara çıkacak hakemlerin de o standartta karar vermelerine neden olur diye düşünüyorum. Bunu biraz daha bu şekilde düşünürlerse çok daha iyi olur. Bir de sezon başında bu görüntüleri inceleyen ekip 4 kişiydi. Burada şimdi Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu tutuklu. Eğitimden sorumlu Sabahattin Şahin istifa etti. Burada kim kaldı? Kim veriyor veya bir kişinin verdiği karar mı bu? Yani orada bir grup vardı. O grubun hepsinin hemfikir olduğu zaman bu görüntüleri kamuoyuna açıklıyorlardı. Bu da açıklanması gereken konulardan biri diye düşünüyorum.
4: Hocam çok teşekkürler. Görüşürüz.
5: Ben teşekkür ederim. Yayınlar.
4: Hoşçakalın. Sağ olun.
7: İyi günler.
4: Evet, özellikle dünkü maçta tekrar altını çizelim. Offside gerekçesiyle Galatasaray'ı iptal edilen goldeki detayları Metin Tokat'la birlikte konuştuk.
7: Galatasaray maçını kapatmadan abi sen geçen geçtiğimiz Cuma. Yayında şey demiştin ya.
4: Pazartesi.
7: Hani kaç basın mensubu geldi takip etti evet, Galatasaray. Evet. Onu biz öğrendik. 299 basın mensubu takip etmiş. 58'i yabancıymış. Onu da öyle bir sayı olarak akışımızda da yazıyor.
4: Evet.
7: Sen merak ettin diye.
4: Ya bu maçlara şey tabii doğal olarak ilgi çok yüksek oluyor. Ben şeyi de sordum, o gelince de paylaşacağım. Kaç farklı ülkeden bu 58 gazeteci kaç farklı ülkeden geldi ya? Mutlaka işte yarısına yakın muhtemelen zaten şeyden.
7: En az 30.
4: İspanya'dan gelmiştir. Onun dışındakilerde diğer ülkelerden gelmişlerdir. Yavaş yavaş dilersen Galatasaray tarafında eksik kalan bir şey var mı? Genel olarak değerlendirip
7: diye düşünüyorum. Konuşmadığımız hiçbir şey yok zaten bence. Bir düşündüm. Şeyi söyleyebilirim ben, hani Uğurcan sezona çok kötü girmişti ama tam senin dediğini de anlıyorum. Hani son vuruşlar daha iyi olsa o kadar çıkaramayabilirdi ama genel olarak reflekslerini geçen seneye yakın buldum. Şimdi bir tane Cancelo'nun uzaktan çok çok güzel bir şutu vardı, hatırlar mısın?
4: Hatırlıyorum.
7: İlk yarıda.
4: Evet.
7: Ona verdiği refleks uçuşu çok iyi,
4: çok
7: güzeldi.
4: Çok iyi çıkardı.
7: Anthony Gordon'un yavaş ama aslında hani beklenmedik böyle yerden sert, yerden sakin vuruşlarına böyle güzel refleks gösterdi. Yattı, çıkardı bir iki tane. Onun dışında
4: Avuntu.
7: Gordon'un attığı golde hatası olduğunu düşünüyorum. Bu 3-1 öne geçiren golde. Hani kapattığı köşeden yedi ya bir tane böyle bir.
4: Valla orada Yamal'ın yaptıkları neydi yani?
7: O neydi hakikaten abi. Ya
4: şaka gibi değil mi?
7: FIFA'da tuşlara basan yapamayacağın şeyler falan onlar. Falan.
4: Ben bu arada hani topu kaybedecek diye düşündüm. Yani topu kontrol edemez.
7: Top abi normal o çünkü. Eren Elmalı'da topu aldım diye düşündüm muhtemelen yani.
4: Top çıktı diye düşündüm. Ama adam getirdi ve gole attırdı. Galatasaray açısından özetle söyleyeyim. Yani bence çok kötü bir gece. Hiç kimse işte Barcelona aman ne yapalım falan. Galatasaray'ın büyük sorunu var. Ciddi bir savunma problemi var. Şampiyonlar Ligi'nde de bu gidişle Galatasaray istediği hiçbir sonucu alamaz yani. Alacağını düşünmüyorum. Alacağını düşünmüyorum yani.
7: Ama Fatih Hocam onu şeyi hatırlar mısın?
4: Neyi?
7: Basın toplantısını 8'de kapanır 18'de. Şimdi ama soruyu yanlış soruyorsun diyor. Bu gidişat böyle giderse değil. Hani gidişatı değiştirirsek peki ne olacak diyor. 8'de kapanır 18'de diyor.
4: Doğru. Yani iki tane stoperini Şampiyonlar Ligi seviyesinde Şampiyonlar Ligi maçlarında oynatabilecek duruma getirirse eğer o kamuru belki işler değişir.
7: Belki iki tane stoperli olmadığını görüp Galatasaray'ın kadrosunda buna elverişli olduğunu hesap edip üçlüye geçilse mesela.
4: Bilemem.
7: 3 stoper at abi. Davinson, Abdülkerim Jakobs çık mesela. Jakobs sol kenar stoperin olsun. Abdülkerim merkez olsun. Davinson sağ kenar stoperin olsun. Beklerin mesela kanat beklerin Barış Alper'le Jakobs olsun vesaire bir şey olsun. Yani bir üretmeye çalış en azından. Çünkü ben senin gibi düşünüyorum. İki stoperle bence de Galatasaray bu sezon en azından devre arasına kadar yapamayacak bir şey gibi geliyor bana yani.
4: Ligde de kötü çünkü.
7: Öyle yiyorsun. Hani kazansan da yiyorsun yani. Mutlaka bir gol yeme işi var.
4: Ya çok iyi abi Galatasaray bu sezon.
7: Çok abi çok.
4: Çok çok. Bu arada
7: Singo'nun da dönmesi falan
4: önemli. 12 farklı ülkeden 58 yabancı basın mensubu gelmiş. TSE'de sordum oradan da yanıt geldi.
7: Demek ki İspanya bir 45 tane göndermiş.
4: 12 farklı ülkeden 58 gazeteci geliyor. Ya yarısı İspanya'dandır.
7: Ya en az işte.
4: Yarısı İspanya'dandır.
7: Pardon, 58'in yarısını 40 gibi şey yaptım ben nasıl yaptım?
4: Evet 58'in yarısı 29. İspanya'dandır. Geri kalanlar da 12 farklı ülkeden bu maçı takip etmek için gazeteciler gelmiş. Şundan Murat Aşağı birazdan dönelim. Bu arada tekrar edelim bir şeye de bağlanacağız. Ufuk Ankaracan'a da bağlanacağız ve İngiltere'ye bağlanacağız. Fenerbahçe bugün sahaya çıkıyor. Aston Villa karşısında olacak. Şampiyonlar Ligi grup ikinci maçı heyecanla bekliyorum. Ama şunu tabii altını özellikle çizmek lazım. Yani bu Şampiyonlar Ligi'nde hakikaten yani dünyanın en önemli kulüpler bazındaki futbol organizasyonu ki yeri geliyor bence Dünya Kupası'nın falan da yarı final, çeyrek finallere kadar önünde olan bir organizasyondan bahsediyoruz. Her şeyi farklı, oyun da birden farklılaşıyor. Şöyle bir durum var bence. Yani rakip iyiyse sen de onun kadar iyi olmak kadar koşmak zorundasın. Maçı güzelleşen şeylerden bir tanesi de bu.
7: Yalnız burada çok kısa bir araya gireyim. Bak, koşmak deyince aklıma geldi. Kusura bakma, söyleyecektim. Konu bitti ama. Galatasaray Barcelona maçının koşu mesafelerine baktım abi. En çok 5 koşan oyuncunun 4'ü Barcelona'da mesela. Ve 10 kilometreyi geçen tek isim Jakobs 10.2 kilometreyle. Onun dışında kimse 10 kilometreyi bile geçmemiş. Sen mesela Barcelona'da 5-6 kilometre daha az koşup Barcelona'yı zaten yenmek
4: ihtimali yok ki. Fenerbahçe'nin Roma beraberliği var ya, Fenerbahçe Roma'dan orada 6-7 kilometre daha fazla koşmuştu.
7: Çok önemli bir şey bu.
4: Roma'dan daha fazla koşmuş. Yani o mücadeleyi sergilediği için Fenerbahçe hani 3'er 4'ler denilen Roma'yla özellikle ikinci yarı kafa kafaya topu oynamış. Hatta galibiyeti kaçıran taraftı. Koşmadan bu işin olma şansı yok zaten. Bugün özelinde Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu, benim anladığım kadarıyla Asensio bugün 11 oynamayacak. Sen ne anladın?
7: Vallahi ben o konuda çok farklı şeyler anlıyorum. Ya birini dinliyorum, diyor ki İsmail Hoca...
4: Hayır, hocayı ben dinledim.
7: Ha, hoca açıklamaları üzerinden demiyorum. Ben hoca konuşana kadar bir muhabir diyordu ki Asensio üzerine yaptı planını. Bir muhabir diyordu ki 4-3-3 üzerine, Kante Gündüz'ü İsmail üzerine. 4-3-3'te Asensio'ya yer bulamıyorum falan. Kafam karışıktı o konuda.
4: Yani Asensio bugün oynayacak gibi durmuyor. Çünkü hoca biraz o mesajı da verdi. Bir de Fenerbahçe'nin özellikle bu Asensio meselesinden de bir an önce sıyrılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oynasa
7: da... Murat abi gelmiş bu arada. Murat abi de alıp beraber
4: alabiliriz. Bağlantımız olduğu zaman direkt arkadaş ekranı alırsanız ben de direkt görürüm. Konuya da dalarız.
7: Hoş geldin abi.
4: Abi hoş geldin. Asensio konusu şöyle.
8: Hoş bulduk.
4: Oynasa dert, oynamasa dert. Biraz hocaya da burada zaman vermek lazım. Şimdi dün hoca bu meseleyi anlatıyor. Bence Asensio'yu anlatıyor. Nasıl bir kadroyla çıkacağına dair değerlendirme yaparken herkesin mesele merak etti. Asensio 11'de olacak mı, olmayacak mı? Çünkü Rize maçında o biz etkinliği göremedik.
7: Gol attınız.
4: Hoca attı, doğru. Bu arada o Asensio konusunda bir şey var. Adam hala hazır değil. Yani çok uzun süredir zaten oynamıyordu. Neredeyse bir aya yakın milli takım arası vardı. Hocayı şu açıdan anlamak lazım. Biraz karar verecek. Adama da müsaade etmek lazım. Ama bunu anlatırken dahi bayağı bir zorlanıyor adam. Yani adalet duygusundan, adaletten bahsediyor. Oyuncuların hazırlığından bahsediyor. Biraz hocayı bence burada rahat bırakmak gerekir
7: Murat
4: diye düşünüyorum.
7: Murat abi pası atarken bir soruyla atalım mı o zaman?
4: Atalım.
7: Murat abi, şimdi Aydın abinin bahsettiği gibi bir Asensio olayı var. Ben Asensio ile ilgili dün baktığımda en son 5 Nisan Beşiktaş maçında sakatlanıyor. Sonra 2 ay falan forma giyemiyor. Ve Asensio aslında 6 aydır hangi maçta hazır diye baktığımda ben... Öyle bir maç bulamadım abi. O 5 Nisan neredeyiz? Ekim'in ortalarındayız. Hani 6 aya geçmiş bir süredir Asensio aslında eskisi gibi değil. O yüzden sen aslında Asensio'da 96'lı sonuçta. 30 yaşında. Hani Asensio'nun artık genel oyuncu profili mi buralara geldi? Yoksa artık hakikaten 2-3 maç oynayınca randımanını tekrar bulur gibi hissediyor musun?
8: İkinci söylediğin gibi hissediyorum. Çünkü geçen sene Asensio Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra iyileşme tedavisine başlanmadı biliyorsun. Asensio'yu ligde oynatmaya çalıştılar bir şekilde. Ya dur bakalım, Galatasaray maçına hazırlar mıyız? Öbür maça hazırlar mıyız? Yani şimdi o hazırlık, o tedavi süreci başka bir süreç. Direkt adamı sahaya indirmelik süreç ayrı süreç. Fakat burada Asensio'nun da bir parça suçu var. Çünkü neden? Asensio o dönem İspanya milli takımının geniş kadrosu açıklanmadığı için daha ciddi bir tedaviye olumlu bakmamış. Yani belki o dönem olacağı bir ameliyat onu bu sezona %100 hazır halde getirebilirmiş. Fakat Asensio, ben idare edeyim. İspanya milli takımına çağrılma durumum var o geniş havuzuna Dünya Kupası için. Ondan sonra bir yol haritası çizelim demiş. Biraz geç başlanan bir rehabilitasyon süreci olmuş. Bu sene de bence aynı durum geçerli. Erken indi sahaya. Belki de. Yani hocanın %70 dediği gün bile belki %70 hazır değildi Asensio. Bugün ben onu anlıyorum. Şu anda yapılanın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani ben yavaş yavaş, yani bir anda 90 dakikaya değil de işte önce bir 45 dakika, önce bir yarım saat. Sonra bir 45 dakika, sonra 60, 75, 90 neyse onun planlaması. Bu bağlamda da ben de bugün 11'de başlamaması gerektiğini düşünen taraftayım.
4: Sert maç olacak çünkü.
7: Ben de başlamaması gerekiyor.
8: Sert maç olacak. Tempolu olacak yani maç. Aston Villa tempoyu yükseltmek isteyecek. Sen şimdi ona temposuna cevap vereyim dersen Asensio'yla o tempoya şu anda cevap verme şansın yok. Ama Asensio da şöyle istiyor olabilir. Asensio oranın eski oyuncusu. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Aston Villa forması giydi yarım sezon. O doğal olarak sahada olmak da isteyecektir. Ya ben bugün sürpriz bir 11 bekliyorum. Çünkü hoca dün dedi ki bazı oyuncuları dinlendireceğiz, kullanmayacağız. Yani bundan neyi kastetti, kimleri kastetti açıkçası ben merak ediyorum.
4: Benim orada tahminim

0: Şimdi bir Beşiktaş maçı yaşadı Beşiktaş Murat abi hatırlarsan. Beşiktaş maçına evet. İrfan'la çıktı. Aslında İsmail'le çıksa mıydı diye tartışmalar vardı. Bugün yani hocanın sürpriz olarak değerlendirdiği konu ne olacak? Hep birlikte göreceğiz ama orta sahanın bugün nasıl olması lazım sence?
1: Ben Roma maçındaki gibi olur diye bekliyorum. Yani Roma'da gerçi Bartu başladı ama o gün Genduzi yoktu. Ben bugün

0: Ama hissettiğim şey
1: Ya
0: bu.
1: şunu yapabilir hoca. Hoca şunu yapabilir. Yani illa İrfan'a, çünkü İrfan formda. İrfan skora etki ediyor. Yani İrfan'ı daha alışık olduğu sağ önde oynatıp Greenwood'u sola atabilir. Zaten Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusunda Kerem üzerine ciddi tartışmalar var. Dorgele sene hiç düşünülmüyor. Oğuz sağ önde soluna göre daha etkili oluyor. Yani belki bugün maça böyle başlayacak demiyorum. Ama bu da bir opsiyon. Yani hocanın elinde opsiyon çok. Yani sağ ön İrfan, sol ön Greenwood da yapabilir bir üçlünün. Yani orta sahada İsmail Kentogi, Kande Genduzi. Sağda İrfan, solda Greenwood ve bir santrfor'a da başlayabilir. Pekala.
0: Ne
1: Bunlar hocanın tatlı dertleri bugün maç öncesinde.
0: bekliyorsun bugün maçtan? Dünkü Galatasaray maçına da geleceğim. Oraya da sormak istedim sana bir iki soru var.
1: Bravo. Bugün şimdi Fenerbahçe moralli. Belki Rize maçında oyun olarak çok insanlar tatmin olmadı ama skordan ve gol yenilmemesinden, üst üste 4 maçtır gol yenmemesi değerli. Avrupa'ya da moralli başladı. Özellikle Roma maçında galibiyeti kaçıran taraftı Fenerbahçe. Ben bazı kesimlerin düşündüğü kadar kolay olacağını düşünmüyorum. İşte Aston Villa eski gücünde değil, evet ben de katılıyorum değil. İşte Aston Villa bu sezona iyi başlamadı, evet bu sezona iyi başlamadı. Öyle veya böyle biz bugün gidip Coventry City'de de oynasaydık ligin alt sıralarında ben yine aynı. Yani bir Premier Lig takımına karşı deplasmanda oynamak hiçbir zaman kolay değil. Hele bunun adı Şampiyonlar Ligi ise, hele de Avrupa kupalarında.
0: Fenerbahçe'de o tempoya UEFA Avrupa Ligi'nde gördük, o karşılık veriyor. Geçen yıllarda da verdi.
1: İşte verdiği maçlarda, yalnız verdiği maçlarda kaybettiği maçlar oldu. Yani biz tempoya karşılık verelim derken dağıldığı maçlar da oldu. Ben İsmail Hoca'nın o konuda daha deneyimli olduğunu düşünüyorum. Şimdi yabancı hocalar biraz daha tempoya karşılık verelim diyor. İsmail Hoca biraz mesela Roma maçında dedi ki ben önce bir durayım. Önce bir Roma'yı durdurayım. Mesela maçın ilk yarısını hatırla böyle. Çok şey değildi falan. İkinci yarıyla beraber. Mesela Lyon maçına başka bir planla çıktı. Ben İsmail Hoca'nın Avrupa'da maçlara hazırlık planının daha itinalı ve daha özenli şekilde olduğunu görüyorum. Belki Beşiktaş maçından sonra bu İkiye katlanmıştır. Ya bir hata yaptık. Bizim oyuncu değişikliklerimizle takım geriye gitti. Ya demek ki bizim kendimizi analiz anlamında biraz bakış açımızı değiştirmemiz lazım belki dedi. Ya bugün Fenerbahçe inşallah dur ben de tempoya karşılık vereyim demez. Çünkü
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklam bitti.
1: Efe Yamanlar'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
2: Radyo Gold'de Dört Büyük Gündem'de ben Efe Yamanlar sizlerle birlikteyiz. Saat 16'ya kadar sizlerle birlikte futbol gündemini değerlendireceğiz. Tabii Galatasaray Barcelona maçını konuşacağız. Akşam Aston Villa Fenerbahçe karşılaşması var. Şampiyonlar Ligi'nde de diğer karşılaşmada da dün akşam çok kritik sonuçlar da alındı. Hepsini arka arkaya konuşacağız. Önemli konuklarım da olacak. Birazdan zaten önemli bir konuğumla da başlamış olacağım. 0212 273 10 WhatsApp hattımızdan da soru ve görüş bekliyoruz. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. Tabii ilk olarak Koray Güçlü ile başlayacağım. Koray abiyle hem Galatasaray Barcelona karşılaşmasını hem de Aston Villa Fenerbahçe karşılaşmasını konuşacağız. Koray abi hoş geldin.
3: Merhabalar, iyi yayınlar efendim.
2: Çok teşekkür ederim Koray abi. Tabii akşam Aston Villa Fenerbahçe maçı var ama önce bir dün akşama gidelim. Galatasaray Barcelona karşısında ilk yarıda iyi bir oyun sergiledi ama ikinci yarıda sahadan kayboldu diyebiliriz. Kötü bir performans gördük Galatasaray'dan. Dilersen o karşılaşmayla başlayalım, sonra yolumuza evet. Devam edelim.
3: Tabii ki, yani evet, Galatasaray iyi başladı aslında. İlk yarı işler istediği gibi de gitti diyebiliriz ama Barcelona ikinci yarı zaten bu sezon çokça gördüğümüz şekilde biraz ağırlığını koyunca bir 15-20 dakika o kimse kusura bakmasın ama kalite farkı ve Barcelona'nın dominant oyunu ortaya çıktı ve kazandı. Yani aslında çok şaşırtıcı bir sonuç değil ama Galatasaray iyi başladığı için Efe ve ilk yarı hani işler istediği gibi hatı sayılı şekilde gittiği için biraz yıkım oldu. Ama gerçekten Barcelona'yı bu sene durdurmak kolay değil. Ya yani bunun gerçeğini görmek lazım. Ben dün Fenerbahçeli dostlarıma da söyledim. Yanında Beşiktaşlı bir arkadaşım da vardı. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ya da Galatasaray fark etmez. Barcelona kimle oynarsa oynasın bu sezon bir Türk takımıyla aynı skorlara yakın ya da daha farklı skorlar görürüz diye ben düşünüyorum. Yani çok

0: farklı bir segment. Gerçekten hani Rafinha yoktu. Rafinha olsa daha da farklı olabilirdi. Açık ve net söyleyeyim. Çok değişik bir takım. Yani Hansi Flick bir makine yaratıyor. Hani o 2009-2012 arası Barcelona gibi bir duruma doğru gidiyorlar gibi geliyor bana.
1: Tabii yani maçı izlerken açıkçası Galatasaray'ın ilk başlangıcı hepimizi mutlu etti. İyi bir başlangıç oldu ama işte ben hep aynı şeyi söylerim abi. Biz hem milli takımda hem kulüp düzeyinde şu basit hatalar ve onun üzerine gelen yediğimiz gollerden sonra müthiş bir düşüş yaşıyor. Hem milli takımımız yaşıyor hem kulüplerimiz yaşıyor ve bir türlü şu gol yedikten sonra oyundan düşme hikayesini çözememiş gibi gözüküyoruz.
0: Ya basit ve bireysel hatalarız. Çok güzel bir şey söyledin. Milli takımda da bunu yaşadık biz bu 20 günlük periyotta. Çok çabuk düşüyoruz oyundan. Galatasaray'da böyle oldu ki. Galatasaray bunu ilk maçta da yaşadı. Geçen sene de çokça yaşadı. Biliyorsun Galatasaray'da ya Okan Buruk'un bence şu Galatasaray'daki 4,5 senesindeki tek çözemediği şeylerden biri bunu diyebiliriz. Avrupa maçlarında bunu çok yaşıyoruz. Ya hatırla bir Sparta Prag maçıydı yanılmıyorsam. Yani Galatasaray'ın çok rahat elemesi gereken bir maç. Bir anda maç 4'e gitmişti. Geçen seneki Juventus maçını hatırlayalım. Ya bir anda tur gidiyordu o. Zegrova golü atsa tur gidecekti hatırlarsın. Yani bunu çözemiyor Okan Hoca. Ama şunu da söyleyelim. Yani sevgili Galatasaraylılar. Bu sezon bence Batrukov kötü oyuncu olmayabilir ama Galatasaray'ın genel transferde ben iyi hamleler yaptığını düşünmüyorum sevgili Efe. Yani Galatasaray bence çok gerekli iyi hamleler yapamadı transferde. Benim fikrim bu. Yani devre arası gene transfer yapacaklardır ama bence transferde Galatasaray istediği işleri yapamadı. Yani mesela iki tane yabancı aldı işte Ogachikwu ve diğer stoper arkadaş. Ya bu iki arkadaşın da Galatasaray'ın kalitesinde olmadığını aslında alınırken hepimiz biliyorduk. Yani şu ana kadar bir katkıları da yok. Leo bence Galatasaray için elzem miydi? Bence hayır. Bunu Fenerbahçe için de söylüyordum. Çok iyi bir Milan taraftarı olarak söylüyorum. Şu ana kadar zaten istediği alınamadı. Ama Batrukov'un gerçekten geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum ama Galatasaray'ın kesinlikle iyi bir stopere ihtiyacı vardı. Yani böyle nasıl Fenerbahçe Ake bence tartışmasız bir isim. Fenerbahçe'yi kaldırabilecek bir isimdi. Yani Galatasaray'ın öyle bir isme gitmesi lazımdı. Onun dışında bence Osimhen'e yardımcı Denizgül değil de daha böyle net bir Icardi gibi bir striker yani golcüye ihtiyacı vardı. Bunları yapamadı Galatasaray. Sınıfta kaldı bence yönetim ki dün çok da gördüm. Bilmiyorum sen de sosyal medyayı takip ediyorsun tabii ki. Taraftarlar da bundan dem vuruyor. Yani Galatasaray tamam transfer yaptı ama sana da sorayım sevgili Efe. Galatasaray geçen seneden daha güçlü durumda mı sence kadro olarak?
1: Bence değil abi. Şimdi buradan devam edeceğiz ama bir son dakika var. Beşiktaş Hoffenheim maçının kamp kadrosu açıklandı. Vlahovic rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Bu son dakikayı verelim. İlerleyen dakikalarda bununla ilgili de zaten konuşuruz. Vlahovic Hoffenheim maçında olmayacak. Bu son dakikayı verelim. Bunun üzerine zaten konuşacağız. Koray abi sorduğun soruyla ilgili de şöyle. Şimdi Leao'yu dün maçın başından itibaren izledim. Yani o Leao'nun ataklığını ve oyunda yaptığı normalde kendisinde olan yeteneklerinin hiçbirinin gözükmediğini üzülerek söylemek zorundayım.
0: Evet.
1: Yani burada ben şimdi dinleyicilerimiz belki kızıyor bize ama yani şimdi gördüğüm şeyi de söylemezsem o zaman ben de kendime kızmış oluyorum.
0: Tabii ki.
1: Çünkü Galatasaray son 4 yılın şampiyonu, Avrupa'da başarılar elde etti bu 4 yılda, belli noktalara geldi. Şimdi o zamanki kadrolara bakıyorsunuz. Şimdi dün şöyle bir örnek verdim, topu sana öyle atayım. Tabii. Galatasaray'ın hani tarihinde önemli bir Real Madrid maçı vardır. 3-2 kazandı Ronaldo'lu kadroya tabii karşı. Şimdi tribünler o zaman neden bu kadar daha büyük bir coşkudaydı gol yedikten sonra bile? Çünkü sahaya baktığında Drogba ve Schneider gibi hani dünya klası seviyede ve güven veren isimler vardı. Performansı en üst seviyede olan.
0: Evet.
1: Şimdi dün Galatasaray golü yedi. İkinci yarıda bir stadyumda da bir ölü toprağı. Çünkü bir güven eksikliği var bence. En azından sahadaki oyuncularla ilgili. Bilmiyorum sen ne düşünürsün?
0: Katılıyorum sana. Yani Galatasaray'da bu aslında Trabzon maçını da hatırla. Yani Galatasaray bazı maçlarda oyundan çok çabuk kopuyor. Yani bu seneki Galatasaray'ın bence en büyük sıkıntılarından biri. Bunu ilk Lisbon maçında da gördük. Galatasaray şöyle söyleyeyim. Yani kendisinden daha iyi takım ya da kendisi ayarındaki bir takımda geriye düştüğünde ya da işte oyun 1-0'dan 1-1'e geldiğinde bir panikleme durumu var. Yani bunu aslında çok da tecrübeli 4 yılın şampiyonu bir takım ligde. Bunu yaşamaması lazım. Ben işte bunu çok söyleyeyim. Geçen sene de mesela o ilk Almanya'daki Frankfurt maçıydı. Bir anda 5-7 Galatasaray yememesi lazım. Bu tecrübede bir takım artık. Bunu çözecek olan ama Okan Hoca. Okan Hoca acaba diyorum Okan Hoca her maçı üstten mi izlese geçenki gibi daha iyi hamleler yaptı Kasımpaşa maçında. Acaba geçen onu konuştuk ya, İrfan Hoca aşağıda Okan Hoca üstte mi olmalı Galatasaray'da, o da ilginç bir durum. Ya gerçekten ama dün Barcelona'ya Galatasaray en iyi performansını sergilese bile yenilebilir. Onda değiliz. Biz ikinci yarı Galatasaray'ın hani sinmesinden dolayı, yoksa biz Barcelona'nın yenmesi kadar doğal bir şey yok Efe. Onda hepimiz hemfikiriz zaten.
1: %100.
0: Ama işte o sinmişlik, kabullenilmişlik taraftarı izliyor. Bundan sonra ya zaten ilk iki maç için herkes en iyi ihtimal 1 puan diyordu. 0 puanla çıktı. Bundan sonrası önemli. Yani Galatasaray'ın puanlar alması lazım ilk 24'te. İlk 24 artık Fenerbahçe ve Galatasaray kadar iyi paraları harcayan bir takımın. Ya sonuçta dün sabah galibiyeti aldı yani Azerbaycan. Tebrik ediyoruz. Helal olsun. Yani Viking'i gördün dün. Ya ben geniş özetini izledim. Aynen yani öyle. Mücadelesi. Helal olsun adamlara ya. Viking'in etine budu ne? Mücadele ediyor. Yani sen böyle bir ligde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın en azından ilk 24'te olması lazım. Bunu da buradan söyleyeyim mi? Arkadaşlar ciddi paraları harcıyorlar. Ya Galatasaray Osimhen'e yıllık ne kadar veriyor? Fenerbahçe Ederson'a, Kante'ye yıllık ne kadar veriyor arkadaşlar? Bu işler bu kadar paralar harcanıyorsa bu takımları da biz bir ilk 24'te görmek tabii ki istiyoruz, onu da belirteyim.
1: %100 bu yorumuna da %100 katılıyorum abi. Kulüp fark etmeksizin, hatta buna Beşiktaş'a, Trabzonspor'u da dahil ediyorum. Hangi Avrupa Kupası'nda olursa olsun hiç önemli değil. İster Şampiyonlar Ligi'nde, ister Avrupa Ligi'nde, ister Konferans Ligi'nde.
0: Tabii ki.
1: Kulüplerimizin hem oyuncu kalitesiyle hem de bu harcanan paralarla o liglerde ciddi ciddi başarılar elde etmesi gerekiyor. Tabii ki de Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarımızın işi belki daha zor olabilir karşılaştığı rakipler dolayısıyla, ama yani Fenerbahçe ve Galatasaray için ilk 24'ün girer mi girmez mi diye konuşulması bile bence bizim şu an bir sorun yaşadığımızın göstergesi. Ben açıkçası böyle düşünüyorum yani. Hani dinleyeceğimiz ne der bilemem, yorumlarını da WhatsApp hattımızdan da bekliyoruz. Tabii abi şimdi Galatasaray maçı evet böyle oldu. İlerleyen dönemde Galatasaray'ın önünde Lille karşılaşması var. Çok kritik bir karşılaşma. Bence oradan artık net bir 3 puan çıkması lazım ki kolay da değil. Yani Lille de kolay bir takım değil.
0: Yani Galatasaray'ın, ama tabii şimdi orada da bir mağlubiyet olursa hani üzülerek söyleriz ki çok ciddi bir yara alır artık. O yüzden orada bir galibiyette yeniden nefeslenmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Galatasaray'ın fikstürü de öyle kolay değil. Özellikle başlangıç, yani Lille de iyi bir takım. Yani Lille kolay kolay pes edecek bir takım değil. Ama inşallah Galatasaray oradan bir 3 puan çıkartır diyelim.
1: Şimdi Koray abi dilersen akşama dönelim. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına çıkıyor. Fenerbahçe ilk hafta Roma ile 1-1 berabere kaldı. Açıkçası ben temsilcimizin Roma karşısında iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Hatta ben orayı biraz da galibiyet kaçmış gibi de bakıyorum. Ki Roma'nın Serie A başlangıcını düşünürsek, onlar da Serie A'da çok iyi başlamışlardı. Bu akşam nasıl bir Aston Villa maçı bekliyorsun?
0: Ben katılıyorum. Özellikle ya hatırlarsak Fenerbahçe Roma maçının ikinci yarısında gerçekten çok iyi futbol oynadı. Belki sezonun en iyi futbollarından biri oynadı şu an zamana kadar ki. Bir puan aldı. Kötü bir puan değil. Şimdi Aston Villa, Premier Lig'i sıkı takip edenler bilir ki yani Aston Villa, Newcastle ve Tottenham çok büyük bir hayal kırıklığıyla başladı Premier Lig'e. Yani Aston Villa beklentimizin çok ekside başladı.
1: 16.
0: Yani. Emir çok kötü başladı yani, bu kadar iyi kadro, çok paralar harcanan bir kadro. Ama Şampiyonlar Ligi bambaşka bir macera. Fenerbahçe için de öyle. Şimdi şöyle bir şey var, inan o kadar çok arkadaşımız, dostumuz, yani Fenerbahçe taraftarı neredeyse Birmingham'a akmış diyebiliriz. Yani maça bilet bulan bulamayan, yani çok ciddi bir Fenerbahçe desteği bulacak orada. Zorlu bir deplasman, yani Birmingham'da kolay bir maç beklemiyor Fenerbahçe'yi Villa Park'ta. Aston Villa tabii ki o ligdeki kötü gidişini, işte Brentford maçında da berabere kaldılar. Burada galibiyetle telafi etmek isteyecektir. Ki Emery Avrupa Kupalarında çok tecrübeli, çok başarılı bir teknik adam. Ama Fenerbahçe'nin, ben herkesin aksine bir ümidim var. Çünkü Fenerbahçe'de şunu kabul edelim. gerçekten Şampiyonlar Ligi için çok tecrübeli bir kadro. Yani ilk 11'ini düşünürsek bugün oynayacakları biraz Archie Brown'u attığında sevgili Efe, o da aslında tecrübesiz değil ama diğerlerinin hepsi ya Ederson Şampiyonlar Ligi finali görmüş. Kante'si var, işte Forvet'te Lukaku'su var ya da Muriç'i var. Muriç de Lazio'da gördü. Ya işte o

0: Asensio'su var, Gendouzi'si var. Yani Kerem Benfica'da iyi işler yaptı biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde. Yani gerçekten tecrübeli bir kadro ve bu maçlar vitrin maçları. Ben Fenerbahçe'nin böyle bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Ben çok da ümitsiz değilim. Yani bir puan, hatta 3 puan olabilir diye düşünüyorum. Belki de böyle kalbimden öyle geçiyor ama gerçekten yani böyle çok ümitsiz olanlara ben katılmıyorum. Fenerbahçe orada Fenerbahçe'nin büyük maçlarda daha iyi performans gösterebilecek bir kadroya sahip olduğu kanaatindeyim çünkü. O yüzden akşam için ümitliyim ben. Öyle söyleyeyim sevgili efendim.
1: İşte aslında Kore abi, dönüyoruz dolaşıyoruz aynı yere de biraz sıkışıyoruz. Dün ben burada da yine radyoda yayındayken hep şunu söyledim. Galatasaray Barcelona, evet Barcelona favori ama daha maç oynanmadı. Ya daha takımlar sahaya çıkmadı. Bu kadar negatif, hani işte şöyle olur böyle olur. Şimdi bugün Aston Villa Fenerbahçe maçı. Evet Aston Villa kötü başlamış olabilir ama Premier Lig takımları genelde kendi liglerindeki tempodan dolayı diğer tüm liglerdeki takımlara karşı bir üstünlük sağlıyorlar. Yani en azından koşu anlamında böyle bir üstünlüğü var. Evet bizim Süper Lig'in de zaten daha durgun bir lig olduğunu düşünürsek zaman zaman Premier Lig takımlarına diş geçiremiyoruz. Deplasmanda Fenerbahçe, tamam onu da kabul ediyorum ama yani oynanmadan bu kadar mağlubiyeti veya puan kaybını kabullenmeyi de doğru bulmuyorum. Sonuçta her kulübümüz Avrupa'da, 4 kulübümüz de Avrupa'da mücadele ediyor. Ya biz oradayız. Ben hep aynı şeyi söylüyorum.
0: Çok çok çok haklısın. Ya bir de şimdi kulüplerimiz bu kadar para harcıyor. Alınacak bir puan bile o kadar önemli ki maddi. Manevi zaten önemli. Ama maddi olarak da kulüplere o kadar ekstra bir rakamlar geliyor ki galibiyette, beraberlikte. O yüzden Avrupa çok önemli, çok değerli. Hele bilhassa Şampiyonlar Ligi kat be kat daha önemli. O yüzden yani alabileceğimiz her puana talip olmamız lazım. Çabuk pes etmememiz lazım. Bunları artık aşmamız lazım. Yani dünya futbolunda artık hafta içi hafta sonu yoruluyor. Öyle bir şey yok işte, herkes oynuyor. Şu an dünyada her yerde maç oynanıyor. Demin mesela izliyordum işte Vissel Kobe, Jeonbuk maçı var. Onlar da hafta içi hafta sonu oynuyor. Yani Asya Şampiyonlar Ligi de var şu an. Herkes her yerde oynuyor. Bunlara alışmalıyız. Alışamadığımız için zaten hep sıkıntı yaşıyoruz. 3 günde bir maçta takımlarımız işte sıkıntı yaşıyor. Yok öyle bir şey. Dünya futbolunda artık böyle bir şey kalmadı. Yani Infantino'ya kalsa zaten 12 ay full maç yaptıracak. Öyle bir şey istiyor. Yani öyle bir aslında fikri var. O yüzden bunlara alışıp bizim Türk futboluna bu paralar harcanıyorsa iyi yerlere getirmemiz lazım. Ama birçok da arkadaşım var Fenerbahçeli. Ya biz bu sene şampiyon olalım. Şu Avrupa'yı çok takmayalım. Hani orada keyfimiz isterim. 8 tane maç oynayalım ama biz zaten hani 24'e kalamayız. Yani ne münasebet? Ya niye böyle düşünüyoruz ki? Ya Fenerbahçe, ya bakıyorum Fenerbahçe'nin orada en az 13-14 takımdan daha iyi olduğunu görüyorum ben Efe. Gerçekten yani bunu Fenerbahçeli olduğum için söylemiyorum. Atıyorum yani Fenerbahçe şimdi Last Wins'de oynayacak. Ben galibiyet bekliyorum. Slavia Prag, Fenerbahçe rahat, hatta farklı yenmeli. Dün gördün. Yani bu birçok takımda Sabah, yani birçok takımda Viking, hep bunların hepsinden hem maddi olarak güçlü Fenerbahçe hem de cami olarak güçlü. Daha sayabiliriz yani. Örnek 3-4 tane veriyoruz. O yüzden bütün takımlarımızın taraftarı şunu bilmeli. Eğer büyümek istiyorsak Avrupa'da başarmalıyız arkadaşlar. Avrupa'da başaramadıkça sen ligde tamam, şampiyonluk o ayrı konu. Ama sen bir şeyleri başarmak istiyorsan, büyümek istiyorsan, söz sahibi olmak istiyorsan Avrupa'daki hangi kupada olursan ol başarı gerekiyor. Bunu unutmamaları lazım.
1: Bir de ben işin şu tarafındayım abi. Bu kadar büyük harcamaların olduğu bir noktada Şampiyonlar Ligi, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray için söylüyorum bunu, Şampiyonlar Ligi getirileri çok elzem. Yani oradan kazanılan para çok elzem. Çünkü çok ciddi para var orada. Yani kulüplerimiz galibiyet aldığında, ilk 24'e girdiğinde, puan aldığında gerçekten çok ciddi paralar, çok ciddi geri dönüşler alıyor. Bunu niye hani kaçırmak var ki? Gelecek sezon için veya önündeki sezonlar için bile bu büyük bir avantaj.
0: Tabii yanılmıyorsam 1.25 milyon euro beraberlik.
1: Evet.
0: Yani öyle biliyorum ben. Yani çok ciddi rakam bunlar. Yani Fenerbahçe Galatasaray için. Beşiktaş, bunun da aslında Trabzonspor mesela Konferans Ligi. Ben bütün Trabzon'u doğru diyorum ki Trabzonspor'un hedefi Konferans Ligi'nde final olmalı. Trabzonspor bu sene Salah'ı alabilmişse Konferans Ligi'nde hedefi final olmalı arkadaşlar. Ya da Beşiktaş, ya Trossard'ı alabiliyorsan, İşte Vlahovic'i alabiliyorsan, devre arası bir iki tane daha iyi transfer yapabiliriz diyorsan senin hedefin yarı final, final olmalı UEFA Avrupa Ligi'nde. Fenerbahçe Galatasaray için son 16, hatta yapabiliyorsan çeyrek final olmalı. Bunlar öyle yani, biz bunu oturtamıyoruz. Basketbolda oturttuk, inşallah bir gün futbolda da bunu görürüz yani. Basketbolda yapabiliyoruz şu an işte.
1: Bakalım abi, Vlahović dedin. Çok kısa bir Vlahović değerlendirmesi de alalım. Hoffenheim karşısında önemli bir eksik Beşiktaş adına Vlahović. Tabii çok büyük ihtimalle Vlahović'in yerine de Oh orada görev alacak. Ne dersin?
0: Evet, bu tabii yani Beşiktaş için büyük bir kayıp. Ama herhalde mide rahatsızlığı olmuş. Evet. Zorlamak istemediler. Çünkü biliyorsun çok da kritik bir Trabzonspor maçı var dönüşte. Hoffenheim iyi başlamadı. Bundesliga'yı takip edenler bilir. İyi durumda da değil yani Hoffenheim. Ben Beşiktaş'ın orada en iyi, en kötü ihtimalle beraberliği alıp gelmesinin çok fayda sağlayacağını düşünüyorum ilerisi için. Çünkü Beşiktaş'ın da fikstürü öyle çok çok kolay değil biliyorsun. O yüzden burada bir beraberliğe ben okeyim sevgili Efe. Yani orada kontrollü oyun. Kazanabilirse tabii ki kazansa, beraberlik kötü sonuç olmaz. Ama Beşiktaş'ın, ben bunu hep söylüyorum, gözü hoş gelen oyun oynuyor. Ama ben hocanın yerinde olsam devre arası kesinlikle iyi bir stoper. Bir de Salih'i yani yedeklendirecek bir iyi bir 6-8 oynayabilecek bir oyuncu transfer ederim. Yani eksiği var Beşiktaş'ın. Eksiksiz bir takım değil. Ben öyle düşünüyorum. Ama şu var, Beşiktaş'ın maçlarını herkes ya Beşiktaş'ın maçları güzel oluyor diye bu sene izliyor. Çünkü göze hoş gelen bir Beşiktaş var şu ana kadar.
1: Abi çok kısa dinleyeceğimizin birkaç sorusu var. Onları da seninle konuşalım. İstanbul'dan Hasan Bey demiş ki, İyi yayınlar, saygılar. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Yorum yapan arkadaşlara kesinlikle katılmıyorum. Fenerbahçe'nin yenmesi sürpriz değil, Aston Villa'nın yenmesi sürpriz olur. Hasan Bey'in yorumu bu.
0: Ben de zaten ona yakınmış. Hasan Bey'e yakın. Yani benim için de Fenerbahçe'nin çok ümitsiz dostumuz var, arkadaşımız var. Hatta yorumcu abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Ben de ümitsiz değilim. Hasan Bey'e katılıyorum. Fenerbahçe'nin çıkıp orada puan ya da puanlar için savaşmalı Hasan Bey. Ben size %100 katılıyorum.
1: Nevzat Bey demiş ki, selamlar. Dün Galatasaray'ın ikinci yarıdaki hali bir sinme miydi, yoksa oyunun enerji planı 45 dakikaya göre mi planlanmıştı?
0: Çok güzel soru.
1: Şimdi burada abi sana şöyle bir atayım topu. Evet. Eğer plan buna göre ise bu Okan Hoca'ya yazar. Ama tabii, konu sinmekse hani burada bütün suçu da Okan Buruk'a atamayız. Burada oyuncuların da kabahati oluyor. Çünkü devreden bir bir geri dönüldü. Ya ben gerçekten ikinci yarı Galatasaray oyuncularını da anlamadım. Hani 3-1 devreden dönersin, tamam. Hani bitsin de kurtulalım diye geri dönersin ama 1-1 yani. Hiçbir şey değişmemişken.
0: Acaba hani devreye dakikalar kala beraberlik golü geldi ya. Bir de o da çok biliyorsun. Gerçekten futbolcuya çok eder. Ben amatörde futbol oynamış biriyim. Gerçekten böyle son dakikalar gol, ilk yarıda olsun son dakikada da olsun çok etkiler futbolcuyu. Yani o yüzden öyle bir, ama çok güzel bir şey söyledi. Acaba Galatasaray'ın eforu da yetmemiş olabilir. Buna da katılıyorum aslında. Yani Galatasaray'ın çünkü kondisyon olarak çok müthiş bir takım değil, kabul edelim. Yani maçtan da düşebilen bir takım Galatasaray. Yani bunu aslında, bu soruyu keşke dün birisi sorabilseydi Okan Hoca'yı. Çok güzel soru sordu. Beyefendiyi de tebrik ederim yani.
1: Ya orada çok basit bir şey var abi. Dakika 85, 80-85. Barcelona skoru almış. Maçta artık zaten kafaca bitmiş. Bakıyorsun Barcelona hala koşuyor. Yani ben bunun aynısını işte milli takımda da söylüyorum. Veya başka Avrupa maçlarında da söylüyorum. Yani bu koşmadan, bu mücadele etmeden bizim bu fizik... Hani yetenek anlamında belki aynı seviyeye gelemeyiz. Atıyorum Barcelona ile hiçbir kulübümüz belki yetenek anlamında aynı seviyeye gelemeyebilir. Bunu kabul ediyorum. İşte 1,5 milyarlık bir takım. Böyle diyelim. Ama mücadele, herkes kadar mücadele edebiliriz. Bence burada sorun yok.
0: Doğru. Bak bir de şöyle düşünelim. Yani çok doğru şey, Galatasaray'ın aslında Barcelona şöyle bir şeyi var. Yani Barcelona dün dediğin gibi 80-85 koşuyor. Ama Hansi Flick'ten örnek verecek olursak, ne kadar hani bu maçlara ve her maça ayrı konsantre. Mesela biliyorsun bir gün önce hangi arkadaşımız soru sordu, galiba İspanyol mu sordu, dedi ki Real Madrid maçı ya, ne Real Madrid maçı ya dedi, benim Galatasaray maçım var dedi. Adamlar böyle bakıyor Efe.
1: Aynen öyle.
0: Yani onlar için en önemli maç oynanan maç, kafa hiçbir zaman orada olmuyor çünkü çok büyük profesyonel. Ya inanılmaz da oyuncuları var, tek tek saymaya gerek yok yani. Ya bilmiyorum işte, o Messi'ye sormak lazım sizi geçebilirler mi diye bu kadroya. Yani Messi, Xavi, Iniesta, Busquets'e şu kadroyu sormak lazım sizi geçebilirler mi diye. Ben geçebilme şanslarının olduğunu düşünüyorum yani. Gerçekten çok değişik bir takımlar ya. İnanılmaz bir takımlar yani. Her an gol bulabilecek bir takım. Yani bu sene 100 barajını çok rahat geçecekler Efe.
1: Öyle gözüküyor.
0: Yani 110'a gidecekler gibi.
1: Ya, sana söyleyeyim. İzlerken şöyle bakıyorum abi. Tamam.

0: Mal şu bu ön taraf zaten hani orada çok ciddi bir yetenek patlaması var da. Ya ben mesela Rodri gerçekten Dünya Kupası'nda da öyle. Her izlediğimde de ya Rodri'ye gerçekten saygı duymamak içten bile değil ya. İnanılmaz bir futbolcu. Bütün maçı bu kadar elinde tutabilen tek başına bir maçın
1: sakinliği.
0: İnanılmaz ya.
1: İnanılmaz. Gerçekten. Yani inanılmaz sakin bir adam ya. O kadar rahatlatıyor ki. Ya şöyle bir şey var mesela AD mi Fenerbahçe'ye Galatasaray'a yazılırken burun kıvırıyorlardı. Bak Barcelona nasıl bir görev oyuncusu oldu. Farkındasın değil mi? Giriyor, çıkıyor. Aynen, bazen 11 adamı bak neden? Çünkü hoca onu zaten bildiği için, istediği için alıyor. Yani hocaya göre transfer yapılıyor çünkü Barcelona'da. Müthiş. Tebrik etmek lazım.
0: Bakalım Galatasaray'ın önündeki maçlarda çok kritik olacak abi. Şimdi akşam da Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına çıkacak. Nasıl bir sonuç alacak? Hep birlikte bekliyoruz. Temsilcimize de başarılar dileyelim buradan. Sana da çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese de teşekkürler. İyi yayınlar efendim.
0: Çok teşekkür ederim Koray abi. Evet, Koray Güçlü bizlerle birlikteydi. Hem Galatasaray Barcelona hem Aston Villa Fenerbahçe maçını değerlendirdik. Tabii bir yayınımızdayken son dakikada düştü. Bir kez daha tekrar edeyim. Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Dušan Vlahović maç kadrosuna alınmadı. Yani Hoffenheim'a karşı Vlahović sahada olmayacak. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Mustafa Bey demiş ki dinleyicilerimizden, Efe Bey hayırlı yayınlar, Fenerbahçe Lyon ve Roma maçındaki gibi taktik disipline sadık oynamaya devam ederse iyi bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Fenerbahçe ailemiz bu akşam inşallah güzel bir galibiyetle geceyi yaşar. Mustafa Bey'in, dinleyicimizin de yorumu bu. Tabii neler olacak, neler bitecek akşam ben de açıkçası merak ediyorum. Mücadeleyi bırakmamak lazım. Dün Galatasaray'ın belki de yaptığı en büyük hata mücadeleyi bir yerden sonra bırakmak. Ben gerçekten hani ilk yarıda Galatasaray'ın oyunundan çok memnundum. 2-0 oldu zaten maç. Evet, gol iptal edildi ve o gol iptal edildikten sonra inanılmaz bir motivasyon kaybı oldu. Halbuki o motivasyon devam etse belki Galatasaray bir kez daha gol bulabilirdi. Belki bir kez daha şans bulabilirdi. Veya Barcelona'yı iyice afallatıp ilk yarıyı önde kapatabilirdi. Bunların hepsi olabilirdi. Ama işte bu maç içinde talihsiz bir durum olduğunda kulüplerimizde de milli takımda da bu düşüşleri çok yaşıyoruz. Bir türlü de bundan kurtulamadık. Bunu da her seferinde söylemeye de devam edeceğim. Çünkü gerçekten yani maçların kritik anlarında bu kırılmaları yaşayamayınca o zaman işte kazanmak çok çok çok zor oluyor. Bir türlü o kriz anlarını, kırılma anlarını geçiremiyoruz. Dün de aslında bir benzerini Galatasaray-Barcelona maçında da yaşadık. Tabii eğer Okan Buruk'la ilgili bir şey söylemek gerekirse, Okan Hoca ile ilgili bir şey söylemek gerekirse, şimdi ön alan baskısını Barcelona'ya zaman zaman maçın içinde yapabilirsiniz. Bu çok şaşırtıcı değil ama maç boyunca böyle bir baskı yapma şansı mümkün değil. Yani dünyadaki hemen hemen hiçbir kulübün böyle bir Barcelona baskısı yapma şansı mümkün değil. Yani Barcelona seviyesinde olan 2-3 takım var bunu yapabilecek bence. Kimdir bunlar? İşte Paris Saint-Germain diyebiliriz. Bayern Münih diyebiliriz. City diyebiliriz. Hadi Arsenal'i de diyelim. Ama bunun dışında Barcelona'ya böyle bir tam sağ baskı sürekli imkanı yok. Çünkü dün bir pozisyon vardı maçın başında. Yani kaleciye geri pas atıyorlar. Kaleci topu dikmek yerine artık kaleye dibine baskıyı yemiş, kalenin dibine kadar gelmiş baskı. Orada bile pasla bir şekilde çıkmayı başarıyorlar. Yani bu gerçekten hani Barcelona'nın da yeteneği. Yapacak bir şey yok. Bu da onların yeteneği. Şimdi akşamı konuşmaya zaten devam edeceğiz. Ama dilerseniz şöyle bir genel bir bakış açısı da yaratalım. Birazdan tabii yine değerli bir konuğum olacak. Onu da sizlere takdim edeceğim. Hatta hemen bağlantımızı da yapalım. Bayram Sevindik, teknik direktör Bayram Sevindik bizlerle birlikte. Bayram Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Hocam tekrar sizle birlikteyiz. Tabii hemen dün akşama gidelim. Hemen bir Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirelim. Bir teknik adam olarak nasıl bir maç izlediniz? Maçı izlerken neler gözünüze çarptı? Hemen buradan başlayalım.
2: Öncelikle şöyle söyleyeyim. Akşamın Galatasaray iki yarıya bölerse iki farklı bir oyun düzeniyle oynamaya çalıştı. Yani burada ilk yarıda topu Barcelona'ya bırakıp kontrataklarla gole gitmeye çalışan bir takım vardı.

0: Nitekim burada topu bırakıp da karşı tarafa oradaki kontratakları yakalamayı düşündüğün takım Barcelona. Burada birazcık yani Türkiye'de ilk takıma bunu yapabilirsin ama Barcelona bunu yapmaya kalkarsan Barcelona zaten sana bunun karşılığını çok çabucak verir ki nitekim o da tepkiyi çabuk gösterdi. İlk yarıda biz golü bulduk. İkinci golü de bulduk. Ama burada tabii bu golün içerisinde de bizim de hücumda duran toplardaki mesafeleri ayarlamamız gerektiğini, ince detaylara biraz daha dikkat etmemiz gerektiği aşikar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyordu. Ama şöyle söyleyeyim, biz ilk yarıda Cancelo'nun golünü engelleyebilseydik, ikinci yarı biraz daha motivasyonlu çıkabilirdik. Ama nitekim dönüp baktığında karşınızdaki takımı çok hafife alırsanız, o sizi çok çabucak karşılayabilecek takım. Şu anda zaten bu sezon içerisindeki en fazla gol atan, gol oranları ve gol yollarındaki en yüksek oranlara sahip bir takımdan bahsediyoruz. Bizim burada biraz daha diri olmamız lazımdı ama Galatasaray bu maça nazaran çok fazla durgundu. Yani ilk yarıdaki canlılık ikinci yarıda zaten yerini sakinliğe çok fazla durgunluğa bıraktı. İkinci yarıda ben başlarken bir değişiklik bekliyordum ama biz tabii gollerden sonra bu değişikliği yaptık. O da çok fazla etki göstermedi. Bu nitekim boş alan bıraktığın Lamine Yamal'a çok güzel asist yapmayı sağladı. Şimdi Fermin Lopez gibi bir adamı bu kadar rahat bırakmaman lazım. Karim Adem'e oyuna giriyor, 5 dakika sonra gol atıyor. Biz bunların analizini yapmadıysak bu da bir eksik var demektir. Çünkü bu kadar çabuk gol yoluna gidebilecek bir adam 5 dakika içerisinde golü buluşturabiliyorsa bir takım bunun daha önceden bilinmesi gerekiyordu. Adamalı ya da alanı ya da adamı çok güzel mark etmemiz lazımdı. Paylaşımı doğru yapmamız lazımdı. Bizim bu takım 3. bölgede baskı yapmamamız gerekiyordu. Ama biz böyle 3. bölgede baskı yapıp aramızdaki mesafeyi çok uzattık. Bu tarz maçlarda bizim daha çok kompakt alanı daraltarak oynamamız gerekiyordu. Çünkü karşımızda çok iyi pas yapabilen bir takım var. Pas alanlarını ne kadar kapatırsan bu takım biraz daha uzun paslara dönmek zorunda kalacaktı. Uzun toplar ama biz onlara çok büyük alan bıraktık. Tabii bu alanda onların işine yaradı. Çünkü teknik kapasitesi ve tek toplarla geçebilen oyuncu profiline sahipler. Nitekim de zaten yediğimiz gollerde de bunu çok rahat yaşadık. Ki 80'den sonra da net bir şekilde neredeyse bazen 70-80 saniye paslarını izledik. Tek paslarını. Sonuçta da zaten karşımızdaki takım Barcelona'ydı. Savaşan bir sürecimiz vardı ama futbol artık bir taktik oyunu. Bizim bu taktik oyununda bu maçta sınıfta kaldığını söylenebilir.
1: Hocam Barcelona'nın ilk golüyle alakalı dinleyeceğimizin de soruları geliyor. İlk gol offside değil miydi diye. Orada bir kafa karışıklığımız mı var acaba? Ne diyorsunuz vallahi o pozisyona?
0: Ya ben offside olarak görmüyorum çünkü pozisyonun içerisinde hareketlilik iki takım içerisinde de vardı. Yani biz onların attığı ilk golle offside'i incelersek bizim attığımız mesela ikinci goldeki Barış Alper'in topunu da incelememiz lazım. Çok ince bir topuk vardı.
1: Evet.
0: Ya ben orada offside olduğunu pek düşünmüyorum. Yani çünkü irdelersek bizim beceremediğimiz var işi tekrar devreye girmiş olur açıkçası.
1: Hocam şimdi burada bir soru daha var dinleyeceğimizden Berkay Bey demiş. İkinci gol iptal olmasaydı sonuç ne olurdu sizce diye. Size hem bu soruyu şöyle atacağım. Takımlarımızın ve milli takımımızın da daha önce de konuşmuştuk sizle. Maç içindeki evet. Olumsuzluklara veya yenilen bir golden sonra müthiş bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Dün aslında bu da gerçekleşti. Yani gol iptal olduktan sonra Galatasaray'ın bütün ivmesi düştü. Bunu neye bağlıyorsunuz?
0: Maç motivasyonundaki eksiklik o kadar yüksek ki. Yani ne olursa olsun oyuncu bir kere şunu idrak edemiyor bir türlü. Yani bir maç son saniyede son düdük çalana kadar devam eder. Bu temel kuraldır. Biz yani bu kuralı bütün teknik adamlar futbolcularına söylerler. Maç bitene kadar oyun hala devam eder. Sonuç ne olursa olsun. Çünkü atacağın her gol sana bu grupta ileride çok büyük avantajlar sağlayacak. Ya bu kadar durağan olup her golden sonra toparlanma sürecini bu kadar uzun yaşarsan bu da senin karşında hesabı çabuk keserler. Yani 3 dakikada yediğin gol, 2 tane gol senin bu kadar çabuk dağılmanı. Sen bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Amatör takım değilsin ki sen Galatasaray'sın. Ya şimdi Süper Lig'i süpüren, kupaları kaldıran ve neredeyse aynı oyuncu profilinin içine 2-3 tane takviyeyle oturmuş takımsın. Bu kadar çabuk demoralize olmaman gerekiyordu. Ama biz çabuk demoralize olup çabuk toparlanamıyoruz. Ya içerideki tepkiler ya geç kaldı. Yani hocanın oyuncu değişikliklerinde, oyuna müdahalesinde ya da oyuncu yan tarafı çok dinlemedi. Yani oyuna giren Sané sahada mesela uyuyarak top oynadı. En basitinden evet. Söyleyeyim sana. Ya inanılmaz etkisizdi. Şimdi bir Türkiye Ligi'ndeki Sané'ye bakıyorsun. Kenardan almış, iç koridoru kullanarak kale ceza sahasına kadar gidip sonuçlandırma yapabilen bir Sané var. Burada Sané çizgiye yattı. Geri belki 5 metre geldi, belki gelmedi oyunda. Uzun topları aldı, 3 tanesini sürdü, 2 tanesini ayağından açtı, geri kaçırdı. Bir tanesinde korner oldu. Şimdi biz bu Sané'yle mi finale gideceğiz? Bence düşünmek lazım. Burada motivasyon çok çok değerliydi. Ya Barcelona'nın adı mı etkiledi diyeceğim ama kendi sahanda oynuyorsun ve sana sahip çıkan da bir taraftar var. O kadar mağlup duruma düşmene rağmen. Burada motivasyonu eksikliğini tamamen içerideki tüm unsurlara bağlarsak hem teknik direktör ekibin bir eksikliği var gibi gözüküyor. Hem de oyuncuların bu maça çok iyi konsantre olmadığı aşikar.
1: Evet, yani aslında bireysel olarak hocam, şimdi siz de şunu biliyorsunuz, oyuncuların da kafasında başka noktalar da oluyor. Barcelona gibi Şampiyonlar Ligi'nin bu sezon favorilerinden, dünya tarihinin en önemli kulüplerinden biriyle oynarken ben açıkçası çok daha ciddi bir motivasyon beklerdim. Ki keza zaten ilk 30-35 dakika bu motivasyonu da Galatasaray'dan gördük. Hani görmedik değil. Benim zaten hani sorguladığım şey de biraz bu oluyor. Ya bu yapılabiliyorken nasıl bir dakika, 3 dakika içinde bu kayboluyor? Ya ben bunu bir türlü hani sadece Galatasaray özelinde değil, gerçekten tüm kulüplerimizde, hatta zaman zaman milli takımda da bu motivasyon kaybını gerçekten anlayabilmiş değilim. Yani gol yenir, futbol bu. Dün Barcelona mesela ikinci gol sayılsaydı Galatasaray 2-0 öne geçseydi. Yani Barcelona'nın dağılabileceğini kaç kişi düşünüyor? Herkes ben şunu diyecekti. Döneceklerdi bir yerde diyor herkes.
0: Yani çünkü o inancı vermiş. Çünkü o hissi Barcelona biliyor ki sonuç ne olursa olsun 3-0, 2-0, 4-0 ben oyuna dönerim. Çünkü oyuncu bunu çalışıyor. Diyor ki mağlupsam galip olmak için bana verilen tüm taktiksel oyunların içinde olup bu sonucu değiştirmek için sonuna kadar mücadele edeceğim. Ama bizde şöyle bir olay var. Biz gol yedikten sonra olan bir gol daha yer miyiz? Biz bir tane daha gol yersek acaba üçüncü golde yer miyiz? Biz bunu düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Biz bunun burası, ya bunu bizim Türkiye'deki bütün takımlar için geçerli. Ya bu Fener için de geçerli, bir takım için de geçerli, Trabzon için de geçerli, Samsun için de geçerli, Rize için de geçerli. Fark etmiyor. Ya içerideki ateşleyici unsurlar vardır ya. Bak iyi bir takip edin şimdi. İçeride Galatasaray golü yedikten sonraki oyuncuların surat ifadelerine dikkat ettiniz mi?
1: Evet.
0: Hangi hocam. Oyuncunun gözünden bir ateş çıktığını gördün? Hırslandığını gördün ya da oyunu o anki golden sonra böyle bir yüksek bir tepki verdiğini gördün mü? Herkesin yüzü önüne düşmüş, asık. Ulan şu maç bitse de biz bir çıksak buradan gitsek diye düşünen bir yapı vardı yani. Yanlışsam sen
1: yok yok öyle hocam, yani maalesef dün böyle yine müthiş bir düşüş yaşadı Galatasaray. Çok da açıkçası yani skordan bağımsız üzüldüğüm bir nokta bu. Skor olabilir yani, yenili Barcelona'ya yenilmek hani çok şaşırtıcı bir şey değil ama ben yok. Açıkçası mücadeleyi görmek isteyen bir futbol severim.
0: Takıldığı konu bu zaten, mücadele yoktu. Şimdi Batrakov diye bir oyuncumuz var. İnanılmaz beğeniyorum. Oynadıkça daha güzel işler çıkartacak. Ama golün dışında sahip olma, hücum üretme, tek başına çözüm yapması, bir şeyleri katkı sağlayarak oyuna ileriye doğru taşımak gibi bir unsurda hiçbir şey yoktu. Yani şimdi paslardaki seviye çok düşüktü. Şimdi elinde bir Leao diye bir oyuncum var. Bunu çok iyi değerlendirmen gerekecek. Ama şimdi top taşımalarda, kanattan içeri top taşımalarda belirleyici oyuncuydu. Ona saygım var. Ama sen şimdi tutup da oyun içerisinde savunma arkasına yapılan koşullarda besleyici toplar atman gerekir. Yani bunlar da geç kaldı. Sonuçta Osimhen'e top gitmesi lazım. Bizim Osimhen'i topla buluşturamadık. En büyük sorunumuz bu. Tamam, alan yaratmak için Osimhen çok büyük koşular yaptı. Patrakova pozisyonlar yarattı. Ama beslenmediği için Osimhen atılan ara ara toplarda ya offside'de kaldı ya topu kaçırdı. Şimdi Osimhen'in nasıl gol attığını biliyoruz hepimiz. Doğru mu?
1: Evet.
0: Ama şimdi Osimhen'i sen beslemezsen Osimhen'den gol bekleme şansın yok. O yüzden oyuna giren Torreira artık yaş ilerledikçe performans düşmeye başladı. Basan Torreira kayboldu. Dün sahada Torreira'yı gören var mıydı? Yoktu.
1: Torreira evet ya yani, hani Barcelona orta sahası da ben biraz önce Koray Güçlü ile konuşurken yani Rodri gibi bir isim var. O inanılmaz saygı duyduğum bir futbolcu. Bütün yeteneklerinden evet. Bağımsız bir oyun aklının bu kadar yüksek olabilmesi hani gerçekten beni hayrete düşürüyor. Hani o ayrı konu ama yani teknik taktik anlamda da biraz zayıf kaldık bence Bayram Hocam. Çok dün çok. Onu söylemek lazım. Mesela Hasan Bey demiş ki İyi yayınlar. Teknik direktörümüz Bayram Bey gelsin müthiş konuşuyor. Okan Buruk benim askerlik arkadaşım. En son ben isterim Galatasaray'ın başından gitmesini ama dün Barcelona 2 yarısından sonra artık Okan Buruk'un gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Hasan Bey'in yorumu bu.
0: Evet.
1: Sonra başka Ramazan Bey demiş ki merhaba iyi yayınlar. Barcelona kaptırdığı tüm topları neredeyse 5 saniye içinde geri alıyor. Topu rakibe vermek istemiyorlar. 3 farklı öndeyken bile sürekli pas yapıp topu bize hiç vermediler. İşte ya bu kondisyonla alakalı bir durum. O kadar hızlı geri dönüş yapabiliyorlar ki. Burada biraz kondisyon ve teknik anlamda da geride kaldığımızı kabul etmek zorundayız. Yani üzgünüm. Ya,
0: bu bir gerçek. Çok basit bir şey söyleyeyim sana. Türkiye'ye gelen her futbolcunun oynadığı takımda gelene kadar fiziksel kondisyon, koşulları, teknikleri her şeyi çok yüksek. Dikkat ettiğinizde Türkiye'ye geldikten sonra teknik direktör dahi yüzündeki ifadeler bile. Şimdi biz Mourinho'yu buraya getirdiğimizde Mourinho'nun yüzü görüyordu. Mourinho buradan giderken çökmüş halde gitti. Doğru mu? Şimdi futbolcular buraya geldiği zaman inanılmaz atletik yapıya sahipti. Fakat bizde çalışmaya başlayıp 6 hafta sonra yüksek tempolu oyundan durağan bir oyuna geçti. İşte burada biz şunu sorgulamamız lazım. Biz atletik performansta sıkıntı yaşıyoruz. Bir, test değerlendirmelerinde sorun yaşıyoruz belli ki. Yani biz bana göre sezon başı, sezon ortası, sezon sonundan çok 4 haftada bir küçük testlerle oyuncuların genel kondisyonunu kontrol etmemiz lazım. Dayanıklılık sürecimiz ne kadar? Ben 90'da oyuncuya bas dediğim anda benim oyuncum yerde mi, rakibin üstünde mi? Topu kazanmış mı? Kazanmak için çaba mı sarf ediyor? Şimdi biz bunları yaşayamıyoruz. Diyoruz ki bak. Barcelona 5 saniye içerisinde topu kazanıyor. Neden kazanıyor? Çünkü doğru antrenman, doğru yükleme. Oyuncuya diyor ki baskı zamanlamanı doğru yapman lazım. Senden baskı şöyle istiyorum diyor. Kazandığında bunu yapmanı istiyorum diyor. Dikkat et. Biz her topu ayağımıza aldığımızda bizim ayağımızdan topun çıkması 3 saniye 4 saniye. Barcelona'daki bir topçunun ayağına topun çıktığında kaç saniye geçiyor ya da kaç servise geçiyor?
1: Evet.
0: En fazla 1 saniye. En fazla. Neden biliyor musunuz? Bir rakibi bıktırmanın en kolay yolu yorulmadan yapılan seri pastır. Çünkü karşındaki rakip bir müddet sonra o presten vazgeçecek.
1: Bıkar.
0: Bıkar. Bıkkınlık da o anki durgunluğa sebebiyet verir. İşte o durgunluk takımın 3. bölgeye geçişini hızlandırır. Ve Barcelona bunu inanılmaz güzel uyguluyor. Ve sonuçta zaten golle ödüllendiriliyor. İşte şimdi sen topu aldığın zaman Galatasaray olarak topu aldığında bir sonraki pası verme sürecin, adam arama sürecin, boşa çıkacak adam top isteyecek oyuncu o kadar az ki. Herkes rakibin ya yanında ya arkasında. Bütün hepsi paralel duruyor. Kimse rakipten uzak olup top isteme inisiyatifini kullanmıyor. Sonuçta o zaman ne oluyor? Bizim kazandığımız her top bir müddet sonra rakibe geçiyor. Bu sefer bizim topu kazanma sürecimiz bırak 5 saniye bazen 45 saniye bazen 60 saniye. Bazen 1,5 dakikaya varıyor. O zaman da yani bir daha oturup bakmak lazım. Biz neden bu kadar eksik kalıyoruz? Bizim önce ben açık söyleyeyim. Yıllardır 28 yıl oldu teknik direktörlük yapalı. Son 8-10 senedir profesyonelliklerde çalışıyorum. Biz kendimizi geliştirmeliyiz. Futbolcudan bir şey istiyorsak önce istediğimiz şeyi bizim iyice idrak etmemiz lazım. Bizim onu iyice yaşamamız lazım. Onu iyice bizim kavramamız gerekiyor ki verelim. Bu benim ekibimdeki oyuncu için de, hoca için de geçerli. Sağdaki oyuncuya vereceklerimi hoca da çok iyi anlamalı. Benim yanımdaki, benim yetişemediğim yerde o da bir şeyleri göstermeli. Ama şimdi burada biz bir şey göremiyoruz. Burada biz oyuncuya bir şey veremedik. Bu kadar belli. Tamam, sağda çok kaliteli bir Galatasaray futbolcu ekibi var. Buna çok büyük saygı duyuyorum. Ama hocam ben şimdi bunun geçmişte aldıklarıyla sahada bundan bir şey istiyorsam kusura bakma. O bir yere kadar bizi taşır. Hani der ki işte çantamda bana 3 haftalık yiyecek yemek var. 3 hafta sonra sen onun stoklamasını yaptın mı? Yediğini hazırladın mı? Hazırlamadın. Sen oyuncuya 3 haftalık gidecek performans kendi bilgileriyle. Senin oyun mantığını 3 hafta sonrası için hazırladın mı? Çünkü 3 hafta boyunca adam diyor ki bendekiyle hocadakini harmanlarsam beni biraz daha taşır. Ama sen sadece adamdakini kullanmaya başlarsan o zaman bir şey kalmaz ki. Hani deriz ya, heybede bir şey kalmadı. Aç kaldık. Evet.
1: Hocam Galatasaray maçı tabii böyle bitti. Bakalım Galatasaray ilerleyen süreçte Şampiyonlar Ligi'nde neler yapacak. Hep birlikte zaten takip ediyor olacağız. Şimdi akşam Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına çıkıyor. Aston Villa kendi liginde sezona çok iyi başlamadı. 16. sırada şu an ama ben hep aynı şeyi söylüyorum. Premier Lig takımları Avrupa'nın geri kalan takımlarına karşı artı bir hızla başlıyor. Yani hız kendi liglerinin temposu o kadar yüksek ki diğer tüm liglerdeki temponun çok üstündeler. Genelde böyle bir artıyla başlıyorlar ama Fenerbahçe için akşam çok olumsuz bir tabloda görmüyorum. Puan ve puanlar çıkabilecek bir karşılaşma olarak görüyorum. Neler söylersiniz?
0: Valla şöyle söyleyeyim. Aston Villa geçen hafta bildiğim kadarıyla Brentford'la berabere kaldılar. Gol üretmekte, skorda üretmekte sıkıntıları yok ama defans konusunda zaaflar var. Evet ya, bir istikrar yok. Hala bir soru işareti var onların üzerinde. Çünkü hoca da bu konuda bir sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Emery bu konuda hala bunu aşamadı bir türlü. Ya çünkü o defans kurgusu bir türlü oturmuyor. Bu da sahaya yansıyor. Şu an ligin ortalarında değil, hatta sonlara daha yakın bir yerde. Ama bence onların daha çok kanatlarını biz durdurmayı ve merkez bağlantılarını kesersek, ki biz bu konuları becerebilecek bir yapıya sahibiz. Aston Villa'yı biz orada puan alarak İstanbul'a döneriz diye düşünüyorum.
1: Bakalım tabii Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Oradan kendi evinde bana göre 3 puanı kaçırmıştı Fenerbahçe ama evet, bugün evet. Aston Villa maçında neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi çok kısa hocam, dinleyeceğimizden gelen yorumlarla birlikte devam edelim. Edis Bey demiş ki her şeyin başı altyapı. Barcelona'da altyapıdan çıkan kaç tane oyuncu var ona bakmak lazım. Dediğiniz gibi bunlar 7 yaşından beri bu oyunu ezber oynuyor ve bunu dünyadaki bütün Barcelona okullarında da aynı antrenman metodunu uyguluyor. Bu o kadar kritik bir şey ki bence hocam. Yani gerçekten İspanyollar bu futbol anlayışını bir politika haline getirip istisnasız her yerde aynı şeyi oynatıyorlar. Sonra biz de şaşırıyoruz ya, hepsi nasıl aynı futbolu oynuyor diye.
0: Bir fabrika düşünün. O fabrika çalıştıkça, ürettikçe kazanıyor. Doğru mu?
1: Evet.
0: Çünkü bir sektör. Futbol artık bir sektör. Şimdi Barcelona bunun bir sektör olduğunu çok iyi biliyor. Ve bu sektörde en güzel şeyin de ham maddeyi alıp işlemek. Ve Barcelona bunu o kadar güzel araştırıyor, analiz ediyor. Scouting ekipleri o kadar iyi çalışıyor ki. Bulduğu her oyuncuyu değerlendirme olasılık diyor ki ben buna %80 katkı sağlayabilirim. Bakın %80 diyorum. %20, %50 falan demiyorum. Diyor ki ben bunu geliştirebilirim. O zaman diyor temel çalışmalarına başlayalım. Her geçiş sürecini işleyerek uyku saatinden ders saatine, dinlenme sürecine, kendin ayıracağı oyun zamanına varana kadar çocuğun Barcelona bunun her şeyle ilgileniyor. Şimdi bu yapıda çalışan bir takım düşünün. Bir de bizim takımları düşünün. Şimdi bizim takımların altyapıları Kemerburgaz'a taşındı. Büyük takımların altyapıları. Doğru mu?
1: Evet.
0: Şimdi biz Ataşehir'de oturuyoruz mesela. Buradan Kasımpaşa tesislerine giden çocuklar var. İşte Galatasaray'da var. İşte şimdi yavaş yavaş da diğer takımlar da gitmeye başlıyor. Çocuklar buradan çıkıyor. Evlerinden otobüs geliyor, alıyor, Kemerburgaz'a götürüyor. Oradan antrenmana çıkıyorlar. Sonra gece yarısı eve dönüyorlar. Çocuklar dinlenme sürecini ne zaman yaşayacaklar? Çocuklar beslenme sürecini nasıl düzenleyecekler? Çocuklar dersi nasıl çalışacaklar? Bu çocuklar antrenmana, bu çocuklar maça nasıl konsantre olacaklar? Ya biz bırak çocuklara temel eğitimi vermeyi saha içerisinde. Biz saha dışı unsurlarını hazırlayamadık ki Türkiye'de. Hiçbir kulübün bir altın ordu gerçeği vardı ortada. O da kaldıramadı. Kapattı her şeyini.
1: Evet.
0: Lige bir başlamadan ligden aşağı düştü. Düşünün yani. Kaldıramıyorum artık.
1: Üzüldüğünüz bir noktaydı o.
0: Ya inanılmaz bir kayıp daha. Çok güzel şeyler yapıyordu başkan. Güzel şeyler çıkardı. Ama bunun devamlılığı için devletin de bir şeyler yapması lazım. bizim federasyonumuzun bu konuya katkı sağlaması lazım. Çünkü açık söyleyeyim, ilçelere gittiğiniz zaman ilçelerde en az 5 tane 6 tane sağ olması lazım. Bir tane sağ olduğu zaman ilçelerdeki takımlar bayram ediyor. Yani mesela düşünün, Kadıköy'de bir takım, ilçesinde bir takım düşünün. Kaç tane sağ var? Ataşehir'de 2 tane sağ var. Nereden bakarsam 18-19 tane takım var. Hangi takım nerede antrenman yapsın? Ne konaklama yerim var, ne çocukların ders çalışabileceği bir ortam var. Yarım sahada idman yapan bir takımdan ne bekliyorsunuz? Sonra büyük sahada maç istiyoruz çocuklardan. Bu çocuklar yerledikçe gelişim ligine çıkarmaya çalışıyoruz. Gelişim liginde de sonra diyoruz ki, ya oğlum bu pası böyle vermen lazım. Niye vermedin? Öğreteceğiz. Öğretmediğin hiçbir şeyi oyuncan isteyemezsin. Hesap soramazsın. Öyle bir hakkın yok. Bizde bu eksik zaten. Barcelona diyor ki, ben sana veriyorum, sen de sahada bunu göster. Çocuk diyor ki, ben bu eğitimi alıyorum diyor. Karşılığını vermem lazım diyor. Çünkü o mantık çocuğa yerleştiriliyor hafızasına.
1: Evet.
0: Ama bizim hafızamızda çocuğun ilk düşüncesi eve gidince acaba uykumu uyusam, ders mi çalışsam, bu arada yemeği mi yesem. Yani. Biz bu konuyu yaşamadığımız sürece, bırak Barcelona'yı, Ajax'ı ya da X bir takımı, Avrupa'daki bir takımı geçemeyiz. Ne? Beşincilikteki takımları da biliyorum. Başında çok tanıştığım, konuştuğum hocalarım, arkadaşlarım var. Onlar bile bu işin artık aşmışlar. Bizim Süper Lig'deki takımlar gibi. Takımlardan öte altyapıya önem ve değer veriyorlar. Çok daha yetenekli oyuncuları topluyorlar. Çok daha bilinçli ve kalibresi yüksek antrenörlerle çalışıyorlar. Yani biz diplomayı almakla hocalık yapamayız. Ben hala diyorum, ben çok eksiğim. Ben yetersizim. Ben çalışmışım. Süper Lig'de de 19'da, Faryoli döneminde çalıştım 19'da. Ben hala diyorum ki, izledikten sonra ben hala eksiğim diyorum. Demek ki diyorum, geliştirmem lazım.
1: Hı hı.
0: Yani kimse kusura bakmasın.
1: Evet hocam.
0: Özellikle gerekiyor.
1: Yani. Dönüyoruz, dönüşüyoruz. Aslında aynı sorunlarda, aynı sorunlarla da mücadele veriyoruz. Bakalım evet. Nasıl olacak bilmiyorum. Artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu konuları da konuşmaya çok büyük ihtimalle de devam edeceğiz. Sizlere de Çok teşekkür ederiz hocam. Değerli vaktinizi bizlere ayırdınız.
0: Rica ederim. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler hocam. Sağ olun.
0: Rica ederim. Kolay gelsin.
1: Bayram Sevindik, teknik direktör Bayram Sevindik bizlerle birlikteydi. Aslında gündemi konuştuk. Galatasaray Barcelona maçını konuştuk. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına çıkacak. Bunu konuştuk. Güzel de bir bağlantı oldu Bayram Hoca'da. İşin o trik dediğimiz hani ince ayarlarında bizlere aktardı. Şimdi Mete Bey demiş ki, teknik direktör tabii ki önemli. Yani sonuçta sistemi kuran o, taktiği belirleyen o, ama günün sonunda o sistemi, o taktiği uygulayacak olan futbolcular. Yani sen şimdi Barcelona gibi oynama şansın var mı? Barcelona'nın hocası gelsin Galatasaray'ın başına, Barcelona'nın oynadığı gibi oyun oynayabilir mi? Vallahi burada Mete Bey açıkçası tabii ki de aynı randımanda oynatamayabilir ama aynı oyun mentalitesini bir şekilde oynatır. Benim düşüncem bu. Devam ediyorum. Galatasaray oynayamaz oyuncu kalite farkı var. Çünkü adamlar üst düzey. Yani ya bunu kabul edeceğiz. Teknikleri çok yukarıda ve bu da bir yere kadar gelişebilecek bir şey. Tabii ki gelişen bir şey ama bir de var doğuştan yetenek dediğimiz şey. Yani bilmiyorum. Mete Bey, bu konuda çok size katılamayacağım. Evet, yetenek. Tabii ki de yetenek. Yetenek çok önemli bir şey. Yani oyuncuların bireysel anlamdaki yeteneğine tabii ki de siz müdahale edebilirsiniz, geliştirebilirsiniz, farklı bir noktaya getirebilirsiniz. Ama tabii ki de doğuştan da bir yetenek gelmesi lazım. Buna katılıyorum. Yalnız futbol 11 kişi oynanan bir oyun. Ve 11 kişilik bir oyunda da sistem çoğu zaman oyuncu yeteneklerinden daha önemli. Yani dün Barcelona'da evet, mesela Yamal kendi yeteneklerini gösterdiği anlar oluyor mu? Oluyor. İşte top geldi mi hemen uzak köşeye bırakıyor. Ya da işte çalım atması gerektiğinde çalım atıyor. Bunların hepsini yapıyor mu? Yapıyor. Bu noktada sorun yok. Ama bakıyorsunuz tam bir taktik disiplin içinde bu oyunu oynuyorlar. Ve tamamen hepsi altyapıdan aynı futbol bilinciyle geldiği için. Hepsi aynı futbol bilinciyle ve hepsi aynı futbolu oynamaya o kadar alışmış ki. Şimdi Hansi Flick bunu Galatasaray'da oynatabilir mi? Evet, oynatabilir bence. Aynı oran, aynı randımanı alır mı? Veya aynı başarıları alır mı? Alamayabilir. Evet, oyuncu kalitesi orada fark yaratıyor. Ama oyunu oynama açısından ben mesela Hansi Flick'in aynısını Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta oynatabileceğini düşünüyorum. Sonuçta bu bir sistem. Yani dünyayı yeniden keşfetmiyor kimse. Bu futbolun içinde olan bir sistem. Bence biraz da böyle bakmak lazım. Halil Bey demiş ki ben Beşiktaş taraftarıyım. Özellikle büyük takım başkanları ve yöneticileri altyapıdan futbolcu çıkmasını istemiyor olabilir mi? Valla böyle bir şey söylemek tabii çok iddialı olur. Açıkçası hani böyle bir şey tabii ki de ben şahsi olarak diyemem. Ama kulüplerimizin bu konuda eksik kaldığını söyleyebilir miyiz? Pek tabii çok rahat söyleyebiliriz. Sonuçta ortada bir veri var. Ortada bir gerçek var. Yani Avrupa'ya kaç oyuncumuz gidiyor? Hadi Avrupa'yı geçtim. Kendi kulüplerimizin A takımlarına aşağıdan kaç oyuncu çıkıyor? Bunlar hepimizin görebildiği, tartabildiği veya listeleyebildiği veriler. O yüzden bu noktada eksik kaldıklarını, bu noktada belki de yanlış işler yaptıklarını söylemek çok basit. Sonuçta ortada elimizde veri var. Ama tabii istemiyor olup olmamaları o bambaşka bir konu. Açıkçası öyle bir şey söylemek de, başkaları adına bir şey söylemek de çok iddialı olur. Böyle bir şey de söylemem ama başarısız oldukları kesin. Onu söyleyeyim. Ramazan Bey demiş ki abi geçen sene son 16'ya kaldı Galatasaray. Bu sene içinde çıtayı son 16'ya da çeyrek final olarak yönetim ve Okan Buruk dillendirdi. Peki neden doğru düzgün transfer yapmadılar? Koskoca 3 ay boş geçti. Bence yönetimde de bir bıkmışlık var. Valla Galatasaray'ın transfer sürecinin çok iyi geçmediğini kabul ediyorum. Ben de o konuda Galatasaray yönetimini eleştiririm. Tabii onu onlara sormak lazım ama yönetimde bir bıkmışlık olma şansı yok. O zaman hemen seçim kararı alması lazım. Yani yönetimler orada sonuçta Galatasaray kimsenin şahsi yeri değil. Ya da Fenerbahçe ya da Trabzonspor veya tüm kulüpler. Kimsenin şahsi yeri değil. O yüzden yöneticilerin de en üst performansı vermesi gerekiyor. Bu illa çok para harcayıp işte dünya standartlarında futbolcu getirmek anlamında söylemiyorum bunu. Kulüplerin menfaati ve çıkarı doğrultusunda işler yapabilmek söylediğim hikaye bu. O yüzden yönetimlerin de burada çok daha performansının yüksek olması lazım. Hani bıkmışlık şu bu ben olacağını düşünmüyorum. Yani Galatasaray başkanı olmak veya Galatasaray yönetiminde olmak bence kıymetli bir nokta. Kenan Bey demiş ki ligimizde ikinciliğin bile başarısızlık sayıldığı bir ortamda gençleri nasıl oynatacağız? Evet çok doğru bir yer. Çok doğru bir nokta Kenan Bey. Yani ikincilik bizde gerçekten başarısızlık ve nedenini kimse de açıklamıyor. Bilmiyorum. Niye başarısızlık geliyor? Yani bilemiyorum. Levent Bey demiş ki Efe Bey iyi günler. Dün bir dünya devi takıma karşı kaybettik. Bu ne ilk ne son olacak? Bence övgü ve eleştiri konusunda çok ayarsız haldeyiz. Selamlar. Zaman zaman buna katılıyorum. Buna zaman zaman katılıyorum. Övgümüz de yergimiz de çok tuhaf yerlere gidiyor. Ama açıkçası hani dünkü maç ortada bunu da değerlendirmek lazım. Galatasaray'ın ilk 35 dakikadaki oyununa nasıl övgü veriyorsak ondan sonraki düşüşe de biraz orayı da irdelemek lazım diye düşünüyorum. Yani biraz irdelemek lazım diye düşünüyorum. Evet. Altyapılarda hep konuşuyoruz. Hamza Bey de altyapılarla ilgili. Beşiktaş altyapısının bütün yaş gruplarında oynamış Hamza Bey'in arkadaşı. Ben de çıkışına giderdim. Bazen antrenmanlarını izlerdim. Antrenman bitiminde sandviç dağıtırlardı. Aradan 10 yıl geçti. Beşiktaş'ta arabamızı altyapı tesisine çektik. Altyapı oyuncularına denk geldik. Ellerinde sandviç vardı. Aradan geçen 10 yıla rağmen bir gelişme olmamış. Çocuklar yeterli protein bile alamıyor. Yani işte durum biraz bundan ibaret. Bakalım neler olacak, gelişmeleri de takip edeceğiz. Hemen Radyo Gol'le 4 büyük gündemle devam ediyoruz ama çok kısa bir reklam aramız var. Kısa bir soru ara sonra sizlerle birlikteyiz.
2: Efe Yamanlar'la 4 büyük gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Kanarya, İngiltere'de Devler Ligi sahnesinde dev maçın heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de Aston Villa deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti.
2: Efe Yamanlar'la 4 büyük gündem sona erdi. Efe Yamanlar'la 4 büyük gündem devam ediyor.
1: Radyo Gol'de dört büyük gündemde ben Efe Yamanlar sizlerle birlikteyiz. Futbolda gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi yanımda çok önemli bir konuğum var. Atilla Türker bizlerle birlikte. Atilla abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim Atilla abi. Tabii gündem yoğun. İlk olarak bir düne gidelim, Galatasaray-Barcelona maçıyla başlayalım. Abi nasıl bir maç izledik? Nasıl değerlendirirsin?

0: son Feyenoord'da 5 atmıştı. Galatasaray'ın işi kolay değildi. Çok çok zordu. Yani dünya devi. İnan, hatta şu da var. Barcelona'nın kadrosunda çok sayıda eksik de vardı. En önemli 3 oyuncu yoktu bildiğim kadarıyla. Hele hele santrforları 8 maçta 14 gol atmış. Öyle bir santrfordan eksik olarak çıktılar. Ayrıca savunmada ve orta sahada çok önemli 2 oyuncu yoktu. İlk yarıda Galatasaray tempoyu çok yüksek tuttu. Vitesi bayağı, arabadan da anlamam ama vitesi de yükseltti diyeyim en azından. Bu şekilde gönül isterdi ki o kılpay bir offside var. Onun olsaydı ikinci yarı o skoru korur muydu? En azından bir beraberlik alır mıydı? Zordu ama asıl zor olan Galatasaray'ın, yani ne derler, rakiplerinin durumu. Çünkü şöyle, burada ilk 8'e kalabilmek için asgari 15 puan toplamak gerekiyor. Artık 15 puan hayal. Hatta 16 puan falan geliyor. Ha, bunu neye dayanarak? Önceki sezonlara falan dayanarak söylüyorum puan durumlarına. Şimdi 2 maç geride kaldı. Elde var 0. Bundan sonra kaç maç var? 6 maç. En az bir 5 galibiyet, bir beraberlik. Tabii bu ütopik bir olay. Görülürler ki olsun tabii. 6 da olsun, 6 galibiyet olsun. O ayrı mevzu. Ama tabii burada da mantıklı olmak gerekiyor. Yani ilk 8'e elbette ki tüm takımlar girmek ister. Fakat ilk 8 olmasa da 9 ve 24. Bölümde yer almak sıralamada artık amacı, en büyük amacı o olmalı. O olursa tabii yine hedefe gidilebilir eleme maçları sonucu. Çok zorlu rakipleri var söylemek istediğim. Dediğim gibi dün iyi mücadele etti. Yani belki sahadan puan da ayrılabilirdi ama dünyanın en iyi takımları sıralamasında herhalde şu anda birinci, ikinci sırada Barcelona, genel performansı anlamında söylüyorum. Velhasıl inşallah bugün Fenerbahçe iyi bir skora elde eder.
1: Evet Atilla abi, tabii Galatasaray maçı şu an artık geride kaldı. Galatasaray önündeki maçlarda neler yapacak hep birlikte takip edeceğiz ama bu akşam da Fenerbahçe İngiltere'de bir zafer peşinde koşacak. Ben açıkçası genel algının dışında Fenerbahçe'nin bugün bir galibiyet çıkarabileceğini düşünüyorum. Aston Villa'nın da durumu çok iyi değil. Ama tabii her zaman Avrupa'daki maçlar zor oluyor. Bunu da kabul etmek lazım. Fenerbahçe'den biraz devam edelim. Nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun? İsmail Kartal bu akşam nasıl bir kadro ortaya koyar, neler yapar? Nasıl bir maç bekliyorsun?
0: Vallahi dediğin gibi İngiltere'de oynanan her maç inanılmaz derecede zordur. Hangi takım olursa olsun yani. Adı üzerinde İngiltere Ligi, Aston Villa. Fenerbahçe'nin işi elbette ki zor. Görünürler ki asgari bir puan getirsin. İyi devam etsin sürece. Fenerbahçe'de bunu yapabilecek kapasite elbette ki var. Fazlasıyla var. Yani genel anlamda daha dikkatli, daha istikrarlı bir kadroya sahip şu anda. Buradan, daha doğrusu İngiltere'den gelecek bir puan mutlaka yarınlar için çok büyük bir avantaj teşkil edecektir. Kadro konusunda aslında 3 aşağı 5 yukarı son haftalarda çıkan kadro devam eder diye düşünüyorum. Fakat yarınlarda, özellikle yarınlarda bir golcü alınması, yani arada transfer dönemini kastediyorum tabii, mutlaka şart gözüküyor. Ben hala Fenerbahçe adına mesela şu anda söylemek belki geçmiş bir olay ama geçen sezon Saadettin Saran'ın da kulağı çınlasın, bir santrfor elde tutulsaydı veya alınsaydı çok iyi. Herhalde belki de Fenerbahçe geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamış olacaktı. Ama yaşandı, geride kaldı her şey. Fenerbahçe'yi bu sezon ben daha da iyi görüyorum yani. Ve hatta izninle iki cümlede genel anlamda söylemek
1: tabii
0: istiyorum.
1: Ki.
0: Bu sezon şeyde, ligde mücadele eden takımlar arasında, yani Trabzonspor'un ki yeni teknik direktörle birlikte bu yarışın içinde sonuna kadar olacağını tahmin ediyorum. Hatta ümit ediyorum. Diyeceksin ki Trabzonlu musun, Trabzonsporlu musun? Değilim. Ama bu Beşiktaş'ı tabii unutmayacağız da. Ama bu yarışın her zaman için 3 takımla, 4 takımla devam etmesi, hatta son haftaya 3, asgari 3 takımla girilmesi insana şimdiden ayrı bir heyecan veriyor. Dilerim o şekilde bir süreç olur, o şekilde bir pota olur. Beşiktaş'taki izninle 3-4 cümle söylemek istiyorum.
1: Tabii ki abi.
0: Beşiktaş'ta nokta transferler yapıldı. Çok faydalı oyuncular alındı. Çok faydalı bir teknik adam geldi her bakımdan. Yani şimdiden gönülleri fethetti İtalyan teknik adam, İtalyan anlamında söylüyorum.

0: Herhalde Önder Hoca, Önder Özen bu transferlerde önemli rol oynadı diye tahmin ediyorum. Valla kutlamak lazım. Yani Beşiktaş kimse kusura bakmasın son sezonlarda böyle ilk haftalarda yarıştan kopuyordu. Ama bu Avrupa'nın en iyi golcülerinden birini aldı. Ki müthiş bir kaleci. Bayern Münih görmüş bir kaleci, Nübel'i kastediyorum elbette ki. Sonrasında Trossard, yani çok çok iyi. Yani zaten tüm dünya tarafından bilinen oyuncular bunlar. Zaten iyi kötü bir iskelet kadro da vardı. Birbirinden iyi oyuncular. Velhasıl Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın da bu yarışın içerisinde sonuna kadar olacağını görüyoruz. Tabii diğer takımlarda sadece bir hayal kırıklıkları var Göztepe ile Samsunspor anlamında. Onlar da zaten şirket olduğu için akıllı yöneticileri var. Yani bu tür şirketlerde devre arası da 2-3 oyuncu, yani yeteri kadar oyuncu anlamında söylüyorum. Bu bir de İlhan Cavcav'ın kulağını çınlatayım. Daha doğrusu Allah rahmet eylesin. İlhan abiyle ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Sayın İlhan Cavcav, ben onun kulüp başkanı döneminde futbolcuydum. Gençlerle profesyonel takımında. Sonrasında gazeteci oldum. İlhan abi sağ olsun sezona şey başlardı hep böyle ılımlı bir kadroyla, yani para harcamazdı, daha doğrusu ılımlı kadro derken ligin devre arasında Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan veyahut da belli yerlerden 2-3 oyuncu transfer ederdi, sezonu orta sıralarda bitirirdi. Tabii o da ayrı bir anlayış. Geçen sezonki Göztepe'yi, geçen sezonki Samsunspor'u elbette ki gözler arıyor, ama dediğim gibi bu takımlar toparlanır. Tabii ortada bir de Ahmetspor sürprizi var. Eyüpspor'u şey şimdiden bayağı havlu atmış gözüküyor. Genel aklıma gelenleri hemen söyledim. Biraz uzattıysam kusura bakma.
1: Estağfurullah Atilla abi, estağfurullah. Tabii bir son dakika vardı. Yayınımızda da verdik. Beşiktaş'ta Vlahovic Hoffenheim karşısında kadroda olmayacak. Tabii temsilcilerimiz yoluna, hani sadece Fenerbahçe ve Galatasaray değil, Beşiktaş ve Trabzonspor da devam ediyor. Hoffenheim karşısında Vlahovic'in olmamasını nasıl değerlendirirsin?
0: Ya şimdi çok iyi bir santrfor. Yani dediğim gibi bu 26 yaşında. İki ayağına da çok hakim. Kafa toplarına hakim. Duran topa hakim. Gol kralı olmuş. Serie A'da krallık yaşamış bildiğim kadarıyla söylüyorum. Kendi ülkesinde el üstünde tutulan, milli takımın değişmez oyuncusu. Bir de bu kadar genç yaşta öyle bir oyuncuyu transfer etmiş olmak Türk futbolu adına çok iyi. Heyecan veren bir oyuncu. Bir de sağ olsun damarında akan kan güzel anlamında söylüyorum. Şimdiden hem Beşiktaş camiasını hem futbol severleri coşturacak bir yapıda, hareketleriyle, tavırlarıyla, gol sevinçleriyle falan. Yani gönül ister ki Türkiye'ye, Türk futboluna böyle isimler gelsin. Yoksa 36 yaşındaki birini, yabancı anlamında söylüyorum, veya bilmem kaç yaşındaki kişiye çuval dolusu para verileceğine 26 yaş. Şimdi bu Vlahovic'i söylüyorum. Bu oyuncu yani asgari 3 yıl oynasa, 3 sezon oynasa, sen 29 yaşında Beşiktaş olarak bunu yine Avrupa'da, dünyada her neyse çok iyi bir paraya satarsın. Çünkü 18 yaşında rüştünü ispat etmiş, yani kanıtlamış kendini anlamında söylüyorum. Çok çok çok değerli bir oyuncu. O bakımdan Beşiktaş'ta ya yarınlarda sezon sonuna kadar bu tempoyu sürdürebilecek oyuncuların başında Vlahovic geliyor. Ve diğer oyuncular da, biraz önce saydığım oyuncular da çok önemli. Teknik direktör her şeyden önce çok önemli. Gerçek anlamda teknik direktörde de aynı Vlahovic gibi Beşiktaş'ın bir neferi pozisyonu, görüntüsü, heyecanı, sevinci, mutluluğu, coşkusu var. O bakımdan ben Beşiktaş bu sezon yarışı sonuna kadar götürür diye tahmin ediyorum.
1: Atilla abi, tabii sahanın içindeyiz. Hani Şampiyonlar Ligi, Süper Lig bir yandan devam ediyor ama bir yandan da futbolumuzda, futbol gündemimizde başka konular da var. İşte federasyondaki değişiklikler, keza Montella milli takımdan ayrıldı. Şimdi Arda Turan ismi çok geçiyordu. Arda Hoca dün bir açıklama yaptı. Bence güzeldi bir açıklamaydı. Birazdan onu da konuşuruz. Bu genel gündemle alakalı nasıl bir değerlendirme yaparsın? İşin yönetim tarafında.
0: Şimdi Montella ile ilgili olumsuz düşüncelere sahibim ben. Montella çok değerli, çok önemli, çok büyük futbolcuydu İtalya'da. Fakat sonrası teknik adamlıkta aynı başarıyı sürdüremedi diye biliyorum. Her şeyden önce Montella, şimdi bu bölümü dikkatli konuşmaya çalışacağım. Türkiye'ye, Adana Demirspor'a, Türkiye'de pek çok kulübü kevgire çeviren, operasyon yapan menajerler aracılığıyla getirildi Adana Demirspor'a ki

menajerlerin başında bulunan kişi de halen yakalama kararı var. Dubai'de yaşıyor. Şimdi o Adana Montella Adana Demirspor'dayken bile benim kulağıma geldi. Bizler sizler hepimiz bu sahada olduğumuz için muhabir olarak anlamında söylüyorum. Bazı şeyleri elbette görevimiz gereği duyuyoruz, öğreniyoruz. Montella Adana Demirspor'dayken bile kulüp yönetiminin kurma heyeti Montella'ya kadroyu yazıyor. Şunu oynat, bunu oynat, bunu oynatma falan diye ben defalarca duydum. Yani orada da çok iyi güvendiğim haber kaynaklarımız var. Sonrasında amirli takıma geldi ki Türkiye'de bir amirli takıma futbolcu yetersiz kapasitedeki futbolcuyu bile yeri geldiğinde belli menajerler oynatabiliyor. Ben bunu dolu dolu yaşadım. Hatta haberini de yaptım. Hayatımda ikincilikte, üçüncülükte oynayamayan oyuncuyu aynı bu menajerler, beyefendi menajerler diyeyim. Onlar amirli takıma toprağı bol olsun. Lucescu zamanında getirdilerdi. Hele hele şimdi mevzu dağıtmadan şunu söyleyeyim. Altyapılarda falan inanılmaz boyutlarda ahbap çavuş ilişkiler var. Milli takımı kastediyorum. U15, 16, 17 her neyse. Şimdi Montella mesela 2010-2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ben tüm maçlarda tribündeydim. Baktım Hollanda'ya diğer maçlarda da çok büyük hataları vardı Montella'nın ama Allah yüzümüze güldü. Futbolcularımız inanılmaz güzel performans gösterdi. Hollanda'ya elendik. İlk yarıyı 1-0 önde kapatmıştık. Ya ikinci yarının daha yani 46. dakikadan itibaren Hollanda gümbür gümbür geliyor. Yani o anda yani futbolu bilmeyen bir adam bile der ki ya ben şu önlü buraya orta sahaya iki tane kesici adam alayım. Oyunu yavaşlatayım. Hızlarını keselim falan der. Montella seyretti. Ta ki Hollanda iki tane gol atana kadar yani biraz çok abartı da olsa yollar ayırdım ben o turnuva sonrası. Sonra Amerika bir de Montella bizim zekamızla oynar gibi işte hem şeye de gittik dedi. Dünya Kupası'na katıldık dedi. 2002'den sonra Şenol Hoca'dan sonra falan. Bir de Şenol Hoca zamanında 24 takım katılıyordu. Pardon 16 takım. 16 diye hatırlıyorum ben. Neyse 48 takım şimdi gitmeyeni dövüyorlardı neredeyse bu son Amerika, Kanada ve şeydeki turnuvaya. Ondan sonra bakıyorsunuz ya 3 maçta da yani son maçta son dakika golüyle kazandık yanlış hatırlamıyorsam Amerika karşısında. Fakat katılan takımlar arasında en yetersiz, en kötü futbol falan. Üstelik kadromuz pırıl pırıl bir kadro. Yani dünya çapında oyuncularımız var halen. Söylüyorum yani bunu. Ona rağmen Montella gayet hayatından memnun. Yani sanki her maçta iyi oynamışız gibi, puanları biz toplamışız gibi, gruptan çıkmışız gibi falan. Oysa o kadar takım arasında sıralamada, genel sıralamada en altlardayız. Ki bizim çok çok önümüzde turnuvayı tamamlayan genel anlamdaki ülkeleri kastediyorum. Çoğuyla teknik adamların yolu ayrıldı, istifa edenler oldu, görevine son verilenler oldu. Ama sağ olsun bizim Futbol Federasyonu yoluna Montella ile devam etti. Şimdi bakıyorsunuz eğer yollar federasyon tarafından ayrılmasaydı, evet ayrılmasaydı Montella yine görevine devam edecek. Ben olsam utanırdım. 4 maçta yanlış hatırlamıyorsam 2 gol atmışsın, 11 gol yemişsin, 0 puan. Hala duruyorsun falan. Yolların ayrılması iyi oldu ama çok geç oldu. Çok geç oldu. Futbol Federasyonu da şimdi kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Belli ki sezon sonuna kadar kalacaklar mevcut Futbol Federasyonu. Belki ben olsam tıpkı Hacı Osman şey gibi Montella gibi Hacı Osmanoğlu'nun Sayın Hacı Osmanoğlu'nun yerinde olsam ben de çoktan bırakmıştım ben şimdiye kadar. Tıpkı Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu'nun çoktan bırakması gibi. Şimdi Ferhat Bey de bakın tutuklu. Evet. İbrahim Hacı Osmanoğlu şöyle bir yere kadar şey olur. O da malum yayın ihalesi var. Ocak ayının 13'ü diye hatırlıyorum. O süreci, ille de o süreçte de Futbol Federasyonu başında olması gerekmiyor İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Türk futbolunda şu anda inanılmaz bir kaos var. Kimsenin kimseye güveni yok. Hele yarınlarda lig maçları daha da kızıştığı vakit ortalık Allah ağzımdan alsın yangın yerine döner. Ortada Merkez Hakem Kurulu Başkanı yok. Kurul üyeleri doğru dürüst yok. Formalite gereği o kurula yerleştirilen insanlar var. Merkez Hakem Kurulu'nu kastediyorum. Şimdi bu şartlar altında şeyi beklemesine gerek de yok. Ama görünen o ki Sayın Hacı Osmanoğlu önümüzdeki yılın Haziran ayında yapılacak seçime kadar genel kurula kadar

0: görevinin başında kalacak. Tabii bu Türk futbolunun hayrına mı olur bilemiyorum ama dediğim gibi zaten ondan sonra geçen kendi federasyonun yönetim kurulundaki bir hanımefendinin söylediği gibi bir daha değil seçim kazanmak diyor Hacı Osmanoğlu. Seçimi kazanması mümkün değil diyor. 30 oy bile alamaz diyor. Ben de aynı fikirdeyim. İşte inşallah futbolu gerçek anlamda çok iyi bilen, değerlendiren, iyi bir şekilde süreci yürüten yöneticiler gelir. Çünkü Türk futbolu hem ekonomik anlamda hem potansiyel hem gençleri hem genel anlamdaki coşkusu bakımından çok daha iyi yerleri, günleri hak ediyor.
1: Evet, tabii dinleyeceğimizden de yorumlar geliyor. Atilla abi, Aykut Bey demiş ki futbolun arka bahçesinde yeni gelişmeler var mı Atilla hocam? Tabii sizin de kitabınıza da burada bir atıf var. Yunus Bey'in size selamlarını iletmemizi istemiş. Epeydir yoktular.
0: Biraz kırgın mı? Bana genelde özellikle ben lafını kestim kardeşim.
1: Rica ederim.
0: Özellikle bir yıldır falan sosyal medyadan biraz uzaklaştım. Özellikle Instagram'a şeyden tamamen çıktım. Facebook'ta. Bunu niye söylüyorum? Twitter'da da son bir iki televizyon programlarını koydum. Twitter'da da bayağı uzaklaştım. Çünkü kiminle ilgili yazarsan, biraz önceki beyefendiyi kastetmedim, sakın yanlış anlamasın, saygı duyuyorum, sadece espri yapmaya çalıştım ama beceremedim, genelde çok olumsuz yaklaşanlar oluyor. Hangi takımla ilgili yazılırsa, sen de meslektaş olduğumuz için mutlaka yaşıyorsundur, diyelim ki Galatasaray'la ilgili en ufak bir şey yazsan Galatasaray düşmanı oluyorsun, Fenerbahçe'ye yazsan Fenerbahçe düşmanı. Ama şimdi senin isimlerini okuduğun o iki beyefendine de belli ki olumlu, olumsuz da olsa saygılarımı iletiyorum. Futbolun arka bahçesi tekrar hani Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi Allah hiç kimseye bir daha bu şeyi yaşatmasın, tarih tekrar etmesin anlamında genel bir yaklaşımı var. Ben de gönül ister ki bir daha futbolda bu kadar hırsızlıkları, dolandırıcılıkları yaşamayalım ve Atilla Türker de onları yazmasın, yazmaya mecbur kalmasın. Tabii yeni bir kitap yani düşünmüyorum ama çok anormal şeyler olursa görevimiz gereği basın mensubu olmanın sorumluluğu doğrultusunda yeni bir şeyler yazabilirim. Üstüne basarak söylüyorum, biraz kafam takıldı. Arkadaşlara çok sevgilerimi, selamlar, saygılarımı iletirler de o değerli arkadaşlara. Hatta benim yıllardır uyguladığım bir olay var. Yani çok millet bana çok tepki gösteriyor, özellikle meslektaşlarım. Hep ben ev adresimi bile verirdim canlı yayınlarda, televizyonda, YouTube'da, radyoda falan. Yani şu anda da sakınca olduğunu tahmin etmiyorum. Benim cep telefonum 24 saat açık, 549-371-0705. Öyle dostlarla güzel fikir cimnastiği falan yapmaktan mutluluk duyuyorum. Yani böyle Amerika'dan falan, yani saat farkı olmasına rağmen güzel iletişimler kuruluyor. Sadece şunu söylemeye çalışıyordum. Türk spor basını şu anda genel anlamda da söylüyorum, genel basın anlamında da söylüyorum, maalesef çok yıprandı, yıpratıldı, ayakta kalmak mucize haline geldi. Bir basın mensubu olarak söylüyorum, az sayıda emekçi kaldı çünkü ortam buna müsait değil. Kalanların bir kısmı da maalesef çok düzgün gazetecilikten ziyade işte belli kulüplerin yörüngesine girdiler. Bu şartlar altında medya mensubu olmak, dik durmak gerçekten zor. Yani yılların gazetecileri. Ben hayatımdan çok mutluyum şu anda mesela. İnanılmaz huzurlu günler yaşıyorum yani. Ben 46-47 yıl oldu kardeş. Bak 40, hiçbir gün bile aralıksız 46-47 yıldır spor muhabirliği yapıyorum. Şu anda da biraz hani sizin gibi, senin gibi değerli arkadaşlarla yayınlara katılıyorum. Çok mutlu ve huzurluyum. Dilerim Türk spor medyası genel anlamda da çok eski deden de vukuat vardı, sorun vardı, problem vardı ama şimdi biraz fazlalaştı. Dilerim Türk futbolu da, Türk spor medyası da, Türk medyası da, Türkiye'de her bakımdan çok daha mutlu, huzurlu, başarılı, güzel günler yaşar diyorum. Biraz uzun mu konuştum?
1: Estağfurullah Atilla abi, estağfurullah. Çok çok teşekkür ediyorum abi, değerli vaktini ayırdığın için.
0: Olur mu her zaman? Sağ ol, var ol kardeşim benim.
1: Rica ederim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim Atilla abi. İlerleyen zamanlarda yine bir kez daha seninle burada sohbet etmek isteriz.
0: Her zaman canım kardeşim, tamam mı?
1: Çok teşekkür ederim abi.
0: Ben teşekkür ediyorum. Her şey gönlünce olsun.

0: diyelim dostlara, dinleyenlere, izleyenlere, takip edenlere de buradan sonsuz sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sağ olsunlar.
1: Çok teşekkürler abi.
0: Hadi, sağ olun. Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Atilla Türker bizlerle birlikteydi. Tabii Türk basının, Türk spor basının önemli isimlerinden biri. Özellikle işte yazılan kitaplarla, Futbolun Arka Bahçesi kitabıyla da kritik noktalara değinmiş bir isim. Bizlerle birlikte güzel de bir bağlantı oldu. Şimdi biraz Fenerbahçe'den gidelim. Fenerbahçe dün basın toplantısı vardı. Villa Park'ta İsmail Kartal da açıklamalarda bulundu. Biraz o açıklamalardan gitmek istiyorum. Yarınki maçla ilgili hazırlıklarımızı bitirdik. Uzun yolculuğumuz nedeniyle son antrenmanımızı İstanbul'da yaptık. Oyuncuların daha iyi dinlenebilmesi için bu kararı aldık. Enerji ve motivasyonumuz iyi durumda. Takdir edilebilecek bir teknik direktörleri var. Birkaç oyuncusu başka kulüplere geçti. Bu sene de ön tarafta önemli oyuncuları var. Ne kadar bu sene iyi sonuçlar almasalar da geçen seneye de öyle başlamışlardı ama sonradan önemli seriler yakaladılar. Ligi de ilk 4 içinde bitirdiler. Karşımızda iyi bir takım var. Biz de iyi durumdayız. Yarın inşallah burada hep beraber disiplinli oynayarak bu takıma karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa o mücadeleyi verip elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemize dönmek istiyoruz ifadelerini kullandı İsmail Kartal. Tabii açıklama devam ediyor. Onun oradan da devam edeceğim. Biz puan kaybı düşünmüyoruz. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmayı düşünüyoruz. Oyuncularıma ve takıma güveniyorum. Ciddi ve güçlü bir takım fakat bu takımlara karşı nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. İyi çalıştık, istediğimizi alarak gitmek istiyoruz. Slavia Prag ve Liverpool ile oynayacağız. Biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Futbol bu tabii. Rakibimize saygı duyuyoruz. Ciddi rakip, sert bir takım. Kendi taraftarları önünde oynayacaklar. Kazanmak için tüm stratejimizi ortaya koyacağız. Kazanamasak da yenilmemek önemli olacak. İsmail Hoca'nın açıklamaları böyle ki aslında uzun bir basın toplantısı oldu. Keza devam edeceğim. Onu da söyleyeyim. Şimdi İsmail Hoca şöyle eklemeler yaptı. Yarın belki bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Sakatlık riskini minimuma indirmek hem de dinlenmiş oyuncularla oynamak mecburiyetindeyiz. Takım bütünlüğünü de korumamız lazım. Takım içindeki adaleti de en iyi şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Oyuncuları yeri zamanı geldiğinde oynatmayı planlıyoruz. Bunu bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Yarın duruma bakacağız. Sağlık ekibiyle de toplantı yaparak ona göre kararlar vereceğiz. Biz ilk 4 haftada istemediğimiz goller yedik. Mağlubiyetler yaşadık ve bunlar bize yakışmadı. Bunları düzeltmek için ne yapmamız gerektiğinin farkındayız. Şu an iyi gidiyoruz. Çaykur Rizespor dinamik bir takım. Anadolu içinde en çok koşanlardan biriydi. Orada da planlarımız tuttu. Hafta içi 2 gün antrenman yapabildik. Neler yapabileceğimizi planladık. İsmail Hoca'nın açıklamaları böyle. Yani burada bir rotasyon olabileceği söyleniyor. Yani İsmail Hoca bir rotasyon üzerine gidebileceği söyleniyor. Ama hani burada ne olabilir diye de düşünüyorum. Şimdi mesela sıkça dillendirilen bir muhtemel 11 geçeyim isterseniz size. Hep birlikte Fenerbahçe'nin 11'inde tartışıyor olalım. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriç. Bu aslında Fenerbahçe'nin hemen hemen şu an ideal 11'i diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Burada tabii değişiklikler olabilir mi? Değişiklikler şöyle olabilir. Ben açıkçası dün yayında da dinleyeceğimizle sohbet ederken son zamanlarda Archie Brown'u beğenmiyorum. Fenerbahçe'yi izlerken. Semedo'dan da çok hoşnut değilim açıkçası. Çünkü ben biraz daha bu tarz oyuncuların, şimdi futbola geldiğimiz noktada şunu konuşmak lazım. Beklerin önemi çok ama çok büyük. Yani bekler hem savunma anlamında hem hücum anlamında o kadar önemli ki beklerin ne kadar etkili olduğu. Şimdi ben bakıyorum hani Archie Brown zaman zaman iyi çıkışlar yapıyor. Ama yine de onun da mesela bence savunmada ve geri dönüşlerde sorunları var. Semedo'dan bence Fenerbahçe çok istediğini henüz bu sezon alamadı. Oğuz'un veya Levent'in daha fazla forma şansı bulabileceğini ben düşünüyorum. Dün de söylemiştim zaten sizlere. Onu da konuşmuştuk. Şimdi Kenan Bey demiş ki solda Oğuz oynamalı. Yani ben Oğuz'un oynayabileceğini düşünüyorum. Archie Brown ve Semedo'nun vazgeçilmesi.

bilmez olmadığını düşünüyorum. En azından öyle söyleyeyim. Şimdi Serhat Bey demiş ki Kerem Oğuz, Semedo Mert, Gendüzü İsmail, Archie Levent, Vedat, Lukaku değişiklikleri olacak bence. Şimdi Lukaku milli takımdan iyi döndü biliyorsunuz. Rize Spor maçında da belli bir süre görev aldı ama ben işte bu Fenerbahçe'de Lukaku kendini iyi hissettiği sürece veya Lukaku bir performans gösterdiği sürece 15-20 dakikaları Lukaku'yu sıkıştırabilir mi? Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani Lukaku oynamak isteyecektir. Okan Bey demiş ki yani Roma maçındaki Archie iş yapmaz mı diyorsun bu akşam? Archie Brown Roma maçında gerçekten iyi oynadı. Bunu aksini iddia etmiyorum ama Archie Brown'dan bu performansı rutin ne kadar alıyor Fenerbahçe? Ben de bu soruyu sizlere yönelteyim. Ben hani farklı bir görüş tabii ki de söyleyebilirsiniz. Belki de Archie Brown'u beğenen dinleyeceğimiz vardır. Bu arada hani çok çok kötü bir oyuncu değil ama kesilemeyecek bir oyuncu da değil. Yani aman abi dokunmayalım %100 oynamalı diyebileceğimiz bir oyuncu da değil bence. Şu an herkesin aklı Galatasaray maçında, Aston Villa çok önemli değil. Serhat Bey'in açıklaması. Ya bu işte şimdi dinleyeceğimiz, yayının başından beri takip eden dinleyeceğimiz varsa Koray Güçlü ile konuşurken bunu da söylemiştik. Şimdi Hansi Flick basın toplantısında Real Madrid maçı soruldu Hansi Flick'e. Hansi Flick dedi ki Real Madrid maçı şu an hiç gündemimde yok, ben Galatasaray maçına odaklıyım. Ki Real Madrid Barcelona herhalde şu an tüm dünyanın beklediği bir karşılaşma. Milyonlarca insan izleyeceği bir karşılaşma. Yani. Biraz bakış açımızla da alakalı. Galatasaray maçı Fenerbahçe'nin bir sonraki adımı olmalı. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'ni bu kadar önemsiz mi görüyor Fenerbahçe taraftarı? Ben hiç zannetmiyorum. Ki Galatasaray maçına da daha çok var. Ayın 26'sında. 12 gün sonra. Yani. Arada daha başka maçlar da var. Şimdi Fenerbahçe'nin takvimine şöyle bakıyorum. Hızlıca bakalım. Bugün Aston Villa maçı var akşam. Sonra Alanya Spor maçı var. Sonra Prag maçı var kendi evinde. Sonra Galatasaray maçı var. Arada ya Galatasaray maçına kadar 3 tane maç oynayacak Fenerbahçe. Bence burada bilmiyorum. Ne yazık ki vizyonumuz böyle demiş Serhat Bey. Ya bence de ne yazık ki demek gerekiyor. Çünkü daha 3 maç var. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç oynayacak Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe. Ben bu kadar... Galatasaray maçını tabii ki de hedefleyebilirsiniz. Bütün sezonda hani Fenerbahçe içinde, Galatasaray içinde birbirleriyle oynadıkları maçlar takvimde şöyle bir tik atılır. Buna karşı değilim ama yani bilmiyorum, Galatasaray maçı için daha çok süre var. Şimdi hoca Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Süper Lig açıklaması mı yapmış? Ya Süper Lig'den örnek vermiş. Rize karşısında planımız tuttu demiş İsmail Hoca. Vallahi bu da enteresan. Bilmiyorum, Rize Spor karşısında Fenerbahçe iyi bir oyun oynamadı bence ya. Hani plan tutmuş olabilir. Bu kadar kaliteli ayak farkı olduğunda plan tabii ki de tutabilir. Yani Asensio'nun olduğu bir yerde veya işte her ne kadar performansından memnun olmasa da Fenerbahçe taraftarı İrfan Can'ın olduğu bir yerde, Oğuz'un da nefis bir golü vardı. Ya plan Rize Spor karşısında tutabilir. Ama işte burada Rize Spor'da tutan planı Aston Villa'da değerlendirmek, emin olamadım. Archie Brown dedi ki dün basın toplantısında, yarınki maç herkesin beklediği bir maç ve antrenmanlarımızı yapıp ligde de bazı sonuçlar aldık. Kadromuz bir sonraki aşamaya geçmek için güvene sahip. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı istiyorduk. Her anı ve her maçı bizim için takım olarak seviyemizi göstermek için kullanmamız gerekiyor. Yarın için çok heyecanlıyım ifadelerini kullandı.
Tabii Archie Brown için farklı bir noktası da var. Evde olmak, ailemin olduğu şehirde olmak çok güzel. Aynı zamanda ailemle bir araya gelmek için burada değilim. 3 puan için buradayım. Son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Amacım bu. Antrenörünüzün kim olduğuna bağlı olarak kendi rolünüz değişebiliyor. Ofansif olarak katkılarımın olmasından memnunum ama benim asıl görevim savunma. Esas odaklandığım bu. Geri kalan her şey bir artı olacak. İşte Archie Brown kendi de aslında söylüyor savunmada daha etkili olmak istediğini ama beklerin hücumda neler değiştirebildiğini de görüyoruz. Kenan Bey demiş ki Rize maçında iyi değildik, sadece kaliteyle kazandık. Valla biraz ben de böyle düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin Rize maçını çözme hikayesi tamamen kaliteli ayakların olması. Asensio'nun bir çapraz koşusu mesela. Yani. Ay ay. Hasan Bey demiş ki Kerem varsa yandık. Ya Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de. Kerem'den ne beklendiğini ben merak ediyorum. Ben açıkçası merak ediyorum. Hatta dinleyeceğimiz Kerem'den ne beklediğini yazabilirler. Mustafa Bey demiş ki Aston maçında da Kerem ile başlarsa İsmail Hoca'da art niyet ararım. Kerem'in savunmaya yardımı çok iyi diyor. O zaman hiçbir şey yapmıyorsa da Greenwood'u sola sağa Asensio'yu alıp üçlü orta sağa oynatsın. İsmail Kent'e Gendüz'e yapıp savunmayı sağlamlaştırsın. Bakış açısı. Ve olmaz diyemem. Mustafa Bey'in söylediğini olmaz diyemem. İsmail Kante Gendüzi noktasında belki biraz hani sıkı bir sağlamlaştırma olabilir orada orta sahaya ama belki üreticilik konusunda sorun yaşanabilir. Ama çok tıkanılan veya maçı kitlemek istediğiniz rakiplere karşı ben bunun yapılabileceğini düşünüyorum bu arada. Hani kalibresi çok yüksek, hücum gücü çok yüksek takımlara karşı maçı orta sahada biraz daha sıkıştırmak isterse Fenerbahçe bunu yapabilir. Yani orada da yaratıcılık ama çok geri plana düşer. Asensio'nun etkisini biraz elinden almış olursunuz. Ama rakibe göre değişen sistemlerde denenmez değil bence. Rize maçındaki gibi oynarsak hüsran olur demiş Kenan Bey. Bence de Rize maçı iyi bir maç değildi Fenerbahçe adına. Yani öyle bir performans olursa sıkıntı olur. Tamam Aston Villa'da kötü başladı. Ligde çok iyi değil falan ama ben hep söylüyorum. Premier Lig takımları sadece bu tempo farkından bile rakiplere karşı avantaj devşiriyor. İsmail Hoca toplantıda bahsetmemiş ama formda olan Oğuz'u haftalar dilerek başlatıp hiçbir faydası olmayan Kerem sürekli 11'de başlıyor demiş Serhat Bey. Kenan Bey demiş ki Kerem baskıyı kaldıramıyor, büyük takımlardaki stresi kaldıramıyor. Eğer baskı olmayan takımın oynası çok büyük işler yapabilir. Vallahi bilemiyorum tabii. O biraz denenmesi gereken bir şey. Biraz şöyle Fenerbahçe ile ilgili haberlerde bakalım. İsmail Kartal'ın Greenwood'a hücumda serbestlik tanımayı planladığı söylenmiş. Yani Greenwood'u zaten böyle bir yere hapsedip aman abi sen buradan topu burada sıkıştır veya sen bütün işlerini burada çöz demek çok da iyi bir konu değil bence. Çok da iyi bir şey değil. Bu arada bir son dakika var. İlspor Güvenlik Kurulu 6 yıldır uygulanan deplasman yasağını kaldırdığı açıkladı. Beşiktaş Trabzonspor deplasmana taraftar götürebilecek. Pazartesi saat 20'de oynanacak bu maç. Beşiktaş taraftarı da deplasman tribünündeki yerini 6 yıl sonra alacak. Bu da bir son dakika. Bunu da vermiş olalım. Şimdi İsmail Kartal Greenwood'a özel görev verecek. Haber böyleydi. Şimdi Greenwood'u zaten bir kalıbın içine sokabilmek için sistemin çok iyi ilerliyor olması lazım ki siz bunu Greenwood'a anlatabilirsiniz. Yoksa Greenwood'a bunu anlatamazsınız. Ki Greenwood'un da gerçekten yetenekli bir oyuncu olduğunu söylemek lazım. Yani üst üste çalımlar atabiliyor, oyunu bir noktadan farklı bir noktaya götürebiliyor, maçı kırabilecek yeteneklerde bir oyuncu ve bence zaten çok daha serbest olması lazım.
Aston Villa çok hızlı oynuyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aston Villa'nın ligdeki durumu bizi aldatmasın Kenan Bey. Valla doğru. Ben de böyle düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kazanabileceği konusunda ciddi bir olumlu görüşüm var. O ayrı. Ama hani Rize Spor maçıyla falan çok yakından bir ilişkisi yok bu maçın. Onu söyleyelim. Yani Rize Spor maçıyla pek bir ilişkisi yok bu maçın. Dün tabii Şampiyonlar Ligi de Mustafa Bey'in yorumunu okuyayım öyle Şampiyonlar Ligi'ne geçeyim. Kerem'den beklenti sorusuna da şöyle cevap vereyim. Mithat Pala Kerem'i resmen 70 dakika ezdi. Yani en azından bir Anadolu takımının bekine de ezilmemesini beklerim. Tabii çok doğal bir beklenti bu. Bu doğal bir beklenti. Dün Şampiyonlar Ligi'ne de çok hızlı bir göz atalım. Fenerbahçe'de konuşmaya devam edeceğiz. Sizlerin de yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Hüseyin Bey demiş ki mesajlarımızı okumuyorsun. Vallahi denk geldiği an hepsini okumaya çalışıyorum. Tabii çok mesaj geliyor üst üste. Bazen önümüzdeki ekranda da arada kaynıyor olabilir Hüseyin Bey. Hepsini okumaya çalışıyorum. Sizlerin de mesajlarınızı tabii ki de okuyorum. Okumaya da devam edeceğim. Şimdi Kenan Bey demiş ki taraftarların deplasman maçına gitmesi çok güzel ama Fenerbahçe seyircisi Trabzon'a giderse sıkıntı çıkar. Ya bunların olmaması lazım artık. Bu konuda şahsi fikrim bu. Bunların olmaması lazım. Taraftarların istediği gibi her yere gidebilmesi lazım. Ve gittikleri yerlerde de hiçbir şey olmadan yoluna devam edebilmesi lazım. Günün sonunda bu bir spor, futbol. Spor. Evet, bazen rekabetin dozu artabiliyor, bazen işte kavgalar çıkabiliyor, bazen söz dalaşları olabiliyor, birçok şey olabilir. Ama bu deplasman yasaklarını falan ben bir yerden sonra artık kalkması gerektiğini düşünüyorum. Bilmem yanlış mı düşünüyorum. Yani sonuçta bu ülkede de birçok noktada bunların olabiliyor olması lazım. Güvenlik güçlerimiz var, kolluk kuvvetlerimiz var. Bu güvenli ortamı sağlayabilecek deplasman yasağının olması lazım. Yani sonuçta rekabet bu. Bir düşmanlık yok. Düşmanlık sporda niye düşmanlık olsun zaten? Bence bu deplasman yasaklarının falan kalkması lazım. Yani sizler de bu konuyla ilgili fikirlerinizi aktarabilirsiniz. Çünkü deplasmana gitmek diye bir tabir vardır futbolda ve tribünlerde. Yani deplasmana gitmek. Birçok dinleyicimizin de bildiği bir tabirdir bu. Hatta tribünlerde olan seyircilerin de keyif aldığı bir noktadır deplasmana gitmek. Bakalım. Unai Emery, Aston Villa'nın hocası, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Onları da aktarmadan geçmeyelim. Gerçekçi bir durum içindeyiz. Çalışıyoruz ama her şey yeterli değil. Takımla birçok konuşma yapıyoruz, videolarla gösteriyoruz, antrenmanlar yapıyoruz, her maçta gelişim göstermeye çalışıyoruz. Villa Park'ta henüz bir galibiyet alamadık. Bunu yapmak bizim için çok önemli. Yarın bir imkanımız var gelişmek için. Oyuncuların kendilerini güvenli hissetmeleri çok önemli. Villa Park bizim için çok özel bir yer. Taraftarlarımızla birlikte kalemiz burası. Şimdi Unai Emery tabii enteresan bir isim. Onu söylemek lazım. Çok kıymetli bir hoca. 5 tane Avrupa şampiyonluğu var UEFA Avrupa Ligi'nde. Yani Avrupa'da nasıl başarılı olacağını bilen bir isim. Kendimize 1982'de Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazandığını, 2 sene önce burada nasıl rekabet ettiğimizi hatırlıyoruz. Bunu oyuncularımla paylaşıyorum. Villa Park yine bizim ihtiyacımız olan enerjiyle dolacak. Bir tribün kapalı olduğu için çok daha az taraftarımız olacak. Bu bir bahane değil. Villa Park'taki normal sayımız olmadan oynamalıyız. Yapacağımız bu. Evet, olumsuz durumlar da onlar da var. Tabii kadroda da eksiklikleri var.
Goreska'nın kadroda olacağını söyledi. Ama Onana ve Macho da sahada olmayacak. Nicholas Jackson tabi Emery'e de soruldu. Nicholas Jackson bizimleyken nasıl hareket edeceğini, gücünü, hızını, becerilerini anlamalı. Kendini güçlü hissettiği pozisyonları bize gösterdi. Bizim istediğimiz şekilde gelişiyor. Bazı taktikleri oyun stillerimize uyum sağlaması gerekiyor. Tabii Emery Fenerbahçe için de açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe büyük bir kulüp, çok büyük bir tarihe sahip. Geçmişte İstanbul'da oynadık, çok zor bir maç oldu. Bu sefer evimizdeyiz. Daha farklı bir kadroları, yeni teknik direktörleri var. Onların oyunlarını analiz ediyoruz. Roma ile kendi sahalarında oynadılar. Roma da çok iyi bir takım. Lyon'u yendiler daha önce. İyi oyuncuları, iyi teknik direktörleri var. Avrupa'da iyi performans gösteriyorlar. Asensio, Guendouzi, Greenwood fantastik oyuncular. Kalecileri Ederson harika. Kaliteleri çok yüksek. Avrupa'da da rekabet edebilme açısından çok iyiler. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyoruz. İşte. Oyunun da böyle olması lazım. Oyunun da böyle olması lazım. Yani bu kadar iyi oyuncuların olduğu, kalibrenin bu kadar yüksek olduğu takımlarımızın artık bu oyunları da sergileyebiliyor olması lazım. Yani Emre ne diyor? Fenerbahçe'deki oyuncular için fantastik oyuncuları var diyor. Ya karşı rakibe daha ne kadar saygı gösterilecek bir açıklama yapılabilir ki? Ama oyunla bunu desteklemek gerekiyor. Biz zaman zaman oyun konusunda geride kalıyoruz. Bunu söyleyelim. Zaman zaman geride kalıyoruz. Evet, dün Şampiyonlar Ligi'ne de biraz bakalım. Tabii kulüplerimizin rakipleri dün gerçekten enteresan da bir gece oldu. Lens Sporting maçı, Sporting deplasmanda 2-0 kazandı. Gerçekten orada Luis Suarez çok iyi bir performans gösteriyor. Herhalde bu sezonun sonunda veya devre arasında bilmiyorum ama sezon sonunda da olabilir. Luis Suarez böyle büyük bir transfer yapacak gibi duruyor. Sabah Slavia Praha 2-0 mağlup etti Azerbaycan temsilcisi. Gerçekten iyi bir galibiyet oldu. Tarihi bir galibiyet oldu. Galatasaray Barcelona, Barcelona 4-1 deplasmanda galibiyet kazandı temsilcimize karşı. Arsenal Lille, Arsenal 3-0 kazandı. Lille hani Fransa'da şu an ikinci durumda ama Arsenal ilk yarıyı 0-0 bitirselerdi ikinci yarı ağırlığını koydu. Atletico Madrid kendi evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Gecenin flash skorlarından biri Kulüp Brugge'den geldi. Inter'i deplasmanda 4-3 mağlup etti. Gecenin bence hatta muhtemelen haftanın flash skorlarından biri olacaktır bu. Leipzig kendi evinde PSV'yi 1-0'la geçerken bir diğer flash skor Viking Bars Bayern Münih maçından çıktı. 3-3. Viking'i tebrik etmek lazım. İyi bir oyun oynadılar. Barcelona'ya karşı dirençli bir oyun oynadılar. Bayern Münih'e karşı dirençli bir oyun oynadılar ve beraberliği de çıkardılar. İşte bu tarz takımlardan alınan puanlar da çok kıymetli. Yani çünkü sezon öncesinde şöyle fikstürü önünüze döktüğünüzde çok büyük ihtimalle bir Bayern Münih maçına, bir Barcelona maçına, bir Paris Saint Germain maçına sıfır yazıyorsunuz. Kim olursanız olun. Ama işte buralardan çıkan puanlar da çok kıymetli. Villarreal de kendi evinde Napoli'yi 3-1 ile geçti. Şimdi ilk gün böyle tamamlandı. Tabii biz burada Galatasaray maçında istediğimizi alamadık. Bakalım bu akşam neler var? Bu akşam hangi maçlar var? Bizim tabii gözümüz, kulağımız nerede olacak? Aston Villa Fenerbahçe maçında olacak. Fenerbahçe'nin buradan puanlar çıkarmasını, puan ve puanlar çıkarmasını bekliyoruz. Bugün LASK Liverpool maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde ikinci gün başlıyor. Saat 19.45'te. Yine 19.45'te Feyenoord Como maçları var. Como'yu ben bu sezon yakından takip ediyorum. Enteresan bir takım. İtalya Ligi'nde de başarılı olacağını düşünüyorum. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacaklar. Merakla da bekliyor olacağım. Sonra 22 seansında Shakhtar Ajax maçı var. Real Betis Porto, Roma Real Madrid. Vallahi bu maça dikkat edin ya. Dinleyicilerimize de buradan bir böyle bir pas atayım. Bu maça dikkat etmek lazım. Çünkü Roma enteresan bir takım. Ve ben bugün Real Madrid'in başına bir iş çıkartabileceğini düşünüyorum. Roma'nın. Şu an Serie A'da 3. sırada Roma.
Real Madrid'in de çok bir tadı tuzu yok şu an için. Valla bilmiyorum. Roma burada enteresan bir sonuç çıkartabilir. 22'de Bratislava Stuttgart ve Aston Villa Fenerbahçe maçı var. Biz tabii Aston Villa Fenerbahçe maçına full odak gideceğiz. Ama hani şöyle geniş çerçeveden baktığımızda tabii gecenin maçı hangisi derseniz saat 22'de Manchester City Paris Saint Germain. Gecenin maçı bu olacak. Yani muhtemelen dünyada en çok takip edilen bu 22 seansındaki maç bu olacak. Biz Aston Villa Fenerbahçe maçını izlerken bir yerden de Manchester City Paris maçını şöyle küçük bir ekrandan da açabiliriz. Çok kaliteli bir maç olacağını bekliyorum. Son maçta Bodo Glimt Borussia Dortmund olacak. Bodo da 2 sezondur gerçekten enteresan bir takım. Bodo'yu da takip etmek lazım. Evet, Fenerbahçe'ye, temsilcimize başarılar diliyoruz. Tabii bir son dakika haberini de biraz önce vermiştik, yine verelim. Beşiktaş deplasmanın, Trabzonspor deplasmanına 6 yıl sonra taraftar götürebilecek. Bu da İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan açıklandı. 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı da kalktı. Bu da bir son dakika olarak bunu da vermiş olalım. Ve yavaş yavaş da yayınımızı kapatalım. 4 büyük gündemde ben Efe Yamanlar sizlerle birlikteydik. Tabii akşam Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına çıkacak. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Umarım yarın ben ve konuklarımla birlikte Fenerbahçe'nin puan ve puanlarını burada sizlerle birlikte konuşuyor oluruz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kanarya, İngiltere'de Devler Ligi sahnesinde dev maçın heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de Aston Villa deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol.
4: Türkiye'nin en genç
5: sonra 3 puan için. Şimdi sen ben baştan saldırayım dedin. Abi şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Premier Lig temposu, Türkiye Süper Lig temposu. Arada çok ciddi fark var. Bunu görüyoruz Avrupa'ya çıktığımız zaman zaten. Onun için ben burada Fenerbahçe'nin rasyonel olun, akıllıca olanı yapıp önce rakibi durdurup tempoyu düşürüp ondan sonra silahlarını devreye sokması gerektiğini düşünüyorum. Ha, bu benim düşüncem. Bunu uygular uygulamaz hoca bilemiyorum ama ben bugün Fenerbahçe'nin kaybetmeyeceğini, yani kazanır kazanmaz onu bilmiyorum ama kaybetmeyeceğini umuyorum, düşünüyorum, istiyorum. Böylece Avrupa'ya işte ya 2 puanla ya 4 puanla şampiyonluğa giriş yapması tabii Fenerbahçe adına da çok olumlu olacaktır.
6: Şimdi savunma meselesini bir sormak isterim. Doğal olarak bu işin en önemli tarafı o. Dün Galatasaray savunması çok kötü bir sınav verdi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kötü sınav veriyor. Fenerbahçe'nin bugün savunması için neler söylersin? Yani yine çok Galatasaray gibi çok pozisyon vermesini bekliyor musun?
5: Şöyle, demin söylediğimle bağlantılı bu Aydın. Eğer ben rakibin temposuna cevap vereyim, açık oynayayım dersen çok pozisyon verirsin bugün. Çünkü kabul edelim, bizim iki stoperimiz çok çabuk stoperler değil. Bir sağ bekimiz de bence çok atletik ve hızlı bir sağ bek değil. Yani tek Archie Brown var. Ama Roma maçında yaptığı gibi oyunu sıkıştırıp daraltırsa Fenerbahçe, dar alanda Fenerbahçe savunması pozisyon vermez. Çünkü şöyle düşünelim, o dar alanda çok öne çıkmadıkları sürece Ake şıkkını yer. Çok fazla hata yapmaz. Basit hatadan bahsediyorum. Ve gelen hava toplarını savuşturur. Archie ve Semedo da bek görevini yerine getirir. Ben o açıdan diyorum Fenerbahçe Avrupa'da ve derbilerde çok böyle direkt saldırarak başlamayacaktır maçlara. Çünkü arkada açık verme ihtimali artar. Ben kompakt duracağını Fenerbahçe'nin, sıkıştıracağını orayı, oyunun boyunu savunma anlamında daraltacağını düşünüyorum. Çünkü öyle yaptığında tekrar ediyorum. Bugüne kadar tüm maçlara bakabiliriz. Lyon, Roma. Fenerbahçe oyun sıkıştığında Ake Şikriyar maçın en iyi ikilisi oluyor. Çünkü yani ikisi de çok üst düzey pozisyon bilgisi var. Özellikle Ake'nin ayağı çok temiz. Yani oralara basit hata yapmıyor. O yüzden çok pozisyon vereceğini düşünmüyorum.
6: Ama şöyle bir durum var.
5: Abi planı bilmiyorum. 11'i bilmiyorum. Hocanın kafasındaki ya hayır çıkalım kardeşim. Aston Villa iyi mi? Biz de iyiyiz deyip çata çat üstüne gidelim der mi? Ya bana çok öyle diyecekmiş gibi ama öyle derse o zaman benim bu söylediklerim boşa düşer tabii.
6: Ama yani Fenerbahçe'nin oyuncularına baktığımız zaman topu tutabilecek kalibrede bir takıma sahip. Yani onu ne kadar ön tarafta bunu yapacak bilmiyorum da 3 aşağı 5 yukarı zaten Fenerbahçe'nin 10.000'i tabi

0: etmek şey değil ki. Zor değil ki. Ben sana söyleyeyim. Bir tek en çok merak edilen konu 10 numara pozisyonunda bir oyuncu kullanacak mı? Asensio ya da İrfan'ı mı
1: Bence kullanmayacak.
0: kullanacak?
1: Ben onu hiç merak etmiyorum.
0: İsmail'i mi kullanacak?
2: Bence kanat işi çok soru
1: işareti. İsmail Kante Gendouzi. İsmail
2: Murat, planı. Murat abinin saydığı sağda İrfan, solda Greenwood olabilir. Sağda
0: ben İrfan'la başlayacağını düşünmüyorum da.
2: Ay, sağda Greenwood, solda Oğuz olabilir.
1: Hayır.
2: Sağda
0: ben
2: Oğuz,
0: Kerem'in,
2: solda Greenwood olabilir. Her şey olabilir.
0: Bu arada Kerem'in cezası falan yok değil mi? Yanlışım yok.
2: Yok yok yok.
0: Hiç konuşulmuyor da
1: yok,
0: ben
1: yok.
0: Kerem'i keseceğini düşünmüyorum. Tempoya
1: Yo,
0: karşılık
1: ben
0: vereceğin
1: düşünüyorum.
0: adamlardan bir...
1: Ya ben düşünüyorum demiyorum zaten. Ben Kerem keser de demiyorum ama bunları bilmiyoruz ya. Fenerbahçe'nin ön hattını ben merak ediyorum. Bak ben orta saha ve savunmada benim kafamda belli orası. Ama ön tarafını bilmiyorum. Nasıl başlar?
0: En önde Muriç, solda Kerem, sağda Greenwood. Bence böyle başlayacak.
2: Ben üçünün
1: Ben böyle
2: üçünde
1: başladığını
2: olması
1: düşünüyorum en
2: şaşır.
1: azından.
2: Ben üçünün de olmazsa şaşırmam. Greenwood solda olsa, sağda Asensio, İrfan ya da Oğuz'dan biri olsa, önde de Lukaku olsa hiçbirine şaşırmam.
0: Ya da
1: Ben şöyle
0: gerek
1: düşünüyorum.
0: Lyon, gerek
1: Ben
0: Lyon Roma
1: evet.
0: maçında da öyle başlamıştı diye hatırlıyorum. Oğuz Aydın'ı Kerem yerine oynatabilir.
2: Ha, o
1: İşte
2: çok iyi
1: bence öyle
2: olur
1: yapacak
2: işte.
1: yine. Bence öyle yapacak yine. Ben Kerem oynarsa Fenerbahçe'nin sahte 9 gibi Kerem oynatacağını düşünüyorum. Yani 4-6-0 oynarsa bir tek Kerem oynatır.
2: Abi Kerem'i de
1: Ben
2: öyle
1: Kerem'i
2: çok gördük
1: hamle
2: ilk
1: oyuncusu olarak
2: yarıda ya.
1: kullanacağını düşünüyorum.
0: Evet, biraz daha
1: Hayır, ben de sol önünde diyorum ki sol önünde başlama ihtimali yok bana göre. Başlarsa bir tek öyle başlar. Ben onun dışında Fenerbahçe'nin Greenwood, Oğuz, Vedat. Greenwood, Oğuz, Lukaku. Ya yani bu üçlüden biriyle başlayacağını düşünüyorum.
2: Greenwood, Oğuz, Vedat kağıt üstünde bana en mantıklı geleni ve umarım da böyle olur. Çünkü
0: Çok
2: Kerem'in
0: çok yakın ihtimal
2: bakalım
0: ya.
1: onu göreceğiz.
2: formsuzluğu, çünkü artık gerçekten üzerinde ısrar edersek dur bu değişebilir gibiden daha çok ısrar ettiğimiz sürece Fenerbahçe'de Kerem'e de iyi olmayacak gibi bir noktaya gidiyor gibi geliyor bana.
1: Kerem'e
2: Orta
1: zarar
2: uzun
1: vermeye
2: vadeli
1: başladı
2: söylüyorum.
1: süreç.
2: Heh, onu demeye çalışıyorum
0: Ya
2: işte.
0: son vuruşlardaki yetersizliği üzerinden doğal olarak çok tartışılıyor ama bir taraftan
2: Abi sadece
0: bir
2: o değil
0: adam
2: ki,
0: çok
2: first
0: tempo
2: touch diyor
0: yapıyor.
1: ki.
0: Her yere koşuyor.
2: Abi first touch
1: Tamam
2: yok, first
1: canım.
2: touch.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Abi bu pardon da bu sprint yarışı değil ki. Sen bana işi bitireceksin yani topu oraya getiriyorsan o box'ın içinde işi. Kerem'in en büyük özelliği ne? Bitirmesi. Kerem şu anda ne yapıyor? Bitiremiyor. Yoksa Kerem temposunda bir sorun yok. Kerem'in topla gitmesinde de bir sorun yok. Bunlarda bir sorun yok. Kerem niye eleştiriliyor? Bitiremediği için. Kerem'in de bana soruyorsan Kerem niye bu Benfica'lara falan gitti oralardan böyle bu maaşlara Fenerbahçe'ye geldi? İyi bir bitirici olduğu için. Yani gol asist anlamında tabela yaptığı için. Yoksa Kerem tabelaya dokunmadığı zaman bence çok ekstrem bir oyuncu değil.
2: Bu da çok iyidir normalde Kerem'in. Yani birinci dakikada da aynı koşar, 91'de de aynı koşar ve sakatlığa da hiç yatkın değildir.
0: Evet.
2: Sezonun 50 maçında görebilirsin. Kerem'e gibi gibi artıları da var Kerem'in ama Murat abinin dediği gibi tabelaya dokunmadığı sürece, double yapmadığı sürece Kerem büyük takım
1: Ya
2: oyuncusu mu ondan emin değilim.
1: bu sene Oğuz Aydın'ın daha fazla golü var Kerem'den. Ligde ve
2: Evet.
1: Avrupa Lig'de.
2: Ki
1: Yani
2: dakikalarına baksak
1: böyle
2: Oğuz
1: bakmak
2: Aydın
1: lazım.
2: 250'dir, Kerem Aydın, ay, Kerem Aktürkoğlu 1250'dir atıyorum mesela. O kadar
1: Ya
2: ciddi
1: aynen
2: fark vardır
1: öyle.
0: yani. En az
1: Ya bir
0: çarpı
1: de
0: 2'dir.
1: doğa. Sonuçta İsmail Hoca da dün söyledi. Bizim işimiz teknik direktör olarak biraz da elimizdeki oyuncuları sağlıklı şekilde kullanabilmek. Cumartesi günü bir maçı daha var Fenerbahçe'nin ve lig herkesin kabul ettiği gibi lig daha önemli Fenerbahçe için. Bazı oyuncuları da oraya saklayacak hoca. Yani bugün ben eminim diyorum İsmail Kante Gündüz'ü ama ya bir anda Kante ya da Gündüz'den birini yanına oturtursa demek ki derim ki ya bu adamlara bir sakatlık sıkıntısı gözüküyor o analizlerde. Belki de yanına oturtacak. Onu da bilmiyoruz şu anda.
2: Umarım ikisi de oynar ama ya. Kante Gündüz'ü, çünkü ikisi yan yana olduğunda çok önemli güç. Özellikle Premier Lig deplasmanında.
0: Bugünkü maçla
1: Tabii,
0: ilgili
1: tabii,
0: şöyle
1: tabii.
0: bir
1: Kesin.
0: değerlendirme de yapabilir miyiz? Sezon başından beri Beşiktaş maçını dışarıda tutuyorum. Fenerbahçe böyle hani iddiası yüksek. Büyük maçlarda hiç fena değildi. İyi oyunlar oynadı.
1: Yani zaten Avrupa ve Beşiktaş maçı var bu saydığın. Ligde daha bir maç oynamadı Beşiktaş dışında. Avrupa'daki maçlarda evet Lyon maçlarında da iyi oynadı. Roma maçında da iyi oynadı. Zaten ondan önceki rakipler çok sert değildi Fenerbahçe için.
0: Doğru.
1: Ama şu var.
0: Ligde
1: Şimdi
0: özür
1: her
0: dilerim Çile.
1: maçta ha.
0: Sen tamamla abi, özür dilerim. Devam edeceğim.
1: Şunu söyleyeyim ama en zor deplasmana çıkıyor bu sezonun başından beri ki. Yani 26-27 sezondaki en zor. Lyon'dan çok daha zor bir deplasman Aston Villa deplasmanı. Onu da kabul etmek gerekir.
0: Şu açıdan özellikle, tabii ki öyle. Şu açıdan özellikle söylemek istedim. Fenerbahçe'nin bu yıl maçlarına baktığımız zaman Beşiktaş maçı Fenerbahçe açısından gerçekten kötü bir maçtı. Hı hı. Ama önce Lyon, ardından Roma maçları, güçlü maçlardan bahsediyoruz. Bir de kaybettiği maçlara bakalım, puan kaybettiği maçlara, ligde puan kaybettiği maçlara, işte Gençler maçı, Antep maçı falan. Bu büyük maçları daha çok böyle çözmüş bir Fenerbahçe var gibi duruyor. O yüzden ben bu yönüyle bugünkü maçta Fenerbahçe'yi daha güvenli yerde görenlerdenim. Ama ne olacak hep birlikte göreceğiz tabii.
1: Ben hiçbir zaman bir Premier Lig takımını deplasmana gittiğinde bir Türk takımını favori görmem. Yani Fenerbahçe'yi görmem, Galatasaray'ı görmem, Beşiktaş'ı da Trabzon'u da yani. Çünkü karşındaki ligin temposu senin çok üstünde. Hat kadro olarak Aston Villa çok zayıfladı. Bana göre Aston Villa en iyi 3 oyuncusunu kaybetti zaten. Ve yerlerine o seviyede oyuncu koyamadı. Yani Oli Watkins işte Fenerbahçe'nin aylarca en istediği oyuncu ayrıldı. Rodgers milli takıma da seçilmişti, ayrıldı. Tielemans, yani dünyada herkesin kabul ettiği dünyanın en iyi 8 orta saha oyuncularından bir tanesi, ayrıldı ve bunların yerine konan oyuncular, yani Goretzka'yı aldı mesela Tielemans'ın yerine. Goretzka daha antrenman yapıyor yeni yeni. İşte Watkins'in yerine Nicholas Jackson'ı aldı. Çok hep tartışılan bir santrfor. Rodgers'ın yerine kim aldı şimdi hatırlamıyorum. Sen artı bu maçta şöyle bir defoları var.
2: He? Bu saydığın isimler üstüne Konsa da var. Konsa da milli takım oyuncusu. Stoper. Defans oyuncusu var ya.
1: Luka Dean var. Luka Dean de ayrıldı. Şimdi Luka Dean de öyle veya böyle iyi bir sol bektir yani. O seviyede. Aston Villa için diyeyim. Onun için ama rakip Premier League takımı, rakibin hocası, ya benim belki de dünyada yani kendi adım en beğendiğim 3-4 hocadan bir tanesi Unai Emery. Ama Aston Villa da maçın böyle mutlak favorisi değil yani %65-35 falan değil. 51'e 49, 51'i niye? Deplasmanda oynuyoruz. Aston Villa kendi sahasında oynuyor. Aston Villa'nın da galibiyete ihtiyacı var. İşleri gitmiyor onlar adına da. Kolay gol atıyor, kolay gol yiyor. O yüzden 51 Aston Villa, 49 Fenerbahçe derim. Ama benim içimden geçen gollü bir beraberlik geçiyor. Ne yalan söyleyeyim. Tabii akşam hep beraber izleyip göreceğiz.
2: Kulüp Brugge deplasman. Kulüp Brugge dün Inter'i yendi deplasmanda 4-3. O Kulüp Brugge'de deplasmanda, evet, 3-2 yenmiş olması da hani Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar ciddiye aldıklarını, geçen sene UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olmaları ve hani hocalarının Emery olması, aslında Emery'nin Avrupa'da ne kadar iyi maçlar çıkarabilen bir hoca olmasını da unutmamak lazım bence.
0: Bugün en çok kim koşar Fenerbahçe'de?
1: Ya zaten ne olur?
0: Fenerbahçe'nin en çok koşanı kim olur bugün?
1: Kante.
0: Bence de.
2: İşte o çok koştu bu ara. Ben o yüzden
1: yoktu başta. Her maç öyle zaten.
2: Tamam işte. Bugün Gendüz'ü bekliyorum.
0: Roma bence maçında 12.2 kilometre koşmuş. Maçın en çok koşan
2: Kante
0: adamı.
2: Kante mi?
0: Kante. Roma Fenerbahçe mi? Fenerbahçe Roma maçının en çok koşan adamı
2: Murat
0: Kante.
2: Murat abi 12.2
1: yakın koşar bugün de.
2: 12.2'nin yüksekliğini sana şöyle söyleyeyim. Dün Galatasaray'da Barcelona karşısında 10 kilometreden fazla koşan tek isim Jakobs, o da 10.2 ile. Yani 12.2 36 yaşında o kadar büyük bir sayı ki bayağı şey yaptı beni.
0: İsmail Yüksek o maçta 10.9 koşmuş.
2: Gendüz yok mu? Ha, Gendüz'ü ceza yok. Ceza
1: ya, Gendüz
2: yok.
1: Ya burada
0: şey, 10.8
1: Gendüz
0: koşmuş.
1: Gendüz yok orada. Bartu oynadı.
2: Doğru.
0: Archie Brown 10.8 koşmuş Roma maçında.
1: Yine koşar.
0: Çok Milan güzel. Şikrinyar 10.6 kilometre koşmuş Roma'da.
2: Abi onun üstünde koşan 5 oyuncu saydım. Bak bu, evet, bu sayede puan almışlar ya. O kadar önemli bir şey ki bu.
0: Ama zaten
2: ya
0: Roma, zaten, bak, Roma maçındaki esas mesele oydu.
1: Seneden önce Sergen Yalçın Beşiktaş'ta şampiyonluktan sonra dedi ki biz şampiyonlukta başarılı olmak istiyorsak rakip 110 mu koşuyor? Bizim 115 koşmamız lazım dedi. Aradaki farkı, aradaki kalite farkını, aradaki seviye farkını kapatmanın tek yolu var. Fiziksel olarak dezavantaj yaşamamak sahada. Sen hem rakipten geri olup bir de rakipten az koşarsan zaten herhangi bir şansın kalmıyor saha içinde.
0: Sen devam et. Sorun yok.
2: Sorun, en sorular bitti.
0: Oradaki bir baktım şeye bakacağım. Koşu mesafelerine bakarak devam edeceğim. Dünkü maç için ne düşünüyorsun?
1: Ne düşüneyim abi? İyi düşünüyorum. Yani ben bekliyordum. Benim sizi ya yayınlarda da söyledim. Ya bugün Barcelona kimle oynasa aynı şeyleri beklerim. Barcelona'yı kızdırmayacağım. Yani Lamine Yamal'a böyle kalk ayağa hadi ben seni tanımıyorum falan demeyeceğim maçtan önce. Tanımadığın Lamine Yamal kendini tanıştırır. Maçın yıldızı MVP'si olur. Sen de böyle izlersin. Çok güzel izledi bazı oyuncular sahanın içinde. Yamal. Hani biz televizyonda izledik. Taraftar tribünde izledi. Bazı oyuncular da mesela Mario Lemina tanımıyormuş. Herhalde dün tanışmıştır Lamine Yamal'ın kim olduğuyla. Abi bu takımlar mesela Pedri Rodri orta sahası. Ya dünyada nasıl bunları yeneceksin? Ya ben gerçekten ben açık söylüyorum. Bence Barcelona Şu anda Şampiyonlar Ligi finali oynayacak ilk takım bu sene. Ha, kazanır kazanmaz onu finaldeki rakibine göre konuşuruz. Ama bence bu senenin en ciddi Şampiyonlar Ligi şampiyonluk adayı. Çok iyi bir takım. Dün bu arada dün o takımın en iyi oyuncusu oynamadı yani. Bu sezon özelindeki en formda oyuncusu da Rafinha da oynamadı. Yani dün belki Rafinha olsa maç oralara da gelmeyebilirdi. Yani çok daha erken de kopabilirdi. Ya da daha ters bir skorla da bitebilirdi. Çünkü bahsettiğimiz oyuncunun 9 maç

0: 3-2-4-2 kazanırdı. Yani ben o kaliteyi görüyorum. Çünkü Galatasaray maçta golü atana kadar dün ya Galatasaray'ın orta saha geçmişliği yoktu. Yani golde güzel yakaladılar geçişi. Tam gol oldu. Sonra evet bence o golün etkisiyle biraz cesaret geldi. Özgüven geldi. Bir daha üstlerine yüklendiler.
1: Aya başladı.
0: İşte orada 2'yi bulabilseydi iş farklı olurdu. Ama yine de ben Barcelona'nın kazanacağını. Ya Barcelona dün maçın son 10 dakikası oynamadı Aydın, dikkat et. Son 10 dakika rejenerasyona başladı adamlar sahada. Alıyorlar kendi aralarına top çeviriyorlar sadece.
1: Maçı aldıkları için o son 10 dakika en kötü böyle 7-8 dakika artık top çevirdiler yani. Alver güvenin gelsin yaptılar.
0: Şunu söylemek lazım ama bence Galatasaray hedef maçı değildi bazen Barcelona maçı. Ben ilk gruplar belli olduğu günde söyledim. Galatasaray'ın bence hedef maçları önümüzdeki hafta başlıyor artık. İşte Lille maçı, işte sonra Stuttgart maçı, Aston Villa ile içeride oynayacakları maç, AYK maçı, yani Galatasaray'ın hedef maçları yeni başlıyor. Ben Sporting Lisbon'dan bir puan evet olabilirdi, hedeflenebilirdi. Ki o Sporting Lisbon dün de kazandı deplasmanda. Yine beğenilmeyen ilk maçta Luis Enrique attı golde. Fenerbahçe ile adı geçen transferde. Olabilir ama Galatasaray'ın 3 puan kaybetmesi Lisbon'da sürpriz değil. Barcelona'ya karşı kaybetmek hiç değil. Ha, bundan sonra ama Galatasaray işte Lille kaybederse, Stuttgart'a kaybederse, içeride Aston Villa'ya kaybederse 3 puandan bahsediyorum, o zaman sıkıntı tabii.
2: Abi son 4 dakikada ne söylediysen altına imzamı atıyorum. Tamamen böyle düşünüyorum ben de.
0: Teşekkür ederim Doğa Bey.
2: Yarın da zaten beraberiz maç sonu programında. Onu hatta şöyle bir
0: yarın bilgi aldım. Yarın beraberiz. Kim var bizle beraber Doğa Bey? Benim mi?
2: Tam onu söyleyecektim. Sen, ben, Sercan abiyiz galiba zaten ama onu, babamın da bizi şereflendirme ihtimali yükselmiş diye duydum.
0: Kazanırsak gelmez baban. Kaybedersek gelir.
2: Öyle değil. Tamamen
0: sağ ol. Dikkat ettim ona programlarda. Bu sene böyle denk gelmiş çünkü.
2: Allah Allah. Öyle bir şeyi, öyle bir eğrisi yoktur da sağlığıyla ilgili. Yani iyi
0: denk gelmiş. Bak öyle geliyor demedim. Öyle denk gelmiş tesadüf. Yani ben öyle bilerek yapıyor demedim. Adamı yormamamız lazım zaten. Ben evet. Hiç asla söylüyorum onu. Onu verimli kullanmamız gerekiyor. Onu Asensio gibi kullanmamız gerekiyor. Yani doğru. Bir oynuyorsa iki oynamaması gerekiyor.
1: Fenerbahçe'nin bugün alacağı bir beraberlik, galibiyet psikolojik olarak içeride nasıl bir hava yaratır Fenerbahçe tarafında?
0: Ya ben Fenerbahçe'de şu anda zaten olumlu bir hava olduğunu düşünüyorum. Ben başka yerden bakayım. Fenerbahçe bugün maçı kaybetse de bir olumsuz hava yaratmaz Fenerbahçe. Neden? İyi gidiyoruz ligde. İlk zaten Aston Villa, Londra bizim hedef maçımızda ne? Slavia Prag maçı. Sonraki Lazio maçı. Daha ana hedef koyacağımız maçlar. Yani tabii ki Aston Villa maçında evet bir ya da üç puan isteriz ama alamazsak da yani çok böyle ağır bir mağlubiyet olmadığı sürece çok bir havanın bozulacağını düşünmüyorum. Bak galibiyet oldu mesela. Tabii galibiyet içerideki özgüveni iyice arttırır. Artı da Şampiyonlar Ligi'nde bugün iki maçta 4 puanla başlamak. Ki bunların biri Roma. Avrupa'nın en formu takımlarından biriydi biz oynadığımız dönem. Üzerine Aston Villa, yani Londra deplasmanı. Mükemmel. Daha bundan güzel senaryo. Hani biz kağıtla kalemle alıp elimize yazsaydık bu kadar mükemmelini yazamazdık. Ama ben diyorum ki ben bugünkü 3 sonucunda yani Fenerbahçe'nin negatife götürmeyeceğini ama alınacak pozitif sonuçlarını tabii ki o özgüveni çarpan olarak arttıracağını düşünüyorum.
2: Sizin demin 10 saniye önce konuştuğunuz galibiyet senaryosunda Fenerbahçe 2 maç 4 puan oluyor. 3. haftalara geldiğimizde de Slavia Prag'la içeride oynuyorsun. O maçı da hedef maç olup kazandığını düşünürsek 3 maç 7 puan ya. Galatasaray'da diyelim Lille yenemedi. Artık 2-24'ün dışında kalma şeyinde, senaryosunun içine girdi. Bayağı bu Fenerbahçe'nin 2-24'te olup Galatasaray'ın 2-24'te olmayacağı bir şeye denk geliyor ve aslında uzun vadede baktığında ligde Fenerbahçe'nin işini zorlaştıracak bir konu olarak da karşımıza çıkabilir. Lig açısından söylüyorum.
0: Tabi. Doğru. Bu da ihtimaller içinde yani. Ama bu kadrolar da Doğa, hep sezon başından beri söylüyoruz. Bu kadrolar da hem Fenerbahçe hem Galatasaray için söylüyorum bunu. Ya bu rakamlara çıkıldıysa, bugün Türkiye'nin ekonomisine bakıp bunun kat be kat üstüne kadrolar kurduysa bir zahmet bu oyuncular da iki kulvarı da götürecekler. Yani zaten senin hedefin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu değil. Yani oraya kadar gidemeyeceğini biliyoruz hepimiz. Ama bir 24 yapmak, belki daha da yukarısını yapmak. Yani bir Ocak'ta Şubat'ta da Şampiyonlar Ligi maçı oynamak için kuruldu bu kadrolar. Artı bunun lige yansıması. Evet, fiziksel olarak yorar ama psikolojik olarak da seni çok yukarı çıkartır.
1: Burada sana tabii ki katılıyorum. Yani kolay bir alan değil. Kimse Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve finalin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ancak yenilgileri de normalleştirmemek lazım. Hocalar ve oyuncular açısından. Hangi yenilgi
0: asla.
1: Ya asla. Bazen asla olur. Yani öyle bir top oynarsın ki adamları yerle bir edersin. Adamlar sana gelir bir tane atar. Mağluptur bu yolda, galip dersin. Ama burada da yenilgiler...
0: Ben sana eli büyüteyim. Bizim en zor maçımız, bugün de oynayacağız. Roma ile de oynadık. En zor maçımız Slavia Prag maçı. Çünkü ilk kez bir maça Fenerbahçe favori.

0: olarak çıkacak. Yani Fenerbahçe o maçta 3 orta saha yapıp kapanamaz. Oyunu sıkıştıramaz. O maçta Fenerbahçe hücum edecek. Çünkü kendi sahasında Slavia Prag'a favori çıkacak. Benim en çok çekindiğim maç mesela Slavia Prag maçı.
1: Radyo Gol.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
2: Reklam bitti.
4: Berk Sayar'la parantez. Başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar, parantez programında sizlerle birlikteyiz. Tabi orada laf gelişi denir ya, mutlu günler dediğime pek de bakmayın. Galatasaray tarafında dün nasıl kapattık yayını? Maç öncesinde 18-20 arasında o Şampiyonlar Ligi kadrosu gibi bir kadroyla konuklarımızla, yorumcularla, Aykut Erçetin'den bir diğer tarafa Engin Baytar'a, Engin Baytar'dan Serkan Çetiner'e, Emre Tilev'e, Emre Tilev'den birçok kıymetli yorumcu Emre Eren'e, birçok önemli konuklarımızın olduğu ve o havaya da esasında girdiğimiz, onu böyle bir yakalayabildiğimiz bir akşamdı. Hatta öyle ki hani hepimiz 2-0 olduğunda o sayılmadı, sonrasında geçersiz sayılan o ikinci golü hatırlayın lütfen. Temsilcimizin, Galatasaray'ımızın orada o havaya girdik ya. Ya tarih yazıyoruz herhalde iyi düşündük bir. Yani farklı bir yere gidecek herhalde iyi düşündük bir. Hatta öyle ki oradan şuraya bağlayacağım konuyu. Hani Serkan Çetiner dedi ya, keşke beşlese diye. Hani onu yanlış anladık hep beraber, hep birazdan. Keşke Galatasaray işte 5 yese gibi algıladık, ya da işte Barcelona Galatasaray'ı bir 5 dese gibi algıladık. Hatta öyle ki ya 2-0'dan 3-0'a, 3-0'dan 4-0'a, 4-1'e, 2-1'lere, 3-1'lere, farklı bir skora, 2 farklı skor dahi farklı bir kazanma olacak sana karşı gelen bir Barcelona'da, senin sahana gelen bir Barcelona'ya böyle bir oyunla. Ama tüm bunları bir konuştuk, oralara bir gittik geldik, tam tersi mi oluyor acabaları bir düşündük. Ama maalesef beklediğimizi çok da bulamadığımız bir akşam. Yani Lamal'ın ayağına top yani yapışıyor ve orada hani Messi'den gördüğün şeyleri bir 20 yıl sonra, 10 yıl sonra Barcelona'da, 20 yıl çok oldu belki ama bir 10 yıl sonra Barcelona'da tam tersi işte dün öne çıkan isimlerden görüyorsun, isimden görüyorsun. Yine Barcelona Barcelona'dır dediğin bir akşamı görüyorsun. İşin neticesinde Sporting maçını hatırladığın, öne geçtiğin, geriye düştüğün bir karşılaşmayı izliyorsun ve işin neticesinde sorgulattığın ve sorguladığın birçok şey oluyor. Orada neden tutamıyor bu takım skoru? 0-0'a razıyız derken, savunma yapalım derken, yorumcusu işte dünkü gibi, mesela oraya geleceğim, tekrar oraya bağlayacağım. Keşke 5 dese dedi ya savunmayı Serkan Çetiner. Bunu derken, böyle düşünürken camia olarak, Galatasaray camiası olarak oyunu tutmayı bırakın, beraberliği tutmayı bırakın. 1-0'ı tutamayan bir Galatasaray, Sporting maçı, bu maç ve birçok niceleri, tüm bunları konuşturuyor, bunları detaylandırıyor. Serkan Çetiner'le konuşacağız önce, sonra Ömer Faruk Özcan bizlerle olacak. Haber masasında sadece bu konularla karşınızda olmayacağız. Saatler 18.10'u gösterdiğinde, saatlerimiz 18.10'u gösterdiğinde parantezde bu konuklarla, bu konularla sizlerle birlikte olacağız dedik ama haber masasında da 18.10'da Şafak Malatya ile yarınki Hoffenheim maçı öncesinde Beşiktaş'ı, Murat Aşık'la Fenerbahçe'yi, Fatih Demirkol'la gündemi, Erhan Alveroğlu ile yerinden bağlantıyla İngiltere'den yerinden Aston Villa maçı öncesinde son durumu, Ahmet Konanç'la zira aynı şekilde yine yerinden Londra'dan, Radyo Gol'ün kıymetli ismi dün İsmail Kartal'a basın toplantısında sorusunu da sordu Ahmet abi.

0: anımız olursa oraları da dinleriz diyeceğim ama bugün herhalde biraz az zaman olacak. Belki parantez içerisinde olur. 19-10'da Ahmet Konanç'la Fenerbahçe'yi, yine 19-20 civarında Can Arat'la Fenerbahçe'yi, Serkan Balcı'yla, eski futbolculardan Can Arat ve Serkan Balcı bizlerle, onlarla 19-20-19-30 gibi Fenerbahçe'yi konuşurken İrfan 25'ten son bilgileri alıp Yunus Aydın'dan da son yorumu alacağız haber masası özelinde. Ama parantezde şimdi Serkan Çetiner, 16.45'te de Ömer Faruk Özcan bizlerle. Galatasaray ağırlıklı ilerleyeceğimiz bir bölümdeyiz. Parantezde tabii Fenerbahçelileri de yavaş yavaş maçın havasına sokmak niyetimiz, onu da söyleyelim. Dün Galatasaray'da ne yaptıysak bugün Fenerbahçe'de onu yapacağız, onu konuşacağız, onu dinleyeceğiz. Öyle söyleyeyim şimdiden. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar diliyorum.
0: Gerçi çok da hoş geldin mi ayrı konu Serkan Çetiner ama.
1: Hoş gelemeyeceğimizi tahmin ettiğim bir noktada evet, moraller bozuk ama yani niye bozuk olduğunu da zaten anlatacağız yani. Yani evet. Bugün değil moral bozukluğu aslında. Biz yazın o moralleri bozduk. Ama sesimizin iyi yetmediği bir noktadayız artık, diyeceğimize bir şey yok. Yani başa gelen çekilir noktasındayız.
0: Umarım ben haksız çıkarım. Umarım ben haksız çıkarım dediğin bir noktada bunları konuşuyoruz.
1: Valla yani 2-0 olduğunda da hatta olan çok iyi oldu, galiba olacak falan dediğimiz noktada yani şöyleydi yani, bu takımı biz dün belki 2-0 olsaydı işte hakem o golü verseydi ya, yani bütün şanssızlıkların üstüne birazcık da pozisyon şanssızlığı da var Galatasaray'ın yani. Yani çok fazla yani bu kadar kötü hamlenin üstüne bir de futbol şanssızlığı da eklenince zaten yani iğne deliğinden şut çekiyor adam. 3 oluyor bir yanda falan yani hani, ama Galatasaray'ın problemi zaten dediğim gibi yani 4 yıl ilmek ilmek işlenen bir kadronun, omurganın artık kullanamayacak seviyeye gelmesi, oyuncuların artık kafalarında futboldan çok maaş zamlarının konuşulduğu, işte yaşlandıkça kontrat alan, iyi kontrat, zamlı kontrat alan, işte kulüp içindeki Alman gurbetçi topçuların vermiş olduğu lobi, yerli topçuların yapmış olduğu lobi, işte süperstar lobisi. Ya bunları artık ben görüyorum yani. Yani bunlar görülmeyecek şeyler değil. Yani açık bir Galatasaray idmanlarına baktığınız zaman kim kiminle ne kadar samimi, kimin suratı nerede asık işte. Ya dile kolay, 4 yıl boyunca bir yerde zaten bir koltuğa birini oturursan o koltukta söz hakkı sahibi olabiliyor. Koltuğunda bırakmıyor. Buna artık herkesin, yani Galatasaray'da herkesin şapkasını önüne koyup İşte sezon başında Lemina'dan çıkabilir miydi? Çıkardı. Baby Lemina ararken mevcut yaşlı Lemina'yı kontrat verip hem o Lemina'dan orta saha yediği yapıp hem o Lemina'dan stoper yediği yapıp aynı zamanda Salah ile Singo'yu yabancı kontenjanımız dolu diye sağ bekte iki yabancı kontenjanı tutarken Şampiyonlar Ligi'nin Barcelona'ya karşı sağ bekte Barış Alper ile çıkarsan, Davison'a 30 milyon euro para verildiği ortamda, 30 yaşındaki Davison'a o oyuncuyu gönderip yerine genç, yani dün mesela Kurbasi'yi gördük, Osim'in nasıl rahatlıkla marke ettiğini, o tarz bir oyuncu almazsan yani birçok şey var yani, hani sayarım da sayarım Galatasaray'da yapılacak işte Abdülkerim Bardakçı'nın önüne değil de arkasını alırsan Barcelona maçını da Jakob sol bek Jakobsunu koyarsın. Paşa paşa da maça teslim olursun. Bak Galatasaray'ın sezon başından beri yaklaşık 10 tane maç yapmıştır. Zorlu maç çerçevesinde izlediğimiz 3 tane maçını 90 dakikayı taraftar bir şekilde yenilelim de bu maç bitsin noktasında izlediyse bu takım sezon sonunu da göremez. Yani ya hocası göremeyecek, ya birkaç topçusu göremeyecek, ya yönetimi göremeyecek, ya da Galatasaray göremeyecek. Yani burada birilerinin kaybetmesi gerekiyor. Burada bir kazanan çıkmaz. Ben bunu dün özellikle yani çok zor bir maçın, çok konsantre oldukları bir maçta bile yetersizler arkadaşlar. Çünkü karşınızdaki takım yıldızlarıyla dolu, öyle uçan böyle kaçan bir takım değil. Takım var. Karşımızda bir takım var. Yani futbolun doğrularını oynayın. Ya dün Pedri yani gerçekten

0: yani o kadar iyi gözüküyor ki bizim orta sahamız karşısında. O kadar iyi gözüküyor ki ve yani imkansız bir oyuncu, çok dünyanın en iyi oyuncusu değil bak. Yani Rodri'yi falan geçtim anlatmaktan, hani dilimde tüy bitti ama ya çok basit bir oyuncuyu, ya bin tane top kazanabilecek oyuncumuz yoktu ya. Yani Barcelona'nın ayağından topu alabilecek bir tane topçu yoktu ya. Bir ikili mücadeleden de güçlü çıkan bir oyuncumuz yoktu. Ne kadar trajik ya. Ve senin hedefin son 16. Ve niyeyse paralar aynı paralar. Mesela Barcelona'da Yamal hariç 21 milyon euro, ki Yamal da dahil cebine net para giren bir oyuncusu yoktur şu anda Barcelona'da. Ama bizde var. Bizde Rodri'yi 60'a almışlar. Biz bu sene 100 milyon euro para harcadık. Bir tane Rodri efekti yok yani. Batrakov ve Leao güzel bir gol attılar. Gerçekten hazırlanışıyla. Zaten atabileceğin gol de o. Ama karşılığı yok. Yani sürdürülebilirliği yok. Ne dedim sana dün? Bir tane Lucimi'yi almadılar bu takıma ya. Bir tane Lucimi olsaydı bu kadar komik goller yemezdik ya. Bak,
1: Abdülkerim'i kestiğin noktada, Abdülkerim Bardakçı'yı kestiğin noktada, şimdi Sanchez'i kesemiyorsun. Kesmen gerekiyor ama kesemiyorsun. Niye? Çünkü bir Chuabu'yla başlamadın, başlayamadın. Kasımpaşa evet. maçında değerlendiremedin ya da hazırlayamadın, ısındıramadın oyuna. Kaldı ki burada yine Okan Buruk'un çok eleştirildiği bir konu. Geçtiğimiz günlerde Ümit Karan'la yaptığımız yayında Ümit Karan da Okan Hoca'yı gençleri kullanmama adına bir tane genç çıkarabildi mi? 5 yıl oldu şampiyonlukta Okan Buruk'un bir tane genç oyuncuyu çıkarmışlığı var mı diye eleştirisi vardı. Herkesin, kamuoyunun burada hemfikir olduğu bir konu. Onu yine genci geçtim. Yeni aldığın bir Chuabu gibi ya da işte Ugo Chukwu gibi. Zaman zaman artık yavaş yavaş kadroya da monte edebileceğin. Hani nasıl dün anlam veremedim mesela ben Ugo Chukwu'nun girmesine. Batrakov'un çıkmasına daha çok.
0: Hadi,
1: hadi girmesini yani, de geçelim. Batrakov'un şey çıkmasına mesela. Anlam veremedim. Nasıl ki bu durum böyleyken asıl beklenen zamanlarda benzer hamleleri görememek ve hani o Ugo Chukwu'nun sen şeyine inanıyor musun mesela Serkan Çetiner? Oradan bağlayayım. Ya işte Okan Hoca Ugo Chukwu'yu artık yavaş yavaş monte ediyor. Yavaş yavaş çıkarttı. Okan Hoca'nın eli değdi ona. O artık şans veriyor ve artık konuşacağımız bir Okan Buruk'la beraber genç oyuncu atağı var Galatasaray'da diyebiliyor musun mesela Ugo Chukwu'yu?
0: Yok be abiciğim.
1: Hayır, mecburiyetten alıyor onu.
0: Ya bak şimdi Galatasaray'ın, ben bunu söyleyeyim yani, bak Galatasaray Türkiye'deki yerli hocaların, tamam Galatasaray'ı da geçti, Türkiye'deki yerli hocaların çok iyi bir A planı olabiliyor. Ama maç içinde maçı okuyan, maç içindeki varyasyonlardan, karşı takımın maç içindeki taktiksel değişikliklerine cevap verecek bir zekamız yok. Bu böyle yani, bunu kabul edelim. Bak Galatasaray çok iyi bir 45 dakika oynuyor, ikinci yarı sahada yok. Neden? Topçular kendini... Ya hayır ya. Karakip hoca, bir tane hoca var. Taktik teknik bilen bir hoca var. Ve senin bütün bu 45 dakikadaki oynayışını izliyor, görüyor. En zayıf noktana hamle yapıyor. Oyuncu değiştirmesine bile gerek yok. O maç içindeki, o maçın içindeki o sekanslarda seni paralize ediyor takımın yani. Ya dün ya Torreira'nın sahada kalmasına, ya sakatlanarak çıkıyor abi Torreira ya. Ya dün İlk çıkması gereken adam Batrakov değildi, Torreira'ydı. Torreira Kasımpaşa maçında da çok kötüydü, dün de çok kötü ya. Torreira'nın artık bu takımdaki miadını doldurmuş yani. Torreira artık Süper Lig'e uyumlu bir oyuncu olmuş yani. Ya yok, adamın fiziki yeterliliği zaten yani kendi mevcut fiziği kendi.
1: Sıfır diyorsun.
0: Sıfırdı. Çalışmayan, hazırlanmayan, az idman yapan ya da ne bileyim abi, bir eksikliği var. Ya bir insan 6 tane mücadele, ikili mücadeleye girip bir tane kazanamaz mı? Ya bu takımda Melo vardı arkadaşlar. Ben Avrupa'da mücadelenin hakkı ne oluyor? Kepren Turan'lar, yani biz hayal kuruyoruz ya, Kepren Turan, Pape Sar, işte ne bileyim Amavinga, bu oyuncular girdi mi ses getiriyorlar. Ayağından alıyorlar o topu yani rakip oyuncular. Ya dün mesela yani Rodri'nin Osimhen'le bir sekansı vardı. Osimhen attı gidemedi. Önünde al kaptı. Bir tane de Leao'yla bir sekansı vardı. Onda da böyle aldı top ayağında. Ya artık modern futbol böyle. Senin ön liberon rakibin en hızlı oyuncusunu ayağından alabilecek o topu yani. Senin var mı Rodri şey, var mıydı yani? Bu işi tek iyi yapan Lemina'ydı. O da artık 33 yaşında ve sakatlıktan dönmüş artık adam.
1: Evet.
0: Atamıyor, atıp da gidenip kovalayamıyor. Galatasaray'ın sorunu şu, kovalayamıyor. mücadele edip ayağından top alamıyor. En iyi yapan oyuncunu bekte oynatıyorsun. En iyi bunu yapan oyuncunu stoperde oynatıyorsun. Trajediye bak. 400 milyon euro şeyimiz var. Takım değerimiz var. 3-4 tane oyuncunun mevkisi devşirme. Ya dün Viking Bayern Münih'le 3-3 berabere kaldı. Adamlar niye bunu yapabiliyorlar? Var mı adamların Osimhen'i? Yok. Ama adamlar takım arkadaş. Bu takım oyunudur. Bu bir tane yıldızın ayağına verelim. Gitsin gol atsın. Biz de öbür iyi oynayanları devşirelim pozisyonlarını. Biz buradan çıkalım sahadan. Yok. Yani dün benim inancımın olmamasının temel sebebi buydu. Yani bir, belki de berabere de kalabilirdin ama şans lazım. Şansa kalırsın. Rakip 10 kişi kalır. Kırmızı kart olur. Sen de o takımın vermiş olduğu gazla oynarsın ama bu bir kere olur. Yani ikinciyi yapamazsın. Yapamıyoruz. Gidemiyoruz. Takımın doğru bir şeyi yok. Yani takımın kadronun kurulamamış bir şekilde mühendislik hatası var. Yani kadro mühendisliği arızalı. Bunun da temel sebebi başkanımız transferi yapan kişi olması. Adama getiriyorlar. Lusimi'yi sözleşme imzalayalım. Lemina'yı bırakalım. Lusimi'yi alalım diyorlar. Başkan kendi kontenjanından, bu Galatasaray'da böyle bir kontenjan var arkadaş. Galatasaray'ın başkanı kendi kontenjanından yanlış transfer yapabiliyor. Icardi bak 6 milyon euroyu kabul etseydi bugün Osimhen'in yediği Icardi'ydi ya. Ya o da olmayacaktı yani. Mesela bugün oyuna almadığı genç oyunculardan da biri olmayacaktı. Belki Leao da olmayacaktı, anlatabildim mi? Galatasaray'ın yani transferdeki hatalarını. Sonra da Barcelona'yı iç sahada yenmenin hayalini kuruyoruz. Abi biz aynı paraları harcarız. Belki de iki katını daha fazla harcarız. Ben hiç bunlara artık katılmıyorum. Bak Galatasaray Osimhen'e de önümüzdeki yıl çıksın. Osimhen'den de çıksın. Çünkü senin mantaliten değişmediği sürece. Hatta Okan Hoca'n da değişmediği sürece. Tamam mı? Çünkü Okan Hoca'ya 4 yıl boyunca biz aynı şeyleri bize yaşatıyor. Bir adım ileri gidemedik yani. Bir adım ileri gidemedik. Bu takım dün de örnek verdim. Florkinlerle, Sebastian Perez'lerle Barcelona'ya deplasmanda kafa tutuyordu. Ama orada bir taktik, teknik bilgisi olan bir hocası vardı. Saha içinde varyasyonlar, şapkadan tavşan çıkartan adamlar vardı. Evet. Şimdi Galatasaray'da böyle bir şey yok. Galatasaray'da bir A planı var. O planda ilk 5 dakika tutuyor. Sonra hocalar da ona bir çözüm buluyor. Galatasaray taraftarı cehennemi yaşıyor. Maç
1: Galatasaray'da bu hep böyle oluyor ama. Yani Serkan Çetiner hep biz ilk yarı oyununu gördün mü Galatasaray'ın şu baskısını öyle o kadar da değil de Serkan Çetiner.
0: Öyle yani. Abi yani. Öyle.
1: Ama yani ben ama bak farklı bir yerden bahsediyorum. Yani diyorum ki şunu gördün mü? Şurayı 30 dakikalık oyunu gördün mü? İlk 10 dakikayı gördün mü? Galatasaray'ın pres zamanını gördün mü? Hep böyle anlarda, dakikalarda ya da bir süreçte 15 dakikalık dilimde çeyrekte kaldığı bir oyunu var Galatasaray'ın. Dün de onlardan birinde golü buldu zaten. Hatırla, bir iki kez geldi. Yunus da önce sağ taraftan yanlış hatırlamıyorsam, hemen ardından sol taraftan yine bir kontra atakla Leao'yla bunları yakalayan bir Galatasaray'ı gördük. Evet. Hatta öyle ki ikinci golde ilk etapta çizgi gecikti ya. O sırada da Metin Hoca'yla, Metin Tokat'la konuşuyorduk. Yani o da çizginin çekilmesini bekleyelim dedi. Böyle yorum yapmadan önce, ama yani o çizginin çekilmemesini ayrı bekleyen, sinirlenen bir insan topluluğu etrafımda. Bir diğer tarafta işte acaba 2-0 olur muydu, olsaydı ne olurdu, neyi hayal ettirirdiler. Bir diğer tarafta seninle yayında konuştuğumuz, hani senin üzerine yapışıp kalan keşke 5 deseler var ya. Yani Serkan Çetiner artık keşke 5 deselerle anılacak, ayrı konu.
0: Yok canım, ben böyle bir şey demedim.
1: Abi dedim keşke 5 deseler dedim. Ama defans demedin işte orada. Keşke 5 deseler dedim.
0: Defansı demedim ama cümlemin içinde o defans abi kurgusunu anlatıyordum yani. Keşke 5 tamam. Beşleyerek çıksak.
1: Tam yapıştı kaldı sana abi şu an o yani. Onu söyleyeyim. Yani. Ya, acaba dedim tersten mi göreceğiz onu dedim. Yarın farklı şeyler mi konuşacağız? 2-0 olunca onu düşündüm, biliyor musun?
0: Evet. Ya ben kırıldım yani, anladın mı? Evet. İnsan böyle inancını kaybetmesi aslında şöyle yani, hani benim gibi birçok Galatasaraylı var. Bir daha bir büyük maça mesela stat tıklım tıklım doluydu. Böyle giderse birçok insan stadı da gider. Galatasaray taraftarı bak şeydir yani, satın aldığı malın kaliteli olmasını isteyen, hani böyle hakkını vermen lazım o taraftara, anladın mı? Hani mesela ahd-ı vefa, hani işte biz ligde 15. oluruz ama stadı full doldu. Öyle bir şey yok abi. Galatasaray'da yok. Galatasaray ürün iyi olacak abi. kullandığın ürün iyi olacak. Yoksa bu taraftar sahaya çıkmaz. Yani tribünleri doldurmaz. Televizyon maçları izlemez. Çünkü neden? Yani sen artık

0: Elinde o kadar aset var, o kadar her şey var ya. Bir yemeği yapmak için elinde yani krem şantisine kadar var. Ama siz bunu maalesef elinizi yüzünüze bulaştırdınız ya. Yani bak gerçekten artık bu Okan Hoca'ya da sirayet etti. Ya bu takımdaki bu olmuşluk havası nedir ya? Ya adam karşındaki takım 8 tane altyapı oyuncusuyla seni madara etmiş. Dani Olmo dediğin adam senin en fizik olarak Galatasaray'da kim dersin? Patron deriz değil mi? Davinson. Evet. Ya, ya ayağından top alıyor adam senin ya. Ya senin ya ayakta duramıyor ya Davinson. Herkesin eli havada hakeme hakeme. Ya Davinson'un bir sekansı var yediğimiz golde. Elleri havada. Lan oğlum topu vursana taça. Ayıp mı? Küfür mü ya topu taça? Stoper oyuncusunun topu taça atması, ileri vurması küfür mü? Neden her topu düzeltmeye çalışıyorsunuz ayağınızda? Ne bu yani? O, bu ne biliyor musun? Havaya girmiştim. Bunun kafasında çünkü futbol yok. 30 liraya giremedi ya komoya bu. Bu her maç artık böyle. Hanımın çantasını mı değiştireyim? Çünkü para da çok artık. Alıyor 6.5-7 milyon euro. Muhtemelen kafasında eşinin arabasını değiştirmek var. Ya da ne bileyim öğleden sonra başka bir yerde yemek yani. Tatili düşünüyor mesela. Futbolu düşünmediği belli. Bu kadar futbolu düşünmeyen bir adamın bu kadar hata yapması ve bu kadar ilk 11'de oynaması. Arda Ünya'yla çık hocam artık. Arda Ünya'yla çık. Ben her maç Davinson'un iki tane %100 kendi kişisel hatasıyla gol pozisyonu vermesinden sıkıldım. Yedirmesinden değil, pozisyon vermesinden de sıkıldım. Bir yedirdiği var, bir de bir o kadar yedirmeye çalıştığı var. Ayıp ya, bir takım bu kadar cezalandırılır mı? Bu takım sana maaş zammı yapıyor. Bu takım sana 30 yaşındaki haline 30 milyon euro veriliyor, servet veriliyor, kabul etmiyor. Ya bir çift patronluğunu göster. Kolombiya maçlarında böyle mi oynuyorsun? Tamam senin çevrendeki dizaynı, defansif dizaynı. Şimdi adama sorunca da bak gerçekten sinirleniyorum. Çevrendeki defansif dizaynını da başkan sayesinde yapamıyoruz. Orada da adam haklı. Ama bu kadar bireysel hata yapmak da ayıp yani. Ayıp yani. Ya Singo görünce Davinson kesilmeli. Bu kadar net söylüyorum bak. Bu arada Eren Elmalı da çok güzel maç çıkarttı. Bunu da söyleyeyim ya. Hiç beklemiyorduk. Ayakta kalan tek çocuk oydu yani. Yamal'ın çalımını yedildi falan.
1: Osimhen yani tarafında, Osimhen tarafında gene, da ondan beklentimiz çok daha yüksekti yorumları yapıldı hep Serkan Çetin.
0: Ya sakatlıktan döndü abi. Fiziken hazır değil ya. Abi bak Galatasaray'da olmuşluk var. Doymuşluk var, olmuşluk var. Ne ararsan var. Lobi var. Ben dünden sonra lobinin o... Ya Sané'nin...
1: Ne lobisi var mesela? Bu ya, lobi abi. TFF'de lobi var. Galatasaray'da lobi var. MHK'de lobi var. Orada lobi var. Burada lobi var. Bunları biraz konuşalım. Bir gün abi lobi özel yayını yapalım. Güncelliğini de korur o. Zaten yıllardır konuşuyoruz. Onu abi böyle ara ara yayınlayalım biz seninle. Yani gir abi Galatasaray lobisine mesela. Merak ettim hakikaten.
0: Şimdi hemen o zaman bir sonraki lig maçı, bir önceki lig maçında ilk ay oynamıyorum ki hazır değilim cümlesi kurduktan sonra. Hocamız yine onu korudu bu arada. Çünkü Galatasaray'da hocalık şeydir. Futbolcuları böyle bir himayesinin altına aldığın zaman antrenörlük vasıfların point olarak sana geliyor da. Üf. Öyle bir şey yok. Şimdi onun en yakın arkadaşı kim? İlk ayın sen. O evet. Da yedek. Doğru mu?
1: Hı hı.
0: Doğru. Yani Kaan Ayhan'ı da o gruba koyarsın. O da aralarında iyi onlar o üçlü olarak Alman kökenli oldukları için. Şimdi bu konuşulmuş bir şey ki zaten futbolcular arasında oynayamıyoruz zaten yedek bırakılıyoruz. Sané de bu şekilde hazır olmadığını gösteriyor. Yani biz aslında ilk ayın evet. Cümlesini Sané'ye yansıtabiliriz yani. Sané de aynı kafada. Çünkü dün sahaya girdi. Ya bir insan ya bir şey yapın ya. Ya abi gerçekten Bayern Münih'ten fazla para alıyor veriyoruz sana ya. Bayern Münih'te aldığından fazla para veriyoruz ya. Ya rica ediyorum ya mesleğinize var saygınız olsun. Evet. Bize bir saygınız yok zaten. Türkiye Ligi'ni zaten küçük görüyorsunuz.
1: Bu arada
0: küçük, yani küçük gördüğünüz için bize azıcık saygınız olsun. Maçı izleyenlere, sahaya gelenlere, bu emeğin karşılığını ödeyenlere ve saygınız olsun.
1: Serkan Çetiner bu arada tam da bunları sen söylerken şöyle bir reklamıma bakıyorum. Reklamım yok ama haber bültenimiz var. Tam da böyle sen tansiyonum yükseldi dedin ya yine Serkan Çetiner. Evet. Haber bültenine gidelim tanıtıcı reklama. Tanıtıcı reklam kapsamında tabii bir diğer tarafta Flora Grand Hotel spor haberleri diyelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Flora Grand Hotel spor haberlerini sunar.

0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İstanbul'da karşılaştığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. haftasında bugün saat 22'de deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim maçının kadrosunu açıkladı. Midesinde sorun yaşayan Dušan Vlahović kafilede yer almadı. Thorsten Fink ile yollarını ayıran Samsun Spor yeni teknik direktörünü buldu. Karadeniz ekibi Nenad Bjelica ile anlaştı.
1: Florya Grand Hotel spor haberlerini sundu.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Bir tanıtıcı reklam deriz, bir haber bülteni deriz ki o da tam böyle tansiyonun yükseldiği anlara denk gelir. Serkan Çetiner'i buralarda bölmek de bakın için çok farklı bir konuya doğru geçirecek onu galiba. Serkan Çetiner'in biraz tansiyonu düşmüşe benziyor. Az önce tam da o aradayken biraz duyduğum kadarıyla.
3: İnancım olmadığı için zaten galibiyet ya da puan almaya inancım
0: haklı
3: olmadığı
0: çıktın,
3: için.
0: Haklı çıktın, haklı çıkmak ediyorum. Üzüyor seni ama onu söyleyeyim yani.
3: Üzülüyorum tabii ya, niye üzülüyorum? Galatasaraylıyım ben ya. Dün de söyledim yani. Abi, keşke yalansam evet. Dedim ama evet. Yani Galatasaray'ın Lille başlayacak Şampiyonlar Ligi serüveni dedim. Bu kadro, bu takım, bu ruh, bu düzen, bu sistem Lille maçında da bizi çıkartmaz oradan yani, onu söyleyeyim.
0: Bu arada
3: evet. Kadroda teknik problemleri var arkadaşlar. Ben dün bunları konuşurken yani senle hatta telefonla da hani maç içinde mesajlaşıyorduk. Yani ben ikinci yarının başında golün geleceğini sana yazdım yani. Bak geliyor dedim. İnşallah 5 olmaz dedim.
0: Tabii çünkü çok da yayında konuşamayacağın gibi yazdın Serkan Çetiner tepkilerini.
3: Yani, aynen. Ya ben bunu görüyorum da nasıl bizim teknik heyet görmüyor mesela. Ya olmuyor abi. Ya dakika 65'e kadar kadroya dokunmamak nedir ya?
0: Doğru.
3: Ya işte ben bunlara gidiyorum, anladın mı?
0: Dokunduğunda yani, da Batrakov mu çıkacak diye sorgulatan.
3: Ya bir de evet mesela. Yani Batrakov
0: aynı mı düşünüyoruz? Yani? Dinleyicilerimize evet, de sorayım. 0212 273 10 0212 273 10 Batrakov sadece bana mı tuhaf geldi? Serkan Çetiner'e mi
3: hep
0: tuhaf
3: öyle
0: geldi? İlk 5 mesajı okuyacağım çıktı. Anket niteliğinde. Söz yani. Sende tekrar.
3: Ya Kasımpaşa maçında da Batrakov çıktı. Evet. Bu maçta da Batrakov çıktı. Dün sana ne dedim? Lobisi olmayan ilk çıkacak oyuncu Batrakov dedim. Bak maçı izlemeden yani herhangi bir operasyon. Bak bu önümüzdeki hafta da böyle. Niye? Çünkü Batrakov'un lobisi yok. Batrakov bir işte Alman çetesine, gurbet çetesinde değil ya da ne bileyim yerli çetesinde değil. Yaşı küçük, lobisi yok. Aynı Arda Güler'in şeyde gördüğü, Ancelotti döneminde gördüğü şeye maruz kalıyor. Yani gerçekten çocuk iyi oynayan, çabalayan tek oyuncumuz sahada ilk evet. Çıkanımız. Yani ben bir hocanın şeyine, adaletine nasıl inanayım?
0: Peki. Serkan Çetiner bugün şu anlamda önemli İstanbul özelinde. Belki az önce spor haberleri dedik, böyle bir bülten verdik hızlıca ama bir görevimiz de tabii burada futbolu konuşalım, yapalım, iyi, güzel, hoş. Detaylandıralım, kızalım, bazen sevinelim, bazen hatta şöyle bir havaya sokayım mı? Ya bak tam da nerede nereye getiriyorum konuyu, Mohikan'la. Fenerbahçelilerle buralara da gireceğiz bugün. Fener diye böyle... Bak tam da denk geldi abi. Hiç uğraşsam denk getiremem. Her neyse. Buralara da gireceğiz tamam ama bugün tabii hali hazırda bunları konuşacak olduğumuz noktada bir diğer tarafta İstanbul Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı var efendim. Tanıtıcı reklam gibi nereden nereye bağladı diyecekler şimdi.
3: Evet
0: konuyu.
3: Ya selden bir şeyler gördüm.
0: Evet. Yani ama maalesef dikkat edelim.
3: Sıkıntı olan bölgelerde
0: dikkat edelim, dikkat edelim.
3: Arabalar falan sele kapılmış.
0: İstanbul Valiliği şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi ki genellikle kar yağacağı günler yapılan bu tarz uyarılar, hani işten erken çıkın, gerekirse şöyle iş saatlerinin çıkışına denk gelen bölümde dikkat edin gibi uyarılar yapıldı. Aman dikkat edelim. Bu uyarıdan ziyade dün gece neler oldu öyle? Dün gece uyandırdı o yağmur sesi birçoğumuzu. Kaldı ki sadece bende değildir bu durum. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi o yüzden uyarılarımıza özellikle yokuşlara dikkat edelim. Çünkü bir dinleyicimiz mesela bu yokuşu aklı olan çıkmaz diye mesaj atmıştı az önce. Onu gördük. Oradan geldi aklıma. Hemen hızlıca sizlere aktarayım dedim tüm detaylarını ama O mesajı kaybettik galiba. O mesajı kaybetmeyelim. Maslak 42 yokuşundan bir fotoğraf atıyor. Oradaki evet evet dinleyicimizin fotoğrafını şu an gördüm. Hemen bizim ofisimizin de arka tarafı Ercan Bey. Aman dikkat, Maslak 42'den aklı olan çıkmaz diyor. Yokuş ama yani bir su yatağı gibi yani öyle söyleyeyim sana. Haliyle oralarda birikiyor, oralarda yoğunlaşıyor sular ama çok dikkat etmek gerekiyor. Yani burada kazalara karşı, yolda kalmaya karşı, yokuşta öyle kalmaya karşı aman diyelim, tüm vatandaşlarımızı uyaralım. Kaldı ki orada da mesela sol şeritte ışığı yanmayan, orada durduğunu tahmin ettiğim, düşündüğüm, oraya parklanma olmaz çünkü bir araç duruyor öyle. Dikkat edelim bunlara. Ercan Bey teşekkürler hatırlattığınız için. Bir diğer tarafta wind radara bakarız biz zaman zaman, hava radarına, radar sitesine. Oradan baktığımda Karadeniz'de çok yoğun bir yağış kütlesi var. Karadeniz'in üzerinde bakın. Daha çok ağırlıklı olarak mesela Anadolu Feneri tarafında, Rumeli Feneri tarafında, Sarıyer Beykoz tarafında çoğunlukla gördüğüm. Onun yanında İstanbul'un daha çok merkezi bölümlerinde gördüğüm bir yoğunluk. Diğer yerlerde de yağıyor ama yani 32 düşüyorsa oradaki, 27 düşüyorsa oradaki birime, diğer tarafta bu yoğun dediğim yerlerde örneğin Kağıthane civarında 47 düşüyor birime. Bağcılar'da 50 düşüyor birime. İşte buradaki detayları çok fazla, bu hava durumu dilini çok fazla anlamasam da birim olarak sizlere bu şekilde aktarıp şöyle bir Bağcılar, Kağıthane, Şişli, özellikle Arnavutköy tarafında şu an yoğun yağış olduğunu ve o trafik var. Trafiğe de hemen geçeceğim birazdan. Oraya da geçeceğim. O yoğun yağış kütlesinin Anadolu yakasından önümüzdeki bir saat içerisinde Avrupa yakasının daha batısına kaydığını hatırlatayım. Yani Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, buraları daha fazla konuşacağız bu yoğun yağış kütlesi açısından. Ama diğer taraflarda daha sakin bir yağış alacağını hatırlatalım. Yağmuru böyle alacağını hatırlatalım İstanbul'un bu saat dilimi içerisinde. Dikkat edelim.
3: Yine yollara dikkat etsin.
0: Tabii Serkan Çetiner de uyarısını yaptı. %82 olan mesela ben yayına girdiğimde 40 dakika önce %82 olan trafik yoğunluğu şu an %85'e gelmiş durumda. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte haliyle ikinci köprü özelinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özelinde yola çıkarsak, tam da bağlantı yolu vardır ya Ümraniye'yi geçtikten sonra, orada başlıyor. Kavacık'a kadar devam eden trafik köprüde rahatlıyor. Köprüden sonra stadyumun, Rams Park'ın oralarda biraz daha sakinlerken hastala geldiğinde seni tıkıyor. O yolda kalıyorsun biraz, bir süre orada bir oyalanıyorsun, onu söyleyeyim. Hele ki bu Maslak'ı, Hacı Osman'ı, Sarıyer'i, Levent'e, Beşiktaş'a, Dört Levent'e, Zincirlikuyu'ya bağlayan nokta, orası da çok yoğun. Yani orada alternatif bir yolunuz varsa ya da beklemek gibi bir imkanınız varsa lütfen orada da dikkat ediniz diyeyim. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte birinci köprü, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü daha sakin gibi, zira orada da Zincirlikuyu'ya döndüğünüzde sizi Haliç Köprüsü'ne kadar, bir köprüden diğer köprüye neredeyse, oraya kadar yoğun bir trafik bekleyecek. Oranın trafiği de öyle başka. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ikinci köprü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bire göre zaten genellikle öyle olur ya, nispeten daha iyi. Çünkü yani orada nereden başladığını kestiremiyorum. Edirne Kapı mı diyeyim, Topkapı mı diyeyim, oradan bir başlıyor, köprü ayağına kadar sizi zora sokan bir trafiğe giriyor. Bunu hatırlatayım. Köprü geçişlerinde durum böyle ama %85 olan noktada zaten şurada trafik var, burada trafik yok demenin de çok da anlamı yok. Yani olmayan noktaları saymanın, olmayanı bulmanın, hani bazen dersin ya trafik olmayan yer var mı onu söyle Berk diye, oraya geldik. Durum öyle yani İstanbul'da şu an. Aman dikkat edelim. Bu biraz böyle kamu görevi, bu biraz böyle habercilik görevi. Esasında sadece futbolla başladığımız noktada bununla bitirmemek gerekiyor. Tam da bu saati bekledim çünkü iş çıkışına hem 16'da çıkanlar hem 17'de çıkmak için hazırlananlar, diğer tarafta 16-18'e doğru çıkmak için artık saat sayanlar. Oralara geldik, oralardayız. Hepsinin kesişim noktası saatindeyiz. O yüzden dry time'da, bu sürüş zamanında sizlere bunu aktarmış olalım. Bu da görevimiz. Serkan Çetiner, trafik dedik, biraz farklı yere götürdük konuyu ama haliyle bugün de bunu hatırlatmak gerekiyordu.
3: Meteorolojiden girdin, trafikten çıktın.
0: Abi çıktık evet. Bir de öncesinde evet, Fenerbahçe Mohikan'a gittik. Nereden nasıl gittiysek oraya, evet, onu da hatırlamıyorum.
3: Fenerbahçe Mohikan'dan girdin.
0: Evet.
3: Meteorolojiye bağladın. Oradan da trafiğe, İstanbul trafiğine bağladın.
0: Peki ne diyorsun abi? Bu akşama ne diyorsun? Galatasaray'ı kapattık. Son bu böyle akşam, yorumunu oradan alayım.
3: Ben gene bu bak ya, dün ne dün Galatasaray'da ümidim yok. Bugün de maalesef Fenerbahçe'den de ümidim yok yani. Abi şöyle Unai Emery'den dolayı yok. Yani ya ben kadro da bu arada hani kafa kafaya kadrolar yani. Hani

0: Aston Villa çok transfer yaptı. Çok da iyi oyuncularını gönderdi. Yani Morgan Rodgers'ı sattı. Çok büyük paralar. 150 milyon pound'a ne sattı. Yerine getirdiği oyuncular bir uyum süresi var. Ama hem iç sahada oynayacaklar. Hem Unai Emery Hoca, yani hocası çok iyi. Yani biz de İsmail Hoca. Ya bizim işte ya, Türk hocalarımızın teknik taktik olarak dediğim gibi çok güzel bir A planları var ama içindeki o B, C, D planı maalesef olmuyor. Mesela Fatih Terim döneminden ben hani örnek vereyim. Yani ilk 45 dakika böyle 2-0 mağlup içeri girdiğinde Fatih Hoca bir şekilde o takımı hani o ateşleyip taktik teknik bir şeyler yani değiştirip ikinci yarıda o maçı döndürmenin ışığını verildi yani ama bu maç içinde biz bunları alamıyoruz yani yerli hocalarımızdan alamıyoruz. Dolayısıyla biraz kişisel gelişim bir yerde duruyor yani. Bizim Avrupa'dan zaten geride kalmamızın sebepleri o yani. Bir noktaya kadar çok iyi geliyoruz ama bir noktadan sonra o hem özel hayatını herhalde ona bağlıyorum. Hem özel hayatındaki olaylar, işte paranın vermiş olduğu doygunluk, işte ne bileyim ben olduğumculuk, bir kültürel mi anlamadım ama evet. bir şeyi atlayamıyoruz. O sırat küp, yani o bir şeyi atlayamıyoruz. O atlayamadığımız noktada işte Unai Emery gibi. İşte yani Avrupa'ya ithal edemememizin, yerli hocaları ithal edemememizin temel sebeplerinden biri bence bu yani. Hani kişisel gelişimde bir noktada kapanıyor, kafa kapanıyor yani. Hani dolayısıyla bugün de onun farkını izleyeceğiz gibime geliyor yani. Peki. Ha, ümidim var mı? Her takımın ümidi vardır. Ben de ümit ediyorum ki inşallah kazanırız, puan ya da puanlar alırız ama maalesef o mental, o daha yani futbol takım olma olgusu daha iki takım içinde olmuş değil yani.
1: Nasıl ya Roma maçı demiş dinleyicimiz. Roma maçını hatırlatmış Barış Bey. Nasıl yahu diye başlamış. Roma maçı ikinci yarısı İsmail Kartal dokunuşu olmadı mı yani demiş.
0: Ya Roma maçındaki ya şimdi Roma maçıyla bu maç örnek değil. Yani Roma'da dediğim gibi yani senin hani geçen sene UEFA'yı almış bir takımla oynamıyor yani. Roma bir öyle bir takım değil. Şu an şöyle söyleyeyim. Aston Villa Premier Lig'in ilk 5'inde, ilk 3'ünde bir takım. Yani dolayısıyla dün Galatasaray'ın oynadığı zorlukta bir maç bekliyor. Roma'da, İtalya'da işte en büyük yıldızı Dybala yani anladın mı? Yazın geçen sene menajerinin takım aradığı bir oyuncu yani. Bak yani Melen, Dortmund'un çıktığı, işte Aston Villa'da yapamamış, Roma'ya transfer olmuş bir oyuncu. Yani Roma'yla Aston Villa'yı aynı kıyas ederseniz üzünle yaşarsınız. Yani aynı takım değil yani. Onu söyleyeyim evet. Yani. Roma beraberliği Aston Villa maçının bir göstergesi olmayacak yani. Bugün de izleyeceğiz yani. Aston Villa Barcelona daha büyük bir takım ama Aston Villa da o seviyenin takımı yani. Onu anlatmak istiyorum ki dediğim gibi yani çok oyuncu gitti geldi. İnşallah orada bir uyumsuzluk olur takımı. Da bir hani çünkü onların da daha tam oturmuş değil ama zaten bu takım oturduktan sonra bu takımı yenme şansın yok. Çünkü niye aynı bütçeye sahip değilsin? Aynı dediğim gibi Unai Emery hocan aynı değil. Stadın aynı değil. O kültür farkın var. Ya olmuyor arkadaşlar yani. Bizim bu seviyede değiliz ya. Yani. Bunu da görüyoruz artık ya. Yani. Maalesef öyle yani.
1: Serkan Çetiner teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa son kısmında seninle bağlantının son kısmına gelmişken.
0: Yok. Tüm temsilcilerimize başarılar diliyorum. İnşallah bu hafta yani ülke puan adına bir şeyler olur. Puan alırız. Puan ya da puanlar alırız. Diliyorum yani. Böyle temenniyle kapatalım.
1: Peki. Bu arada biz o hava durumuna falan girince dinleyicimiz bir de yemeğe bağlasak iyi olur akşam. Siz iyi ikilisiniz demiş. Bağlamayalım abi. Yoğun bir gün. Evet. Hafta sonu böyle sakinlikte mesela pazar günü tam öyle bir gün. Onun da haberini verelim bak şimdiden. Pazar günü
0: hafta sonunu bağlayabiliyoruz.
1: Evet yani pazar günü biraz ne oluyor? Hiç büyük maçı izlemeyeceğimiz bir gün olmuş oluyor. Trabzon Beşiktaş perşembe oynadığı için pazartesi oynanacak o karşılaşma. İşte pazar evet. Günün maçlarında Kasımpaşa Samsun, Kocaeli Göztepe, Başakşehir Gaziantep maçları var. Bir önceki günü Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonunu bir de sonraki gün Trabzon Beşiktaş'ı konuşuyor. Oradaları haberleştiriyor ve röportajlarla işte özel konuklarla bağlantılarla detaylandırıyor olacağız ama o gün biraz daha konuşulacak bir gün gibi sanki. Bugün

0: girmeyelim oralara. Yapmayalım. O biraz da hani iş bir yerden sonra tabiri caizse menemen muhabbetine dönüyor. O çok hoş olmuyor her daim. Ama zaman zaman oralara da kaçmak gerekiyor. Radyo Gold'de bizi bir böyle samimi tutan biraz da o muhabbetlere de
1: girme.
0: Giriyor
1: olabilmek. Menemenle bak, menemen dedin, kaşıdın. Mesela en iyi bir menemenciden başlarız yani. Yok.
0: Sen tırcıların girdiği yerde duracaksın falan diye başlarsın yani şimdi.
1: Menemen'de var, tırcıların indiği bir yer var.
0: Abi mesela sen Yalova dersin şimdi, Bursa dersin.
1: Köprüden sürekli köprüyü İzmir'e geçiyorsun ya.
0: İstanbul
1: yani,
0: arasında gidip geldiğin için.
1: Bursa'ya giderken köprüyü geçtikten sonra sağda bir menemenci var.
0: Abi onunla kalalım, tamam, uzatmıyorum bak. Ben menemen tamam. Muhabbeti olmasın dedim, sen menemenci adresi veriyorsun.
1: Sen yaptın abi, niye?
0: Tamam, ben bir şey yapmadım abi dün ya. Bak aynı şeyi dün yaşadık ya. Beşlesinler, keşke beşleseler dedin. Yanlış anlaşıldım diyorsun, sen beni ortaya attın diyorsun. Dinleyicilerimiz de öyle anlamış. Keşke beşleseleri.
1: Allah'tan beş olmadı. Bir de onu benim
0: oluyor da abi, bir de 60. dakikadan sonra gol yok. 5 de olabilirdi yani. Ben 4'ten sonra izlemedim. İzledik tabii de, ayrı konu da hani yani böyle çok şey bakmadık.
1: Zaten yani. Okan Hoca da izlemedi, merak etme.
0: Peki. Serkan Çetirer, ağzına sağlık, sağ ol, var ol. Son kısımda.
1: Olasın, görüşürüz.
0: Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık abi. Serkan sağ Çetiner'le konuştuk, onunla değerlendirdik. Ve kıymetli yorumcumuz Serkan Çetiner'e teşekkür ettik, veda ettik. Ömer Faruk Özcan'la konuşacağız. Onunla değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak. ET Spor yorumcularından Ömer Faruk Özcan bizlerle olacak dedim. Ve bir diğer tarafta şöyle bir reklama da gideceğim. Bak girdik ya, yine giriyorlar oralara dinleyicilerimiz. Ercan Bey der ki Radyo Gol binası Maslak Sanayi Ortası gastronominin tam semti, tam ortası demiş. Kafiyeli de yazıyor bak yani Ercan Bey. Peki doğru. Tam doğru da değil mi? Yani arka tarafta Masterchef mekanları vesaire, neyse girmiyoruz oralara. Galatasaray Fenerbahçe gündemle devam ediyoruz. Fenerbahçelileri biraz havaya sokarak gidelim madem oraya. Fenerbahçelileri bu akşamı hatırlatarak reklama gitmiş olalım. Ne dersiniz? Öyle yapalım.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kanarya, İngiltere'de Devler Ligi sahnesinde dev maçın heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de Aston Villa deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Reklama nasıl gittiysek öyle dönelim istedim. Böyle Fenerbahçelileri biraz da bu havaya sokabilmek adına. Ve dün Galatasaray'da belki istediğimiz Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında olmadı ama bugün Aston Villa karşısında temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dedik. Ve bu başarılar dediğimiz anı da esasında haber masasına sizi taşıyalım. 18-10 civarında başlayacak, 18 civarında başlayacak programda. Önce bir yarın Hoffenheim maçı öncesinde Beşiktaş'ta ne oluyor diye Şafak Malatya'ya soracağız. Sonra Murat Aşık bizlerle olacak kıymetli yorumlarıyla. Hemen ardından Fenerbahçe'de yıllarını vermiş bir iletişim. Şimdi Fatih Temirkol, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Temirkol'la birlikte olacağız. Onun da ardından İngiltere'ye gideceğiz. İngiltere'de iki ayrı kıymetli isim var. Erhan Alveroğlu ve Ahmet Konanç bizi bekliyor olacak. 18.50-18.15 civarında her iki isimle. Oradan yerinden bağlantı yapacağız. Ne oluyor, ne bitiyor onlardan dinleyeceğiz. Dünü onlardan dinleyeceğiz. Basın toplantısını ve maç önünü onlardan alacağız. Detayları tabii tamamını değil. Can Arat'a döneceğiz. Fenerbahçeli eski yorumculardan, eski Fenerbahçeli yeni yorumculardan. Fenerbahçeli eski futbolculardan Can Arat. Yine aynı şekilde anabileceğimiz Serkan Balcı bizlerle olacak. İrfan 25'e son bilgileri soracağız. Ondan alacağız. Yunus Aydın'la da kapanışı yaptığımız bir geniş yelpazeden bakabildiğimiz bir Fenerbahçe maç önü olacak. Fenerbahçe Aston Villa maçı öncesinde. Bu arada dün Galatasaray'da da yine aynı şekilde İbrahim Yavuz, Aykut Erçetin, Emre Eren, Emre Tilev, Ömer Faruk Özcan, Can Genç, Engin Baytar, Yakup Çınar ve Berk Göl gibi isimlere gittik ki kapanışı da Vole'den, Vole YouTube kanalı spor müdürü Berk Göl'le yapmıştık. Orada detayları onunla konuşmuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Bugün özelinde haber masasında sizlerle birlikte olacağız diyeyim. Parantezin sonuna biraz yaklaşmışken. Fenerbahçe ile çıktık, reklama gittik. Fenerbahçe ile reklamdan döndük ya. Öyle devam edeceğiz. Ömer Faruk Özcan, HT Spor yorumcularından Ömer Faruk Özcan bizlerle. Ömer Faruk hoş geldin, selamlar.
1: Selamlar Berk, hoş buldum. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Keyfin yerindedir umarım.
1: İyiyiz çok şükür. Tabii dün bir Galatasaray mağlubiyeti Şampiyonlar Ligi'nde. Onun devamında hayatta yaşanan belirli sorunlar. Bugün de tabii ki en azından ülke puanı adı altında Fenerbahçe'den bir nebze olsun maçı izlemek için umutla bekliyoruz.
0: Ha, belirli sorunlar dedin. Orada tabii dün bir araçta stat çevresinde problem yaşadığını söylemiştim. Bugün gündüz evet, seninle yani konuştuğumuzda. Doğru hatırladım. Geçmiş olsun evet diye. Aracın çekilmesi ve o sıradaki problemle alakalı.
1: Evet yani şey stat içerisinde kısa bahsetmek gerekirse aracı stat içerisine park et, kendi basın otoparkımıza park etmemize rağmen çekiciyle yerinin başka bir yere değiştirilmesiyle ciddi hasar verilmesi yanlış bir durum tabii ki ama öyle bir durum
0: ama tabii düzeltiliyor yani o sonrasında takip edilen de bir olay belli ki Ömer Faruk Özcan.
1: Umarım öyle olur.
0: Ömer Faruk Özcan'la konuşuyoruz. Fenerbahçe'yi yorumlayarak başlayalım isterim. Fenerbahçe özelinde bugün Aston Villa karşısında nasıl bir 11 bekliyorsun? İsmail Kartal'ın açıklamalarından yola çıkarak neler söylersin ve bunun yanında Fenerbahçe'nin bu 11'ini beklediğin 11 ile beraber diğer tarafta oyununu da konuşmak gerekiyor. İsmail Kartal biraz samimi davrandı sanki ilk defa. Öyle yorumladım ya da ben ilk defa öyle yorumladım. En kötü ihtimalle beraberlik almak istediğimiz bir yerdeyiz dedi dün basın toplantısında. Bunu bir teknik direktörden kolay kolay duymazsın. Ne kadar önemli bir maç olsa dahi. Söz sende.
1: Kesinlikle öyle. Hatta yani Okan Hoca'dan Barcelona'ya karşı bile biz beraber kalmayı düşünüyoruz gibi bir söylem duymadık. Hiçbir teknik direktör kolay kolay Şampiyonlar Ligi'nde de olsa, Avrupa Ligi'nde de olsa biz beraberliğe almak için çıkıyoruz sahaya demez ki. Bugün Fenerbahçe özelinde tabii ki nasıl Galatasaray'ın karşısında Barcelona gibi ciddi bir rakip varken Fenerbahçe'nin karşısında da çok kolay bir rakip var diyemem. Evet, Aston Villa kadro kalitesi anlamında belki Fenerbahçe'yle denk olsa bile Unai Emery oyun anlamında gerçekten ikna eden bir sistem. Oyuncu kalitesiyle ve oynamış olduğu oyunla da buna ikna etmiş olan bir takım var karşısında Fenerbahçe'nin. Bir kere deplasmana gidiyor olmak, İngiltere'de İngiliz taraftarların önünde bu maçı oynamak o kadar kolay olmayacak. Özellikle İsmail Hoca'dan bugün beklemiş olduğum 11 benim kendi muhtemel 11'im. Biraz da hücum hattının keremsiz bir şekilde kurgulanması. Hatta şöyle söyleyeyim, Ederson, Şkinyarake zaten bilindik ve son dönemlerin formda olan savunma ikilisi. Semedo Arçibrağan, önlerinde Gendüzi, İsmail, 10 numarada Asensio, sağda Greenwood, solda Oğuz, Santifor'da da Muriç'i bekliyorum ben, bunu söyleyeyim. Ama ortada İsmail ve Kante arasında mutlaka belki bir değişiklik olabilir. O tabii ki hocanın çıkaracağı 11'e bağlı.

0: bağlı. Kante Yenduzi ikilisi, arkalarında Skriniar Ake ikilisi zaten o savunma geçişlerinde özellikle etkili olan oyuncular oluyor. Bu kere bugün Fenerbahçe'nin en çok dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi rakibin önde yapacağı baskıya vereceği olan karşılık. O çok önemli. Bir kere Fenerbahçe tabii ki dezavantajları olan ve avantajları olan bir takım. Rakibin presini kırmak için fiziksel olarak bu karşılaşmaya yanıt vermek lazım. İşte burada İsmail belki fiziksel olarak buna karşılık verebilir. Guendouzi çok formda, buna karşılık verebilecek oyunculardan bir tanesi. Ama hücum yollarında Guendouzi, Oğuz, Asensio, Vedat Muriç dörtlüsünün daha üretken olabileceğini düşünüyorum. Özellikle geçişlerde Guendouzi'yi Asensio ile beraber çok net kullanmalı Fenerbahçe. Son vuruşlarda, belki de uzaktan şutlarda mutlaka denemeli. Ama tabii ki burada da yadsınamayacak bir Astomia var. Nicola Jackson, Manzambi, Buendia, McKin hücum hattında. Tabii ki değişiklikler olabilir muhtemelen ama hücum hattında önemli avantajları olan, geçişi oynayabilen, dikin oynayabilen ve iyi ayaklarıyla beraber sonuca çabuk ulaşabilen bir Astomia var. Tabii bugün şunu konuşabiliriz aslında. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan futbolla Süper Lig'deki oynanan futbol aynı olmamalı. Nasıl dün ilk yarıda izlediğimiz Galatasaray ikinci yarıdakinden farklıysa ve Kasımpaşa maçından farklıysa, bugün Fenerbahçe'de Süper Lig'de herhangi bir takıma karşı oynadığı maçın bambaşka bir versiyonu oynayacak. Ki ben bugün özellikle Oğuz Aydın'dan, Guendouzi'den, Greenwood'dan hücum anlamında çok umutluyum. Tabii ki dediğim gibi burada hoca beraberliğe razıyız demesine çok büyük anlam yüklüyorum. Neden? Çünkü deplasmanda şifre şu olmalı. Deplasmanda oynuyorsan kazanamayacağın maçı kaybetme. Bence tamamıyla felsefe bu olmalı.
1: Peki beklediğin 11'de muhtemelde Fenerbahçe'de kimler olmalı? Biraz da isimler özelinde daha detaylı ilerlersek Ömer Faruk Özcan.
0: Ya bir kere az önce saydım Ederson, Ake,
1: dedin, bu... dedin ama orada kilit roller Fenerbahçe'de tabii İsmail Kartal'ın zaman zaman tercihlerine göre değişiyor. Örneğin bir İrfan Can Kahveci'nin 11'de başlamasıyla İrfan Can Kahveci'nin sonrasında girmesi oyunu farklı noktaya taşıyabiliyor. Ve Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci son maçlarda bunu gösterdi. Özellikle son oynanan lig maçında sonradan girmeleriyle ve golleriyle. İrfan Can özellikle tam da orada yıllardır yaptığını konuşturdu esasında. Yani kendi golünü, İrfan Can Kahveci golünü kaydetti.
0: Ya şöyle söyleyeyim, İrfan Can'ın atmış olduğu çok şık bir gol vardı dediğin gibi. Belki Başakşehir'de izlemiş olduğumuz o İrfan Can Kahveci golü atmıştı. Hocanın ilk 11'de İrfan Can Kahveci ile başlamasını beklemiyorum. Dediğim gibi İngiliz futbolu, daha dikin oynayan, daha sert oynayan bir futbol anlayışı var Astoria'nın. Onlara karşılık verebilmek adı altında biraz daha Greenwood, Oğuz Aydın daha hızlı ayaklarla oynamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe skor avantajını alırsa tabii ki de oyunu özellikle sakinliğiyle koruyabilmesi adı altında, tekniğiyle de yumuşatabilecek bir İrfan Can Kahveci hamlesi olabilir. Savunma hattında özellikle bu şekilde başlamasını beklerken orta sahanın Guendouzi İsmail ikilisiyle özellikle rakibin belki de presini kırması açısından daha avantajlı olabilir. Ama Guendouzi Kante ikilisiyle de daha üretken bir hücum hattı olabilir. Guendouzi ile o presi baskıyı kırabilmek, Kante ile de hem Ederson, hem Greenwood'a, hem Asensio'ya, hem hücum hattına topu geçişleri daha hızlı taşıyabilir Kante ile beraber Fenerbahçe. Burada hocanın aslında düşüncesi çok önemli belki. Yani hoca ne oynamak istiyor? Hoca bugün Astomia'ya karşı önde basarak kazanmak mı istiyor? Yoksa Astomia'yı karşılayarak bulduğu pozisyonlarla Astomia kalesine gidip fırsatları değerlendirmek mi istiyor? Yani aslında ben İsmail Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalardan şunu anladım. Biz bu maçı kaybetmeyelim ama neden de kazanmak için de mutlaka hamleler yapalım düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Bir kere zaten hücum hattında ciddi ayakları var Fenerbahçe'nin. Yani Greenwood gibi bir oyuncunun zaten Fenerbahçe ataklarında etkili olabilmesi demek yani o gireceği birçok pozisyonun tamamında belki de tehlike yaratabilecek oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden ben bugün Fenerbahçe'li İsmail Hoca'nın biraz daha orta hatla, yani birinci bölge ile ikinci bölge arasındaki o hat geçişlerinde daha direktifli, daha sakin, daha koordineli bir şekilde oynayıp Astomia'yı ciddi bir şekilde ikinci bölgede karşılayıp ama kontra ataklarla Greenwood'la Oğuz Aydın'la da üçüncü bölgeye hızlı geçişlerle gitmesini bekliyorum. Ama burada tabii ki Greenwood'un da Oğuz Aydın'ın da beklere yardımı da çok önemli. Dün nasıl hatırlarsan seninle konuştuğumuzda şunu söyledim. Yani Leo'nun, şey Yunus'un bekleri yardımı çok önemli demiştim. Bugün de o çok önemli. Çünkü ne kadar Barcelona'yı

güzel futboluyla anıyorsak İngilizleri de hızlı kontrataklarıyla anmak lazım. O yüzden ben Fenerbahçe'nin bir kez yani oynayacağı sistemle biraz daha gidişatının belli olacağını düşünüyorum. Ama maç içerisinde her şey değişebiliyor. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Özellikle önde baskıyı kıramadığınız zaman Fenerbahçe Aston Villa'ya karşı alınan bir kötü sonuç bunun devamında farklı sonuçlar da getirebilir. Mesela

0: Geçeceğim düne ilişkin. Galatasaray'da Barcelona'ya karşı 4-1'lik mağlubiyeti nasıl değerlendiriyorsun ve senin sorunlu gördüğün nokta ne? Dün herkes Okan Buruk tarafında. Şimdi az önce Serkan Çetiner'le biz de oradan yaklaşarak konuştuk. Herkes bir Okan Buruk tarafından değerlendirdi, konuştu ve değişikliklere getirdi. Kimi işte oyunu tutamamaya getirdi. Kimi Sporting maçı ve birçok Avrupa maçını buna dahil ederek konuşabileceğimiz o bölümü değerlendirdi ve ön plana çıkardı ki oyunu tutamamak, sürdürememek oyunu, iyi futbolu belki de ya da yakalayabildiğin o iyi futbolu, iyi skoru koruyamamak. Sen hangi taraftan eleştirenlerdensin ya da daha farklı bir bakış açısı sunabiliyor musun Ömer Faruk Özcan?
1: Sunabilirim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere hoca, teknik direktör vesaire bundan ziyade. Dün bu arada hocaya soru da sorma fırsatım oldu. Leo ve Leroy Sané üzerinde bir soru sordum. Çünkü seninle daha önceki yapmış olduğumuz yayında istatistiklerden bahsetmiştim. İşte maç ortalaması 23 şut ama gole dönüştürme oranı çok az diye pozisyonları. Bunu ifade ederek Leo Sané performansını öne çıkartmıştım. Bir kere Galatasaray'ın hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de ciddi bir sorunu var. O sorunda ne oyun anlamında ne performans anlamında ne de başka bir şeye hocanın performansını yoracak bir şey değil. Kırılganlık. Hatırlarsan şunu demiştim. Galatasaray'ın maç içerisinde kırılmalar yaşamaması lazım. Ha, tabii ki Barcelona'ya karşı Galatasaray mağlup olduğu için bugün çok da fazla belki de bu durum büyütülmedi. Ama bunu eğer Galatasaray işte Stuttgart'a karşı yaşamış olursa o zaman asıl ciddi problemler ortaya çıkacak ki Sporting maçında bu ortaya çıktı. Galatasaray gol atıyor. Ligde de oldu bu. Kasımpaşa maçında da oldu. Başka maçlarda da oldu. Gol atıyor. Öne geçiyor. Gol yedikten sonra Galatasaray kırılmaları yaşıyor. Kırmızı kart gördü. Oyun değişikliği yaptı. Yanlış değişiklik ki bana göre Kasımpaşa maçında. Sonrasında Galatasaray hoca bir yani Kasımpaşa golü atınca hoca tekrardan Osimhen'i oyuna atmak zorunda kaldı. Yani aslında oyun içerisinde Sporting maçında Sané'nin kaçırılmış olduğu pozisyon sonrası Galatasaray yine bir kırılma yaşadı. Barcelona maçında ilk yarıyı mesela oynayan Galatasaray'la ikinci yarıyı oynayan Galatasaray arasında dağlar kadar fark var. Mesela maç 45 dakika olsaydı Galatasaray şu anda bütün Avrupa manşetlerinde birinci sıradaydı. Neden? Çünkü Barcelona'ya karşı çok iyi oynandı. Çok iyi alan kapatıldı. Pozisyon değerlendirildi. Gol bulundu. İkinci gol offside oldu. Ama ikinci yarıya çıktığında neler değişti? Bu kırılmanın sebebi ne? Tamam bir ikinci gol sayılmadı. 1-1 oldu. En önemli olan şey şu. Geriye de düşsen. Gol yesen de düşmediğin zaman. Oyunu 90 dakika yaydığın zaman zaten başarılı olabilirsin. Ama şunu gördük. Hem fizik hem kondisyon olarak Galatasaray ikinci yarı Barcelona'ya cevap veremedi ki hocanın belki burada oyuncu hamleleriyle ikinci yarıya başlaması olabilirdi. Ya da Barcelona devre arasında odaya gitti, soyunma odasına gitti. Orada neler konuşuldu da ikinci yarıda bambaşka bir Yamal izledik. Arda arda gelen 2-3 tane gol gördük. O yüzden burada Barcelona ile Galatasaray'ı kıyaslamıyorum tabii ki. Barcelona şiir gibi top oynadı. Özellikle ikinci yarıda yani Lamine Yamal'ın 15 dakikalık top oynaması galibiyeti getirdi zaten. 15 dakika oynadı. Başka hiçbir şekilde performans göstermesine gerek kalmadı. O yüzden Barış'ın bu mücadelesi, Jakobs'un, işte Lamisson'un, işte sol bekte Eren Elmalı'nın ki dün performansını çok beğendim. Bu performanslara rağmen Galatasaray ikinci yarıda sanki bir şey oldu. Ya demek ki bu takım hazır değil. Kondisyon eksikliği var. Kırılmaları yaşıyor. Bunun düzeltilmesi lazım bir kere. Bunu Barcelona'ya karşı yaşadın. Ama sen bunu bir gün, önümüzdeki günlerde belki bunu Kocaeli'ye karşı da yaşayacaksın. Belki bunu işte Alanyaspor'a karşı da yaşayacaksın. Bunları yine göreceğiz. Bu kırılmanın sorununu çözmesi lazım Galatasaray. Sadece Barcelona maçına özel değildi. Sporting maçını kazanabilirdi de. Hatırla ilk yarıda Barış Alper'in yapmış evet. olduğu savunma. Yani Anthony Gordon'a karşı müthiş bir mücadele sergiledi. Bir kez daha Jakob söyle. Solda Eren yine aynı şekildeydi. İkinci yarı Barış düştü. Jakobs düştü. Savunma hattı düşünce orta merkez düşünce zaten. Lemine Torreira merkez düşünce hoca zaten Lemine oyundan aldı. Merkez düşünce iş bitti. İşte burada asıl sorun da neye geliyor? Lemine çıkıyor. Ukucuk bu oyuna giriyor mesela. Torreira sakatlık yaşıyor. Niego oyuna giriyor. Yani oyuna giren oyuncuların da etkisi çok önemli. Mesela Barcelona takımında Adem oyuna giriyor. Yani ve Barcelona takımında Gabriel Jesus oyuna giriyor. Yani oyuna giren oyuncuların da etkisi çok önemli. Pedri'si, Rodri'si. Yani bu oyuncularla Gabi ile oynadığın oyun çok önemli. Şimdi sen Ugochukwu ile oyunu devam ettiremezsin. Sürdürülebilir bir oyun yok ortada. Ya ben burada kırılmalara bağlıyorum. Bir de oyuna girecek olan oyuncu kalitesi Galatasaray'a çok da yeterli değil orta sahada özellikle.
0: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son kısımda. Ömer Faruk.

0: Özcan.
1: Yani şöyle, Galatasaray'ın ders çıkartması gereken bir maçtı. Yine söylüyorum. Bu tarz takımlara karşı hep oynayacak. Ama ülkece bir sorunumuz var. Büyük takımlara karşı kırılmalar yaşıyoruz. Bu da tabii ki Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa tecrübesiyle alakalı olan bir durum. Galatasaray'ın bu maçtan ders çıkartıp özellikle bunun dönüşünde hemen lig maçıyla beraber bu kırılmaları yaşamaması ve bir an önce kanattaki o yıldız, iki tane yıldız oyuncusu Leao ve Leroy Sané'den beklediği verimi maksimum düzeyde alması lazım. Çünkü şampiyonluk da Şampiyonlar Ligi de bence yıldız oyuncuların ayaklarından geçiyor.
0: Peki, çok teşekkür edeceğim. Ağzına sağlık diyeceğim Ömer Faruk.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar
0: sağ ol, var ol. Görüşmek üzere. Ömer Faruk Özcan'la konuştuk ve parantezinde sonuna gelmiş olduk. Böyle programsamda bu bölümünde bir 17-10'u gördük. Haber masasında yeniden buluşacağız yaklaşık bir saat sonra. Haber masasında önce Beşiktaş Hoffenheim'le karşılaşacak yarın. O maçın şöyle bir parantezini açacağız ki saatler 18-10 civarını gösterdiğinde Şafak Malatya bizlerle olacak. 18-20'de Murat Aşık'la birlikte olacağız. Fenerbahçe'yi konuşmaya orada başlayacağız. Fatih Demirkol, Erhan Alveroğlu, Ahmet Konanç, Can Arat, Serkan Balcı, İrfan 25 ve Yunus Aydın bizlerle olacak. Bir diğer isim diyebiliriz, diğer isimler diyebiliriz ve bu noktada sizlerden gelen mesajlar için de ayrı ayrı teşekkürlerimi ileteyim parantez programının içerisinde. Cem Hakan, teşekkürler mesajınız için. Sağ olun. Belki 18 seansında senin için dünyayı da yakarız, çalar mısın demiş Fatih Kaya. Peki. Kolay gelsin Trabzonspor'dan, Trabzon'dan selamlar demiş Metin Bey. Tüyler diken diken kardeşim. Nasıl be kralsın kardeşim demiş. Dün Galatasaraylıları, bugün de Fenerbahçelileri gaza getiriyorduk. Dünün sonu iyi olmadı pek, onu söyleyeyim. Hatta dünün sonu pek iyi olmayınca bugün de şöyle mesajlar gelmiyor değil, onu da söyleyeyim bak. Yani bak, yine işi buralara bağlayacağız. Gülmeye oralara, tatlı kısma bağlayacağız gibi duruyor ama ne dedi az önce bir dinleyicimiz? Evet. Galatasaray'ı hallettin, Fener'e elleme sakın, boş ver marş çalmayı diyen bir dinleyicimiz vardı mesela programın başında. Namık Bey galiba adı. Okuyamadım. Ya da düzelsin, daha doğrusunu o yazsın. Berk Seyar, yüreği, dalağı, böbreği güzel insan. Hoş geldin. Beyoğlu'ndan Erdem ben demiş. Hoş bulduk Erdem Bey. Sağ olun, var olun. MR gibi Erdem. MR Erdem diyelim mi? Öyle bir lakap mı takalım? Ne olsun tabiri caizse. Abi, dalak, böbrek, yürek, kalp. Her şeye girmişsiniz. Nasıl görüyorsunuz? Tamam, güzel, iyi, güzel, hoş da. Sağ olun, var olun. İşin esprisi. Berk Sayar kardeşim, tüm dinleyenlere selam olsun. Radyo Gol çalışanlarına, dinleyenlerine ben bir Galatasaray taraftarı olarak selamlarımı iletiyorum. Barcelona'yı kutluyorum. Ders verdiler demiş. Fenerbahçe'ye yürekten başarılar. Rabbim işini gücünü rast getirsin kardeşim. Ayağına taş değdirmesin. İyi ki varsın sen Berk Sayar kardeşim demiş. Hüseyin Bey, teşekkürler. Sağ ol, var ol. Hüseyin Bey mesajlarıyla burada. Abi, Galatasaray Erzurumspor maçı neyse, Barcelona Galatasaray maçı da dün öyleydi. Aradaki kalite farkı o kadar vardı yani demiş. Berk abi selamlar. Geçen yılda aynılarını gördük. Bu sezon dakika skor olsun. Programlarda maç önü yayınlarınız olsun. Radyo Gol'ü dinlediğimize şükrediyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Böyle düşünmeniz ne kadar mutlu, ne kadar güzel bizim için. Bize mental anlamda tabii orada destek veren mesajlar bunlar ama daha iyisi için çabalayacağız tabii. İyiymiş deyip orada olduğumuz yerde saymayacağız. Aa, iyiymiş, tamam zaten, hadi orada böyle devam edelim gibi bir durum olmadığı için Radyo Gol'de bunun enerjisi sizlere yansıyor. Emin olun, tam kadro böyle durum. Belki iyi yayınlar. Dün akşam Galatasaray'da eksik olan bir yanlış yazmışsınız. Kante. Peki, tamam. Kantin yazmışsınız çünkü. Hep diyorum ya, şu sesli yazmadan yazmayın. Sesli okuyup yazıya çeviriyorsunuz ya, oradan yazmayın efendim. Yayınlar, Galatasaray'da eksik olan bir Kante'ydi demiş dinleyicimiz. Sane vurdum duymazlıkta Nirvana'ya ulaşmış demiş. Hocaya yazar, hocaya. Hoca hakimiyetini kaybetmiş takım üzerinde diyen Tolga Aydoğan var. Mesajları bitirmeden çıkmayalım dedik. Mesaj üzerine mesaj, hepsini de okuyacağız ama sağ olun, var olun. Helal olsun demiş dinleyicimiz. Neye, ne zaman, hangi saatte helal olsun? 16.26'da. Peki. Muhammed Bey'in mesajını gördük. Muhammed Bey'e selamlar. İlk yarı enerjisini bitiriyor. İkinci yarı teslim oluyor. Yıllardır böyle demiş. Kenan Köroğlu'nun mesajı böyle. Bu şekilde. Peki. Ya Berk, Serkan Çetiner doğru söylüyor. Günlerdir teknik kadronun yanlış kurulduğunu, yönetimin Okan Hoca'nın hatalarının olduğunu ama olan olmuş artık kısmını hep söyledik demiş. Eldeki kadroya göre neyin nasıl yapılması gerektiğini konuşsa daha iyi olmaz mı Serkan Çetiner demiş. Batrakov adamdır demiş. Batrakov konusunda ben de seninle aynı. Bak anket yaptığımız anlarda gelen mesajlar araları yığılmış. Aynı anda atmamış dinleyiciler.

dinleyicilerimiz. Batrakov konusunda ben de senin gibi düşündüm diyen var. Berk Bey kolay gelsin, iyi yayınlar Fenerbahçeliyim ama Sané ve İlkay'ı ben de çok beğenenlerdenim. Beğenenlerdendim diyor daha doğrusu. Peki beğenenlerdenim olsa zaten orada ayrı bir şey konuşurduk. Ama büyük hayal kırıklığı oldu. İkisi de yazık oldu diyor. Batrakov, İlker Bey der ki Batrakov devre arası yoruldum demiş basın toplantısında. Öyle diyor demiş. Peki Galatasaray gücüne yetenlerin yönettiği adaletsiz bir alan olduğu müddetçe liyakatsiz insanlar olduğundan çok fazla değer görürler demiş. Buna Okan Hoca da dahil demiş. Kimse Galatasaray'ın üstünde değildir demiş. O attığınız maslak 1453'ün orasıydı demiş. Yok orada farklı, orada farklı. İki yerde de farklı farklı görüntüler. Yani bir görüntü geldi ki orada selden aman Allah'ım dedirtiyor o görüntüyü izlediğimizde. Dikkat edelim lütfen. Biz burada tamam Galatasaray öyleydi, Fenerbahçe böyleydi diyoruz ama bakın yayını da biraz uzatmış oldum. 17-16 derken zaten 2 saatlik bir yayın daha var haber masası. Oraya bağlayacağız gibi duruyor bu gidişte ama sizler için bağlayalım da gerekirse. Lütfen dikkatli olalım. Gerekirse geç çıkalım ya da farklı imkanlar varsa en risksiz imkanları deneyelim. Sel anlamında birçok şeyi gözeterek. Özellikle biraz da böyle tepede bayırda ya da aşağılarda kalan işte yokuşun yukarısı yokuşun aşağısı tepenin yukarısı tepenin arkası tepenin önü tepenin sağı solu buraları böyle bir hesap edelim. İşe giderken gelirken araçta yokuş çıkıyor muyuz gidiyor muyuz iniyor muyuz sel olma ihtimali olan yerler neredeyiz kaçıncı kattayız ne kadar dayanıklı altyapı ne kadar problemsiz bunları böyle bir hesap edelim. Tam da o saatlerdeyiz, aman dikkat edelim. Bununla beraber trafikten hiç bahsetmiyorum bile, moralimiz bozulmasın. Trafik var efendim, Allah kolaylık versin diyelim. Orada %90'a ulaşmış baksana, %10'luk kısmı bulurken zaten herhalde şeye falan gideriz, havalimanının oraya gideriz, Arnavutköy'e belki. İşte bir ihtimal nerede vardır, işte Mahmut Bey'i geçtikten sonra Bahçeşehir'e doğru giden, Silivri'ye doğru giden yolda bir boşluk vardır. Oralardır onlar da %10 kısmı da. Trafik şu an İstanbul'da aynı zamanda iki havalimanının etrafında rahat olduğunu hatırlatalım bak. Havalimanı dedik, doğru kurşun attık orada galiba. Tam da yerine. Ama durum böyle. Berk yarın da Beşiktaş Marşı dinler miyiz demiş. Neden dinleyemeyesiniz diyeyim. Bu arada yarın saatler 20'yi gösterdiğinde Trabzonspor dakika skoruyla başlayıp saatler gece 1'i gösterdiğinde Beşiktaş'ın maç sonuna kadar sizlerle birlikte olacağım. Dakika skorda buluşacağız. Orada bol bol dinleriz. Gün içerisinde de zaten buralara gideriz. Ama böyle uzun süre sonra sizlerle birlikte böyle futbolu konuşur olduk hafta sonundan sonra. Biraz daha Avrupa'ya bağladık ya. Galiba onun getirisi. Biraz özledik oraları. Marşlarla girdik dünden bugüne. Selamlar. 2 yıldır Okan Hoca gitsin. Vizyonu yok dediğimiz adam. Çok bilmiş spor yorumcuları demiş. Onların eleştirmesiyle dalga geçtiler demiş. O kişiler Okan Hoca'yı nihayet eleştirmiyorlardı demiş. Eleştirmeye de başladılar nihayet demiş. Berk kardeşim yayının için teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Biz teşekkür ederiz dinlediğiniz için. İyi yayınlar kolay gelsin diyen var peki. Yağmur fotoğrafı atanlar var. Orada sizin fotoğraf attığınız yerde nispeten biraz daha rahat. Uğur Bey, normal bir yağmur yağdı, geçti mevsim yağmuru diyebileceğimiz bir etrafta yağmur oranını görüyoruz. Ne güzel yağıyor mübarek demiş. Tabii işin neticesinde öyle ama dikkat edelim kısmındayız biz biraz da. Hani oraları da konuşalım değil mi? Oralarda da uyaralım. Üstümüze düşeni yapalım. İstanbul Esenler'den Murat ben. Trafikte dinliyorum abi. Ülke puanını toparlamak yine bize kalacak. Dün Yamal'ı izledik. Kendi yetiştirdikleri yeteneği izledik. Altyapılardaki torpili bitirirsek biz de yıldız yetiştirebileceğiz diye düşünüyorum demiş. Bileceğiz diye düşünüyorum demiş. Selamlar. Dün Serkan Çetin'e kızdık ama adam haklı çıktı. İnşallah Fenerbahçe aynı olmaz demiş Kenan Bey. Kenan Bey siz çok kızıyorsunuz zaten. Kenan Yüksek mi? Evet bak. Kenan Bey. Adınızı görünce Kenan Yüksek'in kızmadığı bir konu yok zaten. Dinleyicilerimiz arasında en çok kim kızıyor desek Kenan Yüksek derim. Öyle söyleyeyim. Sizin kızmadığınız nokta yok. Ama böyle güzel noktada da buluşup hani ya çok kızdık ama bak haklı çıktı kısmını görmeniz de güzel bir şey bence. Berk Bey merhaba. Yayınınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Fenerbahçe taraftarıyım. İstanbul'dan yazıyorum. Galatasaraylılara dün akşam için üzüldüm ama bence Galatasaray'ın bundan sonraki maçları puan alabileceği takımlarla oynayacağı için o yüzden üzülmemeleri gerekir demiş. Onlara başarılar diliyorum. Bugün de Fenerbahçe'mize canı gönülden başarı dilerim demiş. Hayırlı yayınlar Berk kardeşim. Selamlar saygılar demiş. O Sakarya'dan Necmettin Bey yazıyor bizlere. Tatangalardan Necmettin Bey. Sakarya Spor özelinde hafta sonu da çok sıkça konuştuk Necmettin Bey'le. Ama tabii hafta sonu

0: sıkça konuştuk dedik. 3 gün önceki o karşılaşmada da Sakaryaspor istediği gibi bir sonuç alsa, hani 5'te 5 gidiyor dediğimiz yerde 6'da 6 yapsa daha da mutlu yazardı belki Necmettin Bey. Ona rağmen liderliği kaptırmadı. İkincilik B grupta galiba 2-2'lik beraberlikle sona ermişti İskenderun maçı. Berk kardeşim, senin efendiliğin ve seyirciye saygını diğer... Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Abi oralara gelmeyelim. Konu bana dönmesin. Konu övmeye gelmesin. Tamam, teşekkür ediyorsunuz. Onları da okuduk. Ben teşekkür edeyim mesajınıza ayrıca. Bu arada iyi yayınlar, kolay gelsin. Şöyle bir şey diyeceğim. Yine detaylarda kaybettik. İlk golde Yamal derken Davinson Sanchez iki elini yana açıyor. İki elini yana açana kadar topu uzaklaştırsa gol olmayacak demiş. Bunu konuştunuz mu demiş. Konuşmadık. Detaylara çok fazla, o kadar sizin söylediğiniz kadar girmedik. Doğru diyorsunuz. Seviliyorsunuz kral. Arada sırada böyle menemen falan, trafik muhabbetleri falan yapan gerçekten çok güzel sarıyor demiş. Yapan yayınlar çok güzel sarıyor demek istemiş. Sedat Aydın mesajını göndermiş. Sedat Aydın, zaman zaman oralara da giriyoruz. Berk, hakikaten adamın dibisin. Fenerbahçe marşı için teşekkür ediyorum demiş. Hızlıca bakıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de sizleri seviyorum. Sağ olun. Mehmet Acı'nın mesajı. Uzun uzadıya bir yayın. Uzun uzadıya bir mesaj, daha doğrusu yayına ilişkinde bir yorum. Teşekkür edelim. Sağ olun. Belki yayın için eyvallah, teşekkürler demiş dinleyicimiz. Eyvallah ve teşekkürler yazmış. Peki, o zaman sona geldik yavaş yavaş. Sayar Belki Instagram hesabından beni ve yayınlarımıza ilişkin paylaşımları, Radyo Gol Instagram hesabımızdan direkt radyomuza ilişkin tüm detayları takip edebilirsiniz diyeyim. Sayarberk'ten de buradan ulaşamadığınız, buradan yazıp da sesinizi duyuramadığınız, orada yayınlara ilişkin, benim yayınlarıma ilişkin olumlu olumsuz yorumlarınızı da aktarabilirsiniz diyeyim. Instagram Sayarberk'ten de takipleşelim. Aman dikkat, yollar karışık olabilir, trafik var. 18.20'de bu uyarıları ara ara yine yapıyor olacağız tabi. Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı öncesinde 18-20 arasında konuklarımızla yeniden burada olacağız, buluşacağız. Takipleşelim diyeyim. Oradan da çalışmalarımızı, aynı zamanda programımızın akışlarını paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz diyeyim. Görüşünceye dek hoşçakalın. Az sonra Kim Ne Dedi formatı sizlerle. Kim Ne Dedi formatında önce Fenerbahçe diyeceğiz. Fenerbahçe'yi biraz daha detaylı konuşacağız. Galatasaray ağırlıklı gittiğimiz için parantezde. İbrahim Yavuz'un Aston Villa Fenerbahçe maçı öncesinde oyun planı nasıl olmalı ve aynı zamanda bunun gibi birçok konuyu konuştu. Sansürsüz Futbol YouTube kanalında, Sansürsüz Futbol YouTube kanalımızda birçok konuyu masaya yatırdı. O yayınına gideceğiz. Lütfen oraya da abone olun olmadıysanız. Sansürsüz Futbol'da yayınlar, canlı yayınlar ve aynı zamanda haftalık bir bazda sabit yayın saatlerinde tüm yayınlar yayınlanmaya, oradaki Fenerbahçe gündemi konuşulmaya devam ediyor. Ahmet Konanç'ta, İrfan 25'te, İbrahim Yavuz'a, birbirinden değerli birçok isimle saymadığım Sansürsüz Futbol'u da takip etmeye davet edelim sizi. Parantezin hemen ardından önce İbrahim Yavuz'un oradaki YouTube, Sansürsüz Futbol YouTube kanalındaki yorumunu dinleyeceksiniz. Hemen ardından Galatasaray maç sonunda 3-4-3 YouTube kanalına gideceğiz. Kim Ne Dedi formatında orayı dinliyor olacaksınız. Sonrasında zaten buluşuyoruz. Bir saatten daha az süre kaldı artık. Bir saat dedik ama 25 dakika kadar açtık. Bugün biraz gündemin yoğunluğu ve aynı zamanda bu uyarılar, yollar, trafikler derken oraya geldi konu. Parantezde şimdilik mikrofonu devrediyorum. İbrahim Yavuz, Muzaffer Canbedir ile beraber Sansürsüz Futbol'da konuştu. Az sonra sizlerle olacak.
1: Berk Sayar'la parantez sona erdi.
2: Reklam.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir,

0: Arkası.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklam bitti.
1: Kim ne dedi?
2: Herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk Muzaffer.
2: Şampiyonlar Ligi haftasındayız. Evet. Temsilcilerimiz maçlarını oynuyorlar. Avrupa haftasındayız daha doğrusu. Beşiktaş'ın da maçı olacak. Trabzonspor'un da. Ama tabii bir Galatasaray maçıyla başlayalım istiyorum. Fenerbahçe maçını da konuşacağız. Aston Villa karşısında nasıl bir 11'le çıkmalı, nasıl bir oyun planıyla çıkmalı. Hepsini değerlendiririz. Kadroda hangi tercihler senin için sürpriz olur ya da olmaz. Bunları da hepsini de konuşuruz ama sıcağı sıcağına bir Galatasaray-Barcelona maçında konuşmak isterim. Aslında ilk yarısında iyi bir Galatasaray vardı. 1-1 beraberlikle soyunma odasına gittiler ama sonrasında 4-1'lik bir skorla sahadan ayrıldılar. Ben birazcık dikkatimi çeken şöyle bir durum oldu. Sosyal medyaya da baktığımda Galatasaray tarafında çoğunlukta hiçbir sorun yok gibi bir havada var. Hani daha ne yapalım? Zaten Barcelona ile oynuyorduk. İyi bir skor gibi değerlendirenler de var. Bana açıkçası enteresan geldi ama sana istersen bir maçın değerlendirmesini sorayım.
3: Benzer düşüncedeyim. Ya şöyle, şimdi ilk yarı iyi dediğimiz konu, yani planlama olarak aslında Galatasaray'ın en çok ihtiyacı olan neydi? Kalesinden uzak ama önde değil. Yani rakip yarı sahada baskıyla değil, ikinci bölgede oyunu kabul etmek, mümkün olduğunca da takım boyunu daraltmak. Yani baktığın zaman İlk yarının bütününde evet burada iyi bir Galatasaray oyunu vardı ama devamına geldiğimizde Muzaffer, yani en iyi dediğin ilk yarıda herhalde rakibin 3 tane 4 tane %100 pozisyonu
2: tabii
3: vardı. Yani oyunu orada, çok iyi oynadığını dediğin oyunda en iyi oyuncun ilk yarı bittiğinde kalecin. Şahane dediğin Barış Alper'in arkasına 3 tane top atılmış, %100 pozisyon vermiş. Orayla da ilgilenmek istemiyorsun. Yani çok iyi dediğin durum da aslında şu. Sonrasında tabii daha sağlıklı yorumlayabildik. Bu kadar kalabalığın ve teknik direktör Okan Buruk'un başarılı sayması. He, onlar şununla ilgilenmişler. Yani 6-7 tane yemezsek büyük
2: İyi,
3: başarı.
2: Evet.
3: Yani onlar aslında şöyle düşünmüş. İlk yarı 3-0 falan Barcelona içeri girer. 3-0 olmayınca 1-1 olunca gayet iyi, her şey süper. Değil ya. Tamam eyvallah, pozisyon anlamında bir düzen vardı ama ona rağmen halledemedin işi. Bir hayli problem vardı. Ama ikinci yarı 60. dakika Barcelona artık işi şeye döktü. Ter antrenmanına döktü. Yani herhalde Barcelona'nın bir 4 tane daha gole ihtiyacı olsa, değil mi, hiç zorlanmadan o işi halledebilecek
2: bence
3: durumdaydı yani. Şimdi senin buna bir kere bir taraftar olarak tabii ki itiraz etmen lazım. Niye itiraz etmeyeceksin yani? Şimdi oyunu nereden okuyoruz biz? Barcelona çok güçlü. Eyvallah. Viking çok mu güçlü takım?
2: 3-3 bitti. Bayern
3: Münih Bayern'le oynuyor. Molde çok mu güçlü takım? Mesela bu Vikingler, Molde'ler herhalde senin Osimhen'in, Sané'nin, Leao'nun falan formasını falan anca alabilirler değil mi? Store'dan gelir alabilirler yani. Evet. Şimdi bunlar oyuncu kalitesi anlamında bu kadar düşük oyuncularla, sana göre düşük oyuncularla ve organizasyonla bir şeyi halledebiliyorsa niye biz hemen teslim oluyoruz ve 4-1'lik belki de 6-7 olacak maçı çok rahat kabul edebiliyoruz ve teslim oluyoruz. Hiçbir problem olmadığını söylüyoruz. Bence yanlış. Eğer Galatasaray'ın teknik direktörü İtalyano falan olmuş olsaydı bugün kıyamet kopardı. Öz eleştiri konusunda en çok İtalyano yapardı o öz eleştiri. Niye bu yorumu yapıyorum? Çünkü bugüne kadar İtalyano davranışlarını böyle gördüm ben. Ama ilk golün, yenilen ilk golü şans üzerinden anlatan Okan Buruk, Batrokov'un attığı golü oradan şansla anlatmıyor, planla anlatıyor. Ayna çarptı ya adamın yani.
2: Tabii.
3: Kucağına gidiyordu ya kalecinin yani. O şans değil, bu şans. Şimdi bence ülke futbolu olarak teknik direktörde bir devrim yapma zamanı geldi. Mesela federasyon yabancı oyuncu sınırlaması koyuyor ya. Bence yerli teknik direktör sınırlaması koyması lazım. Kurtuluşumuz o. Lucescu gibi, Derval gibi, Piontek gibi bu gezegende birilerini bulup onunla beraber hiç mi yok yerli teknik direktör? Var. Ama onların maalesef talihsizliği, bugün organizasyonun en tepesinde olanlar kadar iyi futbolculuk geçmişleri yok. Onları bu bahsettiğim isimlerin yanında geliştir, temelini at. Çünkü hızla aşağı

0: gidiyoruz ki muhtemelen bu teknik direktör düşüncesiyle davranış da 2 sene sonra o İngiltere'den 8-0'lık 6-0'lık mağlubiyetleri böyle işte şerefli mağlubiyetler diye anlatılan dönemlere bu düşünceler bizi götürecek. Bak oraya doğru hızla gidiyoruz. Bu Barcelona maçından sonra bu yorumun bence gelecek adına ciddi sorgulanması gerektiğini düşünüyorum ben bu yorumun. Bu normal bir şey değil.
1: Bizde son dönemde abi şöyle bir anlatım var. İşte kadro değeri. Bizim kadro değerimiz çok yüksek ki bu kadro değerleri açıklandığında hani Türk futbolunda taraftarlar birbiriyle yarışır hale geldi, tartışır hale geldi. İşte bakın gördünüz mü Galatasaray'ın kadro değeri 400 milyonlara çıkmış. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin kadro değeri Galatasaray'ı geçecek dedi. Galatasaray'ın altında kalmış, hatta Beşiktaş'ın altında kalmış. Ama bu rakamların bize hiçbir şey anlatmadığını canlı canlı şahit oluyoruz
0: Hayır, ya
1: aslında.
0: onu İtalyano şey özür dilerim Montella dedi ya mil takımda İtalyan İçalya. Bostan'ın kadro değerine geldi senin
1: Tabii.
0: İtalyanı eledi şeyin dışına attı.
1: Paraguay ne
0: Öyle olur
1: düşündüğünü?
0: mu? Şimdi kadro değerinden okursan Viking'i neyle anlatacaksın? Ya da Molde'yi neyle anlatacaksın? Ya da Sabah'tı değil mi? Azerbaycan
1: Sabah
0: takımı. Ya o
1: evet.
0: da yendi ya Slavia Prag kendi
1: Tabii.
0: sahasında. Kulüp Brugge gitti Inter'i deplasmanda yendi ya. Ha olur mu böyle bir şey ya? Böyle oyun anlatılır mı yani? Bunun kime ne faydası var yani? Ve
1: Abi
0: üzücü olan
1: söyle abi.
0: kadrosu şeyinde tarihinde UEFA ve Süper Kupası olan takımın orada futbolcu olarak deneyimlemiş teknik direktörü toplumu buna razı ediyor. 8 yemediğimize şükredelim diyor Okan Buruk. 8 yemedik aman süper diyor. 4 çok iyi diyor. 8 olur muydu? Olurdu. Mesela Liverpool deplasmanını hatırla. 4 bitti ama 7-8 olurdu. Aman çok şükür. 16'da bitirdik. Sürekli kalabalığı bu duruma ikna ediyor. Üzücü olan kalabalık da ikna oldu. Ya sizin müzenizde UEFA Kupası, Süper Kupa var. Ne kadro değeri ya? Kim vardı o dönem kadronda? Osimhen mi vardı? Sané mi vardı? İlkay mı vardı? Leao mu vardı? Mertens mi vardı? Icardi mi vardı? Yaptın ya. Ne diyelim şimdi? O bir kere olur. Öyle olur mu? O bir kere bu düşünceden dolayı oluyor. Bu düşünce egemen olduğu için o ikinci sefer olmuyor. Razı ol buna diyor. Razı olma. Niye razı oluyorsun? Niye getirdin Osimhen'i o zaman? Ya
1: O
0: sen
1: iyi
0: Barcelona'dan
1: soru.
0: 4-5 yemeye okeysen niye Osimhen'e verdin o parayı?
1: Lig şampiyonluğu için.
0: Niye verdin? Lig şampiyonluğu zaten şeyle de oluyorsun ya Hamza Hamzoğlu'yla 3 tane oldun ya bir sezonda 3 kupa aldın.
1: Evet.
0: Bu kadar para da harcamana gerek yok. Denizgül de seni lig şampiyonu yapar zaten. Ya yok ülkedeki durum ortada zaten. Bir şey anlatmıyor mu bunlar size? Ben burada anlatmadım arkadaş bu kadar para harcamayın. Avrupa ile yarışamıyoruz diyor. Avrupa ile yarışamazsın. Bak en iyileri bir araya getirsen de yarışamazsın. Çünkü belirleyici olan sistem. Sende sistem yok. Sen oyuncu odaklı gidiyorsun. Oyuncu odaklı gittiğin için oyuncuların biraz durduğunda sistem de olmadığı için darmadağın oldu. Galatasaray bu sene ilk defa gerçeğiyle yüzleşti. İlk defa gelen hiçbir oyuncu katkı sağlayamadı. Ya yere göğe sığdıramadın. Batrokov'u 60 dakika oynatamıyorsun ya. Ya adam 60 dakika top oynayamıyor. Yoruluyor ya. 30 milyon euro vermişsin. Şimdi bunu eleştirmeyelim mi? Şey mi diyelim yani? Batrokov gol attı. Gelişecek. Ben altyapıda oyuncu olsam Galatasaray'ın
1: Söyle abi.
0: vallahi billahi kahrolurum biliyor musun? Şu Batrokovları, Leslileri gördüğümde.
1: Buradan selam olsun Oğuz abiye, Oğuz Altay'a. O da biraz talihsiz olmuş tabii. Batakov gol attıktan sonra tribünden hemen bir video çekmiş. Bu
0: Ha hoca
1: Batakov'un
0: tanımıyordu diye.
1: evet şimdi tanıştı mı diye, ama çok işte erken konuşuyoruz bu tip konularda. Yine
0: Ya
1: Oğuz abiye selam
0: çünkü
1: olsun.
0: eyvallah. Çünkü şöyle bir sorun var. Oğuz abi burada o yorumu Oğuz abiye Okan Buruk
1: Evet.
0: yaptırıyor. Oğuz abi teknik anlamda hocası normal olarak böyle düşündüğü için o yorumu
1: Evet.
0: yapabiliyor. Çünkü Okan Buruk dün Leao'yu beğenmiş mesela. İnanılmaz bir şey yani. Leao'yu beğendim
1: O
0: diyor.
1: biraz Leo'yu da
0: Mesela
1: konuşalım
0: sana bir
1: ya.
0: şey daha söyleyeyim. Ben Leao ya da Leao'dan devam edelim. Ondan sonraki durumu sonra söyleyeyim.
1: Tamam abi.
0: Mesela
1: Evet.
0: Leao'nun durumuyla ilgili
1: Bekleneni veremiyor
0: abi
1: gördüğümüz
0: bekleneni
1: kadarıyla.
0: çünkü şöyle bir durum vardır Muzaffer. Bak bizi onlar için yani onların yetenekleri için ikna eden konu ne? Ya bunlar çok yetenekli. Biz bunları buraya getirelim. Çok para verelim getirelim. Bunlar acayip oyuncu. Eyvallah öyle mi öyle. Ama belirleyici olan davranış oluyor. Aynı adam gelmiyor buraya. Niyeti çok belirleyici oluyor. Bunun
1: Sen bunu en
0: niyeti
1: başında demiştin.
0: değil niyeti. Ben ilk başta
1: En başında
0: söyledim ya.
1: demiştin.
0: Bunun
1: Evet.
0: niyeti iyi bir niyet. Ben gördüm beden dilini oyuncunun. Bak bunun niyeti pek iyi bir niyet değil. Bunun Sané'den bir farkı olmayacak. Ama belli ediyor. İyi de arkadaş bunu birilerinin Galatasaray'da görüyor olması lazım ya. Bak bu kadar para verdin. Bak diğer problemli konu ne biliyor musun Muzaffer? Bak pro lisans vardır teknik direktörler. Mesela kursa gidiyorlar. Pro lisansa gidiyorlar. Şeyde yurt dışında. Mesela Okan Hoca Mesela lisans güncellemeye gitse mesela Okan Hoca şöyle bir şey söylese oradaki işte hocalara, kimse Benitez kim geliyorsa oraya. Ya benim elimde iki tane stoper var. Bir tanesi Abdülkerim Durmaz.

0: amil takım stoperi. Diğeri Bişao muydu neydi?
1: Bişabu
0: Stoper.
1: evet.
0: He, Bişao Leipzig'ten gelen
1: Evet.
0: oyuncu. Elimde iki tane orijinal stoper var. Ben Barcelona'ya karşı sol beki stoper yaptım. İki stoperi beklettim. Kanadı bek yaptım. Böyle bir analizim vardı. Dediği an derler ki hocam seni tekrar A'ya geri alıyoruz. A'dan pro için bir daha bir çalışman gerekecek. Böyle teknik direktörlük analizi programı olur mu? Ve maçtan sonra bunun normal olduğunu anlatmaya çalışıyor Okan Hoca. Neyi normal hocam? Dünyanın neresinde iki tane orijinal mevkisi olan stoper kulübede oturup diğeri sahaya gönderiliyor? Bir tane örnek göstersinler ya. Böyle şey olur mu? Ama bunların hepsini normal olarak anlatmaya çalışıyorlar ve kalabalığı ikna ettiler. Daha tehlikelisi o. Abdülkerim ağır. Ağırsa bunun sorumlusu da şey değil mi? Bir plan yapması gerekiyordu
1: İşte
0: ya.
1: onu diyorum yani mesela sadece hani Galatasaray üzerinde değil bu transferler yapılıyor. Mesela geçen İrfan abiyle de burada program yaparken onu da söyledim. İşte Skriniar dedi çok üst üste oynadı yoruluyor ligde vesaire derken o Oponk alındı. Yani bu oyuncu eğer değerlendirilmeyecekse neden transfer edildi? O zaman transferi yapmak için yapmak gibi oluyor bu biraz
0: %100
1: yani.
0: öyle.
1: Hani
0: Yani Galatasaray
1: Oponk'u
0: aslında
1: değerlendir ligde o zaman
0: tabii
1: yani.
0: Galatasaray aslında şunu söyledi. Yani Bişuavu tamamen görüntü olsun diye getirilmiş.
1: Evet.
0: Yani net stoperinde orada da gönderemiyorsan sol beki stoper yapıyorsan eyvallah. Yani orada işlerin ne kadar sağlıksız oldu. Yani golü aslında orada yiyorsun ama sen maçla ilgileniyorsun. Orada mı? Golü yemişsin zaten. Planlamada atmışlar sana golü. Barcelona tarihinde böyle bir şey yapılmaz ya. İki stoper kulübede oturup sol bek stoper olmaz ya. Yok. Ha, sakatlıklar olur. O
1: O
0: ayrı bir
1: ayrı bir
0: durum.
1: durum. Üst üste
0: Ama
1: sakatlık
0: böyle
1: gelir.
0: planlama olur mu? Barış Alper hayatında kaç defa sağ bek oynadı? Ki
1: Bak, ligde bazı maçlarda
0: Barış
1: oynamıştı.
0: Alper'in en temel problemi ne? Pozisyon bilgisi. Sağ bekte de en çok ihtiyaç olan şey nedir? Pozisyon bilgisidir. Ön, arka, kademe, oyuncu, alan. Burada çok aksayan bir oyuncu ya. Yedin ya iki tane gol öyle. Arkasına atılan toplar, özellikle kenardan gelen toplar. Şimdi bu Barış Alper'in sorunu mu? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Şallahi beğenirsin, beğenmezsin ki eğer hala bir sağ bekin yoksa yine sizle alakalı. Yıllardır aynı şey. En çok tekrarı olanla oynamak zorundasın yani. Olmaz ama böyle analizi. Mesela İrfan Hoca yardımcısı fiziksel olarak şey demişti değil mi? Çok iyi durumda olduğunu söylemişti Galatasaray'ın. Direnemedin ya 60 dakika fiziksel olarak
1: Evet.
0: Barcelona. Yani iyiydik Barcelona öyle diyordun sen. Veriler meriler her şey gelmişti size. Ya yanıltıyor dedik ki o veriler sizi. Senin verini bilmiyorum. Senin verin Eyüpspor'a karşı. Yanıltır o verin seni. Sen Eyüpspor'dan istatistik veri okursan yanıltır.
1: Mesela.
0: O şeyle oynuyor Premier Lig'de. Newcastle'la oynuyor. Aston Villa'yla oynuyor. Sen orayla karıştırıyorsun veriyi.
1: Mesela bir izleyenimiz geçen sene Niaga'nın geldiği gibi diyor mesela. Hani
0: Nerede
1: geldi
0: Niyaga?
1: nerede mesela?
0: Nerede Niyaga?
1: Hani biz burada programlar yaptığımızda işte Niaga'nın çok potansiyelli olduğundan, çok iyi olduğundan, çok iyi bir geleceği olduğundan hatta geleceğin Kantesi gibi yorumlar falan yapılıyordu ama bu maçta yok. Geleceğin Kantesi olsa
0: Yani
1: elinde oynamaz mı
0: ya öyle şey
1: Avrupa'da?
0: olur mu? Bir sene bitti, bir sene. Bir adım öne gidememiş. Yelert'i ne diye getirdin? Ali Turalp'ı kaybettin ya. 100.000 katı iyi oyuncuydu Yelert'ten. Dibinde evladın çocuğun vardı, gittin onu gönderdin, çocuğu da yok ettin. Onun da eksikleri vardır sonrasıyla. O ayrı bir konu. 11 milyon euro verdin, dibindeki çocuğu attın dışarı, Yelert'e verdin. Ha bunların hiçbirinde siz sorumlu olmayacak mısınız yani? Bunun da mı sorumlusu oyuncu, kadro değeri? Bu nasıl anlatılacak? Ve bunu 5. senenin sonuna ya 5. senesine gelmiş teknik direktör yapamıyor. Kadro tekrarından uyumdan bahsediyor. Ya sen ondan daha fazla zaman geçirmişsin ya. Çok hepsini atlıyoruz bunların hepsini. Hepsini atlıyoruz. Biz sonuçla ilgileniyoruz. Barcelona bize 4 tane atar. Konu kapandı. Eyvallah atar da. Ama bir şey de olmadı ya. Hiçbir hazırlık olmamış ya. Çok makas açılmış ya. Yani bir şeydi Galatasaray bir önceki senenin değil mi? Hani böyle çok başarılı anlattıkları senenin ne
1: Evet.
0: değişmiş Galatasaray'da? Hala gol yemeye devam ediyor Galatasaray. En son Liverpool'la 4-3-4. Bak son 3 Şampiyonlar Ligi maçı. 4-3-4.
1: Tabii.
0: Sistem gibi oldu.
1: Evet.
0: Bir fazla. Şimdi bu kadar fazla gol yiyor Galatasaray. Bak son 30 yılda yemediği kadar gol yemiş. Burada da bir problem değil mi? Oyun sana bir şey anlatıyor.
1: Tabii.
0: Yani tesadüf olabilir mi ya? Pendikspor'da 3 tane atıyor sana. Lizbon'da 3 tane atıyor. Herkes atıyor sana 2 tane 3 tane. Çorum atıyor. Barcelona atıyor. Burada da bir eksiklik olabilir mi acaba? Böyle yorumlamakta fayda yok mu
1: Tabii
0: hani?
1: mesela yani o geçtiğimiz sezon lig şampiyonluklarına baktığında Galatasaray'ı diğer rakiplerinden ayıran özelliği az gol yemesi oluyordu. Zaten Fenerbahçe ile hemen hemen aynı golleri atıyordu ama daha az
0: Farkı
1: gol
0: o
1: yiyordu.
0: belirledi geçtiğimiz
1: Evet.
0: sezon yani. Ama şimdi sen bak burada da çok problem
1: Ligde de
0: yaşıyorsun.
1: çok gol yiyor Galatasaray
0: Ama
1: hakikaten.
0: bak bunların hiçbirini görmek istemiyorsun. Şansa gol yedik diyorsun. Attın.
1: Sen de
0: Ya o benim diyor sen. Onu nasıl senin? Verdin kalecin, verdi beki attı Leao'ya. Kenara indi, merkeze çıkardı. Vurdu, çarptı, gol oldu. Bu
1: ki
0: plan.
1: bak,
0: Eyvallah, plan olsun.
1: ben sana bir şey söyleyeyim abi, bu arada devam edersin
0: Eyvallah.
1: oradan. Barış Alper Yılmaz'ın o müdahalesi bizim ligde olsa %100
0: Penaltı.
1: penaltı çalarlardı.
0: Bence de penaltı. Devamı değil mi o? Doğru. O
1: Oradan
0: şeyin
1: sonra gol oldu
0: devamıydı.
1: işte.
0: Şimdi orada mesela gol atıyorsun. Burada olsa kıyamet.
1: Tabii.
0: Aynı golü Barcelona atsa sana
1: Tabii.
0: Okan Hoca, kıyamet kopmuş değil mi? Kırılma anı demişti. Mesela bugün, dün maçtan sonra yine diyor. Golü yedikten sonra dağılıyoruz. Neden? Dağılıyoruz, biz de biliyoruz. Sen yorumcu değilsin ya hocam. Bize neden olduğunu anlatacaksın ya. Neden dağılıyor Galatasaray takımı ya? Problem olan şu. Lizbon'a da dağılıyor mu? Hadi Barcelona'yı anlayacağım. Çok güçlüler.
1: Evet.
0: Lizbon da dağıtıyor seni. Orada da bir problem var. Seni Pendik'te dağıtmış ya, bak Pendik ya. Ha şey diyemezsin ha. Ya tamam da milli takımda oyuncularım var. Ya sahada İlkaylar Mikaylar var yani. Hani Pendik Spor'la oynuyorum bu arada ya. Onlara da sorun yaşıyorsun
1: Tabii.
0: ya.
1: Galatasaray üzerinde bir de Osimhen'i sorayım. Nasıl gözüktü sence? Sonrasında
0: Osimhen,
1: Fenerbahçe'ye
0: ilk
1: geçelim.
0: defa Galatasaray'da bu kadar kötü bir Osimhen izledim. Daha tehlikeli bir şey gelecek adına Osimhen'de şöyle bir şey sezdim ben. Osimhen herhalde eğer böyle devam ederse birkaç hafta sonra şöyle bir yorum yapabilir Galatasaray idarecilere. Siz benim kariyerimi aşağı götürüyorsunuz. Marka değerime zarar veriyorsunuz Galatasaray olarak. Bak benim bir marka değerim var. Ben her hafta 3-4 diyen takımın oyuncusu olamam. Benim marka değerime zarar veriyorsunuz deyip ben buradan gideceğim diyebilir. Derse şaşırmam mesela. Çünkü beden dili davranışları da oraya gidiyor. Çok fazla takımın önünde görüyor. Ama onu
1: Çok.
0: da siz kendi canavarınızı siz yarattınız. Bak dün gol atmış oyuncuyu hala orada bana at diyor. Herkese bana at diyor. En çok ofsaytta kalan oyuncu. Sebebi ne
1: Evet.
0: biliyor musun? Görüyor arkadaşlar aslında onun ofsaytta olduğunu. Ama atmak zorunda hissediyorlar. Kendi canavarını yaratacağım. Bak yarın Osimhen senin başına bela olacak yani.
1: Bu iyi bir yorum abi. Yani iyi bir öngörü ve
0: Öyle
1: analiz tabii
0: düşünüyorum
1: ki.
0: yani.
1: Ama söyledikleri katılırım, çünkü sahadaki vücut dili vesaire derken hakikaten ya, o hırsı da var oyuncunun. O da ayrı bir konu tabii
0: Ama
1: ama
0: artık o hırs aklının önüne geçmeye başladı
1: artık
0: mı zaten?
1: hırs
0: O
1: birazcık
0: tehlikeli yani.
1: şikayete mi dönüyor acaba? Sahada hırs gibi görüyoruz onu ama ne
0: Çünkü
1: söylediği de önemli ya oyuncunun.
0: arkadaşlarını yetersiz görmeye başladı. O tehlikeli Muzaffer. Hani hırsa bir şey demiyoruz. Zaten hırs iyidir ama onları yetersiz görmeye başlaması problemli.
1: Tabii. Fenerbahçe'ye geçelim. Bu
0: Tabii.
1: akşam da Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına gidiyor. O da çok zorlu bir maç olacak. Tabii yani bu arada Twitter'da bu şeyi seviyorum. Bu didişmeleri seviyorum. Şimdi Galatasaray doğal olarak puan kaybettiği için.
0: Şimdi sıra sizde
1: Şimdi
0: diyorum.
1: sıra sizde. Ya da ne bileyim, Fenerbahçeli bazı Twitter fenomenlerine bakıyorum. Dün bütün gün Galatasaray'la dalgamızı geçtik. Şimdi Aston Villa deplasmanına gidiyoruz. Hakkımızda hayırlısı
0: Aman
1: diye.
0: bize de bir şey
1: Aman
0: olmasın.
1: bize de bir şey olmasın diye. O tartışmalarda güzel ve komik oluyor. Sen nasıl bir maç bekliyorsun ve Fenerbahçe ve İsmail Hoca ne yapmalı bu maçta
0: Şimdi
1: abi?
0: dünkü
1: Neler
0: basın
1: söylersin?
0: toplantılarından biraz bir şey okumaya çalıştım. Yani rotasyonu çok dinle doladı hoca,
1: Evet.
0: dinlenme ile ilgili. Şimdi bilmiyorum o hangi oyuncudan bahsediyor. Merkezde stoperden mi bahsediyor? Çünkü Ake çok üst üste maç oynadı.
1: Evet.
0: İyi bir durum değil onun için. Sakatlık. Skriniar biraz önce senin verdiğin örnek çok oynadı. Kante Guendouzi çok oynadı. Asensio üst üste oynadı. Sakatlık sorunu var. Bekleyecek mi? Asensio tarzı İrfan'la mı oynayacak yoksa İsmail'le merkezde üçlü mü oynayacak? Opong'la mı oynayacak, daha çabuk o tarz bir oyuncu mu düşünecek? Yoksa normal yine aynı düzen, bilmiyorum yani. Şimdi bu kadar hani kimin oynayacağını öngöremediğimiz bir bilinmezin içindeki oyun olarak da benzer yorum yaparım. Ben bilmiyorum ki Lyon maçındaki ilk yarıdaki Fenerbahçe'yi mi izleyeceğim? Son Roma maçının ikinci yarısındaki Fenerbahçe'yi mi izleyeceğim? Yoksa Beşiktaş maçındaki Fenerbahçe'yi mi izleyeceğim? Ya da Rizespor maçının neredeyse tamamındaki Fenerbahçe'yi mi izleyeceğim? Bu kadar belirsizlik
1: Belirsizlik.
0: zaten aslında hemen hemen herkesin ne olacağı ile ilgili çok sağlıklı öngörememesinin temel sebebi bu. Ama bu da sağlıksız bir durumdur. Yani bu İbre'nin zirveye çıkıp bu kadar aşağı çakılması normal bir durum değildir. Bunun bir ortalaması olması lazım. Yani Lyon maçını zirvede oynadığında evet biraz düşebilir ama ortalaması olacak. Bu çok çakılıyor. Oyuncu performansları da çok çakılıyor. Mesela Oğuz'u izliyoruz. Lyon maçı
1: Evet.
0: müthiş. Beşiktaş maçı yerde.
1: Samsun maçı müthiş. Sonraki
0: Sonra
1: maç
0: yine
1: yani.
0: yerde. Şimdi bu
1: Evet.
0: normal bir durum değil yani. Şimdi o da öngörü açısından problemli bir durum yani. Ama burada da tabii normal olarak teknik direktörden okuyacağız. Kimden okuyacağız biz bu oyunu? Mecbur oradan yorumlamak zorundayız. O yüzden ama şeye itirazım var Muzaffer. Şimdi ben İngiltere'de Aston Villa taraftarının muhtemelen iki takımın kadrosunu yan yana koyduğunda tabii bizim güncel durumumuzu bilmiyorlar. Çok zor maç bizi bekliyor yorumlarlar diye düşünüyorum.
1: Hı.
0: Bir bakıyor Lukaku, Greenwood.
1: Evet.
0: Ake, Şkri.

0: Skriniar, Guendouzi, Kante,
1: Kante,
0: Asensio.
1: Ederson.
0: Mesela biz ikimiz İngiliziz, Aston Villa taraftarıyız, maça gidiyoruz. Baba burada acayip oyuncular var. Yani bizi çok
1: Dersin
0: zor
1: evet.
0: deriz değil mi? Ama bilmiyorlar güncel durumunu. Bence belirleyici olan da, ki bizi en çok zorluğun içine itecek şey de fiziksel durum olacağını düşünüyorum. Atletizm, enerji olacağını düşünüyorum. Mesela sabah radyoda bir yorum dinledim. Hocamız istatistik üzerinden anlatıyor. Koşu mesafeleri Süper Lig'de, yani Fenerbahçe'nin Süper Lig'de, Aston Villa'nın Premier Lig'de koşu mesafeleri, şutları, ortaları, kabul ediyorum istatistik önemlidir de. Şimdi sen burada Eyüp'e karşı o istatistiği alıyorsun, tavana
1: Tabii.
0: çıkartıyorsun. O orada Newcastle'la oynuyor değil mi? Yani şimdi o istatistik doğru bir istatistik değil. O bizi yanıltıyor. Çünkü belirleyici olan nedir? Şiddettir. Yani atacağın bir depar, yani koşu mesafesindeki hız belirler. Greenwood'la Abraham aynı tempoda koşabilir, şey, aynı sürede koşabilir ama belirleyici olan hızdır.
1: Evet.
0: 25 kilometre hıza çıkan alır götürür işi. Bence oradan bakmakta fayda var. Bizi de en çok zorlayacak durumun o koşu mesafesinden çok şiddet olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe o problemi ortadan oyun planlamasıyla kaldırırsa ben o kadar ümitsiz olmam. Ama onu kaldıramazsa çok ciddi anlamda fiziksel olarak sorun yaşayabilir. Oyuncu kalitesi olarak sorun yaşayacağını asla düşünmüyorum ben.
1: Peki şeyi de sormak isterim. Birazcık böyle mevki mevki oyuncu oyuncu da ilerleyelim abi. Mesela sen yarın diyorum akşamki maça İrfan Can Kahveci ile mi çıkardın yoksa Asensio ile mi çıkardın?
0: Ben İrfan Can Kahveci ile hiçbir organizasyona çıkmam.
1: Niye
0: Türkiye
1: toparlıyor?
0: Kupası'nın dışında. Hiç toparladığını düşünmüyorum.
1: Neden?
0: Asensio'nun da çok gerisinde olduğuna inanmıyorum. Ama birine karar vereceğim yani. Birine karar vereceksen ben Asensio'nun peşinden giderim yani. Ne olursa olsun. Yani İrfan Can Asensio'nun fiziksel olarak çok gerisinde değil. Ya da gerisinde değil. Ama ikisi de fiziksel olarak iyi durumda değil. O yüzden ben Asensio ile tekrar yapmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. İrfan Can'ın bu seviyelerle ilgili çok problem yaşadığını düşünüyorum. Halledemez İrfan Can. Hele hele şu durumda çok zor. Daha yakın tarihte İtalya ile bir maç izledik. Halledemiyor fiziksel olarak. Buralarda halleder. Burada bir sorun yok. Türkiye'de Galatasaray 10 kişi Kasımpaşa'ya 2 tane gol attı 20 dakikada yani.
1: Tabii.
0: Burada halleder. Buraları maalesef, hani o yüzden dedim ben, teknik direktörde bir devrim yapmaları gerekiyor. Bu yerli teknik direktörlerden en azından ayıklamak zorundalar artık. Bu yeni düşünceler bizi sürekli aşağı götürüyor.
1: Yani şimdi birazcık bizde şöyle bir durum yaşanıyor tabii. İşte mesela Oğuz Aydın'da da olduğu gibi işte iki maçı iyi oynayınca gördünüz mü işte gerek yokmuş
0: Aynen.
1: sağ kanata. Şimdi İrfan Can Kahveci'nin son performansı da attığı gol
0: Gol.
1: vesaire
0: Ya son
1: deyince ki
0: performansı
1: zaten
0: ne biliyor
1: aslında
0: musun
1: İrfan
0: zaten?
1: Can Kahveci golü o zaten atar
0: Ya
1: bunları
0: atar.
1: yani.
0: İrfan Can'ı orada bırakırsan atar.
1: Atar.
0: İrfan Can 60 yaşında da golü atacak
1: Evet
0: yani. Gidin
1: atar.
0: halı sahada izleyin. İrfan Can 60'ta da vuracak topu oraya ya.
1: Vurur.
0: Hiçbir problem yok yani. Ama koşmaya sorun. 60'ta koşamayacak. Bugün yaşadığı zorluk gibi.
1: Yani sen şunu söylüyorsun. İrfan Can'ın yeteneğiyle alakalı bir sorun değil, fiziksel
0: Fiziksel
1: olarak.
0: sorunu var. Yani fiziğiyle yeteneğini harmanlamada eksik bırakıyor seni. Takım savunmasını eksik bırakıyor. O yüzden burayla sorun yok. Bizim zaten en büyük sorunumuz, bak biraz önce radyoda da bir şey anlattım. Barcelona ile bizi ayıran en temel fark ne biliyor musun?
1: Nedir
0: Altyapılardan.
1: abi?
0: Şimdi bizde mesela bir çocuk baba eve geldiğinde çocuğu, altyapıda oynayan çocuğa ilk sorduğu şey ne? Gol attın mı?
1: Ha tabii. Gol attın.
0: Mesela Barcelona'da bir arkadaşım o dönem bize anlatmıştı. Daha doğrusu milli takımlarda bir hocamız anlatmıştı da şeyi. Eğitim ne biliyor musun altyapıda? İlk ne öğretiyorlar çocuğa biliyor musun?
1: Ne öğretiyorlar?
0: Düşünce şu Muzaffer. Atılan bir kaliteli pas, pas şiddeti ve kontrol atılan gol kadar değerlidir diyor. Şimdi sen golü orada yemiş oluyorsun.
1: Tabii.
0: Aileyle de alakalı bir durum. Şimdi orayla ilgilendiğin için, atılan golle ilgilendiğin için oyunun bütünüyle, pas şiddetiyle, koşu temposuyla ilgilenmiyorsun. Orayla burayı da bizi ayıran en temel farkın ben bu olduğunu düşünüyorum.
1: Olabilir. Bir de şununla konuşmak isterim tabii ki. Bir diğer tercih Oğuz Aydın mı Kerem Aktürkoğlu mu meselesi de önemli bir konu. Bir istersen Kerem'e dair parantez açalım. Daha henüz golle tanışamadı Kerem.
0: Kerem'e geçtiğimiz sezondan beri sürekli bir parantez
1: Vallahi açıyoruz.
0: açıyoruz. Yani
1: Hakikaten öyle biliyor musun?
0: ya onun yine yani sansürsüz de hep anlattığımız durum
1: Evet.
0: mental durum belli yani. Hani çünkü ben o yüz ifadesini gördüğümde o zaman da, ya bunun teknikle bir şeyle anlatılacak bir durum değil. Çünkü ya olamaz Muzaffer. Ya Benfica'da şurada bir sene önce harikalar yaratan, değil mi? Üçüncü bölgede oyunu aklıyla oynayan bir oyuncu nasıl oluyor da burada darmadağın oluyor? Ya mental idare edemiyor. Dağılmış ve kafasında sürekli şu var. Bir şey yapamıyor ya. Yapamadıkça çok daha fazla koşmam lazım diyor. Mücadele etmem lazım diyor.

0: Ama atladığı şey ne biliyor musun? Çok fazla koşunca bu sefer top ayağına gelince sağlıklı düşünemiyorsun.
1: Bunu İsmail Hoca istiyor
0: Kime
1: sanıyorum ben.
0: istesin İsmail Hoca böyle devam eder. Çünkü İsmail Hoca da aynı düşüncede. Ne diyor İsmail Hoca? Koşmanın kötüsü olmaz. Koşmanın kötüsü olur. Ha işte koşmanın kötüsü olmaz diye diye bu çocukları bu hale getirdiniz. Mesela şey dikkat et. Çok fazla çalış. Abi çok fazla çalışma mesela. Çok fazla çalışmak iyi bir şey değil ki ya. Çok
1: Doğru
0: fazla.
1: çalış, değil mi?
0: Doğru çalış.
1: Akılcı
0: Mesela
1: çalış.
0: çok çalış derlerdi bize okulda değil mi
1: Evet.
0: mesela? Çok çalış. Benim mesela çok arkadaşım vardı. Deli gibi çalışıyor. Almıyor çocuğun kafaya. Çok çalışma iyi bir şey. Ama daha az planlı çalışan değil mi? Ders notlarıyla çalışan daha başarılı olur. Ben üniversite okumadım ama hani bildiğim kadarıyla arkadaşlarım da değil mi? Notlarla çalışan, planlı çalışan. Öteki çok sabahtan akşama kadar final yaramamış şey. Ya bırakın çok koşmak, çok çalışmak. Hani bu çok her zaman çok iyi bir şey değildir yani
1: E
0: hani.
1: tabii abi, yani bir yerde işte sen mesela şey örneği de çok veriyorsun. Mesela Murat abiye de selam olsun. O da çok
0: Selam
1: söyler mesela, işte hani bazen hocalar diyor işte Samandıra'da yatıyorum. Yatma orada yani.
0: O zaten inanılmaz bir şey.
1: Orada yatma.
0: Onu ben Ankara Gücü'nde deneyimlemiştim. Ankara Gücü'nde oynarken rahmetli başkan Cemal Aydın'dı, tamam mı? Takım kaptanımız da Hakan Kutlu'ydu. Çok böyle Hakan abi de çok şeydi. O bize derdi mesela orada. Ya kalmayın tesiste. Burası sizin iş yeriniz yani. Buraya antrenmana gelin. Burada çok zaman geçirmeyin. İşinizi yapın, dinlenin, yiyin yemenizi. Terk edin burayı. Ailen, çoluğun, çocuğun, kız arkadaşın neyse. Orada zaman geçiriyor yani. Ama bize bir tane biri geldi. Guardiola üzerinden anlattı.
1: Evet.
0: Guardiola uzayda geziyor düşünce olarak yani.
1: Tabii.
0: Sen buradasın düşünce olarak. Çok şey o başka bir kafada. Onun o düşüncesini örnek alma. O gitmiş kafa gitmiş. O çünkü futbolda oyuncularına tutkusunu kaybetmelerini. Sen mesela ne diyorsun? Mental yorgunluk diyorsun değil mi?
1: Evet.
0: O diyor ki eşimden ayrıldım eşimi çok seviyorum diyor. Ama tutkumuzu kaybettik diyor. Hayattan öyle bir örnek veriyor ki oyuncuyu darmadağın ediyor. O yüzden o çok çalışmayı oradan karıştırıyorlar bence. Ya gidin çıkın tesisten ya.
1: Tamam.
0: Bu te
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam. Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Tep o kadar iyi ki Tep.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
9: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Reklam bitti.
7: Kim ne dedi?
8: Şampiyonlar Ligi gecesi maalesef bence şu anda dünyanın en iyi 5 takımından, dünyanın en formda 3 takımından birine Galatasaray 4-1 mağlup oldu. İlk 45 dakikada oyunun kafa kafaya geldiği bölümler var. 1-0 öne geçtik. 1-0'dan sonra 2-0'ı bulduk duran topta. Yani o 2-0 top golün kornerden dönmesi, VAR'dan dönmesi bence Galatasaray'da yani kötü gidişin başlangıcı oldu. Yani o golden sonra, iptal edilen golden sonra oyun düştü. 1-1'e yakalandıktan sonra daha farklı da olabilirdi ilk 45 dakikada. Uğurcan Çakır bence Galatasaray'ı maçta tuttu ilk 45 dakikada. İlk 45 dakikada sahada olmayan Yamal ikinci 45 dakikada 15 dakika oynadı. O 15 dakikalık oyunda da Galatasaray maalesef 3 gol birden yedi. Oradan sonrası maalesef beklemediğimiz, istemediğimiz bir sonuca evrildi maç. Yani bu seviye çok zor bir seviye. Ben şunu söyleyeyim. Yani maçı seyreden milyonlarca insan var. Yani bugün Barcelona Galatasaray'a bunu yaptı ya. Bunu yapmayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde yapamayacağı takım neredeyse yok gibi. Yani çok başka bir seviye futbol oynuyorlar. Yani bugün Galatasaray'da oyuncular yattığı yeri bilmeyecekler. Torreira, Lemina, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Yunus, yani bu Davinson Sanchez. Bak bugün öylesine yoruldular ki, çünkü topla oynama 70'e 30 civarıydı. Yani eğer birkaç gole daha ihtiyaçları olsaydı onu da yaparlardı. Onu da söyleyeyim. Onlar da oyun disiplininden koptular. Oyuncu değişiklikleriyle oyun geri gitti. Yani bugün Pedri ile Rodri, yani bizde Lemina ile Torreira karşısındaki rakamlara baktığımız zaman zaten bütün her şeyi anlatıyorlar. Yani merkezde çok ezici pas üstünlüğüyle Galatasaray'ı perişan ettiler. Yani bugün kelimenin tam anlamıyla büyük kalite farkı, büyük oyun farkı vardı. O da bence nispeten skora da yansıdı. 4-1'lik mağlubiyet. Galatasaray için dünyanın sonu değil. Zaten hepimiz Galatasaray'a Barcelona'da içeride oynayacağı maçta 0 puan yazmıştık. Evet. 1 puan da 3 puan da bizim için mükemmel olurdu. Beklentimiz, hayalimiz oydu. Maalesef hayalimiz gerçekleşmedi. Konuşuruz, çok ayrıntılı konuşacağımız çok şey var ama bugün Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'ı ayrı bir yere koymak lazım. Yani 4 gol yemiş olmasına rağmen maçın en iyilerindendi Galatasaray'da. Bu bize her şeyi anlatıyor aslında.
9: Ya %100 7 kurtarışı var Uğurcan'ın. Öyle ki 3'ü 4'ü net kurtarışlar, yani gollü kurtarışlar yaptı Uğurcan Çakır. Her geçen dakika gerçekler yüzümüze acı acı vurdu açıkçası. İlk yarım saat bence çok iyi mücadele ettik, hatta 40 dakika. Ben golle alakalı, yani Barcelona'nın attığı beraberlik golünde sanki bir topa fake yapıyor orada Alex Gordon. Ya orada bir offside incelemesi coğrafi neden olmadı. Olsun. Yani coğrafi offside'leri de gördük biz bu ülkede ama UEFA'da yok demek ki.
8: Galiba Eren Elmalı'yı bozuyor orada. Eren Elmalı böyle giderken o dokunacak gibi yapıyor. Sonra arkadan gelen oyuncu ayak içiyle uzağa vuruyor.
9: Ya çok kolay verdi bence. Hiç inceleme vesaire olmadan, hani Galatasaray'da savunmacıyı engelliyor mu engellemiyor mu Eren'i incelemeden verdiler golü. Ki bizim golümüzde de böyle milimetrik bir offside var gibi sanki. Ya 2-0 olsaydı belki de hikaye çok farklı olurdu. Evet, Barcelona hani uzaylı diyeceğimiz bir takım. Makine gibi diyeceğimiz bir takım. Hani hep tetik kalmak zorundasın. Nefes alırken dahi hata yapmaman lazım ki. Zaten 2-1'e gelen golde hava topunda Davinson kaçırıyor Fermin'i. Golü yapıyorlar. Yani çok doğal açıkçası. Yani yordular bizi ilk 45 dakika. Haluk abiye katılıyorum. Yani Barış Alper Yılmaz bu takımın herhalde Osimhen'den sonra en atletik oyuncusu. 35. dakikada adalesini tutmaya başladı ki mavi ekran verdi deyim yerindeyse Barış Alper. Yani Barcelona'ya yenilmek normal zaten. Normal yani olağanüstü olan şey öne geçmemiz. Belki de 2'yi bulacak olmamızdı. Ha şunu da söyleyeyim. 2-0 olsaydı 3-2 yapar mıydı? 4-2 yapar mıydı Barcelona? Açık konuşalım yapardı. Diyorum ya ya ilk 45 dakikada biz...
8: Yapamayabilirdi o zaman ya. 2-0 girsek
9: çok
8: içeri.
9: Zor abi ya.
8: İçeri 2-0 girseydik yani direncimiz artardı. Daha belki 2-45 dakikanın başında oyuncu değişiklikleri gelirdi Okan Hoca'dan. Yani 2-0'ı tutup arkada boşluk bulmak daha kolay olurdu. Yani daha fazla risk almaya başlayacaktı çünkü yani... Barcelona.
9: Belki de ama ya ilk 45 dakika bittiğinde ya hepimizin suratı düştü, endişe hakimdi, hepimiz stresliydik yani çok fazla açık konuşalım. Umudumuz yoktu. Bizde olan muhtemelen Galatasaray takımı soyunma odasında da skordan bağımsız bizi pasla, bizi oyunla, bizi futbolla ilk 45 dakika havlu attırdılar aslında.
8: Hikmet'e söyledim ben dedim ki yani Galatasaray oyunun son bölümünü nasıl çıkartacak dedim. Abi de bütün paslar 60. dakikaya hazırlık dedi.

0: Çok güzel bir
1: alkışa kadar gelmedi bu arada. Yani evet. İkinci 45 dakikanın başında direkt. Yani Yamal'ın performansıyla avlattık. Korkunç. Tam Yamal da çok büyük oyuncu abi. Yani hele ikinci buldukları golde topu kestiği yer, altı pasın oraya kesiyor. Yani ne stoperler vurabilir topa, ne kaleci çıkabilir. Geriden koşan anca vurabilir o topa, öyle oluyor. İkinci Anthony Gordon'a attırdığı golde Eren Elmalı'ya yani iki acayip çizgide acayip bir çalım atıyor, içeri çeviriyor falan.
2: Çok kısa zamanda.
1: Çok kısa zamanda. Bence dördüncü gol de aslında oraya kesiyor ama dördüncü gol biraz şans golü yani. Barcelona bugün attığı üç gol bence çok bilinçli. Pas golü. Ama dördüncü golde Jesus kontrol edemiyor. Adeyemi'nin önünde kalıyor top yani. Biraz öyle şans golü.
2: Galatasaray'ın kaçırdığı fırsat yok. Öyle bir Şampiyonlar Ligi maçı geçirdik. Johan Garcia savunmanın bel kemiği gibi oynadı. Galatasaray sürat noktasında da ciddi problem yaşadı. Şimdi Barcelona çok çabuk oynayan bir takım. Topla %69 ila 70 arası topla oynadılar. Galatasaray %30-31 gösteriyor genelde veri firmaları. 2.35'ten 4 gol çıkardı Barcelona. 7 tane kaçırdıkları büyük fırsat var. O da tamamıyla Uğurcan'ın kurtarışı. Yani Barcelona'lı oyuncuların kaçırdığı değil, Uğurcan'ın kurtardığı pozisyonlar. Galatasaray'ın 4, Barcelona'nın 18 şutu var. 9 tanesinde isabet sağlamış. Şimdi Barcelona'nın koşu mesafesine baktım. Şampiyonlar Ligi'nin resmi veri platformundan. Galatasaray'dan 4 kilometre de fazla koşmuşlar. Bu nasıl yansıyor? Galatasaray %30'luk diliminde oynadı sadece oyunu. Bu %30'da pas isabeti %79'da kaldı. Topu kazandığı anda Galatasaray 3 tane Barcelona'da hemen çöktü. Uzun vurmak zorunda kaldı Galatasaray. Şimdi Osimhen burada inanılmaz bir anomali. Çok büyük fark yaratan bir isim. Ama bu işin top yere düştükten sonraki kısmı çok önemli. Hani hep konuşuyoruz ya, hava topları tamam. Fakat aldın topu, ikinci adam, üçüncü adam kimler koşacak o belirliyor. Galatasaray bugün bir kere Batrakov'u koşturdu. Onunla da golü buldu. Bu arada Barcelona resmi hesabının tweetini de verdi arkadaşlar.
1: Yani öyle bir atmosferle başladı ki oyun. Taraftar, ıslıklar falan, onlar da böyle bir oyunun başında yani o bildiğin oyunu oynayamamaya başladılar o şeyle.
0: Ya 2-0 iken yedek kulübesinin Hansa Flick'in suratı gördünüz
1: mü? Felaket düştüler. Yani ama abi şöyle bir şey var işte. Yani taraftar da görüyor şimdi. Herkes her şeyi görüyor yani. Şimdi sen 1-0 öne geçtin. 2-0 gol geri döndü. Oradan sonra Galatasaray yavaş yavaş her geçen dakika vites arttı Barcelona'da.
0: Galatasaray zayıfladı.
1: Galatasaray'da böyle oluyor. Yani Galatasaray çok çabuk düşüyor oyundan. Yani bu sefer golü yedikten sonra olmadı. Yani ikinci gol. Abi olur. Var bu. Futbolda var. Çünkü burada hepimiz düştük aslında. Ali Naci çok doğru söylüyor. 2-0 olunca hepimizin enerjisi çok yükseldi. Gol iptal olunca düştük. Niye düştük? Çünkü Barcelona'nın gol atacağı çok belli. Yani bir şekilde atacak o golü. Yani ya Olmo atacak, ya şey doğru, gelecek.
0: Yamal atacak.
1: Gordon atacak. Ya Yamal bir şey yapacak. Ya arkadan Pedri bir şey yapacak. Ya Rodri vuracak. Ya Duran toptan atacaklar. Bir yerde bulacaklar o golü. Yani şimdi bizim bildiğimizi, gördüğümüzü tribündeki taraftar da görüyor. Sağdaki oyuncu da görüyor. Yani o ilk dakikadaki muazzam baskı son dakikada tribünlerden giden taraftara dönüştü. Hemen yani son yıllarda İlk kez Rams Park'ın bu kadar erken boşaldığını gördüm. Bu da aslında bize bu gece yaşananı anlatıyor biraz. Yani oyun olarak çok geride kaldı. Ama bir daha söylüyorum. Yani bu Galatasaray değil bugünkü özne. Bugünkü özne Barcelona. Yani bugün Barcelona futbol oynadı. Bugün Galatasaray'ın yerinde Liverpool'da olsaydı belki çok daha farklı bir maçı izlerdik yani. Öbür taraftan bugün ne bileyim Bayern Münih olsaydı farklı olabilirdi. Değişirdi iş. Yani o seviye.
0: Onlar da kaybetti galiba bu arada.
1: Paris Saint-Germain. Yani o seviyede takımlar yani Bayern Münih de çünkü Barcelona'ya yakın seviyede bir takım. Paris Saint-Germain de o seviye bir takım. Yani bunlar hani 5 tane büyük takım diyorsun ya abi. O 5 büyük kulüple diğerleri arasında Avrupa'da kadro olarak da oyun olarak da çok büyük fark var. O farkı da biz bugün çok net bir şekilde gördük.
0: Geçen yani. Sene son maç City maçı 20 dakikada bitirdiler. Tabii 25 öyle. Dakikada bitirdiler işi. Aynen. Skoru aldılar. Son maçta Rolanti'yi alıp 2-0 bitirmişler.
1: Bir istatistik var ilk yarıda. Hikmet ona ne dersin bilmiyorum. Rodri 54, Pedri 47 pas yapmış ilk yarıda. Bak yanlış anlama, bir daha söylüyorum. İlk 45 dakikada Rodri 54

0: Pedri 47 pas yapmış. Toplam ikisinin pas yaptığı sayı 101. Galatasaray orta sahasında Lemina ve Torreira'yı merak ediyor musun?
1: Evet. Hiç bakmadım bile mi?
0: Tahmin et.
2: 37.
1: Yani 30.
0: 15.
2: İkisinin toplamı.
1: Yani tek başına zaten açıklıyor mesela.
0: Yani anlatabiliyor muyum? Bütün hikaye aslında burada. Yani Galatasaray hücum hattında Osimhen 9, Yunus 10, Batrako 16 kez topla buluşmuş. 3 oyuncunun top

0: Pedri 52 kez topla buluşmuş. Yani bize aslında ilk 45 dakikadaki oyunu, biz ilk 45 dakikadan memnunuz. Skor olarak memnunuz. Maç başlangıcından da fena değiliz. Yani golü de bulduk. Golü sonrası bir tane Leao'nun savunma arkasında yaptığı koşu var. O korner oldu. Daha iyi kullanabilirdi onu ama yine de korner oldu. Korneri de gol yaptın. Osimhen çıktı vurdu. Yani oradan sonra yoksun. Bir de maçın ikinci 45 dakikasında yine bir Leao'nun Osimhen'e attığı bir top var. Bir tane de sağ kanada Torreira'nın Sané'ye attığı bir top var. Onun dışında ikinci yarı pozisyonu var mı Galatasaray'ın? Yani Osimhen iyi kontrol etse bence çok net bir gol pozisyonu. Ya kendi atacak ya Sané'ye bırakacak. Sané boş kaleye atacak. Bu arada Sané de o patlayıcı gücünü gösterse ikinci 45 dakikada belki 4-2'yi bulur. Evet. Ama sen 4-2'yi bulsan da o maç 4-2 bitmeyebilir. Yani bunu ortaya koyalım. Şimdi biz maçı konuşuyoruz ama bütüne baktığımız zaman yani bugün futbol adına çok ağır basan bir takım vardı. Yani kendi yani deplasmanda oynuyor olmasına rağmen ben iddia ediyorum bugün Ramspark'taki 50-55 bin Galatasaray taraftarı da hani bu takıma saygı duymuştur. Ben çünkü hani Yamal'a, Pedri'ye, Rodri'ye, Gordon'a yani bugün santraforsuz oynuyorsun, Olmo santrafor oynuyor, sahte 9 oynuyor. Yani bu takıma saygı duymamak mümkün değil.
1: Ya zaten Barış Alper kenara gelirken skor 4-1'di. Bütün tribünler alkışladı. Aynen. Yani taraftar da gördü zaten Barcelona'nın bambaşka bir kalitede, bambaşka bir seviyede olduğunu. Hani cezanın da değil mi o şarkıya? Seninle benim aramda kocaman bir fark var. Gerçekten de öyle yani. Galatasaray'la Barcelona arasında kocaman bir fark var. Yani nefesimiz yetmedi ve ilk başta söylediğim gibi her geçen dakika acı gerçekler yüzümüze vurdu.
0: Bu sezon 10. maç, 10 galibiyet. Elche'yi 5-0, Atletik Bilbao'yu 2-0, Rayo Vallecano'yu 5-2, Valencia'yı 5-0, Feyenoord'u 5-1,
1: 43 gol.
0: Levante'yi 4-2, Racing Santander'i 7-2, Sevilla'yı 3-1, Atletico'yu 3-0, Galatasaray'ı 4-1. Yani bir gol attığı maç yok, iki gol attığı maç yok. En az attığı gol Sevilla'ya ve Atletico'ya 3 atmış, onun dışında 4, 5, 7.
1: Böyle abi, maç yani başına 4.3 ya.
0: Durmuyorlar da.
1: Acayip bir ortalama abi.
0: Ben şimdi diyorum ki mesela şimdi biz burada dedik ya bana ikinci 45 dakika ilk 45 dakika da bitmiyordu yani. Hikmet'e dedim ki tabii. Hikmet bu maç
2: üç gün sürdü diyordunuz
0: ya. 3 gündür sürüyor gibi diyor yani. Yani sürekli hani ilk 45 dakika yine böyle bir yani bir heyecan vardı. İkinci 45 dakika tek taraflı bir maç oldu yani. 15 dakikada Yamal aldı tek başına yani ilk 45 dakika hiçbir şey yapmadı Yamal.
1: Evet.
0: Bence hiçbir şey yapmadı yani. Evet. Eren de Allah var karşısında iyi durdu. Bence her şeye rağmen ikinci 45 dakikada da Eren karşısında kötü durmadı. Bu arada onu söyleyeyim. Yani bugün Avrupa'nın hangi sol beki olursa olsun zaten Yamal bunu yapar ona. Ben bu arada Eren'i de iyiler arasında yazarım bugün.
1: Evet, tabii canım.
0: Ben yani Eren Elmalı da bugün özellikle ilk 45 dakikada Galatasaray'ın attığı golde de yani o pası iyi vererek, dengeli vererek Batrakov, Leao'ya falan çok güzel gol attık. Aslında plan tam da bizim attığımız gol gibiydi. Leao'yu savunma arkasında kaçıracağız. Leao
1: indirecek, merkeze
0: çıkaracak. Şeyde. Ya da topla içeri girecek, kendisi yapacak. Yani plan buydu. Ama biz bu planı sadece birkaç kez işleyebildik.
1: Ama yalnız
0: ama onlar da müsaade etmiyorlar. Ya, senin planın bu da onlar da biliyorlar o plan olduğunu.
1: Şimdi oyunu konuşuyoruz ama yani yanlışlarımız da bugün açık bir şekilde yüzümüze vurdu. Geçen sezon son 16'ya kaldığın senaryoda bundan daha fazlasını yapamaz bu merkez orta saha diyorduk. Bugün Barcelona karşısında açık bir şekilde büyük bir fırsatın pas geçildiğini görmüş olduk. Ya da Galatasaray yönetiminin transfer stratejisinde kadro planlamasında ne kadar büyük bir yanlış yaptığını görmüş olduk. Lemina Lucas.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Berksay'da haber masası başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: 40 dakikalık aranın ardından Kim Ne Dedi bölümümüzün ardından o yayın arası diye ben onu aktarayım. Kim Ne Dedi bölümümüzün ardından tekrar birlikteyiz. Sansürsüz Futbol YouTube kanalında lütfen abone olun oraya da. Muzaffer Can Bedir ve İbrahim Yavuz'un yayınını sizlerle paylaştık, değerlendirmesini. Hemen ardından 343 dijital YouTube kanalında ne oluyor ne bitiyor denilen noktada Galatasaray'ın maç sonunu sizlerle. Galatasaray maç sonuna ilişkin değerlendirmeleri sizlerle paylaşmış olduk ve haber masasında birlikteyiz. Haber masasında değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Haber masasında konuştuğumuz yerde, konuştuğumuz noktada da Beşiktaş'la Hoffenheim maçı öncesinde başlayacağız. Şafak Malatya ile konuşarak başlayacağız. Şafak Malatya'yı dinleyeceğiz. İlk etapta Beşiktaş'ta Hoffenheim maçı öncesinde, yarınki maç öncesinde durum nedir, ne değildir biraz ondan öğreneceğiz ama ilk haberi verelim. Kafile açıklandı. Dušan Vlahović yer almadı. Midesinde bir problem var. Midesiyle alakalı bir sorun yaşıyor Dušan Vlahović. Hoffenheim maçı öncesinde kadro açıklandı ve Vlahović'in kadroda yer almadığını hatırlatalım. Daha fazlası detaylar, yorum Şafak Malatya'da. Şafak Malatya, hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba, hoş bulduk sevgili Berk. Dediğin gibi bugün Beşiktaş son antrenmanını yaptı. Öğlen 11'de. Antrenmandan hemen sonra da İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaklaşık 1 saat 15 dakika önce Hoffenheim'a doğru hareket etti. Tabii ki Beşiktaş'ın Marsilya maçından sonra önemli bir maç. Avrupa Ligi'ne flash bir giriş yaptı Beşiktaş, biliyorsun, ama her şeyden Beşiktaş şu an Avrupa Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-5 namağlup takımdan bir tanesi. Umarım bu seriyi de devam ettirir Alman ekibi karşısında. Çünkü Beşiktaş'ın bu seneki kadrosu biraz daha sadece lige değil Avrupa'ya da odaklanmış bir kadro. Evet, eksikler var. Kadro derinliğiyle alakalı problemler var. Özellikle Salih'in ikamesi hala Beşiktaş'ta yok. Bunu biliyorsun, yapılan son olağanüstü genel kuruldan önce çeşitli basın yayın organlarına çıkan Sayın Serdar Adalı da dile getirdi. Bu konuyla alakalı özellikle İngiltere'den Joe Willock transferinde Ocak ayında da Serdar Adalı'nın bir girişim yapacağını Beşiktaş'ın Adalı ağzından, direkt başkanın ağzından duyduk. Bunlar tabii ki önemli detaylar. Çünkü Beşiktaş'ın zorlu Avrupa fikstürü hemen akabinde, biliyorsun, bu hafta Trabzonspor maçı var. Çok önemli bir deplasman, zorlu bir deplasman. Orada tribün yasağıyla alakalı kısımda da bazı iyileştirmeler oldu. 6 sene sonra Beşiktaş Trabzon deplasmanına gidecek. Bu aslında olması gereken, yani artık 2026 yılına gelmişiz. Dünyada futbol bambaşka bir yere gidiyor. Yayıncılar bambaşka açılardan yayınlar veriyor. Yani futbolun bir temaşa sporu olduğunu ve bu temaşa sporunun da en önemli figürünün taraftar olduğunu unutmadan Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanına gideceğini, 6 sene sonra deplasmana gideceğini de önemli bir karar. Burada gerek Trabzonspor'u gerek Beşiktaş cephesini tebrik etmek lazım. Çünkü her iki takım da biliyorsun kendi resmi hesaplarından açıklamalar yaptılar. Deplasman yasağının kalkması gerektiğini, futbolun seyir zevkinin önemli olduğunu. Bunlar iki kulüp adına dostane hareketler. Her ne kadar sezon başında Muhammed Salah transferiyle alakalı olumsuz bir gündem yaratılmaya çalışılsa da ben Sayın Doğan ve Sayın Adalı'nın arasında camialar özelinde de çok büyük bir sorun olduğunu düşünmeyen taraftayım. Umarım seyir zevki açısından da aynı şeyi söyleyebiliriz. Pazar günü, daha doğrusu hafta sonu oynanacak Beşiktaş Trabzonspor Beşiktaş maçında.
0: Tekrar pazartesi günü oynanacak. Tabii perşembe günü maçlar sebebiyle. Evet, pazar dedik ama evet.
1: Bir de tabii Hoffenheim maçına tekrar dönecek olursak seyir zevkinden vesaireden bahsettik. Şimdi Beşiktaş'ta Vlahovic'in olmayışı önemli mi? Önemli. Ama Beşiktaş'ta bir Koreli bir santrafor var ve ben hala aynı noktada iddia ediyorum. Geldiğinden beri Vlahovic çok iyi bir golcü. Bundan yana hiçbir sorun yok. Ama Oh'un oynadığı maçlarda Beşiktaş'ın hücum çeşitliliği, kanatlarda oynayan, içe kat eden forvet oyuncuları, keza sağ ve sol bek oyuncularının, Murillo ve Rıdvan'ın oynadığı zaman Kasım Ohtara'nın etkinliğinin daha fazla olduğunu düşünen taraftayım. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Çünkü Oh'un biraz daha çerçeve golcülüğünün dışında, evet, meziyet olarak topu içeriye bırakma noktasında bir Vlahović değil. Bu zaten Vlahović olsaydı Vlahović'e ihtiyaç olmazdı. Ama ceza alanı etrafında oynattığı oyuncu sayısı Vlahović'ten daha fazla. Eğer elinizde Vlahović varsa topu Vlahović'e taşımak zorundasınız. Ama Oh varken topu Oh'a taşımak zorunda değilsin. Çünkü Oh zaten o topu size taşıyor. Bunu söyle.

Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berksayar. Haber Masası'nda gündemi değerlendireceğiz, gündemi konuşacağız. Parantezde 16-17 arasındaki 16-17-30 arasına kadar uzadı hatta o parantez. Sizlerle birlikteydik yaklaşık

0: derken lütfen Vlahovic'in değerini bir kenara bıraktığımı ya da Vlahovic'ten daha iyi bir golcü o dediğimi düşünmeyin. İkisi farklı profilde oyuncular. Eski jenerasyon bizi dinliyorsa şu anki radyonun her yaş grubundan dinleyicileri vardır.
1: Var.
0: Şu anda da tam dry time'dayız. Birisi Jardel ya da Mario Gomez. Nedir bu adamların ortak özelliği? Ceza sahasını sandalyeye atarlar. Gerek Mario Gomez gerek Mario Jardel. Oraya gelen 10 toptan 9,5 gol olurdu. Ki zaten ikisi de kendi oynadığı dönemlerde kendi takımlarında bunu ispat etti. Ama İlhan Mansız. İlhan Mansız'ın derbide golü yoktu mesela. Ama Beşiktaş'ta efsane olmuş oyunculardan birisi oldu İlhan Mansız. Neden? Çünkü İlhan Mansız olduğunda sırtına iki tane stoperi alıp sağa çekiyordu. Arkadan diğer oyuncular Ahmet Dursun gelip gol atıyordu. Tümer gelip gol atıyordu. O yüzden Oh'ta da böyle bir özellik var. Ve göreceksiniz Oh'la oynadığı zaman Beşiktaş veya açın geçmiş dönemki maçlara bakın. Sağ açık, sol açık veya hemen arkasında oynayan Orkun'un performansı, Olayta'nın performansı biraz daha artıyor. Çünkü o defans oyuncularıyla inanılmaz bir mücadele gücü var. O mücadele esnasında da Beşiktaş'ta diğer oyuncular alan açıyor. Tam bu noktadan bağlayacak olursak Hoffenheim'in son haftalardaki maçlarına genel olarak oyun planına baktığımızda topa sahip olan özellikle maçlara iç sahada baskıyla başlayan bir Hoffenheim görüyoruz. Büyük bir ihtimalle yarın yine böyle olacak. Yani topun hakimi hatırlar mısın? Çok yakın geçmişten örnek verelim. Daha bu sene hatta Beşiktaş'ın Midtjylland maçında deplasmanda oynanan maçta top rakipteydi. Ama Beşiktaş oradan galip gelmesini bildi. Çünkü hat kıran pas özelliği devreye giriyor böyle maçlarda Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş Hoffenheim'in topa sahip olduğu veya ön alanda baskılı başladığı dakikalarda hat kıran pas özelliğiyle arkaya sarkarsa ki geri dörtlüde çok ciddi bireysel hata yapan ya da ağır olan oyuncuları var Hoffenheim'in stoper tandeminde. Bu noktada Beşiktaş özellikle Orkun'la veya Olayta'nın o delici koşularıyla Oh'un da ceza alanında Orkun'a veya Olayta'na veya kanatlardaki oyuncular işte Poku mesela yarın Poku'nun maçı olabilir. Hoca 11'de başlatırsa. Çünkü bu noktada çok delici koşular atan bir Diyarbakır'daki deplasman maçı dışında Poku bence Beşiktaş kariyerinde şu ana kadar gayet güzel işler çıkardı. O maçta da artık ne oldu bilmiyorum atmosferden mi çekindi bir şey vardı yani Poku'da, Ernest Poku'da. Ama ben yarın oynadığı takdirde Poku'nun maçı olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Hatırlarsan senle en son yaptığımız Marsilya maçının önceki yayında da söylediğimiz oyuncular ve goller çıkmıştı. O yüzden yarın Poku'ya, Orkun'a ve Trossard'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü her iki kanat Trossard ve Poku oynarsa İlhan'ı da buna katabiliriz. Burada önemli olan şey mevki. Yani sağ ve sol kanat ve Orkun özelinde ben Oh'un bu üç oyuncuya çok ciddi fırsatlar yaratacağını düşünüyorum. Açıkçası topun ve hakimiyetin Hoffenheim'de olacağı ama ben Beşiktaş'ın kaybetmeyeceği bir maç bekliyorum Hoffenheim karşısında.
1: Tabii bugün dediklerin hepsi de bağlayıcılığı olan şeyler Şapak Malatya. Öyle bir haftadayız ki dünle konuştuysak bugün, bugünle konuştuysak yarın. Biraz da dinleyicilerimiz tarafında sorgulanıyor radyo gol frekanslarında. Bunu aktarayım ve yarın da uygun olman halinde tekrar konuşuruz diyeyim. Ama diğer taraftan bakacağım. Dünü nasıl yorumlayan bir Şapak Malatya var mesela? Bir Beşiktaşlı gözüyle Galatasaray'ın hatasını nerede gören, Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı öncesinde ne düşünen bir Şapak Malatya var. Merak ediyorum. Öyle geçeyim. Fenerbahçe'ye doğru geçeceğim
0: tabii.
1: Çünkü.
0: Şimdi ben açıkçası hafta içerisinde de özellikle Galatasaraylı arkadaşlarımızla ya da futbol üzerine sohbet ettiğimiz arkadaşlarla konuşurken şunu söyledim. İşte millet şöyle bir beklentiye girdi. Hatta bununla alakalı sosyal medyada editler falan oldu. İşte Barcelona gelecek, 8 atacak, 9 atacak, paramparça edecek. Ben böyle bir maç beklemediğimi hep söyleyen taraftaydım. Neden? Çünkü Galatasaray'ın iç sahada bir oyun kültürü var. Özellikle Avrupa maçlarında. İşte bunu Bayern Münih karşısında da yaptılar. Bir şeyde Liverpool karşısında da yaptılar hatırlarsan geçtiğimiz yıllarda. Ve birçok örneği de var. Yani Galatasaray iç sahada öyle kolay kolay rakibe oyun üstünlüğünü veren 70-80 dakika kendisinin domine edilmesine fırsat veren bir takım olmuyor Avrupa maçlarında. Dün bir kere daha bunu gördük. Ne oldu? 50'ye 60'a kadar o 7-8 dakikalık Barcelona sekansına kadar bence Galatasaray gayet de iyi oynadı. Fırsatları da kaçırdı. Milimetrik bir offside'la 2'yi kaçırdı. Belki o gol olsaydı Barış'ın golü bambaşka şeyler konuşulurdu. Ben açıkçası dün Galatasaraylı gözüyle bakacak olsaydım, Galatasaray'ı yorumlayan, Galatasaray'ı

0: takip eden bir gazeteci veya Galatasaraylı bir taraftar olarak baksam dünkü maçtan ben mutlu olan tarafta, mutlu ayrılan tarafta olurdum. Çünkü şu an Avrupa'nın çok net bir şekilde en iyi oynayan takımına karşı, hı hı, bildiğim kadarıyla bir oyuncuları eksikti değil mi? Rafinha, evet, dışında eksikleri de yoktu.
1: Doğru.
0: En iyi oynayan takımına karşı ben Galatasaray'ın 4-1 kaybetmesine rağmen gayet dengeli, özellikle ilk yarıda Galatasaraylıların gurur duyacağı bir oyunla oynadığını düşünen taraftayım. Burada Galatasaray tribünlerini de tebrik etmek lazım. Çünkü yanlış duymadıysak televizyondan, ben maçta değildim, Okan Buruk üzerinde de ciddi olumlu tezahüratları oldu. Yani Okan Hoca'yı da aslında onur etmiş oldular. Bu noktada ben Galatasaray için önemli bir maç olduğunu, önemli bir sınav olduğunu düşünüyorum.
1: Peki.
0: Çünkü Batrakov özellikle, evet, bence çok gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu ve o parayı, o bonservisi hak ettiğini gösterdi. Tabii ki yani Barcelona gibi bir takıma karşı belki, hı-hı, 7 dakika 8 dakika çok büyük süreler, bir anda 4'lük 5'lik olabiliyorsunuz. Ama bu Galatasaray'dan dolayı değil. Beşiktaş, Fenerbahçe, Real Madrid fark etmez. Herhangi bir takıma karşı da bunu yapabiliyor bu adamlar. Yani.
1: Peki Fenerbahçe için Aston Villa maçı öncesinde çok küçük bir yorum alayım. Çünkü süremizi yavaş yavaş
0: ben Aston Villa
1: açıyoruz.
0: Maçını çok zor görüyorum Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin kesinlikle ve kesinlikle bloklar arasının çok kopuk olduğunu, oyun ve pas bağlantılarının hala oturmadığını düşünüyorum. Talisca gibi, Greenwood gibi oyuncularla, Talisca gitmeden önce yapıyordu bunu, sadece bireysel hamlelerle bir oyun oturtmaya çalıştığını görüyoruz Fenerbahçe'nin. Hı hı. Üzülerek bugün Fenerbahçe'nin açıkçası çok zorlanacağını, yani oyun olarak da çok zorlanacağını düşünüyorum. Umarım ben yanılırım. Ama Fenerbahçe'de Ocak ayına kadar bir şekilde kör topal ilerlemesi lazım Fenerbahçe'nin. Yani bugün mesela bir beraberlik Fenerbahçe için galibiyet kadar değerli olur.
1: Peki. Çünkü teşekkür edeceğim. İsmail Kartal yani, da öyle diyor.
0: Yani stoper, orta saha, evet, ve forvet hattı arasında inanılmaz bağlantı hataları var ve Fenerbahçe geriye düştüğünde toparlayabilecek klas ayaklarından da birini verdi Talisca'yı ve yerini dolduramadı. Yani bu biraz negatif yansıyor ama tabii ki temsilcimizin kazanması hepimiz için güzel ve mutluluk verici bir gece olacaktır. Ben Galatasaray, Fenerbahçe, evet, Beşiktaş fark etmez, artık Avrupa'da birlikte hareket edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım değerli dostum.
1: Yani aklı selim tarafta. Ben öyle
0: görüyorum. Öyle olmak lazım. Peki. Yani öyle olmak lazım. Çünkü bir kere daha gördük ki bizim bizden başka dostumuz yok.
1: Teşekkür ediyorum Şafak Malatya. Ağzına
0: ben
1: sağlık diyeceğim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var olun. Şafak Malatya ile konuştuk. Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde öyle geçelim. Mert Müldür yok. Lukaku en son durumu 11 açısından böyle bir belirsizliğini koruyordu. Onu hatırlatalım. Ederson kalede, Semedo sağda, Skriniar, Ake ikilisi stoper tandeminde, Brown sol bekte, Kante, Gendouzi, Asensio orta alanı beklenirken Greenwood sağ kanatta, Kerem solda, Vedat Muriç ileri uçta bekleniyor. Fenerbahçe'de temsilcimizde Aston Villa karşısında, bunu hatırlatalım. Ve bunu hatırlatırken Murat Aşık'a döneceğiz. Murat Aşık'la konuşacağız. Onunla değerlendireceğiz. Murat Aşık neler söylüyor, nasıl değerlendiriyor Fenerbahçe'nin maç önünü. Gelen mesajlara şöyle bir bakıyorum. Gelen mesajlarda Şafak Malatya'ya soru var mı diye baktım. Kaçırdık mı bir şeyi diye baktım. Kaçırmadık. Peki. Tekrar hoş geldin diyen var. Onların Pedri'leri, Yamal'ları var demiş. Bizim de bunlar için çalışmamız gerekiyor demiş. Peki. Bir diğer tarafta gelen sorular da var. Fenerbahçe ilişkin merak edilenler de var. Konuşmaya başlıyoruz. Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe tarafını değerlendirmeye başlıyoruz an itibariyle. Yaklaşık 1,5 saat boyunca birbirinden değerli isimlerle Fenerbahçe'yi konuşacağız. Murat Aşık bizlerle. Murat Aşık hoş geldin. Selamlar.
2: Hoş bulduk Berk. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Aston Villa ile 22'de karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde İsmail Kartal'ın açıklamaları vardı. Lukaku'nun 11'de oynayıp oynamaması belirsiz sizliğini koruyorken Vedat Muriç ağır basıyor gibi duruyor. Bir diğer tarafta yine gördüğümüz o, en azından katılır mısın bilmem. Bir diğer tarafta bunları konuşurken bizler, Mert Müldür'ün yokluğunu zaten biliyoruz ama İsmail Kartal Avrupa maçlarında bir teknik direktörümüzün, dört büyükler özelinde konuşalım örneğin, yapmadığını yaptı. Dün farklı bir noktadan yaklaştı. Ben öyle gördüm belki de. Beraberlik, en kötü ihtimalle beraberlik için çabalayacağız dedi. Bunu kolay kolay bir teknik direktör söylemez. Yani nasıl dersin, nereden bakarsın bilmiyorum ama sana sormak isterim tüm bunların hepsine. Fenerbahçe'yi Aston Villa karşısında nasıl görüyorsun maç öncesi?
2: Yani hayal satmayan bir teknik direktörümüz olduğu için şanslı olduğumuzu söyleyebilirim.
1: Evet, o dikkat çekti.
2: Yani Aston Villa maçına çıkarken biz, yani adı Aston Villa olmasına gerek yok. Ya bugün Premier Lig'in sonuncu sırasında kim var bilmiyorum. Bakmak lazım. O takımla bile deplasmanda oynuyorsan Premier Lig, o ligin temposu, yapısı, o ligin sertliği, o ligin dinamikleri çok daha bizim üzerimizde. Bunu kabul etmemiz gerekiyor her şeyden önce. Hoca da bunu biliyor. Elindeki kadronun sonuçta lig Şampiyonlar Ligi beraber götürecek. Burada rotasyon da yapabilirim dedi. Bizim teknik direktör olarak önemli görevlerimizden biri de grubu sağlıklı kullanmamız dedi, oyuncu grubunu. Ve ben hep söylüyorum, bugün başka yayınlarda da söyledim. Yani bir Premier Lig takımına karşı deplasmanda alınacak bir puan iyidir. Kötü değildir. Tabii ki gönül ister 3 puan alalım. Ama diyorum ya, o ligin gerçekleri var. Yani burada konu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş değil. Ligin gerçekleri. İki lig arasındaki seviye farkı önemli. Evet, bu farkı belki Fenerbahçe, Galatasaray özellikle kurduğu kadrolarla kapatmaya çalışıyor ama bakalım. İsmail Hoca'ya ben de katılıyorum. Yani öncelik bir puan olması gerekiyor. Alınabiliyorsa Fenerbahçe tabii ki 3 puan için elinden geleni yapacaktır ama yani öncelikli hedef diyeyim. Bir puan, yani hatta şöyle diyeyim, ben de mesela ben Roma maçından önce de söylemiştim. Ya önce bir puanı cebimize koyalım. Sonra 3 için zorlayalım. Benim hocada da anladım. Hoca da işte klasik o 3 orta sahalı. Belki daha önce tutalım, oyunu daraltalım, savunma anlamında daraltalım. Çünkü biliyorsun ki Fenerbahçe oyunu daralttığında takımın boyunu savunma anlamında Şikrinyarake tamamen hatasız hale geliyor oyun içinde. Yani çok öne çıkmadıklarında, çok alan bırakmadıklarında arkalarına atılacak toplar için çok daha iyi oyun, İyi anlamda göze batıyorlar diyeyim. Yani onun dışında iyiler ama hata yapmaya daha müsaitler. Özellikle hızlı oyunculara karşı. Bakalım. Aston Villa tabii çok iyi bir teknik direktörü var. Geçen sene UEFA Avrupa Ligi şampiyonu. Çok güç kaybettiler. Onu söyleyelim. Yani bu sene çok ana rol oyuncularını kaybettiler. Yerlerine koyduğu oyuncular henüz o giden oyuncuların boşluğunu doldurmadı. Bakalım neler olacak. Umarım biraz futbol şansı da Fenerbahçe'nin yanında olursa ben puan ya da puanlarla döneceğimizi düşünüyorum.
1: Peki muhtemel, sen bağlanmadan önce verdiğin bir muhtemelde Ederson, Semedo, Şikrinyarake, Brown, Kante, Gendouzi, Asensio, Kerem, Greenwood, Muriç dedim. Biraz Muriç tarafını
2: yok,
1: birlikte konuştuk
2: sen,
1: ama.
2: Sen çok cesur yapmışsın kadroyu. Ben öyle olacağını
1: sen ne dersin abi? Neye itirazın?
2: Ben Kante, Gendouzi, İsmail bekliyorum orta sahada.
1: Asensio beklemiyorsun.
2: Kendi adıma. Ben beklemiyorum. Yani tabii bilemiyorum. İsmail şimdi bugün sevgili Yağız Sabuncuoğlu'na baktım. O hem İsmail hem Kerem kadroda olacak diyor. Şimdi öyle hem İsmail hem Kerem olduğunda zaten, pardon İsmail diyorum, affedersin, İrfan Can ve Kerem. Şimdi İrfan Can ve Kerem sahada olacak demek Fenerbahçe'nin klasik 10 numaralı oynaması demek. Ama ben hocanın Roma maçındaki oyununa bakıyorum. Ve orada biliyorsun Gendouzi yoktu. Kante, İsmail, Bartu yapmıştı. Ya ben bunu bozacağını çok düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle iç sahadaki güçlü rakiplere ve deplasman maçlarında. Tabii ki Slavia Prag maçında, Lask Linz maçında, belki Shakhtar maçında, Villarreal ve son maçımızda bunu yapar yapmaz bilmiyorum ama ben bugün sanki Kante, İsmail, Gendouzi, onu da neden söylüyorum? Şimdi o dediğim o Premier Lig takımlarıyla aradaki o güç, dinamizm, koşu mesafeleri farkını bu üçlüyle kapatabilirsin. Ama senin dediğin ideal 11. Ama ben mesela en basitinden şunu söyleyeyim, ben Asensio'yu beklemiyorum 11'de. Yani 10 numaralı bile olsa 10 numaranın İrfan Can olacağını düşünüyorum.
1: En güven veren yer mevki olarak savunma gibi duruyor.
2: Ya ben Fenerbahçe'nin omurgasına çok güveniyorum. Sadece savunma değil. Geçen bir hocamız da söyledi. Ya savunma sadece bir oyuncu, iki stoper üstten okunacak bir şey değil. Yani şöyle diyeyim, omurgadan kastım şu. Ederson, Ake, Şikrinyar, Kante, Gendouzi. Ya bu beşli benim Fenerbahçe'nin şampiyonluk en büyük güvencesi bence. En sağlam yeri. Son maçta baktık bugün biz Roma maçında Kante 12.2 kilometre koşmuş.
1: Evet evet.
2: İsmail Hakeza 10 küsür koşmuş. Archie Brown 11'lerde koşmuş. Yani Fenerbahçe o Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Kupası maçında gereksinimlerini ne gerekiyorsa onu oynuyor. Yani mücadele anlamında. Tabii senin dediğin gibi 11'i gördükten sonra daha net konuşuruz ama ben hocanın dünkü hani o açılımından dedi ya en kötü beraberlik dediği için sanki daha böyle bir
1: daha tutucu bir oyun değil mi?
2: 0-0 oyunu yani. Ama şeye şaşırır mısın dersen abi, yo, çıktı işte Kante, Gendouzi, işte sağda Greenwood, solda Kerem ya da Oğuz, merkezde İrfan Can, önde Vedat. Ben şaşırmam ama fazla cesur gelir bana.
1: Peki Murat Aşık, bir Fenerbahçeli gözüyle soracağım sana. Barcelona karşısında Galatasaray, Sporting karşısında Galatasaray, bu oyunu tutma dedin ya İsmail Kartal'ın açıklamasından yola çıkarak. Sence neden yapamadı?
2: Ben bunu sezon başından beri söylüyorum. Bana Galatasaray arkadaşlar biraz kızıyor, sitem ediyorlar ama ben Galatasaray'ın özellikle savunma hattının ve savunma önündeki ikilinin metal yorgunluğunun başladığını düşünüyorum. Yani şöyle diyeyim sana. Şimdi Abdülkerim Bardakçı 4 yıldır sürekli oynuyor. 5. yıla girdik. Bilmiyorum kaç maç oynamıştır geçen 4 senede. Yaş geçiyor. Maç oynamaktan dolayı biraz fizik hor kullanılıyor. Biraz kalınlaştı Abdülkerim. Mesela

0: Kerim özelinde söylüyor. Mesela dün oynatamıyor Okan Buruk Abdülkerim Bardakçı. Diyor ki biz maç ona uygun değildi. Davinson, yani Galatasaray'daki ilk iki sezon hariç düşünelim, Tottenham'da sakar stoper diye adlandırılırdı. Davinson hataya çıkmış stoperdir. Onun dışında planlamaya bakıyorsun. Torreira, Lemina. Yine onlar da uzun süredir çok sürekli maç oynuyorlar. Bek, Galatasaray'ın bir sağ beki yok. Mesela bunu hiç konuşmuyor Galatasaray'da. Yani Galatasaray'ın sağ beki kim mesela? Salah'ı. Salah'ı sağ ön oyuncusu. Singo. Singo stoper. Hani Barış Alper Yılmaz o hiç zaten tamamen bence bir hücum oyuncusu. Yani orijinal bir düşünsene kadro kuruyorsun Bek. İşi sağ beklik olan bir oyuncusu yok Galatasaray'ın. Devşiriyor oraya sürekli oyuncular. Hani mesela atıyorum.
1: Şampiyonluk 2 yıl üst üste şampiyon olduğu süreçte, yani 2 yıl önceye dönelim, 2,5-3 yıl önceye. Orada beklerden başlayan bir problem vardı. Bence yayıldı o. Stoperi de konuşturuyor şu an.
0: Sasha Boy'dan beri belki böyle bir sıkıntısı var. Evet. Sasha Boy'dan sonra bulamadı ama doğru. Her sene orada bir tane işi sağ beklik olan, yani evet iyi ya da kötü ama şimdi Fenerbahçe, Nelson Semedo, beğenen var, beğenmeyen var. Ben de çok beğenen hastası değilim. Ama Nelson Semedo'nun birincil pozisyonu sağ bek. Ha, alternatif başka pozisyonlar oynayabilir. Mert Müldür. Mert Müldür Galatasaray'daki oyuncular gibi. Hani stoper mi, sağ bek mi? Tartışılır. Sol tarafa geliyorsun Fenerbahçe. Archie Brown. Archie Brown bir sol bek. Hani Galatasaray'ın o anlamda ben sanki savunma anlamında bir planlamada biraz fazla özgüvenli olup oraya çok hamle yapmadığını, yaptığı hamlenin de işte Bichuabo mu o çocuğun adı? Ben çok telaffuz edemiyorum. Bichuabo. Nerede Bichuabo? Neden transfer edildi? Hani Abdülkerim oynamıyor. Galatasaray gidiyor bütün şeyi bozup, ahengi bozuk, işte Jakobs'u sol stoper yapıyor, Eren'i sol bek yapıyor, bütün savunma dengesini bozuyor. Galatasaray savunmayla çok oynadığı için de çok pozisyon veriyor maçlarda, evet. Berk. Ya bu maçlarda gol yemeyeceğim, ben hep söylüyorum. Yani gol yediğin anda, hele Barcelona maçı, dün şimdi maçı izliyoruz, hepimiz izledik. Ya abi ben 2-0 dahi olsa, ben maçın döneceğini düşünen taraftaydım.
1: Bir Sporting maçını hatırlatıyordu sana yani mesela.
0: Ya bak Sporting maçında biraz bence hakem gazabına durdu Galatasaray. O da var. Oturup doğru
1: bir İvan Bebek durumlarını, evet, hatırlatmıştı bak.
0: Ama dünkü maça baktığımızda da geçen seneki Liverpool deplasmanından bir farkı yoktu. Yani Uğurcan'a karşı Barcelona oynadı. Ya dünkü maç daha farklı skorla da bitebilirdi. Şöyle düşünelim. Ya dün Rafinha sahada olsa 9 maçta 17 gol atmış Rafinha bu sezon. Yani maç başı 2 golden bahsediyoruz. Çok daha yetenekli bir gol ayağı. Dani Olmo yerine yani oyun önündeki oyuncu gibi. Ya facia da olabilirdi. Yani belki de 4-1 Barcelona 4-1. Barcelona bu sene birçok takımı 4-1 yenebilir deplasmanda. Yani Barcelona 2-3 hafta sonra El Clasico'da Real Madrid'de 4-1 yenebilir. Yani çok sürpriz olmaz. Ben hep söylüyorum. Benim şu anda Şampiyonlar Ligi'nde final adaylarımdan bir tanesi çok net şekilde Barcelona. İkincisi de bilmiyorum. Ama birincisi Barcelona benim için.
1: Bu arada Oğuz Altay bizi dinliyor ve selamını iletiyor.
0: Selam
1: i̇ki senedir,
0: olsun.
1: İki senedir sağ bek diyorum diyor. Yaz döneminde de bunu söyledik hep diyor.
0: Ya Oğuz ben Altay. Hep söylüyorum Berk. Ben hani evet. Biz tabii ki sonuçta oradaki insanlar kadar bilemeyiz ya. Ben Okan Buruk kadar iyi bilirim. Kadro planımız falan gibi böyle bir hadsizlikte bulunacak halim yok. Ama hep şunu söylerim. Mesela Fenerbahçe'de zaman zaman personel eksikliği oluyor belli pozisyonlarda.
1: Evet evet.
0: Anladın mı ya kardeşim? Yani işte stoperde vardı mesela Fenerbahçe'de o pomp gelene kadar. Ya sayısal eksiksin stoperde. Ya birine bir şey olduğunda işte Fenerbahçe geçen sene gitti oraya Genduzi'yi stoper oynattı. Bir ara Jadon Osterwold diye merkez şef stoper oynattı. Hı hı. Ya alsanıza bir tane mesela işi stoperlik olan bir adam. İşte santrfor almadı yok. Talişka'yı oraya attı ama bir orijinal santrforinde sadece Sıdıkı Şerif vardı. Ya ben böyle mesela en azından her pozisyonda birer tane orijinal işi olan adam olması gerekiyor diye düşünüyorum. Abi sen kaleci almadan başlıyor musun sezona? Dur bir sabit kaleci oynatayım diye. Başlamıyorsun. Onun için ben her mevkide bir tane net oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Dün Galatasaray maçının ilk yarısında bence İyi oynadı, iyi mücadele etti. Yani golü buldu, ikinciyi buldu. Az farklı bir offside. Ama diyorum ya mesela işte o savunma başka bir şey. Ya yemeyeceksin abi, ben hep söylüyorum. Benim futbol anlayışım en azından. İnsanlara bazen ters geliyor. Ben diyorum ki abi yemediğin sürece bir tane atabilirsin. İyi takımsın. Fenerbahçe de iyi takım, Galatasaray da iyi takım. Hı hı. Hatta bence bu sene Beşiktaş da iyi takım. Çünkü iyi golcüleri var. Vlahovic var, Vedat Muriç var, Lukaku var, Osimhen var. Ya atarsın bir tane ama yemeyeceksin abi. Yediğin zaman çünkü Berk her bir tane yediğinde iki tane atman gerekiyor.
1: Doğru.
0: İşini zorlaştırıyorsun. Ya bugün de Fenerbahçe'nin bence birinci önceliği o ilk golü yememek. Geri düşmemek Aston Villa'ya karşı.
1: Bakalım neler göreceğiz. Murat Aşık'la konuştuk.
0: Ama ben keyifli bir maç bekliyorum.
1: Bence de öyle.
0: Unai Emery var. Benim çok beğendiğim bir hoca. Gerçekten çok
1: sürekli
0: beğendiğim bir
1: örnek sesini verirdin abi. Radyo gol yayınlarından
0: tabii,
1: hatırlıyorum.
0: Tabii. Ya bu Endia çok bu sezona süper eden girdi mesela. Keyifli bir maç izleyeceğiz. Umarım futbol şansıyla beraber puan ya da puanlar Fenerbahçe'nin olur. Mutlu bir gece geçiririz. Öyle diyeyim.
1: Peki çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
1: Bu arada Abdülkerim Bardakçı kaç maç demiştin? Ona baktım ben. 119 maç kaldı.

0: Galatasaray'da
1: Ya
0: zaten
1: kolay değil.
0: şampiyonlukla beraber geldi.
1: İnan
0: Evet.
1: bana. Bir sezon bir de bir Arkadeli yırtmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Tabii
1: Ondan maç
0: tabii.
1: kaçırmıştı. Ya işte metal yorgunluğundan kastım bu. Ya bu
0: Son iki
1: çocukların
0: yıldır
1: hiçbir robot
0: bağırıyordu
1: değil.
0: zaten orada bir ekstra yedekleyin bizi burayı diye ama
1: Ya Berçim robot değil bunlar. Ya bu
0: tabii
1: konsol
0: tabii
1: oyunu değil
0: canım.
1: bunlar robot da değil. Ya bu
0: Çok
1: çocuklar bir
0: doğru.
1: yerde
0: Çok doğru.
1: dinlenmeleri gerekiyor. Adaleler yoruluyor. Vücutlar kalınlaşıyor. Çünkü yaş geçiyor. Yani herkes Cristiano Ronaldo olmak zorunda değil. Yani sürekli aynı vücut yapısını korumak zorunda değil.
0: Doğru.
1: Onun için ben mesela anlayabiliyorum ama onun yerine ona bir alternatif oyuncu alınmamasını anlamıyorum mesela. O da
0: Bekleyeceğiz. Galatasaray'da orayı da göreceğiz. Murat Aşık'la Galatasaray gündemini de konuşmadık demeyiz bugün Murat abi.
1: Ya hepsi bizim
0: Sordum.
1: takımımız.
0: Evet.
1: Avrupa'da
0: Avrupa'da
1: keşke
0: başka.
1: de hepsi başarılı olsunlar. Yarın Beşiktaş'ta oynayacak. Trabzonspor'da oynayacak. Hepsine bugünden başarılar diliyorum. Ne kadar ülke puanı bizim o kadar çok takımla Avrupa'ya gitmemiz demek.
0: Tabii.
1: Görüyoruz işte bak bir ara şampiyonumuz bile direkt gidemiyordu Şampiyonlar Ligi'ne. Şu anda
0: Kesinlikle.
1: iki takımla oradayız. Umarım öyle günler gelir ki iki takımımız direkt oraya gider birincimiz ve ikincimiz. Bunun için de şu anda puan ve puanlara ihtiyacı var her takımın alacağı.
0: Öyle. Çok teşekkür ediyorum Murat Aşık. Değerli,
1: Rica ederim.
0: kıymetli yorumların, katkın için sağ ol, var ol. Radyo
1: Estağfurullah.
0: Gol
1: Rica
0: frekansında
1: ederim.
0: abi. Sağ
1: Görüşmek
0: ol,
1: üzere.
0: var ol.
1: Çok
0: Selamlar,
1: sağ ol.
0: saygılar. Sağ ol. Murat Aşık'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. Onunla değerlendirdiğimiz noktada detaylandırdık. Detaylandırmaya devam edeceğiz. Fatih Demirkol'la konuşacağız. Fenerbahçe'de Fatih Demirkol'la konuşmaya devam ettiğimiz bir bölümümüz olacak ki hemen ardından konuklarımız. Konuk listesini şöyle tekrardan hatırlatalım sizlere. Erhan Alveroğlu ile Ahmet Konanç'la İngiltere'den bağlantımızı yapacağız. Can Serkan Balcı gibi eski Fenerbahçeli futbolcular bizlerle olacak. İrfan 25'ten son detayları 19.40 civarında alırken kapanışı 19.50'de kiminle yapacağız? Kapanışı Yunus Aydın'la yapacağız. Cihan Dişli dinliyor belli ki. Bir ses kaydı göndermiş WhatsApp'tan ama Cihan Dişli selam olsun eğer dinliyorsa. Hatta Cihan dinliyorsa tam da şu an yayını güzel bağlarım. Reklama gidecektim. Güzel bağlar, güzel gideriz reklama. Aynı zamanda Berk sen yoksun sandım. Radyoyu dinliyordum ama birden konuştun. Ne bu sessizlik demeye getirmiş bir farklı mesajda. Bunu görüyorum. Ama herhalde düne biraz vurgu yaparak Galatasaray tarafında çok konuşuyordun. Galatasaray tarafında çok marş veriyordun. Oralara çok gidiyordun diyerek oralara da bir vurgu hissettim bu mesajda. Peki Şampiyonlar Ligi'nde şu müzikle geceyi tamamlamaya çok az kaldı Fenerbahçeliler. Yani hasretiz ya Fenerbahçe özelinde, temsilcimiz özelinde. Tam da bundan bahsederken, tam da sizi oraya götürmüşken reklamada böyle giderim o zaman. Fenerbahçeliler Aston Villa maçını bekliyoruz. Güzel bir sonuç umut ediyoruz, hayal ediyoruz ve reklama Fenerbahçe'de dilimde şarkıların gündüz gece diyerek gideceğiz.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
4: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
5: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
1: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.
7: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber Masası'ndayız. Fenerbahçe'de öyle gittik reklama ama böyle de bir dönüşümüz olsun. Mohikan'la.

0: Fener dedik, Mohikan dedik ve dilimde şarkıların gündüz gece dedik. Fenerbahçe dedik ve Aston Villa maçının hazırlıkları da, Aston Villa maçının alışmaları da bu maçlarla esasında bizlerle beraberinde geliyor. Bu arada İstanbul'da trafik, İstanbul'da sel, İstanbul'da yağmur durumu had safhada efendim, onu söyleyelim. Gelen haberler, aman dikkat edelim diyelim yağmurda, trafikte. Öyle ki saatler 16.10'u gösterdiğinde buradan çıkan Cihan Dişli 18.40'da geri döndü. Bir 2-3 kilometre kadar gidemedim dedi. Öyle bir trafik var dedi. 2 saat sonra buraya geri döndüğünü söyledi. Onun bilgisini verelim. Aman dikkat diyelim. Fatih Demirkol bizlerle. Fatih Demirkol, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar sevgili Berk.
0: Öyle bir trafik, öyle bir yoğunluk ki sen de dışarıdaysan eğer Fatih Demirkol, senden de bilgiyi alarak aktaralım. O bilgileri alarak başlayalım. Düzeltiyorum, dilim sürüştü. Yani İstanbul'da genelde bu saatlerde trafikte oluyorsun çünkü.
1: Bir organizasyon için erken geçtim ben.
0: Ha, peki tamam.
1: O trafiğe kalmadım, çok şanslıyım.
0: Şanslı taraftasın Fatih Demirkol. Evet. Aman dikkat diyelim tüm dinleyicilerimize de. Tabii Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe'yi detaylandıracağız. 11'iyle, muhtemeliyle, yorumuyla, maç önüyle, tekniğiyle, analiziyle ama durum böyle. Trafikte bayağı bir yoğunluk var. Fatih Demirkol bizlerle ve Fatih Demirkol'la konuşacağız. Fatih Demirkol, Fenerbahçe özelinde neler söylersin? Fenerbahçe Aston Villa ile karşılaşacak bugün. Muhtemeli için, Fenerbahçe'nin son durumu için.
1: Özellikle bu karşılaşma öncesinde rakibin durumuna da bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Aston Villa, Unai Emery ve özellikle bu sezona iyi başlamayan bir Aston Villa görünce, Premier Lig'de sadece bir maç kazanabildi. Onun dışında mağlubiyetleri var. Hı hı. Ve beraberlikleri var. Bu City ile berabere kalmıştı. Yine Brentford'la en son berabere kaldı. 2-2 berabere kaldı. Ve genel görüntüsü iyi değil. Ama kulüp bürücü, bu sezon fırtına gibi esen kulüp bürücü deplasmanda 3-2 yenmeyi başarmıştı. Dolayısıyla bu sezon enteresan grafikleri olan bir takım. Unai Emery'nin maç sonu röportajlarını biraz takip etmeye çalıştım. Bir oyunumuz var, oyunumuzu oturtmaya çalışıyoruz diyor ve biraz zamana ihtiyacımız var diyor. Başlangıçta grafik olarak takımın grafiğini çok beğenmiyor ama an itibarıyla yavaş yavaş takımın oyununun oturmaya başladığından bahsediyor. Brentford karşılaşmasında nispeten daha etkili bir takım gördük biz. Özellikle Suzuki son haftalarda çok formda, Japon kaleci. Onun önünde Lindelöf'le Torres'i görüyoruz ve ikisi de ilk haftalarda çok fazla hata yapıyorlardı. Tandemde sorunlar yaşıyorlardı. Hatta ilk haftalarda hem savunmanın merkezinde hem de ön alanda, orta alanda ve kanatlarda farklı oyuncuları oynatıyordu ama yavaş yavaş

0: takım kadrosu da oturmaya başladı. Bu akşam yine biz merkezde Kamara Gomez ikilisini, onların önünde Buendia'yı göreceğiz diye tahmin ediyorum. Mazambi çok etkili, çok etkili bir oyuncu. Ona çok dikkat etmek lazım. Bu akşam Fenerbahçe'nin en çok dikkat etmesi gereken oyuncularından bir tanesi. McKin yine aynı şekilde ve son haftalarda performansını artıran Nicholas Jackson. Özellikle Brentford karşılaşmasında ceza alanı içinde çok iyi sızmalar yaptı. Tekte çok çabuk oynuyor. Topun hızını artırıyor oralarda. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı takım öyle Premier Lig'de bir galibiyeti var. Sezona kötü başladı. Biz rahat yeneriz takımı değil. Bir Premier Lig takımı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılarını herkes biliyor. Unai Emery zaten bu anlamda bir efsane. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kupa kazanmış ve bunun 3'ünü Sevilla ile kazanmış. Çok ekstra bir hoca. Kupaları, turnuvaları çok iyi bilen bir teknik direktör. Dolayısıyla bu akşam hocasıyla özellikle de az önce bahsettiğim gibi Buendia, McKin, Nicholas Jackson, Mazambi gibi usta isimleriyle karşımızda iyi bir takım olacak. Bunu söylememiz lazım. Ama şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımızda da Başkan Aziz Yıldırım'a hak vermemek mümkün değil. Bu kadro kötü diyorsunuz ama neresi kötü? Bu kadro çok iyi bir kadro, kaliteli bir kadro diye söylüyordu. Son Mali Genel Kurul'da da onu söyledi. Kadro kötü müymüş, gördünüz değil mi Roma karşısında dedi. Doğru, bu kadro aslında kalite olarak şimdi dünyanın en iyi kalecilerinden biri Ederson'u en iyi savunmacıları arasında gösterilebilecek. Avrupa'da şu ana kadar yaptıklarıyla Inter'de, Paris Saint Germain'de hep adından bahsettiğimiz Skriniar'ı Manchester City'deki kariyeriyle yine aynı şekilde oradaki kariyeriyle adından söz ettirmiş bir oyuncuyu yanında bulunduran, Aki'yi Skriniar'ın yanında bulunduran bir takım. Önünde Kante, Gendouzi, önünde Asensio derken aslında çok kariyerli ve çok usta isimlerden oluşan bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Roma maçında da durum oyununu nasıl oynayacaklarını ve rakibe nasıl cevap vereceklerini çok iyi gösterdiler. Roma karşısında ancak bu kadar güzel oynanabilirdi, iyi oynanabilirdi. Fenerbahçe bunu da başardı. Galibiyeti de kaçıran taraftı Roma karşısında. Bu akşam da o ustalığı ve o takım hüviyetini Fenerbahçe'den görmeyi istiyoruz. Burada öne çıkan birkaç detay var. Bunlardan bir tanesi özellikle ligde, Süper Lig'de oyunun yavaş oynanıyor olması. Dolayısıyla antrenmanlarımızın da çok yetersiz olması. Dün akşam Galatasaray'ın en büyük acı çektiği konular arasında bunlar vardı. Bu yetersiz antrenman ve yetersiz ligde mücadele eden bir takımın oradaki tempoyu sürekli yaşayan, Avrupa liglerinde sürekli olan, Avrupa kupalarında var olan bir takımın temposuna nasıl ayak uyduracağı konusu. Enerjiyi 90 dakikaya yayabilmek, kompakt kalabilmek ve maçın kırılma anlarında ayakta kalabilmek en önemli konular. Bunları Fenerbahçe ne kadar yapabilecek? Bu akşam onu göreceğiz.
1: Tabii bunu görecekken bu arada Fatih Demirkol ara giriyorum araya ama ya bugün olağanüstü bir gün. Hani bir İstanbul'da kar yağdığında böyle şeylerin olduğunu görürüz ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı an itibariyle. Valilikten, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 21'den itibaren trafiğe çıkış yasak motosikletler özelinde. Bunu hatırlatalım ve İstanbul'da okullar yarın tatil efendim. Onu hatırlatalım. Bir son dakika. İstanbul'da yarın okullar tatil. Hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İstanbul'da trafik durma noktasına geldi denir ya. Durma noktasına geldi demiyorum. Durdu. Öyle bir şey var artık. Birçok yerde tabii.
0: Şu anda %89 hatırlatalım. Görünüyor. Evet. Bu arada bir ek yapayım, sana destek olayım.
1: %89 görünüyor. Yani bunlar önemli tabii, bir habercilik refleksiyle sadece futbol odaklı değil, buralara da giren bir radyo. Radyo Gol böyle olağanüstü durumlarda, ki olağan bir hiçbir şey yok bugün burada, çok felaket bir tablo var. Neden? Çünkü yolda kalanlar, sele kapılanlar, gelen görüntüler Allah korusun diyelim. Yağmur güzel, yağmur bereket her daim olsun ama önleminizi alın, dikkat edin. Dikkat edelim diyeyim. Yanlış anlaşılmasın da cümleler aynı zamanda burada. Yani özellikle motosikletler. 21'den itibaren diyor ama şu anda çok müsait olduğu söylenmez trafiğin motosikletliler için. Onu hatırlatalım. 21 itibariyle kısmına çok da takılmamak, biraz da orada verilebiliyorsa tabii herkesin şartı, hayat şartı neyi getirir, neyi nereye yetiştiriyor bilinmez, nereye yetişiyor bilinmez ama aman dikkat diyelim her birine.

0: Ayrı ayrı ve yani devrilen ağaçlardan söz ediliyor, kalan arabalardan söz ediliyor. İşte Balta Limanı İstinye arası 48 dakika gösteriyor diyor, 10 dakikalık yere, 5 dakikalık yere. Şirin Evleri Ataköy'e kimse gelmesin, inanılmaz trafik var diyor. Bir diğer tarafta farklı bir dinleyicimiz, Maslak'a gidemiyorum Sarıyer'den. Sarıyer'de ağaç devrildi. Ortalık çok da iyi değil diyor bu anlamda. Yol kapanması ve trafik açısından. Bunları da aktarmak gerekir. Bunları da söylemek gerekir. Fatih Demirkol'la da tabii Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı öncesini konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Yani gelen haberler böyle. İstanbul'dan yapılan bazı bağlantılara bakıyorum. Bazı yerlerden gelen görüntülerde haberleri destekler nitelikte. Bazı televizyon kanalları, ajanslardan bizlere geçilen görüntüler, tüm bunların hepsini buluşturduğumda, bir arada topladığımda sizlere aktaracaklarım bunlar. Aman dikkat edin diyelim İstanbul'da. Hatta öyle ki canlı şahit. Az sonra Cihan'la da konuşuruz burada ofiste. 16.10'da Cihan yayından, daha doğrusu ofisten, radyodan çıktı. 18.50 saatlerimiz. 10 dakika önce Cihan işte yeni geldi ve 20 dakikalık yol düzeltiyorum, 10 dakikalık yolu gidemedim dedi. Onu hatırlatalım. Ve tüm bunları konuşurken, tüm bunları değerlendirirken de Fatih Demirkol'la birlikte denk geldiğimiz bu son dakikayı da sizlerle, yarın okulların tatil olduğu son dakikasını ve 21 itibariyle motosikletlerin çıkışının yasak olduğu son dakikasını aktarmış olalım. Fatih Demirkol, günün gündemine ilişkin ekleyeceğin bir şey var mı diyeyim son kısımda. Aynı zamanda biraz böyle hızlı bir bağlantı oldu Fenerbahçe özelinde.
1: Tabii metropolde yaşamanın bütün sıkıntıları. Şu anda Anadolu yakasındayım. Ben de yoğun bir yağmur var ve hiçbir şeye yetişemiyoruz. Çok kalabalık bir şehir. Bunun bütün sıkıntılarını yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Ama bunu biz yaptık. Yani bunu doğa yapmadı. Biz çarpık şehirleştik. Altyapımızı hep kötü yaptık. Yollarımız yetersiz ama yığabildiğimiz kadar insanları beton blokların içine sokuşturmaya çalıştık. Sonra da niye böyle oluyor? İşte ondan oluyor. Yani bunlar olacak. Ne yapalım? Bunları en baştan planlayıp düzenleyebilecek aklımız ülke olarak yoktu. Şimdi de bunun sıkıntılarını yaşıyoruz.
0: Maalesef öyle. Hatta öyle ki stüdyoda da şu anda herhangi bir müdahale etmememe rağmen ışıklar bir kapanıyor, bir açılıyor. Böyle bir ortamda hani hava şartlarına bağladığım bir şey oluyor bu da. Bilmiyorum artık nereden ne etkileniyor diyeceğim ama bu kadar yoğun yağışın yanında neyi nasıl etkileniyor sorgulamamak gerekir. Vardır bir etkeni yağışın bir yerlerden. Önümdeki televizyonun ekranlarının gidip geldiğini zaman zaman görüyorum. Uydudan işte birçok detaylarıyla izlemeye çalıştığımız önümüzdeki o aman diyelim, nazar değdirmeyelim burada şimdi radyomuzun sistemine ama ayrı noktada böyle hava şartlarının etkilediği şeyleri de görebiliyorum, onu söyleyeyim. Aman dikkat edelim diyelim. Biz buradayız. Biz yayındayız. Gerekirse sabaha kadar da yayınımızı dakika skorla beraber uzatır da yaparız. Yeter ki orada bir şeyler aktarabilelim sizlere. Yolların açılma, yolların kapanma, aynı zamanda yollara ilişkin farklı detaylar, bilgiler geldikçe, valilikten açıklama geldikçe tüm bunlara ilişkin detayları sizlere aktarabilelim. Bu arada birincilikte oynanan Ümraniyespor Boluspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi. Bir son dakikada bu. Birinci ligde oynanan Ümraniye Bolu maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi. Bu tarz şeyleri karlı havalarda konuşuruz ya. Ne kadar ciddi olduğunu, yağışlı, yağmurlu havada bunu ne kadar konuştuğumuzu, hafızanızı zorladığınızda anlayacaksınız. İşte bir spor radyosunda belki de bunun ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Bir spor radyosunda spor dinleyicisine, futbol kamuoyuna en rahat bu şekilde, bu örnekle anlatabiliriz belki de. Ümraniye Bolu maçı yağış nedeniyle, yağmur nedeniyle erteleniyor. En son hangi maç yağmur nedeniyle ertelendi de ağaçlar devrildi diye soracak olursanız, yani bir Eylül ayında, bundan 6-7 yıl öncesi, belki de 8 yıl öncesini, 2017-2018'leri hatırlıyorum. O dönemi hatırlıyorum. Birden böyle bir mevsim geçişinde çok zor bir yazdan kışa geçiş yaşamıştık. Benzerini yaşıyor olabiliriz. Olabilir. Bunlara hazırlıklı olmak ya da en azından hani hazırlıklı olmadığınızı düşünüyorsanız da planlarınızı ertelemek, olduğunuz yerde kalmak belki de daha hayırlı, daha iyidir sizler için. Lütfen dikkat edin, uyaralım. Radyo Golf frekansındasınız. Lütfen dikkat edin, uyaralım ve önlemlerinizi alın efendim. Radyo Golf frekansından da WhatsApp hattında 0 0212 273 1010 0212 273 1010 ben hiçbir yere ulaşamıyorum, ben herhangi bir bilgi alamıyorum, bu tarz bir durum mutlaka yoktur ama hani olur da ulaşmanız, öğrenmek istediğiniz bir şey olursa 0212 273 1010'dan bizlere ulaşın lütfen. Sormak istediğiniz ne varsa onları detaylandıralım, aktaralım sizlere. Buradan bir panik durumu da yaratmak istemem. O yüzden bu sözlerim yanlış da anlaşılmasın. Sadece bir kamu görevini yapmaya, bir habercilik göreviyle beraber oradaki iletişimi de diri tutmaya çalıştığımdan bunları sizlere aktarıyorum. Lütfen buralara da dikkat edelim. Bu süreci de çok sağlıklı bir şekilde atlatalım diye söyleyeyim. Fatih Demirkol, söz sende son kısımda.
1: Haber Global Televizyonu'nda da bugün gün içinde arkadaşlarımız ısrarla bu hava durumunun olumsuzluklarıyla ilgili haberler yaptılar. Hem dünden bu yana su baskınları ve sellerle ilgili yaşanan sıkıntıları anlattılar. Hem de olacaklarla ilgili ısrarla uyarılarda bulundular. Valilik de uyarıda bulunmuştu. Dolayısıyla yayıncılar ellerinden geldiği kadar toplumu uyarmaya çalışıyor ama ister istemez zorunluluklar da var. İnsanlar bazen mecbur kalıyorlar. Bu saatte kimse sokakta olmayı istemez ama hayatın koşuşturması için de senin de söylediğin gibi belki alabildiği kadar önlem almak, olabildiği kadar kaçabildiği kadar kaçmak gerekir. Başka yapabilecek de bir şey yok.
0: Kesinlikle. Fatih Demirkol, çok teşekkür edeceğim. Aktarmak istediğin farklı bir detay yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol, var ol abi. Fatih Demirkol'la birlikteydik. Onunla birlikte konuştuk. Aman dikkat edelim. Son dakika haberleri geliyor, gelmeye devam ediyor. Orada İstanbul'daki yağışa ilişkin tabii bu son dakika haberleri geliyor. İstanbul'da yarın okullar tatil. Hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bu işte buzlanma durumu, kar durumu, yağış ihtimali gibi bir tatil değil. An itibariyle yaşadığımız bir olumsuzluk. Yani sele kapılan ya da selde problem yaşayan insanlar, umarız o tarz detayları görmeyiz, olmaz ama bunun önüne geçilmesi adına şu anlık kötü bir haber yok. Kötü bir haber olmaması ümidimiz ve umudumuzdur bugün bu yaşananlardan dolayı. İstanbul Valiliğinden gelen açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yüz yüze eğitime yarın ara verildi açıklamasıydı. Motosikletliler kısmı önemli, biraz da bizi ilgilendiren yarına kadar neticesinde tatil kısmı mutlaka herkese duyulur ama asıl duyurmamız gereken, hatırlatmamız gereken 21 itibariyle motosikletlilerin trafiğe çıkışı yasak. Efendim hatırlatıyoruz, bir sonraki duyuruya kadar 21 itibariyle motosikletlilerin trafiğe çıkışı yasak. Oturun evde, peynir ekmek yine geliyor konu biraz da esasında. Böyle zamanda oturun evde, kendi kuryelere herhangi bir siparişle beraber ek yük vermeden kendi kendinize bu süreci atlatabilme derdinde kalın. Ofisinizde ya da evinizde, her neredeyseniz buraya geliyor konuda. Kaldı ki buralarda bu hassasiyeti de göstermemiz gerekiyor. Biraz da vatandaşlık görevi değil mi derim. Avrasya Tüneli kilit diyen var. Levent kilit diyen var. Gelen mesajlar hep kilitle bitiyor, onu söyleyeyim. Kaldı ki abi Kağıthane'deyim, her yer göl oldu maşallah, çok yağıyor demiş. Gelen mesajlar böyle. Bir bilgi daha geldi ama teyit edemedim. O da tatile ilişkin ya da belirli bir kesimin izinli sayıldığına ilişkin. Teyit edersem onu da veririm. Bir dinleyicimizden geldi ama bir teyit etmek de gerekir, direkt vermeyeyim. Aynı zamanda gelen mesajlar arasında bize yazan dinleyicilerimiz arasında Sarıyer'den Masla, peki bu mesajın benzerini yine görmüştük. Orada bir problem varmış, evet, ağaç devrilmesi gibi. Lütfen dikkat edin. Mecbur kalmadığınız sürece yola da çıkmayın. Mecbursanız başka çarelerini düşünün. Alternatiflerini düşünün. Fenerbahçe'nin şanssızlığı burada bile ortaya çıkıyor demiş. Tam Fenerbahçe konuşulacak, hop tufan koptu demiş. Bak Emre Karataş buradan yaklaşıyor. Ben de buradan alırım konuyu. Ele alırım, buradan değerlendiririm diyor. Ama maalesef böyle bir İstanbul'da şu an bunu yaşıyoruz ve şöyle bunu yaşıyoruz dediğimiz noktada en çok başvurduğum yerlerden biri. Hava radarına bakayım. Hava radarında ne var ne yok? Kırmızı. Yani öyle söyleyeyim ki bazı noktalar kırmızı. İstanbul'da yoğun yağış açısından çok da iyi şeyleri söylemiyor bize an itibariyle. Ama yağışın en yoğun olduğu yerler, şu an İstanbul'da yağışın en yoğun olduğu yerler, daha da dikkat etmeniz gereken yerler mesela, dinliyorsanız eğer oralardan, Çekmeköy, Sancaktepe, Cumhuriyetköy, Kavacık civarı belki, evet, Beykoz'un köyleri, Çekmeköy'ün köyleri gibi düşünün. Bir diğer tarafta Kurna tarafı, yani Şile ile Beykoz arasında yer alan bir yer diyebiliyorum. Şile tarafı, Pendik'in yani Sabiha Gökçen Havalimanı'nın civarına kadar inen o hattı düşünün lütfen. Oralarda yoğun bir yağış var. Ümraniye'de de küçük bir kütle var. Yağmur kütlesi var, bulutu var. Onu hatırlatalım. Ama yoğun bulutlardan bahsediyorum. Diğer taraflarda haliyle yağış var ama en yoğun olan noktaları sizlere aktarıyorum ki

0: Belki işinize bir yerde yarar. Belki orada da faydalı bir bilgiyi sizlere aktarır. Zaman dikkat deriz. Tam yola çıkacakken bir şeylerde sizleri uyarmış oluruz. Ya da şansınız varken bir sağa çekersiniz. Bir yere sığınırsınız, değil mi? O da olabilir. Dikkat edin efendim. Radyo Golf frekansındasınız. An ve an detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Hava radarına baktığımda bunu zaman zaman Radyo Golf'te yapıyoruz. İstanbul Havalimanı civarında da çok yoğun bir yağış var. O yoğun yağışlardan biri de Esenyurt ve Başakşehir taraflarına düşüyor an itibariyle. İstanbul'un tarihi yarımadası, İstanbul'un merkezi olarak kabul edilen o Şişli tarafları, Beşiktaş tarafları nispeten daha az yağış alıyor ama zaten aldı alacağını diyenler vardır mutlaka. Çok yağdı buralara diyenler vardır mutlaka. Bunu sadece oralar özelinde değil, Maltepe, Kartal, Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar özelinde de söyleyebilirim. Oralar nispeten daha az. Adalar civarı yine aynı şekilde, Marmara açıklarında çok büyük bir yağış kütlesi görmüyorum. An itibariyle bunu sizlerle paylaşayım, bunu sizlere aktarayım. Ve Yalova'da aynı şekilde, Esenköy, Yalova civarında bir yağış kütlesinin ağırlıkta olduğunu hatırlatalım. Bizi Bursa'dan dinleyenler varsa orada yer yer yağışlar var. İstanbul'daki kadar çok yoğun bir yağıştan bahsedemiyorum baktığımda. Onun haricinde buralara baktığımda farklı bir yerde harita üzerinde bir saat içerisinde İstanbul'da yoğun yağış alma ihtimali olan yerleri şöyle sizler için kontrol ettiğimde saatlerimiz 19.02. Peki ileriye sarıp o yağmur, yoğun yağmur bulutlarının İstanbul'un merkezine doğru geldiğini, daha da kuvvetli bir şekilde geldiğini görüyorum efendim. Yani az önce Şile dediğim biraz da Ümraniye tarafına kayacak yağmur bulutu, o yoğun yağmur bulutu. Yaklaşık bir saat içerisinde yine az önce işte Ümraniye'nin bir kısmı dediğim yağmur bulutu tarihi yarımada dedik ya az önce, oraya kayacak. Bir diğer tarafta yağmur bulutunun bir saatlik dilimde 20.02'ye kadar ilerlediği bölümde ağırlıklı olarak İstanbul'un merkezine doğru, aman dikkat Sarıyer tarafı, Maslak tarafı, Levent tarafı diyoruz ya, oralara doğru ilerlediğini hatırlatalım. Yani tedbirinizi alın. Orada bu sel, bu taşkınlık durumlarına, sel taşkınlığı durumlarına karşı tedbirinizi alın diye aktarıyorum bunları. Telaş edecek bir şey yok diyemeyeceğim de ama bir tarafta dikkat edelim. Bir nokta, yapma Berk, Beykoz'a gidiyorum demiş. Siz yapmayın, dikkat edin. Yani dikkatli gidin Çağlar Gedik. En azından bunu aktaralım. Bostancı'da da çok yağmur var diyen var. Peki Bebek tarafı komple trafikte kilitiz diyen var. 3,5 saattir Maslak'tan Alibeyköy'e gidemedim. 1 saat sürer normalde demiş. Belki daha az sürer. Yani orada özellikle Vadi İstanbul'un oradan, Arıcılar mevkinin oradan Hastal'dan Alibeyköy yarım saattir, 20 dakikadır, 15 dakikadır normal zamanda. Çok haklısınız. Yani bu çok yoğun bir gün bu açıdan. Onu aktaralım ve tabii Göksel'in Çağrı Saraç'tan da haber geldi. Göksel'in Çağrı Saraç'ta otobüsler şu an kimseyi almıyor. Buradan size aktarayım diyor. En kötü Levent Metro'ya atmaya çalışıyorum kendim ama Kağıthane'den Levent Metro taksiyle bile 54 dakika gösteriyor ki demiş. Şimdi kapalı bir yere sığındım diyor. O da haberleri bu şekilde aktarıyor. Oraya da bağlantı yaparız. İstanbul'un birçok noktasına da gideriz. Tabii spor haberlerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Oradaki detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tuzla'da yağmur yok diyen var. Bir burada yağmur yok herhalde diyen var. Tabii tüm bunları sizlerle paylaşıyorken gelen mesajlar da var tabii. Sancaktepe'de mükemmel bir yağmur yağıyor diyor, diyen var. Bildiğin sel aldı gidiyor burayı diyen var. Peki dikkat edin lütfen. Reklama gideceğim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek. Kanarya, İngiltere'de Devler Ligi sahnesinde dev maçın heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de Aston Villa deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan.

0: Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
4: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
5: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
6: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Reklam.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Berksay Arda Haber Masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aman dikkat diyelim. Fenerbahçe'nin Aston Villa maçını bekliyoruz. Oradaki detayları aktarıyoruz. Birçok da bağlantımız oldu. Olmaya da devam edecek ama oralar sekte yorayacak biraz. Çünkü olağanüstü bir durum var. Bu yani, afet bu bir tarafta. Çünkü sel görüntüleri bir tarafta geliyor diğer yerden ama hani o ajanslardan ve görüntülerden. Ama şunu aktarmam gerekiyor. Şunu söylemem gerekiyor. Yani çok yoğun bir mesaj trafiği var. Buradan gelen bilgiler var. Bunun yanında Cihan Dişli 4'te çıktı, 7'de girdi stüdyoya. Yani bir kilometre yol gidememiş. Ve Cihan Dişli böyle öyle bir geldi ki stüdyoya, harpten çıkmış gibi yani.
1: Vallahi benim açık mı mikrofonum?
0: Evet, söz kapalı. Söz sende ha. Şu an evet.
2: Vallahi inanılmaz bir yağmur söz konusu. Bir kilometre bile gidemedim. Çıktığım gibi geri döndüm ki yarın da İstanbul'da okullar tatil edildi. Ben bu kadar, yani uzun süredir, yani 35-40 yıldır İstanbul'a bu kadar kesintisiz bir yağmur yağdığını hatırlamıyorum. Hani biraz böyle bu gibi durumlarda espri yapılmaz ama şemsiyeciler bile evine gitti. Öyle bir yağmur yağıyor. Yani inanılır gibi değil ki ablam da taksideymiş o ara. Şu an Levent'ten taksiye binmiş ve Hacı Osman'da taksi şu an 4750 lira tutmuş ve mahsur kalmış durumda. Nereden, gitmiyor. Nereden? Levent'ten Sarıyer'e sadece. Çünkü trafikte, yani kıpırdamıyor arabalar. Gitmiyor sadece. Öyle bir problem var. Evet, bugün Fenerbahçe'nin de maçı var. Fenerbahçe'de İngiltere zafer peşinde ama biz de İstanbul'da hayatta kalma peşindeyiz.
0: Evet.
2: İnanılır gibi değil yani. Seller basmış, ağaçlar devrilmiş. Özellikle Sarıyer'de, benim oturduğum bölgede, Çayırbaşı, PTT evleri, Maden, Sarıyer merkez zaten girilmeyecek durumda. Oralar denize yakın olduğu için, ki bu Emirgan'da yol genişletme çalışmalarından itibaren bu kadar yağmur yağmasa bile oraya bir şekilde sular basıyordu. Bunun önüne geçemediler ama ya bugünkü yağmur çok spesifik bir yağmur. Yani otobüs şoförleri olsun, taksiciler, minibüsçüler, Allah onlara da kolaylık versin ki trafikte olan tüm vatandaşlara ayrıca kolaylık versin. Yani bir şey vardı ya, hani eskiden derdik İstanbul'a iki damla su düştü, hayatı olumsuz etkiledi diye. Bu çok acayip bir şey yani, öyle söyleyeyim. Az sonra Göksel'in de galiba dakika evet. Skor için stüdyoda olmaya çalışacak. Umarım
0: çalışıyordu şöyle, eve çıktım diyor, minibüsteymiş. Eve çıkmış, şimdi tekrardan haliyle yani, taksilerde durmayınca
2: arabayı bir tarafta, arabayı almayayım diyorsun, hiç fark etmiyor.
0: Arabayı almayayım diyorsun, minibüse taksiye yöneliyorsun, orada da olmuyor. Şöyle
2: metroya binmek istiyorsun, metroyu da su basmış.
0: Olduğu mevki çok de çok yani. Kötü mesela şu an Kağıthane Çağlayan Deresi mevki mesela, oralar bildiğin adından da yola çıkarsan Çağlayan'dan geliyor adı. Diğer tarafta dere, diğer tarafta yeni bir isim eklentisi de. Yani o tam çukurda kalan yerler biraz böyle sele de problem yaratan yerler, onu söyleyeyim.
2: Sen hatırlıyor musun hiç yağmur nedeniyle okulların tatil edildiğini? Ben ilk defa
0: ben onun bilgi

0: örneklerini verdim işte az
1: verdin
0: önce.
1: Verdin mi? Hiç duymadım.
0: Yani bunun ciddiyetini buradan anlayın dedim. Yağmur nedeniyle sen bir maçın ertelendiğini en son ne zaman nerede gördün? Yurt dışından falan haberler geliyor.
1: Ya bu bir doğal afet bence.
0: Öyle yani, dikkat etmek gerekiyor. Bu önlem almak gerekiyor. Bazı şeyleri ertelemek gerekiyor.
1: Ya evdeyken aslında çok böyle romantik, çok duygusal, hani keyfini çıkarın vesaire, çayınızı kahvenizi alın, bu güzel bir şey, bu işin ayrı bir boyutu. Ama işte iş dönüşü, dışarıda hayatını idame ettirmeye çalışan sokak hayvanları vesaire, inanılmaz zor bir durum gerçekten. Bakma ben de biraz öfkeliyim, birazcık da yorgunum.
0: Evet.
1: Yani 4'te çıktım, navigasyona baktım, 47 dakika gösteriyordu. Bir problem olmaz dedim, herhalde 47 dakikada Sarıyer'e gidebilirim. Sonra navigasyon 1 saat 35 dakikaya çıktı. Normalde düşmesi gerekirken yani ben gidiyorum ama navigasyon sürekli dakikasını arttırıyor. Sonra 1 saat 57 dakikaya çıkınca orada duracaksın sen bir dedim. Sen in, hazır ofise yakınsın. Dön bir geriye. Bu arada motorcu kardeşlerimizin de dışarı çıkması yasaklanmış. Bilmiyorum içeride bir şeyler var mı belge yiyebileceğimiz?
0: Yani vardı.
1: Çıkmasınlar
0: benim,
1: zaten.
0: Benim yıllardır, aylardır sakladığım, buraya taşınalı bir yılım oldu. Sakladığım bir zulam var.
1: Hani biz şey
0: onu
1: diyoruz ya.
0: Onu patlatma derdindesin
1: hani,
0: şu an.
1: Şeyci evet. Arkadaşlarla konuşuyorum, dinleyenlerimizle, bu kargocu arkadaşlarımızla falan, motokuryelerle. Ya işte diyorum, yağmurda sizi çok çağırmıyorlar değil mi? Ya olur mu abi öyle diyor. Yağmurda 2-3 kat daha artıyor diyor. Daha çok çağırıyorlar bizi diyor. Neyse ki motosikletlerin de sokağa çıkışı yani yasaklanmış. Paket servisi yasaklanmış. Yarın da okullar tatil edilmiş. Evet. Aslında yani böyle bir olağanüstü durum var.
0: Maalesef ve siz de yaşadığınız şey, 4'te buradan çıkıyorsun.
1: 4.15.
0: 4.15'te.
1: 6.15'e
0: kadar. 4.20'de bindin araca.
1: Evet yani Sarıyer tarafını bilenler bilir. Yani şöyle söyleyeyim. Maslak Işık Üniversitesi'nden İstinye Park Sarıyer Belediyesi'ne kadar gitmedi yani, öyle söyleyeyim yani. 1 kilometrelik bir yol bile değil. Sadece Sarıyer için söylemiyorum bunu. Burada bölgede olduğumuz için yani diğer taraflar, arkadaşım da Kağıthane Hamidiye bölgesinde. Onlar da mesela hala yoldalarmış ki az önce.
0: Kağıthane Hamidiye bölgesinde işte Göksen'in de oralarda.
1: Evet, az önce Beyza Hanım 4'te çıktı, o da hala yoldaymış mesela saatler. O yüzden biraz dikkatli olmakta fayda var. Yapacak da çok fazla bir şey yok. Bu dediğim gibi doğal afet. Yani başka bir açıklaması olamaz.
0: Olamaz. Şu an gelen görüntülerde Haramidere tarafında Beylikdüzü'nden bir görüntü var ajanslardan. O biraz akıyor yani, normal bir yağmur yağıyor ve trafiği de etkiliyor dersin oraya baktığında. Ama örneğin Bakırköy'den gelen görüntülerde onu gösteriyorken, Beşiktaş'tan gelen görüntüler için aynı şeyi söyleyemem. Tabii biraz da orada sahilde kaldığı için Beşiktaş'ta çok yoğun bir yağmur var ve bunun yanında da bazı noktalarda artık su birikmesi de diyemezsin. Su birikintisi de diyemezsin. Yani orada sel dersin. Bazı noktalarda da bunun çoğunlukta olduğunu söyleyeyim. Kavacık'ta trafiğin artık durma noktasına geldiğini söylememe gerek yok. Yoğun yağmurun devam ettiğini görüyorum. Beşiktaş, Haramidere, Beylikdüzü tarafı, Avcılar tarafı. Buralar çok yoğun, çok yoğun trafik altında ve yoğun da yağmur altında. Hala da devam ediyor mesela. Beşiktaş'ta şu an meydanda bir tane insan göremiyorum.
1: Evet, benim de önümde.
0: Bu arada az önce stüdyoda oldu ama ofisin iç tarafında olduğumu bilmiyorum. Böyle bir elektrik gidiyor geliyor
1: sürekli
0: oldu.
1: Sürekli bir elektrik kesintileri var
0: onlar
1: zaten.
0: Onlar oluyor. Çok normal karşılanabilecek şeyler ama bu kadarını görmedik yağmurda. Dikkat edelim o yüzden. Şu anlık kötü ulaşan bir haber yok bizlere ulaşan ama umarız olmasın. Olmaması için de lütfen bizleri dinleyenler adına en azından Cihan Dişli ile ben Berk Sayar yayındayız an itibariyle Radyo Gol frekansında. Dikkat edin, dikkat edelim.
1: Evet yani birazcık da hani insanlar belki trafikte şu an canları da bir hayli sıkkındır. Hani onları da güldürmek için hani Fatih Sultan Mehmet karadan gemileri yürütüyordu. Biz denizi karadan yürütmeye çalışıyoruz. Hani biraz dedi yüzlerinde tebessüm olsun çünkü yapacak bir şey yok yani bu durumda. Beklemekten başka hiçbir çaren yok. Çaresizlik çok kötü bir his. Herkese geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Dinleyenlerimiz de mesaj atıyor. Gençler diyor isterseniz yemek alıp geleyim, benle sabahlamak isterseniz.
0: Sen gelebilirsen buraya yine iyi.
1: Çok düşün, gelemezsiniz.
0: Hasan Temur şey, o bize gelmişti hatırlarsın. Yine biz birlikteyken yayın yaparken.
1: Hiç zahmet etmeyin, o çileyi de çekmeyin bence. Evinize gittiyseniz kıpırdamayın.
0: Dikkat edin. Geleyim diyecek ama sabah buraya gelirken o sabahlayacak yolda, ondan haberi yok tabii.
1: Evet haberi yok maalesef.
0: 92.2'yi açmış Radyo Gol'de bizi dinliyor. Peki sağ olsun, var olsun.
1: Evet. İyi yayınlar Berk.
0: Teşekkür
1: sana.
0: Ediyorum Cihan.
1: Eski sağ Türk ol, filmlerindeki var. Gibi havadan hortumla su fırlatıyorlar sanki. Tekrar evet. Tekrar yani olayın vahamiyetine anlatmak adına böyle birazcık daha kelime oyunları yapıyorum. O yüzden herkes lütfen dikkatli olsun. Yarın okullar tatil, onu da tekrar hatırlatmış olalım. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe ediyorum. İngiltere'de zafer peşinde. İngiltere'de güzel bir hava var. Tam maç havası. Evet. Herhalde sen onun detaylarını aktarıyorsun.
0: Aktaracağız, değerlendireceğiz. Bir bağlantı da yapacağım. Göksel'in çağrısı araç bizlerle. Göksel'in çağrısı aracı uzanacağım. Göksel'in selamlar, hoş geldin.

0: Selamlar Berk, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Sesinde bir yağmur yemiş tonu var. Yani böyle bir bayağı bir yorgun, o işte yağmurlu havayla yoğun selle uğraşmış bir halin var. Öyle söyleyeyim. Kağıthane'de de durumlar çok iyi değil gibi sanki.
0: Ya inanılmaz Berk, biliyorsun işte 21'de dakika skor programı vardı. 6.30 gibi çıkayım dedim. Havanın
1: da evet, çok da doğru bir saat.
0: Ki 6.30'dan bu yana sadece 300 metre ilerleyebildim. Akabinde zaten taksi şoförleri, onlara da bir şey diyemiyorum, minibüs şoförleri, otobüs şoförleri şu anda Vadi İstanbul ötesine gidemiyorlar. Hiçbir yere gidemiyorlar zaten. Yolcuları indirmek durumunda kaldılar. Ben de tekrar o yağmuru yedim. Sonra baktım 300 metre uzaklaşmışım zaten. Evime döndüm. Tekrar üstümü değiştirdim. Bir daha başka bir üstle bu mücadeleye katılacağım. Sanırım Cihan Dişli de o yağmurdan
1: nasibini alanlardan, o da tam az önce çıktı seninle bağlantı yapmadan önce stüdyodan. Tabii 2,5 saat boyunca nereden nereye?
0: Bir yere gitmiş olamaz.
1: 2 kilometre çok da uzağa gidemiyor tabii. Stüdyonun hemen yanında, ofiste ayrı konu ama az önce bir yemek derdi vardı onun. Stüdyoda ne var, nerede evet, ne var diye. Senin benim zulamı patlatma peşinde, işin esprisi ayrı konu. Habercilik tarafında tekrardan gerçekten baktığımda.
0: Evet. Şunu demek istiyorum. Dinleyicilerimiz şöyle düşünebilir. Ya kardeşim, işin varsa erken çıksaydın falan.
1: 2,5-3 saat önce çıktı.
0: Öyle bir durum da yok çünkü. Evet. Hatta beni en iyi siz bilirsiniz mesela. 9'daki programa 4'te falan gelirim. 6'da evet. Gelirim. Oralarda sizle takılırım falan ama ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Sen İstanbul konusunda daha tecrübelisin. Sen gördün mü? Ben onu merak ediyorum.
1: Ben tam olarak o anonsla, yani işin ciddiyetini böyle anlayalım, işin ciddiyetini böyle kavrayalım diye o anonsla bu işte son dakika haberlerini vermeye başladım, biliyor musun? Yani böyle bir şeyi en son ne zaman gördünüz? Hadi kardan, hadi buzlanmadan dolayı çok gördük ama yağmurdan dolayı işte bir maçın yarıda kaldığı. Bu arada arada kaynamasın o bilgi. Ümraniye Bolu maçı yarıda kaldı ve ertelendi yağmurdan dolayı. Çok da sık rastladığımız bir şey değil bu. Diğer tarafta yağmurdan dolayı yarın okullar tatil denildi. Hepsinin bir arada olduğu bir günü görmemişizdir. Hadi birinden birini gördük ama 21 itibariyle motosikletler trafiğe çıkamaz denildi. Bu genelde karlı havalarda, buzlanmalı zamanlarda yapılırdı. Buzlanma riskine karşı. Bunu hatırlatalım. Sarıyer devleri, camileri su bastı haberleri var. Mahalle sakinleri yağmurda aynı sorunu yaşamaktan dertli haberleri var. Bir diğer tarafta haber kanallarından baktığımda görüntüleri görüyorum. Onlarla destekleyebiliyorum bunu. Onun yanında ajanslardan gelen görüntüler yine benzer şeyleri konuşturuyor bizlere. Sadece Sarıyer değil, Kağıthane'de, sadece Kağıthane değil, birçok noktada, İstanbul'un birçok yerinde bu haberler geliyor. Maalesef geliyor. Göksel'in çağrısı araçta mesai arkadaşımız, kıymetli kardeşim. O tam da yola çıkacakken bunu yaşıyor ve bana aktarıyor. Ben de hemen bağlantı yapmak istedim Göksel'in çağrısı araçta.
0: Sevgili Berk, aktarıyor. En fazla da sanırım Ayaz Ağa tarafındaymış. Yani görüntüler,
1: evet, evet.
0: Düşen görüntülerde orayı çok gördüm. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Ya insanlar da ister istemez evine gitmek için yola koyulunca, çok fazla araç olunca da bazı kazalar meydana geliyor herhalde. Çünkü ya sürekli bir siren sesi duyuyorum. Hani ambulans mı, polis mi, ne bilmiyorum ama sürekli bir yerlerden bir siren sesi geliyor yani.
1: Hiç oralara, yani ertelemek gerekiyor birçok şeyi, yapacağımız birçok olayı, durumu. Onu aktaralım, onu söyleyelim. Bir afet olmaması adına en azından, hani belki Cihan'la öyle konuştuk, öyle dedik ama bu çok büyük geride problemleri bırakacak, acılar bırakacak afet olmaması adına en azından bizi dinleyenlere ulaşalım, bizi dinleyenlere söyleyelim. Tedbirlerimizi alalım, dikkat edelim. Dikkat ederek yola çıkalım. Bizler de öyle yapacağız. Göksel'in de öyle yapacak, ben de öyle yapacağım. Hayati tehlikesi olan hiçbir şeyi tercih etmeyelim. Dikkat edelim lütfen. Belki burada görevimiz habercilik, sizlere futbola, spora ilişkin detayları aktarmak ama bunları da sizlerle paylaşmayı bir borç biliyorum. O yüzden bu bağlantılara da devam edeceğimizi hatırlatayım. Gündemi tam anlamıyla değiştirdik. Bir nebze Fenerbahçe'den yine konuşacağız ama Göksel'in aktaracağın, ekleyeceğin bir şey var mı bulunduğun noktada?
0: Teşekkür ediyorum. Belki ben de mücadeleye devam edeceğim şimdi.
1: Bakalım. Radyo Gol ailesi mücadeleye devam ediyor diyelim. Yağmurlu günde, çamurlu günde. Sağ ol, var ol. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Göksel'in bizlerle birlikteydi. Dakika skorda sizlerle olacaktı. Göksel'in çıkmak için 18.30 saatini seçti. 3 saat önce, 2,5 saat önce maç önüyle beraber düşünürsek çok da iyi bir süre, yarım saatlik yol için ama o da 5 katı mesela 2,5 saatin bir farkı var yarım saatlik yolda. Orada yani çıkamamayı, gidememeyi, mahsur kalmayı tatmış oldu. Bu bizim yaşadığımız, ailemizden, Radyo Gol ailesinden yaşadığımız bir örnekti. Bunu bu şekilde aktarayım, sizlerle paylaşayım. Tabii konuşurken, detaylandırırken, yağmura ilişkin haberleri sizlerle de paylaşırken biraz da habercilik refleksiyle işi buraya

yıkmış oluyoruz, işi bu tarafa vermiş oluyoruz. Orada yapacağımız bağlantılar da bize esasında yol gösterici olacaktır. Yapacağımız bağlantılarla da şöyle bir detaylandıracağız. Ne oluyor ne bitiyor kısmıyla İstanbul'daki bu hani hep maç yayınlarımızda, hep maç önü yayınlarımızda ne oluyor ne bitiyor değerlendirelim deriz ya. İstanbul'daki bu durumları aktaracağız, konuşacağız diyelim.

yanında aynı zamanda muhabir meslektaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyorum. Sadece spor değil, futbol değil. Politika ve bunun yanında tabii günlük akış hayatın içerisinde haberleriyle tanıdığımız muhabirlere de ulaşmaya çalışıyorum. Onlarla da bağlantılar yapmaya çalışıyorum. Detaylandıracağız, konuşacağız dediğimiz noktada bu bağlantıları da sizlere fayda sağlayabilmek adına İstanbul'un birçok noktasından yapmaya çalışacağız. Güngören Bağcılar, buralarda da yağmur çok. Dikkat edin lütfen demiş dinleyicimiz. Hüseyin Gülsoy'un mesajı bu şekilde. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş.

0: Ve sizlerden gelen mesajlar 0212 273 10-10'dan bizlere ulaştığı halde okumaya, detaylandırmaya devam edeceğiz demiştik. Oradan gelen mesajlar, Cihan selamlar demiş dinleyicimiz. İki güzel radyo gol programcısı Cihan Dişli ve Berk Sayar selamlar demiş İltu Bey. Sağ olun, var olun İltu Bey, teşekkürler. Berk kardeşim, hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz sana diyen var. Peki Galatasaray konuşmayacak mısınız? Ya konuştuk efendim de, yani şu an ekstra olağanüstü bir gündem olduğu için Fenerbahçe'yi de konuşamıyoruz mesela. Birazdan konuşmaya devam edeceğiz. Oralara da döneceğiz. Oralara da bakacağız. Akışımızı çok fazla bozmayacağız. Bozacağız dedik, bozduk, gittik geldik oralara bir, ama reklama gideyim. Araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
1: Berksayar'da haber masası devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Berksayar'da haber masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İrfan 25 bizlerle. İrfan 25 hoş geldin. Selamlar.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kalamış'tayım dedin, Kadıköy'deyim dedin. Burası şu an sakin dedin. Yağmur açısından çok da fazla bir sorunlu bir durum yok dedin ama çok yağıyor dedin. Aldığın bazı haberler daha var. Özellikle onunla konuşarak, onları konuşarak, oralara girerek başlayalım isterim. Söz sende.
1: Belki şu anda ben Kalamış'tayım. Kalamış tarafında evet, şiddetli yağış var ama yollarda herhangi bir sıkıntı yok benim olduğum bölgede. Ama diğer taraftan tabii Eyüp Sultan'da özellikle çok ciddi anlamda işte yollarda sivil kitleler olmuş. Kağıthane, Gayaza'da çok ciddi anlamda sel anlamında sıkıntılar var. Yollarda kalan araçlar olduğu da ifade ediliyor. Hı-hı. Oradaki arkadaşlarla konuştuğumuzda ciddi anlamda yani sıkıntılar yaşandığını söylüyoruz. Umarım daha da kötü olmaz. Zaten yarın itibariyle hem okullar tatil edildi. Yarın da devam edecek yağış büyük ihtimalle. Bu anlamda güzel bir sıkıntı yaşanmaması adına yarın okullarda tatil edildi. Ama benim olduğum bölgede şu anda Kalamış'tayım ben. Kalamış'ta herhangi bir sıkıntı yok yollarda.
0: Peki Fenerbahçe ilişkin detayları da almak isterim ben. Aston Villa maçı öncesinde İrfan 25.
1: Tabii Fenerbahçe'de yani bir saat sonra yaklaşık 1-1,5 saat sonra zaten muhtemelen

0: Yani ilk 11'ler açıklanacak. Fenerbahçe'de ilk 11, yani ilk 11'de bazı değişiklikler olmasını bekliyoruz. Mert Müdür dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Mert Müdür zaten tedavisi devam ettiği için kafilede yer almadı. Lukaku dün son yapılan antrenmanda takımdan ayrı bireysel program uygulamıştı ama o kadroda yer alacak. Teknik direktör Everis'i 11'de forma giyebilecek. Kante'nin bir ağrıları söz konusuydu. Kante'nin oynamama ihtimali var ama maç saatinde belli olacaktı. Kante'yi bugünkü maçta yedek futbol kulübesinde görebiliriz. Nasıl durum? Muhtemel 11 bekliyorum. Ederson, Semedo, Şipin, Yaraki, Aşı, Buran. Kante, Genduzi, İsmail Yüksek, ondan önde İrfan Can Kahveci. Sağda Greenwood, solda Oğuz Aydın, ileride ise Vedat Muriç. Muhtemel 11'i bekliyorum ama orada Vedat'ın yerine Lukaku da bugün ilk 11'i oynayabilir.
1: Peki İrfan 25 aktardıkların için teşekkür edeceğim. Ağzına sağlık diyeceğim.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol.
0: Ben şunu da şöyle söyleyeyim. Evet. Aslında biz dışarıda yakalandık yağmur ama mümkün olduğunca dışarıda olmamak çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Yağış böyle devam edeceğini ifade ediyorlar. Uyarılara da dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Dikkat edelim. Aman diyelim. Teşekkür ediyorum İrfan 25. Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. İrfan 25'le konuştuk, onunla değerlendirdik, onunla detaylandırdık ve akışımıza uygun şekilde şöyle hem Fenerbahçe hem de haliyle Fenerbahçe için ulaşmış olduğumuz konuklarımızla konuşurken oradaki durumları sorarak da devam edeceğiz. Ama ondan da önce şöyle bir gidebilirsek tabii Ahmet Konanç'a gidelim. Orada durum ne diye Fenerbahçe tarafını ondan bir dinleyelim, sonrasında zaten kaldığımız yerden tüm detayları, tüm son dakikaları aktararak devam edeceğiz. Ahmet Konanç, biraz geç döndüm, uygunsan bağlanacağım. Çünkü burada İstanbul'da...
2: Yayında mıyız şu an?
1: Evet, yayındayız. İstanbul'da biraz yağmurun yoğun olduğu bir gündeyiz ve burada olan
2: bir sürü
1: damar.
2: Yarın okullar tatilmiş galiba. Evet, yarın okullar İstanbul'da böyle. Tatilmiş galiba.
1: İngiltere'de durum ne?
2: İngiltere'den tüm radyo gol dinleyenlerine selamlar. İngiltere'de yağmur yok. İlk geldiğimiz gün ince ince yağdı ama dün ve bugün bir yağmur yok, sadece hava kapalı, biraz soğuk, serin ama biraz garip bir havası var. Kalın bir mont giydiğinde terliyorsun, mont giymediğinde üşüyorsun. İstanbullu arkadaşlar için zor oldu. Benim gibi Karadeniz'e Giresunlu gibi Karadenizliler biliyorsun bir mevsimi, bir günün dört mevsimi yaşayabilirler.
1: Evet.
2: Ben alıştım, dolayısıyla sıkıntı yok ama tabii hava durumu tahmin etmek zor. Fakat tabii İstanbul'daki gibi yağmur yok. Sarıyer'den falan görüntüler gördüm. Bizim radyoda Sarıyer'e biraz yakın. Herhalde biraz sahil kısmı özellikle çünkü kısım biraz su altında kalmış. Herkese çok geçmiş olsun. Umarım canı yanan hiçbir vatandaşımız yoktur. Maçı bekliyoruz. Basın tribününe girdik az önce. Aston Villa çok güzel bir ev sahipliği yapıyor. Gerçekten tam bir sistem kulübü, sistem ülkesi. Fenerbahçeli taraftarların, vatandaşlarımızın yanındaydık. Buraya yaklaşık yarım saat uzaklıkta, Broad Street'te. Ben Ahmet Konanç Instagram hesabında, sosyal medya sayfamda az önce bir video paylaştım Berk. Tesadüf Aston Villa takımı da kendi tesisinde kalmıyormuş. Orada kalan bir Türk vatandaşımız bana bilgi verdi. Hatta teyit edebileyim diye kaldığı otelden Aston Villa takım otobüsünü ve futbolcularının içeriden fotoğrafını attı. Tam onların kaldığı otel bizim Broad Street'te taraftarlara, Türk taraftarlara verilen buluşma adresinin yanı başı. İngiliz polisi niye böyle hata yaptı bilmiyorum. Çünkü Aston Villa takımı muhtemelen halen Fenerbahçeli taraftarların toplanma noktasında, stada yarım saat uzaklıktaki toplanma noktasındaki tezahüratlarıyla maça hazırlanıyor. Umarım bu da Fenerbahçe adına olumlu bir gelişme olur. Bu akşam merak ediyorum Lukaku nasıl ilk 11 mi olacak diye ama ben ilk 11'de bekliyorum. Kante'nin yerine İsmail'i bekliyorum. Kante'nin hafif bir herhalde bir rahatsızlığı var ama çok ciddi bir şey yok. İrfan Can'ın da Asensio'nun yerine ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Çünkü çok sert bir maç olacak. Yani Asensio'ya da bu anlatılmıştır diye düşünüyorum. Yine hocaya ben dün akşam bir soru sordum. Radyo Gol adına biliyorsun. Sevgili Berk, Radyo Gol'la her takip ediyoruz. Yurt içi yurt dışı Fenerbahçe'yi, Avrupa'da da.
1: Sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşılabilir bu soruya. Aynı zamanda teşekkür edelim abi tekrar. Radyo Gol'ü temsilen
2: oradasın. Radyo Gol hesaplarından yayınladınız değil mi onu, o soruyu?
1: Tabii, cevabı evet, görmüşsünüz.
2: O cevapta da şey söylemişti, çok fazla rotasyon yapabileceğini sinyallerini vermişti. Çünkü 2,5 gün sonra ben de onu sordum. Yani 69 saat sonra Alanya maçına çıkılacak. Hoca iki maçı da dengelemeye çalışıyor. Dolayısıyla hocaya baskı yapmamak lazım. Samandıra'yı takım en iyi tanıyan isim İsmail Kartal. Rize'de de bence tempoyu ayarladı. Sakatlık vermedi. Skriniar milli takımda 21 günde 4 tane maç oynadı geldi. Bak sakatlanmadı. Demek ki tempoyu düşürmenin de bir karşılığı bu. Bugün de muhtemelen ilk 11'de oynayacak. Bu maça çok fazla anlam yüklememek lazım. Tabii ki farklı düşünenler olabilir ama ben Alanya maçını daha çok ciddiye alıyorum. Şampiyonlar Ligi'ne girmek önemliydi ama 13 yıldır şampiyon

0: olmayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin içindeyken maçlara aşırı anlam yüklememesi lazım. Yoksa ligi kaybeder. Şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmek de gelecek sene için maddi manevi anlamda çok daha kıymetli. Bugün Şampiyonlar Ligi müziğinin ve bu maçın tadını çıkarmak lazım Berk. Ben öyle düşünüyorum.
1: Peki. Ahmet Konanç, eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir şey var mı diye ben İngiltere'den sorayım son kısımda.
0: Çok teşekkür evet. ediyorum. Radyo sağ Gol takipçilerine sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.
1: Sağ ol, çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Sağ ol.
1: Ahmet Konanç'la konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca gelen haberler tabii çok da sel haberleri iyi değil. Onu aktaralım ama... bir kayıp olmaması adına, can kaybı olmaması adına aman dikkat edelim diye de bunu aktarırken uyarmaya devam edelim. Sizlerle bu uyarılarımızı paylaşalım. Radyo Gol frekansındasınız. Radyo Gol frekansında gündemi konuştuğumuz anlardayız esasında. Sadece Radyo Gol'de bir futbol gündemi programı yaptığımız bir anda değiliz, onu söyleyelim. Aydın Avcı bize mesajını göndermiş. Dinleyicimiz Aydın Bey, Kağıthane Evlendirme Dairesi'nde saat 15.45'te çıktım. Kemerburgaz Havalimanı sapağından girerek oradan çıktım. Şu anda otogar yolu üzerinden Cevizli Bağ tarafına ulaşmaya çalışıyorum demiş. 15.45'ten bu yana 19.25'e dek, hatta 19.45'i göreceğiz ilerleyen dakikalarda. Cevizli Bağ'a daha yeni gidebildiğini söyleyen bir dinleyicimiz. 20 dakikalık yollar, 10 dakikalık yollar, 35 dakikalık olsun, trafikte 40 olsun hadi. Böyle yollar saat 3'ten bu yana akşam saatlerini gördüğümüz, akşam saatini hatta geceye bağlayacak zamanlara yaklaştığımız bu bölümde, bu saatlerde artık hala konuşmaya, oraları değerlendirmeye, oradan problemleri okumaya, sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Maalesef durum böyle. Trafikte de biraz olsun azalan bir trafik istatistiği olmasına rağmen, o tabii... trafikte artık insanların çıkmaması, belli bir noktada durması, belli bir noktada park etmesi, aracında beklemesi ya da ne bileyim farklı bir yere sığınmasıyla beraber oluşan bir azlık gibi duruyor. Yani o 89'dan 85'lere inmesi çok da bir şeyi ifade etmiyor. Dikkat etmemiz gereken anlardayız hala. Birçok noktada, İstanbul'un birçok noktasında o trafiğin çok yoğun olduğunu tekrar tekrar sizlerle paylaşayım, sizlere hatırlatayım efendim. İstanbul'da yoğun yağış var ve bu yoğun yağış problem yaratan bir yağış olmaması adına sizlere uyarılarımızı tekrar tekrar hatırlatıyorum. Lütfen dikkat edin, lütfen dikkat edelim diyorum. Şöyle bir hızlıca bağlantılara da bakıyorum, bağlantılarımıza da döneceğiz. Hatta öyle ki stüdyoda da sürekli böyle bir ışıklar gidiyor geliyor. İstanbul'un birçok noktasında böyle yoğun yağışta olabilecek şeyleri yaşıyoruz. Sakin olalım, sakin kalalım bu tarz zamanlarda. En azından kararlarımızı doğru alalım. Yollarda bizi dinleyenler, sizlere aktarıyorum. Sakin kalalım diyelim. Ve Kupio Trabzonspor maçı yarın 19.45'te oynanacak demiştik. Yarın Trabzonspor gündemi de var. Trabzonspor maçı da var. Oraya da gideriz. Orada bir basın toplantısı oluyor Trabzonspor tarafında. Onu da sizlerle paylaşır, sizlere aktarırız. Onu söyleyeyim. Ama bağlantılarımıza devam edeceğiz. Bağlantılarımıza devam ederken şöyle bir telefonun bir diğer ucunda Can Arat olacak. Can Arat'a uzanacağız. Can Arat'la konuşacağız. Onun yanında Fenerbahçe'yi konuşuyorken o nerede yakalandı, İstanbul'un hangi bölgesinde, yağmuru nasıl görüyor haliyle konuklarımıza da bunları sorarak ilerliyoruz, ilerlediğimiz anlar oluyor. Hızlıca tekrar tekrar konuklarımıza bağlantılarımızı yapmaya devam edeceğiz, devam ediyoruz. Ben Berk Seher, Radyo Gol frekansında sizlerle birlikteyim. Ve detayları, gündemin gelişmelerini sizlere aktarmaya da devam ediyorum. Peki Can Arat'a an itibariyle ulaşamadık. Şöyle bir araya gidelim. Reklamın ardından, aranın ardından kaldığımız yerden son kısımda devam edelim.
2: Berk Sayar'da haber masası devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
6: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: Tep, o kadar iyi ki tep.
8: Kanarya, İngiltere'de Devler Ligi sahnesinde dev maçın heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de Aston Villa

0: deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
5: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altramdi Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönüp top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz. Kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor. Baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Oponk'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Oponk geniş alanı savunur. Şikrinyer'le oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Şikrinyer merkezde, Oponk sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Oponk'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Gündüz'ü ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Oponk'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Oponk'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasına koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Şikrinyar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Oponk öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Can Arat bizlerle. Can Arat hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Fenerbahçeli eski futbolcu Can Arat bizlerle. Fenerbahçeli eski futbolcu Can Arat'ın muhabirlik yapacağı da bugüne denk gelmiş. Öyle söyleyeyim. Yani bir orada detayları alarak başlayacağım. Ataşehir'deyim dedin. Sen nasıl yaşadın?
1: Evet,
0: yani
1: evet şu an evden seli? Camdan dışarı baktığımız zaman göz gözü görmüyor. Felaket bir yağmur var. Yani gördüğümüz noktaları göremiyoruz. Uzakta her zaman tertemiz gözüken. O yüzden sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor. Su birikintilerin özellikle. Burada bile yağmur yağdığında normalde su birikintisi olmaz ama caddeye baktığımız zaman yukarıdan aşağıya sular aktığını görüyoruz. Gerekmedikçe bence trafiğe çıkmasınlar.
0: Durum öyle. Fenerbahçe'ye geçeceğim. Fenerbahçe'yi de soracağım. Bu arada Fenerbahçe'de Marco Asensio tedbir amaçlı Aston Villa maçında forma giyemeyecek. Marco Asensio'nun tedbiri bitmedi bir türlü. Onu söyleyelim. Böyle yorumladım. Ne dersin?
1: Ya şimdi bununla alakalı artık konuşmaktan yorulduk. Ne olacaksa olsun. Göreceğiz bakalım. Ne olacağını göreceğiz. Yani yorum yapmayacağım artık. Yani hocayla alakalı bunlarla alakalı da bir şey söylemeyeceğim. Yani Fenerbahçe için en iyisi ne olacaksa olsun ama Asensio'ya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var.
0: Kesinlikle öyle. Bu arada köprüden bir görüntü geldi. Dinleyicimizden sıcağı sıcağına gelen görüntü. Önündeki ticari araç haliyle yük taşıyan bir araç. Rüzgarın estiği yöne doğru, rüzgar ve yağmurun haliyle vurduğu yöne doğru, sağ tarafa doğru örneğin köprüde karşıya geçen bir dinleyicimiz Anadolu yakasına geçiyor tabelalardan anladığım. O şu an bir görüntü bizlerle paylaşıyor. Araç zorlanıyor, önündeki araç, o rüzgardan, o yağıştan. Bir diğer tarafta yağışa silecek yetmiyor. Saniye de demezsin. Salisesinde dersin ya, öyle bir şey. Anında tekrardan eski haline geliyor camın hali, yağmurdan nasibini alan camın bölgenin hali, onu söyleyelim. Aman dikkat edelim diyelim. Sürekli bunu aktarıyoruz, aktarmaya devam edeceğiz. Çağlar Gedik bizimle. Mesela bak, bir önceki paylaşımı var Çağlar Gedik'in bizimle. Ne der? Ona bakalım. 18.50'de ben Levent'teyim diyor Çağlar Gedik. Saatlerimiz 19.45. Köprünün ayağına yeni varıyor. Yine iyi Çağlar Gedik, onu söyleyeyim. Bir saatlik bölümde aşağı yukarı köprüye varmak Levent'ten. Öyle tahmin ediyorum ki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ikinci köprü çevre yolu tarafından bağlandığınız. O da yine bir nevi iyi diyoruz. Fenerbahçe tarafında Aston Villa maçı öncesindeki detayları tekrardan Can Arat sana sorayım. Senin
1: en son ben de oraya girmeden önce bir kamu spotu verelim. Tabii. Dışarıdan vereceğimiz siparişleri bence bugünlük iptal edelim. Bu yağmurlarda motosikleti.
0: Zaten bir saat içinde de iptal olacak onların.
1: Evet evet, yani o yüzden dikkatli olalım bu konuda. Duyarlı olmamız gerekiyor. Onlar da can taşıyor, bizlere bir şeyler getirecekler diye bu havada.
0: Kesinlikle.
1: Bu akşamlık bu yağmur şiddetinde siparişlerimizi erteleyelim derim.
0: Kesinlikle. Ve tüm bunları konuşurken Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısındaki şansını nasıl değerlendiriyorsun diye sana sormuş olayım.
1: Şimdi kendi kanalımızda da dün bunun yorumunu yaptık. Aston Villa'yı çok iyi inceledik. Yani ben
0: orayı açalım. Kendi kanalımız söyleyeyim. Dediğin yer oranında.
1: Şimdi
0: aynı
1: detay
0: zamanda,
1: detay kendi evet. Yayınımda attım. Her şeyi detay detay size
0: i̇smini,
1: de anlatayım.
0: İsmini alalım kanalından önce. Abonelik çağrısı.
1: 24 Karat, yani 24 Carat yazılıyor.
0: Peki.
1: YouTube kanalımız var. Fenerbahçe adına konuşuyoruz orada. Genelde peki. Futbol adına gündem olursa onu da konuşuyoruz. Peki. Ama dün taktik tahtasında özellikle anlatarak yaptım. Ama burada da detaylı bir şekilde kısa bir özetle geçeyim onu. Aston Villa geçen sene 6 tane oyuncusunu bu seneki kaybetti. Yani dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Martinez başta gelecek şekilde çok değerli takımlara transfer oldular. Şimdi onların yerine gelen oyuncular var. Bir adaptasyon sorunu yaşıyorlar.

0: Özellikle 4-2-3-1 oynuyor onlar da. Savunma dörtlüsü önde orta saha ikilisine savunma hattı olarak sayarsak hepsine bu 6 kişinin 4 pozisyonu yani sağ bek, sol stoper, sol bek, sol ön orta saha devamlı bir rotasyonda oldu. Hoca hala giden oyuncuların yerini doldurayım derken de bunların rotasyonuna gidiyor. O yüzden Aston Villa ile bu hazırlık döneminde karşılaşacak olmamız bizim için avantaj. Bunu yani bu çok iyi, çok güzel bir avantaja çevireceğiz bunu. Özellikle rakip takımda sol bekte iki tane oyuncusu muhtemelen yok. Oraya devşirme bir oyuncu yönlendirecekler yani. Nasıl bir oyuncu oynayacak orada bilmiyoruz. Bizim de orada oynayacak Greenwood'umuz var. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hücum hattına baktığımız zaman hücum hattı acayip tehlikeli bir takım. Bundia, Bendia, Mbanze miydi? Bir sol kenar oyuncuları var. McGinn diye bir oyuncuları var sağda ve Jackson diye bir oyuncuları var santraforda Chelsea'den aldıkları. İleri dörtlüsü inanılmaz hareketli, inanılmaz tehlikeli. Özellikle Bendia orta sahada hem kreatif hem de şutör bir oyuncu. Jackson'a baktığımız zaman evet,
1: Bendia'dan Menzambi'den ve aynı zamanda McKinney'den bahsediyorsun.
0: Manzimba değil mi evet, solda oynuyor? Evet. Çünkü isimler abi o kadar değişik ki her zaman böyle bak karıştırabiliyoruz. Özellikle Jackson, Nicholas Jackson'a baktığımız zamansa Jackson'da bu Osimhen tarzı böyle değişik böyle oyuncunun üstünden topu aşırtıp vuruşları yapabilen tabii ki o kadar çevik değil ama onun iki size küçüğünü düşünün Jackson'la alakalı Osimhen'in. Tehlikeli bir oyuncu ama savunmada çok zaafları var. Kontratağa çıktığımız zaman çok ciddi pozisyonlar yakalayabiliriz çünkü savunmada ağır oyuncuları var. Özellikle sol stoperleri sol stoperlerin hocanın bizim sistemimizin onların oyununun sol stoperden kurulmasına izin verilmesi gerekiyor ki topla o oyunu kursun, biz de baskıyı o zaman yapalım. Bunun yanında da kenar oyuncularımızın içeri girerek beklerimizin çizgiye basması gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle bunu sol taraftan yapmalıyız. Neden? McGinn'in savunma özelliğinde bu pozisyonlarda çok aksamış olduğunu gördük son maçlarda. Kerem'in içeriye girişiyle stoperi ya da sağ beki Kerem bağlamış olacak. Eğer Archie Brown öne çıkıp çizgiye basarsa da gözünüzde canlandırdığınızda bu zaman McGinn Brown'la savunma arasında biraz daha koridoru boşaltmış olacak. Ve diğer taraftan topu çevirdiğimizde Brown'un o koridora yapacağı koşuyla birlikte çok ciddi boşluklar yakalayacağız. Ha, bunun yakalamamızın sebebinde de çok ciddi bir zaafları var. 8 kişi savunma yaparken, otobüsü çekerken 8 kişi aynı hat üstünde duruyor. Yay tamamen bomboş. Ben bunu İsmail Kartal'ın da bunların bütün detaylarını analiz ettiğini düşünüyorum. Fenerbahçe Aston Villa'yı iyi zamanda yakaladı. Yenilmeyecek Aston Villa değil ama geçen seneki Aston Villa'dan 6 oyuncu gitmiş ama yeni gelen oyuncularla da bir arayış içerisinde olması Aston Villa'yı güçsüz anlamına, evet, geçen seneden uzak anlamına asla getirmez. 16. sırada 5 puanlı olmaları, 11 gol yiyip 6 gol atmaları, eksi 5 averajlı olmaları, evet, onların kağıt üstünde kötü gösterse de Aston Villa şu an yeni bir yapım aşamasında bir ekip gibi. İlerleyen haftalarda yukarıya tırmanacaktır. O yüzden tehlikeli bir maç ama bugünün, bu akşamın nezdinde maçın kaderini Fenerbahçe kendi elleriyle belirleyecek. Eğer Fenerbahçe bizlerin yaptığı gibi Aston Villa'yı iyi analiz ettiyse ve bunu sahaya iyi yansıtabilirse puan ve puanlarla dönmemesi içten değil.
1: Peki. Caner'a teşekkür edeceğim aktardıkların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok selamlar. Sağ olun. Herkese hayırlı akşamlar.
1: Dikkat edelim. Burada hakikaten farklı bir gün yaşıyoruz. O yüzden hani burada farklı bir gün yaşıyoruz diyorum. Bunu böyle işte doğal afet gibi ya da sel, baskın, ortalık birbirini götürüyor gibi cümlelerle böyle süslere, olumsuz anlamda süsleyerek aktarmak istemiyorum. Sakin, evet, kalalım. Çünkü şu an ilişkin kötü bir haber yok olmaması için en azından sakin kalalım.
0: Evet, evet,
1: o sakinlik Allah çok önemli bu tarz zamanlarda.
0: Allah herkesi korusun bu akşam. Dikkatlice evlerine gitsinler inşallah.
1: Amin inşallah. Teşekkür ediyorum.
0: Hayırlı akşamlar Azra diyorum. Sağlık. Ben teşekkür
1: sağ
0: ederim.
1: Görüşürüz. Can Arat. Can Arat'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. Lütfen sakin kalalım. Lütfen burada tedbirlerimizi alarak, yani gerekirse işinizi erteleyerek, gerekirse gideceğiniz yeri erteleyerek, olabiliyorsa birkaç saat sonrasına bakarak hareket etmekte fayda var gibi duruyor. Hava durumuna baktığımda hava durumunu sizlere aktardığımda az önce 20.02'ye kadar durum böyle diyordum ya. 20.02'ye geldik 10 dakika

0: Sonra oraya gelmiş olacağız. Tam da dediğimiz gibi mesela şu an o söylediğimiz yerler İstanbul'un daha çok merkezi noktaları, daha çok yağış alan noktalar oldu. Ve biraz rahatlayacak yerler şu bir saatlik dilimde biraz olsun daha az yağış alacak yerler. Kağıthane tarafı, Sarıyer tarafı, Beşiktaş tarafı, onu takiben Esenler, Bağcılar, Bağcılar'ın tabii üst kısımları. O taraflar sanki biraz daha rahat. Bunu aktarmak gerekir, bunu sizlerle paylaşmak gerekir ki yayında olduğumuz sürece bunları paylaşmaya devam edeceğiz. Ama yoğun yağış alan yerler ve bir saatlik dilim içerisinde 20-51'e kadar yoğun yağış alacak olan yerlerde aynı şekilde Sarıyer, Arnavut, Sarıyer'in daha çok kuzey kısmı öyle söyleyeyim. Yani Rumeli Feneri, Garipçeköy'ü, Çiftalan tabii Eyüp'e bağlı bir taraf, bir bölge ama o Çiftalan'a kadar, Uskumruköy tarafına kadar, Demirciköy, Demirci tarafına kadar olan bölüm öyle aktarayım, sizlerle paylaşayım. Harita bilgim beni yanıltmıyorsa eğer. Oralarda biraz daha fazla yağmur görüleceğini ama Sarıyer'in, Kağıthane'nin, Eyüp'ün, Bayrampaşa'nın, Gazi Osman Paşa'nın olduğu bölgelerde nispeten bu saydığım yoğun yağış alacak yerler arasında biraz da az yağmur alacağını bir saatlik bölümde aktarayım. Bu önemli bilgi çünkü bunu sizlerle paylaşayım. Avrupa yakasındayız, Anadolu'ya da geçeceğiz. Arnavutköy tarafının tamamının, Başakşehir'in tamamının, Sultan Gazi'nin tamamının, Esenyurt'un, Beylikdüzü'nün, Büyükçekmece'nin, Avcılar'ın, Küçükçekmece'nin tamamının bir saatlik bölümde, tamamının diyorum, büyük bölümünün demek daha doğru aslında. Ama Arnavutköy özelinde mesela tamamının diyebilirim önümdeki haritaya göre. Bu bir saatlik bölüm içerisinde çok yağış alacağını hatırlatayım sizlerle, paylaşayım sizlere, aktarayım. Çok yüksek yağış alacağını sizlerle paylaşmış olayım. Onun yanında Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, oralarda da dikkat edilmesi gerekir. Haliyle biraz da o Çekmeköy'ün üst tarafı, Cumhuriyet Köyü, Polinesköy, Zerzavatçı Köyü, Paşamandıra Köyü gibi yerlerde biraz daha sakin kısımda yer alacak ama bir saate kadar da oralar çok yoğun yağış alıyordu. Haritada önümde gördüğüm kadarıyla bir saatlik dilimde durum, öngörü, tahmin bu. Ben de tabi burada çok tecrübem yok ama o tecrübemin olmamasına rağmen elimden geldiğince bu haritayı açıp sizlere yorumlamaya, aktarmaya, bir spor radyosunda, radyo gol frekansında aktarmaya çalışıyorum. Ümraniye tarafının dikkat etmesi, bir saat içerisinde biraz fazla yağış alma ihtimalinin olduğu. Kaldı ki 21-21.30 civarına yakın, şu an önümdeki harita onu göstermiyor öngörü olarak ama o yağmur bulutunun Ümraniye tarafından Üsküdar'a, Üsküdar'dan tarihi yarımadaya ilerlediğini, yoğun yağmur kütlesinin, bulutunun ilerlediğini de görüyorum. 21-30 civarında mesela şu an sakinse, şu an az yağmur alıyorsa tarihi yarımada civarı İstanbul'un, o Fatih Beyoğlu, Beyoğlu değil de Fatih Zeytinburnu gibi yerlerini, Eyüp Sultan'ın bir kısmını kapsayan bölümden bahsediyorum. Edirne Kapı'ya kadar olan kısımdan bahsediyorum. Oralarında 21-30 civarına yakın çok yoğun yağış alacağını hatırlatmış olalım. Yani bu kütleler geçmeyecek gibi duruyor bir süre. Bu yağışlar geçmeyecek gibi duruyor bir süre. Aman dikkat edelim diyelim. Saatlik olarak İstanbul'daki durumu bir saatlik olarak aktardım. Peki yağış açısından bugün 20'de durum böyleyse 23'e doğru, 20-23 arasında bir nebze daha azalacak. Yağış azalacak. Bir nebze olsun azalacağını hatırlatayım, sizlerle paylaşayım. Ama gece saatlerine kadar, hatta sabah 5'e kadar %80-%90 civarında bir yağış ihtimalinden bahsediyoruz ki şu anda %88 ama 20-30-22-30 arası, 23 diyelim oraya, 20-30-23-30-23 arası yaklaşık 2 saatlik, o 2,5 saatlik bölümde %70'lere düşen bir ihtimal, yağış ihtimalinden bahsediyoruz. Sabaha kadar da kademeli olarak düşüşler, yani sabah saat 6-7-8-9 itibariyle 60'lar 50'ler 40'lar 20'ler %10'lara kadar düşeceğini de hatırlatmış olalım. Ama şu an dikkat etmek gerekiyor. Şu an dikkatli olmak gerekiyor. Bunu hatırlatalım. Radyo Gol frekansındasınız. 0212 273 10'dan tüm detayları sizlerle aktarabilir, sizlerle paylaşabiliriz. Bunu hatırlatalım. Tabii bunun da yanında bunları da sizlere aktarırken, bunları da sizinle paylaşırken Radyo Gol frekansında bir mesaj görüyorum. Berk merhaba, ben tırcı Murat abin, Ömerli'de benzincide çektim seni dinliyorum demiş bir dinleyicimiz. Murat Yıldız'ın mesajı. Murat Yıldız'a selamlar. Bir dinleyicimiz mesaj attığını söylüyor. Berk, yayın için teşekkür ediyoruz diyor. Hava çok kötü diyor. Çok duyarlı program yapıyorsun diyor. Teşekkür ediyorum diyor. Bu tarafa kimse gelmesin. Araçlar yüksek su birikintilerine girip kalıyorlar öylece diyor. Bunu aktarıyor. Çok duyarlı program yaptığın için sana teşekkürlerimi iletmek istedim diyor. Peki. Gece ya da sabah yağmur hafifleyince yapılamaz mı demiş dinleyicimiz. Ne yapılamaz mı? Peki bir öncesi de var bunun. Kadıköy'de çöp arabaları ile halen çalışıyor adamcağızlar. Bu yağmurda çöp konteynerleri boşaltmaya çalışıyorlar. Yani mecburlar mı bunu yapmaya? Gece ya da sabah yapılamaz mı demiş dinleyicimiz. Bunu dile getirmiş. Uğur Alev buna değinmiş. Bu gözüme çarptı diyenlerden. Kuzey Marmara Ümraniye bağlantı yolunda. Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bağlantısında. Bir video geliyor, bir yağmur videosu geliyor ki sormayın efendim, çok fazla etkilenmiş duruyor araçtakiler. Buradan onu da aktaralım. Tabii Fenerbahçe maçı özelinde Yunus Aydın'la da konuşacağız dedik. Yunus Aydın, hızlıca bağlantımızı yapalım, sözü sana bırakayım, sonrasında teşekkür edeceğim.
1: Fenerbahçe çok geçmiş olsun öncelikle İstanbul için. Yani gerçekten çok sıkıntılı sosyal medyada gördüğüm kadarıyla.
0: Yunus Aydın radyo gol
1: Fenerbahçe'de.
0: Yunus Aydın radyo gol özelinde Fenerbahçe'de Fenerbahçe'den de bahsettiğimiz bölümlerde seninle kısacık orayı böyle bir işleyelim, sonrasında tekrar diğer gündeme de dönelim isterim. Söz sende.
1: Tabii ki. Fenerbahçe'de gerçekten bugün şunu az önce gelen haberle Asensio'nun maç kadrosunda olmadığını gördük. Lukaku da öncelikle darbe aldığı için bir önceki maçta aslında oynayıp oynamayacağı belirsiz sinirlisiydi. Son maçta takımla birlikte çalışmadı çünkü salonda çalışmalarını sürdürmüş. Lukaku kadroda, Marco Asensio da ilk 11'de değil, yani aslında maç kadrosunda da yok. Ya Asensio durumu artık biraz sakatlıktan dolayı, yani kronik sakatlık sürekli nüksediyor gördüğümüz kadarıyla Asensio'da ve onu daimi 90 dakika oynamaya bırakalım, üstüne 2-3 maç oynayamayacak duruma getiriyor. Kademeli olarak derbiye hazırlanması için de bu maçta en azından anladığımız kadarıyla oynamaması gerekiyor. Aston Villa tarafında elbette geçen seneki kadrolarından eser yok. Yani en başta Fenerbahçe'nin yaz boyunca transfer sürecinde ilgilendiği Oli Watkins örneğin yok Aston Villa'da. Önemli 3-4 oyuncularını kaybettiler ama Premier League takımlarına karşı her zaman Fenerbahçe'nin zorlandığını aslında gördük. Tüm Türk takımlarının zorlandığını görüyoruz. Nadiren galibiyetler alıyoruz ama ya fizik kalite olarak çok üst düzeyde oynuyorlar Premier Lig'de. Bu oyunu elbette de Aston Villa ne kadar formsuz olsa da hem güncel kadrosuyla hem de bu oyun kalitesi farkıyla bence Fenerbahçe'nin önünde. Fenerbahçe favori olduğu bir maça çıkmıyor. Bunu kabul etmek lazım. Ama tabii ki şu da var. Fenerbahçe Roma maçına da favori çıkmamıştı ama bir puan almayı bilmişti. Bence Fenerbahçe için bir maçlık bir en azından bu maçlık bir puan diyeyim. Bence çok ciddi bir kayıp sayılmaz. Namalup Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek 2 puan çok faydalı olacaktır. Çünkü yani 9 puan averajlı 9 ya da 10 puana çıktığınız anda zaten sizi ilk 24'ün içine net bir şekilde atıyor. Bu sebeple bu maçta 1 puan bence Fenerbahçe'nin hanesi çok altın değerinde yazılır. Ama zor bir maç olduğunu kabul etmek lazım. Hem kadro kalitesi anlamında ciddi bir fark var. Hem de dediğim gibi onlar tamamen oyunu fizik üzerinden oynuyorlar ve elbette teknik kapasiteleri de yüksek. Bu kadar fizik koordinasyonla oynayan bir takıma karşı mücadele etmek zor. İsmail Hoca Roma maçında harika bir rakip analizi yapmıştı. Yani bunu aynı şekilde Olimpik Lyon maçında da yaptı. Bakalım bu akşam ne olacak ama işimizin çok kolay olmadığını söylemek lazım.
0: Maalesef öyle. Teşekkür ediyorum Yunus Aydın. Ağzına sağlık diyeceğim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ ol, var ol. Yunus Aydın'la konuştuk. Hızlıca tabii futbol gündemini böyle biraz kısa tutup tekrardan detaylara, son bilgilere dönmeye çalıştığımız anlardayız. Onu söyleyelim. Fenerbahçe Aston Villa ile karşılaşacak dedik ama son dakika haberleri de var. Sel ihtimalleri, sel durumlarına döndü. İstanbul'da İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada yarın okullar tatil edildi. Bunu hatırlatalım. Bir günlük ara verildi. Bunun yanında 21 itibariyle, yani tam bir saat sonra motosikletle çıkışlar yasaklanacak. Motosikletliler çıkamayacak, kuryeler çıkamayacak yola, bunu hatırlatmış olalım. Çalışan kamu kuruluşlarında çalışan hamile engelliler izinli sayılacaklar. Hamileler ve engelliler izinli sayılacaklar. Böyle bir haber de var. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım. Sizlerle paylaşmış olayım. 0212 273 10.10'dan sesinizi duyurmak istediğiniz herhangi bir nokta, herhangi bir an varsa bunu lütfen bizlerle de paylaşın. 0212 273 10.10'dan bizlere ulaşabilirsiniz diye bunun anonsunu da geçeyim. Kamuda çalışan, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadınlar izinli sayılacaklar. Hatırlatalım bu bir

bilgiyi tekrar tekrar sizlerle paylaşmış olalım. Efendim yollarda da Allah kolaylık versin diyelim, dikkat edin diyelim. Sizlerle konuştuğumuz anlarda yollar haliyle trafik anlamında çok sorunlu görünüyor şu an. %87'ler %89'lara çıkıyor şu an. Ve bunun yanında mega kentte İstanbul'da bu trafiğin devam ettiği anlarda yağmurun da her an devam ettiğini görüyoruz. Onu söyleyelim. Yağmur da devam ediyor. Yağmurun da devam ettiği bu noktada sizlerle konuşurken, sizlere bunları aktarırken biraz olsun azalsa da yola çıksak diye bekleyenler temkinli olun, tedbirli olun. Biraz olsun azalsa da yola çıksak diye bekleyenler temkinli olun, tedbirli olun. Radyo Gol frekansındasınız. Radyo Gol frekansında bu detayları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İstanbul'da olağanüstü bir durum olduğu için gündemimize de gazetecilik refleksiyle, Radyo Gol habercilik farkıyla buraya çevirdik. Radyo Gol frekansında her bu tarz durumda olduğu gibi. Bakın buna tam anlamıyla kötü haberler yok. Olmamasını da umut ettiğimiz için lütfen sakin olalım. Olduğumuz yerde sağlıklı düşünebilmek adına o sakinliği yakalayalım. Her zaman yaşayabileceğimiz durumlardan biri olduğunu hatırlatayım sizlere. Ama hani bir afet diyerek nitelendirmiyoruz. Ama buna benzer bundan daha zor zamanlarımız olduğunda da Radyo Gol frekanslarında nasıl ki halkımızın, Türk milletinin yanında olduysak, burada haber anlamında sizlere tüm detayları aktarmaya çalıştıysak, bugün de bir benzerini sizlerle yapıyor ve aktarıyoruz. Hatta öyle ki Trabzonspor'da açıklamalar vardı. Thomas Rice'ın açıklamaları vardı. Onu sizler için beklettik. Hemen hazırladık. Açıklamalar bitti. Daha yeni gidebileceğiz galiba oraya da. Şöyle hazır mı diye bakayım. Peki hazır. Thomas Rice açıklamalarda bulundu. Aral Şimşir'le birlikte Kupyon karşılaşması öncesinde. Thomas Rice neler söyledi? O canlı basın toplantısını sizler için, az önce biten basın toplantısını hazırlamış olduk. Oraya da gideceğiz. Oraya da bakacağız. 0212-273-1010 0212-273-1010 Fahri muhabirlerimiz olun. Sizlerden detayları alalım. Uyardığınız, önerdiğiniz ve aynı zamanda orada bize aktarmak istediğiniz bir not, bir detay varsa lütfen arayın efendim. 0212-273-1010 telefon hattını açıyorum. İstanbul'un herhangi neresinde olursanız olun, herhangi bir yerinden bağlanmak için, bilgi vermek için, durumunuzu aktarmak için Radyo Gol sesiniz. Radyo Gol an itibariyle sizin sesiniz. 0212-273-1010'dan telefonlarınızın gelmesi halinde sizlere telefonlarda söz hakkı tanıyacağımızı, burada mikrofonumuzun size açık olduğunu, bir mikrofonumuzun sizin olacağını, an itibariyle o söz hakkı tanınan dakika özelinde bir mikrofonumuzu size açacağımızı hatırlatmış olayım. 0212-273-1010'dan arayabilirsiniz. 0212-273-1010'dan ulaşabilirsiniz efendim. Az önce birçok dinleyicimizin aradığını da fark ettim. Ama tabii dönemedik orada gündemi aktarırken, gündemi detaylandırırken, sizlerle paylaşırken. Gelen mesajlar var. Belki İstanbul Havalimanı'ndan Göktürk yönüne doğru Göktürk sapağında biraz yoğun bir su birikintisi var. Orada dikkat etsinler demiş. Belediye aracı da var. Arabalar yavaşlıyor. Yavaş gelsinler demiş. Onu aktarmış. Onu paylaşmış. 0212-273-1010'dan aramanız halinde konuşacağız ve aynı zamanda size de söz hakkı vermiş olacağız. Oralara gideceğiz birlikte. Oralarda olacağız. Kadıköy'de sakin bir hava var. Az önce İrfan 25'ten bir detay aldık. Yani Kadıköy'de bir yağışlı sonbahar akşamı dersiniz. Hatta onu romantize edebileceğiniz bir yağmur. En azından onu görüyorum önümdeki görüntülerde. Haramidere'de zira böyle görünüyor. Kağıthane'den, orada ajanslardan ve televizyonlardan gördüğüm görüntü bana bunu söylerken, bir diğer tarafta TEM otoyolunda durum böyleyken, burada bunlar böyle görünüyorken, bir diğer tarafta Sarıyer'de, Maslak'ta özellikle bu çok yoğun olduğunu düşündüğümüz, çok böyle yokuşun altında çukurda kaldığını, en azından kuş bakışı baktığınızda gördüğünüz yerlerde sel riskinin olduğunu da hatırlatalım. Bu tarz durumların olabildiğini de hatırlatalım. Dikkat edin. Mesela Kadıköy'den gelen bir farklı görüntü, orada da haliyle az önce söylediğim gibi yoğun yağışın olduğu noktalarda biraz daha yokuşta kalan, çukurda kalan alt kot farkı olarak çok yoğun kod farkı, farklılıklarını hissedebildiğiniz, yani biraz da
tepenin aşağısında sahil kısmına yakın noktada kalan yer galiba. Boğa'dan mı geliyor görüntüler? Tam anlayamadım, göremedim yağmurdan ama oralarda da yoğun yağmurun en azından zaman zaman sel olarak da hissedilebileceğini aktarayım. Oradaki detayları da sizlerle böyle paylaşmış olayım. Sarıyer'den, Kağıthane'den, Kadıköy'den detaylar geldi. Detaylar gelmeye devam ediyor. Oralarda sizlerle de paylaştık durumları. Sizler bizler

0: birliktesiniz. Fahri muhabirlerimizsiniz. Sizlerle paylaştığımız noktada, bağlantı yaptığımız noktada 4565 bizlerle. 4565 hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Berk. Yani hepimize geçmiş olsun. Hala devam ediyor aslında.
0: Neredeyiz? Bilgi alalım, şu tanıyalım.
1: Ya ben şu anda Hasal'dayım.
0: Evet.
1: Yani trafik burada şimdi biraz durakladı. Ki ama

0: Zaten bu Göktürk Sapağı'nda bir şey var, su birikintisi var, ciddi bir su birikintisi. Uzaktan da görünmüyor ama görünmediğini fark ettiği için belediye ekipleri sanırım oraya bir belediyenin ışıklı bir böyle arabası, işte yanar dönerli diyeyim, ben doğru kelimeyi bulamadım. Araba var, hani o insanlar, uzaktan gelenler görüyor, orada bir yavaşlıyorlar. Arkadaşlara dikkat etsinler, sürücü arkadaşlar. Ben de havalimanı istikametinden İstanbul yönüne doğru geliyorum şimdi. Bir de Piyalepaşa'dan çevre yoluna çıkarken normal yoldan değil de kestirme bir yol veriyor. Navigasyon kullanan arkadaşlar dikkat edecektir. Çağlayan rampasına geri dönüş yapıyor tekrar Piyalepaşa'ya. Orada inanılmaz bir sel akıyor aşağıya. Dar sokaklardan gösteriyor. En azından bir saat, iki saat önce böyleydi. Tavsiye etmiyorum. Normal yine hani 10 dakika geç gitsinler ama ana yoldan gitsinler. Çünkü ben çıktım, pişman oldum çıktığıma. Sel üzerime geliyordu, öyle söyleyeyim. Navigasyona inanıp dara sokaklara girmesinler. Tehlikeli. Bunun dışında bu akşam tabii Fenerbahçe'nin de maçı var. Umarım kadromuz Asensio yokmuş galiba. Sakatlığından dolayı duydum. Umarım İsmail Hoca'ya oyunu pek güvenmiyorum ama.
1: Böyle bir günde dahi kopamıyoruz yani ama değil mi? Asensio yokmuş galiba, yine yetişememiş diye. Futbol Radyosu haliyle Radyo Gol ama aktardığınız bilgiler çok kıymetli, çok değerli. Son kısımda verdiğiniz, bir dinleyicimizle bağlantı halindeyiz. Son kısımda verdiğiniz o Asensio detayı da aynı şekilde bir son dakika haber niteliğinde. O kadroda yok, tedbir amaçlı, hatırlatalım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: O zaman eklemek üzere dediğince ben tam denk geldi. Evet. Trafiğin sebebini öğrendim. Şu anda önümde bir araç arıza yapmış. Herhalde ondan dolayı tam önünde, ben de onu geçmeye çalışıyorum. Evet. Umarım ciddi bir şey yoktur. Kaza değil ama duruyor galiba. Sudan kaynaklı bir sorun olsa gerek diye düşünüyorum.
1: Tabii bazı noktalarda lastik hizasını da geçiyor o su ve artık motorla buluştuğunda maalesef istenmeyen o maalesef, orada kalması.
0: Direksiyon kutusunda değdiği zaman sıkıntı oluyor işte. Maalesef, direksiyon dönmüyor, araba gitmiyor. Peki aktaracaklarım bu kadar. Umarım akşam Fenerbahçe kazanır diyelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun. Ve dinleyicilerimize mikrofonumuzu açtık. Hızlıca tekrardan 15-28 dedim. 15-28'de Radyo Gol Habercilik farkıyla sizlerle aktardığımız, sizlerle paylaştığımız daha doğrusu tüm detayları paylaştığımız anlarda bir de dinleyicilerimizden dinliyoruz. Bu arada İstanbul'da bir son dakika daha riskli bölgelerden uzak durun açıklaması var. Vali Gül, Sayın Gül açıklamalarda bulundu. Riskli bölgelerden uzak durun dedi. Mega kentte bu su baskınları, yaşanan baskınlar ve aynı zamanda sel ihtimalleri, tüm bunlar kötü etkiliyor süreci. Bunların kötü etkilediği noktada, sürecin kötü etkilendiği noktada İstanbul'da valilikten motosikletler 21 itibariyle trafiğe çıkamayacak açıklaması gelmişti. Motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların bugün saat 21'den itibaren trafiğe çıkışı yasaklanmıştır denildi. Tabii bu tarz açıklamaların genellikle şu görülür. Genelinde büyük olasılıkla hep şunu görürüz ya da şöyle devam eden cümleler görürüz. Mutlaka şimdi okuduğum yerde o yazmıyor ama ikinci bir emre kadar, ikinci bir duyuruya kadar ya da böyle bir şey görülür genellikle. Buralarda gerek işte idari personellere yapılan bu tarz duyurularda, metinlerde ikinci bir emre kadar denilir. Valilik tarafından yapılan, gerekse diğer tarafta vatandaşlara yapılan ikinci bir duyuru diye bu devamı gelen bir durum olur. Tabii Yüce Rabbim milletimizi korusun, Türk milletini korusun. Türk milletinin yanındayız Radyo Gol frekansında, İstanbul'da, İstanbul'un yanındayız. Bir Sarıyer'den gelen otobüs, otobüsün üstünde yardım bekleyen vatandaşlar, otobüsün o acil çıkış kısmından çıkarak yardım bekleyen vatandaşlar, olayın ciddiyetini daha da net sizlere aktarmamıza sebep olan görüntüler mesela bunlar. Onu aktarayım, bu geliyor önüme ve bunu görüyorum. An itibariyle 15-28 dedim, bakın oraya da gidemedik. Dinleyicimiz nereden bizi arıyor, nereden bağlanıyor, durumu nedir, aktarın lütfen. Ses olun orada olan insanlara.
2: Çıkarak yardım bekleyen vatandaşlar. Efendim iyi akşamlar.
1: Radyomuzun daha sesini kısalım ama ben kendimi duymayayım çünkü orada biraz iletişim problemi yaşıyoruz.
2: 15-28 dediniz.
1: Evet buyurun, tabii. Benim ama sesim yankı yapıyor radyonuz açık olduğu için, anlıyorum. Radyoyu dinliyorsunuz, bilgi almak istiyorsunuz öyle bir olağanüstü durumda ama orada ses şu an evet radyoda ses kısıldı. Söz sizde, buyurun. Nereden arıyoruz?
2: Efendim İstanbul'dan arıyorum. Şu anda şeydeyim, Ümraniye'ye geldim. Saat 4'te Davutpaşa Yıldız Üniversitesi'nin önündeydim.

0: Oralar çok felaket bir teller gidiyordu. Navigasyona uydum, ara sokaklara girdim, çıkamadım. Sonra otogarın oraya tekrar gittim. Daha şimdi Ümraniye Belediyesi'nin oraya anca gelebildim. Trafik felaket, öncelikle çok geçmiş olsun. Tüm vatandaşlara sağlıklı akşamlar olsun. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Size de sağlıklı yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Peki, efendim.
1: Aktaracaklarınız bunlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah kolaylık versin diyelim. Allah kolaylık versin diyelim. Radyo Gol frekansında sizlerle birlikteyiz ve 0212 273 10'dan aradığınız halde sesiniz oluruz. Mikrofonumuz sizin olur. Aktaralım. İstanbul'dan Osman Berk abi, Esenler burası demiş. Esenler'de bir yürüyüş yolu vardır. O yürüyüş yolunda da klasik bütün ilçelerde, bütün noktalarda olduğu gibi böyle trafiğe kapalıdır. Belli saatlerde açılır. Orayı çekmiş. Yani o düz yol, Arnavut kaldırımı olur genellikle öyle yerler. Hatırlayın lütfen. Ya da canlandırın lütfen. Betimlemektir ya radyodaki o iş. Bu tür zamanlarda da öne çıkar. Oranın dahi şu an böyle su taşkınlığıyla hiçbir insanı göremediğim bir görüntüsü önüme düştü. Esenler'den, İstanbul'dan Osman Bey'in gönderdiği bu görüntüyle beraber. Kolaylıklar dileyelim. Allah kolaylık versin diyelim. 54-73 bir dinleyicimiz nereden arıyor? İstanbul'dan mıdır? Buyurun. Kendi sesimi duyuyorum yine. Birazdan kendi 54-73'ü duyunca dinleyicimiz yeniden dönecektir.
2: Allah kolaylık versin diye. 54-73
1: hoş geldiniz.
2: Merhaba, İstanbul'dan Fatih'ten arıyorum Kenan Koca, Mustafa Paşa'dayım.
1: Evet, ne diyorum?
2: Sesim geliyor mu?
1: Geliyor, buyurun. Buyurun. Radyonun sesini kısalım ama.
2: Kapattım radyonun sesini, telefondan konuşuyorum direkt. Şey bilgisi vermek istedim, ben de Avrasya Tüneli'nden geçtim. Size az önce fotoğraf da atmıştım. Anadolu yakasındaydım. Avrasya Tüneli'nden sonra iç taraflara, bu Samatya taraflarının oradaki alt geçitlerinin hepsi neredeyse kapı boyunda sular altında. O taraflarda ciddi bir problem, ciddi bir trafik var. Hani bu tarafa gelecek arkadaşlara bilgilendirmek için yayınıza katıldım.
1: Peki aktarmak istediğiniz farklı bir şey var mıdır? Öneriniz aynı zamanda o bölgede
2: olduğunuz için. Teşekkür ediyorum böyle bir hizmet verdiğiniz için. Çok sağ olun.
1: Ne demek, ne demek. Görevimiz, sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.
2: İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun.
1: Berk, Şile yolunda yavaş gitsinler ve dörtlü yakmasınlar. Çok su birikintisi var demiş. Birikintisi var demiş. Peki Şile yolu için böyle bir bilgi geldi. Murat Bey bize ulaştı. 16.56 sonu telefonunun. Murat Bey'e teşekkürler. O da Çekmeköy Şile yolu taraflarında çok fazla detay verdi. Bize bağlantı yapmak da istiyor hatta galiba. Mesajını da görüyorum. İstersen bağla diye. Arayabilirsiniz Murat Bey. 0212 273 10'dan lütfen iletin. Fahri muhabirimiz gibi oralardan detayları sizlerden almış oluyoruz. 75-92. Buyurun, hoş geldiniz.
3: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.
3: İsmim Vahap. Ümraniye'den arıyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunayım. İnşallah kazasız belasız bir felakete yol açmadan herkes bu yoğun yağışı atlatır.
1: İnşallah. Ve konuşurken siz orada nelere şahitlik ettiniz Vahap Bey?
3: Sağ olun. Galatasaray taraftarıyım. Bir de yorum yapmak istiyorum.
1: Evet.
3: Dünkü maç bizi biraz de büyük bir maçtı, güzel bir maçtı. Biraz üzüldük bu konuda ama önümüzdeki maçlarda inşallah daha başarılı olur
1: i̇nşallah,
3: takım.
1: İnşallah.
3: Bu akşam için de Fenerbahçe'ye gönülden bir Galatasaraylı olarak başarılar diliyorum. Yani Avrupa maçlarını emin olun ki aynı heyecanla tüm takımlarımızın maçını Galatasaray'ın maçıymış gibi hissederek İzliyorum.
1: Teşekkürler.
3: İnşallah Fenerbahçe bugün başarılı olur.
1: Orada durum ne? Ümraniye'de, Vahap Bey, Ümraniye'de durum ne? Sizin şahit olduğunuz ne? İstanbul'da bu yaşadığınız...
3: Ümraniye'de çok şiddetli bir yağmur geçti. Şu anda biraz daha Ümraniye'nin merkezi biraz daha hafif yağışlı. Biraz fırtına, hafif böyle bir esinti var. Ama biraz önce Pendik'te bir arkadaşla görüştüm. Bu yoğun yağışın Kartal, Pendik, Gebze tarafına doğru geçiş yaptığını, oraların çok aşırı derecede şu anda bardaktan boşalırcasına yağış olduğunu

0: söyledi. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Peki, teşekkürler. Sağ olun, var olun. Dedik ve hızlıca bağlantıları da devam ettik ama tabii futbola ilişkin böyle zaman zaman konuştuğumuz Radyo Gol frekansındayız. An itibariyle Fenerbahçe'nin İngiltere'de zafer peşinde olduğu 22'de Aston Villa'yı konuk edeceği bu anları da hatırlatalım, sizlerle paylaşalım. 22'de böyle bir maç oynanacak ki ikinci haftasında Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Aston Villa ile karşılaşacak. Tüm bunları konuşuyor, tüm bunları değerlendiriyorken oraya da zaman zaman gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz. Bunu hatırlatalım. Radyo Gol frekansındasınız. Bağlantılarımıza devam ediyoruz. Bağlantılarımızı yapmaya devam ediyoruz. 16.56 bizlerle. 16.56 hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Berk, merhaba.
1: Teşekkür ediyorum. Nereden bağlanıyoruz? Buyurun.
2: Ömerli'den Total Benzin İstasyonu'ndayım. Ben sürücü arkadaşlardan şunu rica ediyorum. Dörtlü yakmasınlar. Uzunları yakmasınlar. Ve yavaş gitsinler.
1: Anlatın. Nedenini anlatın. Nedenini anlatın. İnsanlara biraz da burada bilgi vermiş olalım.
2: Şimdi bakın, uzunları yaktığınızda karşı taraf yolu göremiyor.
1: Peki.
2: Dörtlüyü yaktığınızda da durduğunuzu düşünüyor.
1: Peki.
2: Dörtlüyü yakmasınlar durmayanlar. Uzunları yakmasınlar. Karşı taraf göremiyor. Ve yavaş gitsinler. Su birikintileri arabanın tekerini yerden kesiyor. Aa, burada çekici üçüncü kez araba yüklüyor. Yukarıki kantarın virajıyla çöp suyu taşındığı için bu yolda acayip sabun gibi kayıyor. Ve aşağıki kantarın virajında bakın kaçıncı kaza oluyor herhalde, geçiyor buradan, ben görüyorum şimdi. Lütfen bu tarafa bu akşam gelmesinler. İstanbul'daki evlerinde kalsınlar.
1: Peki.
2: Ve yavaş gitsinler. Uzunları yakmasınlar. Dörtlüğü yakmasınlar. Yavaş gitsinler. Rica ediyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Aktarmak istediğiniz farklı bir şey var mıdır? Bulunduğunuz noktadan. İstanbul'da bu olağanüstü durumu yaşıyorken.
2: Yok, teşekkür ediyorum.
1: Sel, yağmur derken. Sağ olun. Teşekkürler. O da az önce gelen bir uyarıydı dinleyicimizden ki bağlanarak da söylemek istemiş. Gelen mesajlara döneceğim biraz da. Hüseyinli Köyü yolu son olarak Kuzey Marmara Otoyolu'nda demiş. Bildiğim kadarıyla Beykoz tarafında, Hüseyinli Köyü'de, Çekmeköy-Beykoz arasında. Lütfen özellikle havalili araçlar viyadük üstlerinden yavaş geçsinler demiş. Ben otoyol çalışanıyım, aramızda kalsın diye de aktarmış dinleyicimiz. Ama aramızda kalsın kısmı da okunuyor tabii. Neyse, adınızı okumadık, o çok problem değil. En azından hani telefonun sonunu veriyoruz, o da çok... olmadığı için problem olmadı burada sizin için de. Hüseyinli Köyü'nden böyle bir detay gelmiş bizlerle paylaşılan. Şu anda da mesaide olmadığını ama oradaki eve dönüş kısmında böyle anlar yaşadığını bizlerle paylaşmış olmuş dinleyicimiz. Kolay gelsin diyor. Peki. Sarıyer Bahçeköy Zekeriya Köy yolunda ağaç devrilmiş. Aman dikkat demiş. Taşkınlar mevcut. Tüm sürücüler dikkat etsin demiş. Peki. Bir diğer tarafta onu okurken Sarıyer Bahçeköy tarafında o devrilen ağacın fotoğrafı da bize farklı bir dinleyicimizden geliyor. Radyo Gol'de nereye baksak orada bir diğer detaya ulaşıyoruz. Radyo Gol muhabirleri, Fahri muhabirleri, sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte bu trafikte varız. Burada izleyenler bir el kaldırsın. Hepimiz böyle bir şöyle bir sizlerle konuşurken, sizlerle detayları işlerken burada izleyelim ve duyurmak istediğiniz, anons etmek istediğiniz ne detay varsa onları bize iletin efendim. İyi yayınlar. Çağlayan'dan Cevizi Bağ yönüne doğru gidiyorum. Trafik var. İstanbul'dan ben İzzet demiş. 92.2 de radyoda açık. Aynı zamanda attığı fotoğrafta, görüntüde ona da selamlarımızı iletelim. Kolaylıklar dileyelim. Aynı zamanda Göksel'in Çağrı Saraç beklediği noktadan bize fotoğrafını göndermiş. Tam da otobüsler yolcu almıyor, taksiler yolcu almıyor. Herhangi bir şekilde burada araca binmek isteyen insanlar binemiyor, gidemiyoruz demiş. Gidemiyoruz herhangi bir yere, yağmurdan kaçmak için bineceksen bin ama demiş mesela otobüs şoförü. Detay böyle. Şile yolu Şile istikametine bu yaka AVM mevkiinden itibaren kapatıldığını hatırlatayım demiş. Tabii teyit etmediğimiz bir bilgi, dinleyicimizden geliyor, bunu söyleyeyim demiş. Orada yerinden aktarıyor. Ama 50 çift 0 bizlerle. 50 çift 0 ne diyor, nereden arıyor? 50 çift 0 hoş geldiniz.

0: akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. İstanbul'dan mı arıyoruz?
0: İstanbul Avcılar'dan arıyorum.
1: Durum nedir Avcılar'da, merak ederim. Kolay gelsin,
0: ya,
1: geçmiş
0: Avcılar,
1: olsun.
0: Avcılar Küçükçekmece'den itibaren yan yol ve Avcılar sahil yolu denizde bir olmuş neredeyse. Benim aracım da şu an motor arızası verdi, o sulu bölümü geçtim. E5 trafiğinden kaçmak için sahil yolunu kullanacak arkadaşlar ya da kullanmaya niyeti olan arkadaşlar kesinlikle girmesinler. Rezalet bir durumda, bunun bilgisini vermek istemiştim.
1: Peki ekstra eklemek istediğiniz farklı bir bilgi var mıdır? Detaylandırmak istediğiniz?
0: Yani şöyle, yani çok anlatılacak bir şey yok. Hani bir fotoğraf da gönderdim, gördünüz mü bilmiyorum.
1: Gördüm.
0: Hani yaklaşık bir metreye yakın su var yer yer buralarda. Dediğim gibi hani trafikten kaçmak için sahil yolunu kullanacak olanlar lütfen araçlarını ve kendi sağlıkları için buraya girmesinler. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Akşamki maç içinde Fenerbahçe'ye cami gönülden başarılar
1: teşekkür
0: diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz, sağ olun.
0: İyi yayınlar dilerim size.
1: Sağ olun. Bu arada az önce Kadıköy'de biraz romantik bir yağmur gibi aktarmışız. Dinleyicimiz burada öyle çok da romantik bir yağmur yok. Bir sonbahar yağmuru yok anlattığın gibi diyor. Düzeltelim o zaman. Benim hatam gördüğümü demek ki gördüğüm noktayı yanlış yorumlamak ya da en azından daha sakin tarafını Kadıköy'ün görmek böyle bir yoruma sebep olmuş olabilir. Orada da sokaklar şu anda gölet gibi demiş bazı sokaklar. Özellikle Kızıl Toprak Kalamış'a doğru giderken. Fener Kalamış Caddesi aşağı sahil yoluna giden sokaklar şu anda gölet halinde demiş. İrfan 25'le de bağlantı yaptık, orada biraz daha sakin dedi ama tabii kişiden kişiye ya da zamandan zamana, kişiden kişiye geçtim. Zamandan zamana değişir bu. Bir yarım saatte çok fazla yağmur bıraktı oraya da. Şöyle bir wind radara baktığımda, hava radarına baktığımda Kadıköy'den de yoğun bir yağış geçti. Bu arada en azından iyi haber. Bir nebze iyi haber tabii böyle bir durumda. Bir nebze iyi haber. İki katı yağış alacaktı mesela hava tahminine göre. Bir saatlik hava tahminine göre. Gördüğüm hava radarında bulutlar tarihi yarımada tarafına doğru ilerliyordu. Yani 25 birim değil de 46 birim, 44 birim, 47 birim gibi bir yağış alma ihtimali söz konusuydu ki o Marmara Denizi'ne doğru kaymış durumda o yağmur bulutu. Beklenen, tahmin edilenden farklı olarak Marmara Denizi'ne doğru ilerlediğini, İstanbul'un yarımadası, Yenikapı, Zeytinburnu, Samatya taraflarını etkilemeyecek bir noktada, örneğin Kumkapı taraflarını etkilemeyecek bir noktada sahilden ilerleyen bir yağmur bulutu olduğunu hatırlatmış olayım. Yağmur kütlesi diyelim hatta ona, yağmur bulutu da demeyelim. Az önce dinleyicimizin dediği gibi romantiğe kaçmasın öyle yağmur bulutu vesaire. Yağmur kütlesi bildiğiniz burada kütle kütle geliyor. Dikkat etmek gerekiyor. İstanbul'da en azından şu önümüzdeki bir saatlik dilimde, bir saatlik bölümde çok fazla problem olmayacağını hatırlatayım. Şu ana dek olan gibi bir problem olmayacağını en azından bu saat diliminde hatırlatayım. Yağış açısından, ama tabii yağının üzerine hala yağmaya devam eden mevcut az böyle çiselese dahi etkileyebilecek noktaya gelen yağmur olduğu için o yüzden yine de tedbiri elden bırakmayın. Lütfen bırakmayın. Orada söylediklerimizin yanında tedbirlere de elden bırakmayarak dikkat edelim. Bulunduğunuz noktada efendim burada tabii çok zorlananlar psikolojik anlamda, duygusal anlamda olabilir. Bir yere yetişmeye çalışırken hali hazırda kötü bir haber almış olan ve aynı zamanda nasıl bu bir gün bugün diyen olabilir mesela, yapmayın. Böyle şeyler düşünmeyin. Sağlıklı bir şekilde en doğru kararı vermeye, aracınızla en doğru yerde beklemeye veya en doğru yere en hızlı zamanda ulaşmaya çalışın lütfen. Ve bu tarz kararlarda da hani biraz da etrafınızdakilerle beraber risk anında toplu kararlar, mantıklı kararlar almayı, danışmayı, yardım istemeyi, lütfen aynı zamanda yardım isteme ihtimali olan insanlara da yardım etmeyi unutmayalım. Böyle zamanlarda çok dikkat edelim, çok önemlidir. Bu tarz zamanlar içindir, birliktir, dayanışmadır gibi konuştuğumuz, özellikle Türk futbolu için diyoruz ya, ya böyle zamanda Fenerbahçe'yi destekle, böyle zamanda Galatasaray'ı destekle diye, hani onun gerçeği orada da oraya da bulaştırmaya çalıştığımız o birlik, beraberlik durumunun gerçeği işte bugün olması gereken noktadır. Böyle felaketlerde, böyle sel zamanlarında, böyle doğal afet diyebileceğimiz noktaya gitmez umarım. Ama artık oraya doğru da gidiyor. Bir kayıp haberi yok en azından şu anlık. Sevindiğimiz nokta o. Haberlere tekrardan bakar güncellerim oraları ama böyle zamanlarda bunlara dikkat edelim. Lütfen buralarda dikkatli olalım. Buralarda çok fazla telaşla hareket etmeyelim. Öfkeyle, telaşla, sinirle, stresle hareket etmeyelim. Dikkat edelim. Biraz da sakin olmaya çalışalım. Biliyorum zor. Burada mikrofon başında söylemek belki size aynı zamanda bu işin içerisindeyken İstanbul'da herhangi bir yerde Acaba bu su biraz daha yükselir mi? Acaba buradan çıkabilir miyim mi düşünürken, haliyle araçla rahat çıkabilir miyim mi düşünürken bunları kabul ettirebilmek zor ama en azından en doğru anda, en doğru kararı en sağlıklı şekilde verebilmek adına buralarda karar çok önemli çünkü. Lütfen sakin kalın. Lütfen doğru zamanı da bazı bu tarz risk anlarında doğru saptamaya çalışın. Lütfen sadece yapmanız gereken o. Dikkat edelim. Ama tabii daha çok çevre yolu gibi yerlerde, Kuzey Marmara Otoyolu haliyle çok yağış alan bir nokta. Tabii ormandan haliyle sonrasında bir yola dönen birçok noktası olan bir otoyol. O yüzden çok da yağış alıyor. Karadeniz'in de kıyısında kaldığı için bir tarafta İstanbul'un Karadeniz kıyısının. Orada da daha dikkatli olmamız gereken bir nokta olduğunu hatırlatayım. Ama tabii E5, TEM biraz daha nispeten E5'e göre daha çok yağış alıyor. Önümdeki haritada da öyle görüyorum ama E5 taraflarında trafiği çekmekte kalırsınız. Çok fazla yağış anlamında, sel anlamında, baskın anlamında problem yaşamazsınız. Bazı yan yolda o girip çıkmalı bölümler oluyor. E5'te özellikle oralara da dikkat edin. Onu da yeri gelmişken aktarayım. Yan yollarda biraz daha farkın olduğu, yükseklik seviye farkının olduğu, kod farkının olduğu bölümler oluyor. Yan yollara girmemeye hani en azından dikkat etmeye çalışmak belki oralarda o tarz su birikintilerinde. Daha çok tercih edilenin peşinden gitmek belki daha doğru olandır ama sizler lütfen dikkat edin. Ben buradan kendi mantığımla çözmeye ve sizlere aktarmaya, sizleri uyarmaya çalıştığım noktada bunları söylüyorum. Sizler mantığınızla ve aynı zamanda sakin kalarak kendi fikrinizde bu süreci atlatabilirsiniz diyeyim. İstanbul'dan yazıyorum, Alkalı'dan gidiyoruz. E5 akıyor, kısım kısım yavaş yavaş akıyor. Ataköy kavşağındayız. Ataköy kavşağı kilit ama demiş dinleyicimiz. En azından akıyor'yu duyduk mesela, değil mi? Akıyor kısmını duyduk trafikte. Yani bu da bir güzel bir şey gelen haberler arasında. Sevgili Berk, yok yok kimse kavgaya niyetlenmiyor. Ben pencereyi açıp tam birisine laf söyleyecektim. Yağmur suratıma çarpınca pencereyi kapattım. Arabanın içinde kendi kendime söylendim ki inip kimse birbiriyle kavga edemez zaten bu yağmurda demiş. Zaten birlik beraberlikten bahsediyorum. Yani orada kavga vesaire değil ama bu arada bunu yazan dinleyicimiz 20-28. Acaba nerede şu an? Detay vermemiş çünkü 16-26'da Maslak 42 yokuşuna aklı olan gelmez demiş. 16-26'da yani 4 saattir yolda, o net. O net ama nereye gidiyor acaba onu da bilelim. Radyo Gol binası burası, Maslak sanayi ortası, gastronominin semti, aman dikkat edelim demişti. 16-50'de dinleyicimiz bize bunu aktarmıştı. Sevgili Berk diyerek de şimdi yeni bir mesajını aktararak, zaten kavga etmeye, tartışmaya da niyet yok demiş. Tam birine bağıracağım. Camı açtım, tekrar kapattım. Öyle bir yağmur var ki demiş. Allah kolaylık versin diyelim. Ne diyelim? Hızlıca buraları aktardık. Buradaki detayları paylaştık. Fenerbahçe'de de Ederson'un kalede beklendiği bir gündeyiz. Bunu hatırlatalım. Şikriniar, Ake, Brown, Semedo dörtlüsü savunmadayken Kante, Genduzi ve İsmail orta alanını görme ihtimalimizin olduğunu hatırlatalım. Greenwood, Kerem kanatları var ve Vedat Muriç de ileri uçta bekleniyor Fenerbahçe'de. Tabii bunlar beklenirken, durum böyleyken tüm bunları bizler konuşurken Asensio'nun kadroda olmadığı, kadroya dahil edilmediği anları da sizlerle paylaştık. 11'in açıklanmasına da yaklaşık yarım saatlik bölüm var artık. Maç önüne doğru ilerliyoruz. Oralarda da aktarabildiğimiz kadarıyla sizlere tüm detayları aktarmaya çalışacağız efendim. Gelen mesajlara bakıyoruz. Gelen mesajlarla ilerliyoruz derken 0212-273-1010 0212-273-1010'dan mesajlarınız bizlerle birlikte, bunu aktaralım. Oradan mesajlarınızı okumaya da çalışıyoruz ve yayınımızı da haliyle bu noktada biraz uzatmış olduk. Uzatmaya da devam edeceğiz. Yeri geldiğinde en zor zamanlarda yine sizlerle birlikte Radyo Gol frekanslarında olmaya çalışacağız. Habercilik refleksiyle sizlerle birlikteyiz. Bunu aktarayım. Radyo Gol frekansında 0212-273-1010'a mesajlarınızı gönderin lütfen. Oradan sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Birçok dinleyicimizden telefon bağlantısı aldık. Onlardan Fahri gönüllü bir muhabirlik adeta gördük. Onlar yeri geldi Ümraniye'den, Şile'den yeri geldi. Fatih'ten, Eyüp'ten, Cevizli Bağ'dan, hatta en son galiba yanlış hatırlamıyorsam yine bir Avcılar tarafındandı. Oradan bize bağlantı yaparak detayları aktardılar. Böyle zamanlarda sakin olmakta, mantıklı kararlar vermekte fayda var. Lütfen bunu tekrar tekrar sizlerle paylaşıyorum. Tabii futbol adına birçok detayı sizlerle paylaştık ama bugün böyle bir gün ki olağanüstü bir gün. Orada bunları paylaşarak tekrar etmenin faydalı olduğunu inanıyorum. Radyo Gol Habercilik farkıyla da sizlerle olmaya devam edeceğimizi söyleyeyim.

Durum böyleyken İstanbul Avcılar sahil yolunda su seviyesi 60-70 santime ulaşmış durumda. Birçok araç arıza yapmış ve hareket edemiyor. Mesajlarınızı gönderin lütfen. Bu yolu tercih edecek olan sürücüleri uyaralım lütfen demiş bir dinleyicimiz mesajında. Kazım Bey'in mesajı bu şekilde. Yayındayız an itibariyle. Radyo Gol frekansında yayınımızı sürdürüyoruz an itibariyle. Şöyle bir hızlıca bakıyorum, detaylandırıyoruz. Peki hızlıca nereye gideceğiz? Hızlıca Thomas Rice'a döneceğiz. 0212 273 10 10'dan arayabilirsiniz. 0212 273 10 10'dan arayabilirsiniz.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve dinleyicilerimizle beraber 0212-273-1010'dan mesajlarımız da bizlere ulaşıyor. 0212-273-1010'dan mesajlarınız bizlere ulaşıyor. Ve tabii Google Maps'e güvenip yol boş zannedip insanlar özellikle köprüye bağlantı yollarına sapıyorlar. Buralar tam anlamıyla kilit, kıpırdayamıyoruz. Yani olduğum yerde 45 dakikadır bekliyorum diyen bir Emre Tilev var mesela. Emre abi kolaylıklar, Allah kolaylık versin diyeyim ve Emre Tilev'le konuştuğumuz noktada, Emre Tilev'in aktardığı noktada durum böyle, maalesef böyle. Dinleyicilerimizden radyomuza sipariş geldiğini görüyorum. Biz burada bu uyarıyı yaparken lütfen buralara girmeyelim. Radyo Gol frekansında, Radyo Gol'de lütfen herhangi bir sipariş Radyo Gol'e göndermeye çalışmayın. Şimdi az önce güvenlik biriminden bir telefon geldi ki önemli diye açtım böyle zamanlarda ki açılır bakılır hemen hızlıca. Ama siz fondayken lütfen böyle şeyleri denemeyin. Kuryeler için de zor çünkü bu işler. Yani orada insanlık açısından bunları hani ben de düşünebilirim, başka biri de düşünebilir, aktarabilir, uyarabilir. Hani unutmuş olabilirsiniz, yapmayın. Böyle bir beklentimiz, böyle bir durumumuz yok. Yani yanımızda olmaya çalıştığınız, burada olmak, burada hissettirmek istediğiniz anlar çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimiz özelinde. Çünkü yazanlarınız da vardı, size yemek yollayabiliriz vesaire gibi ama yapmayın lütfen, bunlara girmeyin. Çünkü kuryelerimiz için çok daha zor bir an. Yani 21'e kadar yasak değil, 21'e kadar yasal. O yüzden onlar da zorlanıyor. Yapmayın bir süre, yani bunlara girmeyin. Radyo Gol'de böyle düşünceleriniz olmasın efendim. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Buralara girmeyelim dedim ve hızlıca sizlerle birlikte konuşuyoruz. Yurt içi maçların kadrosu 1 saat önce, Avrupa maçları 1 saat 20 dakika önce açıklanır demiş. Doğru. Ama onun yansıması, basınla beraber paylaşılması vesaire, bunlar da biraz zaman alıyor. Bunlar da zaman zaman esame listelerinin aktarılması da böyle bir 1 saat 10 dakika kalasıya kadar olan kısmı bulabiliyor. Akom'dan bilgilendirme: İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışlarda bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış 200 kilogramı aşmıştır. İBB ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir deniyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızın su baskını, taşkın riskine karşı dere kenarlarından ve su birikintisi bulunan yollardan uzak durmaları, bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir. Olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımızın Alo 153 hattına ihbarda bulunmaları önemli rica olunur diyor. İBB'den yapılan haber böyle. Şile yönünde de tabii trafiğin, trafik polislerinin yardımıyla aktığını hatırlatalım. Orada da çok yoğun bir yağışın sele ve aynı zamanda istenmeyen durumlara yol açabileceği ihtimaline karşı böyle bir tedbirin olduğunu hatırlatmış, sizlerle paylaşmış olalım efendim. Thomas Rice'e döneceğiz. Trabzonspor tarafında az önce basın toplantısında konuştular. Finlandiya'da Aral Şimşir ve Thomas Rice'in açıklamaları oldu. Kupyon karşılaşması öncesinde ne dediler, neler oldu? Canlı gidemedik gündemden dolayı ama şimdi gidelim. Orayı detaylandıralım. Thomas Rice ve Aral Şimşir konuştu.
1: Direktörümüz Thomas Rice ve oyuncumuz Aral Şimşir ile birlikte karşınızdayız. Sorularla başlayacağım ama öncelikle Aral alacağız. Çünkü Aral soruları cevaplandırdıktan sonra üzerinde değişmeye gidecek antrenman için.

0: Evet, sorularla başlayabilirim. Buyurun. Önce aralı alıyoruz soruları.
1: Evet. Önce rakip takım aslında oyuncunun sentetik oynadığını ve yapılmış bir sentetik daha olduğunu söyledi. Bir de biraz sorun içinde. Oğuz içinde neler söyleyeceksiniz? Ülkedeki insanları nereden şimdi forma olmuş bir sentetik çıkacaksınız?
2: I don't, to be honest, I don't think there's, of course there's a difference, but when you play in such a big club as Trabzonspor, it shouldn't matter if you play, or play on a grass pitch or artificial. At the end, it's the quality that talks, and we have quality, so much quality, even though we're going to play on artificial tomorrow. So for me, and I'm pretty sure for the rest of the team as well, and for the coaches, it doesn't matter for us.
0: Elbette belki bir fark yaratabilir ama doğrusunu söylemek gerekirse aslında çok da bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Eğer Trabzonspor gibi büyük bir takımda oynuyorsanız, bu kadar kaliteniz varsa doğal çim ya da suyun içinde oynuyor olmanız çok fazla bir şey değiştirmeyecek diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde hocalarınızı ve takım arkadaşlarınızı yine aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü bu kadar büyük kaliteyle birlikte sahada fark yaratacak olan şey kaliteleri diye düşünüyorum.
3: Anteeksi, kun pystyimme tänään, niin lentoasemalta olevasta ja ongelmista, mutta tervetuloa nyt lähetystötilaisuuteen. Sitten kysyy kysymys, että tästä teko Nurmi, tästä vaikuttaako niissä peliin huomiseen. Niin pelaaja sanoi, että minun mielestäni ei saa mitään iso ongelma. Niin se on sen verran niin hoitettava asia peliin niin, ja pelaamiseen. En mä usko, se vaikuttaa meidän tulosta, eikä mun kaverilla tai muut pelaajilla tällaista vaikutuksia voi olla.
2: First of all, to play three times a week, I think is the best a footballer can ask for. To be honest, there is games all the time, and.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: There is much more to come. I think I really have to find myself in the games. So I think there is a lot more to come for sure. That's something I can assure you. Just think the most important is that we just go out and play our game.
0: Öncelikle şunu ifade edeyim, haftada 3 kez maç oynamak, bir haftada 3 maça çıkmak bir futbolcunun belki de başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Çünkü her birkaç günde bir maç var, bu da bir futbolcunun en çok istediği şeylerden bir tanesi. Kendi performansımla ilgili şunu ifade edebilirim, aslında o kadar iyi değildim belki de sizin bahsettiğiniz gibi. Çünkü çok daha fazlasını verebilirim, çok daha fazlasını çıkartabilirim diye düşünüyorum. Maçlarda kendimi bulmaya ihtiyacım var, bulduktan sonra çok daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum. Bu maçla hedeflerimizle ilgili bu maçla tabii ki elbette çıkıp en iyimizi verip kazanmak istiyoruz. Sonrasına bakacağız elbette. Yani
3: on ollut teille kiirettä, niin joka niin viikossa 3 peliä on pelattu. Niin mitä ajattelette? Ja olet ollut ihan niin kunnossa ja ihan huipussa tasossa. Mitä ajattelet huomisesta pelistä? Niin sanon, että en tiedä, se on pelaajan onni, niin semmoinen potku, niin jossa 3 päivää peli, joka 3 päivää, 3. päivä on peli. Se on tosi hyvä juttu. Se antaa lisää tähdän kunnon peli huomenna ja näytetään, mitä osaamme, mitä pystymme. Mutta minä en ole siitä mieltä, että olen ollut tosi hyvässä kunnossa. Voisin olla parempi.
5: 61saat.com Çağrı Aktaş. Resmi karşılaşmalarda yaklaşık 15 yıl sonra milli takımda ilk gol atan Trabzonspor futbolcu oldu. Bugün de ülkemizi Trabzonspor formasıyla temsil edeceksin. Neler hissediyorsun? Hedeflerini öğrenebilir misin? Teşekkür ederim.
2: be honest, I didn't know that I was the player that has scored a goal for the national team in the last 15 years. I'm very honored and I'm very happy to have done so. And my aim here is to win the championship, to win the cup, to win everything we can. So of course, I help my teammates in the best possible way, scoring a lot of goals and making a lot of assists. That's my goal.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse sizin verdiğiniz bilgi istatistiği bilmiyordum ben de 15 yıldır gördüğüm takımda gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu olduğumu bilmiyordum ama bu golü atabilmek, bu takımda olabilmek beni daha önce çok gururlu ve mutlu hissettiriyor. Hedefim ligi, kupayı kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak, takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmek, goller, asistler üretebilmek. Tabii ki bunun için çok çalışmaya çalışıyorum.
3: Kysymys oli, että viime 15 vuotta ensimmäinen Trabzonsporin pelaaja teki maajoukkueessa maali. En tiennyt sitä, mutta se on tosi ihana kuulla. Niin tärkeintä tästä, niin, että pelataan ja tehdään mitä pystymme. Joten minun mielestäni se on tosi hyvä kuulla, mutta silti niin, keskitytään seuraavaan peliin.
6: Evet, Aral'a teşekkür ediyorum. Seni alalım. Evet. Hocam için sorular var. Buyurun.
5: Evet.
6: Mikrofon geliyor. Geliyor.
7: Biz erken geldiğimiz için hoş geldin diyoruz hocam.
8: Kendim bileyim bunu bakın.
7: Konferans Ligi'nde tecrübeli bir isim, teknik direktör olarak yaptıkları ortada. Şimdi bu ülke seyahat programına baktığımızda sakat oyuncular, cezalı oyuncular, Samsunspor maçından yorgun oyuncular ve pazartesi günü de Beşiktaş maçı oynanacak ligde. Fiziksel olarak ve mental olarak yarınki maça takımı ne kadar hazır? Teşekkür ederim.
9: Yes, first of all, good evening, iyi akşamlar. Thanks for the warm welcome. Yeah, we know that we have now a hard period with many games in every 3 days, but we have a good squad. And we discussed all the players, and then we made a decision for this squad. And I have a bit experience in to play in the Conference League. And I don't want to talk about the next game Monday. Tomorrow is our most important game, and we will try. We will give our best, and that we have a good start in this competition. And we know it will be not easy.
0: Öncelikle iyi akşamlar. Sıcak karşılamanız için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi zorlu bir sürece giriyoruz. Birçok maç oynayacağız. Her 3 günde bir maç oynayacağız ama gayet iyi bir kadromuz var. Bunları oynayabilecek gayet iyi bir kadromuz var. Bütün oyuncularımız üzerinde konuştuk, oyuncularımızla değerlendirdik. Yarın da tabii ki en iyi kadromuzda sahada olmaya çalışacağız. Konferans liginde de sizinle bahsettiğiniz gibi benim de bir tecrübem var. Daha önce burada oynamıştım, bulunmuştum zaten. Ama şu an konuşmak istediğim maç pazartesi günkü maç değil. En önemli maçımız yarınki maç. Pazartesi günkü maçı daha sonra değerlendireceğiz. Ama şu an konferans liginde oynuyoruz ve konferans ligindeki hedefimiz de buraya çok iyi başlangıç yapmak. En iyimizi verip galip gelmek.
3: Kysymys oli siitä, että niin mä tultin ennen sinua siitä syystä tervetuloa. Ja niin voidaan sanoa, että on ollut kiirettä, on ollut monta peliä, on luokkaantuneita ja on myös pelaaja, jotka ei pysty pelaamaan huomiseen peliin. Mitä ajattelette mentaalisesti ja fyysisesti, oletteko valmis huomiseen peliin ja on ollut teillä konferenssiliigassa kokemusta aikaisemmin, niin mitä ajattelet, että olette ollut tässäkin samassa, niin Suomessakin niin aikaisemmin, mitä ajattelet että huomisesta pelistä? Vastaus oli sillä tavalla, kiitoksia paljon lämpimästi, niin tervetullut.

0: tänne ja oli tosi kiva vastaanottoa. Huomisen peliin niin keskitytään ei seuraava maanantaina oleva peli, koska on Beşiktaş'ın peli ensi viikko niin maanantaina. Mutta nyt keskitytään vaan huomisen peliin ja ollaan koko porukka valmiina. On ollut mulla kokemusta ja hyvää kokemusta siitä hyödynnetä.
1: So Thomas, what everyone is thinking here is Mohamed Salah going to play tomorrow? So about that, what's the plan? Is he going to start from the bench or from the pitch? And what role has this artificial pitch in this decision?
2: Soru şu şekildeydi. Basın mensubunun sorusu, herkesin merak ettiği konu Mohamed Salah konusu. Kendisi sahada mı olacak, yedek kulübüsünde mi olacak? Ve yarınki Son Yücim'in maç üzerindeki etkisini soracağım.
3: I know this question is maybe it's important for you, but not for me. We know this is a bit special circumstances tomorrow with the artificial grass, but all the players they are in the squad, they are able to play, and we will see tomorrow if Mo is playing or if he comes from the bench, but I don't talk today about the first 11. I'm happy that we have a good squad for tomorrow, and we have to deal also with the conditions here, but it will never be an excuse for us.
2: Bu sorunun aslında sizin için önemli olduğunu biliyorum ama benim için çok önemli bir sorun değil. Bu yarınki mücadele özel bir şartla oynayacak. Sizin de bahsettiğiniz gibi Sun Yücim'de oynayacak ama kadrodaki her oyuncumuz bu çimde de, bu şartlarda da, bu özel şartlarda da oynamaya hazır. Mo'nun oynayacağını ya da oynamayacağını bugün elbette söyleyecek değilim. Bunu yarın göreceğiz. Çünkü ilk 11'e şu andan itibaren tabii ki konuşmayacağım ama konuşmamız gereken şey kadro olan bütün oyuncularımızın hazır olduğunu ve bu maçta elinden geldiğinin en iyisini vereceği.
0: Kysymys oli niin Teko Nurmikko ja Mohamed Salah, niin pelaako huomenna ja mitä ajattelette siitä? Niin vastaus tuli sillä tavalla, että Teko Nurmikko niin ei vaikuta meitä ollenkaan, enkä usko siitä. Ja Mohamed Salah Moon peliin huomenna en usko, että kerron teille tänään 11 pelaajan nimet. Mutta katsotaan huomenna, kaikki pelaajat on samassa tasossa ja kaikki on valmis huomiseen peliin. Niin Mohamed Salahin niin tilanteekin huomenna niin ilmoitetaan.
4: Hem kendisinin tecrübesi, hem Trabzonspor tarihi ve camiasıyla birlikte düşünürsek, muhtemel sonraki turlardaki muhtemel rakipleri de düşünürsek, Trabzonspor için konferans liginde gerçekçi hedef nedir? Bu hedef için kulübü yeterince hazır görüyorum. Teşekkür ederim.
3: My first speech when I was new in Trabzon. I was talking about the ambitions of this club, and it's normal when we start now the international competition that we want to show our best, and that we want to pass this group stage, and that means that we need a good result for tomorrow, and then we will see. I don't want to talk what is in May. Yeah, but we have our aim, we have our dreams. But only to dream is not enough, and we have to show good mentality. And there are 6 games to go, and and hopefully we can take tomorrow the first points. This is our aim for tomorrow. But as I said it before, it's not easy.
2: Trabzon'da henüz yeni bulunduğum ilk anlarda da aslında yaptığım ilk konuşmada bundan bahsetmiştim. Kulübün hırslarından, kulübün hedeflerinden, gelecekte yapmak istediği hedeflerden bahsetmiştim. Yarın sizin de bildiğiniz gibi uluslararası bir şampiyonada oynayacağız. Hedefimiz elbette ilk aşamada grup aşamasını geçebilmek, üst tarafa kalabilmek. Ama yarınki başlangıç çok önemli. Yarın iyi bir başlangıç yapmak, bu konuda da iyi bir aslında ilk puanlarımızı alabilmeye çalışıyoruz. Bizim hedeflerimiz var, elbette hayallerimiz de var ama hayal etmek yalnızca çalışmadan bir işe yaramaz. Sadece hayallerle bir yere varamazsınız. Bizim önümüzde 6 maçımız var. Önceki ilk hedefimiz bu 6 maçı en iyi şekilde geçmek. bu 6 maçı en iyi şekilde geçebilmek için de yarın da ilk puanlarımızı alabilmek. Ama sonrasıyla ilgili aslında şu an belki de çok fazla konuşmak istemiyorum ama elbette ilk hedefimiz grup aşamasını geçebilmek.

0: Demek ve bu 6 maçtan olabildiğince en iyi skorları alabilmek.
1: Kysymys oli, että teillä on kokemus niin valmentajana ja tiesitte varmaan Trabzonsporin historiaa, minkälaisia tavoite teillä on ja minkälaisia tavoitteita saatte, niin mietittekö sitä? Niin hän sanoi, että kyllä, mä kun tulin Trabzoniin, niin sama vastaus annoin. Meillä on tosi paljon sen verran kokemusta ja tiedän, minkälainen Trabzonspor halukastaa niin pelaamaan hyvää niin jalkapalloa ja päästä vähän ylemmällä. Niin siitä toivotaan, meillä on edessä 6 peliä, niin toivon, että 6 pelistä saadaan riittävästi pistettä ja pääsemme seuraava lohkoon sillä tavalla hyvällä tasolla. Joten ensimmäinen tavoite on siitä. Mutta lisäksi mun pitäisi valmistaa kokonaan niin meidän joukkoa siihen valmiiksi, siitä keskitytään.
2: And sorry, and I think there are examples from the past, yeah, that maybe I don't want to talk about big teams, but teams with a good name, they lost on artificial pitches. And also yesterday, when you saw Bayern Munich, it's a really big team, and they also had a bit more problems than in the league, and that's why we have to be careful. We have to deal with the pitch, and we have to show good mentality, and then and then it's possible to get a good result. If not, then then we will get problems.
0: Özür dileyerek aslında şunu da eklemem gerekir diye düşünüyorum. Geçmişten örnekler verebiliriz. Belki büyük takımlardan bahsedebiliriz. Belki çok büyük isimli takımlardan bahsedebiliriz. Sonu içinde çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Sizin de bildiğiniz gibi dün belki görmüşsünüzdür. Bayern Münih'te yine büyük sıkıntılar çekti. Bu tür maçlarda sahayla da mücadele etmeniz gerekir. Ama tabii ki iyi bir mentalite örneği gösterip iyi çalışmanız gerekir. İyi skor alabilmek için ama bu tür maçlarda dediğim gibi sadece yalnızca maçla ilgili değil. Suni içimde de bu sahayla da mücadele etmeyi bunu bu şekilde iyi bir mentaliteyle göstermeniz gerekir.
1: Pitäisi lisätä yksi asia vielä. Niin tästä kyseessä voi olla tosi tunnettu maailmalla laajuisesti olevia tai ihan laadukkaita joukkoja tai seuraa, sama kuin Bayern München Münihin eilisen, niin ongelma voi olla niin semmoisia ongelmia joskus, hankaluuksia. Pitäisi valmistua hyvin tarkkaan ja niin hyvällä tavalla peliin. Joka peli on tärkeä. Jotkut isot seuratkin voivat joutua semmoisia samanlaisia hankaluuksia.
0: Son 2 soruyu alacağım.
3: Bugün gündüz saatlerinde rakibin hocası saldıracağız. Çok kırıcı bir maç olacak. Savunma yapmayacağız. Hücum yapacağız dedi. Ve son Inter Turku karşılaşmalarında rakibin merkeze attığı toplarda rakibe sıkıntı yarattılar ilk 15 dakika. Ondan hocadan önce Thomas Reis'ten önce Fatih Hoca döneminde ve son Samsunspor maçında da gördük. Onana çok fazla ceza alanı dışına çıkıp merkeze top gönderiyor. Bu onun tercihi mi? Artı bir opsiyon olsun savunmadan topu çıkarmak için Onana'nın çok iyi ayakları var ve o pasları kullanmak istiyoruz diye. Yoksa Onana'nın bireysel tercihi mi? Yarın için hocanın söylediklerine ne der?
2: This is, I think both. Yeah, when you have a goalkeeper like Onana, yeah, and we know that he is good on his feet, and then we have to use him, yeah, because this gives one option, and we know. I think the last game, our opponent for me lost unlucky, yeah, and we know this is a strong team. They want to press, they want to press high, and we have to find solution for this, and that's good that we hopefully that we can use also. Maybe our 12th player, pitch player with Onana, and I'm happy that he is good on the feet. That gives us a bit more opportunities to build up. But I always talk to my players, and that is always allowed also to play a long ball. Yeah. You can take risk, but not too much risk, and not in every position. Yeah, and yeah, I think it will be a really good game, interesting game, and yeah. And then we will see which result. I hope we can go home with a good result.
0: Her ikisi de diyebilirim aslında. Hem benim kararım elbette hem de oyuncumuzun aslında kendi kalitesini göstermesi diyebiliriz buna. Çünkü Onana gibi topla çok iyi olan bir kaleciniz varsa eğer elbette bunu kullanırsınız. Böyle bir oyuncunuz varsa oyun kurulunda size ekstra bir opsiyon sağlayabilen bir oyuncu her zaman kullanabilirsiniz. Rakibimizin aslında kaybettiği son maçı değerlendirecek olursak ben biraz şanssız kaybettiklerini düşünüyorum. Çünkü aslında maçı kazanabilirlerdi. Biraz şanssız bir kayıp oldu onlar adına. Güçlü bir takımla oynayacağız. Yarın basmak isteyen, pres yapmak isteyen, hatta önde basmak isteyen bir takımla oynayacağız. Tabii ki elbette bizler de buna karşı bir çözüm bulmak durumundayız. Yine sizin sorduğunuz soruyla ilgili Onana'ya da yine artı bir oyuncu olarak belki sahada 10 oyuncunun sonrasında 11. 12. oyuncu olarak değerlendirebiliriz. Çünkü artı bir oyuncu her zaman oyun kurulumunda büyük faydalar, büyük fırsatlar yaratabiliyor sizin adınıza. Şunu da ifade edelim. Oyuncumuz elbette kalecimiz oyun kurulumunda kısa da oynayabilir, uzun da oynayabilir. Uzun oynamak konusunda serbestliği var. Ama her zaman şunu ifade ediyorum ben. Risk almalıyız belki ama gereksiz riskler çok büyük riskler değil. Ama risk almadan da tabii ki oynayabilmek çok mümkün değil. Maçı değerlendirecek olursak eğer ilginç ve güzel bir maç bekliyorum ben. Güzel bir maç olacağını değerlendirebilirim. Umuyorum da sonuç bizden yana olacak.
1: Kysymys oli tänään päivällä, niin Kupsin valmentaja sanoi, että pelataan, ei puolustetaan, vaan hyökätään. Niin mitä ajattelette siitä, niin minun mielestäni se on ihan hyvä asia. Ja viime pelistä heillä ei ollut onnea, vaan ne hävisivät siitä viimeinen peli ja olisivat voittaneet. Siitä syystä huomenna uskon tulee hyvä peli. Niin tasainen peli, hyvä joukkue ja tehdään semmoisia mukavalla tavalla kaikilla katsojallakin, niin ihan mukava katsoa. Joten mä ajattelin, Onanakin on voi olla jossain vaiheessa niin hyvä käyttää 11 tai 12 pelaajana, jos on semmoinen potentiaali. Niin joten uskon huomisesta tulee hyvä peli ja keskityn siihen.
4: Hi, I'm Arthur from Viaplay Finland. Can you share your thoughts on the opponent, Kups, their strengths, where they are vulnerable, and how do you expect the game will run tomorrow?
2: Yes, I think it's short and easy to say.
0: Basın mensubunun sorusu rakibimiz Kups takımıyla alakalı güçlü ve zayıf yönleri neler olacak, neler söyleyebilirsiniz bu konuyla alakalı olarak ve maçın nasıl bir maç olmasını bekliyorsunuz?
2: Yeah, I think it's easy to say. This is a really strong team. They like to press very high and they like the duels and then also in the set pieces they are strong and that's when we have to be careful and but we also know when you press high, then you also have give space behind, and we have to use this space. And but for me, tomorrow the most important thing is that we deal with the duels, yeah? That we win our duels, that we have in every situation a good rest defense. I said this many times, and I think in the next week it will be boring my answers, but we have to show a good defense because our offense, I think. We also have a good quality in the offense, and we are always able to score. And we have to use it. But at first, we need a hard defense, and we don't. Yeah, and we are not surprised when they want to press us.
0: Aslında rakibimizle alakalı olarak yorum yapabilmek kolay diye düşünüyorum. Çünkü yarın güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Önde basmaya çalışan, pres yapmaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. İkili mücadeleleri hep kazanmaya çalışan ve duran toplarda da etkili olmaya çalışan bir takımla oynayacağız. Ama rakibimizin aynı zamanda da savunmasını öne çıkardığı anlarda arkalarında savunmasının arkasında boşluklar bırakabildiğini, bizim de bu boşluklardan faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Yarın ikili mücadelelerde çok iyi olmalıyız. Her zaman ikili mücadeleleri kazanmalıyız. Hücumda olduğumuz anlarda da yine aynı şekilde arkada iyi durmalıyız, savunmada çok iyi durmalıyız. Şunu söylüyorum hep oyuncularıma, bazen sıkıcı da olsa savunmada sıkı durmak zorundasınız, iyi durmak zorundasınız.
5: Ve Thomas Rice'ın açıklaması Aral Şimşir'le birlikte bu şekildeydi. Gelen haberler hala yağışın birçok noktada devam ettiği ama bazı yerlerde en azından nispeten 1 saat 2 saat önceye nazaran trafiğin de yağışın da biraz daha rahatladığı yönünde Bunu aktaralım, bunu sizlerle paylaşalım.

0: Efendim, trafik yoğunluğu özelinde 167'lere kadar düşen bir trafik yoğunluğundan an itibariyle bahsettiğimizi de sizlerle paylaşmış olayım. Bunu sizlerle paylaşayım, bunu sizlere aktarayım derken şöyle hızlıca o trafik yoğunluğunun detaylarına bakmaya çalıştığım anlarda evet. Yani yolları boş olarak görüp 167 diyoruz ama bazı yerleri de boş görüp yola çıkınca orada uzun uzadıya bir trafik sizi de bekliyor olabilir. Onlara da dikkat edin lütfen. Çünkü o noktalarda da duran araçlar, çıkamayan, yerinden kıpırdayamayan araçlar yoğunluktan dolayı problem teşkil edebiliyor haberleri var. Yani o yolu boşmuş gibi gösteriyor haberleri var. Bazı tabii navigasyon cihazlarında tabii ama gördüğüm kadarıyla az önce örneğin Maslak tarafından, Ayazağa tarafından Sarıyer'e gidişin biraz rahat olduğunu, nispeten Sarıyer'den Levent tarafına, Zincirlikuyu tarafına gidişe göre daha rahat olduğunu gördüm. Bunu hatırlatabilirim, sizlerle paylaşabilirim. Dedik ve Beşiktaş tarafına dönelim. Az önce Vincenzo Italiano konuştu. Bu arada Fenerbahçe'de Aston Villa maçı 11'i belli oldu. Aston Villa maçı 11'i Fenerbahçe'de şöyle sizlere aktaracağım. Sizlerle paylaşacağım. Ederson'un kalede olduğunu hatırlatayım. Ederson Fenerbahçe'de kalede Aston Villa maçında. Semedo, Skriniar, Ake Brown dörtlüsü var. Guendouzi, İsmail, İrfan orta alanı varken Greenwood, Oğuz kanatları, Vedat ileri uçta. Fenerbahçe'de durum bu şekilde. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake Brown, İsmail, Guendouzi, İrfan, Greenwood, Oğuz ve Vedat 11'i Fenerbahçe'de durum bu şekilde. Sizlerle paylaşayım. Sizlere aktarayım bunu. Dedik ve bir diğer tarafta sizlerden gelen mesajlarla ve aynı zamanda 11'le burayı da noktalamış olduk. Sizlerden gelen mesajlarda da bu az önce söylediğim bilgilere nazaran ona benzer yağışın devam ettiği, bazı noktalarda devam ettiği haberlerini de görüyoruz. Maç önünde ve dakika skorun bir bölümünde birlikte olacağımızı hatırlatayım. Şöyle bir hızlıca Vincenzo Italiano az önce konuştu Beşiktaş'ta. Yarın Hoffenheim maçı öncesinde Italiano ve Salih Özcan konuştu. Onu sizlerle paylaşalım, öyle devam edelim. Açıklamalara gidiyoruz, basın toplantısındayız, Beşiktaş'tayız. Vincenzo Italiano ve Salih Özcan konuştu.
1: Başlayabiliriz. Buyurun beyefendi, sizle başlayalım.
2: A-Spor'dan Fatih Yılmaz. Salih, hocam size çok güveniyor. Tüm maçlarda oynadın herhalde. Bir tane maçta tahmin ediyorum oynamadın. Beşiktaş taraftarları yarın çok coşkulu bir karşılama yapacaklar. Ama Beşiktaş buradaki Türk taraftarları için sadece bir takım değil, aynı zamanda bir aidiyet meselesi. Buradan yarın alacağınız 3 puan sizin için ne anlam ifade edecek?
3: Öncelikle merhaba. Bizim için önemli bir maç. Hocayla da bunu konuştuk. Açıkçası kendimize güvenmemiz lazım. Hoffenheim iyi bir takım ve biliyoruz bu Beşiktaş taraftarlar yarın da böyle bir coşkuyla gelecek ve onun için tabii başka bir motivasyon bizim için olacak. Ama dediğim gibi konsantre olmamız lazım, basit hatalar yapmamak lazım ve bizim oyunma stilimizi yani takıma göstermemiz lazım ve inşallah böyle yarın eve 3 puanla gideriz.
1: Metin Bey buyurun.
4: Metin Arslancan, Anadolu Ajansı. Salih, yıllarca Bundesliga'da oynadım ve alışık olduğum bir rakip. Atmosferi de biliyorsun. Yarın Beşiktaş'ı neler bekliyor?
3: Açıkçası senelerce Hoffenheim gerçekten iyi bir takım. Yani iyi bir kulüp. Bu sene de bence iyi başlamadılar ama dediğim gibi genellikle aslında iyi bir takım, kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum. Hele kontra ataklarda dikkat etmemiz lazım. Basit hata yapmamak lazım ve böyle inşallah bu hatalar yapmamaktan sonra iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.
1: Mustafa Bey.
5: Başarılar diliyorum Salih. Metin de ifade etti. Yıllarca Bundesliga'da forma giydin. Bundesliga'da tecrübeli bir isimsin. Takım arkadaşlarınla Hoffenheim'le alakalı bir konuşma yaptın mı bu anlamda, Hoffenheim'in eksikleriyle alakalı ve bir de bu sezon Hoffenheim iyi bir başlangıç yapamadı. Beşiktaş'ta tam aksine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun?
3: Ya dediğim gibi Hoffenheim gerçekten

0: Aslında kaliteli bir takım, genç bir takım, onları da genç bir takım. Senelerce Bundesliga'da aslında o seviyede iyi oynadılar. Ama dediğim gibi şimdi kötü başladılar diye biz de bu rakibi hafife almamak lazım. %100'ümü vereceğiz ve takım olarak inşallah bu 3 puanla eve döneceğiz.
1: Salih Özcan'a başka sorusu olan var.

0: gidebiliriz. Seni uğurlayabiliriz Salih. Teşekkür ederiz. Hocamızla devam edelim. Hocamıza sorularla başlayalım. Buyurun beyefendi.
1: Hocam yarınki maç için öncelikle başarılar. Hoffenheim arkadaşımız da ifade etti. Kötü başlangıç yaptı Bundesliga'ya. Son dönemde kötü sonuçlar alıyorlar. Ancak böyle dönemlerde bu takımlar kendi evlerinde çok tehlikeli olabiliyorlar. Bu karşılaşmada rakibinizin form durumunu bir avantaj olarak mı görüyorsunuz? Diğer sorun da şu. Beşiktaş taraftarları takımlarını artık Avrupa liglerinde başarılı görmek istiyorlar. Sizin için hedef gruplardan çıkmak mı, çeyrek final mi, yarı final mi, hatta bir kupa hedefiniz var mı? Teşekkürler.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Credo che ci sia da fare una differenza sempre tra campionato e Europa. Il campionato è una storia, l'Europa è un'altra perché inizia un altro tipo di discorso, un'altra classifica e le motivazioni che dà l'Europa sono enormi, squadre che nel proprio campionato non rendono ma in Europa vanno forte, quindi mi piace parlare di quello che sarà il nostro prossimo avversario in funzione di quello che è la classifica in Europa. Siamo partiti bene con una vittoria, anche loro hanno bisogno di aggiungere i punti, giocheranno in casa, avranno la spinta del loro pubblico, però il focus è sulla classifica del girone, su quello che è l'Europa, che noi abbiamo voluto tantissimo, superando tante partite, tre turni per arrivare in questo girone qua, e ci teniamo prima di tutto a cercare di superare il turno. Come ho sempre detto, o tra le prime 8 o tra le prime 24, il primo obiettivo è questo. E siamo partiti bene, abbiamo un girone molto difficile, perché gare tutte complicate, domani cercheremo di fare una partita attenta, concentrata, ci sono dei punti in palio e dobbiamo cercare di fare bene.
3: Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok farklı iki ligden bahsediyoruz şu anda. Avrupa farklı bir şey, Süper Lig bambaşka bir şey. İkisinin de hikayesi farklı, ikisindeki her şey farklı oluyor aslında. Tabii ki de buradaki puanlar da farklı oluyor. Ligde başka bir yerdeyiz, burada başka bir yerdeyiz. Aynı şekilde rakibimiz için de geçerli. Tabii ki de Avrupa'daki takımların motivasyonu da daha farklı olabiliyor. Farklı ligler olduğu için de mesela lige kötü başlamış bir takım Avrupa'da daha farklı işler yapabiliyor. Yarın da yine Avrupa maçımız var, böyle bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Tabii ki de onlar da kazanmak istiyor. Onlar da tabii ki iç saha faktörünü de kullanacaklar ve puanlar almak isteyeceklerdir. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizim şu andaki en büyük önceliğimiz Avrupa'da gruptan çıkmaktır. Bunu zaten daha önce söylemiştim. Hedefimiz şu anda gruptan çıkmak. Yani ilk 8 olur ya da 24 olur, bu çok fark etmez. Ama bizim şu andaki en büyük fokusumuz bu gruplardan çıkmaktır. Zaten biliyorsunuz biz buraya kalmak için çok mücadele ettik. 3 tane birbirinden zorlu tur atladık ve sonunda buraya kaldık. O yüzden buradan çıkmak istiyoruz. İyi başladık şu ana kadar Avrupa Ligi'ne ama tekrar ediyorum, grubumuz zor, maçlar çok zor, birbirinden zor olacak burada. Ama yarın da maksimum konsantrasyonla ve dikkatle çıkıp elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz.
0: Evet, sorulara devam edelim. Beyefendi siz buyurun.
4: Metin Arslancan, Anadolu Ajansı. Benim iki sorum olacaktı. Bir, dün Vlahovic bir talihsizlik yaşadı. Rahatsızlığından dolayı deplasmanda formayı giyemeyecek. Oyun sistemini ne ölçüde etkileyecek bu değişiklik? İkincisi de Beşiktaş bu sezon 14 maç oynadı. 3 kez mağlup oldu ve 3'ü de deplasmanda geldi. Deplasman o kazanma alışkanlığını yeniden görebilecek miyiz Beşiktaş'ta? Biraz sorun yaşıyor gibi gözleniyor.
2: Ma Vlahovic purtroppo non ci sarà, ha avuto questo problema influenzale, intestinale, non sta bene.

0: Abbiamo preferito lasciarlo a Istanbul perché chiaramente con tutte queste partite ravvicinate, per il fatto che non era al massimo della condizione, anche lui non si è sentito di venire ad affrontare questa trasferta, ma nessun problema. Purtroppo capita, è capitato ad Humit in campionato, è capitato a Vlahovic per domani, ma abbiamo i sostituti, abbiamo gente che può far bene. Per quanto riguarda le sconfitte lontano dal nostro stadio, dico che sono state tutte sconfitte, secondo me, evitabili. È vero che dobbiamo cercare di essere simili a come siamo in casa, perché in casa abbiamo la spinta del nostro pubblico, produciamo tanto, abbiamo mostrato di essere una squadra forte in entrambe le fasi. Dobbiamo cercare di maturare e crescere anche fuori casa. Siamo ancora agli inizi, siamo ancora una squadra che secondo me deve lavorare per cercare di trovare veramente il massimo della condizione fisica, mentale, dal punto di vista proprio delle conoscenze. Però fuori casa non è mai semplice e domani questa squadra ci darà sicuramente del filo da torcere e vediamo se riusciamo ad esprimerci come facciamo in casa, cercando di proporre, cercando di essere squadra, cercando di fare il nostro gioco, sapendo che di fronte abbiamo una squadra forte. Che fuori casa dobbiamo aggiungere qualcosa, lo sappiamo anche noi.
1: Vlahovic maalesef yarın aramızda olmayacak. Midesinde, bağırsaklarında problem yaşıyor maalesef. O yüzden onu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Zaten biliyorsunuz şu anda önümüzde çok fazla maç var. Çok sıkışık tarihlerde maçlar var. Bu yüzden o da gelmek istemedi. Ama bu da çok büyük bir sıkıntı değil. Biliyorsunuz zaten Ümit'te geçen bir hastalığı vardı. Onu da ligde kullanamadık bu yüzden. Ama yarın onun yerine oynayacak arkadaşlarımız, oyuncularımız var. O yüzden çok problem olacağını düşünmüyorum. Bunlar olabilir yani. Yapacak çok bir şey yok maalesef. Deplasman konusuna gelirsek ise evet deplasmanda kaybettiğimiz maçlar oldu. Bu maçları kaybetmeme ihtimalimiz var mıydı? Kesinlikle vardı. Daha iç sahaya yakın bir oynamamız gerekiyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. İç sahada ne gibi faktörler var mesela? Orada taraftar faktörü var. O bize çok yardımcı oluyor. İç sahada çok daha fazla pozisyona girebiliyoruz. Çok fazla pozisyon yaratabiliyoruz. Ve toplu ve topsuz oyunumuzu gerçekten çok iyi gösterebildiğimizi düşünüyorum. İşte bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Merak etmeyin. Şu anda hala başlardayız aslında. Daha çok başlangıçtayız. Daha önümüzde çok uzun yol var. Ama bence şu ana kadar çok iyi bir şekilde fiziksel ve mental olarak kendimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu daha da olabileceğini düşünüyorum. Bunu maksimum seviye getirebileceğimizi düşünüyorum. Ve bunu göstermemiz lazım. Çünkü deplasmana kazanmak istiyoruz. Kazanmanız gerekiyorsa da bunların maksimumda olması gerekiyor. Çünkü deplasmanlarda oynamak asla kolay değildir. İç sahadaki gibi oynamamız gerekiyor. Tekrar ediyorum, kendimi daha çok pozisyona girmemiz gerekiyor. Daha takım gibi oynamamız gerekiyor. Yarın da önümüze çok zor bir deplasman var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Burada da elimizden gelen en iyisini yapıp atlamak maçı yenmek istiyoruz.
2: Beyefendi size devam edelim.
3: Merhaba hocam, Eren Koca, TRT Spor. Öncelikle yarın için başarılar diliyorum. Aslında deplasman olduğunu tabii ki söyledik ama yarın muhtemelen tribünde Beşiktaş taraftarının çok daha kalabalık olacağını da hem Alman basını bekliyor, Alman polisinde bu yönde açıklamaları oldu. Hem de bugün konuştuğumuz basın mensubu arkadaşlarımız da bunu söylediler. Beşiktaş tribünlerinin çok daha bu anlamda baskın olacağını düşünebiliriz. Hoffenheim'in bu sezon şimdiye kadar oynadığı oyunun skor anlamında karşılığını bulmadığını düşünüyor musunuz? Rakamlara baktığımda, istatistiklere baktığımda geçen seneden aslında çok kötü değiller ama hem kendi kalelerinde hem de rakip kale önündeki sıkıntıları sanki skora yansıdı. Hem Beşiktaş tribünlerinin o coşkusu hem bir reaksiyon vermeleri gereken bir maç olması bu anlamda maçın zorluğunu biraz daha artırır mı Beşiktaş açısından? Teşekkürler.
0: Ma come dico sempre, una squadra deve avere la capacità, sia in casa che fuori, di avere la stessa mentalità, di avere la stessa voglia di vincere, di non cambiare tra le mura amiche, essere una squadra e lontano un'altra. Quindi, se vogliamo fare un campionato importante in tutte le competizioni, dobbiamo cercare di avere questa mentalità, dentro e fuori casa. Avremo anche la spinta di qualche tifoso, avremo anche, ripeto, la motivazione di aggiungere punti alla nostra classifica e di fronte abbiamo una squadra che abbiamo visto, abbiamo analizzato un po', abbiamo visto qualche situazione, qualche immagine, qualche partita dove loro forse meritavano di più della sconfitta, meritavano di più in termini di punti. E siccome siamo all'inizio, per me non è veritiero tutto quello che si vede in questi primi mesi. Per me domani, ripeto, sarà tutta un'altra storia. Questi avranno voglia di aggiungere anche loro punti a questa classifica, di vincere in Europa e per noi sarà difficile. Quindi sarà un banco di prova importante per noi. Vediamo che crescita abbiamo in trasferta, come reagiremo a qualche difficoltà, se riusciremo ad avere la partita in mano, se dobbiamo rincorrere, vediamo come si evolverà la partita. Però abbiamo la voglia anche noi di fare una grande partita. Ho sentito che l'avversario, il nostro avversario ha grande voglia di vincere, ma quello ce l'abbiamo anche noi, vediamo che partita verrà fuori.
1: Her zaman söylediğim gibi herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. İç sahada ve deplasmanda bunu göstermek istiyoruz. Her zaman o açlığa sahip olmanız gerekiyor. Eğer 3 kulvarda da başarılı olmak istiyorsanız iç sahada ve dışarıda oyununuzun aynı olması lazım. O isteğinizin, mentalitenin özellikle her zaman aynı olması lazım. Yarın da oynadığımız maçta puanlar kazanmak istiyoruz. Rakibimiz de aynı şekilde. Tabii ki de onların analizini yaptık. Onların nasıl oynadığı hakkında videoları izledik. Bunları hep konuştuk. Ve tabii ki de şunu da söyleyebilirim. Bazı maçlarda daha iyi sonuçlar almayı hak ediyorlardı. Kesinlikle katılıyorum buna. Yarın da onları bakalım nasıl bir maç olacağını hep beraber göreceğiz. Çünkü ikimiz için de önemli bir maç. Onlar da kendini göstermek isteyecek. Biz de kendimizi göstermek isteyeceğiz. Maça bakalım kontrol edebilecek miyiz yoksa daha çok geri kaçacağımız zamanlar olacak mı? Maçta nasıl reaksiyon göstereceğiz? Bunların hepsini göreceğiz. Ama burada önemli olan kazanma isteği. Bu bizde de var. Onlarda da var. Bakalım nasıl bir maç olacağını göreceğiz hep beraber.
2: Sanıyorum ki başka soru yok. Hocamızın da ekleyeceği bir şey yoksa basın toplantımızı sonlandırabiliriz.

Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı bu şekildeydi. Salih Özcan'la beraber Hoffenheim maçı öncesinde, yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde konuştu Vincenzo Italiano ve Salih Özcan. Oradaki basın toplantısı ve Thomas Rice'ın basın toplantısı arda arda denk geldi. Sizlerle paylaşmış olduk. Bu arada saatler 22'yi gösterdiğinde temsilcimiz Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında olacak ve Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Ederson kalede Aston Villa karşısında, Semedo sağ bekte, Brown sol bekte, Ake Şikriniar ikilisi stoper tandemindeyken Guendouzi, İsmail İrfan ortalarını görüyoruz. Greenwood sağda, Uğuz sol kanatta, Vedat ileri uçta. Fenerbahçe'de durum bu şekilde. Tekrar edelim: Ederson, Semedo, Şikriniar, Ake, Brown, Guendouzi, İsmail İrfan, Greenwood, Uğuz, Vedat 11'i var temsilcimizde Fenerbahçe'de. Fenerbahçe demişken oralara geleceğiz. İsmail Kartal'ın açıklamalarını sizlerle tekrardan paylaşacağız. İsmail Kartal'ın açıklamalarına sizlerle birlikte tekrardan şöyle bir döneceğiz. Dün neler söylemişti, oraya bir bakacağız ama tabii kısa da bir basın toplantısıydı. Dünkü basın toplantısı İsmail Kartal tarafında 9 dakikalık bir basın toplantısıydı diye hatırlıyorum. Oraya da gideceğiz ama İstanbul'daki yoğun yağış durumunda trafiğin şu an %60

0: güç olarak görüldüğünü, ama tabii güzergah açısından da birçok otobüsün güzergahının değiştiği, birçok yerde trafiğin kilit duruma geldiği haberleri de var. Bunu aktaralım, bunu sizlerle paylaşalım. Bunun yanında sadece bunu konuşmakla kalmayalım. Oralarda şöyle bir hava durumuna baktığımda, Windradar'dan hava durumuna, hava radarına baktığımda, İstanbul'da çok yoğun bir yağış kütlesi olmaması, Avrupa yakası özelinde çünkü en büyük problem burada yaşanıyordu. Daha ağırlıklı olarak yerleşim yerleri ve aynı zamanda maalesef ki dere yatağının kenarında dahi bir evin olması mesela. Maalesef ki ya da tam da su yolu diyeceğiniz noktalarda, tam da buraya da olmaz diyeceğiniz noktalarda bazı yapıların olması, haliyle yaşamın olması, onlara haliyle İstanbul'da mega kentte çok dikkat edilemez duruma gelmemiz, oralarda az yağış olsa dahi şiddeti çok hissettiriyor, çok etkilediğini görüyoruz yağışın. Ama özür dilerim. İstanbul'da Avrupa yakasında ilerleyen saat diliminde Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve aynı zamanda Fatih taraflarının etkileneceği bir yağışın yaklaştığını, metrekareye çok yağışın düşebilme ihtimalinin yüksek noktaları burası diyerek noktalayabilirim bu cümlemi açıkçası. Çünkü örneğin 26 birim gördüğüm kadarıyla bir tarafta aynı saat diliminde yağarken, bu söylediğim ilçeler bazını 35, 40, 45 birimle ölçülebiliyor bu yağışın miktarı. Onu da aktarayım, onu da sizlerle paylaşmış olayım ki durum böyle an itibariyle. Tabii bazı noktalardan gelen 0212 273 1010 üzerinden bize ilettiğiniz, bizlerle paylaştığınız o haberleri de paylaşıyor olacağız. Sesimiz olun lütfen dediğiniz noktalarda, bazı şeyleri bize ilettiğinizde, oradaki detayları sizlerle birlikte konuşuyor olduğumuz gibi aynı zamanda paylaşıyor da olacağım. 0212 273 1010'dan, 0212 273 1010'dan mesajlarınızı gönderiniz efendim lütfen. Parantezi burada noktalıyorum. Parantezi nasıl noktalıyoruz? Hemen hızlıca İsmail Kartal'ın basın toplantısına dönerek noktaladığımızı hatırlatayım. Maç önünde, maç anında ve maç sonunda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Berk Sayar. Bu yoğun günde, yoğun gündemimizde haliyle bu süreci de biraz uzatarak yayınlarımıza ben devam edeceğim. Mikrofon başında olacağım. Tabii Göksel'in çağrısı araca gideceğiz. Bir diğer tarafta diğer konuklarımıza gideceğiz. Onlarla bağlantılarımız olacak ama gördüğüm kadarıyla şu anda İsmail Kartal'ın basın toplantısı da önümde pek hazır. Onu da hazırladım hızlıca. O sırada buraları aktarırken sizlere. Oraya gideceğiz. Hemen ardından maç önü, maç anı ve maç sonuyla beraber sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatmış olayım. O zaman İsmail Kartal'ın dün yaptığı açıklamaları dinleyelim. Samimi açıklamalar vardı. Haliyle en azından beraberlik almak için buradayız dedi İsmail Kartal. Aston Villa deplasmanı için daha neler söylemişti onu hatırlayalım. Öyle devam edelim maç önünde.
1: Sorarsanız takdir edilebilecek bir teknik direktörleri var. Son yıllarda Avrupa kupalarını sürekli kazanabilen Emery'i gerçekten takdir ediyoruz. Oyuncularına baktığınız zaman birkaç tane önemli oyuncularını sezon başında başka kulüplere transfer olarak gitmeleri. Bu senede şu anda baktığınız zaman yine ön tarafta önemli oyuncuları var. Kaptanları McGinn gibi, Jackson gibi, Guenda gibi, yani gayet iyi oyuncuları var ön tarafta. Her ne kadar iyi sonuçlar alamasalardı bu sene ligde, geçen sene de aynı sorunları yaşamışlardı. Ama sonradan çok önemli bir seriler yakaladılar ve şampiyonlukta bayağı bir iddialı konuma geldiler. Ligi ilk dörtte bitirdiler yanlış hatırlamıyorsam. Bunun için karşımızda iyi bir takım var. Biz de son haftalarda iyi hazırlanıyoruz. Oyuncularımız iyi durumda. Yarın inşallah burada hep beraber disiplinli oynayarak bu takıma karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa biz de ona göre bir antrenmanlar yaptık, ona göre çalıştık. O şekilde yarın mücadelemizi verip elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemize başarılı bir şekilde dönmek istiyoruz.
2: Archie, you can start. Opinion about tomorrow's game.
3: Yarınki maç herkesin beklediği bir maç ve antrenmanlarımızı yapıp ligde de bazı sonuçlar da aldık. Kadromuz kendi bir sonrakine gidebilmek için güvenine sahip. Şampiyon Lig futbolunu uzun zamandır oynamayı istiyorduk ve her anı ve her maçı bizim takım olarak

0: seviyemizi göstermek için kullanmamız gerekiyor. Burada bir sebeple bulunuyoruz tabii ki. Çok fazla da ekleyeceğim bir şey yok. Çok heyecanlıyım yarın için.
1: Erhan'ın Fotospor ve Şok gazetesi. Hocam yarın için başarılar diliyorum. 18 yıllardan sonra Fenerbahçe'yi şampiyonlar ile bu sezon için yapıyoruz. Bunun için tebrik etmiştik ama şunu da söyleyelim. Fenerbahçe iyi bir başlangıç yaptı Roma'yla oynadıktan sonra puan alarak. Yine Aston Villa da çok sert bir rakip ve Fenerbahçe fikstüründeki Fenerbahçe'nin rakiplerinden diyebileceğimiz geçmesi gereken takımlardan biri. Burada alınacak puanlar Fenerbahçe'nin 16-24 hedeflerini daha güçlendirecek mi? Ya da bu puan kaybı olması durumunda nasıl bakıyorsunuz?
2: Vallahi söylediğim gibi biz puan kaybı olarak öyle bir şey düşünmüyoruz. Sonuçta ayrılmayı düşünüyoruz. Ben oyuncularım ve takıma güveniyorum. Sonuçta tabii ki karşımızda rakibimiz de çok ciddi, çok güçlü bir takım. Bunu da göz ardı edemeyiz. Fakat bu takımlara karşı da biz nasıl oynamamız gerektiğini oyuncularımızla birlikte iyi çalıştık, iyi antrenmanlar yaptık. Bunun da yarın inşallah söylediğim gibi rakibe karşı neler yapmamız gerektiğini sahada hep birlikte yaparak istediğimiz olarak gitmek istiyoruz buradan. Eğer yani ters bir şey de olursa bunu telafi etmek yine bizim elimizde. Çünkü İstanbul'da Slavia Prag'la oynayacağız. Daha sonra Liverpool'la oynayacağız. Daha önümüzde maçlar da var. Önümüze bakarak yolumuza devam edeceğiz. Yani.
3: Archie.
1: İsmail Kartal dönemiyle birlikte ciddi bir yükselişim var. Forma için mücadele ettim, formayı kaptım ve bırakmıyorsun formayı. Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a karşı attığın gol çok değerliydi. O da büyük katkı sağladı. Ve şimdi doğduğun şehir olan Birmingham'dasın. Şampiyonlar Ligi maçını ve burada oluşunun, burada doğmuş olduğun sebebiyle burada oluşunun duygusal yaklaşımını bizle paylaşırsan sevinirim. How emotional are you? What
4: impact has this done? You would say. Yeah, no, of course.
0: Tabii ki. Evde olmak, bulunduğum, doğduğum ve ailemin olduğu şehirde olmak çok güzel. Aynı zamanda ailemle bir araya gelmek için burada değilim. 3 puanı kazandırmak için buradayım takımıma. O yüzden son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum tabii ki ve amacım o.
1: Birçok rekor haberini yazarken yorulmuştum. Onunla alakalı bir soru istiyorum. 18 Aralık'tan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladınız. Şampiyonlar Ligi'nde uzun zamandır deplasman galibiyeti nasıl et Fenerbahçe? Yanlış bir soru, 2 tane deplasman galibiyetimiz var. Tarihi isimleriyle. Hocam buradan bir beraberlik Fenerbahçe için yeterli midir? Yoksa siz tüm planlarınızı galibiyet için mi yaptınız?
2: Biz kazanmak için tabii ki bu futboldur. Rakibimize de saygı duyuyoruz, yine söylüyorum. Ciddi bir rakipse, sert bir takım. Kendi evlerinde oynayacaklar, kendi taraftarlarının önünde oynayacaklar ama bizim takım ve oyuncularımız biz buna alışıyoruz yani. Alışık olduğumuz için biz kazanmak için bütün stratejilerimizi ortaya koyacağız. Kazanamıyorsak da en kötü buradan beraberlikle ayrılmayı düşünüyoruz.
1: Arşiv'de şunu sormak istiyorum, yine yarın başarılar diliyorum. İki şampiyonlar gibi içinde Fenerbahçe'nin iki gol attı. Yarın maçında katkıda söylüyorum. Çok önemli skora katkısı vardı ki Fenerbahçe ilk geldiği dönemde bir bek oyuncusundan ziyade bir kanat bek olarak onu tanıdık. Özellikle hücum yapmayı çok seven bir isim. Bu performansının altında yatan sebebi, yani skor olarak skor sayısını arttırmasının sebebini merak ediyorum. İsmail Hoca'nın oyun planıyla bir alakası vardır. Teşekkür ederim.
4: Be offensive, you mean?
1: Yes, of course.
4: Yeah, I mean.
0: Evet. Antrenörünüzün kim olduğuna bağlı olarak kendi rolünüz değişebiliyor. Ben tabii ki hocaya güvenerek takıma yardım edebileceğim ve takıma katkıda bulunabileceğim şekilde dinlemeye hocaya razıyım. Ve Ofensif olarak da katkılarımın olmasından memnunum tabii ki, ama tabii ki savunma benim görevim. Esas odaklandığım bu, maça odaklanacağım. Geri kalan her şey bir artı olacak.
1: Sadece 6 gol yiyen, ligin en az gol yiyen takımlarından birine çok konsantre olduğu evinde oynadığı bir maçta 3 tane gol atabildi Fenerbahçe. Gol sekanslarında Fenerbahçe ne yapmak istediği net olarak ortaya koydu ve sonuç aldı. Tempoyu ayarlayabildi. Oradaki matematik de çok önemliydi. O tempoyu ayarlaması sakat vermemesini, belki de bu maçta daha diri kalmasını sağlayacak. Onun çıktısını belki bu maçta alacağız. Fakat bu maçtan sonra ikinci perde başlıyor. 4,5 saatlik yolculuk Türkiye'ye, saat farkı. Vücuda futbolcuların 6,5 saatlik bir yorgunluk girecek. 2,5 gün sonra Fenerbahçe Alanya'yla çok kritik bir maç olacak derbi öncesi. Tüm bu matematik bu maçları tempoyu ayarlama zorunluluğunu size getiriyor mu? Orayla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim.
2: Tabii ki bizim görevimiz sadece oyuncuları oynatmak değil, maç maç düşünerek bir plan doğrultusunda bunları planlayarak hareket ediyoruz. Mesela yarınki maçta bazı oyuncular belki dinlenip bazı oyuncuları oynatacağız. Belki bazı maçlarda Alanya maçında bazı oyuncular dinlenip o maçta belki başka oyuncular. Hem sakatlık riskini minimuma indirmek hem de dinlenik oyuncularla biz 2-3 günde bir maç oynadığımız için bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Hem de takım bütünlüğünü korumak, herkesi oynatabilmek, bir takım olmak için bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Bir de takım içerisinde bir adalet konusu var. Bu adaleti de en iyi şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Her oyuncuyu yeri ve zamanı gelince oynatarak, hem onları fit tutarak, hem takım bir arada tutmak için, bu bizim için en zorlandığımız ve en önemli işlerimizden bir tanesi. Bunu bu şekilde yürüterek yapabilmeye çalışıyoruz.
5: Hocam, başarılar öncelikle yarın için Alperen Kütüvü Spor. Fenerbahçe aynı zamanda 3 maçta gol yemiyor. Takım savunması anlamında tam olarak istediğiniz seviyeye takım ne kadar yaklaştı? Bunu soracağım. Bir de ilk bir sorum olacak müsaade ederseniz. Lukaku'nun kariyerinde en fazla gol attığı takım Aston Villa'ymış. Son durumu biraz bireysel çalışmıştı antrenmanda. Son durumu nedir? Onu öğrenmek isteriz.
2: Bütün kadro olarak, tam kadro buraya geldik. Bu gece konuşacağız. Yarın da bir konuşacağız. Sağlık ekibiyle de bir toplantı yapıp ona göre bir karar vereceğiz. Gollememe konusuna gelince, biz ilk 4 haftada maalesef, yine söylüyorum, istemediğimiz goller yedik, istemediğimiz mağlubiyetler elde ettik. Bunlar bize yakışmadı. Bunların bir an önce düzeltmek için hep beraber ne yapmamız gerektiğini farkındaydık. Bunu oyuncularımıza anlattık, çalıştık. Şu an iyi gidiyoruz. Rize deplasmanında da bir strateji vardı orada da. Rize takımı da bir dinamik bir takım. Bence Anadolu takımının içerisinde en iyi kadroya sahip, en koşan takımlardan bir tanesiydi. Orada da planlarımız tuttu. Bugüne geldik. Bugün içinde yine hafta içi yaptığımız 2 gün antrenman yapabildik doğru düzgün. O antrenmanlarda da oyuncularımızın neler, hangi oyuncularla hangi maçlar neler yapabileceğimizi planladık. Yarın da o şekilde bu maça hazırlanacağız.
3: Başka soru? Any question? Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar. Sağ olun.

0: İsmail Kartal'ın basın toplantısı böyleydi. Fenerbahçe'de Ederson kalede, Semedo, Şikriniar, Ake, Brown dörtlüsü savunmada, Genduzi, İsmail, İrfan orta alanı varken sağ tarafta kanatta Greenwood, Oğuz var. Solda Oğuz var, ileride Vedat var dedik ve maç anında yayında olacağımızı tekrardan hatırlatmış olalım. Maç önü ve maç anının, maç önünün bir kısmı, maç anının tamamında, maç sonunda, devre arasında sizlerle olacağımızı tekrar hatırlatalım, sizlerle paylaşalım. Şöyle bir hızlıca parantezin sonuna geldiğimi hatırlatayım. Parantezin sonuna geldik efendim. Az sonra kısa paslarda bir içeriğimiz sizlerle olacak. Kısa paslar YouTube kanalından erişebileceğiniz bir içerik sizlerle birlikte olacak. Hemen ardından maç önünde birlikte buluşacağız, maç önünde olacağız diyeyim. Görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Berksay'da haber masası sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo

0: Golde kısa paslar zamanı.
1: Manchester City'yi yıllarca hayranlıkla izledik. Guardiola'nın kurduğu o kusursuz düzeni konuştuk. De Bruyne'nin milimetrik paslarını defalarca başa sarıp izledik. Rakibine top göstermeyen o kadro için çoğumuzun aklından aynı cümle geçti. Bunlar gerçekten başka bir futbol oynuyor. Peki rakipleriyle sahiden aynı kurallara göre mi oynuyorlardı? Çünkü bugün tartıştığımız mesele hakemin kaçırdığı bir penaltı, tartışmalı bir kırmızı kart ya da milimetrik bir offside çizgisi değil. Bu bir kulübün giderlerini nasıl gösterdiği, gelirlerini nasıl kaydettiği ve bunun sahadaki rekabeti nasıl kökünden etkilediği. City mi kusursuzdu yoksa para mı? Cevap serimizin yeni bölümü kısa paslarda başlıyor. 29 Eylül'de Premier Lig yönetimi bağımsız komisyonun kararını açıkladı. Komisyon, Manchester City'ye yöneltilen mali suçların tamamını soruşturmaya, işbirliği yapmama suçlamalarınınsa büyük bölümünü kanıtlanmış buldu. Dosyadaki mali suçlamalar 2009-2010 sezonundan başlayıp 2017-2018 sezonuna kadar uzanan tam 9 yıllık bir dönemi kapsıyor. Peki komisyon raporunda neler var? Kulübün bazı ticari anlaşmalarla gelirlerini olduğundan yüksek, giderlerini ise olduğundan düşük gösterdiği belirtildi. Komisyona göre sunulan hesaplar gerçeği yansıtmıyor. Doğru bildirimler yapılsaydı hem Premier Lig'in hem de UEFA'nın harcama limitleri çoktan aşılmış olacaktı. Peki burada bir an duralım. Bir sponsorun ne kadar para ödediği sizin hafta sonu evinizde izlediğiniz maçla neden bu kadar ilgili? Çünkü futbolda bütçe yalnızca kulüp binasındaki bir muhasebecinin meselesi değil. Sahaya hangi oyuncuyu sürebileceğinizi, ne kadar maaş verebileceğinizi ve transfer pazarındaki hareket alanınızı bizzat o bütçe belirliyor. Gelirlerinizi kağıt üzerinde büyüttüğünüzde kurallara uyuyormuş gibi görünerek çok daha fazla harcama yapabiliyorsunuz. Ama bunu gerçek bir ticari başarıyla sağlamak başka şey, hesaplarda gerçeği değiştirmek bambaşka. Komisyonun en somut bulgularından biri de tam olarak bu sponsorluklarla ilgili. Karara göre bazı sponsorlar sözleşmedeki bedelin yalnızca bir kısmını ödüyordu. Kalan tutarı doğrudan kulübün sahibi olan şirket karşılıyor. Fakat muhasebe defterinde bu para bağımsız bir sponsorluk geliri gibi gösteriliyordu. Gider tarafında da benzer bir yöntem izlendi. Yapılan bazı gizli anlaşmalar kulübün gerçek maliyetlerini hesaplarda çok daha düşük göstermeye yaradı. Bu tartışmanın en somut örneği Mancini. Sızdırılan belgelerde City'deki teknik direktörlük sözleşmesinin yanında Abu Dhabi kulübü El Cezire üzerinden ayrı bir danışmanlık anlaşması ortaya çıktı. Anlaşma metnine göre yılda sadece 4 günlük bir hizmet karşılığında Mancini'ye City'deki temel ücretinden daha yüksek bir danışmanlık bedeli bağlandı. Şimdi soralım. City'nin hocasına neden başka bir kulüp üzerinden ödeme yapmadı? Hangi hizmetin faturası hangi kulübe kesildi? İşte giderlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı sorusu tam burada düğümleniyor. Komisyon bütün bu işlemlerle gelirleri şişirip giderleri azaltmanın toplam etkisini 900 milyon sterlinin üzerinde hesaplıyor. Yani karşımızda bir faturadaki basit bir yanlışlık yok. Mali kuralları aşmak için yıllara yayılan organize bir düzen var. Peki City 2020'de kasa gidip Avrupa kupalarından men cezasını kaldırtmamış mıydı? Evet, kaldırtmıştı ama o kararın ne anlama geldiğini çok doğru okumak gerekiyor. UEFA City'ye 2 yıl men cezası vermişti. Spor Tahkim Mahkemesi KAS bu cezayı kaldırdı. Ancak bazı iddialar yeterince kanıtlanamadığı için, bazıları ise UEFA'nın 5 yıllık zaman aşımı sınırının dışında kaldığı için düştü. Soruşturmayla işbirliği yapmama nedeniyle verilen ceza ise 10 milyon euroya indirilerek onaylanmıştı. Dolayısıyla her şey zaman aşımından düştü demek ne kadar yanlışsa dünün KAS kararını bugünkü dosyanın cevabı gibi görmek de bir o kadar yanıltıcı. Premier Lig'in yürüttüğü süreçte bambaşka bir tablo var. City yönetimi suçlamaları reddederek 1 Ekim'de komisyon kararına resmi itirazını sundu. Premier Lig'de bu başvuruyu doğruladı. Ceza henüz kesinleşmiş değil. Yaptırımlar ayrı bir duruşmada ele alınacak. Puan silme ya da şampiyonlukların geri alınması konusunda da açıklanmış resmi bir karar yok. Ama tartışmayı yalnızca City ne ceza alacak sorusuna sıkıştırırsak asıl meseleyi kaçırmış oluyoruz. Bu mali esneklik yeşil sahada ne sağlıyor? Gözünüzde bir transferi canlandırın. Büyük bir para harcıyorsunuz ama oyuncu beklediğiniz katkıyı vermiyor. Şimdi aynı bölgeye yeniden transfer yapmak lazım. Normal şartlarda bunun için başka bir oyuncunuzu satmanız, maaş bütçesinde yer açmanız ya da transferi ertelemeniz gerekiyor. Geniş bir mali imkanınız varsa yanlış kararınızı düzeltmek çok daha kolay. Kadroyu hemen yenileyebilir, kulübeye alternatif alabilir, sakatlanan oyuncunun yerine aynı seviyede bir başkasını entegre edebilirsiniz. İşte hata yapma lüksünü satın almak dediğimiz avantaj tam olarak bu. Elbette bir muhasebe tablosu tek başına Agüero'nun o tarihi golünü açıklayamaz. De Bruyne'nin saha görüşünü ya da Guardiola'nın taktik deyasını da sadece parayla izah edemezsiniz. City'de tartışmasız bir futbol aklı var. Oyuncu kalitesi, taktik disiplin, antrenman ve sahada verilen büyük bir emek var. Bütün bunları yok sayıp parayı bastılar, kazandılar demek futbolu fazla hafife almak olur. Para tek başına şampiyonluk garantisi vermiyor tabii ki. Birbirine uymayan yıldızları toplamakla iyi bir takım kurmak aynı şey değil. Hocanın planı, oyuncuların uyumu ve kulübün doğru kararları hala en belirleyici unsur. Fakat iyi futbol oynamak da mali kuralları ihlal etmenin meşru gerekçesi olamaz. Çünkü aynı ligde yer almak tek başına eşit şartlarda yarışmak anlamına gelmiyor. Rakibiniz harcama sınırına uymak için en önemli yıldızlarını satmak zorunda kalırken siz hesaplarda yarattığınız o yapay gelirle kadronuzu korumuş oluyorsunuz. Bu durum sadece kasayı değil, doğrudan 38 haftalık maratonun kaderini değiştiriyor. Üstelik lig sıralamasındaki her basamak 100 milyonlarca sterlinlik yayın geliri ve Şampiyonlar Ligi bileti demek. Yani bir sezonda elde edilen kural dışı avantaj doğrudan sonraki sezonların transfer bütçesini finanse eden bir kar topuna dönüşüyor. Bu yüzden rekabetin adaletini yalnızca 90 dakikanın düdükleri arasında arayamayız. Maç başlamadan önce verilen mali kararların da mutlaka hesabı olmalı. Aksi halde kurala harfiyen uyan kulüplere ne diyeceğiz? Siz bütçenizi küçülttünüz, sınırda kaldınız ama bunların hiçbir karşılığı yok mu demiş olacağız. Kuralların güvenilirliği tam olarak burada sınanıyor. Sahada kazandılar, konu kapandı diyemeyiz. Sahaya hangi imkanlarla çıktıkları da o rekabetin bir parçası. Şimdi baştaki soruya dönelim. City mi kusursuzdu yoksa para mı? Konuşulması gereken sahadaki o futbol aklının arkasındaki kuralsız finansal konforu görmezden gelip gelmeyeceğimiz. İtiraz sürecinde komisyonun bulguları yeniden değerlendirilecek. Yaptırım aşamasındaysa ceza belirlenecek. Ancak futbol kamuoyunun cevaplaması gereken asıl soru çok daha derin. Sizce mali kuralları ihlal ederek elde edilen bir avantajın karşılığı ne olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Radyo Gol'de Kısa Paslar zamanı.
3: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve gelişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız Kısa Paslar'da başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram de Wieser Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunma savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Opong da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye

0: karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Opong nasıl bir oyuncu? Opong'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük topu aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Opong'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Skriniar'la oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Skriniar merkezde, Opong sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante'ye de Gündüz'ü ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Skriniar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Dakika Skor'dan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Parantezi bitirdik. Dakika Skor'da ekstra bir yayında sizlerle birlikteyim. Ben Aston Villa Fenerbahçe maçı özelinde sizlere 11'i aktardım az önce. Fenerbahçe tarafında tekrardan 11'i hatırlamakta fayda var. Tekrardan 11'e bakmakta fayda var. Yaklaşık 10 dakikalık bir süre var artık karşılaşmaya. Uzayan yayınlar ve aynı zamanda uzayacak olan yayınlarımız. Tabii bugün İstanbul'daki olağanüstü bir durumdan dolayı hepsi bunların nedir o? İstanbul'da yarın okullar tatil edildi. Sel aynı zamanda olumsuz hava şartları sebebiyle, yağmur sebebiyle. Yarın birçok kişinin izinli sayıldığını, örneğin hamile ya da 8 yaşından küçük çocuğu olan insanların, engellilerin, kamuda çalışan engellilerin izinli sayıldığı haberi geldi valilikten. Tedbirli olun haberleri geliyor. Çok ihtiyaç duymadığınız sürece dışarı çıkmayın haberleri geliyor. 21 itibariyle tam da 50 dakika önce başlayan bir motosiklet yasağı geldi. Bir diğer duyuruya kadar bu yasak devam edecek. Bunu hatırlatalım. Aman dikkat edin diyelim. Doğru kararlar için sağlıklı ve mantıklı düşünmeye davet edelim. Sakin kalmaya davet edelim tüm İstanbulluları. Orada yaklaşık 4 saatlikte bir yayınımız oldu az önce. Hem basın toplantılarına denk gelen, basın toplantılarını bekletip önce İstanbul'a ilişkin bağlantılar yaptığımız, siz değerli dinleyicilerimizden gelen telefonlar

0: da o bağlantıları pekiştirdiğimiz yine o bağlantıları pekiştirdiğimiz noktada sizlerden bir tarafta Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye Çekmeköy, diğer tarafta Arnavutköy, diğer tarafta Avcılar, Beylikdüzü derken Kadıköy derken birçok noktadan bilgiler almaya çalıştığımız, sizlerin sesi olmaya çalıştığımız birçok an oldu ve olmaya da devam edecek. 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Bugünkü yayın sadece bir dakika skor yayını olmayacak. Bunun altını çiziyorum. Bu yayın aynı zamanda sizlerin İstanbul'un sesi olacak. Burada yayıncılık görevimizi de bu şekilde sizlerle paylaşmaya, sizlerle bilgileri paylaşmaya çalışarak yerine getirmeye, habercilik görevimizi bu şekilde de paylaşmaya çalışacağız, aktarmaya çalışacağız. Sizlere hizmet ederek bu konuda aktarmaya çalışacağız. Görevimiz olduğu gibi efendim. Bu konuda da yayınınız için teşekkürler, hassasiyetiniz için teşekkürler gibi mesajlardan ziyade daha çok WhatsApp hattımızı da orada işe yarayacak önlemler, bilgiler, detaylar, aynı zamanda önerileriniz veya bilgi, attığınız bilgiler, İstanbul'un herhangi bir yerinden attığınız bilgilerle meşgul edelim. Bol bol meşgul edelim. Ama bu tarz bilgilerle meşgul edelim. Fenerbahçe İngiltere'de zafer peşinde. Saat 22'de Aston Villa'ya konuk olacak demiştik. Aston Villa maçı öncesinde temsilcimiz Fenerbahçe'nin 11'ini de sizlerle hızlıca tekrardan hatırlatayım, paylaşayım. Fenerbahçe'de Aston Villa maçında kalede Ederson var ve savunma dörtlüsünde Brown, Ake, Skriniar, Semedo varken Guendouzi, İsmail, İrfan orta alanı var. Greenwood sağ bekte, Greenwood sağ açıkta, Oğuz sağ açık, sol açıkta, Muriç ileri uçta Fenerbahçe'de. Asensio kadroda bulunmuyor. Tedbir amaçlı kadroda bulunmuyor. Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efedemir, Opong, Levent, Mimović, Bartu, Kante, Kerem, Lukaku ve Nene gibi isimlerse Fenerbahçe'de yedekler arasında bulunan isimler. Yunus Aydın'la konuşacağız maç önünün bir kısmında. Belki de uygun olması halinde, tabii aynı zamanda maç anında, maç anının bir bölümünde, 3-5 dakikalık bölümünde Yunus Aydın'la değerlendiriyor, konuşuyor olacağız. Yunus Aydın, hoş geldin, selamlar. Yunus Aydın sesimi alabiliyor mu acaba? Yunus Aydın, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Sana bırakayım, ben az bir süre kaldı. Sözü sana bırakayım, mikrofonu sana bırakayım. Fenerbahçe Aston Villa maçı öncesinde neler söylersin? 11'i nasıl gördün? Nasıl bir oyun bekliyorsun Fenerbahçe'den? Senin de saat başında bir olman gereken yer olduğunu biliyorum. Yetişmen gereken bir yer olduğunu biliyorum. O yüzden böyle hızlıca sana sormuş olayım. 5 dakikalık, 10 dakikalık bölümde aşağı yukarı.
1: Tabii ki. Yani ben Fenerbahçe'de şimdi herkesin en merak ettiği şeyin aslında Asensio'nun varlığı ve yokluğu da olduğunu biliyorduk. Ama bugün itibariyle Asensio yine bir maçta daha riske edilmedi. Yani ama riske edilmeme sürecinin artık çok önemli maçlara denk geldiğinde unutmamak gerekiyor. Yani bu kadar kritik maçlarda artık kronikleşen bir sakatlık probleminin olduğunu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bir maçta 90 dakika oynaması mümkün değil görüldüğü kadarıyla, ama üstte iki maçta oynamasının mümkün olmadığını anlayabiliyoruz. Şöyle söylemek lazım. Yani Birmingham'da muazzam bir stat show var şu anda ekranlara da yansıyan. Gerçekten müthiş bir atmosfere karşı oynayacak Fenerbahçe. Aston Villa hiç şüphesiz kadro kalitesi olarak geçen sene göre değer kaybetti. Yani yazın transfer piyasasında hedef oyuncu olan, en değerli oyunculardan birisi olan Fenerbahçe'nin ilgilendiği Oli Watkins de Aston Villa'dan ayrıldı. Güç kaybettiler ama Fenerbahçe buna rağmen kadro kalitesi olarak bence rakibinin gerisinde. Ve bu seviyeyi en iyi oynayan, bu seviyede defalarca kez mücadele etmiş Marco Asensio'nun da olmaması bence çok büyük kayıp Fenerbahçe için. Yani şöyle söylemek lazım. Yani Fenerbahçe'de şu an Şampiyonlar Ligi belirsizliği, Şampiyonlar Ligi tecrübesizliği hem yönetim boyutunda hem diğer tarafta oyuncular boyutunda, belli başlı oyuncularda, özellikle yerli oyuncularda çok sık boy gösteriyor. Ama bunun defalarca kez sahibi olan Asensio'nun bu süreçte takımı sırtlaması çok çok değerli olurdu diye düşünüyorum. Ve bu süreçte yani İsmail Kartal'ın da aslında çokça eleştirdiği, zaman zaman benim de eleştirdiğim Asensio denkleminin gerçekten bir sakatlık problemi olduğunu görmüş oluyoruz. Diğer tarafta Lukaku'nun oynatılmaması, Lukaku'nun son antrenmanda takımla birlikte çalışmadığını, salonda çalıştığını gördük. Ve elbette maçta aldığı darbe nedeniyle hani bugün ilk 11 tercih edilir miydi? Bence edilmezdi. Yine Vedat Muriç'e çıkılacaktı ama hani Lukaku'nun da 11'e entegre edilemediğini görüyoruz. Aslında Fenerbahçe esas starlarından uzak bir Avrupa serüveni yaşamaya, Şampiyonlar Ligi serüveni yaşamaya devam ediyor. Yani Roma maçına baktığımız zaman ilk 11'de Bartu'yu görmüştük. Sonuçta bir kadro kalitesinde hayal ettiği seviyede değil Fenerbahçe. Onca transfere rağmen elbette önemli ayakları var. Başta Mason Greenwood olmak üzere çok değerli ayakları var. Ama ya bugün itibariyle İrfan Can'ın da ilk 11'de olması şöyle yorumlamak lazım. Milli Arada İrfan Can Eyüp maçıyla Milli Araya giderken golle gitti. Sezonu açarken tekrar Milli Ara sonrasında tekrar golle kapattı. Yani bu nedenle İrfan Can Kahveci de formda ve daha önce Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmış bir oyuncu. Gerçekten bu seviyeleri oynaması çok çok değerli. Bu nedenle Oğuz'un da performansındaki yükselişi gördük. Golle zaten döndü o da Milli Aradan ama Kerem Aktürkoğlu olayı, yani Kerem'in gerçekten muazzam bir form düşüklüğü var. Yani bunu hani asist yazılan o hani gol pası olmayan asiste bir geçiyorum, hiçbir skor katkısı yok. Yani 8 gol attı Eyüp maçında Fenerbahçe. Yani kaç dakika oyunda kaldı? 80 dakika oyunda kaldı ve golle buluşamadı. Aynı şekilde Milli Ara dönüş sonrasında yine kaçırdığı pozisyonları gördük. Milli takımdaki verimsizliğini görüyoruz. Bu da Oğuz Aydın'ın ilk 11 tarafına tekrar dönmesine sebep olmuş. Ben açıkçası Oğuz Aydın tercihinin doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Antrenör bazında bakacak olursak elbette, yani şimdi biz Aston Villa'yı değerlendirirken teknik direktöründen ayrı değerlendirmek bir gerçekçi bir senaryo olmaz. Aston Villa'da Unai Emery gibi UEFA Avrupa Ligi'ne özellikle muazzam damga vurmuş bir hoca var. Ama biz bunu nerede konuştuk? Biz bunu Olympique Lyon eşleşmesinde Fonseca durumunda da konuştuk. Müthiş bir teknik direktör kalitesi farkı var diye. Ama İsmail Kartal orada gerçekten sezon boyunca eleştiren herkesi de, yani ilk başta överek sezona başlamasını sağladı. Fonseca'ya karşı gerçekten muazzam bir teknik direktör performansı, muazzam bir analiz. Ve bunu Roma maçında da devam ettirdi. Roma Fenerbahçe'ye karşı Şampiyonlar Ligi arenasının açılışında hiç kaybetmemiş bir şekilde Serie A'nın lideri olarak geldi. Galibiyet alamadan geri döndü. Bu sebeple İsmail Kartal'a bu maçlarda teknik analiz olarak gerçekten güven var. Bence çok net bir şekilde de güveniliyor. Bu maçı da umarım teknik heyet, İsmail Hoca, takım iyi hazırlanmıştır. Elbette Asensio'nun ve Lukaku'nun formda olmaması ve olmaması çok büyük eksikler. Bu isimler formda olsa çok başka seviyeye taşıyabilirler. Ama Şampiyonlar Ligi sahnesinde Fenerbahçe'nin bir maçında izleyeceğiz. Bence bu maçta bir puan Fenerbahçe için kötü bir skor kesinlikle değildir. Şampiyonlar Ligi'nde namağlup devam etmek çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin çünkü ilk ikiden çektiği takımlar, ilk torbadan çektiği iki takım asla Galatasaray'ın çektiği Barcelona ve Paris Saint Germain gibi zor değil. Ya bu maçlardan puanlar alınabilir. Puanlar, iki puan alınabilir iki maçtan da, birer puan belki. Bu nedenle şu an bu maçı iki puanla geçmek, yani iki maçı iki puanla geçmek çok değerli olduğunu düşünüyorum. İlk 8 hayali kurmuyoruz. Gerçekçi olmamız lazım. İlk 24 hayalimiz var. Ve bu ilk 24 hayalinde de bu iki puan altın değerinde. Unutmayalım. Averajlı 9 ve 10 puan ilk 24'ün içinde bulunmaya rahatça yetti. Bu sebeple buradan bir beraberlik Fenerbahçe için çok değerli olacaktır.
0: Tabii Aston Villa tarafını da biraz analiz etmek gerekir. Orayı konuşmak gerekir. Fenerbahçe'de Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, İrfan Can, İsmail, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriç 11 olduğunu tekrar tekrar hatırlatalım İsmail Kartal önderliğinde. İsmail Kartal'ın dün açıklaması samimi taraftan gördüğüm bir açıklama. Beraberlik, en kötü ihtimalle beraberlik almak istiyoruz dedi. Yani bunu en büyük ya da en favori gösterdiğin, örneğin dünkü taraftan örnek verdiğimizde Fenerbahçeliler kızmaz herhalde. Galatasaray'ın Barcelona ile karşılaştığı, Fenerbahçe'nin ne bileyim Liverpool'la karşılaşacağı maçta dahi geçmişte, bugün, yarın görmedik, görmeyeceğiz diyebileceğimiz açıklamalardan biri esasında. Hani burada İsmail Kartal'ı yüceltmek değil buradaki benim yaptığım şey. Ama sadece bir samimi taraftan okumak gerektiğine inandığım bir şey. Bu arada karşılaşma başlamak üzere an itibariyle. Aktaralım. Aston Villa Fenerbahçe maçında temsilcimizin santrasıyla başladı oyun ve Ederson'a döndü top. Ederson uzun oynadı ilk topta ve orada kafalardan seken top Aston Villa'lı oyuncuların kontrolünde kalıyor ve ama onlar da çok iyi kontrol edemedi. Keş orada sağ tarafta topla buluşmuştu. Taç atışı şimdi. Top Aston Villa'da kaldı. İlk başlangıçta uzun topla çıkmayı denedik Ederson'la. Bir taç atışıyla yanlış yere gönderilen top İsmail'e geldi. İsmail Yüksek geriye oynadı. Ake, Guendouzi, Ederson, Skriniar paslaşması ardı ardına. Fenerbahçe orada bir çıkış yolu arıyor. Savunmaya kadar döndüğü bu yerden ve top kaybı geldi ama o top kaybının da

0: Fenerbahçe'ye geçmesi çok da geç olmadı derken bir top kaybı da orta alanda Semedo'dan. Semedo oradaydı. Hatırlatalım. Aston Villa'lı oyuncularda top. İlk bir dakikayı böyle geçiyoruz. Bu şekilde aktarayım. Selamlar, belki yayınlar bugün mesain çok uzun sürdü demiş. Kolaylıklar diliyorum demiş dinleyicimiz. Mehmet Acin'in mesajı. Mehmet Bey, yayıncılık böyle bir şey tam da, gazetecilik, yayıncılık böyle rahat gibi gördüğümüz, uzaktan bazen ya işte keşke ben de yayıncı olsam dediğimiz, 2 saat yayın yapıyor, 3 saat yayın yapıyor, hemen yayınını bitiriyor dediğiniz, öncesine sonrasına çok şahit olmadığınız o zamanlarda, biraz da böyle kriz günlerinde sorumluluk alabilmek, o da tüm yayıncılarımızda, kime denk gelirse gelsin böyle zamanlarda o sorumluluğu alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Radyo Gol frekansında habercilik farkıyla afet yayıncılığı demiyorum. Çünkü orada bir haliyle kötü bir haber en azından şimdilik bize ulaşan haberler arasında yok. Olmasın da. Ama dikkat edelim, tedbiri elden bırakmayalım. Onu da aktarayım. Yunus Aydın, söz sende tekrardan. İlk dakikaları nasıl gördün?
1: Yani Guendouzi, İsmail orta sahasının ne kadar dirençli olacağı çok çok değerli. Bence hani burada N'Golo Kante'nin değil, Kante Guendouzi ya da Kante İsmail denkleminin değil de Guendouzi İsmail ikilisinin sahada olmasının ana amacı, bence birçok maçta Fenerbahçe'nin 10 numarası yoksa Kante Guendouzi İsmail oynasın orta saha denklemine alternatif olarak iki mücadeleci, iki üretken kişi bulma çabası İsmail Hoca'nın. Yine de hücuma yönelik İrfan'la devam etmeyi istemiş. Ama diğer tarafta atlanmamız gereken şey var. Kante bu senenin başlangıcı itibariyle Dünya Kupası kampı gördüğü için bu süreçte çok mücadeleci ve takımın en çok koşan ismiydi. Bugün Fenerbahçe'nin koşuya da ihtiyacı var. Kante'nin burada yedek bırakılmasının tercihinin ne kadar doğru yanlış olduğunu tabii ki ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Ama Guendouzi İsmail'le birlikte dirençli bir orta saha demek, galibiyet değil daha çok beraberlik için çıktığının, sözde tabii ki galibiyet için çıkmak, en azından beraberlik almak istiyorum dese de İsmail Hoca, görmek istediğiyle saha içinde uyguladı aynı değil. Kante daha hücum oyuncusu. Ama üçlü orta saha değil, İrfan Can'la birlikte çıkması elbette hücum yönelik oynadığı, yani gerçek. Ben İrfan Can Kahveci'nin 90 dakika sahada kalacağını düşünmüyorum. Zaten İsmail Hoca'nın oyun anlayışında da 90 dakika boyunca aynı 10 numarayla oynamak yok. Hiçbir zaman olmadı. Bunu anlayışla da karşılayabiliriz. Hele ki şu anki Asensio'nun sakatlık durumunu net bir şekilde gördüğümüz, gözlerimiz önüne serildikten sonra net bir şekilde zaten kabul de edebiliriz. Doğruyu yapıyor İsmail Hoca. Ama bana kalırsa bu maçta Kante Guendouzi İsmail orta sahası daha doğru olabilirdi. İlk 5 dakika itibariyle de orta sahadaki teknik kapasite farkını gördük Aston Villa'nın. Daha çok gelen taraftalar, daha çok duran top kullanan taraftalar. Şimdi bir korner kullanacaklar. Ama burada maç içindeki skor 0-0 devam ettiği sürece bu skoru elbette İsmail Hoca değiştirmek için hamleler yapacaktır. Lukaku da oyuna girebilir. Fenerbahçe'nin uzun süredir değerlendirmediği Nene gibi hücuma yönelik alternatifleri de var. Nene'nin geçen sene Fenerbahçe'nin santraforsuz oynadığı dönemde ne kadar skor katkısı yaptığını unutmamak lazım. Burada Unai Emery'nin Fonseca kadar hamlelere cevap veremeyeceğini düşündüğüm bir hoca değil. Yani Unai Emery defalarca kez Avrupa Ligi'ni kazandı ve bunları gerçekten çok büyük taktiklerle, kendinden çok daha büyük ekonomilere karşı kazandı. Yani burada bir teknik direktör savaşı da izleyeceğiz. İsmail Hoca ilk hamlesini bence birçok kişinin beklemediği İsmail Guendouzi orta sahasıyla yaptı. Yani bugün itibariyle hiçbir ilk 11'de, ki hani şu an sözüne net bir şekilde itimat edebileceğimiz birçok gazeteci de bugün Kerem Aktürkoğlu'nun da ilk 11'de olacağını düşünüyordu. Maça yakın saatlere kadar verdiği haberlerde. Ama bugün İsmail Hoca'dan farklı bir ilk 11 performansı, farklı bir ilk 11 tercihi gördük. Yani umarım bu ilk 11 iyi bir performans gösterir. Oğuz'un inişi çıkışlı performansı, ben geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin maçı sonrasında, Oğuz'un golü sonrasında şu yayını söylemiştim yayında. Oğuz Aydın kısa süreli oynatıldığında verdiği katkıyla neden daha çok oynaması gerektiğini sergiliyor. Ama uzun süre ilk 11'de çıktığında da 90 dakika gösterdiği performansı da neden uzun süre yedek kaldığını gösteriyor. Oğuz'un böyle bir problemi var. 90 dakika oynadığı maçlarda ne yazık ki bu somut katkıyı çok fazla veremiyor. Umarım bugün farklı bir maç olur. Ama gerçekçi olmak gerekirse Guendouzi İsmail Oğuz orta sahası çok üretken değil. Önlerinde İrfan Can'ın da Şampiyonlar Ligi temposunda kaybolduğu senaryoyu görürsek bu takım gol bulmakta zorlanabilir. Ama sürekli orta sahayı dirençli ve savunma anlamında diri tutmak için de elbette Guendouzi İsmail orta sahasını kurmak değerli. Bugün bu orta sahanın ne kadar verimli olduğu denklemi elbette işin içinden çıkacak. Ama Archie Brown'un performansı da Roma maçında olduğu gibi çok çok değerli ve

Çok çok önemli. Çünkü yani Fenerbahçe'nin gerçekten skor anlamında çok daraldığı bir maçta. Yani çok gerçekten müthiş ekstra bir koşu attı. Arşi Brown ve Roma maçında beraberliği getirdi. Tekrar söylüyorum, bu maçta bir puan kesinlikle kötü bir senaryo değil. Aston Villa hem oyuncu kalitesi olarak hem de Premier Lig'de net bir şekilde fizik kaliteyle üstünlüğünü bize sergilediği için ben Aston Villa tarafına karşı

0: dediğim noktada sol taraftan yine geldik. İki defa sol taraftan yokladık. Çok tehlikeli bir atak görmesek de. Onların da bu ataklarımız dönüşünde kontra atak çabaları Aston Villa tarafında sürüyor. Onu söyleyelim. Kaleye uzaktan bir şut. Ederson topu iyi kontrol etti.
1: Oyuncu dizilişi
0: 8.
1: olarak
0: dakikayı
1: baktığımız zaman
0: indirdik.
1: aslında Kante'nin olmaması, Guendouzi İsmail'le birlikte oynaması Fenerbahçe'nin ön alan baskısını daha kuvvetli yapabileceği anlamına geliyor. Çünkü Guendouzi oyun tarafında hem ön alan baskısında hem de açılan bekin Semedo ya da diğer tarafta Archie Brown'un pozisyonunu kapamada çok etkili. İsmail de ön alan baskısı olan bir oyuncu. Ama Fenerbahçe şu anda ön alan baskısı yapmak yerine daha çok Vedat Muriç'le beraber ikinci bölgede kabul ediyor direkt takım. Yarı sahaya çekilmiş durumda Fenerbahçe 7. dakika itibariyle. Yani biraz daha bence ön alan baskısı yapmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü ortada elbette kadro kalitesi farkı var desek de yani 7. 8. dakikada hani takım Aston Villa'ya gelirken Vedat'la birlikte santra çizgisinde kapanması gerektirecek bir durum yok Fenerbahçe'nin.
0: Aston
1: Biraz daha
0: Villa'da
1: ön alan
0: tepki geliyor.
1: baskısının daha doğru bir oyun anlayışı olabileceğini düşünüyorum. Yani en azından maçın başında.
0: Aston Villa'da tehlikeli geliyor. 9. dakikanın içerisindeyiz. Ceza sahasında iki kez denediler. Biri çok rahat bir şekilde Ederson'la buluşurken bir diğerinden de yine tehlike çıkardılar ama golü bulamadılar. Hızlı geçen bir oyun. Açıkçası heyecanlı da olacak bir maç gibi duruyor. Seyir keyfi açısından bakarsak ama bizim kalemizde çok da öyle heyecan yaşayacağımız bir pozisyon görmeyelim istiyoruz. O da ayrı bir konu tabii.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani hani tempolu bir maç olacak. Buna şüphe
0: Evet.
1: yok. Fenerbahçe tempolu oyun oynamayı seviyor. Yani Fenerbahçe hücum oyunu oynama konusunda çok yani dün Galatasaray Barcelona maçı gibi özetlemek bunu doğru değil. Çünkü Galatasaray net bir şekilde hücum oyunu oynayan bir takım. Fenerbahçe ise Vize maçında da gördük. Yani Vize'ye topu verdi. Bütün istatistiklerde Vize önde. Fenerbahçe geçiş oyunundan gol attı. Ya yani bu oyun doğru da olabilir. Aston Villa karşısında bu oyunu sürdürmek doğru bir oyun anlayışı da olabilir. Bu sebeple yani kesinlikle fizik mücadelenin çok yukarılarda olduğu bir maç göreceğiz. Kesinlikle tempolu bir maç göreceğiz. Yani gollü bir maç göreceğimizi de düşünüyorum. Bence maçta iki takımın gol bulduğu da olacak ama umarım dediğim gibi kalemizde çok fazla pozisyon gördüğümüz bir maç olmaz. Buna yönelik bir kadro var. Yani zaten dört defans oyuncusunun önünde İsmail Guendouzi orta sahası var. Umarım yani sağdan İsmail Hoca'nın dediği gibi en azından beraberlikle ayrılırız. Ve inşallah tabii ki Olimpik Lyon maçında olduğu gibi galibiyetle ayrılırız sağdan.
0: 10. dakikayı geride bırakmak üzereyiz artık karşılaşmada. Kendi yarı alanımızda kabullendiğimiz ve Ederson Şikriniar paslaşmasını çokça gördüğümüz anlardayız, onu söyleyeyim. Oyunu kendi yarı alanımıza kabullenmiş gibi dursak da İrfan Can Kahveci'nin sol tarafta Oğuz'la buluşturması topu bir atak şansı doğuruyor. Bizler adına, Fenerbahçe adına, temsilcimiz adına, Fenerbahçemiz adına. Guendouzi şimdi pasta topla buluşan isim. İrfan Can Kahveci yeniden orada topu aldı Guendouzi'den. Yine Guendouzi. Paslaşmalar ikili oyuncu arasında ve o Greenwood oynadı. Greenwood'dan yeniden Guendouzi'ye, oradan Ake'ye. Ake İsmail Yüksek sağ tarafta Semedo'yu gördü İsmail Yüksek. Semedo Şikriniar'a döndü derken böyle paslaşarak sakin bir yere kadar taşıdı Fenerbahçe. Hani bir atak şansı derken o top Fenerbahçe yarı alanı orta bölgelerine kadar gelmiş durumdan itibariyle burada 0-0'lık eşitliğin sürdüğünü, dakika skor programında olduğumuzu da hatırlatayım. Yunus Aydın, eklemek istediğin farklı bir şey yoksa teşekkür edeceğim son kısımda.
1: İnşallah Fenerbahçe'nin galibiyetini konuşuruz maç sonunda. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Yunus Aydın'la konuştuk, onunla değerlendirdik. Emre Tilev'e döneceğiz. Emre Tilev'le trafikte olduğu anlarda bu İstanbul'daki son durumu konuşacağız aslında. İşin açıkçası biraz da oraya döneceğiz. Emre abiyle değerlendirdiğimiz bölüm olacak. Yaklaşık 8-9 dakika boyunca ama herhangi bir gol, herhangi bir atak girişiminde şu an olduğu gibi ceza alanında topla buluştu Aston Villa'lı oyuncu. Ama Aké'nin son anda bir müdahalesi var. Top dışarıda, korner, köşe vuruşu kullanacak İngiliz ekibi. Ake son anda girdi araya. Tam da yerinde girdi araya. Bisakka'nın vuruşunu engelliyor. Emre Tilev bizlerle. Emre Tilev, hoş geldin. Selamlar.
2: Selamlar. Hala yoldayım belki.
0: Abi inanırım. İnanırım abi. Bugün nasıl bir yolmuş o demem. Yani onu söyleyeyim. Az önce yani birçok kişiyle konuştum. 3 saatten 4 saatten önce eve giden, yani yakın uzak fark etmeksizin eve giden birini duymadım yani çevremde.
2: Valla şu anda tam 3 saat 12 dakika oldu yola çıkalı.
0: Neredesin abi? Köprüdeydin en son aradığımda.
2: şu anda Çengelköy'e girdim ama 3 tane temel uyarı yapacağım kıymetli dinleyenlere. Evet,
0: çok değerli bunlar.
2: Bunlardan bir tanesi...
0: Bu arada maalesef

0: Kalemizde golü bulduk. Gördük.
1: Yapma ya.
0: Evet, kalemizde golü gördük. Bulduk demek daha güzel olurdu tabii ama burada haliyle konudan konuya geçince de bir sürçü lisan oldu. Bir de 7. saatim yayında. Lütfen bu tarz sürçü lisan olursa özür dilerim. Aston Villa 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Kornerde köşe vuruşu, az önce bahsettiğimiz köşe vuruşunda Manzambi, Yoan Manzambi topu ağlara gönderiyor. Köşe vuruşunda paslaşarak kullanıldı. Sol tarafta içeriye doğru yapılan orta Guendouzi'den sekiyor yanlış görmüyorsam. Evet, Guendouzi'nin kafa vuruşunda tam da penaltı noktası üzerinde topla buluşan Manzambi, çok da konuştuk hatırlayın maç önlerinde, topu ağlara gönderiyor. Güzel de bir gol kaydediyor ama maalesef bunu ağlarımıza görüyoruz. Buralarda bunu görmek istemiyoruz dediğimiz anlarda topu ağlarımıza gördük. Emre Tile, tekrar söz sende. Fenerbahçe 1-0 geride. Aynı zamanda İstanbul'da da bir olağanüstü hal var. Yani
1: Evet,
0: bu
1: ya
0: doğal afet açısından baktığında ya da yağış açısından baktığında onu konuşuyor.
1: şuna bir parantez açmak isterim. Maalesef bazı kişiler sular gitsin diye mazgalları açmışlar. Ve bu mazgallarda suyun altında kalınca arabayla giderken görmüyorsun
0: Çarpıyor.
1: ve lastiklerin paramparça olabiliyor ya da takla atma riski yaşıyorsun ki bunu yaşamış isimlerden biriyim. Yani son anda gördüm mazgalı. Verilmiş sadakamız varmış. Bu yüzden bu noktaya herkes çok dikkat etsin. Yani araçlarını mazgal noktasında çok dikkatli bir şekilde sürsünler. Su birikintilerinin içerisine
0: Evet.
1: ifade etmekte fayda var sevgili Berk.
0: Zor tabii, ona da dikkat etmek gerekiyor. Onun yanında her şeyden önce bu tarz zamanlarda tartışma haberleri de geliyor trafikte. Bugün yapmayalım. Bugün bazı şeyler alttan alalım. Yani ne kadar sinir uçlarına dokunsa da bazı şeyler alttan alın. Her gün alttan alın da bugün ekstra bir alttan alın ya. Hani bir şey söyleyeceğiniz varsa da söylemeyin. Çünkü büyütür olayı. Trafikte böyle durumlar olabiliyor. Gerçi ben bunu derken Emre Tilev de az önce sol şeritten hani tabiri caizse halk arasında kaynak yapmak deriz ya. Kaynak yapan bir abimizle tartışmak değil de böyle bir iletişim halindeydi. Öyle mi söyleyeyim Emre Tilev?
1: Bu kaynak yapanlara
0: Evet.
1: çok tahammülüm yok benim
0: Evet
1: sevgili
0: abi.
1: Berk. Yani sen çok haklısın ama özellikle adalet kavramını ortaya
0: Haklısın.
1: koyanlarla bunu ıskalayanlar arasındaki dengeyi kurabilmek adına bazen öfkeme yenik düşüyorum. Çünkü siz orada bekliyorsunuz deli gibi ama ben siz beklerken oradan geriden geliyorum ve bir yol açmaya çalışıyorum. Kendime uyanıklık yapıyorum. Ama hak yiyorum. Allah katında da kul katında da sıkıntı. Bu
0: Maalesef
1: arada
0: doğru.
1: ben eve gelme başarısını gösterdim.
0: 3 saat
1: Az
0: 20
1: sonra
0: dakikada.
1: ödülümü alacağım.
0: 3 saat 20 dakikada Maslak'tan Çengelköy'e varan bir Emre Televi dinledik. Orada buna
1: 3
0: şahitlik
1: saat
0: olduk,
1: 18
0: ettik.
1: dakika lütfen 20 dakika değil haksızlık etmeyelim.
0: Abi tamam, 2 dakika sana kalsın. O 2 dakikada mesela abi daha fazla oluyor bugün.
1: İstersen
0: Evet, teşekkür
1: maça da
0: edeceğim.
1: biraz bakarak devre arasında sana yorum
0: Tabii
1: yapabiliriz.
0: devre arasının bir bölümü ya da ikinci yarıya sarkan bir kısımda ben bağlayabilirim Emre abi, ama ben açıkçası çok taraftarı neden olmam, biraz sesini duyayım, oradaki detayları senden alayım istedim. Yarın sabah yayının var, dinleneceksin, yoğun bir yoldan gittin abi, oraları gözeterek hani ben yarın daha fazla dinleneceğim senden çünkü, o yüzden sen abi dinlenmeye doğru geç bence, istersen öyle
1: Peki,
0: yapalım.
1: teşekkür
0: Selamlar
1: ediyorum ben.
0: saygılar diyeyim abi ben sana.
1: Saygılar ben de.
0: Teşekkürler. Yarın sabah saat 7 itibariyle Emre Tilev sizlerle olacak diyelim ve Emre Tilev'den de detayları aldık. Yollarda ne oluyor, ne bitiriyor. Biraz konuşalım istedik. Mazgallara dikkat edin diyor. Suları gitsin diye orayı açıyorsunuz ama diyor çok da öyle açtığınız gibi olmuyor diyor. Biz takıldık kaldık yolda diyor Emre Tilev. Haklı. Ona dikkat edelim. Bir diğer tarafta tartışmayalım. Tartışmalara dikkat edelim yollarda. Böyle hassas zamanlarda. Dakika skordayız. 16. dakikadayız. 16. dakikayı hatta geride bıraktık. 17'ye doğru girdik. Aston Villa 1, Fenerbahçe 0. 1-0'lık temsilcimiz geride 1-0'lık skorla Aston Villa karşısında. Tam da orada 1-0'lık dediğim anda Oğuz Aydın'la bir tehlikeli atak. Vedat Muriç topla buluştu ceza sahasında. Vedat Muriç'in şutu kaleciden döndü. Vedat Muriç gole çok yaklaşıyor Fenerbahçe'de. Oğuz Aydın'ın pasında atak devam edecek. Guendouzi topla buluştu. İçeriye doğru ortaladı. Savunmadan dönen top bir kontra atak şansı. Şimdi Aston Villa adına ama Ederson iyi çıktı. Fenerbahçe yarı alanı orta bölgesine kadar gelip orada topu uzaklaştırmayı bilen bir Ederson vardı. Onu da hatırlatalım. Onu da sizlerle paylaşalım. Şöyle baktığımda Oğuz Aydın'ı görüyorum. Oğuz Aydın topu aldı. Topu kontrol etti. Sağ tarafta ileriye doğru topu şişirdi. İrfan Can Kahveci var tam da o topu gönderdiği noktada. İrfan Can'dan Greenwood'a. Greenwood orada pas atacak arkadaşını arıyor. Genduzi'ye. Genduzi'den içeriye doğru yerden pas. Ama adresine teslim bir pas değil orada Genduzi'nin pası. Bunu hatırlatalım. 1-0'lık Aston Villa üstünlüğü var Fenerbahçe karşısında. Bu nesil neler gördü demiş dinleyicimiz. Haklısınız. Yani profil fotoğrafına bakıyorum. Benim de yaşıma çok uzak olan bir dinleyicimiz değil. Öyle tahmin ediyorum profil fotoğrafından. Adı yazmıyor ama bu nesil neler gördü hakikaten. Yani işte böyle bir günü de yaşayacağız olağanüstü yağmur anlamında. Ama şimdi bizden biraz büyük insanlara bu tuhaf gelebilir. Biz neler gördük asıl diyebilirler. O yüzden çok da uzatmayalım buraları. Bu nesil neler gördü dediniz. Tamam, aramızda neslimizce, kendi neslimizce böyle 30'lu yaşlarda, 30 yaşına yeni girmiş bu nesilce 96'lar, 97'ler, 95'ler, 94'ler. Biraz onu düşündük geçtik diyelim. Yoksa şimdi işin içine 80'liler, 85'liler girince çok daha farklı yerlere gidebiliriz. Dedim dakika skordayız. Greenwood'la ceza sahası dışında Greenwood topla buluştu. Uzaktan şutu kalecide kaldı. İkidir yokluyoruz oraları. Önce Vedat Muriç, sonra Greenwood. Golü bulabilirdik. Farklı olabilirdi. Savunma arkasında Vedat Muriç topla iyi buluştu. Ama olmadı. 20. dakikaya girmek üzereyiz. Aston Villa 1, Fenerbahçe 0. Karşılaşmada 1-0'lık Aston Villa üstünlüğü var. Temsilcimizin geride olduğu bir karşılaşmadayız, maçtayız. Dakika skorda sizlere eşlik ediyorum. Az sonra Göksel'in Çağrı Saraç bizlerle birlikte olacak. Onu hatırlatayım. Ve 1-0'lık üstünlüğümüzün sürdüğü, düzeltiyorum, 1-0'lık Aston Villa üstünlüğünün sürdüğü anlarda golün de bir köşe vuruşunda, paslaşarak kullanılan bir köşe vuruşunda, sol taraftan içeriye doğru yapılan ortada Genduzi'nin topu uzaklaştırmak isterken kafa vuruşuyla penaltı noktası üzerine çıkardığı o topu Aston Villa'lı oyuncunun buluşup ağlara gönderdiği bir anı sizlere hatırlatarak golü aktarayım. Yohan Manzambi'ydi, o da çok konuştuğumuz bir isimdi. Yohan Manzambi. Ardından Vedat Muriç kaleciyle karşı karşıya kaldı. Zain Suzuki ile karşı karşıya kaldı. Tam da o anda, o karşı karşıya kaldığı anda kaleci topu uzaklaştırmayı bildi. Zain Suzuki, o da Aston Villa'nın 24 yaşındaki kalecisi. 1-0'lık Aston Villa üstünlüğünün sürdüğünü hatırlatayım. Manzambi'nin golü bir köşe vuruşu organizasyonunda devamında, köşe vuruşunun devamında gelen ortayla, içeriye doğru yapılan ortayla Genduzi'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topun penaltı noktasında Manzambi'nin bulunduğu yere sekmesiyle ve onun da iyi tamamlamasıyla 1-0'a taşıdı skoru. Maalesef temsilcimiz 1-0 geride. Bugün daha güzel şeyleri Şampiyonlar Ligi 2. haftasında konuşmak isterdik. Bu arada yine hızlı gelen bir Aston Villa ama orada savunmada kalabalığız. Manzambi bu defa takım arkadaşını Bisakka'yı savunma arkasında topla buluşturmaya çalıştı ama çok da başarılı olduğu söylenemez onun. Tam da orada kaldı ki başarılı olamamış olsa ya da olmuş olsa da offside'e takılacakmış. Şimdi offside bayrağını görüyoruz. Hızı başladı oyun ama yine bir top kaybıyla başladı. Ve sağ taraftalar, benzer bir noktadalar. İçeriye doğru yapılan orta, aman dikkat çocuklar dediğimiz anda İsmail Yüksek, savunmada topu kontrol eden isim. Bunu aktarayım. Hızlıca Göksel'in Çağrı Saraç'a döneceğiz. Göksel'in Çağrı Saraç'la konuşacağız. Detayları ondan alacağız. Göksel'in Çağrı Saraç bizlerle birlikte olacak dedik. Şöyle bir hızlıca sesi ayarlayalım. Göksel'in hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Birçok maç var. Sadece Aston Villa Fenerbahçe maçı değil. Göksel'in Çağrı Saraç oraları da haliyle yakından takip ediyor. Ama örneğin Roma 1-0 önde Real Madrid karşısında diyeyim ben. Diğer maçlarda, gollü maçlar da var. Birçoğunda gol sesi henüz yok ama basketbolda da önemli maçların olduğunu biliyoruz bir diğer tarafta. Göksel'inle tüm hepsini konuşacağız. Özellikle basketbolda temsilcilerimizin maçları var ve vardı. Bunu hatırlatalım. Bugün özelinde Göksel'inden tüm detayları almak üzere ondayız. Kıymetli mesai arkadaşım Göksel'in Çağrı Saraç bizlerle. Göksel, ne dersin öncelikle Aston Villa Fenerbahçe maçı özelinde? Yine bir duran top bu arada. Yine yine bir köşe vuruşu. Biliyorsun köşe vuruşunun devamında bulmuşlardı golü.

0: Yani şans eseri bir gol gördü kalemizde.
1: Evet.
0: Aslında ben şu ana kadar Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu beğeniyorum. Yani karalar bağlayacağımız bir oyun
1: Değil.
0: olduğunu düşünmüyorum şu ana kadar. Ve köşe vuruşundan gerçekleşen bir atakta Johan Manzambi golü atmıştı. Zaten yükselen bir yıldız. Şimdi de Metin'in ortasında bir kafa vuruşu, yine etkili geldiler. Bu demek oluyor ki zaten maç öncesinde de sıkça konuştuğumuz gibi Unai Emery ekiplerinin her zaman yaptığı gibi duran toplarda tehlikeli bir takım yarattı yine. Bir şekilde Unai Emery. Manzambi ismine kesinlikle parantez açmak gerekiyor. Freiburg'da geçtiğimiz sezon çok kez anlatma fırsatı bulmuştuk. Yükselen bir yıldızdı. Dünya Kupası'nda şanssız bir sakatlık yaşadı İsviçre formasıyla. Buna rağmen yine iyi bir şekilde dönmeyi başardı ve Premier Lig'de de artık yavaş yavaş etkilerini göreceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde de ne yazık ki bizim karşımızda golü attı. Şöyle bir Aston Villa'ya genel olarak baktığımızda da toplamı bir takım var aslında. Geçtiğimiz senelerden biraz daha farklı bir hüviyete büründüler. Çok yeni isim var. O yüzden Premier Lig'de biraz kötü durumdalar. Yani bu şu olarak anlaşılmasın, işte Aston Villa çok kötü bir takım haline geldi. Hayır, çok kötü bir takım değil. Sadece iyi oyunculardan oluşan toplama bir ekip halindeler. Kaleden başlayacak olursak Zanon Suzuki, Serie A'da, Parma'da gerçekten inanılmaz performans gösteriyordu. Japonya milli takımının da kalesini koruyor. Ve Aston Villa'nın yeni transferleri arasında Matty Cash zaten yıllardır bu takımda. Takımın kaptanlarından birisi. Stoperde yine Paul Torres öyle, ama yanındaki isim değişti. Lindelöf de Manchester United'dan hatırladığımız bir isimdi. O da Aston Villa'ya yeni katıldı. Wan-Bissaka yine eski bir Manchester United'lı. Kamara Barkley ikilisi geçtiğimiz sezonki gibi devam ediyorlar. Messi'nin yanına Manzambi geldi. İleriye de Nicolas Jackson. Yani Aston Villa'nın şu anda Premier Lig'de biraz daha nispeten kötü olma nedeni de aslında bu. Biraz toplama takım olmaları kendilerini gelecektir. Kalitelerini görüyoruz. Ama tabii onları böyle yakalamışken de burada Villa Park'ta bir puan almak, 1 veya 3 puan almak gerçekten çok iyi olur. Yakaladığımız fırsatlar var. Kaçırdığımız fırsatlar var. Bu pozisyonları da bulmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. O yüzden ben Fenerbahçe'nin şu ana kadar kötü bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Yani şu ana kadar olduğumuz yeri iyi görüyorum. Ve tabii bunun dışında da şöyle bir az
1: Roma'da,
0: önce sen de
1: Roma'da bu arada 1-0'lık
0: bahsettin.
1: üstünlük. Gol haberi geldi. Az önce söylediğimiz gibi Aston Villa'nın 1-0'lık üstünlüğü dakika skorda aktardığımız gibi devam ediyor. Manchester City deplasmanında Paris Saint-Germain'in bu kadar erken 2-0'ı bulabileceğini ben düşünmüyordum açıkçası. Senin aktardıklarının yanında biraz da yine oraları daha fazla işleyerek şöyle bir ilerleyeyim. Skorları da aktarayım istedim Göksen'in. 1-0'lık Aston Villa üstünlüğünü sürdüğü ama Fenerbahçe'nin senin dediğin gibi karalar bağlayacak bir oyunun olmadığını da hatırlatmış olalım.
0: Tabii diğer maçlara da şöyle bir göz atalım isterim ben de. Manchester City, Paris Saint-Germain mücadelesi günün en dikkat çeken karşılaşmaları arasındaydı gerçekten ve ben bekliyordum açıkçası. Bekleme nedenim de şuydu. Ya Manchester City şu anda öyle bir kaosun içerisinde ki zaten futbol anlamında da pek iyi bir başlangıç yapamadılar. Futbol anlamında da bir şeyleri kötü yapıyorlar. Haaland, Cherki, bireysel isimler takımı taşımaya çalışıyor ama bunun yanı sıra bir de davaları var. Yani şu ana kadar aldıkları tüm şampiyonluklar iptal edilebilir ve bu da yüksek bir ihtimal. Gerçekten ciddi kanıtlar var. Yani elimizde şöyle bir görüntü olabilir yakın zamanda. Manchester City QPR'da o efsanevi golü hiç atmadı. Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da Şampiyonlar Ligi Kupası ile ilk kez tanışmadı. O başarılar hiç olmadı gibi bir görüntü olabilir. Ki bu da yüksek bir ihtimal. Çünkü deliller ve işleyen davanın durumu öyle gözüküyor. Bu psikoloji dedi Manchester City. Guardiola'nın ayrılmış olduğu bir Manchester City'de şu anda dünyadaki en güçlü takım desek yanlış olmaz herhalde Paris Saint-Germain için. Paris Saint-Germain karşısında öyle bir duruma düşebilir. Bu beni şaşırtmıyor ama şaşırtan bir durum var. Nedir dersen Roma-Real Madrid mücadelesi. Gerçi orada da durum 1-1'e geldi ama yani Roma biliyorsun Mourinho'nun eski takımı ve Jose Mourinho'nun eski takımına karşı oynadığı için bir Mourinho derbisi de deniliyor ve Mourinho orayla da yani Roma'yla da iyi ayrılmadı açıkçası. O yüzden rekabet düzeyi yüksek olan bir maç. 20. dakikada Martin De Roon'un attığı golle Gasperini'nin ekibi 1-0 öne geçmişti. Roma'yı da zaten hem Serie A'daki performansından hem de Fenerbahçe karşısında oynadığı mücadeleden dolayı hatırlıyoruz. Ve 1-0 öne geçmişti ama Jan Diomande'nin asistinde. O da yükselen bir yıldız gerçekten. Çok beğeniyorum. Leipzig'te de çok beğeniyordum. Şu anda da gerçekten çok iyi bir performans gösteriyor. Jan Diomande'nin asistinde Kylian Mbappe golle buluştu ve orada da birbirlik eşitlik var Roma Olimpiyat Stadyumunda. Şu anda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar AEK Atina karşısında 1-0 geriye düştü. Tabii onlar için de zor bir durum. Çünkü İngiltere'de oynuyorlar. Savaştan dolayı Ukrayna'da oynayamıyorlar maçlarını ve şu anda AEK Atina'da 1-0 öne geçti. Stamford Bridge'de Chelsea'nin stadyumunda ve bir diğer yandan da gol haberleri gelmeye devam ediyor. Stuttgart, Slovan Bratislava karşısında 1-0 önde. Slovan Bratislava ile ilgili ilginç bir anekdot da eklemek gerekir buraya. Efsane oyuncu, bir dönem hepimizin hayranı olduğu Yaya Toure teknik direktörlüğünü yapıyor. Stuttgart'ta Bratislava'da Slovan Bratislava karşısında 1-0 öne geçti. Beklediğim bir goldü ama geç gelen bir goldü bence. Ve temsilcimizin maçına dönmeden de şunları aktarmak gerekiyor.
1: Her iki takım da bizi ilgilendiriyor tabii. Shakhtar Donetsk ve AEK da bizi ilgilendiriyor. Burada ilgilendiren birçok takım var haliyle baktığımda. Tabii. Bu arada birbirlik eşitlik Roma Real Madrid maçında dediğimiz gibi. Az önce de Stuttgart'ta 1-0'lık üstünlük Bratislava karşısında. Dediğimiz gibi yine hatırlatmış olduk bunları Göksel'in içerisi araçla birlikte.
0: Ve diğer tarafta da tabii 19 seansında oynanan mücadeleler de vardı. Liverpool Last Prince maçında tam 9 gol oldu. Liverpool 6-3 kazandı. Como da Feyenoord karşısında kaybetti. Ben Como'nun bir puan kazanmasını bekliyordum. Benim için sürpriz oldu ama Feyenoord da dişli bir takım olduğunu göstermiş oldu. Böylelikle ve Bodo Glimt, Borussia Dortmund, Real Betis, Porto mücadelelerinde ise henüz gol sesi çıkmadı. Bizim karşılaşmaya dönecek olursak da şu anda biraz daha Aston Villa'nın istediği gibi oldu. Temponun yüksekliği bizim işimize geliyordu. Biz buluyorduk pozisyonları ama tempoyu biraz daha düşürdüler, istedikleri düzeye getirdiler gibi gözüküyor. Yeniden o tempoyu artırmamız gerekiyor bence. Tabii bir yandan da az önce senin de bahsettiğin gibi basketbolda da temsilcilerimiz parkedeydi. Şu anda Aston Villa da tehlikeli geldi bu arada. Ederson son anda çıkarttı. Onun da bu sezon artan performansına kesinlikle dikkat çekmemiz gerekiyor. Onun haricinde basketbola bir dönelim. Hapoel Beşiktaş mücadelesi vardı bugün. Ne yazık ki temsilcimiz
1: evet.
0: 182 kaybetti. Elal Cahraniç maçın yıldızı oldu. Zach Lady ve Amir Kafi ile birlikte. Yani Beşiktaş 3 sayı yüzdesi yüksek bir takım. Bugün %35 ile attılar. 17'de 6 attık maalesef. Beşiktaş'ın üçlükleri girmeyince de bu durumda olması, mağlubiyet alması kaçınılmaz oluyor ne yazık ki. Bugün 2'de 0 oldu basketbolda. O kötü oldu. Yani Anadolu Efes Bayern Münih mücadelesi de artık sona ermek üzere ve Bayern Münih'in orada 96-87'lik üstünlüğü var. Orada da bir mağlubiyet gelecek gibi gözüküyor ne yazık ki. Ya bunu da çok düşünmemek gerekiyor. Mike James'in gidişine bağlamak gerekiyor. Yani sakatlığına bağlamak gerekiyor. Sezonu kapattı. Aşil koparttı Mike James. Ve bu yüzden Anadolu Efes'in düşüşe geçmesi normal. Bu arada Aston Villa tehlikeli geliyor Berk.
1: Evet, maalesef bunları konuşurken 2-0'lık skoru yakalıyorlar. Jackson.
0: Yani Nicholas Jackson. Ya evet. O da çok iyi bir forvet olmadı. Hiçbir zaman çok iyi bir forvet olmadı ama o Morata örneğini verebiliriz. Kariyeri çok yüksek takımlarda iyi bir menajere sahip demek ki. Villarreal, Chelsea, Bayern Münih, tekrar Chelsea, sonrasında Aston Villa. Yani şu anda Fenerbahçe'de Vedat Muriç'te Romelu Lukaku'da Nicholas Jackson'dan iyi bir oyuncu ama burada tabii işte bir anlaşmazlık bak görüyorsun Vedat Muriç ve İsmail Yüksek arasındaki pas bağlantısında kaybedilen bir top. Jackson'a sadece gol vuruşunu yapmak kalıyor burada. İrfan Can'ın yetişmek için bir çabası var ama burada İrfan Can'ın bir hatası yok. Maalesef Vedat ve İsmail Yüksek arasında bu gol bu ikiliye yazar gibi gözüküyor. Jackson'ın vuruşunda da Ederson'un pek yapabileceği bir şey yok. Çok rahatlatan bir gol oldu. Unai Emery'in de suratından gözüküyor zaten. Çünkü maçın gidişatına baktığımızda daha net fırsatlar yakalayan, pozisyon zenginliği olan taraf bizdik. Ama yine topu ağlarımızda görüyoruz. Şimdi psikolojik olarak dönmenin çok zor olduğu bir eşitte olduk ve Villa Park'ta artık taraftarını da ayağa kaldırmış bir Aston Villa var karşımızda. Ama tecrübeli bir takım. Yani bizden tecrübeliler. Yani her ne kadar Unai Emery'nin alameti farikası biraz daha UEFA Avrupa Ligi olsa da buraları bilen bir takım, buraları bilen bir isim. İlk yarıda bir gol bulup farkı azaltırsak yine puan için umutlanabiliriz.

0: Ama işte o geçiş hücumlarında kaptırılan toplara gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Sol kanattan da şimdi bir atak deniyoruz ama köşe vuruşu kazandık.
1: Köşe vuruşunda Oğuz Aydın topun başında. Göksel'in çağrısı araca teşekkür edelim. O da tüm detayları çok güzel özetlemiş oldu orada. Biraz maçın içerisine de birlikte giriyor olacağız ama bir diğer taraftan yeni bir köşe vuruşu da. Yine bir köşe vuruşu kullanılacak. Yanlış görmüyorsam orada kafadan seken bir top savunmada Lindelöf. Ondan seken top yine dışarı çıkıyor. Korner dedik ama Göksel'in orada faul mü?
0: Tabii hayatımızda
1: değil.
0: Yeni gelen kurallardan
1: yeni
0: birisi
1: kurallardan
0: belki. Yani Dünya Kupası sonrasında hayatımızda kazandırıldı ama öncesi için yok, out olarak değiştirilmedi. Bu öncesi için bir offside bayrağı kalktı. Düdükle geç geldi.
1: Evet,
0: önce
1: evet,
0: korneri
1: evet.
0: göstermişti karşılaşmanın İkimiz o tarihinde. Ama sonrasında yardımcısından gelen uyarıyla birlikte, Brian Stefansko'dan gelen uyarıyla birlikte Kruzliak offside'ı gösterdi ve bir duran top fırsatından yararlanamamış olduk. Ya bu arada Aston Villa'nın yedek kulübesi de gerçekten çok güçlü. Yani Kemi Abraham'ı zaten Beşiktaş'tan hatırlıyoruz. Emi Buendia var. Ya yani Emi Buendia bu takımın en etkili isimlerinden bugün yedekler arasında yer alıyor. Bogart, Goretzka özellikle benim çok beğendiğim bir oyuncu. Bayern Münih'ten geldi Aston Villa'ya ve yani geçtiğimiz sezonda yedek kalsa bile Bayern Münih'te sonradan girip veya şans bulduğu mücadelelerde etki yarattığını görebiliyorduk. Fenerbahçe'de de etkili silahlar var. N'Golo Kante yedekler arasında, Kerem, Lukaku, Dolgeles Mene patlayıcı bir güce ihtiyacımız olduğunda ama yani iki olması çok kötü oldu. Yani iki olma. Evet, bir beni çok üzmedi ama iki çok üzdü çünkü psikolojik olarak da gerçekten kötü bir eşik oldu. Ve şimdi sol kanada uzun bir top geldi. Ceza alanında Oğuz Aydın. Yani şans da yanımızda olması gerekir. Belki yani direkten dönüyor.
1: Bu
0: yani
1: kadar da olmaz mı?
0: Bu pozisyonları bir türlü değerlendiremiyoruz.
1: Bu arada itirazımız da var.
0: Sonra bambaşka bir spor olabilirdi.
1: İtiraz da var ama Oğuz Aydın'ın offside'de olduğu...
0: Herhalde bir offside bayrağı kalktıysa eğer. Offside bayrağı kalktıysa offside'in olmadığı yönünde, geriden çıktığı yönünde itirazlar
1: vardır. Offside gibi duruyor.
0: Veya Suzuki dokundu da korner mi bekliyoruz, top bizde olacak diye mi bekliyoruz? İkisinden biridir ama herhangi bir foul, penaltı itirazı değil bu.
1: Değildi. Evet, Göksel'in çağrısı araçla değerlendiriyoruz. 35. dakikayı geride bıraktık ve 2-0'lık Aston Villa üstünlüğü var maalesef diyoruz bunun sonunda. Klasik bir dakika skorda skor vermek değil. Biraz daha farklı bir noktada yüklemle bitirdiğimiz, maalesef de bitirdiğimiz bir andayız. Çünkü temsilcimiz Fenerbahçe özelinde böyle bir durum var. İngiliz takımı Aston Villa, İngiliz temsilcisi Aston Villa'nın belki evet kırılabilecek yanlarının, zaaflarının olduğu bir maç Göksel'in. Ama Fenerbahçe'de de o zaafları değerlendirebilecek bir oyun anlayışı çok fazla göremedik. Vedat Muriç'in karşı karşıya kaldığı bir pozisyon haricinde.
0: Ya kesinlikle katılıyorum. Özellikle maçın başında topa daha sahip olduk ama gol yedikçe düştük. İlk golü yedikçe ataklarımız kesilmeye başladı. İkinci golü yedikten sonra da tamamıyla biraz psikolojik çöküş yaşadık. Ama toparlanmaya çalışıyor Fenerbahçe. Güçlü kalan oyuncuları var. Özellikle sol kanattan geliştirdiği ataklarla Sarı Lacivertliler şu ana kadar bence temsilcimiz iyi işliyor. Yine oradan gelen bir atak da var. Archie Brown yine yerde kaldı ve yine verilmedi. Yani Archie Brown'un bir penaltı beklentisi de vardı. Benzer bir pozisyonda yine karşılaşmanın hakemi devam kararı vermişti. O pozisyonlardan biri John McKinley arasında yaşananlar. John McKinley bu arada, ona da parantez açmak gerek. Bir Aston Villa efsanesi orta alanda. Kante'ye benzetebiliriz aslında. Hem fizik anlamında hem de becerileri anlamında. Tabii Kante Ryan döneminde çok daha üst düzey bir oyuncuydu. Belki hala John McKinley'den daha iyi bir oyuncu ama önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada gol haberleri var, onu da vereyim. Manchester City Paris Saint Germain maçında bir gol daha buldu. Paris Saint Germain, Vitinha 32. dakikada attı. Hani Emre Özcan'ın bir tweet'i var ya, durdurun şu maçı, rezilliğe gidiyor diye. Gerçekten öyle bir hava var orada. Ya Manchester City'den bu kadarı da beklenmiyor da. 3-5-6-7'ye falan gidecek bir maç gelirse çok şaşırırım. Diğer tarafta Şahtar golü buldu. Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini yaptığı Şahtar 1-0 geriye düşmüştü. Lauro Mayer'in attığı golle 28. dakikada, ki Ayk Atina'ya da burada parantez açmak gerekir. Ne kadar dişli bir takım olduğunu görmek gerekir. Çünkü Galatasaray Yunanistan'da Ayk Atina'yla karşı karşıya gelecek. 34. dakikada Şahser'in golü geldi. Pedrinho penaltıdan kaybetti.

0: bir golle durumu 1-1'e getirdi. Ve Real Betis Porto, Bodo Glimt, Borussia Dortmund mücadeleleri 0-0 devam ediyor.
1: Söylediğin gibi tabii 6-3'lükte bir Liverpool'un Las Linz, senin az önce söylediğin gibi orayı da aktarmıştın ama galibiyeti vardı. O da farklı skordu. Senin Paris Saint Germain Manchester City skorunu hatırlatman biraz da oraya götürdü beni. 19.45'te başlayan maça götürdü Göksel'in. Bu arada 38. dakikayı geride bıraktık. Bir duran top. Topun başında Greenwood var. Oğuz var. İrfan Can Kahveci daha bir istekli duruyor mesela. Daha sanki bir orada organizasyonun içerisinde olacakmış gibi duruyor. Ama Greenwood, Oğuz, İrfan topun başında. Aston Villa yarı alanı orta bölgesi. Biraz daha kaleye yakın bir noktasından diyeyim. Ceza sahası içerisinde birçok oyuncu. Greenwood vuracak gibi duruyor. 38. dakikayı geride bıraktığımız anlarda. Hayır, İrfan Can Kahveci doğrudan kaleye ama farklı dışarıda. Farklı dışarıda. İrfan Can yanıltmadı. O ilk duruşunda vuracağını belli etti gibi. İlk etapta ama farklı dışarıya gönderiyor topu.
0: Birkaç sene olsa, birkaç sene önce olsa çok daha heyecanlı olurduk herhalde o Frits'in karşısında ama ya bu Frits'in başlığını düşündürdü. Fenerbahçe'de duran top, eski Fenerbahçe'yi hatırlıyorum mesela. Çok eski Fenerbahçe'den bahsediyorum. Burada kim kullanacaktı yani? Alex var, Roberto Carlos var, Ederson var ya. Yani herkes vurabiliyordu. Bir öncesi Pierre Van Hooydonk'lar falan. Şu anda gerçekten İrfan Can kullanıyor ama İrfan Can da çok iyi bir fakirçi değil artık. Oradaki alternatifler Greenwood vardı.
1: Bu arada ceza sahası dışından bir vuruş. Yine
0: Jackson.
1: Göksel'in yine Jackson.
0: İkinci golün karbon kopyasını yedik belki.
1: Aynen öyle. Biraz daha farklı açı sadece. Değil mi? Hı hı. Nikola Jackson. Üçüncü golü buluyor. Aston Villa. Jackson'la.
0: Ya gol sevinci de biraz sıkıntılı geldi bu arada bana. Bu konuda bir uyarı, bir ceza olabilir. Ve ama nihayetinde bizim bakmamız gereken 3 farkla Villa Park'ta geri düştük. 3-0'lık maç değildi. Belki sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama bana hiç 3-0 Aston Villa'nın önde olacağı, erkenden kopartacağı bir oyun gibi gözükmedi bu oyun.
1: Çok haklısın. Şu an ekranı açıyor olsam işte yeni yetiştiğim bir yerde yoldan örneğin bugün haliyle olağanüstü bir yağmur var. Yoldan yeni yetiştim. Maçı şu an izlemeye çalışıyorum. Ve şu 3-5 dakikalık bölümü izliyorum. Belki yanılırım ama maçın geneline baktığımda hani dinleyicimiz Mehmet Bey'den gelen mesajda mesela örneğin o da ona değindi az önce. Bu Aston Villa'da hiçbir şey yok. Fenerbahçe biraz toparlansa rahat yener dediği. Dinleyicilerin, taraftarın, camianın böyle düşündüğü bu maçta 3-0'lık skorun hakkı olmadığını düşünüyorum aslında Aston Villa tarafının. Aston Villa tarafının ki İngiliz takımı burada biraz da zaten hani söylediğin gibi copy paste gibi yani birbirine benzeyen gollerle o kontra ataklarla bir tarafta çıkmaya çalıştı ya da bireysel hatalarda İsmail Yüksek kaybetti az önce 3 Aston Villa'lı oyuncu.
0: İkinci golde de bu arada belki ikinci golde de İsmail Yüksek.
1: Aynen kaybetti. Öyle ondan bahsettin, onu söylemeye çalıştın sen de. Bak onu da şimdi anımsıyorum ki benzerdi bir diğer golde ama yani burada bireysel hata ve aynı zamanda bu kontra ataklarla beraber çok da Aston Villa tarafında beklediğim bir skor değildi 3-0 ama farka gider diyor muyduk maç önünde? İşin sonucuna baktığımda farka gider diyor muyduk? Gitme ihtimali olur, umarız gitmez, beraberliğe de razıyız diyen bir Fenerbahçe tarafı vardı Göksel'in.
0: Evet, yani yine biz duran top fırsatı yakaladık ama çok etkili kullanamadık. Yani Zion Suzuki de maçın başında etkili kurtarışlar yaptı ama sonrasında çok yorulduğu bir maç geçmiyor ve Jackson yani çok şaşırıyorum gerçekten şu anda Jackson'ın 2 gol attığı bir 3-0'lık Aston Villa karşılaşması olmasına. Ya şu da bir gerçek, hani böyle lanse etmek isteyenler olacak ama bu durumu tekrar hatırlatmakta fayda var. İşte Premier Lig'de çok iyi durumda değil Aston Villa. İşte şöyle lanse edecekler hatta. Premier Lig'in 16.sından 3 yiyorlar falan şeklinde. Ya bu tamamen safsata, öyle bir şey yok. Dediğim gibi Aston Villa'nın kim olduğunu, tarihini, buraların tecrübesini yaşadığı takım olduğunu, yaşayan bir takım olduğunu bilir herkes. Ya 3-0 olmayacak bir mücadeleydi. Ya buradan sonrası tabii puan için umutlu olmamız çok mümkün değil. Yani biraz dinleyicimizi kandırmak olur. Hani hala umutlanalım, hala süre var demek ama yani şurada bireysel hatalara dem vurmamız gerekiyor. Yani tecrübesizlik diyebiliriz, başka bir şey diyebiliriz. Ama neden İsmail Yüksek'le başlanıldı mesela onu da bilmiyorum. Peki Gündüz'ü zaten top tutabilen bir merkezi defansif orta saha. Daha çapa bir isimler. İsmail Hüseyin'i oraya koymak ya bence mantıklı değil mi? Kante'yi koymak daha mantıklı olabilirdi ki şimdi de Gündüz'ü bir sarı kart gördü. Bu da şunu önlüyor belki. İkinci yarıda şimdi İsmail Yüksek oyundan düştüğü için oyuncu değişikliği hamlesinde çıkması ilk düşünülen isimdi. Gündüz'ün gördüğü sarı kart bu durumu biraz erteledi ya da iptal etti İsmail Kartal'ın kafasında. O yüzden Gündüz'ün gördüğü sarı kart da hiç iyi olmadı.
1: Tabii ikinci yarıya da Gündüz'ün daha riskli girdiği bir yarı gözüyle bakacağız burada. Bu arada sol taraftan bir duran topla Aston Villa yine gol arıyor. Dördüncü golü arıyorlar ilk yarı bitmeden. 43. dakikanın içerisindeyiz bizler. Göksel'in Çağrı Saraç'la birlikte ikinci yarının ilk yarının büyük bir kısmında birlikteydik. İkinci yarı da belirli bir bölümde. Yine Göksel'in Çağrı Saraç'la detayları sizlere aktarmaya çalışacağımızın altını çizeyim. 44. dakikanın içerisindeyiz an itibariyle. Orada geldikleri ve tehlikeli olmaya çalıştıkları atakta top Ederson'da kaldı. Hızlıca oyunu başlatan Ederson topu Archie Brown'la buluşturmuştu. Archie Brown'dan Oğuz'a ama çok rahat offside'e düşüyor Oğuz bugün. Farkında mısın? Yani oralara çok takılıyor. Offside anlamında Fenerbahçe'de oyunu çok işte durduruyor, yavaşlatıyor, eksiltiyor. Archie Brown Oğuz Aydın paslaşmasında bir offside daha gördük Oğuz'da.
0: Ya belli ki burada oyun bir hızlı ismi daha arıyor. Çünkü gereken hızı şimdi savunma arkasına serpme konusunda İrfan Can'dan orta alanda bulamıyor Fenerbahçe zaten. Greenwood da oraya önlem almışlar belli ki. Greenwood'u kapatıyorlar. Yani Greenwood'un şu ana kadar hiç pozisyona girdiğini, topla buluştuğunu, tehlike yarattığını görmedik. Buna önlem alınmış belli ki. Yoksa Greenwood yeteneksiz bir oyuncu değil. Ama sol kanatta Oğuz da bulduk bu fırsatları. Oğuz Aydın da offside'e takılıyor. Ya burada bu efektif ismi çoğaltmak gerekiyor bana göre. Kerem Aktürkoğlu hamlesi gelebilir. Çünkü Vedat Oğuz'a yavaş kalıyor. Evet, santraforsuz oyun çok sevilen bir oyun stili değil. Özellikle Vincenzo Montella'dan dolayı ama bazı maçlarda gerekiyor diye düşünüyorum. Yine etkili geldiler. Bir köşe vuruşu kazandılar. Sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak ki Manzambi golü öyle atmıştı. Perdeyi öyle açmıştı Aston Villa. Ya, dikkat etmek gerekiyor. Duran toplarına ve aslında her topa dikkat etmek gerekiyor artık. Sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak.
1: Her ne kadar duran topun devamında gibi görünse de orada bir duran top organizasyonuyla şimdi tam da benzeri. Mesela paslaşarak topu sola çekip yeni bir orta açılmasıyla beraber Gündüz'ün topu tam da penaltı noktasına çıkarması, kafa vuruşuyla uzaklaştırmaya çalışırken penaltı noktasında Manzambi'ye çıkarması golü getirmişti. İlk golü öyle bulmuşlardı, hatırlayalım. Ve bir diğer tarafta şimdi yine sol taraftan etkili gelmeye çalıştıkları anda bu defa içeride kalabalık olsak da o istekleri, o arzuları bitmiyor. Üst üste sağlı sollu deniyorlar. İçeriye topu çıkarmaya, Lindelöf'e kadar geldi top. Topu çıkarmaya, topu içeride arkadaşlarıyla buluşturmaya çalışıyor. Sağ taraftan, sol taraftan Aston Villa'lı oyuncular. Bu arada 45+1 işaret edildi. O kadar da durmadı oyun sanki zaten. 45+1 yerinde bir uzatma gibi. İçeriye doğru yapılan orta bu defa Şikriniyer'den Archie Brown'a. Brown orada yine Oğuz Aydın'ı görecek mi? Gördü. Oğuz Aydın zorlandı. İçeride birçok arkadaşı var ama orada ona faul yapılıyor. Hızlı kullanacağız duran topu. Devre arasına doğru yaklaşıyoruz artık. Tabii bir ilk yarı değerlendirmesi de yaparız. Çok kısa Göksel'in Çağrı Saraç'ta. Devre arasında birçok da konuğumuz olacak. Onu da hatırlatalım. Eral Pıssı, Yunus Aydın gibi isimler bizlerle olacak. Detaylarını konuştuğumuz bölüm olacak. Onu da sizlerle paylaşayım. 3-0'lık Aston Villa üstünlüğü var. Karşılaşmada istemediğimiz bir skor Göksel'in.
0: Kesinlikle öyle belki. Hiç istemediğimiz bir skor. Ya, tahmin de etmediğimiz bir skor aslında. Tamam, farka gider diyenler de vardı ama İlk yarıdan 3 farkı da bence onlar da tahmin etmiyordu. Ya iyi başladığımız bir mücadele sonrasında bir anda duran top pozisyonunda kalemizde gördüğümüz gol ve akabinde 2 bireysel hata, takım halinde gibi gözükse de aslında 2 bireysel hata, kaptırılan toplar. Nicholas Jackson normalde bu kadar iyi bitiremez ama bugün şansı tuttu. İyi bitirdi. 3. golde zaten ikinciyi atmasının motivasyonuyla birlikte geldi. Hal böyle olunca da 3-0'lık bir skor var. İkinci yarıda en azından averaj tarafını düşünmek için. Çünkü son maçlara kaldığında gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin yeni sisteminde averajın ne kadar önemli olduğunu en iyi

0: Fenerbahçe'de bir UEFA Avrupa Ligi'nde bir gol yüzünden tur atlamıştı Fenerbahçe. Bunu unutmamak lazım. En azından işin daha farklı bir boyutuna gitmeyi, boyuta gitmesini önlemek lazım.
1: Öyle, ikinci yarıda tekrardan görüşeceğiz uygunluğuna göre. Tabii ki. Aynı zamanda Göksel'in çağrısı da çok teşekkür edeceğim. Kıymetli mesai arkadaşım Göksel'in eşlik etti. İlk yarının büyük bir bölümünde onunla birlikteydik ve sağ ol diyeceğim, ağzına sağlık diyeceğim aktardıkların için. Tekrardan ikinci yarıda görüşmek üzere diyeyim.
0: İkinci yarıda görüşmek üzere.
1: Sağ ol, var ol. Hangi konulara girmedik ki? Basketboldan, işte temsilcilerimizden, oradaki sonuçlardan, Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçları oradan, bir diğer tarafta günün diğer sonuçlarına, canlı sonuçlara, oynanacak maçlara kadar tüm detaylarıyla baktık. Şimdi devre arasında tekrardan bağlantılarımıza devam edeceğiz. Devre arasında şöyle bir öncesinde bağlantımızı kiminle yapacağız? Yunus Aydın'la yapacağız. Yunus Aydın'a soracağız. Yunus Aydın, hoş geldin diyeceğim. Şöyle bir hızlıca Yunus Aydın'a dönmeye çalışayım. Sesini kontrol edeyim. Yunus Aydın, hoş geldin. Selamlar.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Tekrardan hoş geldin. Maç önünden sonra nasıl gördünüz sıfırlık ilk yarıyı? Nerede hata yaptık? Problem nerede sence?
2: Yani ne yazık ki tam yayından çıktıktan 45 saniye sonra gol oldu. Yani zaten ilk golden sonra yani maçın başına anlatmak istediğim şey tam olarak aslında buydu. 0-0 gitti çünkü hiçbir sorun yok demiştim. Ama o kadar erken buldular ki golü. Yani zaten gol bulduktan sonra bizim içinde bulunduğumuz kadro hücum olarak zaten yani üretken bir kadro değil. İsmail Genduz ikili orta sahayla çıkmışsın ve ikisi de hücum opsiyonları çok zayıf. Kante kenarda, Asensio yok. İrfan Şampiyonlar Ligi seviyesi için yetersiz ve sürekli oyun olarak da sol taraftan gelmeye çalışıyoruz. Yani Mason Greenwood tarafında kullanmıyoruz. Böyle bir dezavantajımız var. Yani oyun tercih olarak iki maçtır. Hem Vize maçına Fenerbahçe hem de bu maçta sol tarafı tercih etti. Ki sol tarafta sürekli rotasyon yapmasına rağmen. Yani sağ tarafta Greenwood merkez sabit oynuyor ama yani sol tarafta Oğuz, Kerem, yani daimi bir kombin oyuncusu yok oranın. Bence Şampiyonlar Ligi için yanlış bir tercih. Zaten sonrasında da ne yazık ki geçiş oyunlarından, yani ellerinde çok kuvvetli zaten bu oyunları iyi oynayabilen bir oyuncu var. Jackson çok iyi oynar bu oyunları. İki gol de buldu zaten. Yani bizim için işler ne yazık ki tabii iyi gitmiyor. Yani ikinci yarıda oynayacağımız oyuna göre daha da fark artabilir. Zaten artık galibiyete de beraberlik ümidimiz bence yok. Bence kadroyu buna göre dizayn etmek ve skoru daha ilerlememesi adına, Fenerbahçe'nin de mental olarak yıpranmaması adına bir gerçekçi olmak gerekirse oyun anlayışı olması lazım. 1-0 olsaydı belki bu oyuna farklı müdahaleler yapılabilirdi. Ama 3-0'dan 3-3 bence çok mümkün bir senaryo değil. Zaten bu takım, bu kadro, bu ilk 11, bu oyuncu tercihleri asla geri düştükten sonra geri dönebilecek bir takım değildi. Belki çok erken müdahale edilebilirdi ama ilk gol sonrasında İsmail Hoca'nın yüzünde çok ciddi bir tedirginlik hali gördük. Birkaç seferde hatta rejim buna dikkat etti ki Unai Emery'den daha fazla İsmail Kartal'ı yansıttı ekrana. Önde olan taraf Aston Villa olmasına rağmen bence hani bu maçı döndürmek için artık lazım. Tabii geç kalındığını düşünüyorum. Oyun olarak yani topla oynamalar hemen hemen birbirine yakın olsa da Fenerbahçe sürekli yan pas, sürekli yan pas. Yani efektif bir topla oynamaktan söz etmek mümkün değil Fenerbahçe adına. Yani kadro kalitesi ve fizik kalitesinde çok belirgin ortaya çıktığını gördük. Orta alanda çok top kaybediyor Fenerbahçe. Bunu hep söylüyorum. Yani Fenerbahçe takımı gol yemeye orta sahada başlıyor. Yani sürekli Skriniar ve Ake, yani geride birebir karşılamak zorundalar. Hani çok iyi stoper tandem ya da isim olarak çok kuvvetli isimler olmalarına rağmen Fenerbahçe'nin geçen sene teknik direktörü olan Tedesco'nda söylediği gibi Fenerbahçe çok rahat gol yiyebilen bir takım. Yani sürekli Fenerbahçe gol yiyor ve sürekli bunu kapatmak için daha fazla gol atması lazım. Ve bu İsmail Genduzi orta sahası olabilecek bir şekilde oyuncuların yeterliliği yok bu konuda. Ya onları da suçlayamayız. Bunun da oyuncuları değiller. Bu seviyede hücum oyuncuları değiller. Zaten starlarından uzak Lukaku'dan, İrfan Can Kahveci oynuyor, Asensio'yla Asensio'dan uzaksın. Yani buraya kadar ilk 45 dakikada bu kadar varlık gösterilebiliyor. Hani ikinci yarı için çok pozitif konuşmak mümkün değil açıkçası.
1: Peki ikinci yarı özelinde aktarmak istediğin değişiklik açısından da, hem oyun hem oyuncu değişikliği açısından da detaylandırmak istediğin farklı bir şey var mıdır diye sorayım.
2: Yani bence Nene oyunu alınabilir çünkü tamamen rotasyon dışında kaldı. Yani hiçbir şekilde süre alamıyor. Yani Lukaku ağırlığı çok yüksek değilse, yani bu seviyede oynamayı zaten en iyi bilen oyunculardan bir tanesi. Bu sebeple yani biraz daha aslında adapte olabilmesi adına, biraz daha bu adaptasyon sürecinin hızlanabilmesi adına bence Lukaku'yu da oynatmak doğru olabilir ama kadro tercih

0: açısından yani 1-0 olsa 2-0 olsa hani çok daha net bir şekilde skoru değiştirmek adına bir şeyler belki konuşulabilir ama yani gerçekçi olmak gerekirse bence buradan maçı döndürmek çok çok zor. Yani gerçekçi bakmak zorundayız. Burası Şampiyonlar Ligi seviyesi. Çok fazla sürprizlere yer yok. Zaman zaman hani sürprizler olabiliyor mu? Elbette olabiliyor ama biz şu an ilk 45 dakika itibariyle ne bu oyuncu kalitesine sahibiz ne de oyun kalitesine sahibiz. İlk golü erken buldular ve defansif olan oyuncu kadromuzla hücum etmeye çalıştıkça sürekli geçiş oyunu gördük kalemizde ve geçiş oyunlarında Jackson'la birlikte golle sonuçlandırmayı başardılar. İkinci yarı özelinde bence yapabileceği hamle İsmail Kartal'ın dediğim gibi skoru muhafaza etmek ve daha fazla açılmaması. Yani mümkünse kapatabiliyorsa kapatmak adına olmalı. Ama Fenerbahçe takımı gerçekten iyi bir oyun oynamıyor. Bunu bir de gördük. Orta sahasında ciddi zaaflar veriyor. Rize maçında da 30-70 arasında çok rahat iki tarafında orta sahası geçildi. Defansif oyunu Rize'ye karşı oynadığınız zaman belki geçiş oyunundan elbette hücum bulabilirsiniz ve goller atabilirsiniz. Ama Aston Villa tarafı topa mutlak hakim olmadığı halde bu kadar pozisyon buluyorsa yani 3 golü de Fenerbahçe bireysel hatalardan yani orta sahada erken top kaybetmekten yiyor. Burada orta sahada Fenerbahçe'nin hep konuştuğumuz bir 8 numarası. Ya Ocak ayında bence Fenerbahçe'nin 1 numaralı ihtiyacı. Yani sen şunu unutmamak lazım. U23 kontenjanında bir yabancı boşluğu var Fenerbahçe'nin. Şu an oraya yani bir oyuncu alabilir Fenerbahçe takımı. Hemen bir transfer yapılması lazım. Çünkü orta sahada net bir şekilde üretken oyuncu problemi yaşıyor Fenerbahçe. Orada bir üretim konusunda Fenerbahçe'nin net bir problemi var. Bu da orta sahada top kayıplarına ya da hücumda ileriye taşınan topların pozisyona dönüşmemesine sebep oluyor. Yoksa Fenerbahçe bugün hali hazırda %50 ile topla oynayıp yine alışık oyun oldu. Archie Brown'un bindirmeleri, Oğuz'un sürekli sol tarafta birebir devamıyla geçiyor. Ama burada bu pozisyonları yani işte geride kabullendiğiniz zaman Aston Villa takımı ilk 45 dakikada 3 gol atabilecek potansiyele sahip. İkinci yarı daha da tedirgin edici, daha da kötü sonuçlar olabilir. Bu sebeple dediğim gibi bir numarada skoru muhafaza etmek ve oyuncu değişikliği olarak biraz daha orta sahaya tempo getirmek, biraz daha koşan bir takım yaratmak için Kante müdahalesi, belki Kante İrfan Can hamlesi olabilir. İsmail Kante Gündüz'ü orta sahası maçın başında yayındayken söylediğim gibi bence bu maçı doğru çıkılacak ilk 11 orta sahaydı. Ama bunu hani İsmail'i tercih etmedi. Antrenör tercihdi. Tabii ki saygı duyarız ama ikinci yarıda farkın açılmaması için bence bu orta saha üçlüsüne dönmek hocanın yapması gereken bir şey.
1: Peki bu arada istatistiklere baktığımda da %57'ye 43'lük bir Fenerbahçe üstünlüğü var toplu oynamada ama tabii istatistikler çok da bu skora etki etmiyor. Onu hatırlatalım. Belki işte örneğin pasta da önde, pas kısmında da önde olduğumuzu gördüğüm bu istatistikleri size aktarırken 239 pasta 214 başarılı pas durumumuz var. Ortalarda 8'e 1 mesela orada istatistiğe baktığında istatistiklerin doğruyu bulması ya da işte ortaların orada tam da adresine teslim olması. 10'da 5 Aston Villa tarafına döndüğümde aynı şekilde offside'e baktığımda 2 offside, 1 offside, 2 offside Fenerbahçe'de bir tek offside Aston Villa tarafındaki 2 offside'in ikisi de Oğuz'da. Oğuz çok orada offside'e takıldı. Onu konuşturdu bizlere. Onu hatırlatalım. 7 şut var Fenerbahçe'de 3'ü kaleyi buldu. 11 şut var Aston Villa'da 6'sı kaleyi buldu. Aston Villa %50 başarılı kaleyi bulan şutlarda golü bulma oranıyla. Fenerbahçe'de de 3'te 0'lık bir durum var. Onu söyleyelim. Hatırlatalım temsilcimizde. Durum böyle. Kritik ve zor. Yunus Aydın, eklemek istediğin farklı bir şey yoksa teşekkür edeceğim.
0: Ben teşekkür ederim. Yani sadece şunu ekleyeyim. Evet, pas konusunda ve %57 toplu oynamada evet. Yani tatmin edici gibi gözüküyor. Ama işte bu pasların hangi bölgede yapıldığı. Yani maçın genelinde İsmail Yüksek. Tamam, devam. Gündüz'ü, Şikrinyar, Ake, Arşi, Brown, Semedo arasında dönüyor bu paslar. Yani ki iki pasında yani mesela en yakın hatırladığımız Vedat ile İsmail arasındaki pas hatasının ikinci bölgede bir top kaybede sonuçlanıp Aston Villa'nın golüyle bittiğini net bir şekilde gördük. Bu sebeple Fenerbahçe'nin yapması gereken şey bence ilk olarak takım savunma halindeyken önde basmalı. Vedat Bulut'la beraber santra çizgisini de kabul etmemeli ve daha koşan, daha mücadele eden hamleler yapması lazım. Bunlardan birisi de bence N'Golo Kante'nin oyunu alması.
1: Dinleyicimizin sorusu var. Aston Villa'yı iyi buldu mu? Demiş dinleyicimiz sana. Tabii onu da konuştuk seninle de Göksen'inle de. Ama Aston Villa tarafında bence zaaflar vardı. Fenerbahçe onu yıkabilecek güçte değildi ya da öyle bir oyun mantalitesi yoktu. Vedat Muriç'in bulduğu pozisyon haricinde çok da bunu göremedik.
0: Pozisyon veriyorlar. Yani pozisyon net bir şekilde veriyorlar. Oğuz'un da soldan birkaç sefer birebir kaldığını gördük. Vedat'ın dediğin gibi değerlendiremediği bir pozisyonu vardı. Yani Greenwood'la iki kez duran top şansı yakaladık ama bunları değerlendirebilecek durumda değiliz. Bunları değerlendirebilecek kadro kalitesinde de Fenerbahçe en azından bu seviyede, Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede olmadığını gösterdi. Fenerbahçe'nin kadrosu Süper Lig seviyesinde de en pahalı kadro değil. Şampiyonlar Ligi seviyesinde zaten altlarda yer alıyor. Ama burada daha da önemlisi Fenerbahçe bugün, yani İsmail Hoca'nın söylediği kazanmak ya da en azından berabere kalmak istiyoruz dediği kadroda ilk yarıda 3 farklı geride. Bunun da sebebi gol yedikten sonra asla toparlayamayacağın bir ilk 11 ile sahada olması Fenerbahçe'nin. Ve bunun da zaaflarını, yani ilk yarı itibariyle göre Astomia'yı beğendim mi, savunma zafiyetleri var ama geçiş oyununu oynadıkları anda hem çok hızlılar hem de fizik olarak çok diriler. Orta sahada top kaybına zorluyorlar Fenerbahçe'yi ve geçiş oyununda iyi oynuyorlar. Yani biz onları analiz edememişiz ama onlar Rize maçını çok iyi analiz etmişler. Yani geçiş oyunu konusundaki İsmail Hoca'nın taktiğini çözmüşler. Yani Rize maçında İsmail Hoca taktiğini gizli tutmadı. Aston Villa maçı öncesinde bunu denedi. Evet, Rize'yi bu şekilde yendi. Toplu oynayan %57 ile Fenerbahçe ama skor olan 3-0 ile Aston Villa. Aston Villa'yı beğendin mi? Hücum anlamında kesinlikle beğendim.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Yunus Aydın.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Yunus Aydın'la konuştuk, onunla değerlendirdik. Eralp Isı bizlerle birlikte olacak. Onunla devre arasında değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak ki Eralp Isı ile devre arasını, ilk yarıyı değerlendirdiğimiz bir bölümümüz olacak. Tabii 3-0'lık bir mağlubiyet var. İlk yarı sonucu böyle. İlk yarıda 3-0'lık geride olduğumuz bir skor var. Bunu hatırlatalım. Sizlerden 0212-273-1010, 0212-273-1010'a mesajlarınızın gelmesi halinde onları okuyacağımızı hatırlatalım. Tekrar size paylaşalım. Hızlıca Eralp Isı'ya döndüm. Eralp Isı, hoş geldin, selamlar.
2: Bulduk, yayınlar dilerim sana da.
1: Teşekkür ediyorum, sağ ol. Nasıl gördün ilk yarıyı, neler söylersin? Özellikle Aston Villa tarafını biraz az değerlendirdik, istersen oradan da başlayabiliriz. Fenerbahçe ya, neyi doğru yapamadı? Aston Villa neyi değerlendirdi? Nasıl değerlendirdi?
2: Yani aslında oyunun 2-0'a kadarki sekansına bakarsak bizim açımızdan çok da kötü bir yere geçirmiyorduk diyebiliriz. Özellikle oyun 1-0'dayken 1-1'i bulabilirdik. Bu pozisyonları da yakaladık ama maalesef ki Nicholas Jackson'ın ayağından gelen golle beraber önce skor 2-0 oldu. Ardından tekrardan neredeyse kopya bir gol yedik tekrardan aynı oyuncudan. Bu sonuçta beraber de devreye maalesef 3-0 gibi nispeten absürt bir skorla girmiş olduk. Yani baktığımız zaman Fenerbahçe neyi doğru yaptı? Bence özellikle ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çıkmayı doğru yapamadı. Bence bunu konuşmamız gerekiyor. Bunda da bence en büyük eksiklik Kante'nin bu maçta olmayışı. Yani bence Fenerbahçe yani herhalde sezonun kalanı açısından da Kante'nin ne kadar değerli bir aset olduğunu bu maçın ilk yarısında bir kez daha görmüştür diyeceğim. Çünkü gerçekten de İsmail Yüksek o pozisyonu doldurmakta bence ciddi derecede zorlandı ilk 45 dakikada. Gündüz'ü ile beraber iyi bir ikili olduğunu bence varsayamayız bu geçen 45 dakikanın ardından. Öte yandan Aston Villa'ya baktığımız zaman bence özellikle Aston Villa hücumlarını Fenerbahçe savuşturmakta ciddi derecede zorlandı ve Skriniar'ın ağır kaldığını gördük. Yani özellikle Nicholas Jackson'ı savunma konusunda ciddi derecede problemler yaşadı Fenerbahçe savunması, başta Milan Skriniar olmak üzere ki bu hatalar sonucunda da 3-0'lık skorla devreye girdik az önce de belirttiğim gibi. Yani aslında olmaması gereken bir skordu. Çok da farklı bir skorla girebilir miydik devreye? Bence kesinlikle girebilirdik. Az önce de belirttiğim gibi özellikle 1-0'ın ardından Vedat'la yakaladığımız bir pozisyon da vardı. Yani orada belki golü atsak şu anda farklı bir ilk yarı değerlendirecektik ama yani tabii ki de SSA'ları değil olanı konuşmamız gerekiyor. Yani 3-0 gibi bir skorla girildi devre arasında ki yani bu saatten sonra da özellikle deplasmanda bu maçı çevirmemiz ciddi derecede zor olacaktır ve çok da fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü özellikle ikinci bölgemize bakarsak yani topu ileriye taşımakta bence ciddi derecede zorlandık ki bu da bence ataklarımızın ne kadar değersizleştiğini gösterdi ilk yarıda. Yani özellikle Greenwood ve Oğuz'u yeteri kadar topla buluşturamadığımızı düşünüyorum Fenerbahçe hücumlarında ki bunun da en büyük sebebi bence az önce de belirttiğim gibi Kante'nin bu maçta yokluğu oldu bence.
1: Peki ikinci yarı için değişiklikler açısından neler düşünürsün?

0: Fenerbahçe tarafından baktığımızda biraz da?
1: Yani aslında Fenerbahçe'yi hep geçmiş yıllardan da rotasyon kalitesi özellikle ligimizdeki en iyi takım olarak değerlendirdik ama bu sene birazcık daha işler değişti. Fenerbahçe'nin yedek kulübesine de baktığımız zaman aslında evet yine Kerem, Lukaku gibi değerli asetler var kenarda ki gol atabilecek ya da maça en azından tekrardan yeni bir soluk getirebilecek oyuncular var tabii ki de. Ama 3-0'lık skor dezavantajı tabii ki de bence oyuncuların da moralini ciddi derecede bozmuştur ikinci yarı öncesinde. O yüzden de yani buradan çevirmesi çok güç olacak bence karşılaşmayı ki Aston Villa yedek kulübesine de baktığımız zaman aslında onların da ne kadar zengin bir yedek kulübesine sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle Buendia, Garnacho ve Temi Abraham geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan hatırladığımız isimler var yedek kulübelerinde ki bu da aslında yedek kulübesi anlamında da rakip takımın bize göre daha avantajlı olduğunu gösteriyor.
0: Gelen mesajlar var. Gelen mesajlarda biri İsmail'e yetenekli olmadığını, basit oynaması gerektiğini söylesin demiş. İki golde İsmail Yüksek'in hatasıyla gelince tabii. Ya da en azından atak girişimleri. Dinleyicimiz böyle diyor. Selamlar, Aziz Yıldırım takımı teknik direktör mü şampiyon yapıyor tarzında konuşmuştu. Türkiye için belki doğru olabilir ama dün ilk yarı itibariyle bugün gösterdi ki teknik direktör onun kadroları, altyapı ve çalışmayla futbol maçları kazanılıyor demiş Nevzat Bey. Biraz karışık yazmış, devrik yazmış ama durumu böyle aktarmış kendi özelinde. Tarife 3 pas, 1 şut, 1 gol bu kadar kolay halı sahada atamazsın ya demiş. Tam da istatistikle detaylandırdığında dinleyicimiz. Eral Pısı'ya sorar mısın lütfen? Nene oyuna girse katkısı olur mu demiş. Nene yedeklerde çok da onun açabileceği bir oyun olduğunu düşünmeyen taraftayım ama Eral Pısı sen ne dersin?
1: Yani ben de seninle aynı görüşteyim. Özellikle bu sezon formsuz bir Nene var ki İsmail Kartal da bu sezon hiçbir karşılaşmada kendisini henüz ilk 11'de değerlendirmedi. Bu da aslında oyuncunun sezona formsuz girmesinden kaynaklanıyor. Yani baktığımız zaman İsmail Kartal evet kanatlarda belli başlı rotasyonlar yapıyor sezon başından beri ama Nene'yi asla ilk 11 planları arasında yer vermedi. O yüzden çok da fazla oyunu değiştirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum şu anki formuyla beraber. Sana katılıyorum. Öte yandan dinleyicilerimizin yorumlarına bakarsak ana vurgu İsmail ve ikinci bölgenin çabuk geçilmesi. Yani orta sahanın çabuk geçilmesi. Yani aslında konuşmamın başına da buna değinmiştim. Kante'nin yokluğunu bence Fenerbahçe ciddi derecede aradı ilk yarıda ki güncel orta saha ikilimize bakarsak orada bir şeyler değişmediği sürece bence Aston Villa ikinci bölgeyi kolay bir şekilde geçmeye devam edecektir karşılaşmanın ikinci yarısında da. İsmail Yüksek'in yetenekli olup olmadığını bence tartışmayalım. Yani bu oyuncu yetenekli olmasa ne Fenerbahçe'de ne de A milli takımımızda forma şansı bulamazdı. Ama bugünkü karşılaşmayı değerlendirecek olursak da yani herhalde sahadaki 22 adam arasından yani en kötü görüntü veren isim kesinlikle İsmail Yüksek'tir bu akşam nezdinde. Yani tabii ki de boşluğunu doldurması gereken isim de Kante ve baktığımız zaman da ya maalesef çok geride kalmış bir performans ilk 50 dakika içerisinde artık. İkinci yarının da 5. dakikasını geride bırakıyoruz. Yani baktığımız zaman yani İsmail Yüksek Kante'nin bazı maçlarda kenarda bırakılıp da kendisini rotasyonda değerlendirip değerlendirilmeyeceğini de bu karşılaşmada bence az çok belli etmiş oldu. Yani Kante'nin boşluğunu net bir şekilde dolduramadığını gözler önüne serdi diyebiliriz.
0: Peki. Çok teşekkür edeceğim. Eral Pısa eklemek istediğin farklı bir şey yoksa ağzına
1: ben
0: sağlık.
1: Ben teşekkür ederim abi. Sana da yayınlar dilerim ayrıca.
0: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Tekrar görüşmek üzere diyeyim. Aynı zamanda maç sonunda da birlikteyiz. Orada da görüşeceğiz Eral Pısa ile. Kaldı ki maç sonunda da Yaşar Kurt, Eral Pısa ve İrfan 25 bizlerle birlikte olacak. Bunu da hatırlatalım. İkinci yarı başladı. 50. dakikadayız karşılaşmada. Aston Villa 3, Fenerbahçe 0 dediğimiz anlarda. İkinci yarıda bir değişiklik var mı? Ne var ne yok kısmından baktığımda iki tarafta da değişiklik görmüyorum. 50. dakikayı geride bırakıp 51. dakikaya doğru geçtiğimiz anlardayız karşılaşmada. Dedik ve Matteo Guendouzi'nin ilk yarıda bir sarı kart gördüğünü hatırlatalım tekrardan sizlere. Manzambi onun golüyle 1-0 öne geçmişti Aston Villa. Sonrasında Nicola Jackson 2 gol kaydederek durumu 3-0'a taşımıştı. 31 ve 39'a gelmişti goller. Bunu hatırlatalım. 51. dakikayı geride bıraktık an itibariyle. Bir araya gidelim. Maçın içerisinde detaylandırmaya konuşalım.

Konuşmaya, sizlere gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Dakika skorda 3-0'lık Aston Villa üstünlüğü var. Ve temsilcimiz maalesef geride. Bu süreçte içeriye doğru yapılan bir orta vardı. Skriniar'dan kafa vuruşu geldi ama etkisizdi. Çok da iyi bir kafa vuruşu gelmedi Skriniar'dan. 51. dakikayı geride bıraktığımız anlarda. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden dakika skorda devam edeceğiz.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Futbolda bir kulübün çöküşü konuşulurken akla ilk gelen genellikle parasızlıktır. Oysa Barcelona'nın hikayesinde durup düşünülmesi gereken bambaşka bir çelişki var. Kasaya giren 222 milyon euro bir felaketin başlangıcı olabilir mi? 2017'de Neymar'ın satışından bu tarihi parayı kazanan kulüp yalnızca 4 yıl sonra kendi öz evladı Lionel Messi'yi elinde tutamadı. Üstelik Messi kalmak istiyor, gerekirse maaşını yarı yarıya indirmeye bile kabul ediyorken. O gözyaşlarıyla biten basın toplantısı hala hafızalarda. Yıllarca her sıkışan maçta sahada çözüm üreten bir figür, bu kez kulübün masa başında çözemediği bir borç yüzünden kapının önüne kondu. Bugün ise aynı Barcelona, altyapıdan çıkan çocuklarıyla rakiplerini yeniden sahadan siliyor. Peki arada ne değişti? Bu takım o bataklıktan nasıl geri döndü? Cevap serisi kısa paslarda başlıyor. O gün kasaya giren rekor para aslında Barcelona için yeni bir kadronun temelini atabilecek tarihi bir fırsattı. Yaşlanan bölgeler gençleştirilebilir, kulüp önündeki 10 yıla rahatça hazırlanabilirdi. Ama bunun için önce neye ihtiyaç duyulduğunu doğru tespit etmek gerekiyor. Çünkü para doğru yönetildiğinde güç kazandırır, fakat kontrolsüz bir zenginlik insanı kolayca delirtebilir. Daha önce pahalı bulunan her oyuncu bir anda makul görünmeye başlar ve sırf bedeli ödenebiliyor diye doğru kararın verildiği yanılgısı doğar. İşte Barcelona yönetiminin içine düştüğü tuzak tam olarak da buydu. Kasadaki o 222 milyon euroyu bütün transfer piyasası biliyordu. Çalınan her kapıda karşılarına tok satıcılar çıktı ve giden yıldızın yerini hemen doldurma telaşı pazarlık masasındaki bütün kontrolü kaybettirdi. Dembele için 135 milyon euro artı bonuslar, birkaç ay sonra Coutinho için 135 milyon euro artı bonuslar. 2019'da Griezmann'a da 120 milyon euro ödendi. Sadece bu 3 ismin bonservisine neredeyse 400 milyon euro gömüldü. Fakat bu transferlerin hiçbiri beklenen uyumu getiremediği gibi geriye kulübün boğazını düğümlenen devasa maaşlar ve uzun vadeli sözleşmeler bıraktı. Kasaya bir kez giren o para yıllarca altından kalkılmayacak bir gidere dönüştü. Pandemiyle gelirler kesilip borçlar 1 milyar euroya dayandığında ise bağımsız denetim raporu acı gerçeği tescilledi. Teknik iflas. Messi'nin gidişi de tam olarak bu tablonun sonucuydu. La Liga harcama limitini öyle sert bir şekilde indirdi ki Messi fedakarlık yapsa bile lig yönetimi o sözleşmenin tesciline izin vermedi. Enkazı devralan Laporta yönetimi yeniden rekabet edebilmek için kulübün geleceğini peşin peşin satmayı seçti. 25 yıllık yayın gelirinin %25'i devredildi. Stüdyo hisseleri satıldı ve o kaynakla Lewandowski, Rafinha ve Koundé getirilerek 2023'te bir lig şampiyonluğu kazanıldı. Ancak her transfer döneminde kulübün geleceğinden yeni bir parça kopararak ilerlemek mümkün değildi. İş öyle bir noktaya geldi ki 2024 yazında transfer edilen Dani Olmo lisans çıkarabilmek için Christensen'in ağır sakatlık raporuna sığınmak zorunda kaldı. Bir yıldızın sahneye çıkabilmesi için diğerinin hastanelik olmasına bağlandı. İşte tam bu çaresizlik anında Barcelona parayla satın alınmayacak o eski adrese dönmek zorunda kaldı. La Masia. Bu çocuklar kulüp parasız kaldığı gün ortaya çıkmadı. Yıllardır aynı felsefeyle birbirlerinin nereye koşacağını ezbere bilerek yetiştiler. Değişen tek şey transfer kapısı duvara toslayınca Xavi'nin o gençlere mecburiyetten de olsa o cesaretle alan açmasıydı. Yamal ilk resmi maçına çıktığında henüz 15 yaşındaydı. Bir sezon önce 3. ligde kiralık oynayan Fermín López birdenbire A takımın dinamosuna dönüştü. Kubarsi ise 17 yaşına çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi gecesinde karşısında Victor Osimhen'i buldu ve 90 dakikanın sonunda soyunma odasına maçın adamı ödülüyle yürüdü. Las Palmas'tan gelen Pedri'nin dar alandaki çözüm aklı ve gençlerin bu saf yeteneği ortadaydı. Fakat onların etrafına tavizsiz bir disiplin koyacak yeni bir lidere ihtiyaç vardı. 2024 yazında takımın başında Barcelona taraftarının hafızasından silinmeyecek bir isim geçti. Hansi Flick. 2020'de Bayern'in başında Barcelona'ya 8 gol atan Alman hoca bu kez Katalan ekibinin kulübesindeydi ve ilk lig maçına 17 yaşındaki 3 genci aynı anda sahaya sürerek başladı. Verilen mesaj çok açıktı. Yaş bu formayı taşımaya engel değildi. Pirik'in gelişiyle takımın fiziksel çehresi tamamen değişti. Sakatlıktan başını kaldıramayan Pedri bir sezonda 59 maça çıkan bir koşu makinesine dönüştü. 2 sezondur ne vereceği tartışılan Rafinha ise 34 gole ulaşıp takımın hücum lideri oldu. O eski çekingenlik yerini acımasız bir hücum iştahına bıraktı. Ekim 2024'te eski kabus Bayern Münih'e 4, Santiago Bernabéu'da Real Madrid'e 4 atılarak kulübün üzerindeki psikolojik ağırlık tek bir haftada sökülüp atıldı. İlk sezonu 174 gol ve 3 kupayla kapatan bu makine 2026

0: 27 sezonuna da ilk 8 maçta attığı 36 golle başladı. Öyle ki bu takım için bir maçta 3 gol atmak bile ortalamanın altında kalmak demekti. Barcelona artık her sorunun cevabını tek bir süper kahramanın ayağına bırakmıyor. Yamal adam eksiltiyor, Pedri oyunu kurtarıyor, Rafinha koşuyu tamamlıyor. Yıllarca 100 milyonlarca euro saçarak başarı satın almaya çalışan yönetimler kulübü iflasın eşiğine getirmişti. O enkazı bugün ayağa kaldıran ise transfer çılgınlığı değil, kendi bahçesinde yetişen o çocuklar ve arkalarındaki kolektif akıl oldu. Şimdi sorulması gereken asıl soru şu: bu genç ordu kulüp binasındaki o ağır mali ipoteğin gölgesini tamamen silip Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden Katalanlara getirebilecek mi? Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Berk Sayar'da dakika ve skor devam ediyor.

Dakika skorda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Elalp Issı demiş dinleyicimiz. Askere gittin, askerlik nasıl geçti ondan haber ver demiş. Elalp Issı'ya onu sormadık bak. Peki soralım Mehmet Bey. Mehmet Bey tabii dinleyicimiz, daimi dinleyicimiz. Elalp Issı'nın tüm yayınlarından haberdar. Oraları da soruyor. Onu da sorarız Elalp'e maç sonunda bağlandığında. Maç sonunda bu arada Yaşar Kurt, Elalp Issı, Emre Ren ve İrfan 25 bizlerle olacak. Aynı zamanda İsmail Kartal'ın basın toplantısını bekliyor olacağız. Yoğun bir gündem maç sonunda bizleri bekliyor. Onu da hatırlatalım. Tabii bu gündem ne kadar az eziyete dönüşürse skor anlamında bizim için o kadar iyi. Bu 3-0'lık skor çok da hoşumuza giden bir skor değil. Bunu aktarmak, bunu sizlerle paylaşmakla birlikte Göksel'in çağrısı araçla da konuşacağımız bir bölüm olacak ilerleyen dakikalarda. Aston Villa 3, Fenerbahçe 0 karşılaşmada. Temsilcimizin geride olduğu bir skor var. 3-0'lık bir skorla gerideyiz ve bunun yanında 59. dakikayı da geride bırakmak üzereyiz. Sağ taraftan İrfan Can'la, Greenwood'la, Şikriniar'la gelmeye çalıştığımız bir oyun var. Ake sol tarafa şimdi topu açtı. Ake'den Arşibrown ceza sahası içinde içeriye doğru çevirdi. Son anda bir müdahale. Top dışarıda ama acaba kimden diye bir baktık. Arşibrown içeriye doğru çevirdiğinde son müdahale. Maalesef Arşibrown'dan köşe vuruşu bekliyorduk ama yok köşe vuruşu. ...3-0'lık skor Aston Villa Fenerbahçe karşısında. Temsilcimiz karşısında 3-0 önde. Karşılaşmada 60. dakikanın içerisindeyiz.

0: goller. İlk etapta Aston Villa'da bir köşe vuruşunda içeriye doğru yapılan ortada Genduzi'nin kafa vuruşuyla uzaklaştırmaya çalıştığı bir anda penaltı noktasına seken, penaltı noktasında kalan topa Manzambi'nin dokunması şutuyla, daha doğrusu iyi şutuyla 12. dakikada geldi. Ederson pek bir şey yapamadı orada. Nikola Jackson 31 ve 39'da sahneye çıktı. İkinci golün 3. golle çok benzer olduğunu, İsmail Yüksek'in top kaybıyla, hatasıyla ki benzer açılardan da geldiğini hatırlatmış olalım. O gollerde birinde Kamara, diğerinde Barkley asisti yapan isimlerdi. 61. dakikayı geride bıraktık ve Göksel'in çağrısı araç an itibariyle bizlerle. Göksel'in hoş geldin yeniden.
1: Hoş bulduk Mert. Tekrar iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. İkinci yarıya başladık. Herhangi bir değişiklik gelmedi. Bu değişiklikler gelmedi derken 63. dakikayı da geride bıraktık. Artık 25 dakikalık bir bölüm var aşağı yukarı. Kaldı ki 25 dakika deme sebebim, hani genelde uzatmaları da sayarım ama öyle uzatılacak bir bölüm de yok. Oyun çok durmuyor, akıyor. İlk yarıda olduğu gibi, nasıl ki seninle konuşurken bir dakikalık uzatmaya şaşırmadık, burada da ona pek şaşırmayacağız gibi duruyor. Böyle giderse 1-2 dakikalık uzatma bölümüne. Bir duran top, İrfan Can Kahveci içeriye doğru ortaladı. Bir korner daha. Şimdi köşe vuruşu kullanacağız yeniden. Aston Villa 3, Fenerbahçe 0. 63. dakikadayız. Göksel'in ikinci yarıya başlangıcımızı nasıl gördün? Neler söylersin, neler aktarırsın? Bir değişiklik gerekiyordu sanki. Kanatlarda değilse orta alanda, orta alanda değilse kanatlarda. Yanlış mı okuyorum? Aynı fikirde miyiz? Hem fikir miyiz? Merak ederim. Senin görüşünü öğrenmek isterim. Söz sende. Bir korner daha bu arada. Üçüncü kornerimiz. Top sürekli.
1: Evet, İrfan Can Kahveci kullanılacak sol kanattan. Yani belki şöyle söyleyeyim. Aston Villa skorun da etkisiyle, çünkü onlar da yoğun bir maç takvimindeler ve Premier Lig'de her maç gerçekten çok değerli ki ilk yarıda bahsettiğimiz olay oldu bu arada. Korner iptal oldu. Out olarak değiştirildi. Aston Villa'nın durumunu şöyle özetleyeyim. Premier Lig'de de önemli maçlara çıkacaklar çünkü küme düşme bölgesine yakın bir konumdalar. Tabii ki ligi orada bitireceklerini düşünmüyorum. Fakat Aston Villa yani biraz daha maçı rölanti moduna aldı ve skoru koruma amaçlı. Birazdan işte rahatlatacak değişikliklere de gidecektir. Fenerbahçe'de farkın büyümesini engellemek ister tabii ki burada. Bulabilirse deplasmanda bulabileceği bir gol. Ama yani iki takım da rölanti modunda bir maç götürecek gibi duruyor. Şu anda gidişat o yönde ne yazık ki. Buradan puan almayı, puanlar almayı çok isterdik. Aslında Aston Villa'nın durumuna baktığımızda bunu yakalayabilecek bir şekildeydik ama yani bu kadar kötü bir durumda yakalamışken, hani kötü dediğim parantez içinde, ilk yarıda açıkladık aslında nedenlerini.
0: Tabii tabii.
1: Ama artık burada ya işte bir gol, iki gol, ne kadar farkı azaltabilirsek, atılan her gol yeni sistemde, yeni formatta çok önemli.
0: 65. dakikayı böylelikle geride bırakıyoruz. 3-0'lık skor sürüyor. Lukaku Göksel'in bu arada hazırlanıyor. Greenwood'la sağ taraftan gelişen bir atak girişimi var ama yani orada çok iyiler kademede, savunmada. Greenwood da olsa, Oğuz Aydın da olsa pek de geçemedik oralarda, o atak girişimi dediğim noktaları. Bir üst seviyeye, level'a taşıyamadık. Ve 65. dakikaya kadar bu durum böyle geldi. Lukaku hazırlanıyordu. Vedat mı çıkar? Yoksa oraya farklı bir hamle mi gelir? Önce onun tahminini alayım senden. Sence öyle mi olmalı, yoksa çift forvete mi dönmeli Fenerbahçe? Biraz risk mi almalı? Risk almak ne kadar doğru olur, o da ayrı konu.
1: Ya bence buradan sonra risk almanın pek bir anlamı olmaz diye düşünüyorum, evet. Berk. Ya Aston Villa karşısında, hatta genelleyelim, bir Premier Lig takımı karşısında 65. dakikada 3-0 deplasmanda geride olup o maçı çevirebilecek bir takım, ya Paris Saint Germain'de olsan, Liverpool'da olsan çok mümkün değil. Çünkü buraları oynamayı bilen bir takımda, bu oraları oynamak konusunda tecrübesi olan bir takımla karşı karşıyayız. Bunu İsmail Hoca da bilmiyor mu? Biliyor tabii ki. O yüzden ben bir çift forvete gidileceğini düşünmüyorum. Farkı azaltmak amacıyla yapılırsa da bir hamledir tabii ki, farklı bir stratejidir. Fakat ben burada yani tamamen bir forvet değişikliği olacağını düşünüyorum. Bir de serbest vuruş kazandı Fenerbahçe. Yine etkili olabilecek bir noktada Greenwood topun başında ama yani bu atak bile geçiş hücumuna dönüştü mesela. ve Aston Villa tehlikeli bir atak yarattı. Yine etkili geldiler. Yine Ederson kalesini gole kapattı. Olumlu şeyler de söylemek lazım tabii ki. Ederson geçtiğimiz sezonla gerçekten alakası yok. Harika bir performans gösteriyor yine. Ya tebrik etmek gerekiyor burada da Ederson'u.
0: 65. dakikadayız karşılaşmada. Aston Villa 3, Fenerbahçe 0. Ederson tarafında dediğin gibi bu artık kaçıncı kurtarış. Onun yanında tabii biraz da şeyi hatırlattı bana. Vedat Muriç'in Aston Villa kalesinde yarattığı tehlikeyi hatırlattı ilk etapta. Bu pozisyon bana. Senin az önce söylediğin, tebrik etmek gerekiyor dediğin Ederson'un bu pozisyonu. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı noktada topu iyi çıkardı Ederson. Bunun yanında Göksel'in sana sorun var. İrfan Can'ın ne oynadığını ben anlamadım. Sen anladın mı acaba demiş. Evet.
1: Yani burada bir ısrar var İrfan Can konusunda. Ya belli ki İsmail Hoca İrfan Can konusunda sonuna kadar zorlamak istiyor tekrar kazanım konusunda, ama ya bence bu maç itibariyle İsmail Hoca da bir iç hesaplaşma yapacaktır bu konuda. Çünkü olmuyor. Ama orada hak verdi.

0: Benim konu Fenerbahçe'nin bu alanda eli çok dar. Ya ben her zaman söylüyorum, tamam Asensio döndü, Rize Spor maçında da etkili bir oyun ortaya koydu ama sakatlıktan, uzun süren sakatlıktan, uzun süren sakatlık bile olmasa işte uzun süre ayrı kalmaktan sonra futboldan geri dönmek çok kolay bir şey değil. İsmail Hoca da biraz temkinli davranıyor. Ben bu konuda hak veriyorum.
1: Yerliler tarafında biraz da hassasiyet var İsmail Kartal tarafında. Haliyle bu zaman zaman işe de yarıyor. Süper Lig'de mesela ne oldu? Oğuz Aydın ve İrfan değişikliğiyle beraber Fenerbahçe rahatladı hafta içi, hafta sonu lig maçında. Ama tabii böyle yerlerde de sorgulatabiliyor bu ısrarlar. Onu da söyleyelim. Bu arada çok rahat girdiler. Penaltı.
0: Ya şunu da sormak istiyorum bu arada. Maçtan biraz kopuk bir soru olacak ama acaba yerli ısrarı açısından şu etkili oldu mu İsmail Kartal için? Çünkü sezon başında değişecek mi değişmeyecek mi belli olmayan bir yabancı kuralı vardı. Buna rağmen planlama yapmak gerçekten çok zor bir durum. Bu yüzden her ihtimale karşı, çünkü ülkemizde futbolda her an her şey değişebiliyor. Doğru. İsmail Kartal bu ihtimale karşı biraz da yerlileri her zaman kazanımda tutmak istiyor olabilir mi?
1: Bunu diyeceğim ama ben de böyle bakacağım. Ben de böyle bakmak istiyorum şu an mesela. Ama bir diğer tarafta bir önceki dönemini hatırlıyorum. Orada da İsmail Kartal hep yerlileri çok fazla tercih etmesiyle. Hatta yani işte bu konuşmak bunu doğruysa eğer, tabiri caizse denir ya öyle bir şey. Ya İsmail Hocam X oyuncu senin oğlun mu? Niye bu kadar ısrar ediyorsun? Gibi işte ithamlarla hep karşı karşıya bırakılırdı. Eleştirilerle, yorumlarla, taraftar ya da yorumculardan hatırla lütfen. Bir önceki döneminde de. O yüzden İsmail Kartal özelinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani biraz da teknik direktörün bakış açısı özelinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama şuradan bakarsak seni yine haklı çıkaracak bir şey var ki o da İsmail Kartal'ın yerli kuralı değişebilir dediği ve imalı bir şekilde bakış attığı basın toplantısı. Değil mi? Oradan bakarsak da senin dediğine çok da uzak kalamayız. Ayrı konu bu arada 4-0 oldu. Dördüncü golü gördük kalemizde Fenerbahçe'de. 69. dakikada İngiltere'de.
0: Yani 4-0 olması şaşırtmadı beni. 5 de olabilir ama ya çok büyük fark olacak hani böyle 8'lerin 30'ların konuşulacağı bir maçın gideceğini düşünmüyorum. Aslanlı'yla da bu konuda kendini bu kadar yormayacaktır diye düşünüyorum. Campbell'da bize onu gösteriyor belki.
1: Evet. Bu arada bir soru sana. Lukaku oyunu değiştirir mi ama bu saatten sonra da 4-0'lık bir skor var. Dinleyicimizin sorusu da biraz havada kalıyor. 3-0'lık skorda dahi biz bazı şeylerde risk almanın riskini konuşuyorduk. Hatırla lütfen. Daha ileriye götürebilir mi bu skoru diye. Ederson çaresiz kalesinde. Bartu oyuna giriyor. Greenwood çıkıyor. Nene giriyor aynı şekilde Fenerbahçe'de oyuna. İsmail çıkıyor. Hatırlatalım.
0: Sesini alamadım Berk. Tekrar söyleyebilirim.
1: Oyuncu değişikliklerinden bahsettim. Fenerbahçe'de Muriç, Greenwood, İsmail Yüksek oyundan çıktı. Hatırlatalım. Lukaku, Nene, Bartu Elmaz oyuna dahil oldu. Lukaku, Nene ve Bartu Elmaz üçlüsünün oyuna dahil olduğu bir Fenerbahçe. 70. dakikayı böyle karşılıyor temsilcimiz. 4-0'lık Aston Villa üstünlüğü.
0: Roma'nın da yani diğer maçlara bakıyorum bakalım. Bu arada belki sürpriz skorlar da var. Yani Roma'nın Real Madrid karşısındaki 3-1'lik üstünlüğü burada çok önemli. Şimdi Mourinho derbisi diyorduk. Mourinho derbisinin kazananı Gasperi ile olacak gibi gözüküyor. 3-2 oldu orası da bu arada. Paris Saint-Germain de orada getirdi durumu. Bodo Glimt, Borussia Dortmund karşısında 1-0 önde. Ya bu kuzey deplasmanlarını aslında parantez açmak gerekiyor belki. Yani Viking dedin, Bayern Münih'le 3-3 kaldı. Hani bizim takımlar olduğunda dayak atmak çok kolay oluyor. Bizim ülkemizde medya olsun, işte dinleyicilerimiz olsun çok kolay oluyor ama şöyle de bir şey var. Yani bir Norveç deplasmanında bak Bayern Münih bile çıkamıyor. Borussia Dortmund bile çıkamıyor. Ama bizim ülkede nasıl bakılıyor? İşte gidip Molde'ye yenildiler. Tromsø'ye yenildiler diye bakılıyor. Ya burada da biraz hesaplaşmayı yapmak gerekir aslında değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Tabii bu iç hesaplaşmaya işi döktüğümüzde sayfalar dolusu, saatler dolusu yayınlar, yazılar hepsi çıkabilir spor medyasında. Ayrıca 71. dakikayı geride bıraktığımız noktada senin dediğin gibi diğer sonuçlara baktığımda dinleyicilerimiz de zaman zaman hatırlatıyor. Roma, Real Madrid maçında Roma'nın 3-1'lik üstünlüğünden bahsettiğimiz anda, Stuttgart'ın Bratislava karşısında Göksel'in 2-0'lık üstünlüğünden bahsettiğimiz yerde, biz 4-0 gerideyiz Aston Villa karşısında. Bodo Glimt, Borussia Dortmund maçında dediğin gibi aslında farklı sonuçlar. Yani Roma'nın Real Madrid karşısında kazanacağını düşünmezsin 3-1 önde. İşte Bodo'nun Borussia Dortmund karşısında senin dediğin gibi işte 1-0 kazanacağını düşünüyorum.

0: düşünmezsin. Şu an öyle getireceğini 70'e kadar düşünmezsin. Zira orada durum öyle. City evinde Paris Saint-Germain'den fark yer der miydi ki? Demezdik. Orada da durum böyle. Haricinde çok böyle şaşırtan bir skor yok. Shakhtar Donetsk AYK maçında bir birlik eşitlik olacak desek öyle biter zaten ya da öyle gider zaten bir yere kadar. Diyeceğin bir skor ama dediğin gibi sorgulanabilecek noktaları olan bir skor Göksel'in.
1: Burada biraz rakip analizi de yapabileceğimiz, bize bir şeyler gösteren bir durum oluyor. Belki hani Feyenoord mesela temsilcilerimizin rakipleri arasında ve yükselen bir takım, Serie A'nın gerçekten geçtiğimiz sezon en beğendiğim takımlarından da, bu sezon da iyice oturdu kadroları. Baturina olsun, Dovikas olsun, Nico Paz önderliğinde, Como'dan bahsediyorum. Ya iki takım karşı karşıya geldiler. Feyenoord da yine temsilcilerimizin rakiplerinden ve iki takımın da ne kadar dişli olduğunu görme şansımız oldu. Yine keza Paris Saint-Germain'i falan konuşmaya gerek yok zaten, bunları zaten biliyoruz, ama parantez açılacak bir başka takım da AEK Atina. Ya çok zorlu bir deplasman bekliyor Galatasaray'ı. Umarım o deplasmandan çıkabilir. Çünkü bir de son maça denk geliyor yani. Ve 2'de 0'la da başladığını Galatasaray'ın hatırlatalım. Bu arada ya ne yazık ki istemediğimiz bir noktaya doğru ilerliyoruz belki.
0: 5 oldu. 5. gol geldi. İstemediğimiz nokta buydu. İsmail Kartal kulübe de miydi diyor dinleyicimiz. Yazıklar olsun diyor.
1: Ne
0: 4-0
1: yapılabilir ki
0: diyen.
1: ama?
0: Evet.
1: Ne yapılabilir ki belki?
0: 4-0'dan
1: Senin
0: yakalayıp
1: mesela
0: yazıyor bu
1: düşüncen ne
0: arada.
1: burada? Bir şey yapılabilir mi ki bunu önlemek için?
0: Maalesef.
1: Ya
0: Maalesef.
1: başında yapılabilirdi. Sonrasında etki anlamında bireysel hatalardan gelen 2 gol, 3-0'a gelen bir maç. Sonrasında yapılabilecek pek de bir şey yok ki.
0: Maalesef. Ederson da izlemekle yetiniyor. Orada çarpan top Bartu'ya yanlış görmüyorsam, değil mi? Bartu
1: Evet,
0: Elmas.
1: yani şöyle, Ederson'a da burada bir şey diyemeyiz. Ya işte maalesef şöyle oluyor. Ederson yani güzel bir maç çıkartıyor ama bu yani çok basit bir mantık. Kaleci övüyorsak eğer, işte temsilcimizin kalecisini övüyorsak, bizim adımıza çok olumlu şeyler olmuyor diye. Çünkü bir dakika skorda da uzun bir süre Uğurcan'ın kurtarışlarını konuştuk. İşte fark olmasını önledi diye. Düne benzer bir görüntü, sadece dünden farklı olarak. Bu da Galatasaray'ın dün ev sahibi olmasıyla alakalı. Ya ikinci yarıda bir dağılma yaşamıştı. İkinci yarıya kadar bir direniş vardı. Tabii orada rakip de Barcelona'ydı ama bugün Lille Park'ta çok daha kolay bir dağılma gördük bir diğer temsilcimizden.
0: 75. dakikayı geride bırakmak üzereyiz karşılaşmada. Aston Villa 5, Fenerbahçe 0. Şimdi 75. dakika diyoruz. Tamam, oraya kadar her şey iyi. Onu çok güzel, iyi bir ses tonuyla diyebiliyoruz, konuşabiliyoruz ama 5-0'lık geride olduğumuz bir skor. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde bugünün, hatta haftanın, belki de diğer dünün maçlarına bakamadık ama en farklı skoru olacak eğer öyle olursa. Dünün maçlarını da şöyle bir hatırlayalım. 5 farklı bir skor yoktu haliyle. İlk haftaya döndüğümde de belki öyle bir şey hatırlayamayız. Var mıydı? Onu da bilmiyorum ama çok da önemli değil gerçi, ama tabii biraz da onları düşündürüyor. Oralarda
1: Vardı bu
0: alacağı
1: arada.
0: tadı
1: Berk
0: var
1: vardı
0: mıydı?
1: ama yine yapan kim?
0: 6-1.
1: Barcelona'ydı yani. Feyenoord karşısında. Evet.
0: Evet, doğru. 6-1 Paris Saint-Germain Bratislava karşısında. Bayern Münih Bodo/Glimt karşısında. Bir diğer tarafta senin dediğin gibi Barcelona 5-1 Feyenoord karşısında. Yani buralarda böyle sonuçlar vardı. Maalesef onlardan birine doğru gidiyor. İyi bir skor değil.
1: Yeni formatın getirdiği bir şey aslında. Çünkü eski formatta şimdi grubundaki takımlara odaklanıyordun. İşte birinci torbadan gelen bir takım çok ölüm grubuna düşmediysen eğer, zamanında Slovan Bratislava çünkü Liverpool, Bayern Münih ve Juventus'un olduğu bir gruba düşmüştü. Öyle bir gruba düşmediysen eğer, birinci takım karşısında böyle bir tehlike yaşıyordun. Zaten dördüncü torbadaysak eğer, ikinci, üçüncü torbalardan bir şeyler çıkartabiliyorduk ama hal böyle olunca şimdi 8 tane takımla karşılaşıyoruz ve ikinci torbalarda gerçekten çok geniş bir alan yaratıyor o takımlara. Böyle olunca da işte 3-5 maçta bu skorları görebiliyoruz. Ya Slovan Bratislava mesela gidiyor Barcelona ile karşılaşıyor. Akabinde bir de Real Madrid ile karşılaşıyor. Ben yeni formatı o yüzden pek sevmedim. Belki bilmiyorum sen ne düşünürsün ama.
0: Ben de öyle. Bu yeni format özelinde, Şampiyonlar Ligi formatı özelinde ben grupları hep özlüyorum zaten. Bunu da geçmiş dönemde hep söylüyordum. Yani bu formattan kastım biraz da lig özelinde ben konuşmak istiyorum haliyle. Yani gruplara gittiğimde dörtlü grupları hala özlüyorum açıkçası.
1: Aynı fikirdeyim yani,
0: Kalmayanı
1: aynı heyecan katıyor
0: dövüyorlar gibi bir
1: yani,
0: şey oluyor
1: her
0: ya.
1: gün
0: Evet yani kalmayanı ya da işte kalma ihtimali olmayanı dövüyorlar gibi. Hani böyle hep böyle yaklaşılır ya bu tarz bazı şeyler. Almayanı dövüyorlar, kalmayanı dövüyorlar. Çok zor artık. Kalmamak zor. İşte playoff'a gibi şeyler. Bu onlardan biri ya. Şampiyonlar Ligi özelinde bunu konuşuyoruz. Dünya Kupası'nda bunu konuşuyoruz. En iyi üçüncüler bunu konuşturuyor. Yani bu tarz formatlar biraz da işi uzatmaya yönelik formatlar gibi duruyor.
1: Ya hem öyle hem de gerçekten futbolcular açısından da hak vermemek elde değil. Bak görüyoruz mesela 30 günlük bir Dünya Kupası periyodundan çıkıyoruz. 38 günlük sonrasında ligler hemen başlıyor. Hazırlık maçı oynamaya bile bazı takımlar çok fırsat bulamadılar. Akabinde gidiyorsun sonrasında bir milli ara daha. Milli takımda olan oyuncular orada. Kulübünde olan oyuncular yine hazırlık maçı oynuyorlar. Sonrasında Şampiyonlar Ligi temposu. Yani futbolculara da Kevin De Bruyne'nin bu konuda bir itirazı vardı işte. Futbolcuları robot olarak görüyorlar, bu çok yanlış diye. Ya ben katılmadan edemiyorum. Hani şunu diyenler de var işte. Milyonlar kazanıyorlar konuşmasınlar diyenler de ama ya bu adamlar da yeteneğiyle milyonları kazanıyorlar.
0: Maalesef öyle. 77. dakikadayız bu arada. Göksel'in eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım sana son kısma yaklaşırken bağlantıda.
1: Yani... Yavaş yavaş zor bir maçı atlattık. Bu zaten hani benim mesela kağıt üzerinde 0 puan yazdığım bir maçtı. Skora bakmadan 0 puan yazıp devam etmek lazım. Hedef maçlar. Slovan Bratislava maçı çok önemli. Galatasaray açısından da benim maçı çok önemli. Biz hedef maçlarımızda istediğimiz, hedeflediğimiz puanları aldığımız sürece kendimizi bir şekilde ilk 24'ün içine atabileceğiz. Hala ihtimal var diye düşünüyorum. Yani çok kafayı öne eğmeye gerek yok. İki maç içinde bunu söyleyebiliriz.
0: Katılıyorum. Aston Villa 5, Fenerbahçe 0. Göksel'in çağrısı araçla değerlendirdik. Karşılaşmanın bitimine 10-15 dakikalık bir süre daha var. Göksel'in bağlantının sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Katkın için ağzına sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Normal şartlarda ben olacaktım ama biliyorsun doğal afet boyutunda bir yağmur.
0: Evet.
1: Sen olur. Çok yoruldun olur. Bugün ama hakkında verdin. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Radyo Gol her daim bu tarz dönemlerde yayınlarına devam etti ki bugün de onu sürdürebilmek adına. Sen de çok çabaladın gelmek adına ama tabii bazen olmayınca olmuyor. Şu anda hiç çıksan gelmenin çok zor olacağı bir andasın. Bu çok net ve aynı zamanda her şeyden önce de can güvenliği. Yani attığın videolar, orada gelen haberler, çevrelerden gelen haberler, maalesef kötü de bir haber var mesela burada. O haberi de çok dillendirelim istemiyorum ama bir kaybımızın, can kaybımızın olduğu İstanbul'da haberi vardı en son. Yani bunlar zor şeyler. O yüzden önce can sağlığı diyelim, önce sağlık diyelim. O açıdan bunlara da dikkat ediyordum. Bunları da dikkat ediyoruz, bunları da gözetiyoruz tabii. Ekip olarak hep birlikte. Böyle zamanlarda birlik içindeyiz. Sağ ol, var ol Göksel'in.
1: Teşekkür ediyorum. Bak sonun içinde yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol, var ol. Göksel'in çağrısı araçla konuştuk. Onunla değerlendirdik. Hızlıca Yunus Aydın'a döneceğim. Yunus Aydın'la konuşacağız. Yunus Aydın'la konuşacağımız o noktada tam da şöyle bir bağlantıyı bulmaya çalışıyorum. Bağlantıya gitmeye çalışıyorum. Evet, Yunus Aydın bizlerle. Yunus Aydın hoş geldin diyeceğim.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: 5-0'lık Aston Villa üstünlüğü, böyle bir skor ihtimaldi ama çok da istemediğimiz bir şeydi. Onu konuşuyorduk, onu söylüyorduk. Sen nasıl gördün? Fenerbahçe'nin hataları neredeydi, neydi? Ve ne yapmalıydık? İlk yarı özelinde zaten 3-0'la beraber ikinci yarıya taşıyıp ya neden değişiklik yapmadın hocam eleştirilerine götürebileceğimiz bir maç değildi gibi görüyorum ben mesela. Sadece değişiklikle okunabilecek bir maç değildi gibi görüyorum ben mesela. Sen neler söylersin, söz sende Yunus Aydın.
2: %100 katılıyorum. Yani devre arasında da hani konuştuğumuz, yani artık bu maç değişiklikle kurtarılabilecek bir maç değil. Değişiklikle ancak farka gitmesi engellenebilecek bir maçtı. Yani 3-0'dan 3-3'e dönmek vesaire, bunlar hani hayal ötesinde şeylerdi. Hani bazen bunları konuştuğumuzda tabii yani üzülebiliyor taraftarlar. Bizler de bunları söylediğimizde üzüyoruz ama saha içinde gerçekten muazzam bir kalite farkı var. Muazzam bir yani kadro derinliği, oyun anlayışı, fizik kalite, her anlamda muazzam farklar var Aston Villa ile Fenerbahçe arasında. Bugün de bunun etkilerini ne yazık ki fazlasıyla gördük. Yani ilk 11 özelinde belki eleştirebilirdik. Evet, Kante'nin ağırları var, sakatları var ama ya bu takımın 3 tane süperstarı var. Yani Ederson'la beraber 4 diyelim. Greenwood'la 5 olsun. Ama ya isim olarak Kante ve Asensio bence diğer bütün isimlerin önünde. Bugün sahada değiller. Roma maçında yine benzer bir senaryo. Bartu ilk 11'de kalmak zorunda. Yani bunların çeşitli sebepler olabilir. Sakatlık, kart cezası, o bu vesaire birçok şey olabilir. Ama yani yıldızlarını bir türlü toparlayıp oyuna süremeyen bir Fenerbahçe var. Ya buna yönetim zafiyeti denebilir, teknik direktör zafiyeti denebilir.

0: oyuncular vurdum duymaz denebilir ama bir şekilde doğru bir sistem yapılmıyor belli ki. Doğru ilk 11 hiçbir zaman Fenerbahçe sahada olamıyor. Az önce Göksel'in hani siz konuşurken de dinliyordum. Evet yani kağıt üzerinde sıfır yazdığımız bir maç. Yani buna hiç şüphe yok. Ya ilk başta eşleşmeler belli olduğunda, fikstür açıklandığında hani hem senin hem Göksel'in modere ettiği yayınlarda ben konuk olarak bağlandığımda hepimiz bu maça sıfır puan diyorduk. Ama tabii ki bugün gelinen noktada öyle ummak istemiyor insan. Hani en azından böyle bir 5-0'lık fark ummak istemiyor. Ama ne yazık ki saha içinde gerçekler bunlar. Yani bu kadar net bir kadro kalitesi farkı var. Yayın öncesinde hani o bulabildiğimiz minimum pozitif verileri elbette sunmaya çalışıyorduk. Yani İsmail Kartal'ın Lyon eşleşmesinde Fonseca'ya karşı kurduğu teknik direktör üstünlüğü ama bunu tekrar ediyorum. Defalarca kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış Unai Emery'ye karşı korumak çok mümkün değildi. Yani çok fazla bunu üstünlük kurmak mümkün değildi. Nitekim kuramadı da maçın başından itibaren erken yenen bir gol. Orta sahada muazzam zafiyetler. İsmail Yüksek bence Fenerbahçe tarihinin Şampiyonlar Ligi'ni önelemede kırmızı kart gördüğü Slavia Prag eşleşmesinden sonra en kötü maçını oynadı. Yani orta sahada üstünlüğü çok net karşı tarafa verdik. Ve zaten bu tarz maçlarda hem oyun kalitesi olarak gerideyseniz hem fizik olarak gerideyseniz hem de orta sahada geride kalıyorsanız zaten bu maçı kazanmanız imkansız. Farkla kaybetmemeniz de neredeyse imkansız. 5-0 oldu. Yani hani az önce Göksel'in söylediğine katılmakla beraber elbette hani başımızı önermememiz gereken bir maç ama çok fazla ders çıkarılması gereken bir maç. Ya bu kadar sahadan silinmek, futbolda hiçbir şey üretememek. Yani gerçekten sahadan adeta silindi Fenerbahçe. Yani ilk yarıda bulunan pozisyonlar vesaire tamam ama halen yani golle buluşturamıyor. Yani 83 dakikada bu kadar toplu oynayıp bu kadar gol atamamak, Aston Villa'nın organize geldiği ya da gelmediği orta sahada bütün zafiyetlerini Fenerbahçe'nin değerlendirdiği gol ve goller bulduğu bireysel hatalardan bir maç. Yani penaltı çok net penaltı zaten. Yani o konuyla alakalı söylenecek bir şey yok. Hani ya Fenerbahçe'nin saha içinde hani pozitif bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Dediğin gibi devre arasında değişikliklerle kurtarılabilecek bir maç da değildi. Ama ya Fenerbahçe'nin bu kadro bütünlüğünü asla oluşturamadığının tekrar altını çizmek gerekiyor. Sağlıklı kalması takımın ya da çeşitli cezalardan uzak kalması. İşte bunu ilk maçta Guendouzi için söylüyorum mesela. Bunlar çok çok değerli. Cezası ertelenmese yani çok daha kritik iki maçta da sahada olmayacaktı. Bu nedenle Fenerbahçe'nin dersler çıkartması gerekiyor. Hem lige etkisi negatif anlamda olabilir. Çünkü 2 Mayıs içerisinde toplam 5 maç oynayacak takımlar. Yani birisi de derbi. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray için söylüyorum. Galatasaray da dün modelini bozacak bir yenilgi aldı. Barcelona yenilgisi biraz daha kabul edilebilir belki ama iç sahada olması vesaire. Hani iki tarafında sonuçta haftayı keyifli geçirmediği kesin. Bunların hem yorgunluğu hem de mental olarak çöküşü ligde hissedilebilir. İki takım da bu hafta ligde içeride puan kaybedebilir. Fenerbahçe Alanya karşısında olsun, Galatasaray oynayacağı mücadelede olsun yine. Ama dediğim gibi ders çıkarılması gereken nokta Fenerbahçe'de birincisi şu. Fenerbahçe'nin kesinlikle bir 8 numara alması lazım. Orta sahada birazcık yetenekli bir takıma karşı ki Aston Villa birazdan çok daha fazlası. Oyun üstünlüğünü asla kuramıyorsunuz. Topu yönlendirecek isminiz yok. İkincisi Asensio oynamayacaksa bu takımın ya sakatlık ya da bir başka sebep hiç fark etmez ki bu oyuncunun artık kronik sakat olduğu çok net. Yani üst üste 2 maç 60 dakika oynaması bile mümkün değil. Eğer Asensio yoksa zorlama bir 10 numara gerekli değil. Daha sağlam üçlü orta sahayla çıkmak çok net mümkün olabilir. Diyelim ki Kante'nin bugün sakatlığı var. Evet. Roma maçına ki bence Roma Aston Villa'ya göre daha güçlü bir rakip. İtalya'da hele ki o gün itibariyle 4'te 4 yapmış şekilde gelmişlerdi. Yani Fenerbahçe Bartu orada değerlendirdiyse ve 1 puan aldıysa ya bugün burada da ilk 11'de değerlendirebilirdi. Bence 2 maçta değerlendirilmemeli ama İsmail Kartal açısından bakarak söylüyorum. Ya da İrfan Can Kahveci. Bu kadar fiziksel farkların ortaya çıktığı bir mücadelede Premier Lig takımıyla oynuyorsunuz. Ya bugün ortadaki en net fark fizikalite farkı. Orta sahadaki direnç. Ya İrfan Can dakika 86'da hala oyunda. Hangi oyuna hizmet ederek, hangi futbol aklına hizmet ederek oyunda? Bunu anlamlandıramıyorum. Ön alan baskısı mı? Hayır. Yani yapmadı. Nitekim İrfan Can Kahveci'nin oynadığı bir takımda ön alan baskısı zaten çok hayal ürünü. Yani Fenerbahçe'nin ön alan baskısı geçen seneden beri en büyük silahı. Bugün itibariyle maçın başındaki yayında da söyledim, devre arasında da söyledim. Dakika 86 halen aynı şeyi konuşuyoruz. Yani ikinci bölgede çizgide kabul etmiş bir Fenerbahçe var Aston Villa'yı. Ya Aston Villa zaten oyunu oynamaya yarı sahadan başlıyor. Fenerbahçe'nin en büyük zafiyetlerinden birisi orta sahadaki bireysel kayıplar. Ya bu sadece bugün için değil, ligin tamamında ya da Avrupa elemelerinde de Fenerbahçe bunu yaşadı. Bu nedenle takımı bu kadar geriye çekmek, ya ve Fenerbahçe bugün ender olarak yaptığı birkaç şeyi de iyi yapamadı. Nedir? Gendouzi'nin çıkan beklerin pozisyonunu kapatarak ileride kalabalık bir Fenerbahçe. Bunu genel olarak son birkaç maçta Rize maçında Archie Brown'da gördük. Sonrasında Fenerbahçe'de bugün hiç göremediğimiz bir pozisyon hatası mesela. Yani Gendouzi hiçbir şekilde beklerin yerini kapatmadı. Fenerbahçe zaten ilk yarıdaki hücum oyununa rağmen savunmada sürekli zaten zafiyetler verdi ki skoru gördük. Diğer tarafta söylediğim gibi U23 kontenjanının boş kalması, bu konuda bence yönetimin Ocak ayı itibariyle elini cebine atıp net bir şekilde transfer yapması lazım. U23 ise U23, gönderilecek yabancı varsa gönderilecek yabancı da gönderebilirler. Bence Fenerbahçe'nin gönderebileceği yabancılar da var elinde. Ya bunlardan birisi bence Semedo. Gönderilebilir diye düşünüyorum. Yerine iyi bir sağ bek alıp yerli de olabilir. Ligde de bence birçok iyi yerli sağ bek var. Yerine bir yabancı kontenjanından oyuncu alabilirsiniz. Çünkü Fenerbahçe orta sahada hiçbir hücum aksiyonu üretemiyor. Yani 10 numaranız yok. Yani var ama yok. İrfan Can için söylüyorum. 8 numaranız yok. Orada yani bildiğin personel eksiği var. Yani hiçbir şey üretemiyorsunuz hücumda. Aston Villa deplasmanında 5-0'lık bir yenilgi kaçınılmaz oluyor. 1-0, 2-0, 3-0 skor fark etmez. Evet, 0 puan yazılması gereken bir maç. Ama bugün Fenerbahçe buradan mental olarak yara alıyor. Bunun ligdeki etkilerini göz önünde bulundurmak lazım. Yani sonuçta bütün hafta boyunca hem yaptığımız yayınlarda hem de sonrasında herkesin ortak fikri. Galatasaray'ın oynadığı Barcelona bence şu an dünyanın açık ara en iyi takımı. Ya Paris Saint Germain bugün City karşısında oynadığı oyun, ilk yarıda ona da bakma şansımız oldu tabii ama yani PSG de sallanarak başladı sezonu. Özellikle Lig 1'de Fransa'da. Şimdi Barcelona bence hem genç kadrosuyla, Yamal'lar, Rafinha'lar, dün işte herkesi izledik. Yani bu kadar iyi bir kadrosu varken Galatasaray 1-0 hatta iptal edilen golle birlikte 2-0 öne geçmişken, sonrasında ilk yarıda mevcut oyun üstünlüğünü kurmuşken Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında ilk yarıda deplasmanda olmasının elbette önemi vardır ama ilk yarıda bu kadar net oyundan silinmesi, öne geçememesi, gol ataması, bunların hepsinin psikolojik etkileri var. Ve bunları zaten Fenerbahçe senelerdir ligde yaşıyor. Bunların lige etkisi konusunda hem İsmail Kartal hem de mevcut Fenerbahçe yönetiminin oyuncularla mutlaka bir görüşme yapması lazım. Çünkü oyuncuların ve kadronun özgüveni ya da içerideki sıkıntılar hani baş gösterebilir. Fenerbahçe'de zaten net bir şekilde ya oyuncu kadrosunda kalite eksiği Galatasaray'a göre bence var. Bir de mental olarak aşağı çekerlerse yani Fenerbahçe için daha kötü senaryo olabilir. Bugün itibariyle Fenerbahçe takımının bugünden bir ders çıkarıp hızlıca bugün unutması lazım. Dediğim gibi Ekim ayında oynanacak 4 maç daha var ve bu maçlardan birisi Şampiyonlar Ligi, bir de derbi. 26 Ekim'de hayati bir derbi var. Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında puan kaybetmesiyle birlikte takımların puanları birbirine gittikçe yaklaştı. Ama diğer tarafta da Fenerbahçe'nin yani buradan alacağı yara Fenerbahçe için gerçekten küçük bir yara olmayacak. Maalesef hani Fenerbahçe için hala 89. dakika itibariyle iyi bir oyundan bahsetmek mümkün değil. Gole kim daha yakın desek hala gole Aston Villa daha yakın dengelenmiş bir oyun ne yazık ki yok.
1: Gole daha yakın dediğimiz yerde 90. dakika ve maalesef. Maalesef'ten sonrasını tamamlayayım.
0: Beşiktaş'tan
1: yani, Aston Villa 6. golü buluyor. Kalemizde Fenerbahçe 6. golü görüyor. Manzambi, Nicholas Jackson, Barkley, Rose Barkley, hemen ardından da yeni oyuna giren Tammy Abraham. Offside de yok.
0: Yani offside de yok galiba. Bir
1: yok,
0: itiraz
1: çok
0: var
1: net.
0: Tabii
1: çok
0: ama temiz, sanki topun arkasında gibi.
1: Çok temiz. Ayağı bozuyor. Kimin bozuyor? Ake'nin ayağı bozuyor offside. Bak,
0: yani
1: bu açıdan çok net
0: de, göreceksin. Evet. Tam net bir şekilde bozmuş.
1: Akin'in ayağı sol ayağı bozuyor. Açıyor topu daha geniş açıda karşılayabilmek adına. Ama maalesef.
0: Ya artı bir verdiyken zaten. Yani gerçekten Fenerbahçe için yani tabii işte az önce söylediğiniz gibi yani tamam onu unutup geçelim denilecek bir maçken hani tarihi bir farka doğru da gitti. Ne yazık ki. Yani uzun süre hatıralardan silinmeyecek bir maç Şampiyonlar Ligi'nde. Ya işte
1: yani
0: ne yazık ki
1: beşlemek, beşlemek dedik, beşlemeyi gördük. 4 golü gördük kalemizde dün. Bugün 5 gol derken 6. gol geliyor. 90+1 işaret ediliyor. Bir artıya da zaten tamam.

0: Önümüzün olmadığı dakikalar maalesef. Yani 6. golü anons edesimiz gelmedi. Öyle bir pozisyon, öyle bir durum artık işin geldiği nokta. Yine sağ taraftan bir atak girişimimiz var ama Semedo ile bitiyor. Semedo'da kaldı top, onunla bitti oyun, karşılaşma. Maalesef 6-0 mağlup oluyor temsilcimiz İngiltere'den. 6-0 mağlubiyetle dönüyor. Aston Villa deplasmanında dağıldık, öyle atabiliriz manşeti. Yunus Aydın, maç sonunda ilk bölümde seninle konuşalım isterim. Biraz da toparlamak adına, tabii birçok şeyi konuştuk ama biraz da toparlayabilmek adına sana sorayım isterim.
1: Tabii ki. Yani şöyle, gerçekten şu anda oyuncuların halinden de görüyoruz. Fenerbahçe'yi psikolojik olarak çok yıprattı yani bu maç. Yani şu an sosyal medyaya baktığım zaman da hem oyuncu grubuna çok yüksek tepkiler var. Başta hani bu maçı kötü oynayan arasında İsmail Kartal, İsmail Yüksek, teknik ekibinden teknik oyuncusuna kadar hani fazla eleştiri var. Yani tecrübe ediyordum maç bitmeden önce. Yani ne yazık ki evet, bunu fazlasıyla hissetti Fenerbahçe. Yani senelerdir gidilmeyen bir Şampiyonlar Ligi var. Aynı şekilde senelerdir gidilmeyen bir başarı hikayesi var. Takımın yıldız oyuncuları, işte Kante bugün sakatlığı nedeniyle yok. Bu kupayı defalarca kez kazanmış Marco Asensio yok. Lukaku sonradan oyuna giriyor. Bu takımın hala bir temel parçası olabilmiş durumda değil. Yani orta sahadaki eksikler de bu kadar belirginken çok erken yenilen bir gol var. Yani erken yenilen golden sonra hani devre arasında konuştuğumuz gibi yani 3-0'ı ancak hani muhafaza edebilecek bir değişiklik yapılabilir derken ne yazık ki 3 tane daha yedik. Ya uzun süre akıllardan çıkmayacak bir sonuç, gerçekçi olmak lazım. 6-0'lık bir hezimeti kimse beklemiyordu. Ne hangi gibi Fenerbahçe taraftarı ya ne de İsmail Hoca. İsmail Hoca buraya kazanmaya geldik dedi. Ve kazanmaya geldik dedikten sonra çıktı 11, galibiyetin yakınından geçemeyecek bir kadro. Yani siz Aston Villa'ya karşı, hani Premier Lig takımına karşı hiç geri düşmeyecekmiş gibi bir ilk 11'de sahaya çıkarsanız ve ikinci yarının başına hala müdahale etmemiş durumdaysanız hani ne yazık ki buradan geri dönüş çok çok zor. Aslında futbol çok basit bir oyun. Yani çok basit kuralları var, çok basit temelleri var. Yani Fenerbahçe çıktı ilk 11'le, maçı gol atmadan bitireceği kesindi. Ya ancak gol yemeden 0-0 bitebilirdi ya da 1-1 bitebilirdi. Yani ama Fenerbahçe'nin gol atamadığı kesin oldu gibi 6 tane gol yedi. Bu ilk 11'den galibiyet beklemek çok güç. Bir kere kadroda müthiş bir istatistik yani müthiş bir istikrar problemi var. Muazzam sıkıntılar var Fenerbahçe'de. Yani işte sol taraftan akan bir oyundan bahsediyoruz. Fenerbahçe'de oyun sürekli sol taraftan akıyor. Sağ tarafta transfer döneminin vazgeçilmezi Mason Greenwood var. Yani bence Fenerbahçe'nin hali hazırda en değerli oyuncularından bir tanesi. Oyun sürekli soldan akıyor ama sol ön Fenerbahçe'de ya Kerem ya Oğuz. Orada da bir istikrar yok. Yani daimi bir oyun anlayışı yok. Yani İrfan Can Asensio konusunda İrfan bu seviyenin oyuncusu zaten değil. İrfan geçen sene Fenerbahçe'de hiçbir beklenti olmadığı için bütün artık kredileri tükettiği için küme düşmeme mücadelesinde Kasımpaşa'ya Emre Belezoğlu'na yardıma gitmiş. Yoksa Emre Hoca teklif yapmasa hani kimseden teklif alamayan bir oyuncuyken bugün Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi sahnesinde Aston Villa deplasmanına çıkıyor. Yani buralardan alınacak sonuçlar bu. Fenerbahçe'nin evet bir numarası ilk 11'e yazacağı ilk isim İrfan Can Kahveci değil. Buna şüphe yok. Ama ya önündeki futbolcu topluluğu, yani belki buna ne yapsın diye yorum yapacak kişiler vardır. Ya da İsmail Hoca ne yapalım diyecektir belki ama ya bu takımın starları bir türlü birlikte oynayamadılar. Ama yani biz bunu Galatasaray'da, Beşiktaş'ta beraber oynarlarken görebiliyoruz. Yani Asensio, Lukaku, Kante, Ederson. Dört tane bölgede dört tane yıldız sayalım. Yani hiç birlikte oynarken görmedik bu isimleri. Yani birlikte oynadıktan da bambaşka bir Fenerbahçe hayal edilebilir belki ama ya bugün itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maç bitti. Ligde yedinci haftaya giriliyor. Ve Asensio'nun sakatlığı belli ki geçmeyecek. Yani kronikleşmiş bir sakatlık. Yani iki maç üst üste oynasan üç hafta veda ediyorsun. 26 Ekim'deki maçı hazırlamak için şimdiden oynatmaman gerekiyor. Gibi hani ya oynatmadığınız maçta Şampiyonlar Ligi maçı. Hani öyle rotasyona gittiğiniz maç hafif bir maç değil. Bu sebeple Fenerbahçe'nin ilk önce kadro bir beraberliğinin oturması lazım. Kadro birliğinin oturması lazım. Lukaku gibi 4-6 hafta içerisinde sportif direktör Oğuz Çetin'in söylediği sürecin tamamlanması lazım. Takıma net bir şekilde entegre olması lazım. Büyük maçlar büyük oyuncularla kazanılır. Yani Vedat Muriç için kötü oyuncu demiyorum. Ama ne olursa olsun geçen sene La Liga'da takımı küme düşmüş bir takımın oyuncusu. Yani budalar da Şampiyonlar Ligi'nde çok yüksek seviyelerde Vedat Muriç'le vesaire var olmak

0: mümkün değil. Asensio'yla, Lukaku'yla var olabilirsin. Yani bu oyuncunun hali hazırda Fenerbahçe'nin yani oyuncusuyken, sözleşmeli oyuncusuyken oynaması lazım. Yapılacak transfer konusunda da hem Avrupa için hem de lig için. Galatasaray'ın kadrosu için zaman zaman Avrupa'da yetersiz diye eleştiride buluyoruz ama lig için yeterli. Bunu hep söylüyorum. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu ve aynı zamanda şu an halen Süper Lig'in lideri. Fenerbahçe Avrupa içinde, lig içinde eksik kadroya sahip. Zaten 120-130 milyon euroluk bir kadro farkı var. Transfer market değerlerine baktığın zaman. Burada da buradaki en temel fark Fenerbahçe'de 8 numara. Oyunu yönlendirecek hücum özelliği defansif özelliklerine göre daha ağır basan bir orta saha. Yani 8 numara olarak değil, bunu üstüne basa basa söylemek gerekiyor. Hücum özellikleri savunma özelliklerine göre daha ağır basan bir orta sahaya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Gabriel Sara gibi. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin bir Gendouzi, bir Kante, bir İsmail'e daha ihtiyacı yok. Ya aynı oyunculardan çok fazla var Fenerbahçe'de. Fark yaratan oyuncuların azlığı var. Bu da bu tarz maçlarda ne yazık ki ortaya çıkıyor. Sağlık olsun denecek, yapacak bir şey yok. Hem dün Galatasaray'ın aldığı sonuç için hem bugün Fenerbahçe'nin aldığı sonuç için. Canları sağ olsun, yani yapacak bir şey yok. İki temsilcimiz iki maçta 10 gol yiyip 1 gol atabildiler. 0 puanla ayrıldılar ama hani biraz daha buralarda var olabilmek adına kadro kalitelerimizi arttırmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin aldığı yenilgi çok daha büyük ve çok daha hesaplı olmayan bir yenilgi. Fenerbahçe'nin de bundan dersler çıkarması gerekiyor.
1: Peki. Yunus Aydın, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim son kısımda.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Yunus Aydın'la konuştuk, onunla değerlendirdik ve devam edeceğiz. Devam ettiğimiz noktada maç sonundayız an itibariyle. Temsilcimiz Fenerbahçe 6-0'lık bir mağlubiyet alıyor. Ve Aston Villa'dan, oradan, deplasmandan, İngiltere'den böyle dönüyor. Maalesef böyle dönüyor. Konuklarımızı alacağız, konuklarımızla konuşacağız. Kısa kısa bağlantılarımız olacak. Kısa kısa bağlantılarımızın olacağı noktada ilk etapta Yaşar Kurt'a döneceğiz. Yaşar Kurt'la konuşacağız. Onunla değerlendirdiğimiz yerde Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetini soracağız. Yaşar Kurt'un hemen ardından Eralp Issı, ilk yarıda olduğu gibi, şimdi de devre arasında olduğu gibi, şimdi de bizlerle birlikte olacak. Onu hatırlatayım. 6-0'lık bir mağlubiyetimiz var. Maalesef istemediğimiz bir skor. Farka gitmesin diye konuştuğumuz noktadan buraya gelen, aslında beklenen ama istenmeyen diyelim. Öyle söyleyelim. Beklenen ama ya inşallah öyle olmazın konuşulduğu mesela Fenerbahçeli bir ortamda. Ya da ya çok da 4-1'le dalga geçmeyin bak denilen bir ortam mesela arkadaş aralarında, rakip takımlarda. Bu akşam sizin de maçınız var, o da zor rakiplerin konuşulduğu bir yerden iş buraya geldi. Maalesef durum böyle. Yaşar Kurt'la konuşacağız. Bir yaklaşık 5 dakikalık bölümde, 10 dakikalık bölümde onunla değerlendireceğiz. Yaşar Kurt, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Nasıl gördün? Özellikle Aston Villa tarafını sana sormak isterim. Orada sen tüm detaylara hakimsin. Öyle biliyorum. Yayınlardan, Göksel'in yayınlarından da hatırladığım yine senin yorumunu merak ederim.
2: Yani Aston Villa'nın zaten Emery'den sonra bir kimlik kazanmışlığı var ve bu kimlik biraz daha topu sahip olmaktan ziyade rakibin yerleşimine göre şekil almak, ki yani topu çok fazla talep etmeyen ama zorunda olduğu zaman da özellikle merkezdeki 5 orta sahayla beraber bu topu rahatlıkla kullanabilecek bir takım üyetinde. Yani kaldı ki bunun en büyük örneğini de zaten 5. golde görebiliriz. Yani 5. golden önce sağ bekten alan Manzambi yoğurdu orta sahayı ve sonunda devamında hani top sağ taraftan sola kaydı, soldan merkeze bir şekilde çok rahat da olmasa da gerçi golü buldu. Yani topa sahip olma işini de çok iyi halleden bir Aston Villa var. Ama yani Unai Emery'nin en büyük rüyalarında bile bu kadar çok topa sahip olma üzerine meziyetleri olmayan Fenerbahçe'nin bu kadar çok topu sahip olmak için istekli olması olabilirdi. Yani bu takımda şu an %50'nin üzerinde topa sahip olma, yanlış hatırlamıyorsam %55'e maçı bitirdi Fenerbahçe. Ya %45 topa sahip olan bir Aston Villa galip olmama şansı yok. Özellikle dediğim gibi yani en teknik ayağı İrfan Can Kahveci, Ake ve ya ondan sonraki üçüncü kim geliyor desek muhtemelen Ederson'u seyredeceğiz. Yani bu kadar çok teknik kalitesi düşük bir takımın bu kadar çok topa sahip olma isteği ve geriden oyun kurma arzusu, yani Unai Emery'nin dediğim gibi yani en büyük rüyalarında bile muhtemelen yoktur. Hani Manzambi ile McGinn'le Mbaye ile oraları zaten çok iyi kapattı. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar zaten birebir baskıları da gördük. Savunmayı da yani bu kadar ön alanda kurup rakibi yani istediği zaman çıkarttı, istediği zaman çıkartmadı. Direksiyon tamamen bence bu sefer bugün Aston Villa'daydı. Yani hem oyuna müdahalelerde de bir problem var Fenerbahçe'de, hem oyun isteği, oyun planı ve oyun planına uygun olmayan oyuncu tercihleriyle beraber yani tamamen Aston Villa'nın ekmeğine yağ sürdü Fenerbahçe.
1: Maalesef Fenerbahçe tarafında tabii biraz daha detaylandırmak gerekirse Aston Villa'dan girdim konuya ama Yaşar Kurt, bir diğer tarafta Fenerbahçe'de eksikler dediğimde herhalde başlığımız çok.
2: Yani eksik olarak yani kesinlikle şöyle bir durum var. Bu maçta İsmail Kartal'ın ana planı belli ki topu alıp oyunu kurmakta, oyunu dikte etmek gibi duruyor. Ki zaten en başta eksi yazabileceğimiz durum bu. Geçmiş dönemde Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın bu sezondan itibaren iyi performanslarına baktığımız zaman Avrupa'da, yani Roma maçı ikinci yarı diyoruz. Kendi evinde olmasına rağmen %37 ile topa sahip olduğu bir yarıdan bahsediyoruz. Ya da Lyon ikinci maç deplasmanda kazandığı maç, ki ilk yarıda maçı koparmıştı zaten. Burada %38 topa sahip olma görüyoruz. Yani Fenerbahçe'nin zaten şu anki yapısı çok fazla topa sahip olma üzerine mahir bir takım değil. Ya zaten merkezde geriye dönüp topu çıkartmak zorunda olan kişinin Gendouzi ve İsmail olmasından zaten çok bariz. Burada bir teknik kalite eksikliği var. Yani burada topu biraz daha Aston Villa'ya bırakabilmek ya da olmadı top oyun mu kurmak istiyoruz? Bunu uzun bağlantılarla yapmak durumundaydı. Yani özellikle santraforunuzda Muriç gibi bir 9 numara varken ona uzun vurup onun indirdiği kanatlara veya merkeze indirdiği toplarla buradan çok rahat bir oyun kurulumu devşirilebilirdi. Yani oyun kurulumu demek sadece kısa bağlantılar değil. Uzun bağlantılarla da bu oyunu kurabilirdiniz. Ama yani İsmail Kartal 3-0'a, 4-0'a hatta 5-0'a kadar inatla bunu tercih etmesi. Yani bu arada hani İsmail Bartu değişikliğini gördük. Yani bu değişiklikte şunu görüyoruz ki İsmail Kartal hala problemin İsmail'de olduğunu düşünüyor. Yani oyun şablonundan ziyade oradaki oyuncu tercihinin yanlış olduğunu düşünüyor. Bunları da yan yana koyduğumuz noktada bence en temel problem bugün kulübedeydi.
1: Peki. Yaşar Kurt, teşekkür edeceğim yavaş yavaş. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda. 6-0'lık mağlubiyetin ardından Aston Villa deplasmanından bizler Fenerbahçe ile dönerken.
2: Yani son olarak Fenerbahçe genel olarak bu tarz mağlubiyetlerde kırılmaya müsaittir. Bir sonraki Avrupa maçında Şampiyonlar Ligi'ni artık kazanmak durumunda iç sahada oynayacak. Bunu buradan bir 3 puan alıp bütün her şeyi kendilerine çevirebilir. Fenerbahçe bunu defalarca yaptı, tekrar yapabilir.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Yaşar Kurt.
2: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ ol, var ol. Yaşar Kurt'la konuştuk ve onunla birlikte değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Eralp Isı'ya döneceğim. Onun ardından Eralp Isı ile konuştuktan hemen sonra Emre Eren'le konuşacağız. Emre Eren'e dönüyor olacağız. Tabii tüm bunları değerlendiriyor, tüm bunları konuşuyorken yaptığımız bağlantılarda sizlerin mesajlarını da değerlendiriyoruz. 0212 273 10 0212 273 10 10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Eralp Isı bizlerle. Eralp Isı, hoş geldin, selamlar.
3: Yani hoş bulduk demek isterdim ama maalesef çok evet. Ağır bir mağlubiyetin ardından tekrardan buradayız.
1: Yani bizimkisi de tabii böyle biraz adet yerini bulsun denir ya. Orada ağız alışkanlığıyla beraber bir hoş geldin. Evet, ne hoş geldinlik ne hoş buldunluk bir durum var yoksa. Hali hazırda orada öyleyken İstanbul'da da öyle mesela. Yani yavaş yavaş orada sakinleşen bir trafik, yavaş yavaş gelen en azından o sel haberlerine ilişkin farklı noktada farklı haberler. Yani bugün çok da iyi bir gün olmuyor, o belli. Neyse ki maç İstanbul'da değil diyeceğiz. Orada da 6-0'lık bir skoru aldık. Tam onu derken orada da 6-0'lık bir skorla döndük maalesef. Sen nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı, çok detaya girmeden genel itibariyle sorduğumda?
3: Yani aslında zaten çok da detaylandırabileceğimiz bir şey olduğunu zannetmiyorum. Özellikle hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda oynanan oyuna baktığımız zaman yenilgiyi hak eden bir Fenerbahçe vardı diyebiliriz bence kesinlikle. Bunu ilk yarının ardından da demiştim. Bence mağlubiyetin ana unsuru orta sahalardı. Yani orta saha üstünlüğünü tamamen rakibe verdiğiniz takdirde bu tür ağır yenilgilerde kaçınılmaz oluyor diyebiliriz. Yani unutmak isteyeceğimiz bir gece. Dün de maalesef Galatasaray mağlup olmuştu. Bugün de Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından maalesef Şampiyonlar Ligi'nde bu haftayı 0 çekerek kapattık ki bu da ülke puanı açısından bence çok kritik bir eşikti. Maalesef ki bu karşılaşmalardan puan çıkartamadık. Yani genel tabloya da baktığımız zaman da Fenerbahçe 1 puanda Galatasaray ise henüz puanla tanışamadı Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 2 haftalık süreçte. Yani umarım kalan 6 haftada iki temsilcimiz de bu durumu toparlayabilir.

0: baktığımız anda toparlanabilecek bir tablo var mı? Kesinlikle var. Ama bu iki haftada oynanan oyunlara baktığımız zaman da yani ciddi derecede soru işaretleri var benim kafamda. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray için geçerli. Yani bu akşama dönecek olursak da Fenerbahçe evet yani ideal 11 ile sahada değildi. Ve rotasyon şansı da aslında geride bıraktığı haftalara göre biraz daha dardı. Yani buraya getirdiği kadro itibariyle. Yani tabii ki de bu asla yenilginin ana unsuru değil. Ama baktığımız anda da burada ideal 11 ile sahaya çıkmaması Fenerbahçe'nin özellikle orta sahada işleri bence ciddi derecede zorlaştırdı diyebiliriz kendileri adına ki alınan bu ağır mağlubiyetin ardındaki gerekçe de bana kalırsa az önce de belirttiğim gibi orta saha üstünlüğünü tamamen rakibe kaptırması Fenerbahçe'nin.
1: Peki değişiklikleri nasıl gördün her iki tarafta ve Aston Villa'ya maçı aldırdı dediğin bir dönüm noktası oldu mu? Yoksa hatalar birbirini taklit etti, devamı geldi ve Fenerbahçe aynı hataları yapmaktan vazgeçmedi. Aston Villa aynı hataları değerlendirmekten geri durmadı deyip açıklar mısın? Hangi taraftasın?
0: Yani aslında baktığımız anda maçtaki ilk değişiklikler olduğu zaman skor zaten 4-0'dı abi. O yüzden de yani iki taraf açısından da şu değişiklik maça şu şekilde etki etti diyebileceğimiz bir değişiklik herhalde sadece Aston Villa adına oyuna sonradan giren Tammy Abraham'ın gol atması oldu diyebiliriz. Onun dışında aslında iki tarafın yaptığı değişiklikler de oyuna çok etki etti diyemeyiz bana kalırsa. Yani evet Fenerbahçe'de oyuna sonradan Bartu, Lukaku ve Ndiaye girdi ama baktığımız anda maalesef ki kalan dakikalarda kendilerinin de oyuna etkisi yerine giren arkadaşları yine çokça dolduramadı. Yani yerine girdiği arkadaşlarının pozisyonunda. O yüzden kaynaklı olarak da yani tabii ki de artık moral olarak çökmüş bir Fenerbahçe vardı 4-0'ın ardından. O yüzden de değişiklikler çok fazla etki etti diyemeyiz. Ha, tabii ki de bu değişiklikler maçın farklı koşullarında yaşansaydı yani atıyorum oyun 0-0 olsaydı 70. dakikada yani başka bir etki gösterebilir miydi? Tabii ki gösterebilirdi ama baktığımız zaman değişiklikler 4-0'da gerçekleşti. Ha diyebilirsiniz ki ya zaten ilk yarıya 3-0'lık bir ağır skorla girdi Fenerbahçe ilk yarıda mı değişiklik yapsın? Ya bence ilk yarıda değişiklik yapılabilir miydi? Ya İsmail Yüksek'in performansının ardından belki de yapılabilirdi. Yapılması da gerekli miydi? Kesinlikle gerekliydi. Çünkü İsmail Yüksek baktığımız anda ya herhalde Fenerbahçe kariyerinin en kötü gecelerinden birisini geçirdi bu akşam.
1: Peki gelen mesajlar var. Mesajlara döneceğim. Onlarla tamamlayacağım. Eralp Isak yavaş yavaş. Sait Kızılkaya der ki İsmail Kartal maçın yıldızı olan İsmail Yüksek'i çıkarması kötü oldu. İsmail Yüksek bu performansla Barcelona'ya transfer olur. İsmail Kartal da seneye Real Madrid'e teknik direktör olur demiş. Bir diğer tarafta bu takım Barcelona ile eşleşseydi ne olurdu sorar mısın lütfen demiş. İsmail Kartal'ın açıklamalarını sabırsızlıkla bekliyorum diyen var. Sana bir soru var ki yine Nene sorusu. Ben anlam veremedim bu Nene'ye. Nene girdi ama eninde sonunda. Bunu konuştuk. Çokça geldi bu soru. Ama
0: ya bu birazcık şeyden kaynaklanıyor bence. Yedek kulübesine bakıyor dinleyicilerimiz. İşte oyuna kim girebilir? Ha Lukaku girebilir, Nene girebilir. Oyunu anca bu isimler değiştirebilir. Ama baktığımız zaman da evet isim olarak belki de oyunu değiştirmesi beklenen oyuncular olsa da yani bu sezonki performanslarına bakarsak ya maalesef henüz Ekim ayının ikinci haftasını geride bırakırken hala o etkiyi göstermiş değiller maalesef ki. Hem İsmail Kartal hem de İsmail Yüksek eleştirileri gelmiş dinleyicilerimizden. Yani ben ikisine de katılıyorum. Bir tane de ironi gelmiş mesaj olarak. Yani İsmail Yüksek'in gerçekten şu karşılaşmada 70 dakika oyunda kalması bana kalırsa da skandal. İsmail Kartal ilk Şampiyonlar Ligi maçından istifa etmişti. Roma ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ki bu akşam da aslında tribündeki Fenerbahçeli taraftarlardan istifa tezahüratları yankılandı özellikle karşılaşmanın ikinci yarılarından. Hakikaten ben de İsmail Kartal'ın basın toplantısında nasıl bir reaksiyon göstereceğini ve nelerden bahsedeceğini merakla bekliyorum bu akşam.
1: Peki. Aynı zamanda eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısma yaklaşırken bağlantıda.
0: Yani dediğim gibi umarım kalan 6 karşılaşmada hem Fenerbahçe hem de Galatasaray açısından en azından daha temiz bir sayfa açarlar iki temsilcimizde. Çünkü böyle gittiği takdirde yani iki temsilcimiz açısından da çok zor ve atlatılması gereken günler gelecek gibi gözüküyor.

Yani oyun olarak baktığımız zaman hem Fenerbahçe hem de Galatasaray henüz Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmadığını bence oynadıkları toplam 4 karşılaşmada gösterdiler. Ve yani bu kadar yüksek maliyetlerle

0: temsilcimiz açısından da daha iyi geçer demek istiyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Eral Pısı. Sağ olun.
0: Abi ben teşekkür ederim. Sana da yayınlar dilerim ayrıca.
1: Var ol. Çok teşekkür ettim. Tekrar görüşmek üzere. Diğer yayınlarda, diğer bağlantılarda da kısmetse.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Eral Pısı ile konuştuk. Onunla değerlendirdik. Hızlıca yapacağımız bağlantılara devam edeceğiz. Onu aktarayım ama Ahmet Konancı yayını alacak mısınız demiş dinleyicimiz. Almayacağız. Planlamada Ahmet abiyle şu an yayınımız yoktu çünkü. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan Sait Kızılkaya, İsmail Kartal maçın yıl... Peki, bu mesajı okuduk. Yeniden gelmiş. Peki. Gelen mesajlara şöyle hızlıca bakıyoruz. Gelen mesajlara bakarken utanç gecesi diyen bir dinleyicimiz var. 4-0 iken yazmış. İsmail Kartal kulübede mi, yazıklar olsun. Nasıl bir teknik heyet bu diye. 6-0 iken yazdıklarını da siz tahmin edebiliyorsunuzdur. 4-0 iken bunu yazan dinleyicimiz 6-0 iken de bir şeyler yazmış orada. Galatasaray'da zor kura, Barcelona, Paris Saint Germain daha ne olsun demiş. Zor kura Galatasaray'da asıl demiş. Kolay gelsin abi, bu ne ya demiş. Adamlar Barcelona'dan 5 yemedi. Klasik Fenerbahçe demiş. Mehmet Bey'in yorumu böyle. Görüşü böyle. Maalesef üzgünüz. Temsilcimiz Fenerbahçe 6-0'la dönüyor. Mağlup olarak dönüyor. Çok da istemediğimiz şekilde dönüyor. Ve artık maç sonunda da 21. dakikanın içerisine girdik. Hani maç içindeki dakikaları sayıyoruz ama maç sonunda 21. dakikanın içerisine girdik diyerek girmek de ayrı bir nokta oldu tabii. Bu arada... Gelen mesajlarınızı 0212-273-1010'dan bizlere iletin lütfen. 0212-273-1010. Emre Eren, hoş geldin.
2: Çok da hoş gelmedik yani sevgili ver.
1: Hoş geldin diyorum ama benim de dilime böyle bir alışkanlık, dediğin gibi hata yapıyorum. Eral Pıslı'ya da aynı şeyleri söyledim. Yani bu bir alışkanlık ama yani orada da benim hatam var. Özür dileyim hem dinleyicilerimize hem de senden. Çok da hoş bir ortam yok Emre Eren. Fenerbahçe'nin 6-0'lık bir mağlubiyeti. Yani bu da özellikle hani yapsak bu kadar olur, iki kere üst üste böyle demek, onun için de ayrıca özür dileyim.
2: Vallahi sevgili Berk, yani ne konuşacağımızı şaşırdık. 24 saat, yani son 24 saatte Türk futbolu 10 tane gol yedi ya. Evet. Enteresan bir şey yani.
1: Evet.
2: Bir de en iyi iki tane takımdan bahsediyoruz. Yok marka değerimiz diyoruz.
1: İlk iki diyorsun. Yok. Şampiyonluk sıralamasında.
2: Yok diyoruz ki işte bu takımlar diyoruz önemli transferler yapmış falan. Bu takımlar transfer falan yapmamış. Böyle transfer, ya transfer yaparsın ama bir oyun modelin olur ya. Ya bizim Türkiye'nin iki tane en güzide takımları, tamam Galatasaray'a çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü 45 dakika önemli bir oyun vardı. 1-1'lik bir skor vardı ama dünyanın devine karşı kaybetti. Ve anlayamadığım bir şey var. Fenerbahçe takımı, yani Aston Villa ligin 16.sı ya Premier Lig'de. 6 maçta bir maç kazanmış. Yani oynarken de böyle çok keyif vermemiş. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe taraftarını kutluyorum. Yaklaşık 1800-2000'e yakın Fenerbahçe taraftarı 90 dakika boyunca 3-0'dan sonra da daha şiddetli bir şekilde takımını destekledi. Artık onlar da çaresini en son 6. golden sonra İsmail Kartal'ın istifasıyla bitirdiler. Haklı mı? Haklılar. Yani böyle kadro olur mu? Böyle oyun olur mu? Böyle oyuncular olur mu? Yani Gendouzi ile Kante sevdasına bugün İsmail'in halini gördük değil mi? İşte Kante ile Gendouzi'ye bu kadar önem verirseniz, bu kadar önemli oyuncu olduklarını hissettirirseniz, ki Gendouzi'ye ben bir parantez açmak istiyorum bugün. Ya kardeşim, benim anlamadığım bir şey var ya futbolda. Ya her golden sonra başka birine dönüyorsun, bir şeyler yap. Sen ne yaptın arkadaş? Sen önce bir kendine bakacaksın.
1: İlk golde topu uzaklaştırayım derken görmediğin yere topu çıkarıyorsun kafayla. Penaltı noktasında İşte rakip oyuncu topla buluşuyor, golü çok rahat atıyor. Penaltı noktasına top çıkarıyorsun. En boş yere bir de.
2: Oh. Ya önce kendine bakacaksın kardeşim. Burası sonuçta bir Fenerbahçe kulübü ya. Fenerbahçe sahipsiz mi ya bu kadar? Bu Gendouzi'ye ne vermişsiniz kardeşim siz yani? Ne yaptınız yani bu Gendouzi'ye? Gendouzi sanki yani takıma 3 tane gol attırmış, 3 tane asist yapmış falan. Sağda yoksun.
1: Evet.
2: Her pozisyonda dönüyorsun İsmail'e sallıyorsun. Dönüyorsun Bartu'ya diyorsun ayağını niye sokmadın falan. Çocuğun ayağına çarptı gol oldu yani. Yapacak bir şey yok. Maç 5-0 iken oldu yani. 4-0 iken oldu.
1: Maalesef.
2: Ya böyle bir rezillik olamaz arkadaşlar. Yani şöyle söylemek lazım. Üzüntülüyüm. Türk futbolu adına üzüntülüyüm. Çok gerideyiz ya. İnanılmaz gerideyiz. Yani kendi kendimizi kandırıyoruz. İşte maçlardan önce gaza getiriyoruz birbirimizi falan. Ya bunları bence bizler de bırakmalıyız yani. Hani yorumcuları falan da bırakmalı. Biz çok sıradan takımlarız yani. Hani Türkiye Ligi takımları çok sıradan takımlar ya. 6-0 mağlup oluyorsun. Yazık günah ya. Ya oraya giden binlerce

0: taraftarı yazık ya. Yani insanlar çoluklarını çocuklarını bırakıyorlar. Fenerbahçe sevdasına koşuyorlar. Bugün ben yayıncı kuruluşta izledim. Pardon, A-Spor'da izledim. Öğleden sonra iki tane arkadaşla röportaj yaptılar. Biri Urfa'dan gelmiş, biri bir yerden gelmiş. Yani çoluğunu çocuğunu bırakmışlar. İnsanlar Avrupa'ya geliyorlar. Dünya kadar para harcıyorlar. Ya yakışır mı ya? Böyle bir futbol yakışır mı yani? Çok ayıp ya. Gerçekten çok ayıp yani. Ya bu kadar etkisiz olabilir mi yani bir takım? Evet, oyuna iyi başlıyorsun. Sadece bu oyunda sadece şeyi kutlamak lazım yani. Oğuz'u kutlamak lazım. Çocuk elinden gelen bütün gayreti gösterdi yani. Ne yapacak daha yani? Her şeyi yapmaya çalışıyor ama takım birlikteliği kaybolmuş. Oyuncu özelliği kaybolmuş. Sen transfer yapıyorsun. Lukaku'yu getiriyorsun Türkiye'ye. İşte Kante ile devam edeceğim diyorsun. Benim en önemli oyuncum Asensio diyorsun. Üçü de oyunda yok. Ben anlamadım yani. Nasıl yönetiyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sayın Başkan Aziz Yıldırım şey diyordu. Ya bizim diyordu Şampiyonlar Ligi ile alakalı çok fazla bir düşüncemiz yok. Biz şampiyon olacağız diyordu ligde. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kaldın. Şampiyonlar Ligi'nde önemli yerlere gideceğiz diyorsunuz. Yani bir karar vermek lazım. Hani sonuçta bir karar vermek lazım yani. Ama artık siz belirleyiciler biraz elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Yani yönetimdeki arkadaşlar koyacaklar yani. Sayın başkanlar artık ellerini vicdanına koyacaklar ya. Ya gerekiyorsa bu yabancı oyuncuların hepsini gönderin abi, yerlerle oynayalım biz ya. Bizim çocuklar en azından daha iyi mücadele ederler ya. Bu ne ya? Bu ne rezillik ya? Vedat Muriç ya. Sağda yoksun kardeşim. Greenwood ya. Dünyaları verdi Fenerbahçe sana ya. Sen bu maçlarda oyna diye verdi yani.
1: Kaldı ki i̇şte, Vedat Muriç dedin, şunu hatırladım. İlk 20-30-40 dakika ilk yarıda çok da öyle açılamayacak bir Aston Villa savunması yoktu, onu söyleyeyim.
0: Ya bir tane zorlayamıyorsun, bir tane kafaya çıkamıyorsun, bir tane top evet, kazanamıyorsun, bir evet, tane arkadaşlarına yardımcı olamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsunuz ya, ayıptır ya. Dünya kadar para alıyorsunuz kardeşim ya. Yazık günah ya, bu ülkenin parasına yazık ya. Ya bunları mı izleyeceğiz yani, bir sezon sonuna kadar bunları mı izleyeceğiz? Altı yiyorsunuz, utanmadan kafanızı öne bile eğmiyorsunuz ya. İçeride makara yapıyorsunuz ya. İsmail Kartal'a da dönmek istiyorum. Ya İsmail Hoca ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kardeşim ya? Haftalardır oyunu almadın. Neneyi bugün kurtarıcı olarak oyuna atıyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan. Bunları yapma yani. Yapma bunları yani. Bu ayıp şeyler yani bunlar. İnsanlar üzüntülü yani. Böyle kadro gelen çıkarmıyor. Böyle bir oyun anlayışı hı-hı, olur mu ya? Maç öncesi diyorsun ki biz dersimizi iyi çalıştık. Önemli işler yapacak diyorsun. 6 yedik. 8 mi yiyecektik de 6 yedik yani? Önemli işler öyle mi yaptık yani? Vallahi üzüntülüyüm. Gerçekten üzüntülüyüm. Türk futbol adına gerçekten üzüntülüyüm. Dün akşam zaten gerçekten üzüldük. İlk yarı müthiş bir Galatasaray gördük. Devreye 1-1 girdi. İkinci yarı 15 dakikada 4 oldu maç. Ama diyoruz ki orada Yamal var diyoruz. Dünyanın en değerli oyuncusu diyoruz. Olmo var diyoruz. Rodri var diyoruz. Pedri var diyoruz. Ya burada kim var abi? Aston Villa'da kim var yani? Bana biri anlatsın yani. Kim var yani? Bu dünyanın en iyi oyuncusu mu yani bunlar yani?
1: Hayırlı geceler, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Bu geceden itibaren Fenerbahçe'nin Avrupa'ya çıkışına yasak getirilsin demiş. Nuri Kartal'ın çözümü. Bir takım ilk yarı 3-0 mağlupsa ikinci yarı aynı 11'le başlayan hoca hoca değildir demiş. Bak eleştiriler üzerinden geliyor. Erkan Toptaş.
0: Hoca dua etsin bu maç. Aston Villa'nın sahasında oynandı. İçeride falan böyle 2-3'müş falan olsaydı o zaman 40 bin kişi hoca ile alakalı fikrini beyan edecekti. O da çok üzüntülü bir durum olacaktı. Yani arkadaş, Okan Buruk, İsmail Kartal, bu ülkenin en değer verdiği iki tane futbol adamısınız ya. Ya bu kulüpleri size teslim etmişler ya. Ya bir planınız olmaz mı arkadaşım ya? Ya bir oyuncuyu geliştiremez misiniz? Bütün oyuncular geriye mi gider ya? Ya Jackson diye bir santraforları var adamların. Ya adam 3 kişinin arasından Cruyff dönüşüyle falan dönüyor yani. İnsan utanır biraz, biliyor musun? Ya futbolcu olsam utanırım yani.
1: Çok sağda iyi bir santrafor da diyemem mesela Jackson için.
0: Ya evet, yani müthiş bir santrafor diyebilir misin
1: evet,
0: dünyada?
1: Diyemem. Orada oynayan
0: Osimhen kadar bir santrafor değil ya. Bu kenarda 3 kişinin arasından çıkıyor. Ya İsmail Kartal'a dönelim. Ya Rize Spor maçında 11 oynatmadığın adamı burada gidiyorsun 11 oynatıyorsun ya. İrfan Can'ı maçın sonuna kadar tutuyorsun. Ya sen bu takımda baskı yapabilir misin? Yapamazsın. Kontra yapabilir misin? Yapamazsın. Oyunu elinde tutabilir misin? Tutamazsın. O zaman nasıl bir kadro bu yani? Ya benim bildiğim Hani İngiltere'ye gittiğin zaman bu tarz takımlara, Aston Villa'ya, Everton'a, işte bu tarz takımlara gittiğin zaman hani çok böyle üst seviye değil ama işte içeride o ambiyansı doğru yakalayabilen takımlara ne yaparsın? Çok doğru bir savunma yaparsın bir kere. Savunmada hata yapmazsın. Çok ciddi bir şekilde de kontra yaparsın değil mi? Kontrayı evet. Kimle yapacaksın abi bu takımda? İrfan'la mı yapacaksın? Greenwood'la mı yapacaksın? Muriç'le mi yapacaksın? İrfan, kimle yapacaksın?
1: İrfan demişken bir dinleyicimiz der ki bugün Aston Villa karşısında bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Fenerbahçe'nin frikiğini sahada 90 dakika kalan İrfan Can kullandı. Başka da söze gerek yok Emre abi demiş. Selamlar demiş.
0: Yani İsmail'le Genduzi'yle mi oynayacaksın? Semedo'yla Archie Brown'la mı oynayacaksın? Ya bu Semedo yani hakikaten insanı var ya çığırından çıkartır ya. Ya bu adam gitmiş başka bir adam gelmiş ya bunun yerine. Ya insan bir atağa çıkar. İnsan bir karşılarken doğru karşılar. Ya dünya kadar önemli kulüplerde top oynadın ya. Benfica'da oynadın, Barcelona'da şampiyonluk yaşadın, Wolverhampton'da oynadın. Fenerbahçe'ye geldin, yatıyorsun kardeşim ya. Ayıptır, yazıktır ya. Oynatmayın kardeşim ya. Oynatmayın ya. Mert Müldür var. Mert Müldür oynatın. Gerekirse Oğuz'u oynatın ya Sabek. Oğuz Sabek de oynar ya. İyi de oynar hem de o çocuk. Müthiş oynar.
1: Barış Alper dün Sabek'te Barış Alper dün Sabek'te çok iyi başladı. Hatta ilk golde de orada onun alıp presi sonucu getirdiği bir topla Leao çıktı hatırlayalım. Evet. Orada da iyi bir fizik gösterdi. Yani böyle denemeler mesela lig maçında sırıtıyordu. Biraz acaba orada da tekrardan denemeli mi kısmını konuşturuyordu bizlere ama orada iyi başladı. Tabii iyi bitiremediği noktayı konuşuyoruz Galatasaray'da da yine Barış
0: Alper. Fenerbahçe adına bu akşam sevindirici tek nokta ne biliyor musun? Hı hı. Real Madrid'de 59. dakikada takımı 3-1 mağlupken oyuna giren Arda Güler 2 tane asist yaptı. Real Madrid maçı kazandı. Jose Mourinho'da işi yırttı. Ben sana söyleyeyim. 3-1 mağluptu takım. Tel tel dökülüyordu. Arda bir girdi oyuna. Dumfries'in yerine. Bir gol yaptırdı. Bir de en son dakika korneri kesti. Hop 4-3 maç bitti. Müthiş bir yıldız. Tebrik ediyorum kendisini. Gerçekten bu camiadan çıkmış önemli bir yıldız. Allah yolunu, işini, gücünü rast getirsin. Büyük oyuncu olacak. Ama Jose Mourinho müsaade ederse tabii orada da.
1: Dinleyicimiz diyor ki Emre abi şimdi ne olacak peki diyor. Şimdi ne olacak? Fenerbahçe diğer maçlarına bakacak.
0: Abi şimdi ne olacak biliyor musun Berk? Bana Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlarımızdan önce yani maç öncesi yorumu yaptırırken şunu yap. Abi bana fikir beyanını sorma ya. Gerçekten yani artık Şampiyonlar Ligi'nde yani bizim takımlarımız Şampiyonlar Ligi takımı falan değilmiş onu anladık yani. Bu hafta net olarak anladık.
1: Devam edeceğiz.
0: Şampiyonu öne çıkarsın. Bir oynadığı futbola baksın. Ondan sonra arkadaşlarını öyle tenkit etsin. 6-0 ya. Yarım düzene gol yedik ya bu akşamda.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. İsmail Kartal'ın açıklamalarını bekliyoruz an itibariyle. Basın toplantısını bekliyoruz.
0: İsmail Kartal ne açıklayacak? Ben de merak ediyorum yani. Yani
1: açıkçası maç önünde samimi olduğunu düşünüyordum İsmail Hoca'nın. Hala da öyle. Niye? Çünkü böyle maçlarda o zordur büyük takımlarda şu cümleyi kurmak. Beraberlik, en azından beraberlik almak için çabalayacağız diyordu. Farkı o da biliyordu önden İsmail Kartal. Öyle bir durum vardı.
0: Ama dersini çok iyi çalıştığını anlatıyordu bize. Bence şu anda zor. Yapacağı tek hareket ne biliyor musun? Fenerbahçelilerin yüreğine su serpecek en büyük hareket şu. Tüm sorumluluk bende diyecek. Oyuncularımı ben diyecek bu şekilde çıkarttım. Bu sorumluluğu ben alıyorum. Sorumluluk almazsan futbolda yok işte öyle gol yedik, iki tane pozisyon kaçırdık, maçın kırılması buydu falan derseniz geçin abi bu işleri. İnsanları da kandırmayın.
1: Emre abi nasıl yani. Emre abi nasıl oynamalıydı? İsmail Kartal'ın oyunu ne olmalıydı demiş Ferit
0: Bey. Ya ne oynamalıydı ya? Ne kadar çabuk varsa o kadar çabuk oyuncu oynatacaktı kardeşim. Bu takıma karşı ne oynanır? Kapalı savunma yaparsın, kontra yaparsın ya. Beğenmedikleri Kerem bu maçın oyuncusuydu mesela. Nene bu maçın oyuncusuydu mesela. Kante'yi niye oynatmıyorsun ya? Ne var ya? Nerede oynayacak yani? Gerekirse Levent'i de oynat ya. Çabuk adam ya. En azından Levent'i oynat. Çocuk geçen sene 10 numara futbol oynadı ya. 10 numara futbol oynadı çocuk ya. Kaç tane maç oynadı. Elinden gelen bütün gayreti de gösterdi. Asensio'yu form tutturamıyorsan. Greenwood'u geldiğin günden beri adam 2 tane maç oynadı. 3. maçtan sonra hep geri gitmeye başladı. Vedat Moriş piyasada yok. Lukaku'yu ne zaman oynatacaksın? Bunu ben mi yapacağım yani? İsmail Kartal yapacak yani bunları. Bunları yapmak zorunda kardeşim. Ondan sonra böyle 6-0 işte ne konuşacağını bilemezsin. Ederson. Bir tane ayakta duran adam Ederson. Hakem mesela. Tanınmayacak halde ya.

0: Ake'nin yanından Nikolas topa vuruyor. Ake ayağını uzatmıyor ya. Ya ayağını bir uzatır ya. Stoper ayağını uzatır ya. Yani gelen adamların haline bak yani. Bu adam Manchester City'de yıllarca oynamış ya. Yıllarca futbol oynamış bir adam ya. 6 sene top oynamış ya. Bournemouth'tan sonra. Ya böyle oyun olur mu ya? Böyle sistem olur mu yani? Sen ona olan baskısı yapabilir misin bu oyuncularla? Yapamazsın.
1: Çok zor, çok zor.
0: E ne yapacaksın sen? İkinci bölgeye kapatacaksın oyunu. Oyunu ikinci bölgeye kapatacaksın. Evet, herifler çok hızlı ve çabuk oyuncuları var. Tamam, onları önlem alacaksın. Yeri geldiği zaman da çok kısa kısa kontralar yapmaya çalışacaksın. Rakibi yormaya çalışacaksın. Yani senin buradaki amacın açık oynamayacaksın yani. E gol yiyorsun, saldırmaya çalışıyorsun. Kimle saldırıyorsun? İrfan'la saldırıyorsun. Greenwood'la Vedat Muriç'le. Olur mu arkadaş? Yani göz var, nizam var ya. Biz de kusura bakmasınlar. 51 yaşındayım, 50 yaşındayım. E ben de abi 43 senedir bu işin içindeyim ya. 7 yaşından beri futbol oynuyorum yani. Hani biraz akıl mantık var yani futbolda. Ha, rakip 6 maç oynamış, 5'ini kaybetmiş, bir tane maç kazanmış. Ben öyle gidersen olmaz abi. Sen Premier Lig takımıyla oynuyorsun kardeşim. Atletik özellikleri çok yüksek bunların. Tugay Kerimoğlu'na ne demişler biliyor musun gittiği zaman? Demişler ki bak, Tugay Kerimoğlu fazla demiş teknik direktörü, fazla böyle kayarak mayarak müdahale etme. Ya burası demiş enteresan bir lig. Yani burada demiş var ya, ayağını eline verirler demiş, anlayamazsın demiş bir anda demiş yani. Hocaya. Ya burası Premier Lig kardeşim. Premier Lig takımlarına kadar karşı nasıl oynayabileceğini çok doğru bir planla hazırlarsın ya. Biraz çalışırsın ya. 13 tane 14 tane ekibinde adam var. Kaç tane adam Aston Villa'yı gitti yerinde izledi ya. Ben mesela gidip Aston Villa'yı kendi sahasında izleyip oradan anekdotlar getiririm tekne. Hocam bak buradan geliyorlar. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Statta atmosfer farklıdır, televizyonda farklıdır. Çünkü televizyonda bazı gerçekleri göremezsin. Oyuncuların nereye koşu attığını, bir bölgeyi görüyorsun ama öbür bölgeleri çok net göremiyorsun, biliyorsun bazen. Ya buraları çalışmak lazım. Ya Türk futbolunun marka değerlerini böyle mi yükselteceğiz ya? Ya bu teknik direktörlerimiz biraz artık kendilerine gelmeleri lazım. Lütfen yani, rica ediyorum ya. Bak yurt dışından geliyor teknik direktörler, takımlara ayağa kaldırıyorlar ya. Beşiktaş'ın hocası, Trabzonspor'un hocası. Ya bu adamlar iş yapıyorlar ya. Ahmet Spor'un hocası ya. Biraz örnek alın ya. Ne çalışıyor bu adamlar? Ne oynatıyorlar ya? Ne oynatmaya çalışıyorlar? Ya bir plan olur ya. Ya bizim hiçbir yerde bir planımız yok. Milli takım hocamızın planı yok. Galatasaray'ın hocasının 4 sene üstte şampiyon olmuş bir teknik adamın planı yok. Koskoca Fenerbahçe camiasını tekrar geri getiriyorlar. Sen yani yat kalk şükür namazı kılması lazım İsmail Kartal'ın. Ya hiçbir şampiyonluğu yok, hiçbir başarısı yok. Aziz Yıldırım ona güveniyor, diyor ki İsmail'le bu işi götürürüz biz diyor. E böyle mi götüreceğiz yani İsmail Hoca'yla? Ya bunlar bizim abilerimiz ya. Bizim içimizden çıkmış insanlar. Lütfen kendinizi yenileyin ya. Dünya kadar para kazanıyorsunuz hocalar, hocalar ya. Yapmayın yani. Yapmayın, bedavaya çalışmıyorsunuz o kulüplerde yani. Çok ciddi rakamlar alıyorsunuz. Ama biraz da Türk futboluna katkınız olsun ya. Bir iki tane oyuncu çıkartın da biz de görelim ya. Ya diyelim ki Okan Hoca şunu çıkarttı diyelim. Bunu üzerine koydurmaya çalışıyor. Performans anlamında yukarıya çekmeye çalışıyor. İsmail Kartal bizim Türk oyuncularımızdan vazgeçmiyor. Bunların performansını yukarıya çıkartıyor diyelim. Ama biz dönüyoruz, günün sonuna bakıyoruz, 24 saatte 10 gol yiyorsunuz arkadaş. Bizim bütün haftamızı da perişan ediyorsunuz. Taraftarların
1: evet.
0: Gerçekten ya yarın milyonlarca kişi işlerine gidecek. İstanbul'da bir sürü hadiseler yaşandı bu akşam. Biliyorsun.
1: Tabii.
0: Yani ciddi problemler yaşandı.
1: İstanbul'da yaşanan hadiselerden dolayı yayında 8. saatimdeyim mesela.
0: Ya düşünsene yani, belki bak saatlerdir program yapıyorsun. Niye program arkadaşların yapıyoruz. Gelemedi değil mi?
1: Evet.
0: Sana yardımcı olacak, bugün program yok, yapacak arkadaşların gelemediği
1: geldiler, için geldiler. Şöyle ki uzaktan bağlantılarımızı yaptık. Orada birlik beraberlik Radyo Gol'da her daim var. Ayrı konu. Ama tabii bir noktada yayında olan böyle kriz abi, zamanlarında yayında başka. Olan sorumluluk alır. Yayında bize denk geldiği için Emre Eren öyle sorumluluk alarak devam ettik.
0: Ya tabii öyle ki şey kardeşim, bu
1: yani. Dinleyicimiz demiş ki zerre üzülmedim. İyi oynadığımız ilk yarıda çok basit hatalar yaptık. Emre abi sana katılıyorum. Aynı zamanda Slavia maçına tam odaklanarak çık ve 3 puanı mücadeleyle al, yoluna bak derim demiş. Ne dersin demiş.
0: Ya tabii ki bundan sonraki hareket yoluna bakmak olacak. Yani Fenerbahçe takımının, Galatasaray takımının bundan sonraki maçlarda yoluna bakmak olacak. Ama üzüntümüz şu. Yani ortaya koyulan mücadeleden dolayı ben çok ciddi problemlerin olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye

0: Türkiye Ligi değil ya. Bu takımlarımız bizim ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Sezon başı planlama yapıyorlar değil mi? Transfer yapıyorlar. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek, marka değerimizi yükseltecek oyuncularla birlikte hem de ligimizde de bize keyif verecek bir oyun göstermeye çalışıyorlar değil mi? Bunlardan hiçbirinden eser yok. Yani milli takım teknik direktörü gidiyor işte. Dünya Kupası'ndan sonra yok diyor, ben diyor C'den diyor B'ye getirdim, B'den A'ya. Geç bunlar hoca ya, kimlerle oynadık biz ya? Ya biz bir tane Fransa ile, İtalya ile, Belçika ile, Almanya ile, Hollanda ile bunlarla oynadık mı? Oynamadık buralara gelirken. Kandırmayın yani, insanları kandırmayın. Şu anda marka değerimiz çok düşük Berk. İnanılmaz düşük ve ben bundan utanç duyuyorum ya. Gerçekten utanç duyuyorum. Bazen de üzülüyorum. Niye teknik adamlık yapmadım diye de gerçekten bazen üzülüyorum biliyor musun? Çünkü 7 bölgede futbol oynamış bir oyuncu olarak yoruldum biraz. Çok gezmek istemiyordum. Ama bu teknik adamlarımızı gördükten sonra gerçekten üzülüyorum. Keşke bu işe soyunsaydım ya. Ya en azından birilerine dokunabilirdim diye düşünüyorum ya. En azından birkaç tane oyuncuyu piyasaya çıkartabiliriz diye düşünüyordum yani. Ya bunlar iyi oyuncuları da aşağı performansını çekiyorlar. İşte o bizim işin hiç işimize gelmiyor. Çünkü o zaman marka değerimiz düşüyor ya. Boğuşuyor ya, kulüpler boğuşuyor transfer yapabilmek için. Ama niye transfer yapabilmek için? İşte yayıncı kuruluştan daha fazla para gelsin. Bu şekilde nasıl gelecek abi? Bu marka değerimiz bu kadar aşağı düşmüşken hangi yayıncı kuruluş gelecek de sana senin istediğin paraları verecek? Veremez. Bu topyekun bir hikaye. Bu Türk futbolunun en büyük problemi ya. Ya Türk futbolu artık kendine çeki düzen vermesi lazım. Ya bu işi çok layıkıyla yapacak teknik adamlara çok daha fazla önem vermesi lazım ve özellikle altyapılarımıza çok ciddi yatırımlar yapılması lazım. Başka türlü biz bu işin altından kalkamayız. Ya peki. İspanya'nın nüfusunu biliyor musun sen?
1: Onu da alalım. İspanya'nın nüfusunu da konuşalım Emre'den. Son olarak.
0: Kaç milyon?
1: Ne kadar abi?
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bizim yarımız kadar büyük ihtimalle. Ya bu İspanya takımı dünyayı hükmediyor.
1: 49
0: ya.
1: Milyon.
0: Kaç?
1: 49 milyon.
0: Biz kaç milyonuz? 85 milyonuz. Evet. Ya bu şey adamlar kadar. Ben kendimi bildim bileli dünya futboluna hükmeden bir grup bunlar ya. Ama bunlar planlamayı 2 senelik, 3 senelik yapmıyorlar. 10 senelik, 15 senelik plan yapıyorlar.
1: O çocuklar birbirini nerelerden tanıyor değil mi? Hep aynı
0: tabii ki. Yiyorlar. Bunlar 7 yaşından, 8 yaşından beraber büyüyorlar. Beraber yetişiyorlar, beraber oynuyorlar. Ya bizim hangi oyuncumuz oynuyor ya? Ya bir tarafa bakıyorsun Şişhane, alt tarafa bakıyorsun Tophane yani. Bir de sen performans anlamında kendini yenileyecek evet. Oyuncuları önünü kesip bir de yabancı getiriyorsun.
1: Emre Ren toparlayalım, İsmail Kartal çıktı.
0: Vallahi üzüntülüyüz. Herkese geçmiş olsun. İnşallah böyle hatalar bir daha olmasın. Temennilerimiz bu ama Türk futbolunun gerçekten marka değerinin çok düştüğünü gördüm. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Üzülmesinler, yapacak bir şey yok.
1: Tekrar görüşmek üzere. Kattıkların, anlattıkların için çok çok teşekkür ederim. Bir diğer tarafta dinleyicilerimizden de gelen mesajlar var. Onlar için de dinleyicilerimizden de özür dileyeceğim. Sana da o mesajların bazılarını iletemedim, okuyamadım. Özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Teşekkürler, ağzına sağlık.
0: Herkese iyi geceler. İnşallah selamlar. Beşiktaş yüzümüzü güldürür yarın akşam.
1: İnşallah. Hoffenheim maçı için birlikte buradayız yine yarın akşam. Emre Ren'le
0: görüşmek dileğiyle inşallah.
1: Selamlar abi. Sağ ol, var ol.
0: Sağ ol, var ol.
1: Emre Ren'le konuştuk. 20 dakikalık bir bağlantımız oldu ki değerlendirmemiz oldu. İsmail Kartal açıklamalarıyla basın toplantısında neler söylüyor, nasıl görüyor, neler aktarıyor? İsmail Kartal'ı dinleyeceğiz. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu süreci özetliyor. Gelen soruları yanıtlıyor. Oradayız. İngiltere'deyiz. Basın toplantısındayız.
2: Bu akşam bunu yaşadık. Böyle bir mağlubiyeti biz aklımızdan geçirmiyoruz. Sonuçta bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan dolayı da bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp bundan ben, ekibim ve futbolcularım çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de 3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız. Bu maçı unutmalıyız.
3: Erhan Alıroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. İsmail Hocam, ilk yarı Vedat ve Oğuz'da çok net fırsatlar yakaladınız. Takımınız yakaladı. Fakat istikrarlı bireysel hatalar oldu ilk yarıda ve değişik bir skorla içeri gitti Fenerbahçe devreye. İkinci yarıda aynı oyuncularla çıkmanızın, yani 5 değişiklik hakkınız varken yine aynı kadroyla çıkmanızın bir sebebi var mıydı?
2: Bir iki değişiklik yapacaktık. Kante ile konuştuk. İyi olmadığını söyledi. Mecburen yapamadık. Dedi ki biraz daha bir 5-10 dakika daha geçsin. Ondan sonra yaparız dedik. Ama 62. dakikaya kadar takım gene iyi bir reaksiyon verdi. Gene her şey gayet güzel yolunda gidiyordu. Daha sonra tekrar bir yaptığımız hatalardan dolayı penaltı gol olunca ondan sonra zaten oyun koptu.
4: Ahmet Konanç, Radyo Gol. Değerli hocam, Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra sokan, hali hazırda ülkede puan sahibi tek takımın teknik direktörüsünüz. İlk yarıda yenilen 3 gole rağmen rakibin 0.72'lik, Fenerbahçe'nin 1.34'lük gol bulma oranı var. Dolayısıyla savunmada yapılan bireysel hatalar, pozisyonlara girilmiş, atılamaması noktasında yapılan bireysel hatalar var. Maç bambaşka bir yere gidebilirdi. Sorum şu, 2024'te yine Konferans Ligi'nde çeyrek finalde elendiniz. Yönetilemeyen bir kaos süreci 2-2'lik Sivas maçı ligden kopuldu. İsmail Kartal o günkü tecrübesiyle bugüne Alanya maçı öncesi hangi mesajları verir camiaya?
2: Deminecek'te söyledim, bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'ne daha oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanya Spor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp taraftarlarımız bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz.
5: Son soru olsun Mustafa abi.
6: Hocam geçmiş olsun. Maçı izlediniz, takip ettiniz. Maçın başına geri dönseniz hocam, neleri değiştirmek isterdiniz öyle bir imkanınız olsaydı? Bir de daha demin devre arasında Kante ile konuştuğunuzu söylediniz. Değişikliği kiminle yapacaktınız? Teşekkür ederim.
2: Orada isim vermeyelim değişikliği kimle yapacağımıza dair. Ama Kante'nin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak, daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik. Ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'ün veremem hocam dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu, elimizde başka bir oyuncu olmadığı için bir de Levent verdi. Yani 6-8 oynayacak. Bu şekilde bir değişikliği yapmayı planlamıştık. Ama 62. dakikada tekrar o pozisyondan bir hata olunca mecburen yaptık değişikliği.
6: Ne değiştirmek isterdiniz? Maçın başına dönmüş olsanız şu an öyle bir imkan olsa.
2: Yani maçın başına dönsem öyle bir imkan olsa, şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağını, bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeriye. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne maalesef böyle bir fark oldu.
5: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Tamam,
2: İyi akşamlar.
1: İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekildeydi. 0212 273 10'dan gelen mesajlarınıza son kez bakıyorum ve yavaş yavaş toparlıyorum. Emre Eren'e çok selamlar. Yarın Beşiktaş ne yapar acaba demiş. Tam da yayın bittiğinde, bittiği anlarda geliyor böyle mesajlarınız. Hakan Atakol mesajını bize iletmiş ama yedek mi çıkmalı yoksa tam kadro mu çıkmalı? Trabzon maçı var ya, onu soracaktım demiş. Sevgi ve saygılarımla demiş. Sevgiler saygılar bizlerden Hakan Bey. Ama Emre Eren'le bağlantının sonuna denk gelen. Aşağı yukarı İsmail Kartal ne kadar konuştu bakalım. Bir 6 dakika konuştu, 5 dakika konuştu. Siz de 6 dakika önce yazmışsınız bize. Tam da oraya denk gelen bölümde. Tam giderek gelen sorular. Herhalde hadi gidiyor, hadi kapatıyor yayını diye sorduğunuz sorular oluyor galiba zamanla. Onu anlıyorum. Radyo WhatsApp hattına gelen mesajlarda da bazen böyle konuklara sorulan soruları kaçırıyoruz haliyle son dakikada gelince. Fenerbahçe kötü bir sonuç aldı. Galatasaray kötü bir sonuç aldı. Temsilcilerimiz kötü sonuçlarla Şampiyonlar Ligi'nde bu haftayı geçiyor. Yarın için Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde iki ayrı rakiple karşılaşacağı 19.45'te Trabzonspor'umuzun, temsilcimizin Kupyon karşılaşması olacak. Saatler 22'yi gösterdiğinde Beşiktaş'ın Hoffenheim karşılaşması olacak. Tüm bu maçlarda yeniden buluşacağımızı hatırlatayım. Oralarda görüşeceğimizi hatırlatayım. Özellikle Beşiktaş maçının tamamında, maç önünde bir diğer tarafta Trabzonspor karşı

Karşılaşmasının da Trabzonspor'un maçının da büyük bölümünde ve aynı zamanda maç sonunda sizlerle birlikte olacağımı, yani saatler 20 civarını gösterdikten aşağı yukarı gece 1'e dek, şu dakikalara dek sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatayım. Tekrardan hatırlatmış olayım, sizlerle paylaşayım. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Az sonra Kim Ne Dedi formatımız. Kim Ne Dedi formatında detaylar sizlerle birlikte olacak. Onun yanında sadece Kim Ne Dedi formatımız değil, maç sonumuz da, maç sonu yayınımız da sizlere eşlik edecek. Sabaha dek olan yayınımızda. Bugün İstanbul'da zor bir gün yaşadık. Orada aman dikkat etmeye de devam edelim. Öyle sabah itibariyle 6-7 itibariyle şöyle trafikte yoğunluk olduğu anlarda yeniden benzer kötü görüntüleri görme, yaşama imkanımız, yaşama durumumuz olmasın. O yüzden şöyle bir tekrar tekrar uyarılara, tekrar tekrar aklı selim olmaya, tekrar tekrar panik halinde olmamaya, mantıklı kararlar vermeye, hep bunu yayında söyledim. Böyle zamanlarda söylemek gerekir. Dikkat edelim. Çok önemli değilse, çok elzem değilse de, hani burada hep dışarı çıkmayın diye uyarıyoruz ya, bir kere de elzem değilse de diye başlayan cümlem. Sipariş vermeyin böyle zamanlarda. Yani tamam, yarın kalkacak belli bir saatten sonra belki kurye yasağı, motosiklet yasağı, ama orada da bir sektör var. Orada da ayakta durması gereken bir sektör var. Bunun da biliyorum. Bunun da bilincindeyim ama yani bakıyorsunuz etrafta böyle bir yağmur durumu var, problem var. Birilerine sorun çıkartacak bir problem var. Siparişe gitmesin, siparişe götürmesin sizleri. Orada elinizi, bazı şeyleri de bazı zamanlarda hani kendinden yemek ya da işte kendi içinde çözebilmek, öyle yapın, öyle yapın, öyle çözün diyelim. Oralara da dikkat çekeyim, oradaki hassasiyete de sizleri davet edeyim. Yarın okulların tatil olduğunu, aynı zamanda kamuda engelli hamile ve aynı zamanda 8 yaşının altında çocuğu olanlara izinli olarak bir idari izin verildiği, izinli olarak sayıldıklarını, bu bilgileri, valilikten gelen bilgileri sizlere aktararak teşekkür etmiş olayım. Yarın dediğimizde an itibariyle 15 Ekim Perşembe, yani girmiş olduğumuz gün içerisinde bunları sizlere aktarmış oluyorum. Tüm bu bilgileri girmiş olduğumuz gün özelinde sizlerle paylaşmış oluyorum. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Radyo Gol'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'ın Barcelona'ya yenilmesi şaşırtıcı mı? Hayır, yani namussuz bir takım. Yani abi Yamal'ın goldeki hareketini görmediniz mi adam? Cin gibi oldu ayakları herifin ya. Yani gece karanlıkta görsen korkudan felakna sokulsun. Pedri'ye bakıyorsun, yapay zekaya prompt girmişsin gibi hani. Bana hiç topu kaybetmeyen, işte her pasın açısını hesaplayan, baskı altında bile doğru karar veren kusursuz bir orta saha yarat desen buyur Pedri. Tabii ki sıklet farkı var, yetenek farkı var, organizasyon farkı var, var oğlu var. Yani Barcelona'nın kalitesini inkar ederek yapılacak hiçbir analiz doğru olmaz. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Barcelona senden daha iyi olduğu için yenilebilirsin. Fakat senin yıllardır yaşadığın sorunların Barcelona karşısında yeniden ortaya çıkmasını sadece rakibin kalitesiyle de açıklayamazsın. Yani Davinson'un yaptığı savunma hataları sadece Barcelona maçında olmuyor ki. Baskı altında top çıkaramama sorunu sadece Barcelona karşısında yaşanmıyor ki. Sağ bek meselesi, stoper meselesi, savunmanın arkasındaki boşluklar. Bu sorunlar Galatasaray'dan bir türlü gitmiyor. Reenkarnı olup geri geliyorlar. Vallahi reenkarnasyona inanacağım artık yani. Yani buna bakalım bu maçta. Yoksa Barcelona nasıl bir takım? İşte Hansi Flick geldiğinden beri savunma çizgisini öne çıkarmaktan korkmayan, rakibi kendi yaralarına hapseden, topu kaybettiğinde hemen geri kazanmaya çalışan bir takım. Rakip Real Madrid olmuş, başka bir takım olmuş, fark etmiyor, prensip aynı. Bunun riski vardı. Neydi? Arkaya bırakacağı alandı. Savunma çizgisini bu kadar öne çıkarırsan rakibin hızlı oyuncularını geniş alanlarda durdurmak zorundasın. Ve Galatasaray maçın başında buraya çalışmış. Yani sağ tarafta oyuncuları toplayarak Barcelona'nın savunma dengesini değiştirmek, ardından Leao'yu birebir bırakmak. İşte buna şey diyorlar ya futbolda, overload. Yani bir bölgede oyuncu yoğunluğu yaratmak. Leao 2

defa bu şekilde birebir kaldı. Birinde topu taşıdı. Batrakov topsuz koşusunu yaptı. Ceza sahasına girdi. Vurdu ve Galatasaray öne geçti. Zaten diğerinde de korner kazanıldı. Biliyorsunuz hikayeyi. Şimdi burası çok önemli. Hani o gol şans eseri gelmedi. Okan Buruk'un rakibin savunma yapısındaki zaafı hedeflediği bir organizasyonun ürünüydü. Bu bence kıymetli. Mesela keşke görüntü olsa. Leon'un o şey derdim yani topla buluştuğu anı dondur. Barcelona'nın öndeki savunma çizgisini göster. Orada Batrakov'un topsuz koşusunu böyle okla takip et. Sonra golü normal hızda oynat. Üstelik mesele sadece hücumda değildi. Yani Galatasaray ilk bölümde merkez savunmasını da doğru yapıyordu. Pedri istediği bölgelerde rahat rahat topla buluşamıyordu. Fermin istediği boşlukları kullanamıyordu. Eren Elmalı'nın o savunmadaki müdahalelerine bakın. Topu kazandığında hemen paniklemiyor. Çıkarken doğru anı kolluyor. Yani Galatasaray doğru preste yapabiliyordu. 4. dakikada pres sonrasında kazanılan taç var. 11. dakikada bir başkası. 26. dakikada Pedri'ye baskı yapılıyor. Ama orada Pedri'nin nasıl bir oyuncu olduğunu da görüyorsunuz. Yani o presi öyle bir kırıyor ki. O işte bu seviyede kaliteli oyuncu farkı falan. Ama bütün bunlar bize bir şey gösteriyor. Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı hiçbir şey yapamadı. Doğru değil abi. Bir şeyler yapabiliyordu. Bunu sürdüremedi. Zaten asıl hikaye de burada başlıyor. 1-0'ı korumak. Ama bunu sadece savunma yapmak gibi düşünmeyin yani. Hani 1-0'ı korumak bu bir oyun alışkanlığıdır. Ve alışkanlık dediğin şey devamlılığın ürünüdür. O yüzden burada bizim Recep Reis'in çok sevdiğim bir ifadesini kullanacağım. Der ki abi ligin kadar konuş. Seni rakiplerin ne kadar zorluyor ki? Kasımpaşa maçını hatırlayın. Galatasaray'ın karşısındaki takım belli bir bölümde geri çekiliyor. Alanını savunmaya çalışıyor. Galatasaray bireysel kalitesiyle rakibini açabiliyor. Ama Barcelona karşısında sen geri çekildiğinde rakibin senin çekildiğin her metreyi başka bir hücum fırsatına dönüştürüyor. Yani senin liginde rakiplerinin sana yaşadığı sorunları bugün Barcelona sana yaşat. Ve bu sadece koşu meselesi değil, bu bir kültür, oyun kültürü meselesi. Şimdi biraz saha içine gireceğim ama bunu herkesin anlayabileceği şekilde anlatmak istiyorum. Barcelona'nın futbolunda çok kritik bir şey var. Bu takım sadece oyuncu sayısıyla üstünü kurmuyor ya. Oyuncular sürekli yer değiştiriyor, senin savunma düzenini bozuyor. Bir oyuncu içeri giriyor, diğeri çizgiye açılıyor. Biri topa yaklaşıyor, öteki onun boşalttığı alana koşuyor. Pedri, Fermin, Olmo, Yamal bir bakıyorsun dördü birbirine yaklaşıyor. Sonra birisi ayrılıyor, savunmacıyı yanında götürüyor. Arkasında yeni bir boşluk açılıyor. Galatasaray ne yaptı? Bazen bu oyuncularla eşleşmeye çalıştı. Şimdi ilk bakışta doğru gibi görünse de hani rakibin tehlikeli oyuncuları var onları kontrol etmek istiyorsun. Ama burada müthiş bir problem var abi. Barcelona'nın oyununu sadece kimin kimi tuttuğuna bakarak savunamazsın. Çünkü Barcelona'nın asıl silahı kimin nereye hareket ettiği. Mesela Gordon içeri geliyor ona karşı bir sıkıştırma oluşturuyorsun. Peki Cancelo boş kalıyor. Cancelo'ya orta sahadan bir futbolcu göndersen bu kez Pedri rahatlıyor. Yunus'u çektin oraya da olmadı işte. Pedri'yi kapatmaya çalıştığında başka bir oyuncu boşluğa giriyor. Yani bu takım sana sürekli bir tercih yaptırıyor. Ve tercih yaptığından da cezayı kesiyor. Barcelona sayılardan değil hareketlenmelerden oluşan bir takım. Ve Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıda başına gelen buydu. Yani bir oyuncu Barcelona'nın kurduğu üçgene doğru çıkıyor arkada boşluk açılıyor. Yamal o boşluğu görüyor Fermin oraya koşuyor gol. Şimdi böyle anlatınca basit görünüyor ama bunu 90 dakika boyunca bu tempoda bu teknik kaliteyle yapmak o Barcelona'nın gücü işte. Galatasaray'ın sorunu buna karşı geliştirdiği savunma düzenini koruyamaması. Koruyamazsın bazen Barcelona bu. Ama şu parantezi açalım burada. Bu doğru bir soru olacak çünkü. Bütün bu rakibin gücünden bağımsız. Ya bu takımın sağ beki kim? Arkadaş. Barış mı? Şalay mı? Singo mu? Bir ara futbolcu listesini açıp kura çekeceğiz herhalde. Hani bugün sağ bek kim olsun? Çek bakalım ya. Ya Galatasaray'ın envanterinde herkes bek adayı. Yani bir gün hepiniz bek olabilirsiniz. Yani 4 yıldır aynı teknik direktörle devam eden bir takımdan söz ediyoruz. 4 yıl. Ama biz 4 yılın sonunda kimin nerede oynayabileceğini tartışabiliyoruz. Sağ bek değişiyor, sol bek değişiyor, sol stoper değişiyor. Rakibe göre orayı yama, burayı kapa. Sonra karşınıza Barcelona çıkıyor. İşte Barcelona makine gibi oynuyor diyor Okan Buruk. Övüyor. Peki o makine nasıl ortaya çıkıyor? Oyuncuların birbirini tanımasıyla, mesafeleri ezberlemesiyle, aynı hareketlere benzer cevaplar vermesiyle. Senin de bu seviyede olmasa bile biraz bunu inşa etme, bu mantalitede olman gerekmiyor mu? Hani bu takımı presiyle övüyoruz ama mesela Galatasaray'ı.
oyunu geriden nasıl kurduğunu niye konuşmuyoruz mesela? Yani Barış Alper'den sağ bek olur. Bu tartışma bugün yapılır mı Allah aşkına ya? Asıl bu takım geriden nasıl oyun kuruyor? Yani daha doğrusu hala nasıl kuramıyor da panikle uzun böyle at babam at oynuyor. Bu tartışan yok ya. Bu sağ bekinde işte Sostopen'de işte bunu tartışırsın işte. Bu takım topu kazandığında ne yapacağını biliyor mu? Rakip baskı yaptığında hangi oyuncunun nereye yaklaşacağını biliyor mu? Bek içeri mi girecek, çizgide mi kalacak? 6 numara stoperlerin arasına girer tamam da önlerinde ne zaman kalacak? Yani maç sabah verilmiyor ya bu kararlar. Bunlar tekrarla oluşur, haftalarla oluşur, aylarla oluşur. Oyun alışkanlığıdır yani. Bana şey demeyin ama şimdi diyeceksiniz Barış mücadele etmedi mi? Etti. Şalay mücadele etmiyor mu? Ediyor. Ama kardeşim iyi niyetle, mücadeleyle sen Avrupa'nın elit takımlarına karşı sürekli ayakta kalamazsın. Ben futbolcunun kötü olduğunu söylemiyorum ki. Futbolcunun iyi olmasıyla, oynadığı mevkinin gerektirdiği özellikleri sahip olması, gerektirdiği özelliklere sahip olması aynı şey değil ki. Barış Sağbek'te krallar gibi mücadele etse bile, hani onun bir Sağbek gibi savunma pozisyonu almasını, baskı altında doğru açıyı bulmasını, oyunu o mevkide yıllardır oynayan biri gibi okumasını sana garanti etmiyor. Singo'nun ama yokluğunda, ama formsuzluğunda, ama yetersiz kaldığında oraya sürekli bir oyuncu devşiriyor olmak şu soruyu sorduruyor bana. 4 yıldır ne kadar sağlıklı bir yapı kurulmuş? Ve burada sadece oyuncu seçimini tartışmıyoruz. Oyuncu profillerinin birlikte nasıl çalıştığını tartışıyoruz. Galatasaray'ın savunmasında Davinson'un bazı pozisyonlardaki hatalarına bakın. Rakip ligde Çorum'da olsa yanlış karar verebilen bir oyuncu, Barcelona'da olsa yanlış karar verebilen bir oyuncu. O yüzden hani abi rakip Barcelona'ya, o yüzden sadece onu demeyeyim ben. Bakın Cancelo'nun golüne. Pozisyonu savunmaya devam etmen gerekirken offside beklentisiyle el kaldırdığın anda rakibin topa vuruyor. Sen bir an duruyorsun, adam durmuyor. Cezayı kesiyor. O vardır ya, bir anlık duraksama hani bu seviyede büyük, bunu diyoruz ya hep hani, o işte. Peki savunma dengesi zaten kırılmış bir takım. Burayı böyle kapatayım, ikinci yarıya geçeyim. Nasıl çıkıyorsun? Şimdi ilk yarının sonlarına bakın. Galatasaray'ın oyundan düşmeye başladığını görüyorsunuz. Orta saha haliyle yoruluyor. Savunma ile orta saha arasındaki mesafe açılıyor. Top kazanıldığında ileriye çıkmak zorlaşmış. Uğurcan'ın kurtarışları var. Bir bir gittin. Ki önemli bir fırsat bence. Çünkü soyunma odasına sen bir bir gidiyorsan hala maçın içindesin demektir. Şimdi bir düşünelim. Karşında Barcelona var. İlk yarıda işe yarayan bir planın var. Ama planın işlemeyecek daha fazla gibi, onu da görüyorsun. O halde bir şey yapman lazım. Torreira ile Mina ikilisinin fiziksel durumuna bakarsın. Orta saha bağlantısını güçlendirmeyi düşünürsün. Savunma yerleşimini yeniden düzenlersin. Oyuncu değişikliği gerekir mi? Belki. Diziliş değişikliği gerekir mi? Belki. Ama mutlaka bir cevap gerekir. İşte teknik direktörlük bazen tam olarak bu. Yani maçın senden bir hamle istediğini görmek. Şunu söyleyebilseydik. Okan Buruk maçı gördü. Hamlesini yaptı. Ha, olumlu olurdu, olmazdı. Yani bunu sonucuna göre tartışırdık. Ama takımın geriye gidişine müdahale edilmesini beklemek yanlış değil. İkinci yarı başlıyor. 50. dakika Fermin, işte Gordon, Galatasaray 5 dakikada 2 gol yiyor. Ve 58'de Galatasaray 3 oyuncu değiştiriyor. Yani değişiklik geldiğinde maç 3-1. Bakın ben hani burada şu oyuncu çıksaydı, bu oyuncu girseydi kesin kazı, böyle bir şey söylemiyorum. Böyle bir iddiada bulunmam. Ben maçın değiştiğini gören bir teknik direktör buna zamanında cevap verebilirdi diyorum. Hansi Flick'in hamlesine bakın. 59 Adeyemi oyunda, 65. dakikada Adeyemi golü atıyor. Barcelona maçı yönetirken Galatasaray maçın içinde kalmaya çalışıyor. Bu mantaliteyi anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki, yoksa iki takımın kulübeleri aynı mı yani? Kadro kalitesi aynı mı yani? Ama bu da bir soru. Burada soruyu büyütmek gerekiyor. Yani Galatasaray neden her oyuncu değişikliğinde takımın zayıflayabileceğinden endişe duyuyor? Neden bazı mevkilerde hazır bir alternatif yerine yeniden bir oyuncunun başka pozisyona adapte olmasını bekliyor? Buna ne diyoruz biz? Kadro derinliği. Şimdi geldik asıl tartışmaya. Galatasaray'ın Barcelona karşısında kaybettiği şey yani sadece maç mı? Yoksa uzun süredir görmezden geldiği bir gerçekle yeniden karşılaşması mı? Ben onu demeye çalışıyorum güzel insanlar. Hep aynı cümleyi duyuyoruz biz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Tamam. Peki nasıl? Şampiyonlar Ligi takımı nasıl olunur? Yani pahalı futbolcu alarak mı? Yok. Pres yaparak mı sadece? Yok. Sadece yıldız oyuncuların bireysel performansıyla

O da hayır. Yani sen Avrupa'nın yüksek seviyesinde rekabet edebilmen için birbirini tamamlayan temel özellikler gerekiyor. Kolektif pres gibi. Ki Okan Buruk'un en çok övgü aldığı konulardan biridir. Galatasaray doğru zamanlarda çok iyi pres yapabiliyor. Ama ikinci meseleye gelelim. Baskı altında top çıkarabiliyor musun? Şimdi bir takımın pres yapmasını övüyoruz ama rakip de sana pres yapacak ya. Onun o zaman senin ne yapacağını biz yeterince konuşmuyoruz. Okan Buruk'u gördüm bir arada. Ya bir çabuk oynayın falan diyordu, isteme diyordu. Peki oyuncular o topu çabuk oynayacak pas açılarına, pozisyon alışkanlıklarına, bağlantılara ya da kaliteye sahip mi? Yoksa sadece çabuk oynamalarını mı istiyoruz? Üçüncü mesele geçiş oyunu kalitesi. Leão var, Batrokov gibi hareketli bir orta saham var. Bu oyuncuların geçişte tehlike yaratabileceğini biz zaten ilk golde gördük. Ama süreklilik üretebiliyor musun? Dördüncü mesele fiziksel kapasite. İlk yarım saat değil, maçın tamamında dayanabilecek misin? Belki de o yüzden 1-0'ları koruyamıyorsun. Duran topları da ekle, kadro derinliğini de ekle. Ben buna deneyimi de ekleyeyim. Ben buralar biraz deneyimle gider diyorum. Oynayacaksın, bu baskıları yaşayacaksın. O zaman öne de geçsen ne yapacağını, gol yediğinde nasıl tepki vereceğini, rakip üstüne geldiğinde nasıl ayakta kaldığını öğreneceksin. Ama en önemlisi, bütün bu özelliklerin birbirinden bağımsız olmadığını anlayacaksın. Çünkü baskı altında top çıkaramıyorsan iyi geçiş yapamazsın. İyi yerleşemiyorsan doğru pres yapamazsın. Kolektif o savunma mesafelerini koruyamıyorsan bireysel kaliten seni sonsuza kadar kurtarmaz. İşte modern futbol böyle bir oyun. Kabacasını söyledim tabii. Oyuncu profilin var mı? Baskı yönetecek 6 numarana bak. Hem savunma yapacak, hem top taşıyacak, hem de tempoyu koruyacak 8 numarana bak. İki yönlü atletik beklerine bak. Bunların birbiriyle uyumuna bak. Çünkü Şampiyonlar Ligi takım olmanın aşamaları var. Bireysel yeterlilik gibi. Yani oyuncuların bu seviyenin hızına, baskısına, atletizmine dayanabilecek mi? Profil uyumu gibi. Senin 6 numaranla 8 numaran, bekinle kanat oyuncun birbirini tamamlıyor mu? Ya da kolektif yeterlilik gibi. Yani birlikte oynadıklarını bir takım oluşturuyorlar mı? Yoksa sadece çok iyi futbolcuların aynı formayı giydiği bir topluluk mu ortaya çıkıyor? İşte bence Galatasaray için sorulması gereken sorular en başından beri bu. Ve ben buna gayret ediyorum hep. Tek tek baktığımda kötü oyuncular görmüyorum ama aynı oyuncuların birlikte oluşturduğu yapıda yüksek seviyede denge görmüyorum. Transfer değeriyle oyun değeri her zaman aynı şey değil, bunu unutmayalım. Yoksa Barcelona yenecek tabii abi. Yenecek yani, konu o değil ki. Sen vitrini çok güzel düzenlemişsin ama binanın tesisatını hala tamir edememişsin. Sonra Barcelona geliyor, su basıyor. Konu bu, bu kadar. Ben de senelerdir aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Hatta ilk başta söylerken de yalnızdım, bir arabada laf yedim. Okan Buruk'un da burada sorumluluğu var dedim. Yıllardır görevdesin, sadece maç kazanmaktan değil, sürdürülebilir bir oyun inşa etmekten de sorumlusun. Yönetim almıyorsa bunu anlatacaksın. Eksik varsa söyleyeceksin. Çünkü sen sustuğunda yönetim de eksikliklere gidermediğinde bedeli sonunda saha ödüyor. Sonra makası böyle büyük maçlarda makyaj dökülüyor. Yani ligde gider abi, sorunlar gözükmez. Lig bizim ligi biliyorsun. Şampiyonluk geliyor, kutlamalar yapılıyor. Sonra Avrupa maçları başlıyor, biz yine aynı meseleleri konuşuyoruz. Sağ bek, savunma dengesi, oyun kurulumu, kadro derinliği. Bu sorunlar sanki her sezon yeni ortaya çıkıyormuş gibi tartışıyor. Hayır, aynı sorunlar farklı sezonlarda farklı formalarla karşımıza çıkıyor. Ve o yüzden ben bu maçın faturasını hani futbolcuya kestim, Barcelona'yı nasıl yenemezsin, teknik direktör şöyle falan. Hayır, oyuncu profillerini seçen, kadro dengesini kuran, o birkaç yıllık hedefi belirleyen herkesin bu maçta makyajı dökülüyor böyle maçlarda. Yoksa Barcelona'ya yenilmek anlaşılabilir. Ama yıllardır çözülmeyen sorunlarla Barcelona'nın karşısına çıkmak, o ciddi bir tartışma. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi iş biraz zorlaştı. Sporting'e yenildin, Barcelona'ya kaybettin. Önünde de Lille deplasmanı var. Lille karşısında da şimdi yine 1-0 öne geçtin diyelim. Sonra ne olacak? Bu 1-0 oynayabilecek misin? Rakip seni baskı altına aldığında oyunu sakinleştirebilecek misin? Topu ayağında tutabilecek misin? Yoksa yine aynı filmi mi izleyeceğiz? Bunu konuşmak lazım. Yoksa Barcelona üstünlüğü kabul edelim yani, ama Galatasaray'ın eksikliklerinde Barcelona'nın üstünlüğünün arkasına saklamayalım. Lille maçı bizi sıkıntıya sokar o anlamda. Çünkü Türk futbolunda da sevdiği bir şey var. Yenildiğimizde rakibin ne kadar güçlü olduğunu anlatmak. Tamam, güçlü. Peki biz neden kendimize göre kendimizden daha

0: güçlü değiliz. Eski versiyonumuzdan değil. Eski kendimizden niçin daha güçlü değiliz? O yüzden Lille maç öncesi şunu unutmayalım. Barcelona Galatasaray'ın sorunlarını yaratmadı. Barcelona Galatasaray'ın sorunlarını görünür hale getirdi. Bütün mesele bu. Ve son sözüm de şu olsun. Galatasaray 4 golü yediği için değil, yıllardır aynı golleri yemenin nedenlerini ortadan kaldıramadığı için bu maç konuşulmalı. Bence.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kim ne dedi?
3: Aston Villa'nın kendi sahasında kazandığı bu sezon ilk karşılaşma oldu. Fenerbahçe'yi 6-0'lık mağlup etmesi sonucunda tabii ki yine her zaman olduğu gibi Murat Aşık, Şansal Büyükağabey ve Olcan Akçay ile beraber bu hezimeti konuşacağız. Fenerbahçe için çok ağır bir akşam. Tabii ki yansımalarını, sonuçlarını yine programımızda değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi sorularınızı, görüşlerinizi, beğenilerinizi canlı yayınımıza bekliyoruz. Açıklamaları merak ediyor olacağız tabii ki sizler gibi. Geldikçe de ekranınıza getireceğiz. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar.
5: Merhaba.
3: Felaket bir akşam Fenerbahçe için. Şansal abi, yani maç önce canlı yayında konuştuk. Endişe ettiğimiz ne varsa kat be kat bugün kalemizde gördük. Goller olarak sonuçlandı. 6-0'lık çok ağır bir yenilgi. Yani tabii ki maçı konuşacağız ama yansımaları da bunda merak ediyorum. Sonrası için de Fenerbahçe için önemli olacak. Yani bugün neyi yanlış yaptı gibi bir yerden sormayacağım ama yani çok çok felaket bir skor aldı bugün Fenerbahçe.
6: Futbolda her sonuç var diye klasik bir laf vardır ama bu sonuç çok klasik tanımlamaya giren bir sonuç değil. Maalesef Fenerbahçe adına, Türk futbolu adına bugün yüz kızartıcı bir sonuç aldık. Hani Fenerbahçe, hani söylemek istemiyorum, bu kadar çaresiz kalamaz. En hafif ifadesiyle söylüyorum. Bu kadar çaresizlik olamaz. Sen 3 gün önce 3-0 kazandım diye Rize'deki, özellikle ilk yarıdaki berbat oyunu görmezsen gelip burada 6 gol yersin. Üstelik de Premier Lig temposunun çok gerisinde oynayan, neredeyse antrenman maçı yapan Aston Villa'ya karşı. Hadi dün Galatasaray 4 dedi, Barcelona. Tabii. Barcelona takımı. Bugün Fenerbahçe 6 gol birden yiyorsun. Yakın tarihin herhalde en büyük hezimeti bu.
5: Fenerbahçe tarihin en büyüğü şampiyonlar.
6: Öyle, öyle mi?
5: Evet.
6: Yani
5: 5 öyleydi, 6 da öyle. Ha.
6: İnanılır gibi değil. Nereden be? Ya İsmail Kartal'ı dinliyorum. Bu maça çok iyi çalıştık. Bu maça çok iyi çalıştık. Ben Fenerbahçe'nin Lyon ve Roma maçları dışında Fenerbahçe'nin futbolunun öne gittiğini, çalışmanın sahaya yansıdığını hiç görmedim. Eğer bir futbol takımı nasıl geriye gider, bunu çalışıyorlarsa İsmail Hoca'ya 100 yıldız. Son derece başarılı. Ama kardeşim, bir takım sezon başından bu yana da biraz gelişir, biraz değişir, şok hareketler yaparsın, onu alırsın, buraya koyarsın. Yani bir de şu var, mücadele et, boğuş, kaybet. Yani sıradan bir maç oynuyorsun gibi hep ne diyoruz? Şampiyonlar Ligi oynadın mı maksimum değerlere çıkacaksın. Sen minimum değerlerle adeta bir gamsızlar ordusu gibi böyle Oğuz'u bir tarafa alarak konuşuyorum bunları. Bu kadar kötü oynarsan karşısındaki de Aston Villa Premier Lig'de durumu ne kadar kötü olursa olsun. Yani 4 şutun var, 4'ü de Oğuz'dan. İkinci yarıda yarım pozisyonun yok. Vedat Muriç denen bir santiforun var. 2 tane net pozisyon, ağırlığından, yavaşlığından vuramıyor. 2 golde şansızlık diyelim. Biri Skriniar'a, biri kime çarpıp? Bartu'a çarpıp girdi. İkinci golde Vedat'ın kısa pası, İsmail'in iyi pasamaması. Üçüncü golde İsmail, penaltıda İsmail. Yani Fenerbahçe forması giydiği günden beri bu hezimet bir futbolcuya yıkılamaz ama bu kadar kötü bir İsmail ilk defa görüyorum. Ve İsmail Hoca, yani iki İsmail de ortada aslında. İsmail Hoca, ya şu Semedo'nun kanadına bir bak kardeşim ya. Allah aşkına ya, gözünün önünde oynuyor ya. 3 metre önünde oynuyor ya. Zaten Greenwood geri gelemiyor. Bak, Greenwood'u da kaybedecekler.
3: Herkes
6: kaybeder. Hepsin böyle oynarsa Greenwood da yakında buna biz 35 milyonu nereden verdik diye başlayacaklar. Adam kenarda alıyor ortaya, alıyor ortaya, alıyor geliyor. Şu adamı önde oynat iyice. Bu adamı santrafor arkası oynat. Hiçbir şey yapmıyorsun. Konuşacak çok şey var. Çok arkadaşlarıma şey var. Bırakayım ama bu bu akşam İsmail Hoca'nın ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Bir su şişesine bahane edip istifa etmişti. Bugün 6-0'dan sonra açıkçası tavrı ne olacak onun çok merakı içindeyim.
3: Ben de öyle. Birazdan gelecek açıklamalar. Murat abi yani burada tabii devre arasında konuştuk. İkinci yarıya başlarken acaba skoru tutmak.
4: Değişik bekliyoruz dedik.
3: Değişik bekliyoruz dedik. Skoru tutmak Fenerbahçe için biraz daha hayırlı olabilir mi acaba dedik. Bunu söylerken bir vizyonsuzluk noktasından aslında söylemedik. Çünkü bağıra bağıra maçın aslında buraya geleceği belli. Aston Villa'nın alan bulduğu çok bariz bir şekilde belli. Skoru da buraya taşıyacakları belliydi. Fenerbahçe teknik heyeti önleme almamayı tercih etti ve aynı 11 ile başladı ikinci yarıya.
4: Fenerbahçe teknik heyeti maç 4-0 olsun oyuncu değişikliği yapayım. Yani şöyle hayal ettiler. 4'ten döndürürüz maçı diye düşündüler yapacağımız muhteşem hamlelerimizle. Diye düşündüler herhalde yani çünkü ya bir maç 3-0 devreye giriyorsan bir dokunursun takımına. Ya bir sıkıntı vardır takımında. İlla bu arada 4-0-0'a da dokunabilirsin. Tabii.
3: Öndeyken de dokunabilirsin.
4: Şeyi bekledi İsmail Hoca. Bir 4 olsun. İkinci yarı Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. Gidemedi Fenerbahçe öbür tarafa.
6: Gidemedi.
4: Hani ilk yarı gidiyordu yine.
6: Tutamadı da.
4: Yani şimdi.
6: Gidemiyor.
4: Şöyle büyük bir sorunu var Fenerbahçe'nin. Şimdi onu düşünürken aklıma geldi. Fenerbahçe 3 hafta milli takım arası vardı değil mi? Şans abi dedikten sonra aklım açıldı bir anda. Dediniz ya Şans abi. Takım işleri gitmiyor diye.
6: Evet.
4: Şimdi ben bakıyorum Fenerbahçe takımı. 3 hafta ara vardı. Fenerbahçe takımı döndü Rize'ye. Ve bugün Aston Villa. Takımın en diri oyuncuları İsmail Kartal 3 hafta antrenman yapmayan oyuncular. İrfan Can Kahveci ve Oğuz
3: Aydın. İlk takımda olanlar.
4: Yani siz 3 hafta ne yaptınız? 3 hafta çok iyi çalıştık, morallendik, Turan Tovuz gittik, Azeri dansı izledik, güldük, eğlendik, kakara. Arda ilk ben oynattım, röportajlar yine verildi. Hocam, artı Arda ilk sen oynatmadın. Hani öyle bir sorun da var mesela. Röportajda
3: bir gerçek var yani.
4: Hani bu bir problem de değil ama ya burada bir sıkıntı var yani.
6: Ana siz göre hoca bir tık kardı.
4: Siz de antrenman yapmayan şansa bu ya normal değil mi? Şimdi siz bir grupla ve Fenerbahçe milli takım arasında neredeyse ana kadrosu buradaydı. Antrenman yaptınız yani. Ve sizden ayrı olanlar daha diriler. Ki adamlar maç oynadılar bile evet. Sürekli. Siz antrenman yaptınız. Yani siz biz ne bekledik? Fenerbahçe herhalde milli aradan sonra ki Fenerbahçe'yi takip eden muhabirler de işte İsmail Kartal oyunu geliyor. Önde basacak, orada basacak. Ama ben bugün zaten kadroyu gördüğümde de yani ben içime korku düştü. Ya ben böyle.
6: Yayın öncesi de söyledin. Çünkü çok cesaretli kadro.
4: Hepimizin gördüğü Rize'deki felaketi, yani kötü oyunu İsmail'i göremeyip ya ben 10 numaralı oynarım. Ve iyi de oynarım. Çünkü Rize'yi yendim ben 3-0. Eyüp'ü yendim ben 8-0 diyor. Ama sen sezonun en zor maçına çıkıyorsun. Ve bugün benim tek tek tebrik edeceğim bir yer varsa büyük Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum.
6: Evet.
4: Hiçbir dijital destek almadan 1800 taraftarla o Villa Park'ı Kadıköy gibi inleten Fenerbahçe taraftarını gerçekten tebrik ediyorum. Onların sesini yüreğe...
6: 3-0'da destekliyorlardı.
4: 6'da da destekliyorlardı. Evet. Şansal abi yani bir cılız bir İsmail Kartal istifa oldu. Bir de formaları çıkarın dediler ki. Haklılar.
6: Onu da
4: sonra desinler. Böyle desinler yani. Çünkü ya ben çok Fenerbahçe'nin tarihi yenilgilerine şahitlik ettim. Belki en tarihsidir 7-1'lik. Ama Fenerbahçe o maçı 8 kişi tamamladı. Yani neden 8 kişi tamamladı biliyor musun? Takım isyan etti. Ya biz bu kadar gol yiyorsak hakeme çok kötü maç yönetti. İsyan ona kırmızı buna kırmızı atıldı. Ya bugün bilmiyorum maçı kaç faulle bitirdi.
3: İlk yarı 2'ydi.
4: İlk yarı 2'dik.
7: Ben o veriyi şimdi vereceğim. 75'ten beri tutuyorum çünkü.
4: Yani onun için biraz Oğulcan'ı da bırakayım ama diyorum ya bir gariplik var. Yani Roma maçından sonra Şans abi de söyledi. Roma maçından sonra en mutlu olduğumuz yayındı şurada buraya geldiğimizde. Ya yüzümüz gülüyordu. Ne iyi oynadı Fenerbahçe.
3: Galibiyeti kaçırdı.
4: Hocamız çıktı ben istifa ediyorum dedi. Ya bak gerçekten bir şeyi bozmak bu kadar bozabilirsin. Sonra su bahane edildi. Su falan bahane değildi çünkü.
3: Değil.
4: O aranda mikrocerrahi yapıldı. Ne bulabiliriz bu istifayı legalize edecek?
3: Pet şişe.
4: Pet şişe. Şimdi peki haftaya Slavia Prag maçında 5 şişe atılırsa ne olacak? Atılsın ne demiyorum ama bu yolu açmayın. O zaman da söyledim. Ha bu arada ben bu akşam yine aynı kararı bekliyorum. Çünkü bir takım bir yerde 6 gollü bir mağlubiyet alıyorsa bunun bir yaptırım olması gerekir. Yani ya birkaç oyuncudan vazgeçersiniz, kadro dışı bırakırsınız. Ayrıca şeyi İsmail Hoca'ya hiç yakıştıramadığımı da söyleyeyim. Yani maç fark olmuş. Doğru gelesine hiç aklında olmayan 8-0'lık Eyüp maçında oyuna sokmadığı, son 3-0'lık Rize maçında oyuna sokmadığı, ısınmaya göndermediği neneyi burada bu fark yediği maçta oyuna sokuyorsa ben burada bir iyi niyet göremiyorum. Teessüf ediyorum kendisine.
3: Oğulcan, notların da var. Yani o merak ettim o istatistiği, faul istatistiği zannediyorum ki.
7: 75. dakikada Fenerbahçe'nin yediği gol sayısı yaptığı faul sayısından fazlaydı. 5'e 4'tü.
6: Ne diyorsun ya?
7: 5 gol yemişti, 4 faul yapmıştı koca maçta. Maçın bitişi 6 yenilen gol, 6 faul. Aston Villa'nın Premier Lig'de 6 haftadır attığı gol sayısı.
6: Abi, 6 faul sayısı burada işte 6 faul ile oynamış Fenerbahçe.
7: Hoca 6 haftada 6 gol atmıştı Aston Villa. Ve evet. Bugün tek maçta Fenerbahçe kalesine 6 gol attı. Bu işte boğuşma.
6: Daha fazlasını da atabilirdi.
7: Kesin atabilirdi.
6: %100 Ederson'un kurtulaklı top var.
7: Boğuşmak, savaşmak, gamsızlık bunların hepsi eyvallah ama bu neresinden bakarsan bak rezilliğin daniskası. Ben de şunu merak ediyorum. Şişe olayını Tabii ki biz de tepki gösterdik. Yani gerek yok. Sadece.

0: Aslı verildi maça. Zaten.
1: Aynen şey. Öyle. Şişeye karşı istifa reaksiyonu o çalışan İsmail Kartal'ın 6-0 üstüne tribünden istifa sesi gelmişken ve taraftar bunu istemişken ki Avrupa taraftarı Fenerbahçe'nin en önemli
0: tabii gücülerinden biri.
1: Gücü. Bakalım bu isteğe karşı nasıl bir durumda olacak? Çünkü şimdi bunları konuşurken de ister

0: Gideriz buraya geliriz, ağzınızı burnunuzu kırarız, şöyle yaparız böyle yaparız diye o DM kutularına doluşan
1: Evet.
0: zirzoplar oluyor ya hani. Şu an mesela çok mu pozitif şeyler konuşmamız lazım? Harika bir dönem mi Fenerbahçe
1: Çok
0: adına?
1: normal mi karşıladın?
0: Bugün mükemmel bir reaksiyon mu vardı? Harika bir takım mı vardı? Harika bir teknik adamlık mı vardı?
2: Kardeşim 3-0'dan sonra da Rize'yi yendin. Biz endişelerimizi söyledik.
1: Tabii.
2: Tamam
1: Belli
2: sonuç
1: çünkü.
2: mükemmel ama ortaya koyduğun futbol titrek mum mu gibi?
1: Tabii. Oradan da belliydi yani. Bu kadar şut atma
2: Pardon
1: imkanı
2: sözünü.
1: verildi.
0: Yo estağfurullah Şansal abi ne demek?
1: Tabii.
0: Bugün İsmail Yüksek'in 70 dakika oyunda kalması,
2: Ay, ne kadar
0: forma şansı
2: oynadı.
0: bulamadığında tripten tribe giren oyuncuların sahaya çıktıklarında bu gösterdikleri performanslar, Nene konusuna ben de değinecektim. Yüzüne bakılmayan Nene'nin bir anda
3: Ya
0: böyle
3: burada iyi niyet yok oğlum.
1: Ya bu iyi niyet bir hareket değil.
0: Bu şu oynaması
1: demek
0: falan
1: yani.
0: ya
1: Al
0: bu
1: Nene'yi işi gördünüz mü demek.
3: Oynatıyorum işte. Forma
1: Oynatıyorum işte
3: adaleti
1: demek
3: arayayım
1: yani. Süre verdim demek. Süre ver
0: diye.
1: diyor otomatik olarak. Yani ben
0: Bu skandal
1: ya bunun
0: yani.
1: hani
0: Neresinden
1: sadece teknik
0: bakarsan
1: taktik
0: bak
1: tarafı ayrı.
0: rezillik.
1: Hani Şampiyonlar Ligi'nin zaten zorluğunu biz transfer döneminde anlatırken geniş kadronun ne kadar önemli olduğundan bahsederken aslında biraz da bugünleri işaretleyerek söylüyorduk. Şimdi sizin elinizde oyuna Bartu'yu sokmak durumunda kalıyorsanız, Semedo'yu oyundan çıkaramayacak duruma geliyorsanız demek ki kadro planlamanız hatalı. En büyük bel bağladığınız oyuncunun sakatlığını bile bile bir diğer yıldızınızı gönderiyorsanız demek ki bu sonuçlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. 64 dakika oynayan bir sezonda bir santraforu transfer edip onun önüne La Liga'da küme düşmüş bir oyuncuya dünya para verip alıyorsanız demek ki sizin kurduğunuz kadroda bir şampiyonlar gibi beklentiniz yok. Bunu zaten anlıyorum. Girdik yeter diyorsunuz. Ama günün sonunda burada yiyeceğiniz psikolojik darbenin lige nasıl etki edeceğini öngörebilmeniz lazım. Bu kadar tecrübeli bir yönetimin bunu öngörebiliyor olması lazım. Şimdi
2: Orada
1: Alanya
2: Slavia
1: maçına
2: Prag oynuyorsun değil mi?
1: Şansal abi
2: Salı çarşamba
1: Salı. Slavia Prag'ı bir kenara bırakıyorum. Ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde zaten bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Ben
2: Ya
1: şunu merak
2: beklentisi
1: ediyorum.
2: olmasın ama bu futbol da olmasın.
1: Ben %100
2: Erkan.
1: aynı noktadayım. Ben şunu söylüyorum. Şimdi lig ya Fenerbahçe için önemli olan. Ana hedef lig şampiyonluğu. Alanya maçına siz şimdi nasıl bir atmosferde çıkacaksınız? Kadıköy'de. O seyirci sizi bağrınıza mı basacak? Öyle mi zannediyorsunuz mesela?
3: Ben Slavya'dan önce Alanya maçında da çok böyle çok hoş bir
1: Karşılama mı
3: atmosfer
1: olacak
3: olacağını düşünmüyorum.
1: Fenerbahçe'ye?
3: Ya çünkü mağlubiyet var mağlubiyet var. Yayından önce söyledik. Ya sen burada 3-1 kaybedersin. Biz devrede de söyledik. Yani biz bunu vizyonsuzluk olarak gören varsa da selam olsun ama ya 3-1 bitirirsin maçı. 3-0 bitirirsin. Tamam. Şimdi 3-0 dönmekle bir Şampiyonlar Ligi deplasmanı 6-0 dönmek arasında kimle
1: Dağlar
3: oynarsan
1: var.
3: oyna. Yani istiyorsan Manchester City ile oyna. Rakibin adı önemli değil ki. Sonuçta 6 gol yemişsin. Yıllarca 6 attım diye dalga geçiyorsun.
1: Evet.
3: Yıllardır ona sığınıyorsun. O sığındığın liman şu anda senin karşında. Ve maçın ikinci yarısında da hiçbir şey yapmıyorsun. Yani hiçbir şey.
2: Belki.
3: Ya Oğuz Aydın'ı ayırıyorum. Çok saygı duyuyorum kendisine. Oğuz Aydın'ın dışında ikinci yarı. Hadi İrfan'ı da koyayım onun yanına. Çabalıyor.
1: Yok.
3: Bir buçuk oyuncusu var Fenerbahçe'nin ikinci yarıda. Geliyorum Fenerbahçe medyasına ve Fenerbahçe sosyal medyası ve taraftarına ve Fenerbahçe kongrelerine ve kürsüden Kante'ye sallayan her kim varsa. Gördük mü Kante'si Fenerbahçe'yi? Kante'nin maaşı yüksek. İşte o yüzden yüksek maaşı. Sen burada Kante olsa şu gollerin belki ikisini belki üçünü yemeyeceksin. Belki ilk yarı
1: Maç
3: 1-0
1: buraya
3: bitecek.
1: gelmeyecek zaten.
3: Belki ilk yarı 1-0 bitecek.
2: Fenerbahçe zorluk derecesi yüksek. Hiçbir maçı iki orta sahayla oynayamaz.
3: Oynayamaz Şansal abi söyledik.
2: Oynayamaz kardeşim ama bir sürü medya mensubu üçlü oynadı diye üstüne bindi İsmail Hoca'nın.
3: Ama işte.
2: Oynayamaz kardeşim oynayamaz.
1: Yok Roma maçında
2: Zaten
1: oynarsa onu da
2: Gendüzü de
1: oynarsın.
2: eski Gendüzü değil. Mutlaka üçlü oynayacaksın.
3: Şansal abi takımda
2: Abi
3: kimse
2: İsmail de böyle
3: eski.
2: oynayacaksa ne kadar üçlü oynasan ne olur.
3: Ama işte bence takımda herkes geriye gidiyor. Bireysel hepsi geriye gidiyorsa bir
2: Hepsi geri
3: takımın.
2: gidiyor.
3: Şimdi burada oyuncularda sorun yoktur. Ya bir oyuncu geri gider anlarım. İki oyuncu
2: Evet.
3: geri gider anlarım. Üç gider.
1: Tabii.
3: Gendüzü geri gidiyor.
2: Takım oyunu
3: İsmail geri gidiyor.
2: gelişmiyor.
3: Takım oyunu
1: Greenwood geri
3: gelişmiyor.
1: gidiyor.
3: Vedat Muriç geri gidiyor. Greenwood geri gidiyor. Şimdi herkesin geri gidiyor. Semedo zaten hiç ileri gitmiyor geri gidiyor.
1: Evet hep geri.
3: Yani
2: Tabii.
3: şimdi o zaman şimdi burada bu sorumlu oyuncular mı? Yapılan antrenman metodu mu uygulanan?
1: Tabii teknik
3: Bak hocaya bir şey
1: heyetin
3: demiyorum.
2: Ve fizik gücün de yetmiyor
3: Hocanın
2: belli ki.
3: hayranları kızıyor bir şey dediğimiz zaman ama onları dinlemek lazım mesela. Şimdi görüyorum. Efendim kadro yanlış kurulmuş. Yine hocalık bir şey yok. Yani ya bu garip bir müritlik.
1: Ya
3: Bu gerçekten müritlik. Bunun başka
1: ben
3: izahı yok yani.
1: neden ayrıldığını anlamıyorum. Yani kadro
3: Bir şey
1: birbirinden
3: söyleyeyim.
1: niye ayrılıyor yani
3: Bir
1: bu?
3: şey söyleyeceğim. Onunla bitireyim. İstediğin takım kurulmadı mı? İstifa edersin.
1: Söyledim
3: Ben
1: zaten.
3: bu takımla iş yapamıyorum.
1: Pardon,
3: İstifa ediyorum.
1: ben yanlış mı hatırlıyorum? Sayın Başkan kürsüde demedi mi? İsmail Hoca geldiğinde serzenişte bulundu, istediğim kadroyu kurmadınız diye bize eleştiride bulundu demedi mi? Mali
3: Serviste
1: Kongre'de.
3: bulunmazsın diyorum ben de istifa edersin. Ben bu kadronun sorumluluğunu alamam dersin. Bu kadroyla ben Avrupa'da rezil olmak istemiyorum
2: Nasıl
3: dersin.
2: dönmemek üzere gidiyorum dedi. Ertesi gün döndü be kardeşim.
3: Evet. Hadi oraya da gelmedim yani. Ondan öncesini söylüyorum Şansı abi. İlk sezon başında. Yani Fred kalsın, hayır. Talisca kalsın, hayır. Şunu alın,

0: Malcolm'u alın, hayır. Onu yapın, hayır. Bunu yapın, hayır dersin. Ya, madem bu kadar hayır var, teşekkür ederim dersin.
1: Hayırda da bir hayır olur değil mi?
0: Ama sen bugün hiçbir şey diyemezsin şimdi. Her şeye evet dediğin için. Bugün de evet diyeceksin. Şimdi soracak muhtemelen kulüp iletişimcilerine. Ben ne diyeyim diyecek basın toplantısında. Ben söyleyeyim mi olacak hikayeyi? Şimdi kulüp iletişimcilerine Mustafa Sapmaz'a ya da kim varsa orada. Diyecek ki ben ne diyeyim? Yüküm üstüme mi alayım?
1: Bak Berkay bir şey.
0: Bugün hakemlikte bir şey yok.
2: Açıklama mı geldi? Açıklama geldi. Bir anonsu yapmam lazım. Onu yaptıktan sonra devam et. Şikrinyar'ın yani çok ağır bir açıklaması var. Yine Şikrinyar gelmiş.
0: Açıklama yapmadan ne olur bir şey söyle.
2: Tabii buyur abi.
0: Rize maçından sonra aslında Aken'in açıklaması da çok ağır.
1: Evet,
0: kazandığı maçtan
1: hep
0: sonra
1: söyledim.
2: Tabii. Kazandığı maçtan da söyledi.
0: Pardon, lafını.
2: Birazdan Şikrinyar'ın açıklamasıyla devam edeceğiz. Hemen getirelim ekranı Milan Şikrinyar'ın açıklamasını. Hem öz eleştirinin de olduğu, hazır değilse tabii biraz daha bekleyebiliriz ama yani direkt olarak gelmiş ve açıklamayı yapmış Milan Şikrinyar. Birazdan hazırlanacak, hazır olduğunda ekrana getireceğiz.
1: Hürriyet'te geçen gün Mehmet Aslan'ın bir şeyini gördüm. Fenerbahçe 70'li yılların futbolunu oynuyor diye. Bu gerçekten doğru.
2: Ağır,
1: çok
2: ağır,
1: iyi
2: ağır.
1: Tanımlamış. Ağır, atletik yapıdan eser yok, boğuşmuyor, mücadele etmiyor. Ya dün Yamal'ın boğuşmaya mı ihtiyacı var? Özellikle ikinci yarıda nasıl boğuştu? Bu Yamal ya. İki hareket yapar bitir, boğuşuyor yani. Ne olursan ol, istersen zirvedeki yıldız ol, atletik yapın yoksa, boğuşmuyorsan, hızlı oynamıyorsan, sonun hüsran kardeşim. Ha, şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni falan ligi oranla ikinci planda tutuyor diyorsun. O futbol Fenerbahçe'yi ligde de
2: yapmaz
1: geriye
2: getirir.
1: 3 tane canavar gibi rakibi var. Ne olursa olsun, evet. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Yani bu futbol bırak Şampiyonlar Ligi'ne hadi yetmiyor, Süper Lig'e de yetmez.
2: Yetme şansı açık yok konuşalım. Yani. İşin tabii psikolojik tarafı da önemli olacak. Geldi Şikrinyar'ın açıklaması. Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün utanç vericiydi. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız. Seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Çok büyük hatalar yaptık bugün. İlk yarıda 2-3 tane pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Böyle bir maçta devreye 3-0 geride girmek kolay değil. İkinci yarıda maçı çevirmek için çabaladık. Rakip tekrar bir gol bulunca işler zorlaştı. Özellikle ilk sayfasında değil mi, evet. Olcan? Yani çok genelde de Şikrinyar geliyor. Bundan da aslında hani rahatsız olmalı bence diğer oyuncular. Sürekli her mağlubiyeti Şikrinyar öne atıyorlar.
3: Evet, tabii, aynen. Ya da işte diğer başka tecrübeli oyuncular. Zaten Şikrinyar olmasa herhalde Ake falan gelirdi diye düşünüyorum bugün.
1: Ake de Rize maçından sonra biliyorsun çok yaslanıyoruz geriye.
3: Ake
1: dedi.
3: Bir kere de biz çok yavaş top oynuyoruz, evet. Diye eleştirmişti. Yani Ake'nin eleştiriler aslında oyun sistemine yönelik de eleştiriliyor genelde.
1: Ama bunları duymuyor mu acaba?
3: Duymama şansı yok.
0: İsmail Hoca'nın bir şey duyup kabul etme durumu yok hayatında. Soruyoruz Samandıra'ya, eski çalıştığı oyunculara, yeni çalıştıklarına, eski görev yaptığı Anadolu'daki takımlara. İsmail Hoca hiçbir yerde hiçbir hatasını kabul etmemiş ki bugüne kadar. Yani biliyorsunuz Rize'de çalışırken tribünler protesto ediyor. Yo, ben seviliyorum şehirde diyor. Stada gelince bir şey oluyor. Yani birileri bağırtıyor bana diyor. Ya İsmail Hoca hep kendini dışına alıyor. Yani muhtemelen bugün diyorum yani soracak. Ona diyecekler ki sen üstüne al sorumluluğu bugün. Ama bugün sorumluluğu üstüme alıyorum. Kesmez. 6-0 çünkü. 3-1, 4-1 keser. 5-1. Hadi ne? Bir tane bile golün yok. Pozisyonun yok ya ikinci yarıda. Ya 6 foul yapmışsın ya. Ayıp ya.
1: Hakikaten ya. O yeter. Gerisi ayrıntı.
0: Ya git birine çift al bir kırmızı gönder.
1: Sen maçı izlerken bir şey söyledin. Ya bir şey terlemedi dedin.
0: Aston Villa terlemedi ama maç oynadı.
2: İşin tabii sanki ağır tarafı da o yani. Aston Villa Fenerbahçe'nin evet fikstüründe genelde hani bakıldığında deplasman Premier Lig takımı. 0 puan yazabilirsin otomatik olarak ama yani Fenerbahçe'nin sonraki fikstürüne baktığımızda Atletico Madrid deplasmanını, Liverpool maçını herkes mesela atlıyor ama Villarreal karşılaşmasını falan düşündüğümüzde
3: niye atlıyorlar ya?
2: Villarreal sanki kesin bir 3 puanmış gibi bakılıyor Kadıköy'de olduğu için. Ben Slavia Prag maçının dahi ortada olduğunu düşünüyorum.
1: Bu futbol hiçbir şey kazandırmaz sana.
3: Bugün Lask'ı da izledik Liverpool'a karşı.
2: 6-3 bitti. 6-3 bitti. 3 attı. Yani 3 tane gol attı. Yani bugün hani şey kısmına girmek hani girmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bugünkü teknik detayların nelerin yanlış yapıldığı yani, noktasına yani, girmenin
3: olan
2: yanlış
3: şeye girilir.
0: Doğru bir şey yok ki. Komple yanlış. Yani
1: değil 6 mi? Foul yapan takımın neyini konuşacaksın yani Allah aşkına.
0: Bu arada şeymiş.
2: Durumu yok.
0: Sigma maçından sonraki de en ağır mağlubiyetmiş. Yani 92'den bugüne Evet. Ama ona ben baktım. O maçta Fenerbahçe 3-1'deyken 10 kişi kalıyor. 4-1'de 8 kişi kalıyor. Yani farkın oluşması 4-1'den.
1: Ben sağ kenarındaydım o maçta.
0: O maçta da bu arada 3-1'ken kırmızı kart gören İsmail Kartal ilk kartı gören.
1: Rahmetli baban da başkan.
0: Tabii tabii yani ben maçı da çok net hatırlıyorum. Ben ilk kartı gören
2: dönüşümde de Galatasaray'ı yenmişti Fenerbahçe.
1: Ama oyunun başında Hakan atıldı biliyorsun.
0: Yoksa atı baktım. İlk İsmail Kartal atılmış.
1: Var mı? Ha.
0: Sonra Hakan Gerson atılmış 4-1'de.
2: Peki Olcan, yani bunun devamındaki psikolojik etkilerini de konuşmak isterim. Yani aslında birazcık oraya daha yoğunlaşmış durumdayım. Yani Fenerbahçe bunun altından nasıl kalkabilir ya da kalkmak için ilk hamlesi ne olmalıdır?
3: Ya derbi olsaydı hafta sonu ne olacaktı? Fikstür dönmüş olsaydı mesela.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Keşke derbi olsaydı. Derbi de ayağa kalkabilirsin. Ben motivasyonu abi, farklı olur.
3: Deplasmana gidiyorken durum farklı.
0: Orada da yanlış işte var. Yapılmış ya.
3: Ya dönüyorum. Bu ama bu halde
0: birden döndü.
3: Abi bu halde
0: şey 1-0 kazandın.
1: Boğuşmazsan derbi.
0: Tamam. Ondan beri ilk kez bunu yaşamışsın.
3: Şu an öyle bir içgüdü yok.
0: Tamam ama hani bak derbiye maç için Alanya maçı motive de olmaz ya adam. Diyecek ki Alanya ben nasıl rahat yenerim diyecek. Ben biliyorum bu futbolcu ruhunu.
3: Yani rahat yenme yani, konusuna ben katılmıyorum.
2: Yönetimin açık sorayım yani yönetimin bir reaksiyon göstereceğini düşünüyor musun?
3: Göstermeli. Şimdi bizim burada düşünmemizin tabii önemi yok. Yok.
1: Ben düşünmüyorum.
3: Çünkü ne diyorsunuz?
1: Roma abi, bir ay önce başkan sahip çıktı adama.
3: Şansal abi tamam sahip çıktı ama yani durum ortada.
0: Ama şöyle diyecek başkan kürsüden dediği için söylüyorum. Biz bir vaadimiz şampiyonluğuna sokmaktı.
2: İşte o yüzden
0: şimdi şampiyonluk
3: abi, o zaman bizim burada
1: ama şampiyon da olacağız diyor başkan.
3: İşte. Abi bizim burada hiçbir şey konuşmamızın anlamı kalmıyor.
1: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacağı çok tabii açık ortada.
3: Hiçbir şey konuşmamızın anlamı kalmıyor. Bir reaksiyon yoksa tüm sezon böyle gidecek demektir. Fenerbahçe çoğu zaman kötü futbol oynayacaktır. Biz yine konuşacağız ama reaksiyon bekliyor muyuz? Biz evet diyeceğiz ama her zaman hayır olacak. Eleştireceğiz, bir hakaret yiyeceğiz, öveceğiz. Aha hani eleştiriyordunuz olacak. İki galibiyet gelecek, hoşumuza gidecek. Roma maçına sevineceksin, istifa göreceksin. Yani o zaman gerçekten anlamı yok. Hiçbir şeyin anlamı yok. Kağıdın da yok, verinin de yok. Bir savunmanın da yok.
2: Onu da olmuyor.
3: Yönetim aksiyonu beklemenin de anlamı yok. Kadro üzerine tartışmamızın da anlamı
1: yok. Bir kere 10 gün sonra derbi olduğu için şu anda hiçbir hareket olacağını düşünmüyorum.
0: Tamam ama belki bugün olacak bir hareket o derbide senin elini güçlendirmek.
3: Aksine olacaksa
1: Bu akşam olur.
0: İşte bu akşam. Ama ben olacağını zannetmiyorum.
1: Ben de sanmıyorum. Ben.
0: Diyecekler ki bizim hedefimiz lig şampiyonu. Şampiyonlar Ligi değil. Evet ağır oldu. Özür dileriz taraftarımızdan. Sorumluluk benim ve futbolcularımın. Halledeceğiz. Affettiriz. Alanya maçı da çıkışa geçeceğiz.
1: Kardeşim niye bu kadar gamsız oynuyorsun? Umursamaz oynuyorsun. Mücadeleden uzak oynuyorsun. Boğuşmuyorsun. Yani yenil mesela, kabul.
0: Yani mesela kaç yenil
1: kaybet.
0: Göremiyoruz.
2: Yok, göreceğiz birazdan.
0: Yani mesela toplam
2: mesafeyi söyleyeceğiz. Ediyorum. Cengizhan bakacak söyleyeceğiz. Yani büyük
0: ihtimalle aşağıdadır. Özellikle ikinci yarıda. Ya ikinci yarıda ben bu kadar teslim olmuş, bu kadar vazgeçmiş. Sonuçta 3-0 ya. Ya bir tane at 3-1 bitir maçı ne olur yani.
2: Ya ben Fenerbahçe oyuncusunun hata yapabilir, çok kötü bir maç geçirebilir. Yani İsmail'in penaltıyı yaptırdıktan sonraki vücut dilinde hani kendini yere bırakması, bu havalara bakması, hani üzüntüsünü herkese, bütün takım arkadaşlarına sirayet edecek şekilde yaşaması. Kalk artık dedi yani maç devam ediyor. Tam doğru sıkıldı tamam, devam ediyor diyor.
1: O penaltıyı bir İstanbul amatör birinci liginde oynayan oyuncu yapar mı? Yapmaz. İkinci üçüncü gollerde de ikinci de Vedat'la ikisinin kaptırdığı top. İsmail iyi basamadı orada hatada aslan payı Vedat'ta. Üçüncü gol gene İsmail. Maçtan önce söyledik. Kardeşim kestiğin topu en yakının en sağlam yere ver. Sen ince işi yapamıyorsun.
0: İsmailoğlu'nu ikna edemiyoruz Şansal abi. Yani yok edemiyor. Kendisini de öyle görmüyor.
2: Yo, çok büyük
0: bir şöyle ben yani böyle bir reaksiyon çok seneler önce bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı vardı. Galatasaray'ın 3. kalecisi ne vardı Mehmet diye. Böyle bir penaltıdan sonra kafayı direklere vurmuştu ve futbol hayatı bitti o gün. Yani İsmail'in bugünkü reaksiyonuna bakarsan İsmail'in Fenerbahçe'deki futbolculuğu bitti gibi. Yani çünkü gerçekten İsmail yerine transfer yapılıyor kızıyorsun. Yedek kulübesine gidiyorsun. Yabancı hoca geliyor beni oynatmıyor diyorsun. Hocaya suçluyorsun. Öteki geliyor yani Portekizli'yi suçluyorsun. Alman İtalyan'ı suçluyorsun. Şimdi İsmail Hoca geldi o da seni normalde tercih etmiyor. Yani maçına göre tercih ediyor. Ya abi oynadığında bir şey göster ki millet de desin ki ya bu İsmail de hakkını yiyorsunuz.
2: Ve şey de yok. Bol rotasyon da yok. Oynayacaksın yok belli. Yok. Süre gelecek yani.
0: Minimum 25-30 maçın var bu sene ya. Hiç önemli.
2: Oynamak durumundasın transfer yapılmadığı için.
4: Kim ne dedi?
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bu bir tekrar yayındır. programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Maalesef 6-0 mağlup oluyor temsilcimiz İngiltere'den. 6-0 mağlubiyetle dönüyor. Aston Villa deplasmanında dağıldık. Öyle atabiliriz manşeti. Yunus Aydın maç sonunda.

0: ilk bölümde seninle konuşalım isterim. Biraz da toparlamak adına, tabii birçok şeyi konuştuk ama biraz da toparlayabilmek adına sana sorayım isterim.
1: Tabii ki. Yani şöyle, gerçekten şu anda oyuncuların halinden de görüyoruz. Fenerbahçe'yi psikolojik olarak çok yıprattı. Yani bu maç. Yani şu an sosyal medyaya baktığım zaman da hem oyuncu grubuna çok yüksek tepkiler var. Başta hani bu maçı kötü oynayan arasında İsmail Kartal, İsmail Yüksek, teknik ekibinden teknik oyuncusuna kadar fazla eleştiri var. Yani tecrübe diyordum maç bitmeden önce. Yani ne yazık ki evet, bunu fazlasıyla hissetti Fenerbahçe. Yani senelerdir gidilmeyen bir Şampiyonlar Ligi var. Aynı şekilde senelerdir gidilmeyen bir başarı hikayesi var. Takımın yıldız oyuncuları, işte Kante bugün sakatlığı nedeniyle yok. Bu kupayı defalarca kez kazanmış Marco Asensio yok. Lukaku sonradan oyuna giriyor. Bu takımın hala bir temel parçası olabilmiş durumda değil. Yani orta sahadaki eksikler de bu kadar belirginken çok erken yenilen bir gol var. Yani erken yenilen golden sonra hani devre arasında konuştuğumuz gibi yani 3-0'ı ancak hani muhafaza edebilecek bir değişiklik yapılabilir derken ne yazık ki 3 tane daha yedik. Yani uzun süre akıllardan çıkmayacak bir sonuç, gerçekçi olmak lazım. 6-0'lık bir hezimeti kimse beklemiyordu. Ne hangi bir Fenerbahçe taraftarı ya ne de İsmail Hoca. İsmail Hoca buraya kazanmaya geldik dedi. Ve kazanmaya geldik dedikten sonra çıktı 11, galibiyetin yakınından geçemeyecek bir kadro. Yani siz Aston Villa'ya karşı, hani Premier Lig takımına karşı hiç geri düşmeyecekmiş gibi bir ilk 11'de sahaya çıkarsanız ve ikinci yarının başına hala müdahale etmemiş durumdaysanız, hani ne yazık ki buradan geri dönüş çok çok zor. Aslında futbol çok basit bir oyun. Yani çok basit kuralları var, çok basit temelleri var. Yani Fenerbahçe çıktı ilk 11'le, maçı gol atmadan bitireceği kesindi. Ya ancak gol yemeden 0-0 bitebilirdi ya da 1-1 bitebilirdi. Yani ama Fenerbahçe'nin gol atamadığı kesin oldu gibi 6 tane gol yedi. Bu ilk 11'den galibiyet beklemek çok güç. Bir kere kadroda müthiş bir istatistik yani müthiş bir istikrar problemi var. Muazzam sıkıntılar var Fenerbahçe'de. Yani işte sol taraftan akan bir oyundan bahsediyoruz. Fenerbahçe'de oyun sürekli sol taraftan akıyor. Sağ tarafta transfer döneminin vazgeçilmezi Mason Greenwood var. Yani bence Fenerbahçe'nin hali hazırda en değerli oyuncularından bir tanesi. Oyun sürekli soldan akıyor ama sol ön Fenerbahçe'de ya Kerem ya Oğuz. Orada da bir istikrar yok. Yani daimi bir oyun anlayışı yok. Yani İrfan Can Asensio konusunda İrfan bu seviyenin oyuncusu zaten değil. İrfan geçen sene Fenerbahçe'de hiçbir beklenti olmadığı için bütün artık kredileri tükettiği için küme düşmeme mücadelesinde Kasımpaşa'ya Emre Belezoğlu'na yardıma gitmiş. Yoksa Emre Hoca teklif yapmasa hani kimseden teklif alamayan bir oyuncuyken bugün Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi sahnesinde Aston Villa deplasmanına çıkıyor. Yani buralardan alınacak sonuçlar bu. Fenerbahçe'nin evet bir numarası ilk 11'e yazacağı ilk isim İrfan Can Kahveci değil. Buna şüphe yok. Ama ya önündeki futbolcu topluluğu, yani belki buna ne yapsın diye yorum yapacak kişiler vardır. Ya da İsmail Hoca ne yapalım diyecektir belki ama ya bu takımın starları bir türlü birlikte oynayamadılar. Ama yani biz bunu Galatasaray'da, Beşiktaş'ta beraber oynarlarken görebiliyoruz. Yani Asensio, Lukaku, Kante, Ederson. 4 tane bölgede 4 tane yıldız sayalım. Yani hiç birlikte oynarken görmedik bu isimleri. Yani birlikte oynadıklarında bambaşka bir Fenerbahçe hayal edilebilir belki ama ya bugün itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maç bitti. Ligde 7. haftaya giriliyor. Ve Asensio'nun sakatlığı belli ki geçmeyecek. Yani kronikleşmiş bir sakatlık. Yani iki maç üst üste oynasan 3 hafta veda ediyorsun. 26 Ekim'deki maçı hazırlamak için şimdiden oynatmaman gerekiyor. Gibi hani ya oynatmadığınız maçta Şampiyonlar Ligi maçı. Hani öyle rotasyona gittiğiniz maç hafif bir maç değil. Bu sebeple Fenerbahçe'nin ilk önce kadro bir beraberliğinin oturması lazım. Kadro birliğinin oturması lazım. Lukaku gibi 4-6 hafta içerisinde sportif direktör Oğuz Çetin'in söylediği sürecin tamamlanması lazım. Takıma net bir şekilde entegre olması lazım. Büyük maçlar büyük oyuncularla kazanılır. Yani Vedat Muriç için kötü oyuncu demiyorum. Ama ne olursa olsun geçen sene La Liga'da takımı küme düşmüş bir takımın oyuncusu. Yani budalarda Şampiyonlar Ligi'nde çok yüksek seviyelerde Vedat Muriç'le vesaire var olmak mümkün değil. Asensio'yla Lukaku'yla var olabilirsin. Yani bu oyuncunun hali hazırda Fenerbahçe'nin yani oyuncusuyken, sözleşmeli oyuncusuyken oynaması lazım. Yapılacak transfer konusunda da hem Avrupa için hem de lig için. Galatasaray'ın kadrosu için zaman zaman Avrupa'da yetersiz diye eleştiride buluyoruz ama lig için yeterli. Bunu hep söylüyorum. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu ve aynı zamanda şu an halen Süper Lig'in lideri. Fenerbahçe Avrupa içinde, lig içinde eksik kadroya sahip.

0: Zaten 120-130 milyon euroluk bir kadro farkı var. Transfer market değerlerine baktığın zaman. Burada da buradaki en temel fark Fenerbahçe'de 8 numara oyunu yönlendirecek hücum özelliği defansif özelliklerine göre daha ağır basan bir orta saha. Yani 8 numara olarak değil, bunu üstüne basa basa söylemek gerekiyor. Hücum özellikleri savunma özelliklerine göre daha ağır basan bir orta sahaya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Gabriel Sara gibi. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin bir Genduzi, bir Kante, bir İsmail'e daha ihtiyacı yok. Ya aynı oyunculardan çok fazla var Fenerbahçe'de. Fark yaratan oyuncuların azlığı var. Bu da bu tarz maçlarda ne yazık ki ortaya çıkıyor. Sağlık olsun denecek, yapacak bir şey yok. Hem dün Galatasaray'ın aldığı sonuç için, hem bugün Fenerbahçe'nin aldığı sonuç için canları sağ olsun. Yani yapacak bir şey yok. İki temsilcimiz iki maçta 10 gol yiyip 1 gol atabildiler. 0 puanla ayrıldılar ama hani biraz daha buralarda var olabilmek adına kadro kalitelerimizi arttırmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin aldığı yenilgi çok daha büyük ve çok daha hesapta olmayan bir yenilgi. Fenerbahçe'nin de bundan dersler çıkarması gerekiyor.
1: Peki. Yunus Aydın, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim son kısımda.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Yunus Aydın'la konuştuk, onunla değerlendirdik ve devam edeceğiz. Devam ettiğimiz noktada maç sonundayız an itibariyle. Temsilcimiz Fenerbahçe 6-0'lık bir mağlubiyet alıyor. Ve Aston Villa'dan, oradan, deplasmandan, İngiltere'den böyle dönüyor. Maalesef böyle dönüyor. Konuklarımızı alacağız, konuklarımızla konuşacağız. Kısa kısa bağlantılarımız olacak. Kısa kısa bağlantılarımızın olacağı noktada ilk etapta Yaşar Kurt'a döneceğiz. Yaşar Kurt'la konuşacağız. Onunla değerlendirdiğimiz yerde Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetini soracağız. Yaşar Kurt'un hemen ardından Eralp Issı, ilk yarıda olduğu gibi, şimdi de devre arasında olduğu gibi, şimdi de bizlerle birlikte olacak. Onu hatırlatayım. 6-0'lık bir mağlubiyetimiz var. Maalesef istemediğimiz bir skor. Farka gitmesin diye konuştuğumuz noktadan buraya gelen, aslında beklenen ama istenmeyen diyelim. Öyle söyleyelim. Beklenen ama ya inşallah öyle olmazın konuşulduğu mesela Fenerbahçeli bir ortamda. Ya da ya çok da 4-1'le dalga geçmeyin bak denilen bir ortam mesela arkadaş aralarında, rakip takımlarda. Bu akşam sizin de maçınız var, o da zor, rakiplerin konuşulduğu bir yerden iş buraya geldi. Maalesef durum böyle. Yaşar Kurt'la konuşacağız. Bir yaklaşık 5 dakikalık bölümde, 10 dakikalık bölümde onunla değerlendireceğiz. Yaşar Kurt, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Nasıl gördün? Özellikle Aston Villa tarafını sana sormak isterim. Orada sen tüm detaylara hakimsin. Öyle biliyorum. Yayınlardan, Göksel'in yayınlarından da hatırladığım, yine senin yorumunu merak ederim.
2: Yani Aston Villa'nın zaten Emery'den sonra bir kimlik kazanmışlığı var. Ve bu kimlik biraz daha topu sahip olmaktan ziyade rakibin yerleşimine göre şekil almak ki... Yani topu çok fazla talep etmeyen ama zorunda olduğu zaman da özellikle merkezdeki 5 orta sahayla beraber bu topu rahatlıkla kullanabilecek bir takım hüviyetinde. Yani kaldı ki bunun en büyük örneğini de zaten 5. golde görebiliriz. Yani 5. golden önce sağ bekten alan Manzambi yoğurdu orta sahayı ve sonunda devamında hani top sağ taraftan sola kaydı, soldan merkeze bir şekilde çok rahat bir... Rahat da olmasa da gerçi golü buldu. Yani topa sahip olma işini de çok iyi halleden bir Aston Villa var. Ama yani Unai Emery'nin en büyük rüyalarında bile bu kadar çok topa sahip olma üzerine meziyetleri olmayan Fenerbahçe'nin bu kadar çok topu sahip olmak için istekli olması olabilirdi. Yani bu takımda şu an %50'nin üzerinde topa sahip olma, yanlış hatırlamıyorsam %55'e maçı bitirdi Fenerbahçe. %45 topa sahip olan bir Aston Villa galip olmama şansı yok. Özellikle dediğim gibi yani en teknik ayağı İrfan Can Kahveci, Ake ve ya ondan sonraki üçüncü kim geliyor desek muhtemelen Ederson'u seyredeceğiz. Yani bu kadar çok teknik kalitesi düşük bir takımın bu kadar çok topa sahip olma isteği ve geriden oyun kurma arzusu, yani Unai Emery'nin dediğim gibi yani en büyük rüyalarında bir tabelen yoktur. Yani Manzambi ile McGinn ile Mbaye ile oraları zaten çok iyi kapattı. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar zaten birebir baskıları da gördük. Savunmayı da yani bu kadar ön planda, ön alanda kurup rakibi yani istediği zaman çıkarttı, istediği zaman çıkartmadı. Direksiyon tamamen bence bu sefer bugün Aston Villa'daydı. Yani hem oyuna müdahalelerde de bir problem var Fenerbahçe'de, hem oyun isteği, oyun planı ve oyun planına uygun olmayan oyuncu tercihleriyle beraber yani tamamen Aston Villa'nın ekmeğine yağ sürdü Fenerbahçe.
1: Maalesef Fenerbahçe tarafında tabii biraz daha detaylandırmak gerekirse, Aston Villa'dan girdim konuya ama Yaşar Kurt, bir diğer tarafta Fenerbahçe'de eksikler dediğimde herhalde başlığımız çok.
2: Yani eksik olarak yani kesinlikle şöyle bir durum var. Bu maçta İsmail Kartal'ın ana planı belli ki topu alıp oyunu kurmakta, oyunu dikte etmek gibi duruyor. Ki zaten en başta eksi yazabileceğimiz durum bu. Geçmiş dönemde Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın bu sezondan itibaren iyi performanslarına baktığımız zaman Avrupa'da, yani Roma maçı ikinci yarı diyoruz, kendi evinde olmasına rağmen %37 ile topa sahip olduğu bir yarıdan bahsediyoruz. Ya da Lyon ikinci maç deplasmanda kazandığı maç, ki ilk yarıda maçı koparmıştı zaten. Burada %38 topa sahip olma görüyoruz. Yani Fenerbahçe'nin zaten şu anki yapısı çok fazla topa sahip olma üzerine mahir bir takım değil. Ya zaten merkezde geriye dönüp topu çıkartmak zorunda olan kişinin Gündoğan İsmail olmasından zaten çok bariz. Burada bir teknik kalite eksikliği var. Yani burada topu biraz daha Aston Villa'ya bırakabilmek, ya da olmadı top oyun mu kurmak istiyoruz, bunu uzun bağlantılarla yapmak durumundaydı. Yani özellikle santraforunuzda Muriç gibi bir 9 numara varken ona uzun vurup onun indirdiği kanatlara veya merkeze indirdiği toplarla buradan çok rahat bir oyun kurulumu değiştirilebilirdi. Yani oyun kurulumu demek sadece kısa bağlantılar değil, uzun bağlantılarla da bu oyunu kurabilirdiniz. Ama yani İsmail Kartal 3-0'a, 4-0'a, hatta 5-0'a kadar inatla bunu tercih etmesi, yani bu arada hani İsmail Baltu değişikliğini gördük. Yani bu değişiklikte şunu görüyoruz ki İsmail Kartal hala problemin İsmail'de olduğunu düşünüyor. Yani oyun şablonundan ziyade oradaki oyuncu tercihinin yanlış olduğunu düşünüyor. Bunları da yan yana koyduğumuz noktada bence en temel problem bugün kulübedeydi.
1: Peki. Yaşar Kurt, teşekkür edeceğim yavaş yavaş. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda. 6-0'lık mağlubiyetin ardından Aston Villa deplasmanından bizler Fenerbahçe ile dönerken.
2: Yani son olarak Fenerbahçe genel olarak bu tarz mağlubiyetlerde kırılmaya müsaittir. Bir sonraki Avrupa maçında Şampiyonlar Ligi müsaitliği kazanmak durumunda iç sahada oynayacak. Bunu buradan bir 3 puan alıp bütün her şeyi kendilerine çevirebilir. Fenerbahçe bunu defalarca yaptı, tekrar yapabilir.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Yaşar Kurt.
2: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ ol, var ol. Yaşar Kurt'la konuştuk ve onunla birlikte değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Eralp Isı'ya döneceğim. Onun ardından Eralp Isı'yla konuştuktan hemen sonra Emre Eren'le konuşacağız. Emre Eren'e dönüyor olacağız. Tabii tüm bunları değerlendiriyor, tüm bunları konuşuyorken yaptığımız bağlantılarda sizlerin mesajlarını da değerlendiriyoruz. 0212-273-10-10 0212-273-10-10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Eral Pıslı bizlerle. Eral Pıslı, hoş geldin, selamlar.
3: Yani hoş bulduk demek isterdim ama maalesef çok evet, ağır bir mağlubiyetin ardından tekrardan buradayız.
1: Yani bizim ikisi de tabii öyle biraz adet yerini bulsun denir ya. Orada az alışkanlığıyla beraber bir hoş geldin. Ne hoş geldinlik ne hoş buldunluk bir durum var yoksa. Hali hazırda orada öyleyken İstanbul'da da öyle mesela. Yani yavaş yavaş orada sakinleşen bir trafik, yavaş yavaş gelen en azından o sel haberlerine ilişkin farklı noktada farklı haberler. Yani bugün çok da iyi bir gün olmuyor, o belli. Neyse ki maç İstanbul'da değil diyeceğiz. Orada da 6-0'lık bir skoru aldık. Tam onu derken orada da 6-0'lık bir skorla döndük maalesef. Sen nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı, çok detaya girmeden genel itibariyle sorduğumda?
3: Yani aslında zaten çok da detaylandırabileceğimiz bir şey olduğunu zannetmiyorum. Özellikle hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda oynanan oyuna baktığımız zaman yenilgiyi hak eden bir Fenerbahçe vardı diyebiliriz bence kesinlikle. Bunu ilk yarının ardından da demiştim. Bence mağlubiyetin ana unsuru orta sahalarda, yani orta saha üstünlüğünü tamamen rakibe verdiğiniz takdirde bu tür ağır yenilgilerde kaçınılmaz oluyor diyebiliriz. Yani unutmak isteyeceğimiz bir gece. Dün de maalesef Galatasaray mağlup olmuştu. Bugün de Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından maalesef Şampiyonlar Ligi'nde bu haftayı 0 çekerek kapattık ki bu da ülke puanı açısından bence çok kritik bir eşikti. Maalesef ki bu karşılaşmalardan puan çıkartamadık. Yani genel tabloya da baktığımız zaman da Fenerbahçe 1 puanda, Galatasaray ise henüz puanla tanışamadı Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 2 haftalık süreçte. Yani umarım kalan 6 haftada iki temsilcimiz de bu durumu toparlayabilir. Baktığımız zaman da toparlanabilecek bir tablo var mı? Kesinlikle var. Ama bu 2 haftada oynanan oyunlara baktığımız zaman da yani ciddi derecede soru işaretleri var benim kafamda. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray için geçerli. Yani bu akşama dönecek olursak da Fenerbahçe evet yani ideal 11 ile sahada değildi ve rotasyon şansı da aslında geride bıraktığı haftalara göre biraz daha dardı. Yani buraya getirdiği kadro itibariyle. Yani tabii ki de bu asla yenilginin ana unsuru.

0: değil. Ama baktığımız anda da burada ideal 11 ile sahaya çıkmaması Fenerbahçe'nin özellikle orta sahada işleri bence ciddi derecede zorlaştırdı diyebiliriz kendileri adına, ki alınan bu ağır mağlubiyetin ardındaki gerekçe de bana kalırsa az önce de belirttiğim gibi orta saha üstünlüğünü tamamen rakibe kaptırması Fenerbahçe'nin.
1: Peki değişiklikleri nasıl gördün her iki tarafta ve Aston Villa'ya maçı aldırdı dediğin bir dönüm noktası oldu mu, yoksa hatalar birbirini taklit etti, devamı geldi ve Fenerbahçe aynı hataları yapmaktan vazgeçmedi, Aston Villa aynı hataları değerlendirmekten geri durmadı deyip açıklar mısın? Hangi taraftasın?
0: Yani aslında baktığımız anda maçtaki ilk değişiklikler olduğu zaman skor zaten 4-0'dı abi. O yüzden de yani iki taraf açısından da bu değişiklik maça şu şekilde etki etti diyebileceğimiz bir değişiklik herhalde sadece Aston Villa adına oyuna sonradan giren Tammy Abraham'ın gol atması oldu diyebiliriz. Onun dışında aslında iki tarafın yaptığı değişiklikler de oyuna çok etki etti diyemeyiz bana kalırsa. Yani evet, Fenerbahçe'de oyuna sonradan Bartu, Lukaku ve Ndiaye girdi. Ama baktığımız anda maalesef ki kalan dakikalarda kendilerinin de oyuna etkisi, yerine giren arkadaşları yine çokça dolduramadı. Yani yerine girdiği arkadaşlarının pozisyonunda. O yüzden kaynaklı olarak da yani tabii ki de artık moral olarak çökmüş bir Fenerbahçe vardı 4-0'ın ardından. O yüzden de değişiklikler çok fazla etki etti diyemeyiz. Ha, tabii ki de bu değişiklikler maçın farklı koşullarında yaşansaydı, yani atıyorum oyun 0-0 olsaydı 70. dakikada, yani başka bir etki gösterebilir miydi? Tabii ki gösterebilirdi. Ama baktığımız zaman değişiklikler 4-0'da gerçekleşti. Ha, diyebilirsiniz ki ya zaten ilk yarıya 3-0'lık bir ağır skorla girdi Fenerbahçe, ilk yarıda mı değişiklik yapsın? Ya bence ilk yarıda değişiklik yapılabilir miydi? Ya İsmail Yüksek'in performansının ardından belki de yapılabilirdi. Yapılması da gerekli miydi? Kesinlikle gerekliydi. Çünkü İsmail Yüksek baktığımız anda ya herhalde Fenerbahçe kariyerinin en kötü gecelerinden birisini geçirdi bu akşam.
1: Peki, gelen mesajlar var. Mesajlara döneceğim. Onlarla tamamlayacağım. Eralp Isak yavaş yavaş. Sait Kızılkaya der ki İsmail Kartal maçın yıldızı olan İsmail Yüksek'i çıkarması kötü oldu. İsmail Yüksek bu performansla Barcelona'ya transfer olur. İsmail Kartal da seneye Real Madrid'e teknik direktör olur demiş. Bir diğer tarafta bu takım Barcelona ile eşleşseydi ne olurdu sorar mısın lütfen demiş. İsmail Kartal'ın açıklamalarını sabırsızlıkla bekliyorum diyen var. Sana bir soru var ki yine Nene sorusu. Ben anlam veremedim bu Nene'ye. Nene girdi ama eninde sonunda. Bunu konuştuk. Çokça geldi bu soru. Ama
0: ya bu birazcık şeyden kaynaklanıyor bence. Yedek kulübesine bakıyor dinleyicilerimiz. İşte oyuna kim girebilir? Ha, Lukaku girebilir, Nene girebilir. Oyunu anca bu isimler değiştirebilir. Ama baktığımız zaman da evet, isim olarak belki de oyunu değiştirmesi beklenen oyuncular olsa da yani bu sezonki performanslarına bakarsak ya maalesef henüz Ekim ayının ikinci haftasını geride bırakırken hala o etkiyi göstermiş değiller maalesef ki. Hem İsmail Kartal hem de İsmail Yüksek eleştirileri gelmiş dinleyicilerimizden. Yani ben ikisine de katılıyorum. Bir tane de ironi gelmiş mesaj olarak. Yani İsmail Yüksek'in gerçekten şu karşılaşmada 70 dakika oyunda kalması bana kalırsa da skandal. İsmail Kartal ilk Şampiyonlar Ligi maçlarından istifa etmişti Roma ile 1-1 berabere kaldıktan sonra, ki bu akşam da aslında tribündeki Fenerbahçeli taraftarlardan istifa tezahüratları yankılandı özellikle karşılaşmanın ikinci yarılarından. Hakikaten ben de İsmail Kartal'ın basın toplantısında nasıl bir reaksiyon göstereceğini ve nelerden bahsedeceğini merakla bekliyorum bu akşam.
1: Peki. Aynı zamanda eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısma yaklaşırken bağlantıda.
0: Yani dediğim gibi umarım kalan 6 karşılaşmada hem Fenerbahçe hem de Galatasaray açısından en azından daha temiz bir sayfa açarlar iki temsilcimiz de. Çünkü böyle gittiği takdirde yani iki temsilcimiz açısından da çok zor ve atlatılması gereken günler gelecek gibi gözüküyor. Yani oyun olarak baktığımız zaman hem Fenerbahçe hem de Galatasaray henüz Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmadığını bence oynadıkları toplam 4 karşılaşmada gösterdiler. Ve yani bu kadar yüksek maliyetlerle, bu kadar yüksek maaş bedelleriyle kadro kuruyorsanız yani bunun sahada bir karşılığı olmalı. Ama baktığımız anda iki temsilcimiz de şu anı itibariyle o performansının çok uzağında kaldı diyebiliriz. Dediğim gibi kalan 6 karşılaşma umarım

0: eski temsilcimiz açısından daha iyi geçer demek istiyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Erel Pısı. Sağ olun.
0: Abi ben teşekkür ederim. Sana da yayınlar dilerim ayrıca.
1: Var ol. Çok teşekkür ettim. Tekrar görüşmek üzere. Diğer yayınlarda, diğer bağlantılarda da kısmetse.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Erel Pısı ile konuştuk. Onunla değerlendirdik. Hızlıca yapacağımız bağlantılara devam edeceğiz. Onu aktarayım ama Ahmet Konancı yayını alacak mısınız demiş dinleyicimiz. Almayacağız. Planlamada Ahmet abiyle şu an yayınımız yoktu çünkü. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan Sait Kızılkaya, İsmail Kartal maçını... Peki, bu mesajı okuduk. Yeniden gelmiş. Peki. Gelen mesajlara şöyle hızlıca bakıyoruz. Gelen mesajlara bakarken utanç gecesi diyen bir dinleyicimiz var. 4-0 iken yazmış. İsmail Kartal kulübede mi, yazıklar olsun. Nasıl bir teknik heyet bu diye. 6-0 iken yazdıklarını da siz tahmin edebiliyorsunuzdur. 4-0 iken bunu yazan dinleyicimiz 6-0 iken de bir şeyler yazmış orada. Galatasaray'da zor kura, Barcelona, Paris Saint-Germain daha ne olsun demiş. Zor kura Galatasaray'da asıl demiş. Kolay gelsin abi, bu ne ya demiş. Adamlar Barcelona'dan 5 yemedi. Klasik Fenerbahçe demiş. Mehmet Bey'in yorumu böyle. Görüşü böyle. Maalesef üzgünüz. Temsilcimiz Fenerbahçe 6-0'la dönüyor. Mağlup olarak dönüyor. Çok da istemediğimiz şekilde dönüyor. Ve artık maç sonunda da 21. dakikanın içerisine girdik. Hani maç içindeki dakikaları sayıyoruz ama maç sonunda 21. dakikanın içerisine girdik diyerek girmek de ayrı bir nokta oldu tabii. Bu arada... gelen mesajlarınızı 0212 273 10'dan bizlere iletin lütfen. 0212 273 10. Emre Ren, hoş geldin.
2: Çok da hoş gelmedik yani sevgili ben.
1: Hoş geldin diyorum ama benim de dilime böyle bir alışkanlık, dediğin gibi hata yapıyorum. Erel Pısı'ya da aynı şeyleri söyledim. Yani bu bir alışkanlık ama yani orada da benim hatam var. Özür dileyim hem dinleyicilerimize hem de senden. Çok da hoş bir ortam yok Emre Ren. Fenerbahçe'nin 6-0'lık bir mağlubiyeti. Yani bu da özellikle hani yapsak bu kadar olur, iki kere üst üste böyle demek, onun için de ayrıca özür dileyim.
2: Valla sevgili Berk, yani ne konuşacağımızı şaşırdık. 24 saat, yani son 24 saatte Türk futbolu 10 tane gol yedi ya. Evet. Enteresan bir şey yani.
1: Evet.
2: Bir de en iyi iki tane takımdan bahsediyoruz. Yok marka değerimiz diyoruz.
1: İlk iki diyorsun. Yok. Şampiyonluk sıralamasında.
2: Yok diyoruz ki işte bu takımlar diyoruz önemli transferler yapmış falan. Bu takımlar transfer falan yapmamış. Böyle transfer, ya transfer yaparsın ama bir oyun modelin olur ya. Ya bizim Türkiye'nin iki tane en güzel takımları, tamam Galatasaray'a çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü 45 dakika önemli bir oyun vardı, 1-1'lik bir skor vardı ama dünyanın devine karşı kaybetti. Ben anlayamadığım bir şey var, Fenerbahçe takımı yani Aston Villa ligin 16.sı ya Premier Lig'de, 6 maçta bir maç kazanmış yani, oynarken de böyle çok keyif vermemiş. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe taraftarını kutluyorum. Yaklaşık 1800-2000'e yakın Fenerbahçe taraftarı 90 dakika boyunca 3-0'dan sonra da daha şiddetli bir şekilde takımını destekledi. Artık onlar da çaresini en son 6. golden sonra İsmail Kartal'ın istifasıyla bitirdiler. Haklı mı? Haklılar. Yani böyle kadro olur mu? Böyle oyun olur mu? Böyle oyuncular olur mu? Yani Gendüzi ile Kante sevdasına bugün İsmail'in halini gördük değil mi? İşte Kante ile Gendüzi'ye bu kadar önem verirseniz, bu kadar önemli oyuncu olduklarını hissettirirseniz, ki Gendüzi'ye ben bir parantez açmak istiyorum bugün. Ya kardeşim, benim anlamadığım bir şey var ya futbolda. Ya her golden sonra başka birine dönüyorsun, bir şeyler yap. Sen ne yaptın arkadaş? Sen önce bir kendine bakacaksın.
1: İlk golde topu uzaklaştırayım derken görmediğin yere topu çıkarıyorsun kafayla. Penaltı noktasında işte rakip oyuncu topla buluşuyor, golü çok rahat atıyor. Penaltı noktasına top çıkarıyorsun. En boş yere bir de.
2: Olsun. Ya önce kendine bakacaksın kardeşim. Burası sonuçta bir Fenerbahçe kulübü ya. Fenerbahçe sahipsiz mi ya bu kadar? Bu Gendüzi'ye ne vermişsiniz kardeşim siz yani? Ne yaptınız yani bu Gendüzi'ye? Gendüzi sanki yani takıma 3 tane gol attırtmış, 3 tane asist yapmış falan. Sağda yoksun.
1: Evet.
2: Her pozisyonda dönüyorsun İsmail'e sallıyorsun, dönüyorsun Bartu'ya diyorsun ayağını niye sokmadın falan. Çocuğun ayağına çarptı, gol oldu yani, yapacak bir şey yok. Maç 5-0 iken oldu yani. 4-0 iken oldu.
1: Maalesef.
2: Ya böyle bir rezillik olamaz arkadaşlar, yani şöyle söylemek lazım. Üzüntülüyüm. Türk futbolu adına üzüntülüyüm. Çok gerideyiz ya, inanılmaz gerideyiz yani, kendi kendimizi kandırıyoruz işte, maçlardan önce gaza getiriyoruz birbirimizi falan. Ya bunları bence bizler de bırakmalıyız yani, hani yorumcular falan da bırakmalı. Biz çok sıradan takımlarız yani, hani Türkiye Ligi takımları çok sıradan takımlar ya. 6-0 mağlup oluyorsun, yazık günah ya. Ya oraya giden binlerce taraftara yazık ya. Yani insanlar çoluklarını çocuklarını bırakıyorlar. Fenerbahçe sevdasına koşuyorlar. Bugün ben yayıncı kuruluşta izledim. Pardon, Anspor'da izledim. Öğleden sonra iki tane arkadaşla röportaj yaptılar. Biri Urfa'dan gelmiş, biri bir yerden gelmiş. Yani çoluğunu çocuğunu bırakmışlar. İnsanlar Avrupa'ya geliyorlar. Dünya kadar para harcıyorlar. Ya yakışır mı ya? Böyle bir futbol yakışır mı yani? Çok ayıp ya. Gerçekten çok ayıp ya. Ya bu kadar etkisiz olabilir mi yani bir takım? Evet, oyuna iyi başlıyorsun. Sadece bu oyunda sadece şeyi kutlamak lazım yani. Oğuz'u kutlamak lazım. Çocuk elinden gelen bütün gayreti gösterdi yani. Ne yapacak daha yani? Her şeyi yapmaya çalışıyor ama takım birlikteliği kaybolmuş. Oyuncu özelliği kaybolmuş. Sen transfer yapıyorsun. Lukaku'yu getiriyorsun Türkiye'ye. İşte Kante ile devam edeceğim diyorsun. Benim en önemli oyuncum Asensio diyorsun. Üçü de oyunda yok. Ben anlamadım yani. Nasıl yönetiyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sayın Başkan Aziz Yıldırım şey diyordu. Ya bizim diyordu Şampiyonlar Ligi ile alakalı çok fazla bir düşüncemiz yok. Biz şampiyon olacağız diyordu ligde. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kaldın. Şampiyonlar Ligi'nde önemli yerlere gideceğiz diyorsunuz. Yani bir karar vermek lazım. Yani sonuçta bir karar vermek lazım yani. Ama artık siz belirleyiciler biraz elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Yani yönetimdeki arkadaşlar koyacaklar yani. Sayın başkanlar artık ellerini vicdanına koyacaklar ya. Ya gerekiyorsa bu yabancı oyuncuların hepsini gönderme abi, yerlerle oynayalım biz ya. Bizim çocuklar en azından daha iyi mücadele ederler ya. Bu ne ya? Bu ne rezillik ya? Vedat Muriç ya. Sağda yoksun kardeşim. Greenwood ya. Dünyaları verdi Fenerbahçe sana ya. Sen bu maçlarda oyna diye verdi yani.
1: Kaldı ki işte, Vedat Muriç dedin, şunu hatırladım. İlk 20-30-40 dakika ilk yarıda çok da öyle açılamayacak bir Aston Villa savunması yoktu, onu söyleyeyim.
2: Ya bir tane zorlayamıyorsun, bir tane kafaya çıkamıyorsun, bir tane top kazanamıyorsun, evet. Bir tane arkadaşlarına yardımcı olamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsunuz ya, ayıptır ya. Dünya kadar para alıyorsunuz kardeşim ya. Yazık günah ya, bu ülkenin parasına yazık ya. Ya bunları mı izleyeceğiz yani, bir sezon sonuna kadar bunları mı izleyeceğiz? Altı yiyorsunuz utanmadan, kafanızı öne bile eğmiyorsunuz ya. İçeride makara yapıyorsunuz ya. İsmail Kartal'a da dönmek istiyorum. Ya İsmail Hoca ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kardeşim ya? Haftalardır oyunu almadın. Neneyi bugün kurtarıcı olarak oyuna atıyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan. Bunları yapma yani. Yapma bunları yani. O ayıp şeyler yani bunlar. İnsanlar üzüntülü yani. Böyle kadro çıkar mı ya? Böyle bir oyun anlayışı olur mu ya? Maç öncesi diyorsun ki biz dersimizi iyi çalıştık. Önemli işler yapacak diyorsun. 6 yedik. 8 mi yiyecektik de 6 yedik yani? Önemli işler öyle mi yaptık yani? Vallahi üzüntülüyüm. Gerçekten üzüntülüyüm. Türk futbol adına gerçekten üzüntülüyüm. Dün akşam zaten gerçekten üzüldük. İlk yarı müthiş bir Galatasaray'ı gördük. Devreye 1-1 girdi. İkinci yarı 15 dakikada 4 oldu maç. Ama diyoruz ki orada Yamal var diyoruz. Dünyanın en değerli oyuncusu diyoruz. Olmo var diyoruz. Rodri var diyoruz. Pedri var diyoruz. Ya burada kim var abi? Aston Villa'da kim var yani? Bana biri anlatsın yani. Kim var yani? Bu dünyanın en iyi oyuncusu mu yani bunlar yani?
1: Hayırlı geceler, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Bu geceden itibaren Fenerbahçe'nin Avrupa'ya çıkışına yasak getirilsin demiş. Nuri Kartal'ın çözümü. Bir takım ilk yarı 3-0 mağlupsa ikinci yarı aynı 11'le başlayan hoca hoca değildir demiş. Bak, eleştiriler üzerinden geliyor. Erkan Toktaş.
2: Hoca dua etsin, bu maç Aston Villa'nın sahasında oynandı. İçeride falan böyle 2-3-3 falan olsaydı o zaman 40 bin kişi hocayla alakalı fikrini beyan edecekti. O da çok üzüntülü bir durum olacaktı. Yani arkadaş, Okan Buruk, İsmail Kartal, bu ülkenin en değer verdiği iki tane futbol adamısınız ya. Ya bu kulüpleri size teslim etmişler ya. Ya bir planınız olmaz mı arkadaşım ya? Ya bir oyuncuyu geliştiremez misiniz? Bütün oyuncular geriye mi gider ya? Ya Jackson diye bir santraforları var adamların. Ya adam 3 kişinin arasından Cruyff dönüşüyle falan dönüyor yani. İnsan utanır biraz, biliyor musun? Yani futbolcu olsam utanırım yani.
1: Çok iyi bir santrafor da diyemem mesela Jackson için.
2: Ya evet, yani müthiş bir santrafor diyebilir misin, evet, dünyada?
1: Diyemem. Orada oynayan
2: Osimhen kadar bir santrafor değil ya. Bu kenarda 3 kişinin arasından çıkıyor. Ya İsmail Kartal'a dönelim. Ya Rize Spor maçında 11 oynatmadığın adamı burada gidiyorsun 11 oynatıyorsun ya. İrfan Can'ı maçın sonuna kadar tutuyorsun. Ya sen bu takımla baskı yapabilir misin? Yapamazsın. Kontra yapabilir misin? Yapamazsın. Oyunu elinde tutabilir misin? Tutamazsın. O zaman nasıl bir kadro bu yani? Ya benim bildiğim Hani İngiltere'ye

0: gittiğin zaman bu tarz takımlara, Aston Villa'ya, Everton'a, işte bu tarz takımlara gittiğin zaman hani çok böyle üst seviye değil ama işte içeride o ambiyansı doğru yakalayabilen takımlara ne yaparsın? Çok doğru bir savunma yaparsın bir kere. Savunmada hata yapmazsın. Çok ciddi bir şekilde de kontra yaparsın değil mi? Kontrayı evet. Kimle yapacaksın abi bu takımda? İrfan'la mı yapacaksın? Greenwood'la mı yapacaksın? Muriç'le mi yapacaksın?
1: İrfan,
0: kimle yapacaksın?
1: İrfan demişken bir dinleyicimiz der ki bugün Aston Villa karşısında bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Fenerbahçe'nin frikiğini sahada 90 dakika kalan İrfan Can kullandı. Başka da söze gerek yok Emre abi demiş. Selamlar demiş.
0: Yani İsmail'le Genduzi'yle mi oynayacaksın? Semedo'yla Archie Brown'la mı oynayacaksın? Ya bu Semedo yani hakikaten insanı var ya çığırından çıkartır ya. Ya bu adam gitmiş başka bir adam gelmiş ya bunun yerine. Ya insan bir atağa çıkar. İnsan bir karşılarken doğru karşılar. Ya dünya kadar önemli kulüplerde top oynadın ya. Benfica'da oynadın. Barcelona'da şampiyonluk yaşadın. Wolverhampton'da oynadın. Fenerbahçe'ye geldin. Yatıyorsun kardeşim ya. Ayıptır, yazıktır ya. Oynatmayın kardeşim ya. Oynatmayın ya. Mert Müldür var. Mert Müldür oynasın. Gerekirse Oğuz'u oynatın ya Sabek. Oğuz Sabek de oynar ya. İyi de oynar hem de o çocuk. Müthiş oynar.
1: Barış Alper dün Sabek'te çok iyi başladı. Hatta ilk golde de orada onun alıp presi sonucu getirdiği bir topla Leao çıktı hatırlayalım. Evet. Orada da iyi bir fizik gösterdi. Yani böyle denemeler mesela lig maçında sırıtıyordu. Biraz acaba orada da tekrardan denemeli mi kısmını konuşturuyordu bizlere ama orada iyi başladı. Tabii iyi bitiremediği noktayı konuşuyoruz Galatasaray'da da yine Barış.
0: Fenerbahçe adına bu akşam sevindirici tek nokta ne biliyor musun? Real Madrid'de 59. dakikada takımı 3-1 mağlupken oyuna giren Arda Güler 2 tane asist yaptı. Real Madrid maçı kazandı. Jose Mourinho da işi yırttı. Ben sana söyleyeyim. 3-1 mağluptu takım. Tel tel dökülüyordu. Arda bir girdi oyuna. Dantres'in yerine. Bir gol yaptırdı. Bir de en son dakika korneri kesti. Hop 4-3 maç bitti. Müthiş bir yıldız. Tebrik ediyorum kendisini. Gerçekten bu camiadan çıkmış önemli bir yıldız. Allah yolunu, işini, gücünü rast getirsin. Büyük oyuncu olacak. Ama Jose Mourinho müsaade ederse tabii orada da.
1: Dinleyicimiz diyor ki Emre abi şimdi ne olacak peki diyor. Şimdi ne olacak? Fenerbahçe diğer maçlarına bakacak.
0: Abi şimdi ne olacak biliyor musun Berk? Bana Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlarımızdan önce yani maç öncesi yorumu yaptırırken şunu yap. Abi bana fikir beyazını sorma ya. Gerçekten yani artık Şampiyonlar Ligi'nde yani bizim takımlarımız Şampiyonlar Ligi takımı falan değilmiş onu anladık yani. Bu hafta net olarak anladık.
1: Devam edeceğiz. Bir
0: şapkasını öne çıkarsın. Bir oynadığı futbola baksın. Ondan sonra arkadaşlarını öyle tenkit etsin. 6-0 ya. Yarım düzene gol yedik ya bu akşamda.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. İsmail Kartal'ın açıklamalarını bekliyoruz an itibariyle. Basın toplantısını
0: İsmail Kartal
1: bekliyoruz.
0: Ne açıklayacak? Ben de merak ediyorum yani. Yani
1: açıkçası maçını açıkçası maç önünde samimi olduğunu düşünüyordum İsmail Hoca'nın. Hala da öyle. Niye? Çünkü böyle maçlarda o zordur büyük takımlarda şu cümleyi kurmak. Beraberlik en azından beraberlik almak için çabalayacağız diyordu. Farkı o da biliyordu önden. İsmail Kartal. Öyle bir durum vardı.
0: Ama dersini çok iyi çalıştığını anlatıyordu bize. Bence şu anda yapacağı tek hareket ne biliyor musun? Fenerbahçelilerin yüreğine su serpecek en büyük hareket şu. Tüm sorumluluk bende diyecek. Oyuncularımı ben diyecek bu şekilde çıkarttım. Bu sorumluluğu ben alıyorum. Sorumluluk almazsan futbolda yok işte öyle gol yedik, iki tane pozisyon kaçırdık, maçın kırılması buydu falan derseniz geçin abi bu işleri. İnsanları da kandırmayın.
1: Emre abi nasıl? Yani. Emre abi nasıl oynamalıydı? İsmail Kartal'ın oyunu ne olmalıydı demiş Ferit
0: Bey. Ya ne oynamalıydı ya? Ne kadar çabuk varsa o kadar çabuk oyuncu oynatacaktı kardeşim. Bu takıma karşı ne oynanır? Kapalı savunma yaparsın, kontra yaparsın ya. Beğenmedikleri Kerem bu maçın oyuncusuydu mesela. Nene bu maçın oyuncusuydu mesela. Kante'yi niye oynatmıyorsun ya? Ne var ya? Nerede oynayacak yani? Gerekirse Levent'i de oynat ya. Çabuk adam ya. En azından Levent'i oynat. Çocuk geçen sene 10 numara futbol oynadı ya. 10 numara futbol oynadı çocuk ya. Kaç tane maç oynadı? Elinden gelen bütün gayreti de gösterdi. Asensio'yu form tutturamıyorsan, Greenwood'u geldiğin günden beri adam 2 tane maç oynadı. 3. maçtan sonra hep geri gitmeye başladı. Vedat Barış piyasada yok. Lukaku'yu ne zaman oynatacaksın? Bunu ben mi yapacağım yani? İsmail Kartal yapacak yani bunları. Bunları yapmak zorunda kardeşim. Ondan sonra böyle 6-0 işte ne konuşacağını bilemezsin. Ederson. Bir tane ayakta duran adam Ederson. Hakem mesela. Tanınmayacak halde ya. Ya Ake'nin yanından Nicolas topu vuruyor. Ake ayağını uzatmıyor ya. Ya ayağını bir uzatır ya. Stoper ayağını uzatır ya. Yani gelen adamların haline bak yani. Bu adam Manchester City'de yıllarca oynamış ya. Yıllarca futbol oynamış bir adam ya. 6 sene top oynamış ya. Bournemouth'tan sonra. Ya böyle oyun olur mu ya? Böyle sistem olur mu yani? Sen ön alan baskısı yapabilir misin bu oyuncularla? Yapamazsın.
1: Çok zor, çok zor.
0: E ne yapacaksın sen? İkinci bölgeye kapatacaksın oyunu. Oyunu ikinci bölgeye kapatacaksın. Evet, herifler çok hızlı ve çabuk oyuncuları var. Tamam, onları önlem alacaksın. Yeri geldiği zaman da çok kısa kısa kontralar yapmaya çalışacaksın. Rakibi yormaya çalışacaksın. Yani senin buradaki amacın açık oynamayacaksın yani. E gol yiyorsun, saldırmaya çalışıyorsun. Kimle saldırıyorsun? İrfan'la saldırıyorsun. Greenwood'la Vedat Muriç'le. Olur mu arkadaş? Yani göz var, nizam var ya. Biz de kusura bakmasınlar. 51 yaşındayım, 50 yaşındayım. E ben de abi 43 senedir bu işin içindeyim ya. 7 yaşından beri futbol oynuyorum yani. Hani biraz akıl mantık var yani futbolda. Ha, rakip 6 maç oynamış, 5'ini kaybetmiş, bir tane maç kazanmış. Ben öyle gidersen olmaz abi. Sen Premier Lig takımıyla oynuyorsun kardeşim. Atletik özellikleri çok yüksek bunların. Tugay Kerimoğlu'na ne demişler biliyor musun gittiği zaman? Demişler ki bak, Tugay Kerimoğlu fazla demiş teknik direktörü, fazla böyle kayarak mayarak müdahale etme. Ya burası demiş enteresan bir lig. Yani burada demiş var ya, ayağını eline verirler demiş, anlayamazsın demiş bir anda demiş yani hocaya. Ya burası Premier Lig kardeşim. Premier Lig takımlarına kadar karşı nasıl oynayabileceğini çok doğru bir planla hazırlarsın ya. Biraz çalışırsın ya. 13 tane 14 tane ekibinde adam var. Kaç tane adam Aston Villa'yı gitti yerinde izledi ya. Ben mesela gidip Aston Villa'yı kendi sahasında izleyip oradan anekdotlar getiririm tekne. Hocam bak buradan geliyorlar. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Statta atmosfer farklıdır, televizyonda farklıdır. Çünkü televizyonda bazı gerçekleri göremezsin. Oyuncuların nereye koşu attığını, bir bölgeyi görüyorsun ama öbür bölgeleri çok net göremiyorsun, biliyorsun bazen. Ya buraları çalışmak lazım. Ya Türk futbolunun marka değerlerini böyle mi yükselteceğiz ya? Ya bu teknik direktörlerimiz biraz artık kendilerine gelmeleri lazım. Lütfen yani, rica ediyorum ya. Bak yurt dışından geliyor teknik direktörler, takımlara ayağa kaldırıyorlar ya. Beşiktaş'ın hocası, Trabzonspor'un hocası. Ya bu adamlar iş yapıyorlar ya. Ahmet Spor'un hocası ya. Biraz örnek alın ya. Ne çalışıyor bu adamlar? Ne oynatıyorlar ya? Ne oynatmaya çalışıyorlar? Ya bir plan olur ya. Ya bizim hiçbir yerde bir planımız yok. Milli takım hocamızın planı yok. Galatasaray'ın hocasının 4 sene üstte şampiyon olmuş bir teknik adamın planı yok. Koskoca Fenerbahçe camiasını tekrar geri getiriyorlar. Sen yani yat kalk şükür namazı kılması lazım İsmail Kartal'ın. Ya hiçbir şampiyonluğu yok, hiçbir başarısı yok. Aziz Yıldırım ona güveniyor, diyor ki İsmail'le bu işi götürürüz biz diyor. E böyle mi götüreceğiz yani İsmail Hoca'yla? Ya bunlar bizim abilerimiz ya. Bizim içimizden çıkmış insanlar. Lütfen kendinizi yenileyin ya. Dünya kadar para kazanıyorsunuz hocamla hocalar ya. Yapmayın yani. Yapmayın, bedavaya çalışmıyorsunuz o kulüplerde yani. Çok ciddi rakamlar alıyorsunuz. Ama biraz da Türk futboluna katkınız olsun ya. Bir iki tane oyuncu çıkartın da biz de görelim ya. Ya diyelim ki Okan Hoca şunu çıkarttı diyelim. Bunu üzerine koydurmaya çalışıyor. Performans anlamında yukarıya çekmeye çalışıyor. İsmail Kartal bizim Türk oyuncularımızdan vazgeçmiyor. Bunların performansını yukarıya çıkartıyor diyelim. Ama biz dönüyoruz, günün sonuna bakıyoruz. 24 saatte 10 gol yiyorsunuz arkadaş. Bizim bütün haftamızı da perişan ediyorsunuz. Taraftarların
1: evet.
0: Gerçekten ya yarın milyonlarca kişi işlerine gidecek. İstanbul'da bir sürü hadiseler yaşandı bu akşam. Biliyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Yani ciddi problemler yaşandı.
1: İstanbul'da yaşanan hadiselerden dolayı yayında 8. saatimdeyim mesela.
0: Ya düşünsene yani, belki bak ay saatlerdir program yapıyorsun. Niye program arkadaşların yapıyoruz. Gelemedi değil mi?
1: Evet.
0: Sana yardımcı olacak, bugün program yok, yapacak arkadaşların gelemedi.
1: Geldiler. Şöyle ki uzaktan bağlantılarımızı yaptık. Orada birlik beraberlik Radyo Gol'de her daim var. Ayrı konu. Ama tabii bir noktada yayında olan böyle kriz zamanlarında yayında olan sorumluluk alır. Yayında bize denk geldiği için Emre Eren öyle sorumluluk alarak devam ettik.
0: Ya tabii ki alacaksın kardeşim.
1: Dinleyicimiz demiş ki zerre üzülmedim. İyi oynadığımız ilk yarıda çok basit hatalar yaptık. Emre abi sana katılıyorum. Aynı zamanda Slavia maçına tam odaklanarak çık ve 3 puanı mücadeleyle al, yoluna bak derim demiş. Ne dersin demiş.
0: Ya tabii ki bundan sonraki hareket yoluna bakmak olacak. Yani Fenerbahçe takımının, Galatasaray takımının bundan sonraki maçlarda yoluna bakmak olacak. Ama üzüntümüz şu. Yani ortaya koyulan mücadeleden dolayı ben çok ciddi problemlerin olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye

0: Türkiye Ligi değil ya. Bu takımlarımız bizim ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Sezon başı planlama yapıyorlar değil mi? Transfer yapıyorlar. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek, marka değerimizi yükseltecek oyuncularla birlikte hem de ligimizde de bize keyif verecek bir oyun göstermeye çalışıyorlar değil mi? Evet. Onlardan hiçbirinden eser yok. Yani milli takım teknik direktörü gidiyor işte. Dünya Kupası'ndan sonra yok diyor, ben diyor C'den diyor B'ye getirdim, B'den A'ya. Geç bunlar hoca ya, kimlerle oynadık biz ya? Ya biz bir tane Fransa ile, İtalya ile, Belçika ile, Almanya ile, Hollanda ile bunlarla oynadık mı? Oynamadık buralara gelirken. Kandırmayın yani, insanları kandırmayın. Şu anda marka değerimiz çok düşük belki. İnanılmaz düşük ve ben bundan utanç duyuyorum ya. Gerçekten utanç duyuyorum. Bazen de üzülüyorum. Niye teknik adamlık yapmadım diye de gerçekten bazen üzülüyorum biliyor musun? Çünkü 7 bölgede futbol oynamış bir oyuncu olarak yoruldum biraz. Çok gezmek istemiyordum. Ama bu teknik adamlarımızı gördükten sonra gerçekten üzülüyorum. Keşke bu işe soyunsaydım ya. Ya en azından birilerine dokunabilirdim diye düşünüyorum ya. En azından birkaç tane oyuncuyu piyasaya çıkartabiliriz diye düşünüyordum yani. Ya bunlar iyi oyuncuları da aşağı performansını çekiyorlar. İşte o bizim işimize gelmiyor. Çünkü o zaman marka değerimiz düşüyor ya. Boğuşuyor ya. Kulüpler boğuşuyor. Transfer yapabilmek için. Ama niye transfer yapabilmek için? İşte yayıncı kuruluştan daha fazla para gelsin. Bu şekilde nasıl gelecek abi? Bu marka değerimiz bu kadar aşağı düşmüşken hangi yayıncı kuruluş gelecek de sana senin istediğin paraları verecek? Veremez. Bu topyekun bir hikaye. Bu Türk futbolunun en büyük problemi ya. Ya Türk futbolu artık kendine çeki düzen vermesi lazım. Ya bu işi çok layıkıyla yapacak teknik adamlara çok daha fazla önem vermesi lazım ve özellikle altyapılarımıza çok ciddi yatırımlar yapılması lazım. Başka türlü biz bu işin altından kalkamayız. Ya peki, İspanya'nın nüfusunu biliyor musun sen?
1: Onu da alalım. İspanya'nın nüfusunu da konuşalım Emre'den. Son olarak.
0: Kaç milyon?
1: Ne kadar abi?
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bizim yarımız kadar büyük ihtimalle. Ya bu İspanya takımı dünyayı hükmediyor.
1: 49
0: ya.
1: Milyon.
0: Kaç?
1: 49 milyon.
0: Biz kaç milyonuz? 85 milyonuz.
1: Evet.
0: Ya bu adamlar ben kendimi bildim bileli dünya futbolda hükmeden bir grup bunlar ya. Ama bunlar planlamayı 2 senelik 3 senelik yapmıyorlar. 10 senelik 15 senelik plan yapıyorlar.
1: O çocuklar birbirini nerelerden tanıyor değil mi? Hep aynı.
0: Tabii ki. Bunlar 7 yaşından 8 yaşından beraber büyüyorlar. Beraber yetişiyorlar. Beraber oynuyorlar. Ya bizim hangi oyuncumuz oynuyor ya? Ya bir tarafa bakıyorsun şişhane, alt tarafa bakıyorsun tophane yani. Bir de sen performans anlamında kendini yenileyecek evet, oyuncuları arada bir kesip bir de yabancı getiriyorsun.
1: Emre Eren toparlayalım. İsmail Kartal çıktı.
0: Valla üzüntülüyüz. Herkese geçmiş olsun. İnşallah böyle hatalar bir daha olmasın. Temennilerimiz bu ama Türk futbolunun gerçekten marka değerinin çok düştüğünü gördüm. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Üzülmesinler, yapacak bir şey yok.
1: Tekrar görüşmek üzere. Kattıkların, anlattıkların için özür çok çok teşekkür ederim. Bir diğer tarafta dinleyicilerimizden de gelen mesajlar var. Onlar için de dinleyicilerimizden de özür dileyeceğim. Sana da o mesajların bazılarını iletemedim, okuyamadım. Özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Teşekkürler, ağzına sağlık.
0: Herkese iyi geceler. İnşallah Beşiktaş yüzümüzü güldürür yarın akşam.
1: İnşallah. Hoffenheim maçı için dileğiyle birlikte buradayız yine yarın akşam. Emre Eren'le
0: görüşmek dileğiyle inşallah.
1: Selamlar abi. Sağ ol, var ol.
0: Sağ ol, var ol.
1: Emre Eren'le konuştuk. 20 dakikalık bir bağlantımız oldu ki değerlendirmemiz oldu. İsmail Kartal açıklamalarıyla basın toplantısında neler söylüyor, nasıl görüyor, neler aktarıyor? İsmail Kartal'ı dinleyeceğiz. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu süreci özetliyor. Gelen soruları yanıtlıyor. Oradayız. İngiltere'deyiz. Basın toplantısındayız.
2: Bu akşam bunu yaşadık. Böyle bir mağlubiyeti biz aklımızdan geçirmiyoruz. Sonuçta bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan dolayı da bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp bundan ben, ekibim ve futbolcularım çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de 3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız. Bu maçı unutmalıyız.
3: Erhan Alıroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. İsmail Hocam, ilk yarı Vedat ve Oğuz'da çok net fırsatlar yakaladınız. Takımınız yakaladı. Fakat istikrarlı bireysel hatalar oldu ilk yarı.

0: yarıda ve değişik bir skorla içeri gitti Fenerbahçe devreye. İkinci yarıda aynı oyuncularla çıkmanızın, yani 5 değişiklik hakkınız varken yine aynı kadroyla çıkmanızın bir sebebi var mıydı?
1: Bir iki değişiklik yapacaktık. Kante ile konuştuk. İyi olmadığını söyledi. Mecburen yapamadık. Dedi ki biraz daha bir 5-10 dakika daha geçsin. Ondan sonra yaparız dedik. Ama 62. dakikaya kadar takım

0: Sonaç Radyo Gol. Değerli hocam, Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'yi 18'li sona sokan, hali hazırda ülkede puan sahibi tek takımın teknik direktörüsünüz. İlk yarıda yenilen 3 gole rağmen rakibin 0.72'lik, Fenerbahçe'nin 1.34'lük gol bulma oranı var. Dolayısıyla savunmada yapılan bireysel hatalar, pozisyonlara girilmiş, atılamaması noktasında yapılan bireysel hatalar var. Maç bambaşka bir yere gidebilirdi. Sorum şu, 2024'te yine Konferans Ligi'nde çeyrek finalde elendiniz. Yönetilemeyen bir kaos süreci 2-2'lik Sivas maçı ligden kopuldu. İsmail Kartal o günkü tecrübesiyle bugüne Alanya maçı öncesi hangi mesajları verir camiaya?
1: Deminecek'te söyledim, bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyon Ligi'ne daha oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanya Spor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp taraftarlarımız bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz.
2: Son soru olsun Musi abi.
3: Şener Gönül Alacansın hocam, geçmiş olsun. Maçı izlediniz, takip ettiniz. Maçın başına geri dönseniz hocam, neleri değiştirmek isterdiniz öyle bir imkanınız olsaydı? Bir de daha demin devre arasında Kante ile konuştuğunuzu söylediniz. Değişikliği kiminle yapacaktınız? Teşekkür ederim.
1: Orada isim vermeyelim değişikliği kimle yapacağımıza dair. Ama Kante'nin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak, daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik. Ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'ümü veremem hocam dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu, elimizde başka bir oyuncu olmadığı için bir de Levent vardı. Yani 6-8 oyuncak. Bu şekilde bir değişiklik yapmayı planlamıştık. Ama 62. dakikada tekrar o pozisyondan bir hata olunca mecburen yaptık değişikliği.
3: Neleri değiştirmek isterdiniz? Maçın başına dönmüş olsanız şu an öyle bir imkan olsa.
1: Yani maçın başına dönsem öyle bir imkan olsa, şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağını, bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeri. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne maalesef böyle bir fark oldu.
4: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
1: Tamam, İyi akşamlar.
5: İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekildeydi. 0212 273 10'dan gelen mesajlarınıza son kez bakıyorum ve yavaş yavaş toparlıyorum. Emre Eren'e çok selamlar. Yarın Beşiktaş ne yapar acaba demiş. Tam da yayın bittiğinde, bittiği anlarda geliyor böyle mesajlarınız. Hakan Atakol mesajını bize iletmiş ama yedek mi çıkmalı yoksa tam kadro mu çıkmalı? Trabzon maçı var ya, onu soracaktım demiş. Sevgi ve saygılarımla demiş. Sevgiler saygılar bizlerden Hakan Bey. Ama Emre Eren'le bağlantının sonuna denk gelen. Aşağı yukarı İsmail Kartal ne kadar konuştu bakalım. Bir 6 dakika konuştu, 5 dakika konuştu. Siz de 6 dakika önce yazmışsınız bize. Tam da oraya denk gelen bölümde. Tam giderek gelen sorular. Herhalde hadi gidiyor, hadi kapatıyor yayını diye sorduğunuz sorular oluyor galiba zamanla. Onu anlıyorum. Radyo WhatsApp hattına gelen mesajlarda da bazen böyle konuklara sorulan soruları kaçırıyoruz haliyle son dakikada gelince. Fenerbahçe kötü bir sonuç aldı. Galatasaray kötü bir sonuç aldı. Temsilcilerimiz kötü sonuçlarla Şampiyonlar Ligi'nde bu haftayı geçiyor. Yarın için Trabzonspor'da, Konferans Ligi'nde. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde İki ayrı rakiple karşılaşacağı 19.45'te Trabzonspor'umuzun, temsilcimizin Kupion karşılaşması olacak. Saatler 22'yi gösterdiğinde Beşiktaş'ın Hoffenheim karşılaşması olacak. Tüm bu maçlarda yeniden buluşacağımızı hatırlatayım. Oralarda görüşeceğimizi hatırlatayım. Özellikle Beşiktaş maçının tamamında, maç önünde bir diğer tarafta Trabzonspor karşılaşmasının da, Trabzonspor'un maçının da büyük bölümünde ve aynı zamanda maç sonunda sizlerle birlikte olacağımı, yani saatler 20 civarını gösterdikten aşağı yukarı gece 1'e dek, şu dakikalara dek sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatayım. Tekrardan hatırlatmış olayım, sizlerle paylaşayım. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Az sonra Kim Ne Dedi formatımız, Kim Ne Dedi formatında detaylar sizlerle birlikte olacak. Onun yanında sadece Kim Ne Dedi formatımız değil, maç sonumuz da, maç sonu yayınımız da sizlere eşlik edecek. Sabaha dek olan yayınımızda bugün İstanbul'da zor bir gün yaşadık. Orada

aman dikkat etmeye de devam edelim. Öyle sabah itibariyle 6-7 itibariyle şöyle trafikte yoğunluk olduğu anlarda yeniden benzer kötü görüntüleri görme, yaşama imkanımız, yaşama durumumuz olmasın. O yüzden şöyle bir tekrar tekrar uyarılara, tekrar tekrar aklı selim olmaya, tekrar tekrar panik halinde olmamaya, mantıklı kararlar vermeye, hep bunu yayında söyledim. Böyle zamanlarda söylemek gerekir. Dikkat edelim. Çok önemli değilse, çok elzem değilse de hani burada hep dışarı çıkmayın diye uyarıyoruz ya, bir kere de elzem değilse de diye başlayan cümlem, sipariş vermeyin böyle zamanlarda. Yani tamam, yarın kalkacak belli bir saatten sonra belki kurye yasağı, motosiklet yasağı, ama orada da bir sektör var, orada da ayakta durması gereken bir sektör var, bunun da biliyorum, bunun da bilincindeyim, ama yani bakıyorsunuz etrafta böyle bir yağmur durumu var, problem var, birilerine sorun çıkartacak bir problem var. Siparişe gitmesin, siparişe götürmesin sizleri orada elinizi. Bazı şeyleri de bazı zamanlarda hani kendinden yemek ya da işte kendi içinde çözebilmek, öyle yapın, öyle çözün diyelim. Oralara da dikkat çekeyim, oradaki hassasiyete de sizleri davet edeyim. Yarın okulların tatil olduğunu, aynı zamanda kamuda engelli hamile ve aynı zamanda 8 yaşının altında çocuğu olanlara izinli olarak bir idari izin verildiği, izinli olarak sayıldıklarını, bu bilgileri, valilikten gelen bilgileri sizlere aktararak teşekkür etmiş olayım. Yarın dediğimizde an itibariyle 15 Ekim Perşembe, yani girmiş olduğumuz gün içerisinde bunları sizlere aktarmış oluyorum. Tüm bu bilgileri girmiş olduğumuz gün özelinde sizlerle paylaşmış oluyorum. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Şampiyonlar Ligi gecesi maalesef bence şu anda dünyanın en iyi 5 takımından, dünyanın en formda 3 takımından birine Galatasaray 4-1 mağlup oldu. İlk 45 dakikada oyunun kafa kafaya geldiği bölümler var. 1-0 öne geçtik. 1-0'dan sonra 2-0'ı bulduk duran topta. Yani o 2-0 top golün kornerden dönmesi, VAR'dan dönmesi bence Galatasaray'da yani kötü gidişin başlangıcı oldu. Yani o golden sonra, iptal edilen golden sonra oyun düştü. 1-1'e yakalandıktan sonra daha farklı da olabilirdi ilk 45 dakikada. Uğurcan Çakır bence Galatasaray'ı maçta tuttu ilk 45 dakikada. İlk 45 dakikada sahada olmayan Yamal ikinci 45 dakikada 15 dakika oynadı. O 15 dakikalık oyunda da Galatasaray maalesef 3 gol birden yedi. Oradan sonrası maalesef beklemediğimiz, istemediğimiz bir sonuca evrildi maç. Yani bu seviye çok zor bir seviye. Ben şunu söyleyeyim. Yani maçı seyreden milyonlarca insan var. Yani bugün Barcelona Galatasaray'a bunu yaptı ya. Bunu yapmayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde yapamayacağı takım neredeyse yok gibi. Yani çok başka bir seviye futbol oynuyorlar. Yani bugün Galatasaray'da oyuncular yattığı yeri bilmeyecekler. Torreira, Lemina, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Yunus, yani bu Davinson Sanchez. Bak bugün öylesine yoruldular ki, çünkü topla oynama 70'e 30 civarıydı. Yani eğer birkaç gole daha ihtiyaçları olsaydı onu da yaparlardı. Onu da söyleyeyim. Onlar da oyun disiplininden koptular. Oyuncu değişiklikleriyle oyun geri gitti. Yani bugün Pedri ile Rodri, yani bizde Lemina ile Torreira karşısındaki rakamlara baktığımız zaman zaten bütün her şeyi anlatıyorlar. Yani merkezde çok ezici pas üstünlüğüyle Galatasaray'ı perişan ettiler. Yani bugün kelimenin tam anlamıyla büyük kalite farkı, büyük oyun farkı vardı. O da bence nispeten skora da yansıdı. 4-1'lik mağlubiyet. Galatasaray için dünyanın sonu değil. Zaten hepimiz Galatasaray'a Barcelona ile içeride oynayacağı maçta 0 puan yazmıştık. Evet. 1 puan da 3 puan da bizim için mükemmel olurdu. Beklentimiz, hayalimiz oydu. Maalesef hayalimiz gerçekleşmedi. Konuşuruz, çok ayrıntılı konuşacağımız çok şey var ama bugün Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'ı ayrı bir yere koymak lazım. Yani 4 gol yemiş olmasına rağmen maçın en iyilerindendi Galatasaray'da. Bu bize her şeyi anlatıyor aslında.
3: Ya %100 7 kurtarışı var Uğurcan'ın. Öyle ki 3'ü 4'ü net kurtarışlar, yani gollü kurtarışlar yaptı Uğurcan Çakır. Her geçen dakika gerçekler yüzümüze acı acı vurdu açıkçası. İlk yarım saat bence çok iyi mücadele ettik, hatta 40 dakika. Ben golle alakalı, yani Barcelona'nın attığı beraberlik golünde sanki bir topa fake yapıyor orada Alex Gordon. Ya orada bir offside incelemesi coğrafi neden olmadı. Olsun. Yani coğrafi offside'leri de gördük biz bu ülkede ama UEFA'da yok demek ki.
2: Galiba Eren Elmalı'yı bozuyor orada. Eren Elmalı böyle giderken o dokunacak gibi yapıyor. Sonra arkadan gelen oyuncu ayak içiyle uzağa vuruyor.
3: Ya çok kolay verdi bence. Hiç inceleme vesaire olmadan hani Galatasaraylı savunmacıyı engelliyor mu engellemiyor mu Eren'i incelemeden verdiler golü. Ki bizim golümüzde de böyle milimetrik bir offside var gibi sanki. Ya 2-0 olsaydı belki de hikaye çok farklı olurdu. Evet, Barcelona hani uzaylı diyeceğimiz bir takım. Makine gibi diyeceğimiz bir takım. Hani hep tetik kalmak zorundasın. Nefes alırken dahi hata yapmaman lazım ki. Zaten 2-1'e gelen golde hava topunda Davinson kaçırıyor Fermin'i. Golü yapıyorlar. Yani çok doğal açıkçası. Yani yordular bizi ilk 45 dakika. Haluk abiye katılıyorum. Yani Barış Alper Yılmaz bu takımın herhalde Osimhen'den sonra en atletik oyuncusu. 35. dakikada adalesini tutmaya başladı ki mavi ekran verdi deyim yerindeyse Barış Alper. Yani Barcelona'ya yenilmek normal zaten. Normal, yani olağanüstü olan şey öne geçmemiz, belki de 2'yi bulacak olmamızdı. Ha şunu da söyleyebiliriz, 2-0 olsaydı 3-2 yapar mıydı, 4-2 yapar mıydı Barcelona? Açık konuşalım, yapardı. Diyorum ya, ya ilk 45 dakikada biz...
2: Yapamayabilirdi o zaman ya, 2-0 girsek
3: çok
2: içeri,
3: zor abi ya.
2: İçeri 2-0 girseydik, yani direncimiz artardı, daha belki 2. 45 dakikanın başında oyuncu değişiklikleri gelirdi Okan Hoca'dan. Yani 2-0'ı tutup arkada boşluk bulmak daha kolay olurdu. Yani daha fazla risk almaya başlayacaktı çünkü Barcelona.
3: Belki de ama ya ilk 45 dakika bittiğinde Ya hepimizin suratı düştü, endişe hakimdi. Hepimiz stresliydik. Yani çok fazla açık konuşalım. Umudumuz yoktu. Bizde olan muhtemelen Galatasaray takımı soyunma odasında da skordan bağımsız bizi pasla, bizi oyunla, bizi futbolla ilk 45 dakika havlu attırdılar aslında.
2: Hikmet'e söyledim. Ben dedim ki yani Galatasaray oyunun son bölümünü nasıl çıkartacak dedim. Abi dedi bütün paslar 60. dakikaya hazırlık dedi.
3: Çok güzel
2: yorumdu. 60'a kadar gelmedi bu arada. Yani evet. 2. 45 dakikanın başında direkt. Yani Yamal'ın performansıyla havlu attık. Korkunç. Tam Yamal da çok büyük oyuncu abi. Yani hele ikinci buldukları golde topu kestiği yer, altı pasın oraya kesiyor. Yani ne stoperler vurabilir topa, ne kaleci çıkabilir. Geriden koşan anca vurabilir o topa, öyle oluyor. İkinci Anthony Gordon'a attırdığı golde Eren Elmalı'ya yani iki acayip çizgide acayip bir çalım atıyor, içeri çeviriyor falan.
4: Çok kısa zamanda.
2: Çok kısa zamanda. Bence dördüncü gol de aslında oraya kesiyor ama dördüncü gol biraz şans golü yani. Barcelona bugün attığı üç gol bence çok bilinçli. Pas golü. Ama dördüncü golde Jesus kontrol edemiyor. Adeyemi'nin önünde kalıyor top yani. Biraz öyle şans golü.
4: Galatasaray'ın kaçırdığı fırsat yok. Öyle bir Şampiyonlar Ligi maçı geçirdik. Johan Garcia savunmanın bel kemiği gibi oynadı. Galatasaray sürat noktasında da ciddi problem yaşadı. Şimdi Barcelona çok çabuk oynayan bir takım. Topla %69 ila 70 arası topla oynadılar. Galatasaray %30-31 gösteriyor genelde veri firmaları. 2.35'ten 4 gol çıkardı Barcelona. 7 tane kaçırdıkları büyük fırsat var. O da tamamıyla Uğurcan'ın kurtarışı. Yani Barcelona'lı oyuncuların kaçırdığı değil, Uğurcan'ın kurtardığı pozisyonlar. Galatasaray'ın 4, Barcelona'nın 18 şutu var. 9 tanesinde isabet sağlamış. Şimdi Barcelona'nın koşu mesafesine baktım. Şampiyonlar Ligi'nin resmi veri platformundan. Galatasaray'dan 4 kilometre de fazla koşmuşlar. Bu nasıl yansıyor? Galatasaray %30'luk diliminde oynadı sadece oyunu. Bu %30'da pas isabeti %79'da kaldı. Topu kazandığı anda Galatasaray 3 tane Barcelona'da hemen çöktü. Uzun vurmak zorunda kaldı Galatasaray. Şimdi Osimhen burada inanılmaz bir anomali. Çok büyük fark yaratan bir isim. Ama bu işin top yere düştükten sonraki kısmı çok önemli. Hani hep konuşuyoruz ya, hava topları tamam. Fakat aldın topu, ikinci adam, üçüncü adam kimler koşacak o belirliyor. Galatasaray bugün bir kere Batrakov'u koşturdu. Onunla da golü buldu. Bu arada Barcelona resmi hesabının tweetini de verdi arkadaşlar.
2: Yani öyle bir atmosferle başladı ki oyun. Taraftar, ıslıklar falan, onlar da böyle bir oyunun başında yani o bildiğin oyunu oynayamamaya başladılar o şeyle.
3: Ya 2-0 iken 7

0: kulübesini, Ansafili'nin suratı gördünüz
1: felaket mü? Felaket düştüler. Yani ama abi şöyle bir şey var işte. Yani taraftar da görüyor. Şimdi herkes her şeyi görüyor yani. Şimdi sen 1-0 öne geçtin. 2-0 gol geri döndü. Oradan sonra Galatasaray yavaş yavaş her geçen dakika vites arttı Barcelona'da.
0: Galatasaray zayıfladı.
1: Galatasaray'da böyle oluyor. Yani Galatasaray çok çabuk düşüyor oyundan. Yani bu sefer golü yedikten sonra olmadı. Yani ikinci gol. Abi olur. Var bu. Futbolda var. Çünkü burada hepimiz düştük aslında. Ali Naci çok doğru söylüyor. 2-0 olunca hepimizin enerjisi çok yükseldi. Gol iptal olunca düştük. Niye düştük? Çünkü Barcelona'nın gol atacağı çok belli. Yani bir şekilde atacak o golü. Yani ya Olmo atacak ya şey doğru, gelecek.
0: Yamal
1: atacak. Atacak. Ya Yamal bir şey yapacak. Ya arkadan Pedri bir şey yapacak. Ya Rodri vuracak. Ya Duran toptan atacaklar. Bir yerde bulacaklar o golü. Yani şimdi bizim bildiğimizi gördüğümüzü tribündeki taraftar da görüyor. Sağdaki oyuncu da görüyor. Yani o ilk dakikadaki muazzam baskı son dakikada tribünlerden giden taraftara dönüştü. Yani son yıllarda ilk kez Rams Park'ın bu kadar erken boşaldığını gördüm. Bu da aslında bize bu gece yaşananı anlatıyor biraz. Yani oyun olarak çok geride kaldı. Ama bir daha söylüyorum. Yani bu Galatasaray değil bugünkü özne. Bugünkü özne Barcelona.
0: Abi canım.
1: Yani bugün Barcelona futbol oynadı. Bugün Galatasaray'ın yerinde Liverpool'da olsaydı belki çok daha farklı bir maçı izlerdik yani. Öbür taraftan bugün ne bileyim Bayern Münih olsaydı farklı olabilirdi. Değişirdi iş. Yani o seviye.
0: Onlar da kaybetti galiba bu arada.
1: Paris Saint-Germain. Yani o seviyede takımlar yani Bayern Münih de çünkü Barcelona'ya yakın seviyede bir takım. Paris Saint-Germain de o seviye bir takım. Yani bunlar hani 5 tane büyük takım diyorsun ya abi. O 5 büyük kulüple diğerleri arasında Avrupa'da kadro olarak da oyun olarak da çok büyük fark var. O farkı da biz tabii bugün çok net bir şekilde gördük.
0: Geçen yani sene son maç City maçı 20 dakikada bitirdiler. Tabii 25 öyle dakikada bitirdiler işi. Aynen. Skoru aldılar. Son maçta Rolanti'yi alıp 2-0 bitirmişler.
1: Bir istatistik var ilk yarıda. Hikmet ona ne dersin bilmiyorum. Rodri 54, Pedri 47 pas yapmış ilk yarıda. Bak yanlış anlama, bir daha söylüyorum. İlk 45 dakikada Rodri 54, Pedri 47 pas yapmış. Toplam ikisinin pas yaptığı sayı 101. Galatasaray orta sahasında Lemina ve Torreira'yı merak ediyor musun?
2: Evet. Hiç bakmadım bile mi?
1: Tahmin et.
0: 37.
2: Yani 30.
1: 15.
0: İkisinin toplamı.
1: İkisinin toplamı 15. Yani anlatabiliyor muyum? Bütün hikaye aslında burada. Yani Galatasaray hücum hattında Osimhen 9, Yunus 10, Batrako 16 kez topla buluşmuş. 3 oyuncunun toplamı 36, 35 özür diliyorum. Barcelona'da yalnızca Pedri 52 kez topla buluşmuş. Yani bize aslında ilk 45 dakikadaki oyunu, biz ilk 45 dakikadan memnunuz. Skor olarak memnunuz. Maç başlangıcından da fena değiliz. Yani golü de bulduk. Golü sonrası bir tane Leao'nun savunma arkasına yaptığı koşu var. O korner oldu. Daha iyi kullanabilirdi onu ama yine de korner oldu. Korneri de gol yaptın. Osimhen çıktı vurdu. Yani oradan sonra yoksun. Bir de maçın ikinci 45 dakikasında yine bir Leao'nun Osimhen'e attığı bir top var. Bir tane de sağ kanada Torreira'nın Sané'ye attığı bir top var. Onun dışında ikinci yarı pozisyonu var mı Galatasaray'ın? Yani Osimhen iyi kontrol etse bence çok net bir gol pozisyonu. Ya kendi atacak ya Sané'ye bırakacak. Sané boş kaleye atacak. Bu arada Sané de o patlayıcı gücünü gösterse ikinci 45 dakikada belki 4-2'yi bulur. Evet. Ama sen 4-2'yi bulsan da o maç 4-2 bitmeyebilir. Yani bunu ortaya koyalım. Şimdi biz maçı konuşuyoruz ama bütüne baktığımız zaman yani bugün futbol adına çok ağır basan çok bir takım vardı. Yani kendi yani deplasmanda oynuyor olmasına rağmen ben iddia ediyorum bugün Rams Park'taki 50-55 bin Galatasaray taraftarı da hani bu takıma saygı duymuştur. Ben çünkü hani Yamal'a, Pedri'ye, Rodri'ye, Gordon'a yani bugün santraforsuz oynuyorsun, Olmo santrafor oynuyor, sahte 9 oynuyor. Yani bu takıma saygı duymamak mümkün değil.
0: Ya zaten Barış Alper kenara gelirken skor 4-1'di. Bütün tribünler alkışladı. Aynen. Yani taraftar da gördü zaten Barcelona'nın bambaşka bir kalitede, bambaşka bir seviyede olduğunu. Hani Ceza'nın da değil mi o şarkıya? Seninle benim aramda kocaman bir fark var. Gerçekten de öyle yani. Galatasaray'la Barcelona arasında kocaman bir fark var. Yani nefesimiz yetmedi ve ilk başta söylediğim gibi her geçen dakika acı gerçekler yüzümüze vurdu.
1: Bu sezon 10. maç, 10 galibiyet. Elche'yi 5-0, Atletik Bilbao'yu 2-0, Rayo Vallecano'yu 5-2, Valencia'yı 5-0, Feyenoord'u 5-1,
0: 43 gol.
1: Levante'yi 4-2, Racing Santander'i

0: 7-2, Sevilla'yı 3-1, Hetafe'yi 3-0, Galatasaray'ı 4-1. Yani bir gol attığı maç yok. İki gol attığı maç yok.
1: Doğru.
0: En az attığı gol Sevilla'ya ve Hetafe'ye 3 atmış. Onun dışında 4, 5, 7.
1: Abi,
0: Böyle
1: maç
0: yani
1: başına
0: durmuyorlar da.
1: 4.3 ya.
0: Durmuyorlar da.
1: Acayip bir ortalama
0: Yani
1: abi.
0: ben şimdi diyorum ki mesela şimdi biz burada dedik ya bana ikinci 45 dakika ilk 45 dakika bitmiyordu yani. Hikmet'e
1: Ha.
0: dedim ki
1: Tabii.
0: Hikmet bu maç
1: 3 gün
0: bitmiyor
1: sürdü
0: abi. Diyor,
1: diyordunuz
0: 3
1: ya.
0: gündür sürüyor gibi diyor yani. Hani sürekli hani ilk 45 dakika yine böyle bir şey yap yani bir heyecan vardı. İkinci 45 dakika tek taraflı bir maç oldu yani. 15 dakikada Yamal aldı tek başına yani ilk 45 dakika hiçbir şey yapmadı Yamal.
1: Evet.
0: Bence hiçbir şey yapmadı yani.
1: Evet.
0: Eren de Allah var karşısında iyi durdu. Bence ilk, her şeye rağmen ikinci 45 dakikada da Eren karşısında kötü durmadı bu arada onu söyleyeyim. Yani bugün Avrupa'nın hangi sol beki olursa olsun zaten Yamal bunu yapar ona. Ben bu arada Eren'i de iyiler arasında yazarım bugün.
1: Evet, tabii canım.
0: Ben yani Eren Elmalı da bugün özellikle ilk 45 dakikada Galatasaray'ın attığı golde de yani o pası iyi vererek, dengeli vererek Batrakov, Leao'ya falan çok güzel gol attık. Aslında plan tam da bizim attığımız gol gibiydi. Leao'yu savunma arkasında kaçıracağız. Leao
1: Tabii
0: inecek,
1: indirecek, merkeze
0: geçecek
1: çıkaracak
0: ya da
1: şeyi.
0: topla içeri girecek. Kendisi yapacak. Yani plan buydu. Ama biz bu planı sadece birkaç kez işleyebildik.
1: Ama
0: Ama
1: yanlış
0: onlar da müsaade etmiyorlar tabii.
1: ya
0: Senin planın bu da onlar da biliyorlar o
1: defans.
0: plan olduğunu.
1: Şimdi oyunu konuşuyoruz ama yani yanlışlarımız da bugün açık bir şekilde yüzümüze vurdu. Geçen sezon son 16'ya kaldığın senaryoda bundan daha fazlasını yapamaz bu merkez orta saha diyorduk. Bugün Barcelona karşısında açık bir şekilde büyük bir fırsatın pas geçildiğini görmüş olduk. Ya da Galatasaray yönetiminin transfer stratejisinde kadro planlamasında ne kadar büyük bir yanlış yaptığını görmüş olduk. Lemina Lucas pas sayıları ortada ve sen bu merkezde Barcelona'ya, Manchester City'ye, Liverpool'a
0: Kafa tutamaz.
1: kafa tutamayacağın bir kez daha ortaya çıktı. Aslında sen bu dersi geçen yıl almalıydın. Liverpool maçında, Juventus maçının rövanşında almalıydın. Çıkardın, teşhisi koydun ama tedaviyi unuttun, pas geçtin. Cesaret edemedin. O riski alamadın. Bak bugün kim girdi? Leicester Ugochukwu mu? Mesela Leicester niye girdi sahaya? Bak burada ben hocayı eleştiriyorum. Abi İlkay hazır olmasa da Leicester gireceğine İlkay girsin ya. Kontrollü oyuncu abi ben 28,5 milyon euro niye vereyim abi Leicester'ye?
0: Vermiyor.
1: Muhtemelen Ocak ayında gidecek tamam vermeyeceğim ama niye oynatıyorum abi İlkay'ı kazanayım. Kazanabilirsem. Ya da Niyaga girsin abi yarım saat 40 dakika Niyaga form. Zaten skor 4-1 ya. Hiçbir şey olmayacağı belli zaten maçtan. Ama bir tane oyuncu kazanmak bugün Galatasaray Barcelona'yı kaybetti. Ama bana göre Uğurcan'ı kazandı. 4 gol yemiş olsa da Uğurcan belki de maçın 8-9 olmasını engelledi değil mi?
2: Evet.
1: Abi yani niye bir oyuncuyu kazan? Niyaga'yı niye 40 dakika izlemesin Galatasaraylılar? Haluk abi diyor ki mesela maç oynanırken ben bu oyuncunun artık monte edilmesini istiyorum diyor. Ben de dedim ki abi hangi performansta? Hani neyi gördük ki? Neyi izleyebildik ki? Niyaga hakkında herhangi bir böyle net bir fikrimiz var mı? Yok. Niye izleyemediğimiz için yok. Belki de direkt 11 oyuncusu olabilecek bir futbolcu Niyaga.
0: Doğru. Yani senin %100 haklısın ama biz görmeden de karar veremeyiz. Abi görmemiz lazım. Artık bizim Niagara'yı filan Gençler Birliği filan maçlarını görmemiz lazım. Abi ben artık yani Lemina, Torreira, Sara şeyinden böyle rotasyonundan çok sıkıldım ben. Bugün Lemina mesela yani bugün Lemina'nın yerine mesela Niagara oynasaydı maç başlangıcında ne değişecekti abi? Lemina bugün ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Bak açık söylüyorum. Ben Galatasaray yani biz sezon başı işte burada bağırırken transferlerde yani Lemina'yı niye uzattılar anlayamıyoruz falan dediğim bölümler buralar. Galatasaray Lemina'yı uzatarak, Leslie'yi alarak hata yaptı abi. Bunu biz bangır bangır bağırdık burada. Yani şimdi gün o gün değil evet ama yani Galatasaray'ın oraya iyi bir sırtı dönük oynayabilecek bir orta saha oyuncusu alması gerekiyordu. Gerekiyordu abi. Almadın orta saha oyuncusunu. Niye almadın? Para harcamayayım diye almadın. Eyvallah almadın ama sonuçları ya bugünkü maçtan bağımsız söylüyorum. Benim için ben zaten Lille ve Stuttgart 3 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak Galatasaray üst üste. O 3 maçtan 6 puan benim istediğim. 6
1: Evet.
0: puandı. Ben o 6 puanla Galatasaray'ın alacaksa Lille ile Stuttgart'tan alabileceğini düşünüyordum. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde hedefler hala değişmiş değil. Yani bir tek Sporting deplasmanında belki bir puan alınabilirdi. O Sporting de bugün gitti Lens'i yendi 2-0. Yani şimdi herkes yeniyor abi çatır çatır Şampiyonlar Ligi'nde
1: Geçen sene 9'du.
0: puan
1: Maraş
0: kazanıyorsun. Tabii bu sene
1: bence en kritik, en kader maçı bizim içeride Aston Villa. Ben Stuttgart'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Ben Feyenoord'u...
0: Nasıl bunu sana düşündüğün şey ne
1: abi,
0: mesela?
1: 40 dakikadaki oyun, Barcelona maçındaki o tutkuk, o kazanma hırsı. Yani dünyanın en iyi istediğimiz takıma karşı gol atıp öne geçebiliyorsak, ilk yarıyı evet Uğurcan'ın kurtarışlarıydı da olsa 1-1 bitirebiliyorsak, ya Galatasaray taraftarının o yarattığı ambiyans, kazanma enerjisi çok farklı bence. Ya bugün belki de Liverpool olsa, geçen yılki Liverpool olsa yine galip gelebilirdik. Ama Barcelona ya
2: çok haksız rekabet.
1: Çok farklı yani.
0: Gerçekten
1: çok farklı.
0: Hani Galatasaray yani. Erzurumspor'a gitti 4-0 kazandı ya. Benzer maç oldu biliyor musun? Hani Erzurum, hani Galatasaray Galatasaray karşı Erzurum nasıl kaldıysa Galatasaray'da Barcelona'ya öyle kaldı. Çok çaresiz kaldı yani. Hele ikinci 45 dakika. Yani düşünsene abi, senin şimdi Osimhen gibi bir silahın var. Hiç faydalanamadın Osimhen'den bugün. Leao hadi golde yaptı atraksiyonu. Batrakov bugün mesela işte golü attı. Hatta bizim Alper söyledi. 2000 kaç yılında? 19 yılında UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Batrakov penaltı kaçırmış Barcelona maçında. Gözyaşlarını tutamamış. Bugün Barcelona'ya karşı golünü attı. Golü attı ama onun dışında hiç sahada yok. Yani savunma, işin savunma tarafında çok ezildi Batrakov. Ben mesela Okan Hoca'nın ikinci 45 dakikaya neden Yunus ve Batrakov ve Lemina
1: golü yemeden diyorsun.
0: Golü yemeden çıkartması
3: gerekiyor. Yunus daha 40. dakikada pile bitmişti
0: yani zaten. Yunus, Batrakov, Lemina. Lemina mesela. Yani bence bugün bendeki en büyük hayal kırıklığı Lemina. Evet.
1: Bir de Lemina hani maç seçiyor diyorduk ya, Şampiyonlar Ligi maçlarında hep sana özel performans veriyordu. Belki de kontrat almasının en önemli gerekçesi buydu ama sözleşmeyi aldığı maçlarda oynayamadı abi bugün Mario Lemina.
0: Bir de ben sen yoktun, Alerji'yle sohbet ettik. Şimdi Galatasaray bugün Barcelona karşısında açık alanda oynamadı. Yani yaslanarak oynadı. Şimdi Okan Hoca'nın tercihi Jakobs Eren oldu. Stoper'de Jakobs. Yani ön alan baskısı yapmayacaksan, geniş alanda yakalanmayacaksan Abdülkerim Bardakçı bugün oynayabilirdi. Evet. Bu oyunda kapanan, çünkü kapandığın savunma anlayışında Abdülkerim Bardakçı'nın oyun bilgisi, stoper özellikleri, hava hakimiyeti, itişi, kakışı.
3: Yani Uğurcan'ın taca attığı topları Osimhen'e
0: ulaştırabilirdi. Yani topu oyuna sokma becerisi. Yani buralarda bunlardan faydalanabilirdi Galatasaray. Ama Okan Hoca işte Yamal'ın oradaki hızına cevap verebilmek için bence iki tane hızlı oyuncuyu tercih etti orada.
1: Bir de abi sürekli çabuk arkasına koşu attılar ya.
0: Attılar ama zaten savunmayı geride kurduğun için yani o kadar hıza ihtiyacın olmadı. Yani bugün Jakobs oynayınca ne değişti mesela? Yani diyebilir misin ki Jakobs?
1: Ya ben...
0: Yani Jakobs oynamasaydı mı? Abdülkerim Bardakçı oynasaydı bir fark olur muydu diye soruyorum. Daha doğrusu benim sorumum.
1: Olmazdı tabii ki ya. Kim oynarsa oynasın olmazdı bence yani. Bugün de hayır, bence Abdülkerim'i korumak adına da doğru karardı. Çünkü Abdülkerim de linç çukuruna ilk atılmaya hazır oyuncu konumunda Galatasaray'da. Maçtan bir gün önceyi düşünelim. Herkes şunu söylüyordu. Ya Abdülkerim ağır kalacak. Manchester City karşılaşması ortada. Dilerim Jakobs'la başlar. Herkes bunu söylüyordu. Bugün iki hatasında Abdülkerim şu an hedef noktasında.
0: Hayır, benim söylemeye çalışma şey anlaşıldı değil mi?
1: Tabii.
0: Ben niye Abdülkerim öyle şunun için söylüyorum. Doğru. Yani bir geride bu oyun böyleyse bu oyunda yani Abdülkerim oynamış, ay Jakobs oynamış. Hız açısından söylüyorum. Yani hızını, biz Jakobs'un hızından bugün yani bir şey hedefledik tabii ki Yamal'a karşı ama bir sonuç alamadık. Yani Abdülkerim Bardakçı da oynasaydı, Abdülkerim Bardakçı'nın da hızı bizim için sınırlı kalırdı. Ama senin söylediğini anlıyorum. Yani bugün 4 birlikte şimdi kelle avına çıkmıştık biz. Abdülkerim Bardakçı, Barış, Leslie, Torreira, şimdi bugün herkes sevmediği, Galatasaray'da sevmediği oyuncuyu kesme modundadır şu anda. Ama ben bir kez daha söylüyorum. Ben çok samimiyetimle söylüyorum. Yani bugün kötü bir futbol akşamı var abi, futbolda bunlar var. Yani Galatasaray'ın gücü bugün Barcelona'ya yetecek güç değildi. Galatasaray'ın gücü yetmedi Barcelona'ya ve ben iddia ediyorum yani bu Barcelona'ya Avrupa'da gücü yetecek çok az takım var. Bugün 2-0'ı bulsaydı Galatasaray belki bugün yani çok büyük mutlulukla çıkardık ama skoru aldığımız için mutlu olurduk yani. Oyundan mutlu olmazdık. Oyun çünkü maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar Barcelona ne isterse öyle oynandı.
1: Evet. Hatta işte 1-1'ken Hikmet'in söylediği laf çok güzel abi. Pasla yordular bizi. Oynayarak yordular. İkinci yarıya yatırım yaptılar. Nakavt ettiler.
3: Ben orta saha konusuna çok takıldım. Maçın başından sonuna kadar. Hani Lemina zaten

0: sözleşme imzalanacak söylemleri çıktığı andan itibaren ben Lemina ile sözleşme imzalamanın büyük hata olduğunu, yazın senle de çok konuştuk abi burada. Üstüne basa basa söyledik. Şimdi Lemina ile alakalı plan neydi bilmiyorum ama Lemina kendi performansından memnun mu, mutlu mu, onu bir ayrıca sorgulaması lazım. Ben birini linç etmek için söylemiyorum. Şimdi bu kadar ayağı çabuk oynayan bir Barcelona merkezine karşı sağından soluna dönene kadar mevsim değişen bir oyuncuyla çıkmak bir kere bence çok mantıklı bir tercih değil. Geriye gömülüyorsun, orada da katılıyorum. Arkaya gömülüyorsun ama arkana adam kaçırıyorsun. Yani Abdülkerim adam kaçırıyor diye oynatılmıyordu. Jakobs'un da arkasına onlarca kez kaçtılar. Ceza yayında hiç kimsenin olmayışını ben anlamlandıramıyorum. Yani Galatasaray orta sahası geçen sene mesela Liverpool elit bir takım değildi. Ama elit olmayan Liverpool Galatasaray'a çok ciddi problem yarattı. Barcelona elit takım.
1: Tabii.
0: Barcelona şu anda dünyada formda oyuncu sayısı en yüksek takımdır belki. Yani dünyanın en iyi takımı konusunda belki başkalarının başka fikirleri olabilir. Ama sayı olarak bu kadar formda adamın bir arada hepsinin üst düzey performans gösterdiği başka bir takım yok dünyada. Yani kim alsa topu etki yaratıyor. Rodri mesela diyorsun ki işte durarak oynuyor falan deniliyor. Bakıyorum sosyal medyada işte çok ağır şöyle böyle. Sahanın en fazla koşan oyuncusu Rodri. Her yerdeki bağlantıyı sürekli sağlıyorlar ve bunu 10 kişi yapıyorlar. İşte Erzurumspor örneği de çok güzel abi. Yani Galatasaray elit takımlarla karşılaşana kadar defolarını görmüyor. Galatasaray'la Barcelona çeyrek finalde karşılaşmış olsa buraya kadar gelmek başarıydı falan deniliyor. Şimdi grup maçında gördü eksilerini. Yani o zaman çünkü şöyle denecekti. Ya kardeşim çeyrek finale çıkılmış. İşte orada herhalde defomuz olacak.
1: Geçen sene yaptık işte o hatayı. İçeride Liverpool'u yendik ama
2: deplasmanda
1: son 16 takımın 16 şeyinde yani, evresinde gördük abi farkı.
2: Lank'ın parmağına bir şey olmasa durmayacaklardı. Evet. Durmuyorlardı yani. Ki bir de penaltı kaçı kurtardı Uğurcan. Dünyanın pozisyonu. Bu arada Uğurcan deyince Barcelona'nın kalecisi, yani Sané ile Barcelona'nın kalecisi bir topa koştular birlikte. Avantaj bence Sané'deydi. Ya Sané'den hızlı Barcelona'nın kalecisi. Yani diyorsun bizim çocukluğumuzda, yani daha böyle biz gençken şöyle sarkık libero diye bir şey vardı. Yani. Evet. Liberolar daha sarkık. Barcelona'nın kalecisi sarkık libero gibi oynuyor. 10 dedin ya, bence 11 kişi oynuyorlar.
1: İlk yarıda kaç kere çıktı?
2: Yani savunma arkasına attığın toplarda bugün bir tane Osimhen'in var ikinci yarıda. Yani biraz uzun vurdu Osimhen. Düşün, Osimhen o topa yetişemedi, kaleci çıktı. Yani iki tane pozisyonu var, ikisinde de Barcelona'nın kalecisi sarkık libero gibi hop süpürdü iki pozisyonu da.
0: Bir de şey, şimdi bu tip takımlara karşı çok fazla mesela taktiksel olarak eleştiremiyorsun. Performans olarak herkes 37-38'e bitti. Yani çok Okan güzel. Hoca diyordu ya iki tane ilk 11'imiz olması lazım. Oyuncu değiştirme hakkın 10 olsa yine 70. dakikayı görmeyecektin. Barcelona öyle bir takım. Bunu bir kenara koyuyoruz. İşin özeti elit takımlara karşı nerede olduğumuzu Türk takımları olarak görmek açısından iyi bir maç oldu. Hani böyle biz zaten bilmiyor şampiyon muyduk? Kadroyuz falan diye.
2: Bilmiyor muyduk?
0: Demek ki bilmiyormuşuz. Ben çünkü biliyorum. Şu orta sahaya çıkıldığına göre hala ve tüm beklenti Lemina ve Torreira'dan hala. Şimdi Torreira da yok sahada.
2: O felaket. O da bu Galatasaray kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadı. Ama şunu unutmamak lazım. Yani karşıda da az önce söyledim ya, Pedri ile Rodri oynuyor.
0: Tabii. Bir de yanında herkesi sıfırla çarpan Lemina var.
2: Tabii.
0: Yani. Seni de aşağıya çekiyor.
2: Çekiyor.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
5: Aston Villa'nın kendi sahasında kazandığı bu sezon ilk karşılaşma oldu. Fenerbahçe'yi 6-0'lık mağlup etmesi sonucunda. Tabii ki yine her zaman olduğu gibi Murat Aşık, Şansal Büyükağ ve Olcan Akşe ile beraber bu hezimeti konuşacağız. Fenerbahçe için çok ağır bir akşam. Tabii ki yani yansımalarını, sonuçlarını yine programımızda değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi sorularınızı, görüşlerinizi, beğenilerinizi canlı yayınımıza bekliyoruz. Açıklamaları merak ediyor olacağız tabii ki sizler gibi. Geldikçe de ekranınıza getireceğiz. Hoş geldiniz.
6: Merhabalar.
7: Merhaba.
5: Felaket bir akşam Fenerbahçe için. Şansal abi, yani maç önü canlı yayında konuştuk. Endişe ettiğimiz ne varsa kat be kat bugün kalemizde gördük. Goller olarak sonuçlandı. 6-0'lık çok ağır bir yenilgi. Yani tabii ki maçı konuşacağız ama yansımaları da bunda merak ediyorum. Sonrası için de Fenerbahçe için önemli olacak. Yani bugün neyi yanlış yaptı gibi bir yerden sormayacağım ama yani çok çok felaket bir skor aldı bugün Fenerbahçe.
6: Futbolda her sonuç var diye klasik bir laf vardır ama bu sonuç çok klasik tanımlamaya giren bir sonuç değil. Maalesef Fenerbahçe adına, Türk futbolu adına bugün yüz kızartıcı bir sonuç aldık. Hani Fenerbahçe, hani söylemek istemiyorum, bu kadar çaresiz kalamaz. En hafif ifadesiyle söylüyorum. Bu kadar çaresizlik olamaz. Sen 3 gün önce 3-0 kazandım diye Rize'deki, özellikle ilk yarıdaki berbat oyunu görmezsen gelip burada 6 gol yersin. Üstelik de Premier Lig temposunun çok gerisinde oynayan, neredeyse antrenman maçı yapan Aston Villa'ya karşı. Hadi dün Galatasaray 4 dedi, Barcelona. Tabii. Barcelona takımı. Bugün Fenerbahçe 6 gol birden yiyorsun. Yakın tarihin herhalde en büyük
7: Fenerbahçe
6: hezimeti
7: tarihin
6: bu.
7: Tarihin en büyüğü şampiyonlar.
6: Öyle, öyle mi?
7: Evet. Yani 5 öyleydi, 6 da öyleydi.
6: İnanılır gibi değil. Nereden be? Ya İsmail Kartal'ı dinliyorum. Bu maça çok iyi çalıştık. Bu maça çok iyi çalıştık. Ben Fenerbahçe'nin Lyon ve Roma maçları dışında Fenerbahçe'nin futbolunun öne gittiğini, çalışmanın sahaya yansıdığını hiç görmedim. Eğer bir futbol takımı nasıl geriye gider, bunu çalışıyorlarsa İsmail Hoca'ya 100 yıldız. Son derece başarılı. Ama kardeşim, bir takım sezon başından bu yana da biraz gelişir, biraz değişir, şok hareketler yaparsın, onu alırsın, buraya koyarsın. Yani bir de şu var, mücadele et, boğuş, kaybet. Yani sıradan bir maç oynuyorsun gibi. Hep ne diyoruz? Şampiyonlar Ligi oynadın mı maksimum değerlere çıkacaksın. Sen minimum değerlerle adeta bir gamsızlar ordusu gibi böyle Oğuz'u bir tarafa alarak konuşuyorum bunları. Bu kadar kötü oynarsan karşısındaki de Aston Villa Premier Lig'de durumuna kadar kötü olursa olsun. Yani 4 şutun var, 4'ü de Oğuz'dan. İkinci yarıda yarım pozisyonun yok. Vedat Muriç denen bir santiforun var. 2 tane net pozisyon, ağırlığından, yavaşlığından vuramıyor. 2 golde şanssızlık diyelim. Biri Skinyar'a, biri kime çarpıp, Bartu'a çarpıp girdi. İkinci golde Vedat'ın kısa pası, İsmail'in iyi pasamaması. Üçüncü golde İsmail, penaltıda İsmail. Yani Fenerbahçe forması giydiği günden beri bu hezimet bir futbolcuya yıkılamaz ama bu kadar kötü bir İsmail ilk defa görüyorum. Ve İsmail Hoca, yani iki İsmail de ortada aslında. İsmail Hoca, ya şu Semedo'nun kanadına bir bak kardeşim ya. Allah aşkına ya, gözünün önünde oynuyor ya. 3 metre önünde oynuyor ya. Zaten Greenwood geri gelemiyor. Bak, Greenwood'u da kaybedecekler.
5: Herkes kaybeder. Tetsin
6: böyle oynarsa Greenwood da yakında buna biz 35 milyonu nereden verdik diye başlayacaklar. Adam kenarda alıyor ortaya, alıyor ortaya, alıyor geliyor. Şu adamı önde oynat iyice. Bu adamı santror arkası oynat. Hiçbir şey yapmıyorsun. Konuşacak çok şey var. Çok arkadaşlarıma iyi, bırakayım ama bu akşam İsmail Hoca'nın ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Bir su şişesine bahane edip istifa etmişti. Bugün 6-0'dan sonra açıkçası tavrı ne olacak onun çok merakı içindeyim.
5: Ben de öyle. Birazdan gelecek açıklamalar. Murat abi, yani burada tabii devre arasında konuştuk. İkinci yarıya başlarken acaba skoru
7: değişik
5: tutmak.
7: Değişik bekliyoruz dedik.
5: Değişik bekliyoruz dedik. Skoru tutmak Fenerbahçe için biraz daha hayırlı olabilir mi acaba dedik. Bunu söylerken bir vizyonsuzluk noktasından aslında söylemedik. Çünkü bağıra bağıra maçın aslında buraya geleceği belli. Aston Villa'nın alan bulduğu çok bariz bir şekilde belli. Skoru da buraya taşıyacakları belliydi. Fenerbahçe teknik heyeti önlem almamayı tercih etti ve aynı 11 ile başladı ikinci yarıya.
7: Fenerbahçe teknik heyeti maç 4-0 olsun, oyuncu değişikliği yapayım. Yani şöyle hayal ettiler. 4'ten döndürürüz maçı diye düşündüler yapacağımız muhteşem hamlelerimizle. Diye düşündüler herhalde yani, çünkü ya bir maç 3-0 devreye giriyorsan bir dokunursun takımına. Ya bir sıkıntı vardır takımında. İlla bu arada 4-0'a da dokunabilirsin.
5: Tabii. Öndeyken de dokunabilirsin.
7: Şeyi bekledi İsmail Hoca. Bir 4 olsun. İkinci yarı Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. Gidemedi Fenerbahçe öbür tarafa.
6: Gidemedi.
7: Hani ilk yarı gidiyordu yine.
6: Tutamadı da.
7: Yani Şimdi gidemiyor. Şöyle büyük bir sorunu var Fenerbahçe'nin. Şimdi onu düşünürken aklıma geldi. Fenerbahçe 3 hafta milli takım arası vardı değil mi? Şansal abi dedikten sonra aklım açıldı bir anda. Dediniz ya Şansal abi takım işleri gitmiyor diye.
6: Evet.
7: Şimdi ben bakıyorum Fenerbahçe takımı 3 hafta ara vardı. Fenerbahçe takımı döndü Rize'ye ve bugün Aston Villa. Takımın en diri oyuncuları İsmail Kartal 3 hafta antrenman yapmayan oyuncular. İrfan Can Kahveci ve Oğuz
5: Aydın. İlk takımda olanlar.
7: Yani sen 3 hafta ne yaptınız?

0: 3 hafta çok iyi çalıştık, morallendik, Turan Tovuz gittik, Azeri dansı izledik, güldük, eğlendik, Kakara. Arda ilk ben oynattım, röportajlar ne verildi? E hocam, artı Arda ilk sen oynatmadın. Hani öyle bir sorun da var mesela. Röportajda
1: bir gerçek var yani.
0: Hani bu bir problem de değil ama ya burada bir sıkıntı var yani.
2: Sizde hoca bir tık kardı.
0: Sizde antrenman yapmayan şans var. Bu ya normal değil mi? Şimdi siz bir grupla ve Fenerbahçe milli takım arasında neredeyse ana kadrosu buradaydı. Antrenman yaptınız yani. Ve sizden ayrı olanlar daha diriler. Ki adamlar maç oynadılar bile, evet, sürekli. Siz antrenman yaptınız. Ya siz, biz ne bekledik? Fenerbahçe herhalde milli aradan sonra, ki Fenerbahçe'yi takip eden muhabirler de işte İsmail Kartal oyunu geri geliyor. Önde basacak, orada basacak. Ama ben bugün zaten kadroyu gördüğümde de yani ben içime korku düştü. Ya ben böyle...
2: Yayın öncesi de söyledin. Çünkü çok cesaretli kadro.
0: Hepimizin gördüğü Rize'deki felaketi, yani kötü oyunu İsmail'i göremeyip ya ben 10 numaralı oynarım ve iyi de oynarım. Çünkü Rize'yi yendim ben 3-0. Eyüp'ü yendim ben 8-0 diyor. Ama sen sezonun en zor maçına çıkıyorsun. Ve bugün benim tek tek tebrik edeceğim bir yer varsa büyük Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum.
2: Evet.
0: Hiçbir dijital destek almadan 1800 taraftarla o Villa Park'ı Kadıköy gibi inleten Fenerbahçe taraftarını gerçekten tebrik ediyorum. Onların sesini yüreğe...
2: 3-0'da destekliyorlardı.
0: 6'da da destekliyorlardı. Evet. Şansal abi yani bir cılız bir İsmail Kartal istifa oldu. Bir de formaları çıkarın dediler ki. Haklılar.
1: Onu da kusura bakmayın desinler, desinler yani.
0: Çünkü ya ben çok Fenerbahçe'nin tarihi yenilgilerine şahitlik ettim. Belki en tarihistir 7-1'lik. Ama Fenerbahçe o maçı 8 kişi tamamladı. Yani neden 8 kişi tamamladı biliyor musun? Takım isyan etti. Ya biz bu kadar gol yiyorsak, evet, hakeme çok kötü maç yönetti. İsyan, ona kırmızı, buna kırmızı atıldı. Ya bugün bilmiyorum maçı kaç faulle bitirdi.
1: İlk yarı 2'ydi.
0: İlk yarı 2'dik.
3: Ben o veriyi şimdi vereceğim. 75'ten beri tutuyorum çünkü.
0: Onun için biraz olacağını da bırakayım ama diyorum ya bir gariplik var. Yani Roma maçından sonra, şansal da söyledi, Roma maçından sonra en mutlu olduğumuz yayındı şurada, buraya geldiğimizde. Ya yüzümüz gülüyordu. Ne iyi oynadı Fenerbahçe.
1: Galibiyeti kaçırdı.
0: Hocamız çıktı, ben istifa ediyorum dedi. Ya bak gerçekten bir şeyi bozmak bu kadar bozabilirsin. Sonra su bahane edildi. Su falan bahane değildi çünkü.
1: Değil.
0: O aranda mikrocerrahi yapıldı. Ne bulabiliriz bu istifayı legalize edecek?
1: Pet şişe.
0: Pet şişe. E şimdi peki haftaya Slavia Prag maçında 5 şişe atılırsa ne olacak? Atılsın ne demiyorum ama bu yolu açmayın. O zaman da söyledim. Ha bu arada ben bu akşam yine aynı kararı bekliyorum. Çünkü bir takım bir yerde 6 gollü bir mağlubiyet alıyorsa bunun bir yaptırımı olması gerekir. Yani ya birkaç oyuncudan vazgeçersiniz, kadro dışı bırakırsınız. Ayrıca şeyi İsmail Hoca'ya hiç yakıştıramadığımı da söyleyeyim. Yani maç fark olmuş. Doğru gelesine hiç aklında olmayan 8-0'lık Eyüp maçında oyuna sokmadığı, son 3-0'lık Rize maçında oyuna sokmadığı, ısınmaya göndermediği Nene'yi burada bu fark yediği maçta oyuna sokuyorsa ben burada bir iyi niyet göremiyorum. Teessüf ediyorum kendisine.
1: Olcan, notların da var. Yani o merak ettim, o istatistiği, faul istatistiği zannediyorum ki.
3: 75. dakikada Fenerbahçe'nin yediği gol sayısı yaptığı faul sayısından fazlaydı. 5'e 4'tü.
2: Ne diyorsun ya?
3: 5 gol yemişti, 4 faul yapmıştı koca maçta. Maçın bitişi 6 yenilen gol, 6 faul. Aston Villa'nın Premier Lig'de 6 haftadır attığı gol sayısı.
2: Evet, 6 faul sayısı burada işte, 6 faul ile oynamış Fenerbahçe.
3: Hoca 6 haftada 6 gol atmıştı Aston Villa. Ve evet, bugün tek maçta Fenerbahçe kalesine 6 gol attı. Bu işte boğuşma...
2: Daha fazlasını da atabilirdi.
3: Kesin atabilirdi.
2: %100 Ederson'un kurtulaktığı top var.
3: Boğuşmak... Savaşmak, gamsızlık, bunların hepsi eyvallah ama bu neresinden bakarsan bak rezilliğin daniskası. Ben de şunu merak ediyorum. Şişe olayını tabii ki biz de tepki gösterdik. Yani gerek yok.
1: Sadece cezası verildi maça zaten.
3: Aynen şey öyle. Şişeye karşı istifa reaksiyonu o çalışan İsmail yani Kartal'ın 6-0 üstüne tribünden istifa sesi gelmişken ve taraftar bunu istemişken ki... Avrupa taraftarı Fenerbahçe'nin en önemli
1: gücü.
3: Bakalım bu isteğe karşı nasıl bir durumda olacak? Çünkü şimdi bunları konuşurken de ister istemez insan biraz çekiniyor. Çünkü bunları söylediğimiz zaman düzenli olarak hain, Fenerbahçe düşmanı, kripto bilmem neli, hemen muritler böyle ana avrat küfürler, tehditler.
1: Doğru.
3: Yok oraya geliriz, buraya geliriz, ağzınızı burnunuzu kırarız, şöyle yaparız, böyle yaparız diye o DM kutularına doluşan, evet, zirzoplar oluyor ya hani. Şu an mesela çok mu pozitif şeyler konuşmamız lazım? Harika bir dönem mi Fenerbahçe adına?
1: Çok normal mi karşılık?
3: Bugün mükemmel bir reaksiyon mu vardı? Harika bir takım mı vardı? Harika bir teknik adamlık mı vardı?
2: Kardeşim 3-0'dan sonra da Rize'yi yendin. Biz endişelerimizi söyledik. Evet. Tamam benim sonuç için mükemmel ama ortaya koyduğun futbol titrek mumu gibi.
1: Tabii. Oradan da belliydi yani bu kadar şut atma imkanı veriyor.
3: Yok estağfurullah, Şansal abi ne demek. Bugün İsmail Yüksek'in 70 dakika oyunda kalması, forma şansı bulamadığında tripten tribe giren oyuncuların sahaya çıktıklarında bu gösterdikleri performanslar. Nene konusuna ben de değinecektim. Yüzüne bakılmayan Nene'nin bir anda...
0: Ya burada iyi niyet yok.

0: Hocam bu dini bir hareket değil.
1: Oynaması demek falan.
0: Yani. Ya bu... Al neneyi işi gördünüz mü?
1: Oynatıyorum.
0: Demek. Oynatıyorum işte, işte demek yani. Süre verdim demek. Süre ver diyor otomatik olarak. Yani ben...
1: Ya bu skandal yani.
0: Ya bu bunun hani sadece teknik taktik bakıyor. Tarafı ayrı. Hani Şampiyonlar Ligi'nin zaten zorluğunu biz transfer döneminde anlatırken... Geniş kadronun ne kadar önemli olduğundan bahsederken aslında biraz da bugünleri işaretleyerek söylüyorduk. Şimdi sizin elinizde oyuna Bartu'yu sokmak durumunda kalıyorsanız, Semedo'yu oyundan çıkaramayacak duruma geliyorsanız demek ki kadro planlamanız hatalı. En büyük bel bağladığınız oyuncunun sakatlığını bile bile bir diğer yıldızınızı gönderiyorsanız demek ki bu sonuçlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. 64 dakika oynayan bir sezonda bir santraforu transfer edip onun önüne La Liga'da küme düşmüş bir oyuncuya dünya para verip alıyorsanız demek ki sizin kurduğunuz kadroda bir şampiyonlar gibi beklentiniz yok. Bunu zaten anlıyorum. Girdik yeter diyorsunuz. Ama günün sonunda burada yiyeceğiniz psikolojik darbenin lige nasıl yansıma etki edeceğini öngörebilmeniz lazım. Bu kadar tecrübeli bir yönetimin bunu öngörebiliyor olması lazım. Şimdi orada Alanya maçına...
2: Slavia Prag oynuyorsun değil mi? Şanslılar bir...
3: Salı.
0: Slavia Prag'ı bir kenara bırakıyorum. Ben Fenerbahçe'nin şampiyonlar liginde zaten bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Ben ya şunu merak ediyorum.
2: Olmasın ama bu futbol da olmasın.
0: Ben %100 aynı noktadayım. Ben şunu söylüyorum. Şimdi lig ya Fenerbahçe için önemli olan. Ana hedef lig şampiyonluğu. Alanya maçına siz şimdi nasıl bir atmosferde çıkacaksınız? Kadıköy'de. O seyirci sizi bağrınıza mı basacak? Öyle mi zannediyorsunuz mesela?
3: Ben Slavia'dan önce Alanya maçında da çok böyle çok hoş bir...
0: Karşılama mı olacak Fenerbahçe'ye?
3: Ya çünkü mağlubiyet var mağlubiyet var. Yayından önce söyledik. Ya sen burada 3-1 kaybedersin. Biz devrede de söyledik. Yani biz bunu vizyonsuzluk olarak gören varsa da selam olsun ama... Ya 3-1 bitirirsin maçı. 3-0 bitirirsin. Tamam. Şimdi 3-0 dönmekle bir Şampiyonlar Ligi deplasmanı 6-0 dönmek arasında... Kimle Dağlar oynarsın var. Oyna? Yani istiyorsan Manchester City'le oyna. Rakibinin adı önemli değil ki. Sonuçta 6 gol yemişsin. Yıllarca 6 attım diye dalga geçiyorsun. Evet. Yıllardır ona sığınıyorsun. O sığındığın liman şu anda senin karşında. Ve maçın ikinci yarısı da hiçbir şey yapmıyorsun. Yani hiçbir Eci. Şey. Ya Oğuz Aydın'ı ayırıyorum. Çok saygı duyuyorum kendisine. Oğuz Aydın'ın dışında ikinci yarı. Hadi İrfan'ı da koyayım onun yanına. Çabalıyor. Yok. 1,5 oyuncusu var Fenerbahçe'nin ikinci yarıda. Geliyorum Fenerbahçe medyasına ve Fenerbahçe sosyal medyası ve taraftarına ve Fenerbahçe kongrelerine ve kürsüden Kante'ye sallayan her kim varsa. Gördük mü Kante'si Fenerbahçe'yi? Kante'nin maaşı yüksek. İşte o yüzden yüksek maaşı. Sen burada Kante olsa şu gollerin belki ikisini belki üçünü yemeyeceksin. Belki ilk yarı 1-0
0: buraya gelmeyecek.
3: Belki ilk yarı 1-0 bitecek.
2: Fenerbahçe zorluk derecesi yüksek. Hiçbir maçı iki orta sahayla oynayamaz.
3: Oynayamaz şansalar bir söyledik.
2: Oynayamaz kardeşim ama bir sürü medya mensubu üçlü oynadı diye üstüne bindi İsmail Hoca'nın.
3: Ama işte...
2: Oynayamaz kardeşim oynayamaz.
0: Yok, Roma maçı
2: zaten Genduzi de eski Genduzi değil. Mutlaka üçlü oynayacaksın.
3: Nasıl abi, takımda
2: abi İsmail de böyle oynayacaksa ne kadar üçlü oynasan ne olur.
3: Ama işte bence takımda herkes geriye gidiyor. Bireysel hepsi geriye gidiyorsa
2: hepsi
3: bir takımın.
2: Geri gidiyor.
3: Şimdi burada oyuncularda sorun yoktur. Ya bir oyuncu geri gider anlarım. İki oyuncu geri gider anlarım. Üç gider. Tabii. Genduzi geri gidiyor.
2: Takım İsmail oyuncu geri gidiyor.
3: Takım oyuncu
0: Greenwood geri gidiyor.
3: Vedat Muriç geri gidiyor. Greenwood geri gidiyor. Şimdi herkesin geri gidiyor. Semedo zaten hiç ileri gitmiyor geri gidiyor.
0: Evet hep geri.
3: Ya yani şimdi o zaman şimdi burada bu sorumlu oyuncular mı? Yapılan antrenman metodu mu uygulanan?
0: Tabii teknik
3: hocaya bir şey demiyorum.
2: Fizik gücün de yetmiyor.
3: Hocanın hayranları kızıyor bir şey dediğimiz zaman ama onları dinlemek lazım mesela. Şimdi görüyorum. Efendim kadro yanlış kurulmuş. Yine hocalık bir şey yok. Yani ya bu garip bir müritlik. Ya bu gerçekten müritlik. Bunun başka bir izahı yok yani.
0: Neden ayrıldığını anlamıyorum. Yani kadro birbirinden niye ayrılıyor yani?
3: Bir şey söyleyeceğim onunla bitireyim. İstediğin takım kurulmadı mı? İstifa edersin.
0: Söyledim
3: ben
0: zaten.
3: Bu takımla iş yapamıyorum.
0: Pardon, ben yanlış mı hatırlıyorum? Sayın Başkan kürsüde demedi mi? İsmail Hoca geldiğinde serzenişte bulundu. İstediğim kadroyu kurmadınız diye bize eleştiride bulundu demedi mi?
3: Serzenişte bulunmazsın diyorum ben de. İstifa edersin. Ben bu kadronun sorumluluğunu alamam dersin. Bu kadroyla ben Avrupa'da rezil olmak istemiyorum dersin.
2: Dönmemek üzere gidiyorum dedi. Ertesi gün döndü be kardeşim.
3: Evet. Hadi oraya da gelmedim yani. Ondan öncesini söylüyorum Şansı abi. İlk sezon başında. Yani Fred kalsın. Hayır. Talisca kalsın. Hayır. İşte şunu alın. Malcolm'u alın, hayır. Onu yapın, hayır. Bunu yapın, hayır dersin. Ya, madem bu kadar hayır var, teşekkür ederim dersin.
2: Hayırda da bir hayır olur değil mi?
3: Ama sen bugün hiçbir şey diyemezsin şimdi. Her şeye evet dediğin için. Bugün de evet diyeceksin. Şimdi soracak muhtemelen kulüp iletişimcilerine. Ben ne diyeyim diyecek basın toplantısında. Ben söyleyeyim mi olacak hikayeyi? Şimdi kulüp iletişimcilerine Mustafa Sapmaz'a ya da kim varsa orada. Diyecek ki ben ne diyeyim? Yüküm üstüme mi alayım?
2: Bak Berkay bir şey söyle.
3: Bugün hakemlikte bir şey yok.
0: Açıklama mı geldi? Açıklama geldi. Bir anonsu yapmam lazım. Onu yaptıktan sonra devam et. Şikrinyar'ın yani çok ağır bir açıklaması var. Yine Şikrinyar gelmiş.
3: Açıklama yapmadan ne olur bir şey söyle.
0: Tabii buyur abi.
3: Rize maçından sonra aslında Aken'in açıklaması da çok ağır.
2: Evet kardeşim. Var.
3: Kazandığı maçtan
2: hep
3: sonra
2: söyledim.
0: Tabii. Kazandığı maçtan da söyledi.
3: Pardon lafını.
0: Birazdan Şikrinyar'ın açıklamasıyla devam edeceğiz. Hemen getirelim ekranı Milan Şikrinyar'ın açıklamasını. hem